0: Mali.
1: Al bunu kaldır oğlum.
0: Diğeri Ferdi ablan görmeyecek ya.
1: Tamam usta.
0: Vay Ferdi, vay be.
2: Usta ben servisi kapattım. Sen mübayağı listeni hazırla. Şu cancanı alıp geleyim ben.
1: Tamam tamam.
3: Kız haklı. Bir ayağın çukurda. Yarın bir gün sağa bir şey olsa ne olacak?
4: Ne olacakmış bana?
3: Ya kalbim var demedin mi?
4: Var.
3: Bak kaç yaşına geldik. Türlü türlü hastalığımız var. Dünyaya kazık kalkacak değiliz ya. Bugün varız, yarın yoğuz.
4: Ya ama uzattın sen de ha.
3: Ya madem ki kızın gönlü var, sen de inat etme.
4: Tahşir.
3: Ya sen gidince ne olacak? Ha? Evlatların başı boş kalmaz. Başlarında bir erkek olur. Kin gütmeyi bırak. Kızlarına düşün.
5: Feride, Sevin ne yapar canım? Ne olsun, idare etmeye çalışıyoruz. Ne oldu? Yok, bir şey yok. Söylesene Sevin, ne oldu? Feride ısrar etme, yok bir şey. Ay Sevin, lütfen. Tamam, söyleyeceğim. Ama bak, üzülmek yok. Neye? Şimdi başka birinden duyarsan kahrolursun sen. Yoksa hayatta söylemem böyle bir şey, biliyorsun. Sevin neyi? Kenan evleniyor. Ne? Halime davetiyesi gelmiş. Feride başkasından duyma diye söylüyor. Feride. Feride. Kimle? Sevin kimle, söylesene. Sabah. Yazık Sabah.
0: Ne davetiyesi?
5: Halim, kurban olayım bana yalan söyleme.
0: Yok Feride, davetiye falan yok.
5: Halim!
0: Tamam sen şöyle otur geç bakayım, bir sinirin gelsin. Çay al, Cumali çay getir.
5: Ben şunu!

0: Can can.
1: Görüşürüz Emircan.
0: Dilara.
2: Merhaba Samoş.
0: Annen gelmedi mi?
2: Yok gelmedi.
0: İyi gelecek değil mi?
2: Hı hı.
0: Hadi geçin şöyle oturun siz. Hadi bekleyelim biraz bakalım.

0: çay vereyim mi usta?
1: İstemez.
0: Feride ablaya bakacağım mı?
1: Bunlar çöp bahçum hali. Gerisine de karışma oğlum.

0: Can Can!
1: Ablacığım, evde misin?
2: Yoklar.
1: Emeli abla?
2: Evdedir herhalde.
1: Maçını bekleyecek miyiz?
2: Ha yok, beklersek akşam olur. Biz halledelim.
1: Evet, dayım gelmeden bitirelim işi.
2: Tamam, hadi.

0: olmuş.
1: Hadi Lara'cığım.
0: Annem nerede kaldı?
1: Bilmiyorum kızım. Telefonda cevap vermiyor. Biraz daha bekleyelim, gelmezse eve gideriz ha çocuklar.
0: Tamam.
1: Aferin oğlum.

0: Alo.
1: Aliço, yandık oğlum.
0: Ne oldu abi?
1: Şehnaz yok.
2: Nasıl yok?
1: Yok, gelmiyor, yok.
2: Abi ben dedim sana ya.
1: Ya bırak şimdi bana laf öğretmeyi Aliço.
2: Abi bu kadın seni bırakmamak için elinden geleni yapacak, bak görürsün.
1: Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Aliço şimdi ben çocuklar alıp eve gidiyorum, ondan sonra bir hal çaresine bakacağım sen. He? Ne işi oğlum bu kaç gündür? Tamam hadi bakalım, tamam. Çocuklar hadi gidiyoruz.
3: Anne.
1: Annen kızım işi çıkmış, sonra evden gelip alacak, hadi.
4: Hadi gel.

0: Kusura bakma Somoş, geç kaldım.
1: Yok ya, önemli değil.
0: Diloş bir zorluk çıkarmadı inşallah.
1: Çıkarmadı, yok, Melihan bıraktı zaten bu sabah onu.
0: Ha, nasıl, Melihan'la konuşabildiniz mi?
1: Konuşacak mıydım?
0: Bilmem, bir şey söylemedi mi?
1: Ne söyleyecekti Şenaz?
0: Hayır, bilmiyorum canım, öylesine merak ettim. Hadi Diloş'cum, hoşça kal da arkadaşına.
2: Hoşça kal Maçcan.
0: Görüşürüz. Görüşürüz.

0: Çocuklar. Hadi gelin.
1: İki dakikan var mı Melih abla?
0: Var gülüm.
2: Bize bir gelir misin?
0: Hayırdır?
1: Ya bir gel, içeride söyleyeceğiz.
0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Bak Eda, bir hastalıktır
1: Yok Melih abla.
2: Sürpriz Meloş abla, hadi.
0: Ha iyi, dur.

0: var. Dayımla ikinizin odası.
1: Fikir Mertcan'dan çıktı ama akşama kadar bekleyemedik.
0: Hava kararıyor ya. Hem rengi de bir gör istedik. Nasıl? Beğendin mi Melih abla?
2: Çok. Beğenmez mi gülüm ya?
1: Mertcan gelince bir tören daha yaparız.
2: Koca yanağın Fikri he mi?
1: Tabii tabii. Duvarların rengini de o seçti.
0: Yatak örtüsü senden, fotoğraflar dayımdan.
2: Çok sağ ol gülüm. Çok zahmet oldu ya.
1: Peki beğendin mi?
2: Çok. Çok beğendim.
3: Vallahi.
2: Sağ ol gülüm.
4: Vallahi can canım bir ara ödüm koptu ha. Şeynaz ortada görünmeyince dedin Samim işin iş.
5: Ya keşke diler de bize gelseydi.
4: Gelsin gelsin tabii de temelli değil. 3 tane canavar Samim dayına yeter değil mi can canım?
5: Hı? Sizin Melih abiyle çocuğunuz olmayacak mı?
4: Vallahi 3 canavar ona da yeter can canım. Koca yanak. Seni büyütecek, okula gönderecek değil mi?
5: Hı?
4: Ha, bak. Çünkü görüşmedik Melih ama şuradan bir çiçek alalım can canıma.
5: Tamam.
6: Abim buyur.
0: Alasmadık Melih abla.
2: Güle güle gülüm.
6: Ne oldu?
0: Ya bilmiyorum anlamadım.

0: Ja.
1: Aber Baba.
0: Neyin var?
1: Yok bir şey babam ya. Ben iyi bir...

0: Zubair! Zubair!
1: Oğlum ayıma oynuyor. Neye bakıyorsun öyle?
2: Usta.
1: Ha. Vay vay vay vay vay. Bu kim? Ferda bu ya. Oğlum bakmayın. Taşınızı önüne yayılmayın. Zübeyir ağzını topla.
3: Ali'yim.
1: Ferda hoş geldin.
3: Sürpriz. Bir şey söylemeyecek misin? Nasıl olmuş?
1: Ne olmuş?
3: Saçım Halimciğim, saçım.
1: İyi olmuş Ferda, saatler olsun.
3: Halim, karar verdim. Artık hayatımda yepyeni bir sayfa açıyorum. Benim için üzülmene gerek yok gerçekten.
1: Hayırlısı.
3: O malum şahsında ismi lazım değil, nikahına gidersen aynen böyle iletirsin, olur mu?
1: He.
3: Neyse, iyi olacağım. İyi akşamlar.
1: Hadi Ferda.
2: İyi akşamlar Ferda abla.
3: Hoşçakal.
1: Gir lan içeri, gir lan içeri, gir. Tövbe tövbe. Dövdüreceksiniz kendinize ha. Tövbe misin, tövbe misin.

0: Baba, bak kaç saattir camdasın. Hadi yemek hazır oluncaya kadar biraz uzan. He? Baba, bak yemek hazır olsun, ben çağıracağım.
1: Ferda nerede?
0: Yatıyor babam, yatıyor. Bugün biraz yorgun geldi, erkenden yattı.

0: Ablam.
1: Değiştim ben Seyhan.
0: Öyle.
1: Bana bir şey olmaz kızım. Ben kendime göre birini her zaman bulurum. Asıl o düşünsün.
0: Evet ablam.
1: Hatırla. O anasının ayarladığı yıllık Sabah ile evlensin. Bir de bana yemin billah etmişti biliyorsun. Aramızda bir şey yok diye.
0: Belki o zaman yoktur ablam.
1: Bırak Seyhan. Bunu o şahsı koruma. Ama ben de onun bıraktığı yerde kalmayacağım. Ben başka bir Feride olacağım.
0: Olmuşsun zaten ablam.
1: Görecek o Kenan gününü, görecek. Görecek.
0: Abla bu ne?
1: Daha neler var. Bakar mısın şunlara Seyhan?
0: Aa!
1: Ay şunun güzelliğine bakar mısın ya? Minik serçe. Kızım benim içimde daha ne kuşlar var Seyhan'ım. Aha. Ölecek o Kenan pişmanlıktan Seyhan. Bambaşka bir Feride olacağım. Bomba gibi geliyorum Seyhan.
2: İhaneti sen de gördüm, sen de.
3: Ya hani beraber gösterecektik?
4: Yine göstereceğiz ablacığım.
5: Ya akşam oluyordu Mert, o karanlık basmadan gösterelim dedik.
4: Ya evet, hem Meli abla söz verdi. Yarın yine gelecek.
3: Ya ama aynı şey değil ki.
5: Ya olsun, hep burada olacak zaten.
4: Evet ablacığım.
6: Eda kızım, yemek hazır.
4: Aha.
6: Sen nereye dayı?
7: Ben Meli ablana kadar gidip geleceğim.
3: Cappar dedi.
7: Yok, Cappar'a kapıyı açmaz can canım, merak etme sen.
4: Tamam. Dikkatli ol dayı.
8: Haydi bakalım.
5: Koysana bana.

0: akşamlar Meryem. Hayırdır gülüm?
1: Sağ ol sen.
0: Sen niye yüzünü astın bakayım?
1: Hani konuşacaktık bugün biz Sami?
0: Ya bugün canım burnunda dolaşıyorum. Ali çok gitti gelmedi. Şeynaz çocuğu alacağım dedi. Yok oktalarda, bekle yok.
1: Sami, senin benden sakladığın bir şey var mı?
0: Yok. Meryem yok dedim. Yok.
1: Sami.
0: Ha Meryem. Meryem.
1: Şehnaz Hanım öyle demiyor ama.
0: Gene ne diyor bu ya? Allah'ım yarabbim bu. Beni seviyor mu diyor, evlenecek mi diyor. Ne uyduruyor bu Meryem ya?

0: Meryem bak ne dediyse yalan söylemiş. Bu kadın şaşırmış, ben bunu tanıyamıyorum.
1: Ya onun değil, kızının hakkında.
0: Kızı? Dilara. Dilara ile ne ilgisi var?
1: Var.
0: Meryem bak bu işin...
1: Bu işin benimle değil Samim, seninle bir alakası var.
0: Meryem...
2: Seha.
3: Ha buyur baba.
2: Çağır Meliha'yı gelsin.
3: Tamam baba.
2: Kapının önünde.
3: Tamam baba.
2: Başka bir şey daha getir.
0: Meliha'm yok olmaz. Hesap var, kitap var.
3: Ablam.
1: Ha Seha.
3: Babam seni çağırıyor.
1: Tamam gülüm.
0: Meryem bak.
3: Seni de Samim abi.
0: Benim?
1: Samim'i ne yapacak Seyha?
3: Bilmiyorum ablam, yukarıda bekliyor.
0: Allah Allah.
1: Bir şey demedi mi Seyha?
3: Yok ablam, işte çağır gelsinler dedi.
0: Bak Meryem, yemin ederim sana.
1: Yahu Samim şimdi sırası değil. Hadi.
4: Ya dayım nerede kaldı?
5: Bilmiyorum ki. Gelir şimdi. Mertcan.
6: Yemeğin bitmedi ablacığım. Masadan kalkma.
3: Ya bir bakacağım. Abi.
4: Ne oldu?
3: Cahparcayı dayımı yakalamış.
4: Ne?
3: Ablam, ben mutfaktayım.
2: Ben hayatta ne dediysem onu yaptım. Asacağım dediğimi astım. Keseceğim dediğimi

kestim. Lakin dünyada evladın varsa büyük lokma yiyeceksin, büyük laf etmeyeceksin. Kızımı yarı yolda bıraktın. Kaçtın. Yalan söyledin. Benim ilk göz ağrım. Sen onun ömrünü bağrını heba ettin. Gel gör ki bu kız yine samim diyor. Melih'e çok çektim. Ben daha çektirmeyeceğim. Evlilikse evlilik. Benim bir itirazım yoktur.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız sır küpünde yüzlerce minik öğrenciyi kitaplarla buluşturduk. Farklı içerikte birbirinden ilginç kitaplar çocuklarımızın ellerinde

rakiplerin çarpıştığı, rakiplerin kıyasıya yarıştığı, eğlenceli yarışma sır küpü, bilgi, strateji ve rekabeti bir araya getirmeye devam ediyor.

0: Efendim bu da çok klas, klas bir kelimeydi. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz ortada. Küçük, küçük deniz. Ya olmadı, olmadı. Dinleyelim bakalım neydi bu?
1: Kızı naziktir, el kızı naziktir ama küsmeye.
0: Her maçımıza giderken sar, sara bir ek yeterli olacak. Süreyi başlattım. Buyurun, sar el. Ek değil, sar el. Sar el, sar el, sar el.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümünde beraberiz. Bugün stüdyomuzda bir abi kardeşi misafir ediyoruz. Sevgili Ekinci ailesinin iki ferdiyle beraberiz. Harika bir yarışma bizi bekliyor. Hemen dönüyorum. Caner Erkin, Ekinci, hoş geldin diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Ama dönüyorum hemen Doğan Ekinci'ye, abimize. Abimiz, hoş geldiniz Doğan Bey.
2: Hoş bulduk, teşekkürler.
0: Nasılsınız?
2: Sağ olun, iyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkürler. Tanıyalım sizi. Doğan Ekinci kimdir? Nasıl katıldı yarışmamıza? Buyurun.
2: İsmim Doğan Ekinci. İstanbul Balcılar'da yaşıyorum.
0: Evet.
2: 3 boyutlu teknolojiyle uğraşıyoruz. E-ticaret üzerine. Yani
0: 3 boyutlu genel teknoloji, bu bir yazıcı teknolojisi mi?
2: Yazıcı. Bununla dekoratif ürünler üretiyoruz. Yani genel anlamda üretim yapıyoruz. Bu ürettiğimiz ürünlerle ticaret yapıyoruz.
0: Dekoratif ürünler neler mesela? Neler üretiyorsunuz?
2: Mutfak dekorasyonlarına genelde yönelik. Yani genelde mutfak ve yani ev dekorasyonları diyelim.
0: Anladım. Ve 3D bayağı bir modeli giriyorsunuz. Yazıyor ve onların e-ticaret üstünden satışını yapıyorsunuz.
2: Tabii. Plastik üzerine.
0: Peki yarışmayla bağlantı, ilginiz nereden geliyor?
2: Yani zaten kardeşimle yarışacağım. Biz kendi aramızda zaten sürekli yarışıyorduk.
0: Sürekli yarışıyorsunuz.
2: Yani en sonunda dedik hani başvuralım, bir de orada deneyelim.
0: Ne onun güzel. Evde başvuralım. Televizyonu açıyorsunuz. Evet. Akşam yayın sırasında. Nasıl peki? Evde mücadele nasıl geçiyor? Bilen en fazla kim biliyor ailede?
2: Bir onlar bir ben, yani bayağı çekişiyoruz.
0: Bir onlar bir ben derken ailenin başka fertleri de var, biliyoruz.
2: Var.
0: Değil mi?
2: Var.
0: Peki. O zaman hemen dönüyorum. Caner Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk.
0: Sizi de tanıyalım lütfen. Caner Ekinci.
1: Evet. Ben Caner Ekinci. 23 yaşındayım. İstanbul Bağcılar'da yaşıyorum. Yarışmaya abim ve kardeşimle geldim.
0: Harika. Abiniz, kardeşinizle geldiniz. Büyük abinizle de yarışıyorsunuz.
1: Evet.
0: 4 kardeşsiniz.
1: 5 kardeşiz.
0: 5 kardeş. Biz 4 kardeşimizi tanıdık.
1: Evet. Bir tanesi de evde.
0: Bir tane de evde. Evet. O şu anda evden destek veriyor. Ha. Seviyorsunuz, yarışıyorsunuz, değil mi?
1: Evet, evde yarışmayı heyecanla bekliyoruz yani.
0: Fikir kimden çıktı? Hadi gidelim bir de orada yarışalım fikri.
1: Abimden çıktı.
0: Sizden mi çıktı?
1: Ben
0: mi? Peki Doğan Bey. Bakalım evde yarışmak kadar keyifli olacak mı? Daha mı keyifli? Ev mi? Burası mı diyeceğiz biraz sonra. O zaman yarışmamızın kurallarını biliyorsunuz. Birinci, ikinci, üçüncü etapımızı biliyorsunuz değil mi?
1: Evet. Biliyorum.
0: O zaman hazırsak yarışmayı başlatayım mı?
1: Hazırım.
2: Hazırız.
0: Hazır mısınız?
1: Hazırız.
0: Peki. Efendim, ikinci ailesinin fertlerini, abimizi, kardeşimizi tanıdık ve hemen birinci etapımızı başlatıyoruz.

0: harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmanın sır küpünün birinci etabındayız. Hemen tablomuzu görelim. Bakalım kaç soru üstünden çengel bulmacamızı tamamlayacağız ve nasıl bir şifre kelime sakladık. Efendim 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10 harften oluşan şifre bir kelime bulacağız 3 etabın sonunda. Ve toplamda 43 soruluk bir etap bekliyor bizi. İlk etapımızda 1 ile 25 arasındaki soruları bularak başlayacağız. Hazır mıyız?
1: Hazır, hazır.
0: Peki. O zaman Doğan Bey size geliyorum. Sizden bir numara seçmenizi rica ediyorum. 1 ile 25 arasında ve sorunuzu sorarak yarışmamızı başlatıyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 3 numara.
0: 3 numaralı soruya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Bir madde üzerinde yapılan kimyasal işlemler sonucu elde edilen başka bir maddeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Bunun çeşidi de derler. Bunun farklısı da denir. Bunun peki hemen harf desteğimizi veriyoruz ve sevgili Caner kardeşimize, Caner Ekinci için süreyi başlatıyoruz. İlk harfimiz T ne olabilir?
2: Türev.
0: Türev doğru yanıtını aldık. Harikasınız. 5 puan yazdık hanenize. Türevdi. Bir de şifre harf buldunuz. Ü harfini yakaladık. Şifre kelimemizden ikinci harfti. Harika, bu yanıttan sonra sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 20 numara.
0: 20 numaraya gidiyorum. Var mı bir önemi yoksa? Ha, gördüm. İki harfli böyle küçük emniyetli bir yer olsun diye 20. Peki geliyor. Karşılaştırmalarda üst dereceyi veya ileri düzeyi gösteren kısa ama güçlü sözcüğü soruyoruz. Süre başladı.
2: Ok.
0: Ok değil. En güçlü sözcük denir ya böyle, mesela karşılaştırmalarda harika bir deriz. Ve bir harf desteğiyle size geliyoruz Doğan Bey. Süreyi başlatıyoruz.
2: En.
0: En tabii ki. Harikasınız. Çaktırmayın. Bu arada ben de en güçlü der.

0: giderken küçük bir şekilde, değil mi? Benden kaçmış oldu. Evet. Size hediyemiz olsun diyelim.
1: Teşekkürler.
0: Küçük bir desteğimiz oldu size. Andy Buran'ın doğru yanıtı güçlü bir sözcüktü. Sizinle devam edelim. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 16.
0: 16 numaraya gidiyorum. Bakalım 16. 3 harfli. Peki sorunuzu okuyorum. Elimizin avuç içi dinlenme alanı diyelim, süre başladı. 3 harfli. Elimizin avuç içi dinlenme alanı. Böyle bir yer vardır, orası dinlenir. Böyle küçüklere de, hatta bebeklere de şey derler, bura böyle çevrik çevrik diye de böyle. Peki bir harf desteği bizden olsun bakalım, Caner Bey bulabilecek mi? Sizin için süreyi başlattım. Avuç içinde dinlenme bölgesi diyeyim şöyle elimizin. Neyi denir? Halk arasında çok söylenir bu. Elin, hatta ayakta da vardır. Elin ortası. Yok. Ayağın. Peki. Bir harf desteği de daha geldi. Ne olabilir bu? Süreyi başlattım. Doğan Bey yok mu? Tek harf istiyorum sizden.
2: Aya.
0: Aya tabii ki. Aya olacaktı. El aya. Ayak ayası. Tam orta bölgesi. Kullanılmayan iç havuz noktasıydı. Aya kısmını sormuştuk size. Elin kullanılmayan, dinlendiren kısmı diye. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 11 numara.
0: 11 numaralı soruya gidiyorum. 11 gelsin. Efendim, Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir at soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Kalın keçe benzeri bir dokuma için kullanılıyor bu. Zor bir soru buldunuz. Bir harf desteğiyle Caner Bey size geliyoruz. Bakalım bulabilecek misiniz? K harfimizi açtık. Süreyi başlattık. Kalın keçe benzeri. Peki. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. K geldi. Keçe değil ama ne olabilir? Süreyi sizin için başlatalım Doğan Bey. Buyurun.
2: Kete.
0: Kete değil ama alfabenin baş harflerine gelin lütfen.
2: Kebe.
0: Kebe doğru yanıtını aldım. Son saniyede gördüm. Kebe olacaktı. Buradaki kelimemiz, Anadolu'nun bazı yörelerinde kalın keçe benzeri dokumalar için kullanılan bir attı. Kebe yanıtını aldık. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 8 numara.
0: 8 numara. Hazır geliyor 8 numara. Yersiz, gereksiz veya mantığa uygun düşmeyen durumları anlatan bir kelime soruyoruz size. Süreyi başlattık. Caner Bey hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: Doğan Bey'den alamadım yanıtı. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Geliyorum size. Ne olabilir? A ve B. A, B. Süreyi başlattım. Aman canım, bu da çok A.
3: Abes.
0: Abes tabii ki. Harika. Bir 5 puan yazdı hanenize. Caner Bey abesti. Buranın yanıtı. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 15 numara.
0: 15 numara, güzel bir yer açıyorsunuz. Hazır mısınız? Sorunuzu okuyorum.
3: Hazırım.
0: Bir yerden, kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bırakma eylemini anlatır. Sürenizi başlattık. Ben ne yaptım sizi? Geride bıraktım. Bay bay. Ne yaptın?
3: Yok.
0: Peki yok mu? Gelmedi.
3: Çıkmadı.
0: Peki. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Ve Doğan Bey size geliyorum. Hazırsa sürenizi başlatacağım. İlk harfimiz T, ikinci harfimiz E. Sürenizi başlattım.
2: Aklımda bir şey vardı ama son değil.
0: Caner Bey'in aklına geldi galiba.
3: Evet.
0: Geldi mi? Daha değil. O zaman biz bir harf desteği daha verelim Caner Bey. El sallarken hiç gelmedi aklınıza. Bir evet. saniye yakaladınız. Sürenizi başlattım.
3: Terk. Terk.
0: Terk ettim değil
3: evet.
0: mi?
3: Tabii ki.
0: Terkti. Veda etmişti. Ayrılmıştı. Terk etmişti. Kişiden ya da durumdan ayrılıp geride bıraktığımız bir olayı sormuştuk. Terk etmekti. Buranın kelimesi. Bir de şifre harf buldunuz yine. R harfini buldunuz. Tebrik ediyorum. Beşinci tamam. harfi açtınız. Sizle devam ediyorum Caner Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 6 numara.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım 6 numarada ne yakalıyoruz? Evet, Almanca kökenli bir kelime geliyor. Yine zor bir yer buldunuz ama bakalım bulabilecek misiniz? Şarkı anlamına gelen Almanca kökenli bir isim soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
3: Alet değil.
0: Şarkı.
3: Alet.
0: Alet değil ama belki ilk harfimizden destek alabilir diyeceğim. Doğan Bey için bir harf desteğimizi veriyoruz ve Doğan Bey sizin için süreyi başlatıyoruz. L ve ET ne olabilir?
2: Lüet. Lüet.
0: Lüet de değil, A da değil. Bir ince sesli harf ihtiyacımız var diyeyim burada. Acaba hangi harf olabilir? Süreyi Caner Bey sizin için başlatıyorum.
3: Liet.
0: Liet doğru. Almanca Light Liet kökenli Almanca şarkıdan gelen ve Türkçeleşmiş, Türkçe'ye geçmiş Liet kelimesiydi. Bir 5 puan daha yazdığınız halinize tebrik ettim. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Caner
3: 12
0: Bey'deyiz ve 12 numaralı bir soruya gidiyoruz. 12 numaralı bir kelime arayacağız. Bir yanıt arayacağız. Osmanlıca'dan günümüze geçen, yardım ve destek amacıyla verilen, bağışı anlatan kelime. Süreyi başlattım.
3: Hibe.
0: Hibe değil. Ama çok yakın.
3: Hibe.
0: İyiydim. Bakalım ilk harfimizi verdik zaten. İyiydi. Sürenizi başlattık. Doğan Bey sizin için.
2: İhya.
0: İhya değil.
2: İhya.
0: Bu biraz nasıl tarif edeyim size? Peki tarif etmeyeyim çünkü puanı sonucu etkileyecek. İhya geldi. Ne olabilir sonu? Sürenizi başlattım.
3: İade.
0: İadeye çok yakın. İadeye çok yakın.
3: İate.
0: Tek harf ihtiyacımız var. Peki son harfi E'yi açalım biz. Bakalım bu ortadaki harfi Doğan Bey bulacak mı? Doğan Bey tek harf desteği size gelsin. Tek bir harf istiyoruz. Doğan Bey sürenizi başlattım.
2: Ya be.
0: Doğan.
2: Ya se. Ya de.
0: Doğan.
2: Yani.
0: Yani doğru yanıtını aldım. Bir 5 puan daha desteği bizden geldi size. Doğan Bey'in nesini aldık. Yani olacaktı. Sizle devam ediyoruz. 5 puan daha yazdınız hanenize. Yaklaşık 5-6 sorumuz daha var. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 10.
0: 10 numaralı soruya gidiyorum. Bakalım. Olgunluğa ve manevi yüceliğe ulaşmış kimse. Aynı zamanda isim olarak da kullanılır bu. Bir erkek ismidir dediğim süreyi başlatayım Doğan Bey.
2: Eren.
0: Eren geldi. 5 puan daha yazdı haneye. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 19.
0: 19'u açalım bakalım 19'a ne sakladık. Efendim. Camilerde belirli durumlarda okunan ve halka duyuru niteliği taşıyan dini bir metin soruyoruz. Sürenizi başlattık.
2: Sela.
0: Sela tabii ki camilerden okunurdu. Halka da duyuru niteliği taşırdı. Sela bir 5 puan daha kazandırdı. 4 harften oluşan bu yanıt size. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 14.
0: 14'e gidiyorum. 14 gel.

0: Soruyu açayım.
1: Şifreli harfleri de bulacağız. 23.
0: 23. Peki. Geliyor 23 numaralı sorunuz. Efendim, erişmiş, ele geçirmiş, başarmış, kazanmış anlamında kullanılan bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattım. Erişmiş.
1: Nail. Nail.
0: Nail doğru yanıtı geldi. Son saniyede 1-5 puan daha gitti. Ah Caner Bey. Ama hiç merak etmeyin, diğer bölümlerde onar onar gideceğiz. Son sorumuzu açıyorsunuz Doğan Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 18.
0: 18'e gidiyorum. Bir şeye bağlı olan, ona özgü veya onun malı durumunda bulunanı anlatan sözü soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: Arayı atacağız. Ait.
0: Ait. Doğru. 1-5 puan daha yazdık. Arayı da açtık mı bakalım. Bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. T harfini bulacağım demiştiniz.
1: Teşekkürler.
0: Buldunuz. Çok da bilerek yarışıyorsunuz. Tebrik ediyorum. Bakalım puan tablosu nasıl oldu? Birinci etabı tamamladık burada. Efendim, Caner ikinci. Şu ana kadar 4 doğru yanıt verdi ve 20 puanda kendisi. Doğan ikinci ise 9 doğru yanıt verdi ve 45 puanda. Sevgili kardeşimiz Caner ikinci bizden önce, yarışmadan önce evde erken konuşmuş. Demiş ki abi ben seni ezeceğim demiş. Ama şu anda ikinci etabı, ilk etabı Doğan Bey önde küçük bir farkla tamamladı. Hemen şunu hatırlatıyorum. 25 puan hiçbir şey değil. Çünkü diğer etaplarda 2 soru, her soru 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız ikinci etaba?
2: Hazır.
1: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçiyoruz. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız, her yanıtımızın da 10 puan olduğu etaptayız.

0: Evet efendim, sır küpünün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız bölümdeyiz. Her yanıtımızda 10 puan değerinde. Hemen dönüyorum. Ve Doğan ikinciye diyorum ki, Doğan Bey, ilk etabı önde bitirdiğiniz için sizinle ikinci etaba başlıyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hemen kuralları hatırlatıyorum. 120 saniye süreniz var. 10 tane soru yönlendireceğim. Bilemediğiniz her soruya istediğiniz kadar pas deme hakkınız var. Sesli ve video sorularımızda istediğiniz kadar dinleyebilir, izleyebilir, düşünebilirsiniz. Sürenizi durduracağım. Kuralları anlattıktan sonra hazırsanız 120 saniyenizi kuruyorum. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki, geliyor efendim sorunuz. 2002'de Dünya Kupası'nda Türkiye'yi 3. yapan teknik direktörümüzdür.
2: Şenol Güneş.
0: Yazdık 10 puan. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın lakabıdır.
2: Filenin Sultanları.
0: Harika, sultanlar gelsin. Filenin Sultanları tabii ki. Gönülden tebrik ediyoruz. Hemen bir sesimiz var, dinleyelim.

0: Panama Milli Kadın Voleybol Takımı için özdeşenin şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: APO.
0: APO, harikasınız, bir 10 puan daha geldi. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesinin adıdır.
1: Pas.
0: Pas peki, geldi. Gürcistan, Ardahan, Erzurum, Rize ve Karadeniz'de çevrili ilimizdir.
1: Erzincan.
0: Değil. Gürcistan, Ardahan.
1: Artvin.
0: Artvin geldi, 10 puan daha. Hemen bir görüntümüz var, izleyelim.

0: Allah'ın emri Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kavliyle kızınız nefesi kardeşim Tahir'e istiyorum.
1: ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu kimdir soruyoruz. Pas dedik. Gor

0: dinlediğiniz Sen Oyna şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Kibariye.
0: Harika. A milli kadın voleybol takımının 1.97'lik orta oyuncusudur.
1: Zehra Güneş.
0: Zehra Güneş geldi bir 10 puan daha. Sarı renkli, iri çiçekli, güneşe doğru dönmesiyle bilinen...
1: Ayçiçek.
0: Ayçiçek geldi. Hemen gidiyorum. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesidir. İlk vuruş.
1: Pas.
0: Peki, gidiyorum hemen. Geliyorum, nereye gidiyorum? ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncuyu sormuştum.
1: Pas.
0: Peki, hemen gidiyorum. Goryot dedim ve süremiz bitti. Hemen bakalım. Çok güzel bir 120 saniye çıkarttınız. Doğru yanıtlarımızı verdiniz. Şenol Güneş, Sultanlar, Filenin Sultanları. Harika. Bir 4 numaralı sorumuz vardı. Neydi 4 numaralı soru? Hemen hatırlıyoruz. Voleybolda oyunun başlaması için topun rakip sahaya gönderilmesi. Servis değil.
1: Dilimin ucundaydı.
0: Dilimin ucundaydı. Hatta ben de buradan size bayağı bir servis attım ama siz maalesef yakalayamadınız. Sağlık olsun diyorum. ATV'nin unutulmaz dizisi Sen Anlat Karadeniz'de Mustafa Kaleli karakterini canlandıran oyuncu Sinan Tuzcu olacaktı. Yanıtı Sinan Tuzcu'ydu. Goryot Baba en bilinen eseriydi. Balzac olacaktı. Balzac'tı. Buranın da yanıtı. Harika bir 120 saniye geçirdiniz. Size de bir ipucu oldu. Nasıl yarışacağımız, nasıl geçeceği. Evet. Değil mi Caner Bey?
2: Evet, biraz daha deneme imkanım oldu.
0: Güzel, deneyimlediniz, gördünüz, takip ettiniz. Aynı şekilde size de çok benzer kalıplarda çok paralel sorular gelecek. Yine sesli ve video sorular olacak. Sesli ve video sorularda sürenizi durduracağım. İstediğiniz kadar pasleme hakkınız var. Başlayalım mı?
2: Hazırım.
0: Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: Peki, geliyor sorularınız. Dikkat edin, her yanıtınız 10 puan değerinde. Süreyi başlattım. Voleybol Milletler Ligi'nde 2023 şampiyonu olan ülkedir.
2: Japonya.
0: Değil, dikkat edin. Voleybol Milletler Ligi'nde 2023 şampiyonu olan ülkedir. Çok tanıdık bir ülke.
2: Türkiye.
0: Türkiye tabii ki. Gönen çayı hangi denize dökülür? Gönen çayı.
2: Akdeniz.
0: Değil, küçük bir deniz böyle.
2: Pas.
0: Peki. Voleybolda topa yukarıdan sert vurarak rakip sahaya göndermekti.
2: Smaç.
0: Aldık 10 puan daha. Hemen bir sesimiz var. Gelsin.

0: Deniz Bir Gülcün isimli şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Pinhani.
0: Değil.
1: O zaman pas.
0: Peki pas dedik. Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrilen ilimizdir.
1: Hakkari.
0: Değil. Suriye, Şırnak, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa.
1: Bingöl.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Meyvelerin şekerle kaynatılarak saklanmasıdır.
2: Sabah kahvaltıda da böyle. Kaymağın üzerine de
1: bal.
0: Bu meyveler.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir videomuz var. Seyrediyoruz.
3: Anlat bakalım.
4: Şişi ben aldım savcım. İçeride kendimi korumam lazımdı. Cezaevinde can güvenliğim yok.
5: Bunlar içeride yasak. Kim nasıl temin etmiş? Hepsi araştırılacak sayın savcım.
4: Efendim ben avukatım. Neyin yasak olduğunu da kendi haklarımı da gayet iyi biliyorum. İçeriden ya da dışarıdan ölüm emri verildiyse kendimi korumak için ne bulduysam alırım. Yani sonuçta ben cezaevine bu suç aletini ben sokmadım. Sizin yasak dediğiniz şey benim sadece yaşama hakkımı koruma çabamdır.
3: Kanıtın var mı?
4: Savcım bu şiş el değmeden laboratuvara, parmak izine, hatta tutanaklara ismen geçirirsin. Eğer temizlik adı altında bir iş silme yapılırsa da bunu kabul etmiyorum.
0: 2025 yılında ATV'de yayınlanan Aşk ve Gözyaşı dizisinde avukat Selim rolünü canlandıran oyuncu.
1: Barış Arduç.
0: Harika 10 puan. Vişne Bahçesi ve Vanya Dayı adlı eserleriyle bilinir.
1: Pas.
0: Peki. Türkiye'nin komşu olduğu kaç ülke vardır?
1: 8.
0: Harikasınız 10 puan. Hemen bir sesimiz var, dinliyoruz.

0: Ömer Bey.
1: Geliyor mu?
0: Geliyor.
1: O zaman sırrımızı gönderiyorum. Ömer Faruk Boşan'dan dinlediğiniz türkünün adı?
2: Misket.
1: Hop. Eri. Neydi bu? Ne dinledik?
2: Çifte telli.
1: Ah. Başka? Çabuk.
2: Pas.
1: Peki hemen döneyim. Ah ah. Gönen çayı hangi denize dökülür? Küçük deniz ortada. Küçücük. Küçük deniz. Beah. Olmadı. Olmadı. Peki. Bakalım nasıl bir etap çıkarttık. 1, 3, 7 ve 8, 9 numaralı sorularımıza doğru yanıtlarımızı aldık. Peki ipucu vermeye çalıştığım sorularımız nelerdi hemen hatırlayalım. Efendim Gönen çayı hangi denize dökülür? İçeride küçücük bir deniz dedim. Türkiye haritasını canlandırın. Hangi denizimiz var ortadaki denizimiz?
2: Marmara.
1: Marmara tabii ki. Marmara 10 puanı verecekti. Bir Güldün isimli şarkımız vardı. Nasıldı şarkımızı hatırlıyoruz? Artık gizleme benden. Seviyorsun sen de benim gibi göster. Bak böyle senden. Bir Güldün isimli şarkı. Emre Fel olacaktı. Doğru yanıtımız. Hemen gidiyorum. Efendim Suriye, Şırnak, Siirt, Batman, Diyarbakır, Şanlıurfa ile çevrili bölgemiz neresiydi?
2: Mardin.
1: Mardin olacaktı. Sabah dedim ki ne güzel kaymak da ekmeğin üzerine kaymağı sürdük. Meyvelerden de güzel yaptılar, şekerle kaynattılar. Ne yaptılar efendim bize?
2: Reçel.
1: Reçel yaptılar, güzel çeşitli meyvelerden yiyecektik sabah kahvaltısında. Ah ah. Vişne bahçesi ve Vanya dayı dedik. Kim olacaktı? Anton Çehov olacaktı yanıtımız. Ve ah Caner Bey ah nasıl da dinleyelim bakalım neydi bu? Yok.

0: Erik Dalı desem Erik size Dalı. Ah bir 10 puan da buradan gitti diyoruz. Harika bir 10 puanı da burada bulamadık. Sağlık olsun. Hemen dönüyorum. İkinci etap sonunda bakalım. Sevgili kardeşlerimizden Caner Ekinci ve Doğan Ekinci kardeşler nasıl bir yarışma çıkarttılar? Nasıl bir ikinci etap tamamladılar? İkinci etapın sonunda puan durumu nasıl oldu? Evet, küçük bir fark olmaya başladı. 115'e 60 puan oldu. Caner Ekinci 60 puanda ve Doğan Ekinci abimiz de 115 puana geldi kendisi şu anda. Evet, hazır mıyız? Artık birazcık daha hazır. Mücadeleyi arttırıyoruz. Devreye neler giriyor? Butonlar devreye giriyor ve 3. etaba gidiyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Hazır mıyız Caner Bey? Hazırız. Şöyle silkelenin, kendinize gelin. Bakın son artık etaba gidiyoruz.
2: Hazırız.
0: Efendim 3. etaba geçiyoruz. Butonların karar verdiği, yarışmacılarımızın seçtiği ama butonların karar verdiği etap diyoruz. 3. etaptayız.

Harflerle sıraladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma diyoruz. Sır küpünde birinci ve ikinci etabı tamamladık. Sevgili ikinci ailesini misafir ediyoruz. Abi kardeşin

0: rekabetini beraber seyrediyoruz. Hemen dönüyorum. Doğan abimiz, önde tamamladığınız için siz seçeceksiniz ama butonlar karar verecek bu etapta. Siz soruyu soracaksınız, isteyeceksiniz, sorunuzu okuyacağım. Butonları devreye aldığımız dakika en hızlı basan yarışmacımız da cevap hakkını yakalayacak. Her doğru yanıtınız da 10 puan değerinde olacak. Ve diyorum ki kaç numaralı soruyu açalım? Önce bir tablomuz gelsin. 43 soru içinden istediğiniz her soruyu açabilirsiniz. Bakın, dağınık yarışmak durumundasınız. Hatta birazcık da zorundasınız. Çünkü şifre harfleri yakalamanız gerekiyor diyorum. Sireyi sizin için başlatıyoruz. Buyurun.
1: 33.
0: 33 numaralı soru. Gidelim bakalım 33'te ne soruyoruz. Hazır mıyız? Sorunuzu okuyorum. Aa, bir foto soru. Harika. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Bakalım nasıl bir fotoğraf var. Bir tahminimiz var mı bununla ilgili? Bence gölge kısmı değil ama sanırım şu sağımızda bulunan güzel delikli bir kalburla ilgili soru gelecek. Hazır mıyız? Var mı fikrimiz?
2: Yok.
0: Peki. Sorunuzu okuyorum. Gelsin sorumuz. Efendim, büyük delikli kalbur soruyoruz. Süreyi başlattık. Fotoğrafını da gördüğünüz kalbur bu. Acaba ne olabilir bu kalburun adı? Elimiz butonlara gitmedi bile diyoruz. Bir harf desteğimizi lütfen kabul edin. İlk harfimiz S. Ne olabilir? Süreyi başlattım. Kim acaba butonunu kullanacak? Yanıt hakkı, cevap hakkı isteyecek. Buyurun Doğan Bey.
1: Sepet.
0: Sepet değil ama sepetin çağrıştıran bir finali var diyeyim. İkinci harfimiz A. Çok bilinen bir şey değil. Birazcık da dipte kalmış, haklısınız. Süreyi biz başlatalım. Bir tane buyurun.
3: Salet.
0: Salet değil ama çok yakın. Peki. Üçüncü harfi de verelim. Bir desteğimiz daha geldi. Sar. Sara bir ek yeterli olacak. Süreyi başlattım. Buyurun.
3: Saret.
0: Et değil.
3: Sarel. Sarek. Sarem. Saren.
0: Peki, bir harf desteği daha dedik ve tek harf ihtiyacımız var. Butonu kim kullanacak? Açtım.
1: Buyurun.
3: Sarat. Sarat.
0: At mı?
3: Sarak.
0: Sarat mı dediniz?
3: Sarat dedim.
0: Doğru dediniz tabii ki. Sarat doğru yanıtıydı. Lütfen daha kuvvetli, güçlü kelimeler ve harflerin vurgularını önemli rica ediyorum sizden. T harfiydi doğru. Sarat efendim, delikli kalburun karşılığı sarat olacaktı. Buraya sakladığımız kelimemiz ve tebrik ediyorum. 49 bitimi 33'ün son harfi T'yi de yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 47.
0: 47'ye gidiyorum. Hemen 47 gelsin bakalım. 47. Bakın çok rahat bileceksiniz. Butonu iyi kullanın. Yazı yazmaya, çizim yapmaya ve fikirleri kağıda dökmeye yarayan bir araç soruyoruz. Butonu açtık. Buyurun Doğan Bey.
1: Kalem.
0: Kalem yanıtı geldi. 10 puan daha aldı Doğan abimiz. Doğan abimizi çok kızdırmışsınız. Sevgili Caner kardeşimiz, benden söylemesi. Abimiz gerçekten çok hırslı yarışıyor. Kalem yanıtını da aldık. Bir de şifre harf açtınız. Tebrik ediyorum. E harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 45.
0: 45'e gidiyorum. 45, 45, 45. Çapraz, eğik veya köşeden köşeye uzanan yönü anlatan sözü soruyoruz. Süre başladı. Kim basacak? Böyle şeyine derler. Enine değil de böyle... Olmadı mı? İlk harfi verelim, belki oradan bir desteğimiz olur. Geldi ilk harfimiz. Süreyi başlatacağım. Süre baş. Buyurun Doğan Bey.
1: Viraj.
0: Viraj değil. Bakın, çapraz, eğik veya köşeden köşeye. Böyle. Belki son harfi de versek mi yarışmacılarımıza? Bakalım soru ekibimiz veriyor mu? Tuğrul Beyciğim verdi tabii ki. Tuğrul'a sevgiler ve süreyi başlatacağım.

0: Satlık verev verev 10 puan geldi. Arkadaşlarımıza teşekkür ettik. İkinci V'de yakaladınız zaten değil mi? Evet. V'ydi köşeden köşeye. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım? Fark da gittikçe açılıyor Caner Bey.
1: 34. Lütfen
0: butona dikkat.
2: Basacağız inşallah biz de butona.
0: İnşallah bekliyoruz.
1: Bu fark kapanmaz. 34. 34 numara.
0: 34'e gidiyorum bu fark. Biraz açıldı kardeşler arasında. 34. İnsanın karar verme, tercih yapma ve davranışlarını yönlendirme gücü diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Zihin.
0: Değil. Bakın yönlendirme gücü neye hakim olmamız gerekir? Pazartesi diyete başlayacağım. Ben çok deliyim.
2: İrade.
0: İrade doğru yanıt geldi. Harikasınız. 10 puan aldık. İrade yanıtı geldi. Bir de şifre harf desteğimizi de yakaladık. Harikasınız. İradeden D harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla devam edebiliriz? Bakın bu arada mesela şifre harflerden 29'u önereceğim size. 29 farklı bir soru kalıbı aynı zamanda. Bakalım bulabilecek misiniz? İster misiniz 29'u?
2: 29 olsun.
0: Soralım mı?
2: Soralım.
0: Peki soralım. 29 numaralı sorumuz geliyor. 29 numarada bir fotoğraf sakladık sizin için. Daha doğrusu bir fotoğrafımızı bozduk. Önce bu fotoğrafa bakacağız. Ben sorunuzu okumayacağım. Fotoğrafınızı gösterdiğim dakika en hızlı butonu kullanıp doğru yanıtı veren yarışmacımız 10 puanı alacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Hazırız.
0: Peki. Başlattık sürenizi. Buyurun.
2: Pilav.
0: Pilav doğru yanıt. Harikasınız. 10 puan aldınız. Bakalım resmimiz nasıl açılıyordu. Bir de İ harfini buldunuz. Bekliyoruz. Nereden yakaladınız pilavı?
2: Görüntüden.
0: Görüntüden biraz yakaladınız mı?
2: Çok yediğimden
0: şöyle
2: dolayı.
0: Bir sever misiniz pilavı?
2: Severim.
0: Harika. Bu tabii bakalım şöyle güzel o şehriyeleri de hafif hafif yağda ne olmuş? Karartılmış çok güzel bir şehriyeli pilav seçmiş arkadaşlarımız. Tane tane pirinciyle beraber bir de şifre harf buldunuz. Tebrik ediyorum. 10 puan da hanenize yazdınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 31 numara.
0: Okuyorum. Bir hedefe, sonuca veya istenen noktaya ulaşmayı anlatan fiil butonları açtım. Buyurun. Bakın hedefe, sonuca, istenen noktaya ulaşmayı anlatan fiil. Bir şeye ek. Peki. Hani denir ya bir şeye artık vardım denir diyeyim. Bir harf desteğimizi kabul edin lütfen. Mek. Ne mek? Süreyi başlattım. Kim basacak buna? Ne yaptım? Bir yere büyüdüm, geliştim artık.
2: Yoksa.
0: Peki var. Çok da iyi biliyorsunuz. Bir harf desteğimizi kabul edin. En baştan ikinci harfimiz de geldi. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Ermek.
0: Ermek tabii ki. Bir seviyeye değil mi? Yükselmek, ermek, yetişmek tip. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruya açalım?
2: 35 olsun.
0: 35 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 35 numaralı soru. Hazır. Yine zor bir soru buldunuz ama güzel açalım. Şık bir kelime hep beraber izleyenlerimizle hatırlayalım kelimemizi. Eski dilde olsa bile veya farz edelim ki anlamında kullanılan bir bağlaç süreyi başlattık. Buyurun Caner.
2: Velev.
0: Velev tabii ki. 10 puan daha geldi hanenize. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Bu sefer inşallah kolay gelir. 50.
0: 50. Bakalım kolay gelecek mi? Çok güzel gidiyorsunuz ama. Gelecek.
2: Alıştım biraz oyuna.
0: Süper. Solfej sisteminde do ile mi arasında yer alan müzik notasını soruyoruz. Size süre başladı. Buyurun Doğan Bey.
1: Re.
0: Re yanıtını buradan aldım Doğan Bey. 10 puanı kaptınız. Harikasınız. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Sakın bırakmayın Caner Bey. Çok iyi yarışıyorsunuz. Buyurun.
1: 49.
0: 49'a gidiyorum. 49. 49.

0: zor bir kelime seçtiniz ama bulacağız beraber. Bir düşüncenin başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırması durumunu anlatan kelime. Bir düşünce başka bir düşünceyi zihinde çağrıştırıyor efendim. Süreyi başlattım. Butonlardan ses alamadım. Normal çünkü kelime biraz zor. Peki üçüncü harf belki yarışmacılarımıza güzel bir destek olabilir. Ted geldi. Süreyi başlatalım. Zihinde çağrıştırma durumu. Başka bir anlatıyor bu. Bir düşünceyi zihinde. Peki biz bir harf desteği dördüncü harfimizde açacağız. Tek ince sesli harf desteği alacaksınız diyorum. Süreyi başlatıyorum butonu. Buyurun.
1: Tedai.
0: Tedai. Doğru yanıtı. Caner Bey bir 10 puan daha abimize gitti. Ve sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açacağız? Bu arada yavaş yavaş sonlara yaklaşıyoruz. Size harfler konusunda önerilerde bulunmak istiyorum. Çünkü artık harf açmanız lazım. 51'i önereceğim burada.
1: 51 olur. 51. Zaten 51 diyecektim.
0: Gerçekten. 51 kalp kalbe diyeceğim. Karşıymış. Peki o zaman sorunuzu okuyorum. Bankacılıkta bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz size. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Vadeli.
0: Bakın aktarma. Ne yapıyorsun? B ile başlıyor ama bir. Bir. Peki. Bir harf desteğinde daha bulunuyoruz. Ve butonunuzu kim önce basacak? Butonları açtım. Ne olabilir? Bir hesaptan diğer hesaba para aktarma işlemini soruyoruz. Peki. Üçüncü harfi açtığımız zaman çok hızlı hatırlayacaksınız. Açtık, süreyi başlattık, butonları açtık. Vir.
1: Bilimin ucunda ya.
0: Ne yaptı? Vir. Vir. Vir. Ah ah ah. Peki dördüncü harf de gelsin belki çağrıştıracak. Dördüncü harfimiz neymiş? Aa beşinci harf geldi. Vir. Butonları açtık. Buyurun Doğan Bey.
1: Virman.
0: Virman yanıtını aldık. Caner Bey yetiştirdi, pişirdi. Ama Doğan Bey butonu kullanarak virman olacaktı efendim. Hesaptan para aktarma, transfer işlemi, virman yapma olacaktı. Buranın kelimesi. Evet, sizle devam ediyoruz. Son sorulara yaklaşıyorum artık. Son iki soru daha açacağım. Ve yarışmamızın üçüncü etabını da tamamlayacağım. Kaç nolu iki soruyu açalım?
1: 21.
0: 21. Gelsin 21 numaralı sorumuz bakalım 21'de ne soruyoruz? Hazır okuyorum. Kebabıyla dünyaca tanınan Akdeniz bölgesinin önemli şehirlerinden biri süre başladı. Açtık butonu. Buyurun.
2: Adana.
0: Adana geldi. Güzel Adana acılı bir kebap. Size 10 puan kazandırdı. Son sorumuzu açıyorsunuz. Sürenizi başlatmadan önce sorunuzu istiyorum. Kaç numaralı soruyu okuyayım size?
1: 41.
0: Ham maddeleri işleyerek yeni ürünler ortaya çıkarma sürecini soruyoruz. Süreyi başlattım. Buyurun Doğan Bey.
1: İmal.
0: İmal. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyorum. Gelsin 30 numara. Efendim, tarihte bir devletin hüküm ve koruması altında bulunan halkı anlatan kelimeyi soruyoruz size. Süreyi başlattık. Devletin hükmünün bunlar bizim neyimiz?
1: Kanun.
0: Toprak. Devlet korumasında olan halk. Denir ya. Peki ilk harfi açsak acaba bulabilecek miyiz? T. Ne denir? Süreyi başlattım. Buyurun.
1: Teba.
0: Teba. Doğru yanıtını aldık. Harikasınız. Üçüncü etabı da tamamladık.

0: Miyiz?
1: Tamamız, bir sorun yok.
0: Peki. Küçük bir fark var. 195'e 110. Birinci etapta başa baş geçen mücadele ikinci etapta küçük bir fark açtı. Üçüncü etapta butonların desteğiyle Caner kardeşimiz 110 puandayken abimiz Doğan ikinci 195 puanla etabı tamamladı. Fakat geldik şifre kelimeye. Bakın, kazandığınız yarışma buradan gidebilir. Nasıl gidebileceğini anlatayım mı? Şimdi burada tek seferde doğru harflerle doğru kelimeyi bulmanız ve tek bir seferde tek bir hakkınız var. Bir harfi yanlış söylerseniz yarışma kayar. İkinci cevap hakkı olan Caner Bey'e geçer. Onun için lütfen dikkatli düşünün. İstediğiniz kadar zamanınız var. Doğru harfleri seçmeye dikkat edin. Önce kelimeyi net bir şekilde, arkasından da kullandığınız iki harfi net bir şekilde vurgulayarak söylemenizi rica ediyorum. Buyurun.

0: kullanmayacak mısınız bir yanıt?
1: Yok.
0: Peki, durdurduk. Caner Bey'e dönüyorum. Kurallarımız gereği siz cevap hakkınızı kullanacak mısınız?
2: Kullanacağım.
0: Kullanacaksınız.
2: Evet.
0: Peki. Müsaadenizle bu tarafa geçiyorum ve yanıtınızı dinliyorum. Bakın, tek seferde doğru harfleri vurgulamanız gerekiyor. Buyurun.
2: Müteroodit.
0: Hangi harfleri kullanıyoruz?
2: E ile O. Müte.
0: E ve O. Önce E, sonra O mu diyoruz? Müteroodit dediniz.
2: Evet.
0: Doğru mu?
2: Doğru.
0: Müteroodit. Acaba bu etabın, sır küpünün bu bölümünün şifre kelimesi mi diyeceğim? Üzülerek söylüyorum ki yanlış cevap, müteroodit değil. Peki ne yapıyoruz? Hemen bir soru daha açacağız ve sorumuza doğru yanıt veren yarışmacımızla tekrar tahmine geçeceğiz. Efendim, şifre desteğinde bulunacağım ve soru numarası söyleyeceğim. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki. 46 numaralı soruyu öneriyorum. Şifre harfimiz 46'da saklı. Açalım mı?
2: 46'yı açalım.
0: Peki, önce geliyor. İyice heyecanlar yükseldi fark ettiyseniz. Bilen yarışmacımız birinci tahmin hakkınız sahibi olacak. Hazır mıyız kardeşler?
2: Hazırız.
0: Peki. Dikkatin, ışığın ya da etkinin toplandığı merkez, nokta. Süre başladı.
2: Odak.
0: Odak doğru yanıtını aldım. Şifre harfi de aldım. Şifre harf geldi. Nedir efendim şifre harf?
2: D.
0: D. Neresiydi D? Bakalım. Müteroodit'miş. Şimdi geçiyorum. Tekrar tek seferde tahmininizi alacağım. Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Caner Bey, yanıtınızı alalım. Ne olabilir?
2: Müteroodit.
0: Müteroodit.
2: Evet.
0: E harfiyle destek alıyorsunuz. Müteroodit dediniz. Ve tabii ki doğru cevap verdiniz. Müteroodit olacaktı. Müteroodit nereden çıktı bilmiyorum. Müteroodit olacaktı. Buradaki yanıtımız neydi efendim müteroodit? Kararsız, tereddüt eden, bir konuda kesin karar veremeyendi. Böylece 3. etabın sonuna geldik. Gönülden tebrik ediyoruz.
3: Teşekkürler. Sağ olun.

0: Evet efendim, geldik sır küpünün finaline ve mütereddit yanıtımızla beraber sevgili ikinci ailesinin yarışmasını burada tamamladık. Hemen ben dönüyorum yarışmacılarımıza. Önce Doğan Bey'in değerlendirmesini alayım. Nasıl geçti Doğan Bey?
1: Çok iyi geçti. Açık ara kazanacağım yarışı sonunda şansla kaybettik. Yani son soruyu da biliyordum. Sadece butona yetişemedik.
0: Harika yarıştınız. Çok güzel bir mücadele çıkarttınız. Güzel bir arada farkı açtınız. Evet Caner Bey, sizin için nasıl geçti yarışma?
2: İyi geçti ama sadece butonlarda biraz sıkıntı yaşadım. Ama 2 avans 3'te biter misali. Son soruda
0: yakaladınız. Ama araba bayağı bir açıldı şimdi. Evet. Doğan Bey'in de hakkını yemeyelim. Çok güzel yarışma çıkarttı. Kendisi çok iyi bir mücadele gösterdi. Son tek soruda da kendisi tek harfle yanıtı size devam etmiş oldu diyelim. Harika yarıştınız. Ne iyi yaptınız. Geldiniz. Sizi tanımış olmaktan, sizi burada misafir etmekten de çok mutluluk duyduk. A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına sayfalar araladığınızda bizi hatırlamanız dilekleriyle size küçük birer hediyemiz var. Okuduğunuz zaman bizleri hatırlamanız için diyoruz. Şu şekilde veriyoruz. Teşekkür ederiz. Evet efendim, harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma sır küpünde bir bölümü daha tamamladık. Siz de buraya gelip bu keyifli deneyimi bizimle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresine kısa bir özgeçmişiniz ve bilgiyle beraber yatacağınız mesaj sonucunda sizi de burada misafir edelim. Bu keyifli deneyimi beraber yaşayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: yokmuş.
1: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım.
0: Keloğlan ve sevimli dostları Kedi ile Civciv birlikte yaşarlar.
1: Animasyon türündeki Keloğlan ve hayvan dostları vizyona girdi. Filmin konusu şöyle. Keloğlan köyünde düzenlenen Balkabağı Festivali sırasında gökten düşen gizemli bir ışığa tanık olur. Aynı anda hayvanlar şatosunda yaşayan Tombik Tekir ve Civciv de bu olağanüstü olayı fark eder. Ormanda yaptıkları araştırma sonunda yolunu kaybetmiş yıldız çocukla karşılaşırlar.
2: Ne oluyor böyle?
3: Beni özledin mi Örümcek?
1: Peter Parker için yepyeni bir gün başlıyor. Fantastik film severlerin heyecanla beklediği Örümcek Adam yepyeni bir gün vizyonda. Destin Daniel Cretton'un yönetmeni olduğu filmde başrollerde her zamanki gibi Tom Holland ve Zendaya var. Film, kimliğinin dünya tarafından unutulmasının ardından New York sokaklarında yapayalnız kalan Peter Parker'ın tam zamanlı süper kahramanlığın getirdiği ağır baskı ve geçirdiği

0: verdiği şaşırtıcı fiziksel evrimle mücadelesini ve şehre yönelen gizemli yeni tehditleri konu alıyor.
1: Doğada iyi veya kötü olana nasıl karar verirdin?
2: Kusura bakmayın ya.
1: Öğrencilerimden değilsin değil mi?
3: Göremediğiniz bir tehditle karşı karşıyayız. Hatta göremediğiniz. Başlıklı olan tek ve hissedebilen tek kişi.
2: Aa, demek benim panoma rastladın. O tuhaf tiplerden değilim, inan.
4: Biraz tuhaftır. Ben MJ.
5: Merhaba örümcek adam. İyi misin? İçindeki o canavardan kurtuldun mu? Gidip MJ'in nasıl olduğuna bakayım.
6: Bu işten kurtulamayacaksın.
1: Kurtulabilir.
6: Bu kadar büyüdüğünü bilmiyordum. Affedersin, tehlikelisin. Bana güvenmen gerek.
4: Peki. Bu iş çok korkutucu bir hale alabilir.
7: Bu da kim be?
4: Asıl sen kimsin?
6: Frank, lütfen. Gidecek başka kimsen yok.
4: Ama seni seven insan. Gitmesine izin mi vereceksin? Seni sen olduğun için sevmem. Onu sakın unutma. Ne kadar güçlü olursan ol.
6: Seni özlüyorum May. Tamam, bir saniye dursanız. Bir saniye. Artık lisede değilim tabii. Sen de esnetme yapıyor musun? Çok faydalıdır bak. Hazır mıyız?
0: Yönetmen Danny Boyle'un en iyi film ve en iyi yönetmen başta olmak üzere 8 dalda Oscar kazanan filmi Milyoner yeniden vizyonda. Başrolde Oscar adayı Dev Patel'in bulunduğu filmin konusunu hatırlatalım. Mumbai'nin kenar mahallelerinde büyüyen 18 yaşındaki Jamal Malik hayatının en önemli deneyimini yaşamak üzeredir. Bütün Hindistan'ın gözü önünde Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında büyük ödüle tek bir soru uzaklıktadır. Ancak programa ara verildiğinde polis Jamal'ı yarışmada hile yaptı. Gerekçesiyle gözaltına alır.
8: Hey, nereye götürüyorsun onu?
9: Ben Scotty. Bu şehirdeki tüm kedileri tanırım.
0: Animasyon türündeki özgür kedi Scotty, yalnızlığa alışkın sokak kedisi Scotty ile ev kedisi Katie'nin kesişen hikayesini anlatıyor. Scotty, ev kedisi Katie'nin hayatına girmesiyle kendini çılgın sokak kedilerinin arasında bulur. Bu macera ona aidiyet duygusunu ve bir yuvaya sahip olmanın değerini sorgulatır.
9: Bu Tombo.
10: Yaşasın!
9: Grubun en sakar kedisi.
10: Ya her şey niye hep benim üstüme düşüyor?
9: Katie ise benim için ne kadar değerli olduğunu henüz bilmiyorum. Ama bir gün ona bunu kesinlikle söyleyeceğim.
7: Eğer bu kediyi bulamazsak şirketimiz kesinlikle batacak.
9: Şimdi elimdesin.
11: Kaçın, köpek geliyor.
10: Onu bir soyalarız. Sen hemen git.
9: Dayan, seni oradan çıkaracağım.
11: Scotty.
12: Sen de bu ayak seslerini duyuyor musun?
9: Biri geliyor.
12: Korkuyorum Scotty.
9: Korkma. Hazır ol. Tabii bir de fındık var.
6: Göründüğünden çok daha fazlasın.
13: Just because you could paint on a canvas, that's not make you.
0: Karizmatik oyuncu Johnny Depp'in yönetmen koltuğunda oturduğu Modi, Deliliğin Kanadında 3 gün biyografi türünde bir yapım. Ricardo Scamarcio, Al Pacino ve Luisa Ranieri'yi başrol kadrosunda bulunduran film, 1916'da 1. Dünya Savaşı'nın gölgesindeki Paris'te sanatçı Amedeo Modigliani'nin çalkantılı 3 gününü odağına alıyor.
14: Destruction is creation.
13: What are you doing?
15: I'm hypnotized chicken.
0: Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Ayasofya 2.1 Camii'nde sürdürülen Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı koruma, restorasyon ve güçlendirme çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi. Ana kubbedeki restorasyonun güvenli koşullarda sürdürülebilmesi amacıyla kurulan geçici çelik çatı, yüksek güvenlik standartlarına sahip koruyucu brandayla kaplanıyor. Ayasofya'nın ibadete açılışının

6. yılı dolayısıyla açıklama yapan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Doli Ersoy, Bilim Heyeti rehberliğinde yürütülen uygulamayla tarihi yapının iklim koşullarına karşı korunduğunu, eşsiz mozaiklerin güvence altına alındığını ve tüm çalışmaların özgün dokuya zarar verilmeden büyük bir hassasiyetle sürdürüldüğünü vurguladı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın tarihi kararıyla mabedin yeniden asli hüviyetine kavuştuğunu hatırlatan Bakan Ersoy, paylaşımında medeniyetimizin en kıymetli miraslarından Ayasofya'yı bilimsel koruma anlayışıyla gelecek nesillere en güçlü şekilde aktarmaya kararlılıkla devam edeceğiz dedi.

Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Oliva sözleri Azmi Coşkun'a, müziği Ümit Karabiber'e ait Bildum da Sevdum çalışmasıyla dijital platformlarda ön sırada.

Oyuncuların tepkisini çeken yapay zeka karakter Tilly Norwood ilk uzun metrajlı filmiyle beyaz perdeye hazırlanıyor. Tilly Norwood'un arkasındaki yapay zeka odaklı stüdyo dijital karakterin Misaligned adlı komedi dram filminde başrol olacağını duyurdu. Film Tillyverse adı verilen gerçeküstü bir dijital ev

sesini ve performansını taklit ederek sektörde yeni bir kriz doğuracağı uyarısında bulunmuştu. Norwood'u geliştiren stüdyo ise yeni film için tamamen yapay zekaya dayalı bir üretim değil, hibrit bir model izleneceğini açıkladı.

Yunanistan Devlet Balesi tarafından sahnelenen Fındık Kıran Balesi, yoğun talep üzerine Pius Senfoni Orkestrası eşliğinde Aralık ayında yeniden İstanbul'a geliyor. 175 yıllık tarihiyle köklü bir geçmişe sahip bale, Çaykovski'nin ölümsüz eseri Fındık Kıran temsilini 26 Aralık akşamı Zorlu PSM sahnesinde sanatseverlerle buluşturacak. Pio Entertainment organizasyonuyla sahnelenecek başyapıt, etkileyici dekorları, göz alıcı kostümleri ve eşsiz koreografisiyle seyircilerini yalnızca bir bale izlemeye değil, adeta hayal ve gerçek arasında bir yolculuğa davet ediyor.

sanatçı, ünlü Amerikalı kadın DJ ve prodüktör Sara Lenci 15 Ağustos akşamı Türkiye'ye geliyor. Sert tekno tarzıyla bilinen ve Tomorrowland, Teletek, Monegros gibi büyük festivallerde yer alan DJ'in konser adresi Life Park İstanbul.

Türkiye müzik sektörünün önde gelen caz müzisyeni Anıl Şallıel, Balkan Sessions konseptiyle 13 Ağustos'ta Blind İstanbul sahnesinde. Şallıel, Balkan Sessions'la cazı Balkan ezgileriyle buluşturarak izleyicilere ritmik, enerjik ve sınırları aşan bir konser sunmaya hazırlanıyor.

Balkanlardan Akdeniz'e rüzgar Datça'da Datçaz'da esecek. Bu yıl 19-23 Ağustos tarihleri arasında ilk kez düzenlenecek Datçaz, Datça'yı Türkiye'nin yeni kültür sanat duraklarından birine dönüştürüyor. Festivalde Arnavutluk doğumlu İsviçreli vokal sanatçısı Elina Duni, Paris'te yetişen ut sanatçısı ve vokalist Melina Vlachos, 2007'den bu yana Belgrad'dan dünyanın dört bir yanına uzanan Naked grubu sahne alacak. Türkiye caz sahnesinin önde gelen isimlerinden jüride Özçelik, Ada Sanlıman ve DJ Bartez de festival boyunca müzikseverlerle

seriyi bir araya getirdiği Zaman Mekan Geometri Sergisi ve Borusan Çağdaş Sanat Koleksiyonu'ndan eserleri bir araya getiren artistik direktörlüğünü Dr. Kumru Eren'in yaptığı Perili Haunted, yeni sezonun öne çıkan sergileri arasında yer alıyor.

Busan Countdown Parody Eylül ayında başlayacak yeni sezonundan ilk ipuçlarını sanatseverlerle paylaştı. İtalyan sanatçı Olivo Barbieri'nin 40 yılı aşkın sanat pratiğinden 5 tematik

Depeche Mode, müzikal kariyerinde 45 yılı geride bıraktı. 1980'den bugüne birçok albümü en çok satanlar listesine giren Depeche Mode'u, şöhrete en çok 1981 yılında yayınladıkları Just Can't Get Enough şarkısı kavuşturmuştu. 2026 yılına geldiğimizde Depeche Mode'u hala küresel turnelerde görüyoruz. Grup hala aktif, hala dinamik. Hitap ettiği kuşak değişse de konser biletleri hala sold out. Yani satışa çıktığı an tükeniyor.

bakışta tıpkı canlı veya kurutulmuş bir lavanta demeti gibi görünüyor. Ama bir emeğin ürünü. Örgü lavanta yapımı hem çok kolay hem de çok keyifli. Amigurumi veya dekoratif çiçek olarak kullanılan örgü lavanta buketleri nasıl yapılıyor? Kısaca anlatalım. Öncelikle bir buket örgü lavanta için gerekli malzemeler mor ve yeşil ip, 2-2,5 mm tığ, elyaf, makas, iğne, çelik teli, çiçek teli veya ince tel. Lavanta için 18 ila 25 örgü zincir yaptıktan sonra 3 sık iğne veya 1 sık iğne ve 3 trabzana geliyor sıra. Sıra tamamlandığında örgünüz kendiliğinden kıvrılacak. Şimdi şeridi sıkıca rulo şeklinde sarın ve alt kısmını dikin. Lavantanızın sapı için yeşil iple 25 ila 35 zincir çekin. Dilerseniz içine ince tel yerleştirebilirsiniz. Zincirin üzerine sık iğne yaparak sapı kalınlaştırın. Ve lavanta buketinizin yaprağı için 12 ila 15 zincir çekin. Zincirin bir tarafına sık iğne, yarım trabzan ve trabzanlarla ilerleyin. Diğer taraftan aynı şekilde dönerek ince uzun bir yaprak oluşturun. Sapın alt kısmına dikin. Birleştirme işlemi içinse mor başağı sapın ucuna sağlamca dikin. Yaprağı sapın alt kısmına ekleyin. İsterseniz birkaç dal yaparak küçük bir lavanta buketi hazırlayın. Bu modeli yaklaşık 20 ila 30 dakikada tamamlayabilirsiniz.

dokunmadan çalınan tek enstrüman var. O da teremin. İcracının alete fiziksel olarak temas etmesine gerek kalmadan iki antenin etrafındaki görünmez elektromanyetik alanları kullanarak çalınan ilk ve en ikonik elektronik enstrüman olan teremin 1920 yılında Rus fizikçi ve mucit Leon

Dünyanın ilk elektronik enstrümanı kabul edilen Terem'in özellikle biraz ürpertici sesiyle korku ve bilim kurgu filmlerinde kullanılıyor. Müzisyenin elleri görünmeyen elektromanyetik alanları kontrol ettiği bu enstrümanı vakti zamanında Albert Einstein'da denemiş ve ustalaşması en zor enstrüman demiş.

Son dönemde ise Macaristan'ın prestijli Liszt'le üstün sanatçı ödüllerini kazanan terimi virtüözü Khatice İleni sosyal medyada popüler. Ünlü virtüöz için yalnızca notaları çalmıyor. Bedeninin dışında duran ses telleriyle adeta şarkı söylüyor yorumları yapılıyor. İzliyoruz.

0: kimi şarkılar vardır, ilk söylendiği dönemde fazla değer görmez, listelerde hak ettiği yerde olmaz. Ve bazı şarkılar vardır ki ilk söylendiği zamandakinin yerini asla tutmaz, hatta onu daha bir kıymetlendirir. İzlence izleyicileri, şimdi sizlere bir dönem hepimizin diline dolanan, seneler seneler sonra yeni yorum katılarak tekrar piyasaya sürülen, kısaca coverlanan şarkıları derledik. Bakalım orijinallerini aratıyorlar mı? Karar sizin.
1: Aşk rüyadır çok zaman oldum gibi bırak.
0: Üzüldüğün şeye bak, 2024 yılında kaybettiğimiz Türk sanat musikimizin duru sesi Yüksel Uzel'den dinlemeye

Turan Taşan imzalı şarkı 1990 yılında popüler oldu. Sanat müziğinin kraliçesi Emel Sayın da 1992 yılında söyledi "Üzüldüğün Şeye Bak" şarkısını. Hatta o yıllarda K harfine vurgusuyla bir hayli de konuşulmuştu.

yıllar yıllar geçti. Bu efsane şarkıyı bu kez 2025 yılında Serdar Ortaç'ın vokalisti olarak tanıdığımız Merve Demirci'den kendine özgü yorumuyla dinledik.

Gamzedeyim, deva bulmam, garibim, hiç yuva kurmam. Sözleri Tatyos Efendi'ye ait Uşak makamında Sofyan usulünde şarkıyı 1980 yılında Barış Manço, Kurtalan Ekspres'le birlikte 20. sanat yılı için yayınladığı albümünde yer verdi.

Nostalji denildiğinde elbette ki akla gelen şarkılardan Tek Başına. Türk caz müziğinin efsanelerinden Ayten Altman, Takvim Yaprakları 1974'ü gösterirken söylemişti.

günden bugüne birçoğumuzun hatıralarında farklı duygularla yer eden efsane şarkıyı kimler kimler söylemedi ki? Mesela bundan 7 yıl önce Hepsi grubundan tanıdığımız Gülçin Ergül.

Alla Beni Pulla Beni, Ozan ve Seyyah Barış Manço'nun 1981 yapımı sevilen bir şarkısı. Şarkıda Manço'ya eşlik eden isimse Van'da yaşayan kuzeni Deniz Tüney Ali Efendioğlu'ydu.

rock müziğinin bir diğer dev ismi Ergin Koray'ın zamansız şarkısı Yalnızlar Rıhtımı. Şarkının çıkış tarihi 1974. Bir

yılında Nükhet Duru şarkıdan 7 yaş genç, 1996 doğumlu genç müzisyen Evrencan Gündüz de Aşık Oluyorum Eyvah'a düet

Usta kayakçı Anio Sarasosis sıra dışı bir hedef için Arktik'in derinliklerine yol alıyor. Dünyanın en büyük buz şelalelerinden birini kanoyla geçmek için Norveç'in Svalbard takım adalarında zorlu bir yolculuk başlıyor.

Geçici buzul şelalelerine ulaşmak için buz sahanlıklarında kilometrelerce yürümek, tehlikeli uçurumlara tırmanmak ve donmuş nehirlerin izini sürmek gerekiyor.

Alman araştırmacılar müzik dehası Mozart'ın ergenlik döneminin başlarında bestelediğini tahmin ettikleri daha önce bilinmeyen bir müzik eserini Almanya'daki Leipzig kütüphanesinde ortaya çıkardı. Eserin 1760'lı yıllarda bestelendiği ve neredeyse 260 yıllık olduğu belirtiliyor.

Yaklaşık 12 dakika süren, Yaylı Çalgılar Üçlüsü için yazılmış 7 küçük bölümden oluşan besteyi uzmanlar, Mozart'ın tüm eserlerini kapsayan Köşer Kataloğu'nun son baskısını hazırlarken buldu. Keşfedilen el yazmasının Mozart tarafından değil, 1780 civarında yapılmış bir kopya olduğu düşünülüyor. Şimdi, Küçük Bir Gece Müziği olarak adlandırılan o besteyi dinliyoruz.

1933 yılında Dancing Lady adlı filmle sinemaya geçiş yaptı. Aynı yıl Flying Down to Rio adlı filmle Ginger Rogers'la birlikte bir dans ikilisi oluşturdu.

Fred Astaire 1950'li yıllarda Rita Hayworth, Jean Kelly, Judy Garland gibi efsane kadın oyunculara eşlik ederek sinemada müzikal komedinin başyapıtlarına katkıda bulundu. Broadway Melodisi, Eğlenceler Perisi, Çağdaş Aşıklar, Yangın Kulesi bunlardan bazılarıydı.

Dans tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve renkli dansçılarından kabul edilen Astaire, Altın Küre, Akademi Ödülü, Emmy Ödülü ve Grammy Yaşam Boyu Başarı Ödülü sahibiydi. Sanatçı 1987'de 88 yaşında zatürreden yaşamını yitirdiğinde ardında bugün onu anacağımız ikonik bir ismi ve filmlerini bıraktı.

müziğin dili evrensel kuşkusuz. Ancak her coğrafyanın farklı bir tınısı, oraya özgü bir müzikal ahengi var. Şimdi hazırsanız sizi kulaklarınızda iz bırakacak, pek bilmediğimiz sesleriyle büyüleyen enstrümanlarla tanıştıralım.

Çin'in geleneksel çalgısı erhu iki telli bir yaylı enstrüman. Ancak onu dinlediğiniz anda o yumuşak ve içten sesinden öyle çok etkileniyorsunuz ki, özellikle yalnızlık temalı filmlerde duymaya alışık olduğumuz erhu, ahşap gövdesi, yılan derisiyle kaplı rezonans kutusu ve at kılından yayıyla hem zarif hem hüzünlü bir avroya sahip.

kitle Mali, Senegal, Gambiya gibi ülkelerin müziğinde sıklıkla kullanılan kora, Batı Afrika'nın geleneksel bir çalgısı. Arp ve lafta arasında bir noktada duran büyüleyici enstrüman 21 telden oluşuyor ve yapısıyla müthiş bir zenginlik sunuyor. Kalabasa'dan yapılmış gövdesi ve deri kaplaması sesine doğal ve büyülü bir karakter kazandırıyor.

İsviçre kökenli Handpan, ilk baktığınızda uçan daireyi andırsa da aslında yerel ve genç bir metal enstrüman. 2000'lerde İsviçreli iki müzisyen tarafından geliştirilen enstrüman, elle çalınan ve rezonansı çok yüksek olan bir perküsyon enstrümanı. Çoğu zaman sokak müzisyenlerinin performanslarında duyduğumuz Handpan, iç huzura doğru yolculuk yapmak isteyenler için ideal.

İnce ve zarif sesiyle İran'ın geleneksel çalgılarından olan santur, çekiçlerle vurularak çalınan trapez şeklinde bir enstrüman. Tel sayısı oldukça fazla ve akort sistemi onu hem doğu hem batı ses sistemlerine yakınlaştırıyor.

Özellikle Malezya ve Endonezya'da çalınan sape, yerli halklar arasında doğan büyüleyici bir telli enstrüman. Uzun ve dar gövdesiyle dikkat çeken enstrüman için akustik olarak derin diyebiliriz.

Japon kültürünün zarafetiyle bütünleşmiş 13 telli koto hem görkemli hem de minimalist. Koto, parmaklara takılan özel tırnaklarla çalınıyor. Japon kiraz çiçekleri bahçelerinde gezinirken veyahut iç huzuru ararken duyulabilecek kadar narin bir enstrüman.

Gayda geleneksel ama bir o kadar da evrensel kaval ve tulum karışımı olan bu enstrüman hem Balkanlarda hem İskoçya'da halk müziğinin olmazsa olmazı. İskoçya'da daha sert ve güçlü bir sesi varken Balkanlarda bu ses daha yumuşak ve melodik hale geliyor.

Tangonun ruhu denince akla ilk gelen şey bandoneon kuşkusuz. Almanya kökenli olmasına rağmen Arjantin'e göç ettikten sonra adeta yeniden doğar bu enstrüman. Akordeona benzese de daha melankolik bir sese sahip. Bandoneon çalmak büyük bir ustalık ister. Çünkü hem buton sayısı hem de bastığınız yere göre çıkan sesin değişkenliği onu karmaşık ama duygusal yapıyor.

Piyanist John Schmidt ve cellist Steven Sharp Nelson'dan oluşan The Piano Guys, sosyal medyada son dönemin en popüler müzik gruplarından.

John Schmitz aslında klasik müzik eğitimi almış. 20'li yaşlarında New Age müziğine geçiş yapmış. Bugün klasik, çağdaş ve rock'n'roll'u harmanlayan klasik bir crossover tarzı geliştirmiş.

Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplar da sıra. İzlence ekibi olarak D&R raflarını sizler için inceledik. Turkuaz Kitap'tan okuyucuyla buluşan öğrencinin yazarı Michael Roth. Kitap, öğrenci olmanın kısa tarihini Rousseau, Kant, Platon gibi önemli düşünürler eşliğinde cevaplar bularak anlatıyor. Aynı zamanda bir rektör olan yazar Roth, Amerika ve kısmen Avrupa'da öğrenci olma deneyiminden çarpıcı örneklerle öğrenci kavramını analiz ediyor ve gelecekte öğrenci olmanın nasıl bir şeye dönüşeceğine dair merak uyandırıcı sorular soruyor. Amerikalı lirik şair Emily Dickinson'ın Bir Çiçek'te Bir Mektup'la bütün şiirleri Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları tarafından raflardaki yerini aldı. Şairin hayatı boyunca yazdığı bine yakın şiirin derlemesinin ilk bölümü olan eserde okur, terk edilmişlik vehminin yol açtığı yalnızlık duygusunu reddetme veya üzerinde düşünme çabası temalarını görecek. Yazar Merve Tüfekçi Emre'nin kaleme aldığı Şifa Köyü'nde Ağustos, domates, biber, patlıcan ve misafirlik, organik tarım, paylaşmak ve dostluk üzerine odaklanan bir çocuk kitabı. Genius Yayın Evi'nden çıkan kitapta hikaye, domates Dodo ve biber Cino'nun sofraya gelişi, Barış ve Güneş'in ev sahipliğinde hayvan dostlarında katıldığı misafirlik hazırlıkları etrafında şekilleniyor. Turkuaz Kitap'tan yayınlanan Murat Bardakçı'nın yazdığı Peygamber Torununa Mektuplar, son Mekke emiri Şerif Ali Haydar Paşa'nın oğlu Şerif Muhittin Targa'nın hüzünlü ve sanat dolu hayat hikayesini ve özel yazışmalarını konu alıyor. Kitap, Osmanlı'nın çöküşüyle soylu statülerini ve servetlerini kaybeden bir ailenin yeni düzendeki var olma mücadelesini gözler önüne seriyor. Yazar Brian Clegg'in kaleme aldığı Kısaca Yapay Zeka, Büyük Fikirler Arasında Yolculuk, Karmaşık Algoritmaları, Herkesin Anlayabileceği Şekilde Özetleyen Popüler Bir Bilim Kitabı. Alanın uzmanları tarafından yanıtlanan kışkırtıcı sorular etrafında yapılandırılan literatür yayıncılık imzalı eser, bilgisayar zihinlerinin hızla gelişen dünyasında bilinçli bir yol çizmek isteyen herkes için güvenilir bir rehber niteliğinde. Aşk dediğimiz o büyüleyici duygu aslında dopamin ve oksitosin gibi nörokimyasalların yönettiği geçici bir illüzyon. Doktor Serkan Kara İsmailoğlu ve Doktor Ali Kara İsmailoğlu'nun kaleme aldığı Aşktan Sonra Nöromantik İlişkiler, bu biyolojik gerçekleri yalın ve hap bilgilerle sinir bilim penceresinden okura açıklıyor. Ortapya Yayınları imzalı kitapta yazarlar soruyor. Aşka dair çıkılmış her yolculuk günü geldiğinde bir uçurumla yüzleşmek zorunda. O zaman ne yapacaksınız? Aşkınızın elinden mi tutacaksınız? Yoksa boşluğa düşmesine izin mi vereceksiniz?

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
1: Genel izleyici için uygundur. Yeah.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimkisi bir

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

Şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan icat

Kaan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni aldı.

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: ederken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

yazlık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer aklıma, canı sağ olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubu ise 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbelkader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe, bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: araba kimler alıyor? Gelemem sevdiğim. Elek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 gelemem. Yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyor.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2021

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: Apar ekranlarından herkese mutlu sabahlar sayın seyirciler. Seans öncesiyle karşınızdayız. Hemen öne çıkan gelişmelerle bültenimize başlıyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye, Pakistan, Suudi Arabistan işbirliğinin savunma ve güvenliğin yanı sıra ekonomi, enerji, ulaştırma ve teknoloji alanlarında da geliştirilmesinin 3 ülkenin imkan ve kabiliyetlerini daha etkin değerlendirmesine katkı sağlayacağını belirtti. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %28'e yükseltildiğini açıkladı. 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise değişmedi. Raporda 2026 yılı ara hedefi %24, 2027 ara hedefi de %15 olarak kaldı. Karahan, ara hedefle uyumlu şekilde gereken sıkılığın sağlanacağını bildirdi. Son aylarda dezenflasyon sürecinin yavaşladığı bir dönemden geçildiğini belirten Karahan, yılın geri kalanında talep koşullarında dezenflasyonist sürecin devamını öngörüyoruz dedi. İNG Türkiye Baş Ekonomisti Muhammed Mercan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın yılın 3. enflasyon raporu sunumundaki mesajlarını değerlendirdi. Mercan'a göre Karahan'ın en önemli mesajı, fonlamanın gecelik borç verme penceresinden yeniden bir hafta vadeli repo kanalına kaydırılmasının gündemde kalması oldu. İNG bu geçişin gerçekleşmesi halinde bankacılık sisteminin efektif fonlama maliyetinin %40'dan politika faizi olan %37'ye gerileyebileceğini belirtti. Banka daha önce bu adımı Eylül'de beklerken Ağustos ayında daha erken bir geçiş olasılığının güçlendiğini belirtti. Merkez Bankası toplam rezervleri %8,5 oranında artarak 178,4 milyar dolara yükseldi. Net rezerv geçen hafta 63 milyar dolar olurken bankanın swap hariç net rezervi geçen hafta 50,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Yabancı yatırımcılar geçen hafta 546 milyon dolar Türk tahvili aldı. Hisse senetlerinde de 1,5 milyon dolarlık alım gerçekleşti. Sayın seyirciler, öne çıkan gelişmeler bu şekildeydi. Şimdi verilerle devam ediyoruz. Hemen bakalım. Petrol 81,36 dolar. Brent petrolün varil fiyatı da 87,20 dolar seviyesinde. Doğalgazda 2,75. Devam edelim bir sonraki sayfayla. Altın 4324 dolar seviyesinde, altında bir miktar düşüş olduğunu görüyoruz. Gümüş 64 dolar seviyesinde, paladyum ve platinde de yine bir miktar düşüş var. Devam edelim. Çin 3918, Japonya 67.524, Hindistan 77.799, Hong Kong 25.150 ve Güney Kore %1'in üzerinde primlenme var, 6.880'in üzerinde. ABD'ye de bakalım hemen. Dow Jones 53.890, Nasdaq 30.059, S&P 500 de 7.804 seviyesinde. Veriler bu şekildeydi. Şimdi haberimize devam ediyoruz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026 yılının 3. enflasyon raporunu dün açıkladı. Banka 2026 yıl sonu enflasyon tahminini 2 puan artırarak %28'e yükseltti. Yıl sonu enflasyon ara hedefi ise %24'te korundu.
1: Merkez Bankası 2026 yıl sonu enflasyon tahminini %26'dan %28'e çıkardı.
2: Para politikamızı kısa vadeli gelişmelerin yanı sıra
1: Karahan 2027 sonunda enflasyonun %15

0: ve 2028 sonunda ise %9'a gerilemesini beklediklerini söyledi.
1: 2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi %28 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda %15'e, 28 yıl sonunda ise %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. 2026 yıl sonu tahmininde yapılan 2 puan güncellemede motorin, doğalgaz ve enerji dışı emtia fiyatlarındaki görünüm etkili oldu.
0: Orta vadeli hedefse değişmedi. Yıl sonu enflasyon hedefi %24'te korunurken 2027 hedefi %15, 2028 yılı hedefi %9 oldu. Karahan, hedeflerin OVP sürecinde gözden geçirileceğini ifade etti.
1: Enerji fiyatlarının, emtiaların nerede normalleşeceği, bir de tabii OVP süreci önemli olacak, makroekonomik çerçeve. Önümüzdeki süreçte bu netleşeceği için o tarafı şu anda revize etmemekle birlikte OVP sürecinde tekrar değerlendirmeyi de düşünüyoruz.
0: Kalıcı refah için fiyat istikrarının şart olduğunu belirten Karahan, para politikasına olan güvenin de altını çizdi.
1: Tabiri caizse birkaç kez test edildi bu politika ama her seferinde başarıyla çıktığını düşünüyorum. Bunun neticesinde de aslında güvenin her seferinde artarak devam ettiğini düşünüyorum.
0: Merkez Bankası Türk Lirası payının artmasına yönelik soruları da yanıtladı. Yerel para payının artması risk değil, başarıdır dedi. Hane halkının Türk Lirası'na olan ilgisindeki artışa dikkat çekti.
1: Yerel paranın payının artmasının risk olarak değerlendirmesini ben çok anlamakta biraz zorlanıyorum. Finansal sistemi sağlıklı işleyen, ekonomi politikalarına ve yerel paraya güvenin olduğu, sürdüğü bir ekonomide zaten bu oranın yüksek olması beklenir. Yerel politikalar eşliğinde belli bir noktaya geldik. Bunu bir risk değil, bir başarı unsuru olarak görüyorum.
0: Gündemde jeopolitik gelişmeler de vardı. Karahan, savaş riskinde en kötünün geride kaldığını vurguladı.
2: Bahçeşehir Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Niyazi Berk, yılın 3. enflasyon raporunu değerlendirdi, izliyoruz.
3: Bu sene %28'e taşınması esasen yaşanan ekonomik ve stratejik olayların sonucu olarak karar verildi. Dolayısıyla ortam ve şartlar ve bunlardaki gelişmeler göz önünde bulundurarak karar veriliyor. Tabii Merkez Bankası'nın her şeyden önce bu değerlendirmeyi yapması ya da ayarlamayı yapması öncelikle piyasanın genel dengesini korumak bakımındadır. Bunu da farklı faktörler tarafından gözetebiliriz. Özellikle para politikası ve faiz beklentilerinin şekillenmesi, yani gelecekte faizlerin ne olması gerektiği, esasen bu %28'lik bir ayarlamanın, yeniden belirlemenin bir bölümü Merkez Bankası'nın öngörüleriyle ilgili, yani geleceği tahmin etmeleriyle ilgili, kalan kısmı ise piyasa ortalamalarına biraz daha yaklaşmaktır. Bu nedenle böyle bir ayarlamanın yapılması gerekir. Tabii faiz kararlarına yön vermek bakımından enflasyonun çok iyi ölçülmesi, değerlendirilmesi gerekir ve buna göre faizde indirim ya da bir yükseltim yapılacaksa bu öngörülerin esasına dayanması gerekir. Sonra tabii ki finansal piyasalar ve varlık fiyatları bakımından da önemli. Özellikle varlık fiyatları ve tahviller açısından önemli. Çünkü bu açıklamalar, yani Merkez Bankası'nın aldığı bu aksiyonlar sonucu kamuoyuyla paylaştığı bu bilgilere paralel olarak yatırımcılar yatırım ve finansman kararları alırlar. Dolayısıyla hisse senedi ve tahvil piyasaları başta olmak üzere bir takım gelişmeler olur. Şu an baktığımız zaman tahvil piyasaları gerçekten yüksek seyrediyor. Yani önümüzdeki dönemlerde kısa, orta, uzun vadeli tahviller %40'ın üzerinde seyrettiği için bunları tahvil yatırımcıları açısından cazip hale getirmek lazım. Bu konuda bu ayarlamalar oldukça önemli. Tabii bu yatırım kararları sadece finansal varlıklar için değil, aynı zamanda fiziki

0: yatırım yapan yani sabit sermaye yatırımı yapan işletmeler ve girişimciler bakımından da önemli. Onların da yatırım kararlarını kolaylaştırmak, onlara yön vermek için ve özellikle de yapacakları yatırımın arkasında durabilmeleri, yeni yatırımlarla devam edebilmeleri için onları bu şekilde yönlendirmek gerekiyor. Diğer açıdan enflasyon beklentileri ve davranışsal gelişmelerle ilgili de mutlaka bir beklenti yönetimi şart. Raporda hane halkının ve reel sektörün özellikle fiyat artışları algısını yönetmek gerekiyor. Yani piyasada herkes bir takım beklentiler koyuyor, bir takım haberler ve gelen verilere paralel olarak bir takım kararlar alıyor. Ama bunun Merkez Bankası tarafından yapılmış olması son derece isabetli ve yönlendiricidir.
1: Evet, yine GEDEM Merkez Bankası değerlendirmesi var. Hemen bakalım. Fonlama faizine %37 ihtimali güçlendi. Banka likidite koşullarında normalleşmeye gidebilir. Daha önce Eylül olarak öngörülen normalleşme Ağustos ayında gerçekleşebilir denilmiş İNEGE tarafından. Devam ediyoruz şimdi. Gedik Yatırım Baş Ekonomisti Serkan Gönençler yıl sonu enflasyon tahmini ve faiz politikasına dair beklentilerini paylaştı. İzliyoruz.
2: Enflasyon beklentilerinden yüksek kalmasından oradan devam edeyim. Ya orada tabii de enflasyon Merkez Bankası iyimser tarafta kalmaya devam ediyor. Yani bu seneyi örneğin 28'e revize etti. Gelecek seneyi değiştirmedi ama bu da zaten o iyimser tarafı kuruduğunu gösteriyor. Yani bu seneyi yükseltmemiz işte gıda kaynaklı dedi ve Temmuz'daki akaryakıt fiyatlarındaki yükseliş kaynaklı dedi. Ama gelecek seneyi bu etkilemiyor, gelecek sene tahminimizi. Demek ki işte petrol fiyatlarının geri döneceğini varsayıyor. Gıda fiyatlarında da gelecek sene daha düşük bir gıda enflasyonu varsayıyor. Dolayısıyla Merkez Bankası'nın aslında daha iyimser taraftan bakıyor. Tabii en öne çıkan şey zaten toplantı öncesinde de çok merak edilen enflasyon tahminleri nereye revize edilecekten ziyade bu haftalık repoya ne zaman geçecek konusuydu. Orada da gündemimizde dedi. Bu tabii hemen beklentisini de doğurdu. Çok kısa bir süre içinde haftalık repoya geçilecek. Ben açıkçası o kadar değilim. Yani biraz daha Merkez Bankası temkinli duruşta koruyor. Evet, gündemimizde dedi ama bir yandan da petrol fiyatına ilişkin belirsizlikle ortada kalkana kadar mevcut duruşu sürdürmek, mevcut fonlamayı sürdürmek de onun yerinde olduğunu düşünüyoruz dedi. Dolayısıyla aslında bir süredir olduğu gibi bu hem enflasyonun gidişatı hem para politikası nasıl şekilleneceği çok fazla bu petrol fiyatlarının seyrine göre şekillenmiş durumda. Yani petrol fiyatları bence burada belirleyici olacak. Petrol fiyatlarında o 86-70-75'e bence düşüşü gördüğü noktada Merkez Bankası haftalık repoya kaydırma noktasında olacaktır. Bir adım atacaktır diye düşünüyorum. O yönde de sinyalleri veriyor. Evet, merkez dediğim gibi gelecek sene tahmini revize etmemesi oradaki iyimser duruşunu koruduğunu gösteriyor. İki nokta daha var aslında daha diyebileceğimiz bu eğilimi yansıtan. Mesela enflasyon beklentilerinde bozulma olmamasına çok fazla değindi. Yani hane halkı ve reel sektör tarafında enflasyon beklentilerinde iyileşme var dedi. Bir bu taraf, bir de tabii talepteki yavaşlama, oradaki soğumanın çok daha belirgin hale geldiğini söylüyor. Yani bu iki noktada aslında şartlar izin verdiğinde, o şartlarda petrol fiyatlarının 70 dolar seviyelerine oturması, yani 70'li seviyelere oturması, bu izin verdiğinde bence de haftalık repoya geçiş yapacaktır. Ama burada teknik bir şey var. Teknik bir burada katkı yapmaya çalışayım. Hani 40, 39, 38 bu o kadar şu an likidite fazlası olduğu için piyasada. Merkez Bankası aslında piyasadan sterilizasyon yapıyor, fonlama yapmıyor. Dolayısıyla o kadar çok net bir şekilde fonlamanın bir kısmını haftalıktan yapalım, bir kısmını gecelikten yapalım, kademeli geçirelim. Kısmı da çok orası çok net değil. Yani böyle dolayısıyla o 40'tan 37'ye geçiş nasıl olacak? O tarafı bekleyip göreceğiz. Ama orada da dediğim gibi bence asıl belirleyici unsur petrol fiyatları.
1: İkinci çeyrek bilanço dönemi devam ediyor.

0: geliyor. Bilançosunu açıklayan şirketlere hemen bakalım. Turkcell şirketin net karı yılın ikinci çeyreğinde 5,2 milyar lira oldu. İlgili dönemde şirket 71,8 milyar lira gelir elde etti. Toplam abone sayısı 44,8 milyon oldu. Şirket 30 milyar lira fabrik açıkladı. Esas faaliyet karı 12,8 milyar lira olarak kaydedildi. Ve devam ediyoruz. Anadolu Grubu Holding'in ikinci çeyrek bilançosuyla. Holding ikinci çeyrekte 1,2 milyar lira ana ortaklık net kar açıkladı. Net kar yıllık bazda %112 artarken bir önceki çeyreğe kıyasla %38 oranında daraldı. Yılın ilk yarısında net kar 3,2 milyar liraya ulaştı. Konsolide hasılat ilgili dönemde 227 milyar lira olarak gerçekleşti. Yılın ilk 6 ayında satış gelirleri 425 milyar liraya ulaştı. Fabök 5,3 milyar lira olarak gerçekleşti ve Zorlu Enerji'ye de bakalım. Şirket çeyreklik bazda 2,7 milyar lira net zarar açıkladı. Hasılat geçen yılın aynı dönemine göre %25 geriledi. Öz kaynaklar bu dönemde %3 azaldı. Yılın ilk 6 ayında şirketin zararı 6 milyar lira oldu. Şirketin net zararında yıllık bazda yaklaşık %45'lik azalış gerçekleşti. Ve tabii önümüzdeki günlerde de devam edeceğiz ikinci çeyrek bilançolarını takip etmeye. Şimdi sayın seyirciler, devam ediyoruz. Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Ahmet Tunahan Bey. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
0: Günaydın, teşekkür ediyoruz. Hemen İran-ABD gerilimiyle ve petrolle tabii başlayalım. Şimdi Pakistan, İran'la ABD'nin geçici ateşkes konusunda anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. İran bunu yalanladı. İki ülke arasında diplomatik aslında çıkmaz devam ediyor. Bir süredir müzakereler konuşuluyordu ancak şimdi yeni şartlar ve yeni talepler ortaya konulmaya başlandı. Karşılıklı olarak savaş tazminatı talep ediliyor. Diğer taraftan baktığımızda Körfez ülkeleri arasında da bir gerilim söz konusu ve bu gerilim de günden güne aslında artıyor. Bütün bu gelişmeleri düşündüğümüzde petrol fiyatları ile ilgili neler söylersiniz? Zayıf müzakere ihtimali nasıl fiyatlanıyor?
1: Teşekkürler Ahmet Tunahan Bey. Geçenlerde yine aslında 7. kez barış masasına oturdu Amerika Birleşik Devletleri ile İran. 7. kez barış müzakerelerinin de gittiği yol şu anda aslında bir istekler ve talepleri, sizin de dediğiniz gibi baktığınızda savaş tazminatı talepleri, işte İran'ın da Amerika Birleşik Devletleri'nde taleplerinin doğal olarak el yükseltiyor olmaları hepsi de ikisi de ve sizin de dediğiniz gibi bunun tekrar şeye yayılıyor olması, Allah korusun bölgeye yayılabilecek riskinin olması petrol fiyatları üzerinde baskıyı devam ettiriyor aslında. 90 dolarlardan tekrar bir aşağı doğru geldiğini görmüştük ama şimdi yanılmıyorsam da Brent 87 dolar civarında, ama tekrar eğer müzakeresizlik veya işte çatışma halinin devam etmesi durumunda ya da işte müdahalelerin olması durumunda, Allah korusun hiç işlemediğimiz bir şekilde bölgeye yayılması durumunda, tabii burada İsrail aslında bir nevi bölgeye yayılmasını istiyor savaşın, fiziki müdahalenin. O yüzden petrol fiyatlarında tekrar yükseliş trendini görebiliriz. Tabi buradaki artık rejit olarak bölgeye yayılması bunu etkileyecektir. O sürecin tekrar uzuyor olması. Amerika Birleşik Devletleri biraz daha yanılmıyorsam ekonomik tarafa, ekonomik baskı tarafına geçeceğini söyledi Trump ve bakanları. Biraz daha artık hani fiziksel o ablukanın uzayacağını söyledi tekrar. Hani bunlar masada gidip geliyor açıkçası. İran'ın savaş tazminat talepleri yine devam ediyor. Yani tüm bu unsurları bir araya getirdiğimizde çözümsüzlükten uzaklaşma ve tekrar Allah korusun istemediğimiz bir şekilde bölgeye yayılması durumunda, diğer ülkelerin de bu işe karışması durumunda tekrar hızlı bir şekilde kısa vadede 90 doların üstü bölgeye yayılma, çatışma oraya da sirayet ederse ciddi bir şekilde de tekrar o 119 dolarları görme ihtimalimiz, daha önceki o seviyeleri görme ihtimalimiz var, ama hani yine söylüyorum, seter

0: sporumuz kuralı gereği o fiziki müdahalenin bölgeye yayılması durumunda çok ciddi bir petrol fiyatı orada risk alır. Artık şöyle de bir şey oluştu Ahmet Tunahan Bey, 7. kez masaya oturdukları için ve Trump'ın bu belirsizliği tabiri caizse akşam yatarken farklı bir şey, sabah kalkıyor, uyanıyor, artık rüyasında mı görüyor, ne yapıyor, farklı bir şey söyledi ve piyasalarda bunu artık biraz da nasıl diyeyim, içselleştirdi diyelim, hani doğru kavramı kullanmak adına. Ama fiziki müdahale bölgeye yayılacak olursa, diğer ülkelerde bu savaşın içerisine girecek olurlarsa, tabii İsrail'in beklentisi bu yönde, o şeyi artırmak istiyor, gerilim dozajını artırmak istiyor, böyle bir şey olursa petrolde tekrar hızlı bir yükseliş görebiliriz.
1: Peki şimdi ABD ile devam edelim. Temmuz enflasyonu beklentilere paralel geldi. Aylık %0,1, yıllık %3,4 oranında arttı. Çekirdek enflasyon da %2,5'e geriledi. Dün üretici fiyatları verisi açıklandı. Yıllık artışta %5,5'ten %4,7'ye geriledi ABD'de. Bu tabloyu nasıl okumak gerekir? Geçen ay, bir önceki ay beklentinin altındaydı. Bu ay beklentiye paralel bir veri oldu. Bu veri Fed'in faiz kararını nasıl etkileyecek?
0: Teşekkürler Ahmet Tunahan Bey. Şöyle, artık şöyle diyebiliriz. Küresel piyasalardaki ana hikaye. Hani buradaki ana hikaye artık Amerika Birleşik Devletleri'ndeki enflasyon verisi ve buna bağlı olarak da faiz indirimi beklentisi. Yalnızca artık küresel piyasalarda enflasyon düşüp düşmediğine değil, düşüşün niteliğine de bakmaya başladık. ABD tüketici enflasyonu yavaşlıyor sizin dediğiniz gibi, ama çok güzel bir şey söylediniz. Genelde üretici fiyatlarını biz hep arka plana bırakırız. Piyasa okuyucuları anlamında, piyasadaki üreticiler anlamında. Ancak üretici fiyatlarında ve bazı hizmet kalemlerinde maliyet baskısı tamamen ortadan kalkmış değil Ahmet Tunahan Bey. Dolayısıyla FED açısından da hani faiz indirimi için kapı aralanıyor. Evet, herkesin beklediği şeylerden biri bu, ama hızlı bir indirim döngüsü bence henüz garanti değil. Şimdi ana mesaj şöyle: ABD'de TÜFE verisi olumlu. ÜFE verisi, üretici fiyat endeksi dün dediğiniz gibi 4,7, orada bir geri çekilme var ama öncekiye göre de bir artış var. Daha temkinli okunmalı. Şimdi tabii doğal olarak Amerika Birleşik Devletleri ya da FED, doğru ifadeyle FED kararı yalnızca tek bir enflasyon verisine değil, orada ikili bir yapı var biliyorsunuz Ahmet Tunahan Bey. İstihdama bakıyor. Orada istihdam da önemli bir veri olarak geliyor. Çekirdek PC ve beklentilere bağlı istihdam ve şeyde, istihdam ve çekirdek PC'ye de baktığımızda ise yine orada da beklentilere bağlı olduğunu görüyoruz. Dediğiniz gibi manşet TÜFE aylık %0,1 arttı Amerika'da. Yıllık TÜFE 3,5'tan 3,4'e geriledi. Yani tüketici fiyatı. Çekirdek TÜFE de aylık %0,2, yıllıkta da 2,5 oldu. Tabii orada o petroldeki soğuma bir ara masanın kurulmasıyla enerji fiyatları aylık %1,5 düştü. Barınma maliyetleri aylık sadece %0,1 arttı. Bu önemli. Buna karşılık yıllık enerji enflasyonu hala daha Amerika Birleşik Devletleri'nde de %14,7. Şimdi bu veri tüketici tarafında enflasyonun yönün aşağı olduğunu gösteriyor. Özellikle barınma maliyetlerindeki yavaşlama FED açısından önemli. Tabii üretici fiyat endeksine bakacak olursak sizin de değindiğiniz gibi aylık bazda değişmedi. Yıllık üfede de %4,7 oldu. Burada gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç çekirdek gösterge aylık %0,4'lerde, yıllık da %4,7 arttı. Şimdi o zaman hani şöyle bir şey özet yapacak olursak, tüketici enflasyonu bize bugünkü fiyatlamanın ılımlandığını, üretici fiyatları ise yarının maliyet baskısının tamamen bitmediğini söylüyor. Yani burada da şunu söyleyebiliriz: ABD'de enflasyon düşüyor ama Fed'in %2 hedefine giden son kilometre taşı hala daha zor görünüyor. Hemen şunu söyleyeyim: Fed 29 Temmuz toplantısında politika faizini biliyorsunuz 3,5 ve 3,75 aralığında tuttu, yine sabit. Karar 9'a karşı 3 oyla alındı. Tabii bu ayrışma

0: bu içerisinde de faiz politikasına ilişkin görüş farklılığının arttığını bize göstermişti orada bakacak olursak. Şimdi temel senaryoya bakalım isterseniz. Eylül ayında faiz indirimi ihtimali canlı kalıyor ama ben hala daha sabit gideceği yönündeyim. Çünkü Ağustos enflasyonunu da göreceğiz orada. Ancak üfe, üretici fiyat endeksleri ve enerji fiyatları agresif indirim beklentisini sınırlıyor Ahmet Tunan Bey. FED bir toplantıda indirip yapıp sonrasında beklemeyi tercih edebilir ama benim için bu çok olası değil aslında. İstihdam zayıflarsa indirim olasılığı güçlenir. İstihdamın zayıflaması durumunda. Enerji ve hizmet enflasyonu yükselirse o zaman FED daha uzun süre bekler diye düşünüyorum ben. Piyasa etkisine de bakacak olursak da ABD enflasyonunun düşmesi ABD 10 yıllık tahvil faizlerini aşağı çeker. Ki orası biliyorsunuz belirleyici aslında şu anda. Dolar endeksini zayıflatır. Altın ve gelişmekte olan ülke varlıklarını destekleyebilir. Yani bu yavaş yavaş orada tahvil faizi inmesi durumunda bizde de yabancı ilgisi bakımından olumlu bir dış ortam yaratabilir. Ama bunu engelleyecek en önemli unsur üretici fiyat endekslerinin yüksek kalıyor olması. Tahvil faizlerindeki düşüşü bence sınırlar. Fed'in seri faiz indirimi beklentisini zayıflatır. Altında ve hisse piyasası oynaklığı artar. Yani aslında bir müddet daha sabit tutacaktır. Kuvvetle muhtemel FED belki duruma göre Ağustos gidişatına göre Eylül gidişatına göre de bir faiz artırımı yapıp ondan sonra belli bir zamandan sonra şeyi düşmesi ama tabii sizin de belirttiğiniz gibi bu jeopolitik risklere bağlı. Ahmet Tunan Bey, savaşın bir an önce tekrar barış müzakerelerine devam ediyor veya barış müzakerelerinin ciddi anlamda ele alınıyor olması gerekiyor.
1: Yani özetle aslında şunu söyleyebiliriz. Sizin söylediklerinizden de onu anlıyorum. Her ne kadar beklentinin altında veya beklentiye paralel bir enflasyon olsa da hala hedefin iki katına yakın bir enflasyon verisi var Amerika'da. Ve tabii ki Hürmüz krizi de çözülmüş değil. Bu anlamda faiz artırım seçeneği FED için hala güçlü bir seçenek olarak masada duruyor.
0: Evet, yani çok çok güzel özetledin. Çok teşekkür ederim. Yani tam aslında hani o teorik altyapıyla beraber söylemeye çalıştığım şey bu. Hani böyle ılımlı geldi işte paralel geldi. Evet ama devam eden bir jeopolitik risk var ve ondan etkilenen bir enerji fiyatlaması var. Ki Sayın Karahan'ın da aslında dünkü enflasyon raporu toplantısında söylemeye çalıştığı şeyler de hemen hemen aynı. Artık bütün neredeyse merkez bankaları doğal olarak jeopolitik riske, ABD, İran ve arkasından da nereye? Buna bağlı olarak enflasyondaki katılık ve yapışkanlık enerji fiyatlarından dolayı ve enflasyonun etkisiyle beraber de faize odaklanmış durumda. Yani açıkçası aslında tüm merkez bankalarının da eli kolu bir yerde bağlanmış durumda. Neden? Çünkü şeyi bekliyor herkes. Yani o çatışmazlık halinin yani o barış diplomasisinin gerçekten artık yürürlüğe girmesi gerekiyor. Çünkü Ahmet Tunan Bey önümüz kış. Yani şimdi bu enerjiye daha çok ihtiyaç duyacak. Avrupa doğalgaza daha çok ihtiyaç duyacak. Çin'in stokları bitmek üzere kuvvetle muhtemel ya da sınıra geldi. Hani orada petrol ihtiyacı doğacak. Kasım'da Amerika'da ara seçimler var. Yani burada bunların hepsi bir araya geldiğinde savaşın uzaması artık şey gelmiyor mantıklı veya hani o donelere şey o Trump'ın donelerine artık uymuyor.
1: Evet, şimdi İngiltere ile devam edelim. İkinci çeyrek büyümesine baktığımızda İngiltere'de %0,4'lük bir veri tabii beklentileri aşmış oldu. İlk çeyreğe baktığımızda zayıf bir büyümeyi takip etmiştik. Bu anlamda İngiltere Merkez Bankası nasıl bir karar alacaktır? Tabii bu ikinci çeyrek büyümesinde Dünya Kupası dopingi olduğu da değerlendiriliyor. Siz neler söylersiniz?
0: Ya tabii ki hani İngiltere Avrupa tarafındaki bakacak olursak onlar da aynı şekilde işte yavaş yavaş orada büyüme kanalı da devreye giriyor. Şimdi Amerika'daki işte Amerika ya da diğer ülkelerdeki büyümenin yavaşlaması ya da Çin'in büyümesinin yavaşlaması tüm dünyayı etkilediği gibi bu enflasyondaki katılık ve faiz indirimlerinin gelememesi Özellikle de fonlama maliyetinin yüksek kalıyor oluşu Amerika'da 5'e yakın, 4,5'ların üstünde. İngiltere'de dediğiniz gibi yüksek oranlarda enflasyon, ki daha önceki ve aynı şey Türkiye için de geçerli. Tüm bunlara baktığımızda Avrupa Birliği biraz daha tabii büyümede daha hızlı etkileniyor. Çünkü tamamen neredeyse ısınması, yani şey, doğalgazla bağlı olduğu için o yüzden de büyümenin artı gelmesi, beklentinin üstünde gelmesi, orada özellikle Lagarde'ın ayrılırken de bir faiz artırımı ciddi sinyali vermişti Avrupa Birliği'nde. Yani bunlar tüm hepsini bir araya getirdiğimizde büyümenin hızlı olması, ama tabii ana katalizör yine Ahmet Tunan Bey yine enflasyonda olacak. O rapor yine beklenecek enflasyon takibine göre. Orada bir büyüme tabii olumlu etkilemiştir. 0.4 yukarıda gelmesi İngiltere tarafında ve Avrupa Birliği tarafı da yavaş yavaş gelecek. Bütün bu unsurlar devam ettiğinde İngiltere'de de bir çok öyle bir acil bir faiz artırımı ya da beklenenin üstüne bir faiz artırımı şu anda beklediğimiz yok. Orada da yine enflasyona bağlı olarak, veriye bağlı olarak şeye dikkat edecektir diye düşünüyorum.
1: Peki Euro bölgesinin geneliyle ilgili ne söylersiniz? Yani şimdi Euro bölgesi ekonomisinin ikinci çeyrekte %0,4 büyümesi, yıllıkta da %1 büyümesi, ki İngiltere'ye benzer bir veri, aynı veri hatta neredeyse, ve İngiltere'nin beklentileri aşması Avrupa'da resesyon endişelerini azaltıyor mu, ki sene başından bu yana neredeyse stagflasyon riski de konuşuluyordu Avrupa'da.
0: Evet, sadece Avrupa'da değil, aslında stagflasyon tüm dünya için hep bir kapıdaydı. Büyümelerin yavaş, tabii Avrupa'nın bir şeyi daha var. Ahmet Tunan Bey, bir katalizör daha var. Rusya-Ukrayna savaşının devam ediyor olması ve her zaman Rusya'nın özellikle biliyorsunuz enerjide de Avrupa Birliği oraya bağlı olarak devam etmesi, kendi altyapı yatırımlarını, özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarını artırmasıyla ilgili büyümeyi destekleyici unsurlar var. Bir de en önemli katalizör, Avrupa Birliği'nin savunma harcamalarını artırması gerekiyor. Savunma yatırımlarını artırması gerekiyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle de Trump'ın Avrupa'nın savunmasıyla ilgili düşünceleri orayı tetikledi biliyorsunuz ve yanılmıyorsam şu anda bu yıl sonuna kadar yaklaşık ilk etapta bir 100 milyar euronun üstünde bir savunma harcaması yapılacak. Tabii bu bizim gibi savunma sanayinde etkin olan ülkeler için önemli avantajları da barındırıyor. Şimdi tüm bu unsurlar o büyümeyi de yavaş yavaş tetikleyecektir, ama yine ana katalizör, en önemli etken, şimdi büyüyebilmeniz için büyümenin kaynakları neler? Önemli kaynaklarından birisi borçlanma. Borçlanarak büyüyeceksiniz. Borçlanma maliyetleriniz enflasyon ve enerji fiyatlarındaki katılıktan dolayı, enflasyonun yapışkanlığından dolayı faizler yüksek oluştuğu için büyümeyi de bir miktar sınırlıyor. Aslında bu yapı gittikten sonra Avrupa'nın önümüzdeki yıl 2027'deki büyümesinin ve 28'deki büyümesinin çok fazla olacağını şimdiden söyleyebiliriz. Yani aslında bizi bir savaşın bitmesi durumunda ve tekrar bu savunma malzemeleri ve enerji yatırımları durumunda da yeni bir şey bekliyor, yeni bir dönem bekliyor ve bu büyüme Avrupa tarafında en çok olacak. Ama şu anda tabii enflasyon verisi orada da beklenecek Ahmet Tunan Bey ve enflasyon odaklı, enerji fiyatları odaklı, enflasyona bağlı kararlar, faiz kararları alınacak, ama orada da ben bir dönem daha sabit tutacağını, pas geçeceğini Avrupa'nın da bekliyorum.
1: Peki Asya ile devam edelim. Şimdi Japon yeni ortak müdahaleye rağmen dolar karşısında yeniden 159 seviyelerini görmüştü. Yani 163-164'e kadar çıkmıştı. Sonra müdahale sonrası bir düşüş oldu. Ancak bu kazancının yarısını geri verdi diyebiliriz. Tekrar bir müdahale bekliyor musunuz? Olabilir mi? Bu müdahale yeterli miydi? Japonya tekrar bir faiz artırmak zorunda kalabilir mi? 31 yılın en yüksek seviyesinde olmasına rağmen tekrar bir faiz artırımına gidebilir mi Japonya? Tabii üretici fiyatları da yıllık %7,2'ye yükseldi. Neler söylersiniz?
0: Tabii Japonya'nın özellikle üretim kasının çok güçlü olması ve özellikle de diğer ülkelerle ticaretinde artı veriyor olup daha fazla ihracat ediyor olması ve bu arada kendi Japon yeninin aslında değerlenmesi çok istedikleri bir şey değil Japonya'nın ve büyük bir ihtimalle de Ahmet Tunan Bey kuvvetle muhtemel bir faiz artırımı döngüsünün İlk başlayacak yani o ciddi olarak seri faiz artımlarının başlayacak olması olacak olan yer Japonya olarak. Ben hep bunu zaten özellikle son 3-4 aydır bunun üzerine yayınlarda hep bunu dile getiriyordum. Dediğiniz gibi de bir o müdahale oldu. Ortak bir Amerika Birleşik Devletleri ile Japonya arasındaki Hazine ve Maliye Bakanlıklarının girişimiyle beraber müdahale oldu. O müdahalenin devam edeceği yönünde zaten ilk müdahale olduğunda sinyaller verilmişti. Eğer tekrar yukarıya doğru o çıktığı hareketleri tekrar yakalayacak olursa ki şimdi bu yanılmıyorsam onu gösteriyor grafik son bir haftada gelinen nokta çok müdahalenin çok etkili olduğunu söyleyemeyiz bu grafiğe göre takip edecektir yeni bir müdahale olabilir Japonya tarafında ve doğal olarak da eğer bu müdahalelerle yani kısa vadeli bu hareketlerle para politikası hareketleriyle çözülmediği zaman orta uzuna doğru sirayet edebilecek faiz artışını gelmesini de beklemek Japonya'da mümkün. Yani Japonya'da bir faiz artışıyla karşılaşabiliriz. Yaklaşık 164 yenler civarına göre son bir ayda baktığımızda biraz daha bir şey var ama o grafik biraz daha açısını dikleştirirse yukarıya doğru çıkacak olursa tekrar bir müdahaleyle karşılaşma olasılığımız yüksek. O müdahalenin de yetersiz kalması durumunda Japonya'da bir faiz artırım döngüsünü bekleyebiliriz.
1: Peki Çin'le devam edelim. Çin'de tüketici enflasyonu %0,5 olarak açıklanmıştı. Daha önce %1'di. Yarı yarıya artış hızında yarı yarıya bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz. ÜFE'de %3,5'te Şubat ayından bu yana ilk kez yavaşladı. Bir taraftan şimdi enflasyonda böyle olumlu bir tablo var Çin'de ancak zayıf bir büyüme de var. Bu tabloyu nasıl değerlendirmek gerekir? Asya piyasaları için ne anlama geliyor?
0: Tabii yani yavaş yavaş artık büyük bir ihtimalle bu iç talep daralmasından kaynaklı enflasyondaki yavaşlamanın işareti. Ahmet Tunan Bey kuvvetle muhtemel çünkü özellikle şunu da söylemek istiyorum Çin'in büyümesinin yavaşlaması ve durması demek yavaşlaması bile demek dünyanın durması anlamına gelir Çin bugün dünya üretimindeki payı çok belli çok üst düzeyde üst noktalarda şimdi öyle olunca da Çin'in enflasyonunun yavaşlıyor olması ve büyümeye bunun tabii yavaş yavaş etki edecek olması bir yandan olumlu ama şeyde takip etmek lazım çünkü orada da şimdi stoklar daralıyor büyük bir ihtimalle talep de daralıyor. Enflasyondaki yavaşlama doğal olarak da bu büyümedeki bir yavaşlama olarak karşımıza çıkacak. O yüzden de yine hep ısrarla söylüyorum bu jeopolitik riskin şu andaki Amerika-İran savaşındaki etkinin petrol fiyatlarının enflasyon üzerindeki etkileri artık tüm dünyayı fazlasıyla etkilemiş durumda. Tabii ülkeler kendi şeylerini alıyorlar doğal olarak. Kendi tedbirlerini alıyorlar. Bu minvalde de Çin'in de duruma göre yeni tedbirler alabilir. Tabii Çin biraz daha açıkça söylemek gerekirse kapalı bir ekonomi. Diğerleriyle kıyasladığımızda ama Çin'in zayıflaması, büyümesinin durması tüm dünyayı durdurur. Bu noktada istemediğimiz bir şey enflasyonun azalışıyla beraber inşallah büyümeye sirayet edip artı eğer büyüme tarafına geçebilecek olursa ama tabii onun da stokları azalıyor. Petrol üretim, petrol stokları azalıyor. Bu noktada benim kuvvetle muhtemel kış da geliyor. Özellikle Avrupa tarafında anlamında Ağustos'un sonuna doğru ben Avrupa Birliği, Çin'in, tabii Pakistan şu anda uğraşıyor hani arabuluculuk için, çok ciddi bir şey sarf ediyor. Ülkemiz de şu anda orada savunma sanayinde farklı gelişmeler var. Suudi Arabistan, Pakistan, Türkiye pattının kurulması gibi. Bunları da ne yapacağız? İzleyeceğiz ama ben Ağustos sonunda, Eylül başında Avrupa Birliği ve Çin'in bu konuda bence bürokratik şeyleri almaya başlayacağını, yani masaya yavaş yavaş baskı yapması gerektiğini düşünüyorum. Bu baskıyı da göreceğimizi düşünüyorum.
1: Peki altın ve gümüşe devam edelim. Şimdi altın 4400 dolarların üzerini görmüştü. Bir miktar geri çekilme olduğunu görüyoruz. 4380 dolar seviyelerinde. Yine aynı şekilde gümüşte de 66 doların üzerini görmüştü gümüş. Şu anda 64 dolar seviyelerinde. İkisinde de aslında bir miktar bir geri çekilme olduğunu görüyoruz. Ne dersiniz altın ve gümüş fiyatlarına dair?
0: Şimdi şöyle söyleyelim, tabii herkesin özellikle Türk yatırımcılarımızın altına olan talebi, yani altın yatırımlarına olan hassasiyeti hepimiz tarafından malum. Doğal olarak da altın zaten biliyorsunuz daha önce o Amerika Birleşik Devletleri'nde faiz indirimi beklentisine paralel olarak birinci katalizör oydu, bence hala da katalizör olmaya devam ediyor o taraf. İkincisi, merkez bankalarının dolarizasyon yerine, dolar yerine altına yöneliyor olmaları, ki bence hala o da devam ediyor ciddi anlamda. Özellikle Çin'in mesela altın alımını son dönemde tekrar artırdığını görüyoruz. Bu iki katalizör altını desteklerken, altın fiyatlarının yukarıya yönlü olmasını desteklerken, ki 5000 dolarların üzerine, 5500 dolarların üzerine görmüştük ons'ta ve müthiş bir rally yaşamıştı altın. Daha sonra jeopolitik risklerin devreye girmesiyle beraber aslında daha çok hani güvenli liman dediğimiz altına yönelim. Bu sefer petrol fiyatlarındaki ciddi artış ve enflasyondaki yapışkanlık katılığı artırdığı için de faiz indirimi beklentisinin gecikmesi ve doğal olarak da faizlerin yüksek kalıyor olması, tabii ki faiz oranları, risksiz faiz oranı olarak dediğimiz özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ndeki uzun dönemli tahvil tarafına bir yatırım yapıyor olması ve hemen hemen tüm ülkelerde tahvilin bu yönde, borçlanma senetlerindeki risksiz faiz oranı dediğimiz tahvillerin yükseliyor olması nedeniyle de altın bir miktar geri geldi. Özellikle petrol fiyatlarıyla korelasyon tersti. Yani petrol fiyatları arttıkça düşüyordu, düştükçe de bir nebze artıyordu ama son bu 7 barış müzakeresinin artık şeye çıkmaza uğramasından sonra o ters korelasyonun biraz zayıfladığını görüyoruz Ahmet Tunan Bey. İşte 4400 dolarlar tekrar 4326 dolarlara indiğini görüyoruz. Hani o korelasyon artık azaldı. O zaman yeni katalizör petrol fiyatlarındaki düşüşe bağlı olarak yine aynı şekilde arz şeydeki jeopolitik risklerin sönümlenmesiyle beraber enflasyondaki katılığın azalması, enflasyonun dezenflasyon sürecine tekrar girmesi durumunda altında ve merkez bankalarının talebini devam edecek, ki o görünüyor, merkez bankaları altına talep olmaya devam edecekler, altın almaya devam edecekler gibi görünüyor. Bu noktada tekrar yukarı yönlü hareketleri bekleyebiliriz ama artık burada ana katalizör yine jeopolitik risklerin aşağı doğru sönümlenmesi ve yapışkanlığın Amerika Birleşik Devletleri tarafında faiz indirimlerinin beklentisinin ön plana ciddi bir şekilde öne çıkması gerekiyor. Yine bu seviyeler 4300 seviyeleri önemli ama aşağıda da 4000 doların 3970 doların altına düşmedi galiba son birkaç haftadır baktığımızda. Yine orada da o seviyeleri kırmadığı müddetçe aşağıda çok ciddi düşüşler beklemiyorum. Tabii yeni seviyeleri de jeopolitik riskler, savaşın gidişi ve petrole göre de yine şekilleneceğini düşünüyorum. Evet, 3976 dolarların altına düşmesini çok beklemiyorum açıkçası. Ama hemen öyle bir düşüş de beklemiyoruz kısa vadede. Orta uzunda ben mesela burada yatırımcılarımızın da bir yatırım stratejileri kurgulamaları anlamında, evet, bu savaş eninde sonunda bir gün bitecek. Tekrar kısa olmasını çok istiyoruz, kısa sürede bitmesini. Enflasyonda o petrol fiyatlarının normalize olması. Ama şimdi bazı teorisyenler ve pratisyenler 50-60 dolarlar seviyesi diyor ama ben o seviyeyi göreceğini düşünmüyorum tekrar geri petrolün. Bir 75 dolarla 85 dolar arasında, hatta 85 dolar arasında, 75 ile 85 dolar arasında ortada bir yerde ya da bu fiyatlarda yeni normalin petrol

0: nasıl değerlendirirsiniz?
1: Yani şöyle, 3. enflasyon raporu 2026 sonunda %28'lik bir revize geldi. 2 puanlık bir revize geldi. 2020 sonu 15, 2025 sonunda %9. Orada da 1 puanlık revize zaten gelmişti. Buraya devam ediyor. Şimdi raporun bence en önemli mesajlarından biz şöyle, Temmuz 2026 itibariyle yıllık tüfe 31.8, Mayıs 2024 7.5 seviyesi önemli bir şey var. Tabii bir gerileme var, ile kötüleşme var ama fakat dezenflasyon son dönemde arz ve baskı yönlü baskılar nedeniyle yavaşlamıştı. Dezenflasyon devam ediyor. Ancak süreç düz bir çizgi halinde ilerlemiyor. Yani bu şunu söylüyor rapor bana. Enflasyon ana eğilimi Temmuz'da geriledi. Hizmet enflasyonunda düşüş devam ediyor. Kira ve eğitimdeki katılık azalıyor. Buna karşılık gıda, enerji, ulaştırma ve haberleşme hizmetleri dezenflasyonu sınırlandırıyor. Piyasa katılımcı beklentileri yükselirken reel sektör ve hane halkı beklentilerinde bir gerileme görüldüğünü bana söylüyor rapor aslında. Şimdi tekrar yükseltti. Burada kritik ayrım, Sayın Başkan'ın, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın petrol varsayımındaki düşüşü olumlu. Ancak gıda ve ithalat fiyatlarını yukarı yönlü güncelleme enflasyon görünümü zorlaştırıyor. Yani enflasyonun aslında ileriki petrol fiyatı olarak baktığımızda varsayımı 89.4'ten 87.8'e indirildiler. Küresel büyüme tahmininde 1.7'den özellikle ihracat ağırlıklı 1.6'ya çekti Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız. İthalat fiyatlarındaki artışını da 6.3'ten 6.9'a çıkardı. Sınırlı bir azalış gelebileceği yönünde bir aslında ilk mesaj verdi ama bunun da doğal olarak bağlı olduğu yerin petrol fiyatları olduğunu, yine oradaki eğilimin bunun ana belirleyicisi olduğunu belirtti. Sıkı para politikası biliyorsunuz şu anda 37 ama %40 yukarıda bir fonlama maliyeti var ve onu da haftalığa çekebileceğini belirtti. En önemli noktalardan birisi şimdi sıkı para politikası duruşunun süreceğini, kararlarını enflasyon gerçekleşme ana eğilime beklentilere göre alacağını, gereken sıklığın ara hedeflerle uyumlu bir şekilde sağlanacağını belirtiyor. Tabi burada da %37'lik faiz aşağıya doğru nasıl inecek, ne zaman inecek, haftalık faizle repo faizle fonlamaya ne zaman geçecek, bunlar önemli bir hale oldu. Piyasa artık bunları daha çok takip ediyor. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankamız faiz indirimi için takvim veremiyor tabii doğal olarak ama enflasyonun kendisine alan açmasını bekliyor. Hemen hemen tüm merkez bankaları gibi dünyada. Tabii bu %28'e çekmeleri daha reel oldu Ahmet Tunan Bey. Reel bir beklenti artık hakim. Ben zaten geçen yayınlarda da bunun yıl sonu enflasyon tahmini sorulduğunda ya 29-28'i daha çok söylüyordum. Hani gelebileceğini. Tabi bu dezenflasyonun devam edeceğini gösteriyor. Politika faizi düşündüğünde işte %28'le bakıldığında reel faiz alanı çok geniş değil. Şimdi şu bakmak lazım, faiz indiriminin başlaması kadar indirim hızı ve finansal koşullar ne ölçüde yansıyacağı benim okuduğum toplantıdan, rapordan okuduğum unsurlar arasında yer alıyor.
0: Peki bahsettiniz ama yani bu yıl içerisinde bir faiz indirimi olabilir mi yoksa bunu konuşmak için erken mi?
1: Şöyle, ben hep söylüyorum Ahmet Tunan Bey, gelişmiş ülkelerde %2 ile 3 arası bir reel faizle, gelişmekte olan piyasalarda bizim gibi ülkelerimiz için, gelişen ülkeler için de %5 ile 7 arası bir faiz, reel faiz bekliyoruz. Şimdi 28-29'da tamamlayacak olursa, %7'lik reel faizi de ana şey olarak kabul edecek olursak 36, ben eğer savaşın sönümlenmesi ve petrol fiyatlarının yeni normale doğru 80 dolarlara doğru aşağı doğru gelmesi durumunda bir son toplantıda 100 bas puanlık bir indirim olabileceğini ya da işte maksimum 200 bas puanlık olabileceğini ama bu tabii ki son toplantıda kuvvetle muhtemelen.

0: ihtimal ve orada da büyük bir ihtimalle de 2027 yılı içinde o %15'lik hedef enflasyon içinde bir yorum katacağını düşünüyorum. Ama bu benim kendi şahsi düşüncem.
1: Peki Sayın Küçük Kaplan, çok teşekkür ediyoruz katkılarınız için.
0: Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Yatırımcılarımıza da bol kazançlı günler diliyorum.
1: Teşekkürler. Sayın seyirciler, devam ediyoruz haberimizde. Merkez Bankası rezervleri 5 ayın zirvesine yükseldi. Toplam rezervler 178 milyar 366 milyon dolara çıktı.
2: Merkez Bankası rezervleri 5 ayın zirvesinde. Toplam rezervler bir haftada 13 milyar 918 milyon dolar arttı. 178 milyar 366 milyon dolara ulaşan rezervler 20 Mart'tan bu yana en yüksek seviyeyi gördü. Artışta hem altın hem de döviz rezervleri etkili oldu. Altın rezervleri 6 milyar 708 milyon dolar artışta 107 milyar 345 milyon dolara çıktı. Döviz rezervleri ise 7 milyar 210 milyon dolar arttı ve 71 milyar 22 milyon dolara yükseldi. Net rezervlerde de güçlü artış oldu. Net rezervler 54.2 milyar dolardan 63 milyar dolara çıktı. Swap hariç net rezervler ise 40.8 milyar dolardan 50.6 milyar dolara yükseldi. Yabancının Türk tahvillerine ilgisi 9. haftada da sürdü. Yabancı yatırımcılar geçen hafta 546 milyon dolarlık Türk tahvili aldı. Hisse senetlerinde de 1,5 milyon dolarlık alım gerçekleşti.
1: Bugün takip edeceğimiz verilere hemen bakalım. Yurt içinde Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketi, ABD perakende satışlar ve Euro bölgesi gayri safi yurt içi hasılalar verilerini takip edeceğiz. Sayın seyirciler, ara veriyoruz. Saat başında tekrar karşınızda olacağız.

0: Info Yatırım ile seans öncesi programı devam edecek.
1: İste komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: şartıyla hep istediğin hayata. Remley. Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş,

Bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli 28, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 28 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Muğla 37, Aydın 40, Manisa 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 25, Karabük 30, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.

0: Vakıf Leasing finans raporunu sundu.
1: ...19. yüzyılda doğan Afro-Amerikalı kadınların iş hayatında yapabileceği iki işi vardı. Ya çamaşırcı kadın olacaklardı ya da çamaşırcı kadın. 8 yaşında anne ve babasını kaybeden, 14'ünde evlenen, 18'inde ise anne olan Sarah Breedlove'ın... ...bilinen adıyla Madame C.J. Walker'ın öyküsü de bu anlamda özel. 20 yaşında dul kalan ve iki çocuğuna bakmak zorunda kalan Breedlove... 18 yıl boyunca günlük 1,5 dolara çamaşırcılık yaptı. Buhar ve işin stresi nedeniyle saçları dökülen Breedlove, hala keşfi bir sır olan Walker saç koruma sistemini yarattı. Saç uzatanı kapı kapı dolaşarak satan Breedlove, hayata başladığı yoksulluğu bir kenara bıraktı ve Avon'un kurucusu David McKennell'ın ilk kez yaptığı kapıdan kapıya satış sistemini Afro-Amerikan kadınlara uyarladı. Zamanla bayi sayısı 20 bini aşan Breedlove'ın kazancı ona önemli bir unvan kazandırdı. Ve tarihte kendi kendine milyoner olan ilk kadın oldu. Breedlove'ın açtığı yolda günümüzde başka bir Afro-Amerikalı yürüyor. Medya kraliçesi Oprah Winfrey. 32 yaşında yani 1986'da milyoner olan Winfrey 2003'te 49 yaşındaydı. Ve tarihteki ilk siyahi milyarder kadın unvanını kazandı. Oprah'ın serveti 3 milyar doların üzerinde.

saat 8. Ben Sema Ertekin. Seans öncesi devam ediyor. Gündemin başlıklarına bakacağız önce. Sonrasında fiyatlamalar gelecek ekrana. Son durum ne? Tablo ne söylüyor? Veriler ne söylüyor? Güçlü canlı yayın konuk kadrom var. Birazdan burada olacaklar. Merkez Bankası'nın dünkü enflasyon raporunun detaylarına da bakacağız. Gündemin öne çıkan başlıklarıyla startı verelim. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin %28'e yükseldiğini açıkladı dün. 2027 yıl sonu enflasyon tahmini ise değişmedi. Raporda 2026 yılı ara hedefi %24, 2027 ara hedefi %15 olarak kaldı. Karahan ara hedefle uyumlu şekilde gereken sıkılığın sağlanacağını bildirdi. Merkez Bankası'nın rezervleri de 178,4 milyar dolara yükseldi. Detaylandıralım. Merkez Bankası toplam rezervleri %8,5 artarak 178,4 milyar dolara kadar çıktı. Net rezerv geçen hafta 63 milyar dolar olurken bankanın swap hariç net rezervi geçen hafta 50,6 milyar dolar olarak kaydedildi. Devam edelim. Amerika İran'a deniz ablukasını süresiz uzatabiliriz dedi. Amerika ateşkes görüşmelerinin çıkmaza girmesi ve bölgedeki gerilimin tırmanması üzerine İran'a yönelik deniz ablukasını süresiz sürdürebileceğini açıkladı. Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Amerikan donanmasının bölgedeki gemileri dönüşümlü olarak kullanarak ablukayı süresiz olarak uygulayabilecek kapasitede olduğunu belirtti. Ve Hazine Bakanı Scott Bessent da Washington'dan İran üzerindeki ekonomik baskıyı daha da arttıracağını belirtti. Devam edelim. İran'a karşı ekonomik önlemler uygulanacak dedi ayrıca Amerikan Hazine Bakanı Bessent. Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskıyı daha da arttıracağını ve gelecek hafta daha önce görülmemiş yeni önlemler açıklayacağını söyledi. SPK'dan da 3 şirkete sermaye arttırma onayı geldi. SPK, Akfen İnşaat, SDT Uzay ve Orge Enerji'nin toplam 4 milyar liralık sermaye artırımı başvurusunu onayladı. Kurul ayrıca 9 şirketin borçlanma aracı ihracına da izin verdi. Gündem başlıkları böyleydi. Şimdi rakamlarla, verilerle konuşalım, küreye gidelim ve Asya piyasalarındaki bugünkü görünümle başlayalım. Hindistan 0.31 geride 77.838 puandan geçiyor. Çin'de 0.33'lük aşağı yönlü hareket izlerken Güney Kore'de yukarı yönlü %1.5'un üzerinde kazanç var. Hong Kong da geri çekildi. %1'lik bir düşüş takip ediyoruz Hong Kong tarafında. Amerika'da rekorlar var. Borsa İstanbul'da artı tarafta kapattı dün günü. Peki Avrupa'da son durum ne? Rakamlar ne söylüyor? Avrupa'da risk iştahı nasıl? Yatırımcının parası nereye akıyor? Hemen bakalım. Madrid geri çekildi. 0.18'lik düşüşü var Madrid'in. 20.168 puandan kapandı. Londra'da da yarım puanın üzerinde geri çekilme takip ettik. 0.28 oranında düştü Paris. Frankfurt'ta da 0.12 aşağı yönlü hareket vardı. Amerika diyelim. Amerika'ya bakalım. S&P 500 7.802 puandan geçiyor. Oldukça önemli bir puan. Rekor seviyelerde takip ediyoruz S&P 500'ü. Devam edelim. Nasdaq'ta 0.10'luk geri çekilme var. 30.053 puandan geçiyor Nasdaq. Dow Jones'a bakalım. Dow Jones'ta da bir miktar yukarı yönlü hareket izliyoruz. 53.885 puandan geçiyor. Borsa İstanbul'a bakalım. Enflasyon raporu sonrasında Borsa İstanbul sınırlı bir yükseliş gösterdi. 14.132 puandan kapattı dün günü. Haftanın son işlem gününde bakalım Borsa İstanbul'un performansı nasıl olacak? 0.16 yukarı yönlü kapattı dün. Şimdi kıymetli metaller tablosuna bakacağız. Altın ons, gümüş ons ne durumda? Altın ons yarım puanın üzerinde geri çekiliyor. 4.325 dolardan fiyatlanıyor. Gümüş tarafında da %0.78'lik bir düşüş izliyoruz. 63,9 dolarda gümüş ons. Platin 0.28'lik geri çekilmeyle 1713 dolardan fiyatlanıyor ve paladyumda da yarım puana yakın düşüş
takip ediyoruz. 1305 dolardan geçiyor Palladium. Enerji emtia tarafında durum ne? Şu an ekranda petrol 81,3 dolarda 0.11'lik yukarı yönlü hareketi var. Brent petrolde 87 doların üzerinde bir fiyatlama takip ediyoruz. 0.11'lik kazancı var Brent petrol tarafının. 0.66 oranında yükseldi doğalgaz. 2,7 dolardan fiyatlanıyor. Rakamlar, veriler böyle. Peki şirketler tarafında bugün öne çıkan haberler hangileri? Buyurun bakalım. Link Bilgisayar, Emniyet Genel Müdürlüğü ile KGYS 100 tanıma kameraları ihalesi kapsamında 11,5 milyon liralık bir sözleşme imzaladı. Europower Enerji'nin bağlı ortaklığı TİH tarafından gerçekleştirilen ihalede en avantajlı teklifi vererek birinci oldu. Şirket haberleri böyle. Peki gazetelerde neler var? Ekonomi sayfalarında hangi manşetlerle, başlıklarla bugün hangi haberler detaylandırılıyor? Sabah gazetesiyle başlayalım. Enerjide hedef dışa bağımlılığı bitirmek. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerjide dışa bağımlılığı bitirmeyi hedeflediğini belirterek, yerli ve yenilenebilir kaynaklar, petrol ve doğalgaz üretimiyle nükleer enerji alanındaki çalışmaların bu hedefe ekonomik, stratejik ve jeopolitik açıdan önemli katkı sağlayacağını söyledi. Bosforus Diplomasi Forumunda konuşan Bakan Bayraktar, dışa bağımlılığı bitirmeyi başardığımız anda Türkiye ekonomisi çok daha güçlü ve siyasi açıdan da çok daha güçlü bir ülke haline gelecek diye konuştu. Osman Gazi'nin birkaç hafta sonra Karadeniz'deki lokasyonuna gideceğini de söyleyen Bakan Bayraktar, üretimi iki katına çıkaracak Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde inşallah ilk reaktörde elektrik üretmeye önümüzdeki birkaç ay içinde başlıyoruz. 70 yıllık bir rüya gerçekleşiyor. Türkiye nükleer ligine çıkıyor şeklinde konuştu. Ve torun Erdoğan'dan da hedef bir tarih sorusu iç başlığıyla da Genç Diplomasi Derneği Başkan Yardımcısı Ömer Tayyip Erdoğan oldu. Recep Tayyip Erdoğan'ın torunu Erdoğan Bakan Bayraktar'a Türkiye'nin enerjide dışa bağımlılığını sona erdirmesi için hedef tarih nedir sorusunu sordu. Devam edelim, takvime bakalım. Takvimde de doğa 100 milyonu aştı diyor. Türkiye genelinde 1 Temmuz'da ulusal entegrasyon süreci başlayan depozitosu olan ambalajlar sistemiyle 11 Ağustos itibariyle 182.985 adet içecek ambalajı toplandı. Sosyal medya hesabından verileri paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 100 milyon kez doğa kazandı. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Türkiye'den dünyaya yayılan sıfır atık anlayışını depozito iade sistemimiz doğayla günlük hayatın her alanına taşıdık ve şu ana kadar 100 milyon ambalajı da geri dönüşüme kazandırdık dedi. Hürriyet gazetesine bakalım. Hürriyet gazetesi konut satışlarından bahsediyor. Konut satışları geriledi efendim. Türkiye genelinde konut satışı Temmuz'da yıllık %17 düştü ve 123.603 oldu. Yılın 7 ayındaki toplam satışta geçen yılın gerisinde kaldı. Satışlar azalırken konut fiyatlarında da reel gerileme devam ediyor. 7 aylık satış geçen yılın gerisinde, fiyatlar reelde geriliyor. Faizsiz finansman ve tabii altının da etkisi var. Bu noktada Temmuz'da kredili konut satışı bir önceki yılın aynı ayına göre 23,7 artarak 23.988 oldu. Yüksek faize rağmen yaşanan artışın nedeni ise kamuoyunda evim şirketleri olarak bilinen tasarruf finansman modeli. İlginin hızla arttığı modelde yapılan satışlar kredili satış kapsamında görüldüğü için bu alanda artış yaşanıyor. Yabancıda da yılın zirvesi var. Geçen ay yabancıya konut satışı %1,9 artarak 2120 oldu. İş yeri satışları da %4 oranında düştü. Milliyet gazetesine bakacağız şimdi. Milliyet gazetesindeki haber başlığı, maliyet baskılarını hafifletmeyi amaçlıyoruz dedi Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek. Detaylandıralım. Enflasyonla mücadele kapsamında motorinden alınan özel tüketim vergisini kademeli uygulamaya geçilirken bu yakıt Eşel Mobil sistemi dışına çıkarıldı. Buna göre bugün itibariyle motorin üzerinden alınan ÖTV tutarı Ağustos ayının kalan kısmı için sıfır olarak uygulanacak. Sonraki aylarda ise

yıl sonuna kadar her ay 3'er lira artırılarak belirlenecek. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek motorun için getirilen kademeli ÖTV uygulamasını değerlendirdi. Jeopolitik gelişmelerin etkisiyle motorun fiyatlarında yaşanan yüksek artışın tüketici ve üreticilere yansımasını sınırlamak için Ağustos ayının kalanında motorinde ÖTV'yi sıfırlıyor ve yıl sonuna kadar kademeli uygulamaya geçiyoruz dedi.

0: Seans öncesi devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Stratejist Özgür Çandır bizimle birlikte son duruma, tablolara, verilere bakmak üzere. Günaydın, yayına hoş geldiniz Özgür Bey.
1: Günaydın, hoş buldum. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Öncelikle enflasyon raporunu değerlendirelim. 2026 için yukarı yönlü 2 puanlık bir revize var. Diğerleri 2027 ve 2028 korundu rakamlar. Nasıl değerlendirdiniz bu sınırlı revizyonu ve Fatih Karahan'ın aslında mesajlarında siz satır aralarında hangi sinyalleri aldınız?
1: Tabii yılbaşından itibaren ki hedef seviyesine baktığımız zaman makasın açıldığını görüyoruz. Özellikle burada İran-ABD gerginliğinin başlamış olması Mart ayından itibaren petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü hareket Merkez Bankası'nın da yıl içerisinde süreçte yeni revizeler yapmasına sebep oldu. Yılbaşındaki üst band beklentisi 121 iken şu an için yıl sonu beklentisinin 128 olduğunu görüyoruz. Hatta bu yıl sonunda belki beklentinin de bir tık üstünde, yani revizenin de bir tık üstünde olma ihtimalini beraberinde getiriyor. Buradaki en önemli etki enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketti. Tabii bunu yılbaşında Merkez Bankası Brent petrolün ortalama fiyatını 60 dolar olarak belirlemişti ama şu an için tabii fiyatlamanın yıl içerisinde 115 dolarlara kadar, şu anda da 87 dolar civarında hareket ettiğini görüyoruz. Bu etki de tabii mecburi bir revizeye sebep oldu. Burada satırlarındaki en önemli etki enerji fiyatlarındaki özellikle yıl sonuna kadar olan süreçte ÖTV'yi kaldırmış olması, yani bu anlamda dezenflasyon sürecini devam ettirmek istediğini gösteren bir etki. En azından 2027 ve 2028'deki hedeflerine ulaşana kadar olan süreçte tekrardan enflasyonla ilgili kaygıların artmasını bir nebze de olsa frenlemek istediğini gösteriyor. Genel anlamda baktığımız zaman sunum kısmında özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamaların bir tık daha şahin olduğunu söyleyebiliriz. Yine sıkı para politikası duruşu vurgusunu yaptı. Ama özellikle soru cevap kısmında biraz daha nispeten olumlu, iyimser. Önümüzdeki dönem için dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacağı yönündeki yaklaşımları dikkat çekti. Ölçülü rasyonel bir yapıdaydı. Bence revizeyi de piyasa daha rasyonel karşıladı diye düşünüyorum. Buradaki en önemli etki tabii yıl içerisindeki oluşan jeopolitik risklerdi. Burada Merkez Bankası kendi adına tabii sıkı para uyguladığı politikayla, para politikasıyla süreçte elinden geleni yapıyor görünüyor. Ama bu anlamda ek etki olarak tabii ki yeni yapısal reformlarda enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönem için mutlaka gereklilik arz edecek. Bu da tabii biraz daha Hazine Maliye Bakanlığı'na geri geldiğinde Merkez Bankası tarafından dokunulmasına da tabii ki sebep oluyor. Ama genel tutuma baktığımız zaman petrol fiyatlarındaki özellikle yukarı yönlü hareketin etkisinin özellikle enflasyon defterinde yeni revizeler getirdiğini vurguladı. Önümüzdeki dönemle ilgili de enflasyonla alakalı dezenflasyon sürecinin devam edeceği vurgusunu yaptı. Yani hem rasyonel hem de iyimser şeklinde özetleyebiliriz Sayın Fatih Karahan'ın açıklamalarını.
0: Tabii temkinli gerçekçilik olarak da yorumlandı Fatih Karahan'ın mesajları ve en net mesajı da aslında faiz indirimi bekleyen piyasa aktörlerine yönelikti. Öyle değil mi? Ne dersiniz?

0: yani şu ortamda enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda faiz indirimi tamam birçok açıdan bu tüm dünyada da bekleniyor ama özellikle oluşan jeopolitik riskler baktığımız zaman işte birçok merkez bankasının baktığı Fed'in de elini kolunu bağlayan nitelikte. O açıdan bu süreçte aceleci olmak sonraki süreç açısından bir anlamda çok daha büyük sıkıntılar ortaya çıkartabilir. O yüzden de mutlaka tabii yani sektörde böyle bir beklenti çok uzunca bir süredir var. Ama bu süreçte enflasyonla mücadelenin devam ettiği hatta zaman zaman enflasyon kaygılarının tekrar arttığı süreçte bu etki mutlaka sonrasında çok daha büyük problemlere yol açabilir. Reel sektör tabii ki uzunca bir süredir bunaldı bir beklenti içerisinde ama dünyada da oluşan ekstra riskler bu durumu etkiliyor. O açıdan da bir süre daha temkinli, iyimser modda yani o az önce belirttiğiniz Sayın Fatih Karahan'la ilgili yaklaşımın devam etme ihtimali yüksek görünüyor. Süreç içerisinde bir de hep şu vurguyu yaptık yıl içerisinde Fed'den genel anlamda bir adım gelmediği ölçüde diğer merkez bankaları yani faiz indirimine ilgili bir adım gelmediği ölçüde diğer merkez bankaları da çekinik kalacaktır demiştik. Nitekim yıl içerisinde Fed'den herhangi bir şekilde böyle bir yaklaşım gelmedi. Hatta son dönemde faiz arttırımları konuşuluyor. O açıdan da bu süreçte tabii ki bizim tarafta da böyle bir beklenti içerisinde olmak fazla iyimser olacaktır. Bu açıdan da Sayın Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamaları da destekleyici nitelikte olduğunu yani benim açımdan da belirtebilirim. Önümüzdeki dönemle ilgili kısa vadede özellikle Fed kanadında böyle bir yaklaşım olmadığı ölçüde bizim tarafta ya da diğer merkez bankalarında böyle bir eğilim görmek çok mümkün olmayacaktır. Önceki dönemde piyasanın tersine bir hareketin olduğu bizim tarafta da dönem oldu. Yani Merkez Bankası'nın faiz indirim sürecine girdiği bir dönem oldu ama sonrasında bu ciddi bir enflasyonu beraberinde getirdi. Dövizde yukarı yönde hareketi beraberinde getirdi öncelikle. Bu açıdan da aynı durumla tabii karşılaşmamamız açısından bu tarz temkinli duruş ilk etapta önemli görünüyor. Ve bence yine tekrar diyorum hani FED kanadından özellikle bu anlamda bir faiz indirim sinyali oluşmadığı ölçüde diğer merkez bankalarında ihtiyatlı duruşunu sürdürmeye yani biz de dahil olmak üzere diğer merkez bankaları da ihtiyatlı duruşunu sürdürmeye devam edecektir. Bir de burada şunu konuşmuştuk yılbaşında hatta geçen senelerde 2030'a kadar maalesef süreç içerisinde oluşacak kaotik ortamlarla enflasyon kaygıları devam edebilir. O yüzden merkez bankaları biraz daha bu anlamda bu süreci daha ihtiyatlı geçirebilirler demiştik. Nitekim süreç maalesef hani keşke haklı çıkarmasaydı süreç son noktada söylediğimiz şekilde ilerliyor. O açıdan da enflasyonla ilgili özellikle geri çekilme, hızlı geri çekilmeler oluşmadığı sürece merkez bankaları da bu anlamda o temkinli duruşunu bir süre daha sürdürmeye devam edecektir düşüncesindeyim.
1: 2027 yılındaki %15'lik hedefini korudu Merkez Bankası. Şimdi 2026'ya bakarsak neredeyse yarı yarıya bir orandan bahsediyoruz. 2027 için bir revizyon gelir mi dersiniz?
0: Yani süreçte tabii jeopolitik riskler devam ettiği ölçüde ki böyle bir beklentimiz de var. Yani hep şunu konuşmuştuk. Yıl sonuna kadar olan süreçte yılın son kısmında biraz daha rahatlayan bir piyasa görülebilir. İşte ABD-İran anlaşmasına yakın olduğu yapılar oluşabilir ama 2027'de de Amerikan ara seçimleri sonrasında tekrar biz yeni jeopolitik riskler görebiliriz demiştik. Bu süreç devam ettiği ölçüde ve petrol fiyatları yukarı yönde hareket ettiği ölçüde mutlaka tabii 2027'de de biz enflasyonu konuşmaya devam edebiliriz. Bu etki de yeni revizeler getirebilir. Öncesinde de tabii Merkez Bankası'daki hedefler anlamındaki sürecin çok iyimser olduğu vurgusunu yapmıştık. Nitekim 15 ile 21 arasındaki hedefi 28 ile daha yıl içerisinde, yıl kapanmadan 28'e yükseltmesine sebep oldu. Şu an için de tabii 15 çok iyimser görünüyor. Burada eğer özellikle 2027'de işte oluşacak jeopolitik riskler, yeni belki jeopolitik riskleri konuşmaya devam edersek o zaman tabii %15 tahmini muhtemel yıl içerisinde tekrar revizeye uğrayacaktır. Burada yani ancak şu koşullarda işte %15 hedefi mümkün. İşte petrol fiyatları tekrar sert geri çekilecek. Herhangi bir etkiyle önceki fiyatlamasına, işte Merkez Bankası'nın yılbaşındaki ortalama hedef fiyatına gelecek $60 belki $50 gibi. Burada yeni yapısal reformlar oluşacak. Özellikle enerji ve gıda alanında. Çünkü enflasyondaki en önemli etkinin gıda üzerinde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda yeni reformlar oluşacak. Üretim konusunda enerjiyle ilgili, işte ithal ettiğimiz enerjiyi daha uzun süre kullanmamızla ilgili, yenilenebilir enerjiyle ilgili belki reformlar oluşacak. Ancak o zaman tabii biz Merkez Bankası'nın 2027 yılı sonundaki belirlediği hedeflere ulaşabiliriz. Yani şunu söylemek istiyorum. Sadece dezenflasyon sürecini sıkı para politikasıyla, işte faiz arttırmayarak ya da işte faiz daha doğrusu indirmeyerek, sabit bırakarak ya da zaman zaman arttıracağımızı ifade ederek değil, aynı zamanda mutlaka bu iki alandaki, hem enerji hem gıda alanındaki yeni yapısal reformlarla desteklemesi çok çok önemli. Yoksa tabii bu %15'lik yıl sonu, 2027 ile ilgili yıl sonu tahmini de yine fazla iyimser kalır. Burada hem dünyada jeopolitik risklerin azalması hem de bizim tarafımızda destekleyici adımların atılması çok çok önem arz ediyor. Aksi halde tabii mutlaka önümüzdeki seneyle ilgili de yeni revizeler konuşulabilir.
1: Rapordan sonra, sunumdan sonra, verilen mesajlardan sonra piyasaların ilk tepkisini nasıl özetlersiniz?
0: Az önce de aslında satır arasında belirttim. Yani rasyonel bir yaklaşımda buldu Merkez Bankası'nın başkanının özellikle açıklamalarını piyasa. Çok fazla tepki göstermedi. Yani borsa tarafında nötr bir tepkiyle karşılaştı. Dün de zaten nötre yakın kapattı piyasa. Biraz bankacılık endeksinin sınırlı baskılandığını gördük. Ama onun dışında genel anlamda piyasa az önce satır aramda belirttiğim gibi Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını rasyonel, temkinli, iyimser olarak karşıladı şeklinde özetleyebiliriz. Dolar TL'de ya da Euro TL'de dövizde de yukarı yönlü hareketlerin sınırda olduğunu gördük. Bu ihtiyatlı duruşla birlikte. Önümüzdeki dönemle ilgili burada en önemli etki, tabii piyasaların baktığı en önemli etki özellikle yine enerji fiyatlaması olmaya devam edecek. Bu hem FED tarafı içinde yani ya da diğer merkez bankaları içinde böyle. Aynı zamanda bizim tarafta da böyle. Hep şu vurguyu yapmıştım. Bir süre en azından petrol fiyatlaması 73 ile 85 ya da 70 ile 80 dolar aralığında stabilize olabilse, bu anlamda piyasalar biraz daha belki kendi adlarına rahatlayan ve süreç takibinde biraz daha iyimser tarafta olan bir yapıda olabilir. Ama petrol fiyatlaması işte savaş gerginliğinin ilk etapta bittiği durumda 70 dolara sarkmasına rağmen sonraki açıklamalarla birlikte tekrardan 85 doların üzerinde fiyatlanıyor Brent petrol. Bu etkide ister istemez tabii sürecin uzamasına sebep olan en önemli etki. Yani piyasaların, merkez bankalarının gözü kulağı bence enerji fiyatlamasında olmaya devam edecek. Bizim tarafta da piyasa etkisinin açıklamalar sonrasında sınırlı negatif ya da nötr olduğunu söyleyebilirim.
1: Borsa İstanbul'un dünkü kapanışıyla devam edelim o zaman. 14.132 puan seviyesinde 0.16'lıkta sınırlı bir kazancı vardı. Nasıl yorumladınız bu kapanışı? Beklentiniz ne yönde? Bugün Borsa İstanbul'un yukarı

0: Yukarıda ve aşağıda yatırımcının dikkat etmesi gereken kritik seviyeler neler?
1: Evet, geçen haftaki programda 13.900 denemesi gelebilir. Geçemezse sınırlı geri çekilme olabilir demiştik. Tam bu seviyeyi test etti Cuma günü. Sınırlı geri çekildi ama bu hafta içerisinde o bizim çok uzunca bir süredir vurguladığımız 13.900 seviyesinin üzerine attığını görüyoruz. Bu seviye üzerinde günlük kapanışlar önümüzdeki günler açısından önemli olacak. Yani tekrardan Borsa İstanbul'da yukarı yönlü motivasyonun oluşması 13.900 üzerinde kapanışlarla ilişkili diyebiliriz. Çünkü bu seviyelerden ortalamalar geçiyor. Kısa vadeli 5-22 hatta 50 günlük ortalamanın geçtiği seviyeler. 50 günlük ortalama 14.000 seviyesi gibi ama 5 ve 22 günlükler bu 13.900 seviyelerinden geçiyor. Bu açıdan da bu ortalamanın üzerinde olmamız piyasadaki algının olumluya dönmesi adına önemli. Burada gelen bilançolar bence fena değil. BIST 30 tarafında özellikle piyasa üzerinde, BIST 100 üzerinde destekleyici bir etki oluşturabilir. Bankaların fena değil. Yani genel anlamda beklenti altında kalan bir bank olduğunu görüyoruz. Diğerlerinin bilançoları beklenti üstü. İşte holdinglerin, Sabancı Holding, Koç Holding gibi holdinglerin bilançoları beklenti üstünde. Bunun dışında işte sanayi tarafında yine beklenti üstü bilançoların olduğunu görüyoruz BIST 30 tarafında. Bu etki de tabii ki katalist bir etki oluşturabilir önümüzdeki dönemle ilgili borsayla alakalı. Ama bence yine hep vurguluyoruz yılbaşından beri seçicilik teması devam ediyor borsa tarafında. Yani her hissenin aynı eşdeğerde yukarı yönlü etki yaratmadığı, yine hisse bazlı hareketlerle Borsa İstanbul'un yukarı yönlü eğilimde olduğu bir yapı bence devam edecektir. Buradaki en önemli etki zaten faiz ortamı. Yani yüksek faiz ortamında Borsa İstanbul'un genele yıldır coşkulu bir hareket yapması çok mümkün olmaz. Yani hiçbir zaman olmadı, olmamaya da devam edecektir. Ama burada hisse bazlı, hisse özelinde hareketlerle tabii yukarı yönlü ataklar oluşabilir. Yani burada 14.000 seviyelerinden bahsederken yılbaşına itibaren işte 3-4 hissenin yüksek performansının BIST 100'ü 14.000'e getirdiğini biliyoruz. Bu açıdan da önümüzdeki dönemde de yine seçicilik teması ön planda olacaktır. Ara ara bu vurguları yaptık. İşte altın fiyatları yukarıya giderken altın madencilik hisselerini vurguladık. Onlar hızlı bir şekilde yukarıya gitti. Sonrasında dedik ki işte petrol fiyatları yukarıya gidiyor. Petrol rafineri şirketleri ön plana çıkabilir. İşte Tüpraş öne çıktı. Son 1,5 aylık süreçte %75'lik bir getiri sağladı. Ciddi bir getiri. O yüzden biraz piyasadaki yatırımcılar konjonktürü takip edip hani bununla ilişkili olarak hangi sektörler ön plana çıkabilir noktasında yatırım kararlarını vermeleri daha sağlıklı olacaktır. Rotasyon, hep bu vurguyu da yaptık. Rotasyon çok çok önemli. Yani biraz piyasa neredeyse, pazar nerede kuruluyorsa tabiri caizse biraz yatırımcının da orada olması gerekiyor. Bir de fiyat hareketleri geçmiş dönemki gibi değil. Hani eskiden uzun vade, orta vade gibi kavramları konuşuyorduk. Ama borsalarda artık şunu görüyoruz. Oraya bir yatırımcı grubu, ciddi bir yatırımcı grubu giriyor, sonra hızlıca fiyatı yukarıya çekiyor ve ciddi anlamda belli seviyelere geliyor ki bunu sadece borsalarda değil, işte petrolde de gördük, yakın dönemde altında da gümüşte de gördük. Bu açıdan da süreçte birazcık daha artık eski döneme nazaran daha yatırımcının hem rotasyona önem göstermesi hem de o hızlı hareketlerin içinde yer almaya çalışması bu anlamda önemli. Şu anda da baktığımız zaman tabii biraz daha biz özellikle BIST 100 tarafında bilançoları konuşuyoruz. Bilanço etkisinde özellikle olumlu tarafta bilançosu gelen hisse senetlerinin önümüzdeki dönem için yıl sonuna kadar olan süreçte en azından borsa üzerinde bir motivasyon yaratma ihtimali yüksek görünüyor. O yüzden özellikle bu dönemde yatırımcılar

0: Bilançoları inceleyip zaman zaman tabii özellikle iyi gelen bilançolar aynı gün içerisinde tabii yatırımcıyı ters köşeye yatırabiliyor ama sonrasında bu toparlanmalar oluşacaktır. Bu arada onu da parantez içinde belirtmek isterim. Yıl sonuna kadar olan süreçte özellikle bilançosu iyi gelen şirketler üzerinde incelemeler yapıp biraz da bunu konjonktürle destekledikleri ölçüde borsa tabii ki bu anlamda yatırımcı açısından olumlu etki katacaktır. BIST 100 özelinde de puan özelinde de 13.900 seviyesi üzerinde kaldığımız ölçüde özellikle yukarıda 14.400 seviyesini takip edebiliriz. 14.200 ara direnç. Burada eğer önümüzdeki hafta 14.400'ü eğer direnç olarak takip etmek istersek bugün özellikle 14.200 üzerinde kapanışları görmemiz gerekiyor. Bu yüzden ben bugün için yukarıda 14.200, aşağıda 13.900 seviyesinin önemli olduğunu söyleyebilirim. Biraz daha yine sıkışan bu seviyeler aralığında, sıkışan bant aralığında bir piyasa izleyebiliriz. Biraz daha 14.400 beklentilerini önümüzdeki haftaya taşıyabiliriz düşüncesindeyim. Bugün için beklentim 13.900-14.200 bant aralığında hisse bazlı hareketlerin yine takip edildiği bir piyasa olabilir. Genel anlamda Borsa İstanbul'u bu şekilde özetleyebilirim.
1: Peki altın fiyatlamasına geçelim. Altın fiyatlaması bize ne söylüyor Özgür Bey? Beklentiniz ne yönde? 5.000 dolar kapısı açılır mı bu sene? Ne dersiniz?
0: Altın fiyatlarında da geriye çekilirken şu nokta analizi yapmıştık. 3.900-4.400 dolar, 3.900-4.500 dolar ons altın aralığını vurgusunu yapmıştık. Hatta ons altın Mayıs ayında 4.700 dolarken de 3.900 dolarlara, 4.000 dolarlara geri çekilebilir ve bir süre burada stabilize olabilir demiştik. Nitekim tam söylediğimiz aralıkta 3.900-4.400 aralığında bir süredir devam eden bir yapı var. 3.900 dolara geldiğinde gram altında 6.000 TL'ye gelmişti. Yine şu vurguyu yapmıştık. Demiştik ki 8.000 TL seviyelerinde kuyruğa girenler vardı altın almak için. Ama 6.000 TL'de bunu göremiyoruz. Halbuki 6.000 TL burada ortalama yapılabilecek ya da işte kısa orta vade takip edilmesi gereken alım seviyesidir demiştik. Nitekim 6.000 seviyesinden gram altında da etki hareketleri gördük. Hep şu vurguyu yapıyoruz. Yatırımcılar kaygılı olup daha da düşer mi etkisine girdiğinde fiyatlamanın tepkiyle devam ettiğini, tam tersi fiyatlar yükselirken pik yaparken de daha da mı yükselecek beklentisiyle sonra geri çekilmelerin, düzeltme hareketlerinin olduğunu görüyoruz. Bu dengeyi tabii ki tutturmak gerekiyor. Şu an için de ons altınla ilgili beklentim 3.900-4.500 dolar aralığında bir süre daha bu dengelenmenin devam edeceği yönünde. Hep şu vurguyu yaptık. Ons altında Fed'in faiz indirimi beklentileri oluşmadığı ölçüde çok böyle hani yukarı yönlü hızlı ataklar oluşamayabilir. Ancak bu beklenti ihtimaliyle birlikte biz ons altında yukarı yönlü hareketler görebiliriz demiştik. Ama tepki hareketlerini destekleyen etki özellikle Çin tarafındaki altın rezervlerini güçlendiren bir yapıydı. Son dönemde diğer merkez bankalarında da yine bunu görüyoruz. Ülkelerin borçluluklarını düşündüğümüz zaman hedge amaçlı altını kullanmaları çok da tabii mantıksız değil o anlamda. O açıdan da burada ons altınla ilgili önceki analizim geçerliliğini koruyor. 3.900-4.400 ya da 3.900-4.500 bant aralığındaki dolar bant aralığındaki yapı bir süre daha bence devam edebilir. Burada tabii ki tahvillerin geriye çekilmesi, işte Fed'in faiz indirimi ihtimali ons altın üzerinde fiyatlama üzerinde yukarı yönlü ataklar oluşturabilir. Ama ben kısa vadede biraz daha bu belirttiğim aralıkta trade alanının devam edeceği düşüncesindeyim. Yani 4.400-4.500 dolarlarda sat. Geriye çekilirse o söylediğim seviye 3.900-4.000 dolar seviyesine tekrar alım yönünde ol gibi kısa vadeli trade'ler burada görülebilir düşüncesindeyim. Tekrardan altınla ilgili yukarı yönlü az önce belirttiğiniz 5.000 dolar motivasyonunun oluşması için tabii az önce söylediğim temel etki yani Fed'in faiz indirim etkisinin piyasa üzerinde oluşması lazım. Ama şu anda da tabii faiz arttırımı konuşulduğu bir dönemde işte faizi sabit

0: bıraksın, arttırmasın da varı sabit bıraksın denilen bu dönemde bu söylediklerimizi, yani ons altının fiyatlamasını yukarı yön destekleyici etkinin sınırlı olduğunu görüyoruz. O yüzden biraz daha bu belirttiğimiz trade alanı devam ediyor diyebilirim.
1: Fed'e geçelim. Çünkü geçen hafta aldığımız tarım dışı istihdam, gelen enflasyon verisi, ardından da üretici fiyat endeksi beklentinin altında geldi o da. Tabii Fed'in tamamen faiz indirimi yapması için o gerçek alanı sağlamadı ama en azından bir miktar faiz artışının masadan kalkmasına da değil ama ihtimalinde zayıflamasına sebep oldu. Nasıl değerlendirdiniz? Fiyatlamalar açısından gelen üfe, Amerikan üfe verisi bize ne söylüyor? Fed'in patikasını, pusulasını değiştirir mi?
0: Üfe beklenti dahilinde tarım dışı istihdam verisi beklenti altında geldi. İşte en son toplantıda 9'a 3'lük bir oran vardı. 3 tane üye faiz arttırımı istedi. Biraz tabii son gelen tarım dışı istihdam verisi belki bu üyelerin faiz arttırım isteğini törpüleyebilir. Gelen enflasyon verisinin de beklenti üstü gelmemiş olması bu anlamda faiz arttırım ihtimalini biraz daha düşürebilir. Yani kısacası önümüzdeki dönemle ilgili de faiz arttırım yerine sabit bırakma ihtimali yüksek görünüyor. Ama işte az önce yine satır aralarında bizim tarafla ilgili konuşurken petrol fiyatlarında dedik dünyanın gözü kulağı. Yani petrol fiyatları burada önemli etki yaratacak. Çünkü yukarı yönlü petrol fiyatlaması enflasyon üzerinde genel anlamda ciddi baskılar oluşturuyor. Bu açıdan da her ne kadar tarım dışı istihdam verisi ya da TÜFE verisi bu anlamda önem arz etse de mutlaka tabii bu etkiyi oluşturan ana kaynağın da fiyatlaması tabii ki önemli bir etki. O açıdan da Eylül ayı ile ilgili henüz FED ile ilgili yaklaşımda ne yapar konusunda karar vermek için erken görünüyor. Ama ben daha öncekilerdeki gibi sabit bırakacağı yönünde bir yaklaşımdayım FED ile ilişkili olarak. En azından Amerikan ara seçimlerine kadar biraz daha bu anlamda piyasaları kaygılandırmak yerine daha böyle hani stabil ya da rahatlatmak adına yaklaşımların olma ihtimali yüksek geliyor. Burada tabii Trump'ın hesabına göre Trump'ta özellikle ara seçimlere kadar Fed faiz indirsin diye istiyordu ama Amerika-İran gerginliğindeki sürecin bu kadar uzayacağını bence tahmin etmemişti. Hani Trump'a kalsaydı eğer o ilk belirttiğindeki gibi 4 haftada Amerika-İran gerginliğindeki o problemi çözebilseydi biz şimdi belki faiz indirimlerini bile konuşuyor olabilirdik. Ama bunu çözemiyor olması, petrol fiyatlarının bu süreçte Mart ayından itibaren 6 aylık süreçte hep yukarı yönlü hareketi ister istemez tabii bir anda stratejinin değişmesine sebep oldu. Ama şu anki ortamda işte son gelen verileri değerlendirecek olursak hem tarım dışı istihdam verisini hem de aynı zamanda TÜFE verisini, FED muhtemelen Eylül ayında da faizleri sabit bırakma yönünde bir eğilim gösterecektir. Ama tekrar diyorum Eylül'e kadar yine bir süreç var. Bu arada enerji fiyatlamasını da tabii piyasalar ve FED dikkatle takip edecek düşüncesindeyim.
1: Yayına katkılarınız, kıymetli analizleriniz için teşekkür ederim Özgür Bey. Kazançlı, keyifli bir gün olsun sizin için de ve iyi hafta sonları.
0: Ben de iyi hafta sonları ve iyi yayınlar diliyorum. Görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Seans öncesi devam ediyor. Şimdi konuğum Zafer Ergezen, emtia piyasaları uzmanı. Son duruma birlikte bakacağız efendim. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar diliyorum.
1: Teşekkürler Zafer Bey. Şimdi enflasyon raporunu birazdan soracağım ama önce emtia tarafına bakalım. Kıymetli metaller tablosu, enerji emtia tablosu bugün bize ne söylüyor? Altın ons şu an 4324 dolardan fiyatlanıyor ve yarım puanın üzerinde de kaybı var. Öbür tarafta 87 doların üzerinde bir Brent petrol izliyoruz. Bu fiyatlamalar bize nasıl bir mesaj veriyor yatırım açısından?
2: Yani haftanın son gününe bakacak olursak bir miktar gene petrol tarafında yukarı yönlü seyir ve kıymetli metallerde aşağı yönlü baskıyı görüyoruz. Bunun da en büyük sebebi tabii ki son dönemde bir miktar hareketli piyasa var. burada dolar endeksine bağlı hareket ediyor. Oradaki gelişmeler ve açıklamalar bir miktar etkili oluyor baktığımız zaman. Ki ons altın zaten izleyiciler hatırlayacaktır hep 4400 doların önemine vurgu yapıyorduk ki bunu konuşurken de 3900-4000 dolarlar seviyesindeyken bunu konuşuyorduk. Zaten bu seviyeye gelmişti. Dolar endeksindeki o geri çekilme hala beklediğimiz kadar güçlü değil. Hala 100 seviyesine oldukça yakın seyrediyor. Bu da piyasalar üzerinde baskı oluşturan unsurlardan veya daha doğrusu belirsizlik oluşturan unsurlardan bir tanesi. Hala savaş devam ediyor, hala bir kalıcı anlaşma yok. Bunun yanı sıra Brent petrol hala yüksek seviyede seyrediyor. Yani 80 doların üzerinde, hatta 85 doların üzerinde diyelim. Bu da dolayısıyla bütün piyasalar için belirsizliği artıran unsurlardan bir tanesi. Bunun etkisini görüyoruz piyasaların üzerinde. Haftanın son günü de doğal olarak hafta sonu riski almak istemeyen yatırımcılar bir miktar daha bugün çekimsel davranacaktır diye düşünüyorum. Bugünkü gördüğümüz fiyatlamalar bunun fiyatlaması. Ama genel açıdan baktığımız zaman özellikle savaşta kalıcı bir anlaşma olacağı beklentisi aslında ons altını yükselten unsurlardan bir tanesiydi. Ama burada hala Brent petrolün istenildiği seviyelere gelmediğini görüyoruz. Bu da baskı oluşturan diğer bir unsur aslında. Birbiriyle çelişen birçok gelişme var ve bunların sonucunda da bir belirsizlik var. Bir de bütün bunların üstüne Fed Başkanı Kevin Warsh'un bir miktar daha yönlendirmeyi çok fazla istemeyen açıklamaları veya politikası diyelim. O da dahil olunca piyasadaki belirsizlikler artmış durumda. Ama genel tablo içerisinde şunu söylemek mümkün. Yatay bir piyasanın içerisindeyiz. Her ne kadar ons altında kıymetli metallerde yukarı seyri görmüş olsak bile bu hala bir yükseliş trendi anlamına gelmiyor. Hem petrol fiyatlarını hem de dolar endeksine baktığımız zaman. Bu ne demek? Bu önümüzdeki günlerde de aynı bugünkü gibi olduğu gibi ve dünkü olduğu gibi hareketli bir piyasa göreceğiz. Aşağı yukarı hareket eden bir piyasa devam edecek gibi gözüküyor. Bana piyasanın söylediği bu aslında fiyatlamalarla bugün itibariyle.
1: Altındaki geri çekilmeyi okurken tabii dolar endeksine de bakıyoruz özellikle ama o açıdan da dolar tarafında da öyle büyük bir güçlenme yok. Buradaki baskı Amerikan tahvillerinin yüksek olmasından mı kaynaklanıyor?
2: Tabii ki yani hem ABD tahvillerinin yüksek olması hem de dolar endeksinde hala yani yukarı yönlü bir hareket görmesek bile yüksek kalmaya devam ediyor. En büyük sıkıntı burası. Hala 98'li seviyeleri görmemiş durumdayız.
1: Evet. Amerikan 10 yıllık tahvilleri şu an ekranda 4.64'te bir miktar yukarı yönlü hareket var. Buyurun Zafer Bey, devam edebilirsiniz.
2: Burada tabii ki ABD tahvilleri yüksek seyretmesi piyasanın üzerinde unsur ama dolar endeksi de bir türlü geri gelmiyor. Yani geri çekimeler çok sınırlı kalıyor. Hala 98 seviyesini görmemiş durumdayız. Ben şimdiye kadar 98 seviyesinin görünmesini beklerdim açıkçası. Bunun baskısı piyasa üzerinde var. Yani kısaca şunu söyleyebiliriz. Evet, enflasyon faiz artırım ihtimalleri azalıyor ama piyasa buna inanmıyor çok fazla. Hala yüksek seyrediyor dolar endeksi. Doların güçleneceği beklentisi var. Diğer para birimlerine göre kısmen güçlü seyrediyor şu anda. Bu da piyasanın üzerine belirsizliği beraberinde getiren bir risk unsuru olarak devam ediyor. Dediniz de haklısınız. Geri çekilme görüyoruz. Ama bu geri çekilmeye rağmen hala geri çekimler sınırlı ve dolar endeksi hala yüksek seyrediyor.
1: Brent petrol tarafına baktığınızda bu fiyatlama tabii Fed'in faiz patikasını çünkü enflasyon görünümünü etkileyen bir fiyatlama. Bu seviye bize ne anlatıyor Zafer Bey?
2: Bu seviyenin risk unsuru olduğunu söyleyebiliriz. Yani de kalan kaldığı sürece petrol fiyatları hala risk olmaya devam edecek. Hatta 85 dolar diyelim miktar daha marş verelim oraya. 85 doların üzerinde kaldığı sürece piyasa için risk olmaya devam edecek. Neden peki? Çünkü ortalamaların üzerinde bu da enflasyonu arttırıcı etki yapmaya devam edecek. Ve bütün bunların ötesinde maliyetler artmaya devam edecek. Gecikmiş tabii fiyatlamalar devreye girecek. Bu da piyasa için önümüzdeki aylarda faiz arttırma ihtimallerinin yükselmesine yol açacak diyebiliriz. O yüzden de burada belki de dönüp dolaşıp hep petrolü konuşuyoruz ve altın da konuşurken, dolar endeksini de konuşurken, enflasyonu, faizleri de konuşurken hep dönüp petrole geliyoruz. Bunun en büyük sebebi

0: doğru iten bir döngüye gelmiş oluyor. O yüzden de petrol fiyatlarının bir kalıcı anlaşma olmasıyla petrol fiyatlarının geri çekilmesi bence tüm piyasalar için ve merkez bankaları için oldukça elzem. Ama şu anki görüntü Kasım ayına yaklaşmış olmamıza rağmen, yani ABD seçimlerine yaklaşıyor olmamıza rağmen hala bir kalıcı anlaşmanın olmamış olması, hala Hürmüz Boğazı'nın geçişleri tam olarak açılmamış olması maalesef fiyatların yüksek kalmasına yol açacak. Bu önümüzdeki dönemde 90 dolar ve 85 dolar bandının, bu seviyelerin bir normal haline gelmesine yol açarsa önümüzdeki dönemde çok daha zorlu bir piyasa görme ihtimalimiz var. Ama Hürmüz Boğazı bugün açılırsa, yani kalıcı bir anlaşma sağlanırsa, ben hızlı bir şekilde 70 dolar seviyelerine doğru gidileceğini düşünüyorum. O zaman faiz artım ihtimalleri de rafa kalkar diye düşünüyorum. Ve 2027'de yeniden faiz indirimlerini konuşmaya başlarız. Bu da iyimser senaryo. Hangisi gerçekleşecek göreceğiz.
1: Amerika'da üfe verisi geldi. Onun öncesinde tüfeği takip ettik. Tabii Fed'in faiz patikası açısından oldukça önemli verilerdi. Üfe de beklentinin altında geldi. O da Fed'in faiz alanın faiz kararını rahatlatan bir veri olarak görülüyor. Peki faiz arttırma kararı bu verilerle beraber bir miktar zayıfladıysa, biz neden bu gelişmeleri tahvil faizlerinde de dolar endeksinde de daha güçlü göremiyoruz? Bunu nasıl açıklayabiliriz?
0: Yani baktığımız zaman aslında şunu söyleyebiliriz. Evet, piyasada bir iyimserlik var ama hala enflasyon yüksek seyrediyor. Petrol fiyatları geri çekilmemesi aslında biraz önceki anlattığım konu. Burada tahvil faizlerinin yüksek kalmasına ve ABD dolarının, dolar endeksinin güçlü kalmasına yol açıyor. Burada piyasanın iyimserliği, evet, bu fiyatlamaları aşağıya çekiyor, doğru. Ama diğer taraftan baktığımız zaman petrol fiyatlarının yüksek kalıyor olması bütün bu iyimserliğe rağmen piyasanın üzerindeki risk olgusu. Piyasa artık şunu öğrendi, özellikle ABD Başkanı Trump'ın başkanlığı döneminde bunu çok daha iyi öğrendi. Açıklamalara veya beklentilerden ziyade gerçekleşmelere göre hareket etmeyi tercih ediyor. Burada baktığımız zaman evet, piyasada kalıcı anlaşma beklentisi bir anda iyimserliğin yayılmasına yol açtı. Borsalarda genel olarak iyimserliği gördük. Ons altında iyimserliği hala yüksek. Petrol fiyatı yüksek kalmaya devam edince de doğal olarak tahvil faizlerini ve dolar endeksini aşağıya çekmiyor. Petrol fiyatları da aşağı gelmeden burada ben açıkçası tahvil faizlerinde bir geri çekiliş, ciddi bir geri çekiliş veya bir geri çekilme trendi, düşüş trendi görmeyi beklemiyorum. Aynı şekilde dolar endeksinde de dediğim gibi, normalde bu kadar iyimserliğin olduğu bir ortam içerisinde dolar endeksinde şimdiye kadar 98'leri görmemiz lazımdı. Bunu görmemizin en büyük sebebi de petrol fiyatları, ki bu kadar iyimserliğin olduğu bir ortamda petrol fiyatları da zaten 80 doların altına gelmiş olması lazımdı. Maalesef onu da görmüyoruz. Bu da işte sizin bahsettiğiniz bu anomaliyi oluşturuyor. Bütün iyimserliğe rağmen hem tahvil faizlerinde hem de dolar endeksinde güçlü kalmayı, hala yüksek kaldığını görüyoruz. Çünkü petrol fiyatları bu seviyede kalırsa önümüzdeki dönemde faiz arttırma ihtimalleri her ne kadar azalmış olsa bile sonraki dönemler için artacak. Dolayısıyla bunun fiyatlamasını görüyoruz.
1: Evet, çünkü Brent petrol barometre, piyasaların barometresi. O zaman önümüzdeki günler için kritik eşikleri de sormak istiyorum. Brent'te hangi seviye aşağı kırılırsa petrol tarafında o yeni düşüş dalgasını görürüz. Altın tarafında da aynı şekilde 4320 doların altı hangi seviyeleri gündeme getirir ve 10 yıllık tahvil faizlerine de baktığımız zaman hangi seviyenin altına inilmesi küresel risk iştahı açısından güçlü bir rakam olur?
0: O zaman şöyle söyleyeyim. O Brent petrol tarafına baktığımız zaman aslında, yani bütün bunlar yaşanacak bir gelişmelere göre yapıyor. Yani teknik olarak çok fazla konuşmak istemiyorum. Ben bu anlamda daha çok temel verilere dayanıyorum. Ama teknik olarak bakacak olursak ben şu anda 95 dolar seviyesinin geçilmesini Brent petrolde beklemiyorum açıkçası. Kısa vadede bakacak olursak şu anda olumsuz, yani savaşın yeniden başlamayacağını düşünürsek ben 88-90 dolar bandının da yukarı geçileceğini düşünmüyorum. Buraya baktığımız zaman sağlıklı bir piyasa olması için 78 doların altında kapanışlar görmemiz lazım Brent petrolde. O zaman piyasadaki iyimserliğin artmaya başladığını söyleyebiliriz. Aşağıda ise 68-70 dolar bandı benim hedef seviyem.

0: bu seviyeye kadar geri çekimlerin olmasını normal karşılarım. Şu aşamada dediğim gibi 95 dolar bandını geçen bir petrol çok fazla beklemiyorum. Brent petrol kısa vadede ise 88-90 bandının gene yukarı geçilmesini çok fazla beklemiyorum. Ons altın tarafına bakacak olursak, ons altında neredeyse 2 aydan beri hep aynı şeyi söylüyorum. 4000'lerdeyken de aynı şeyi söylüyordum ki hatta herkes aşağı yönlü revizyonlar yaparken de herkes bütümserken de iyimser olduğumu söylemiştim. 3900-4000 dolar bandı hala aynı seviyeyi koruyorum. Burası kısa, orta, uzun vade yatırımcıların alım tercihi olarak değerlendireceği bölge olduğunu düşünüyorum. Yükselişlerin 4400 dolara kadar olmasını bekliyordum. Hala aynı görüşüm devam ediyor. 4400 dolar seviyesi bir direnç seviyesidir. Buranın kolay geçilmesini beklemiyordum. Hala da kolay geçilmesini beklemiyorum. Geri çekilmelerde ilk etapta 4225 dolara kadar olabilir geri çekilmeler. Bu seviyenin de görülmesini normal karşılarım şu ortam içerisinde. 4400 doları geçebilir miyiz? Geçme ihtimali var. Kalıcı bir anlaşma olursa ve kalıcı bir anlaşma olursa veya dolar endeksinde bir geri çekme 98'leri görürsek veya petrol fiyatları 80 doların altına inerse, 78 doların altına inerse, o zaman 4550 dolar seviyelerine kadar yükseliş gayet normal karşılanabilir diye düşünüyorum. Ama evet, tüm iyimserliğin olduğu iyimser bir senaryoda ise maksimum 4800-5000 dolar bandının görülmesini bekliyorum. Onun üstünde bir ons altın beklemiyorum bu sene.
1: Yayına katkılarınız, analizleriniz çok kıymetli. Teşekkürler Zafer Bey. Kolaylıklar, keyifli ve kazançlı bir gün olsun.
0: Rica ederim. Yayınlar diliyorum. İyi hafta sonları.
1: Teşekkürler. Seans öncesini bitirelim. Saat başında paranın rotasıyla karşınızda olacağım efendim.

0: Info Yatırım seans öncesi programını sundu.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar. BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar. Tera Yatırım sunar.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli 28, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 28 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Muğla 37, Aydın 40, Manisa 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 25, Karabük 30, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.

0: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Bir önde eşlik edecek zarif ışıltılar. Şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
2: Tasarruf finansman modelinin banka kredisine göre avantajı nedir?
3: Faiz yükü yoktur. Kredi notu şartı genellikle daha esnektir. Erken kapama cezası bulunmayabilir.
1: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
4: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
2: I was wondering if you might stay with the girls.
3: You want me to babysit?
2: Thank you, Mr. Wilder.
1: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
3: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
1: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
3: There just might be something special about this place.
1: Adanın büyüsü yarın 20'de A1'de.
0: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sunar.

yükseltti. 2027 için %15, 2028 için ise %9 tahminini korudu. Merkez Bankası bir yandan enflasyon görünümündeki yukarı yönlü risklere dikkat çekerken diğer yandan da sıkı para politikası duruşunun korunacağı mesajını verdi. Peki bu tablo faiz patikasını nasıl değiştirecek? Borsa İstanbul'da dün günü sınırlı bir yükselişle %0,16'lık kazançla 14.132 puan seviyesinden kapattı. Ons altına baktığımızda 4.320 dolar seviyesini takip ediyoruz. Bir miktar geri çekilme var ons altında. Yarım puanın üzerinde bir kayıp var. Brent petrol yönünü yukarı çevirdi. Hepsine bakacağız. Kıymetli canlı yayın konuklarım olacak. Tüm hareketleri hem emtiyadaki hem hisse senedi piyasalarındaki tüm hareketleri birazdan analiz edeceğiz. Çünkü Amerikan borsalarında da rekorlar devam ediyor. S&P 500 yeni zirvesini gördü. Yapay zeka rüzgarı artık sadece büyük teknoloji şirketlerini değil, çipten hafızaya, veri depolamadan altyapıya kadar bütün bir ekosisteme taşıyor. Üstelik Amerika'da üretici enflasyonunun beklentilerin altında kalması da Fed'in faiz patikasına ilişkin beklentileri de yeniden şekillendiriyor. Hepsini hem tek tek hem de birbirlerine bağlı zincirleme bir tabloyla konuşacağız. Ama önce gündemin öne çıkan başlıklarına buyurun birlikte bakalım. Amerika'dan İran'a abluka tehdidi geldi. Petrol yeniden yönünü yukarı çevirdi. Üstelik de bu ablukanın süresi sürdürülebileceği mesajının verildiğini takip ediyoruz. Gelecek hafta ekonomik baskının daha da arttırılacağı da açıklandı ve Hürmüz'de iki petrol şirketi gemisine de saldırı haberi enerji piyasasında riskleri yeniden büyüttü. Devam edelim. Trump yönetimi de bazı İHA ve kritik bileşenlerin ithalatına %100'e varan gümrük vergisi getirdi. Yeni tarifeler 3 Eylül'de yürürlüğe girerken Amerika'da İHA üretimini arttırmaya yönelik teşvik programı da hazırlanacak. Ve bir başka önemli gündem maddesine bakarsak, enflasyonda %2 hedefine dönüş mümkün dedi Chicago Fed Başkanı Austin Goolsbee. Amerika'da son açıklanan enflasyon verilerinin biraz daha iyi geldiğini belirtti. Tarifelerle İran Savaşı'ndan kaynaklanan yüksek petrol fiyatlarının etkisinin azalması halinde de enflasyondaki iyileşmenin devam edebileceğini söyledi. Goolsbee bu da enflasyonun yeniden %2'ye doğru ilerlemesi anlamına geliyor ifadesini kullandı. Devam edelim. Yene bakalım. Japon yeninde müdahale etkisi azaldı. Yen Amerika ve Japonya'nın döviz piyasalarına müdahalesinin etkisinin azalmasıyla cuma günü 3 ayın en sert haftalık kaybına hazırlanırken yatırımcılar da para birimindeki düşüşü durdurmak için yeni bir resmi müdahale gerekip gerekmeyeceğini değerlendiriyor. Japon para birimi Temmuz sonu ve Ağustos başındaki müdahalelerin ardından elde ettiği kazanımların yaklaşık yarısını geri verdi diyebiliriz. Bakalım altına. Altında son durum ne? 2 ayın zirvesinden döndü altın ons. Amerikan enflasyon verilerinin ardından gelen kar satışlarıyla altın gerilerken haftayı kayıpla tamamlamaya hazırlanıyor. Spot altın 4.326 dolara kadar düştü ve analistlerde 4.400 doların aşılması halinde yıl sonuna kadar 5.000 dolar seviyesinin gündeme gelebileceğini belirtiyor. Ve SPK ile ilgili bir haberde yeşil yatırımlara %50 ücret indirimi olacak. SPK sürdürülebilirlik bağlantılı sermaye piyasası araçlarına yönelik yeni esasları belirlerken sosyal temalı araçların ihracatının da önünü açtı ve rehberler kapsamındaki ihracatlarda kurul ücretlerini %50 oranında indirdi. Gündeme baktık. Şimdi grafiklerle konuşacağız. Rakamlar, veriler, fiyatlamalar bize ne söylüyor? Tabii küresel dengeleri anlamak, iç piyasayı şekillendiren kritik başlıkları da görmek için grafiklerin dilini ekrana getirelim. Brent petrol yukarı çevirdi yönünü. Gelen açıklamalar Orta Doğu'daki tansiyonun yüksek olduğunu söylüyor. 87,8 dolardan fiyatlanan bir Brent petrol takip ediyoruz. Hürmüz Boğazı çevresindeki o jeopolitik gerilime rağmen o sevkiyatın da aksamaması aslında oldukça önemli. Petrolün yönü ne olacak?
90 doların üzerine atacak mı? Bakacağız. Enerji maliyetlerindeki durum küresel enflasyon kaygılarını da hafifletecek mi? Makro dengeleri doğrudan etkileyen bir barometre çünkü. Ve bir başka piyasaları etkileyen, yatırımcının iştahını da gösteren bir başka

0: Önemli grafikte altın ons tarafında yönetmenim ekranı verirse 0.32'lik kayıp var. Altın ons da şu anda 4336 dolar seviyesinden fiyatlanıyor. Güvenli liman geri çekiliyor. Haftayı da kayıpla bitirmeye hazırlanıyor. Petrolde daha önce gördüğümüz o maliyet düşüşü ve Amerika kanadından gelen enflasyondaki soğuma sinyalleri Fed'in faiz baskısını masadan kaldırarak faiz getirisiz bir varlık olan altını desteklemişti. Ancak bugün altında geri çekilme hareketi takip ediyoruz. Şimdi paranın patronuna, dolar endeksine bakalım. Dolar endeksinde durum ne? 0.12'lik geri çekilme var dolar endeksi tarafında. Yüzün altında ama hala güçlü görünüyor. Bu da altını baskı kılayan önemli bir fiyatlama. Küresel piyasaları açalım. Risk haritasında piyasalar, yatırımcı iştahı bize ne söylüyor? Asya ile başlayalım. 0.14'lük kaybı vardı. Bugün Çin tarafının 3921 puan seviyesini izledik. Güney Kore yükseldi. %2'nin üzerinde yükselişi var. 6963 puandan geçti. Hindistan tarafında 0.34'lük geri çekilme takip ediyoruz. Hong Kong'a bakalım. %1'e yaklaşan düşüş var Hong Kong tarafında. Amerika'ya bakalım. 7804 seviyesi S&P 500 için önemli. Yukarı yönlü hareket ediyor. Nasdaq geri çekildi. Dow Jones'ta da 53871 puanla yukarı yönlü bir hareket takip ediyoruz. Bakalım Avrupa ne yaptı? Dünkü kapanışta Londra, Frankfurt, Madrid ve Paris hepsi birden geri çekildiler. Yatırım iştahı düşük Avrupa tarafında. Borsa İstanbul'da Merkez Bankası'nın enflasyon raporu sonrasında sınırlı bir yükseliş kapattı. Dün günü 0.16'lık kazancı vardı. 14.132 puan seviyesinden bitirdi. Borsa İstanbul'a baktık. Bankacılık endeksi önemli. Çünkü endeksin önemli lokomotifi bankacılık tarafı. Yabancının da yatırım için geldiği ilk durak bankacılık tarafı. 0.21'lik geri çekilme izledik dün bankacılık tarafında. 15.793 puandan bitirdi günü. Bakalım haftanın son işlem gününde Borsa İstanbul'da görünüm nasıl olacak? Şimdi Asya piyasalarındaki son fiyatlamaları verdik az önce haritada. Mehmet Zeyrek de Çin'de bizi bekliyor. Son gelişmeleri anlatacak. Merhaba, yayına hoş geldin Mehmet.
1: Günaydın, iyi sabahlar. Sema Ertekin, haftanın son işlem gününde Asya piyasaları genel olarak pozitif, hatta son 2 ayın en güçlü performanslarından, haftalık performanslarından birine şahit oluyoruz. Özellikle yapay zeka ve teknoloji şirketlerine yönelik ilgi sürüyor. Japonya'da Nikkei yükseliyor ama borsada bu pozitif havanın arka planında Japon parasının dolar karşısındaki değer kaybı en önemli etken. Ülkedeki enflasyon ve para birimindeki değer kaybı hala tartışma konusu ve yen şu anda 160 seviyesinde. Merkez Bankası'nın olası müdahaleleri de yine tartışılıyor. Japonya'nın eski üst düzey döviz yetkililerinden Mitsuhiro Furusawa, Japonya ve Amerika'nın yeniden ortak müdahalede bulunabileceğini ve bunun herhangi bir zamanda gerçekleşebileceğini söyledi. Ayrıca Japonya Merkez Bankası'nın Eylül'de faiz artırması ve sonraki aylarda daha hızlı faiz artışına gidebileceği uyarıları da devam ediyor. Güney Kore'de Kospi yükseliyor ve haftanın en güçlü Asya piyasalarından biri. Kore borsasındaki yükselişin merkezinde Samsung şirketi başta olmak üzere yarı iletken ve teknoloji şirketleri ön planda duruyor. Yapay zeka yatırımlarının yüksek performanslı belleklere ve gelişmiş çiplere olan talebi artıracağı beklentisi Kore teknoloji hisseleri para girişini bu hafta daha da hızlandırdı. Çin anakarasında borsa daha sınırlı bir yükseliş kaydediyor. Çin'in yerli çip üretimini geliştirme çabaları ve yapay zeka sektöründeki yatırımlar teknoloji şirketlerine destek veriyor. Bunun yanında yatırımcılar ekonomide iç talebin ne kadar güçlü olduğunu ve Pekin'in büyümeyi desteklemek için yeni adımlar atıp atmayacağını da bekliyor. Otomotiv sektöründe ise önemli bir gelişme var. Çin'de otomobil satışları Temmuz ayında

0: da geriledi ve düşüş üst üste 10. aya taşındı. Buna karşılık Çinli üreticiler iç pazardaki zayıflığı telafi etmek amacıyla yurt dışı satışlarına daha fazla ağırlık verdiğini de görüyoruz. Hindistan cephesinde de şöyle baktığımızda ekonomileri yüksek miktarda petrol ithalatına bağımlı olduğu için maliyetler ve enflasyon tartışmaları Hindistan'da neredeyse her gün sürüyor. Reuters'a göre özellikle şirketlerin güçlü bilanço açıklamaları ve Amerika'da faiz artışı beklentisinin zayıflaması Hindistan piyasası açısından olumlu unsurlar olarak karşımızda duruyor. Şöyle özet olarak baktığımızda Japonya yükseliyor ama yen dolar karşısında 160 sınırında. Güney Kore çip hisseleriyle güçlü. Çin'de teknoloji hisselerine ilgi sürerken otomobil satışlarındaki düşüş iç talep açısından soru işareti yaratıyor. Hong Kong piyasaları bugün zayıf. Hindistan petrol ve Orta Doğu baskısıyla geriliyor. Asya'nın genelinde piyasayı bugün Amerika faiz beklentisi, petrol ve yapay zeka hisseleri yönlendiriyor. Günün öne çıkan gelişmeleri bu yöndeydi ve artık borsalarda, piyasalarda kapanışa doğru ilerliyoruz. Sözü tekrar İstanbul stüdyolarına bırakalım. Sema Ertekin.
1: Asya'daki görünüm önemli, küresel piyasalara da gün için referans olması açısından. Paranın rotası devam ediyor efendim. Stüdyomda çok kıymetli bir konuğum var. İlkay Öztürk, BB Portföy, Portföy Yönetim Direktörü bizimle birlikte son fiyatlamaları, verileri hepsini konuşacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Öncelikle enflasyon raporuyla başlamak istiyorum. Dün 2026 yıl sonu hedefi %2 oranında yukarı 2 puan yukarı yönlü revize edildi. Sınırlı bir yukarı yönlü revizeydi ama nasıl değerlendirdiniz? Diğer 2027 ve 2028 için korundu daha önceki rakamlar. Nasıl yorumladınız? Ve Fatih Karahan'ın mesajlarını aslında en önemlisi de belki de onlardı değil mi?
2: Evet, enflasyon hedefinin aslında enflasyon beklentisinin yukarı çekilmesi aslında çok da bizi şaşırtan bir şey değildi. Keza baktığımızda piyasanın beklentileri 29-30 seviyelerinde artık biraz daha kemikleşmeye başladığını görüyoruz. Merkez Bankası'nın beklentisi biraz daha geride kalmıştı. Zaten baktığımızda artık Ağustos ayına da geldik. Yılın son geri kalan kısmına da düşündüğümüz zaman yapılması gerekli bir revizeydi. Burada biraz daha bence verilen mesajlar dediğiniz gibi Sayın Karahan'ın verdiği mesajlar önemliydi. Evet, enflasyon beklentilerden kötü geldi. Şu anda biraz daha yukarıda. Ama günün sonunda iç talepteki zayıflama defaten vurgulandı bu toplantıda. Bununla beraber iş gücündeki diğer göstergelerde zayıflamanın olduğuna belirti yapıldı. Bununla bir de tabii ki hizmet enflasyonunun aslında o kadar da yükselmediği, evet, petrol dışı kalemleri, petrol enerji hariç kalemleri çıkardığımızda etkilenen kalemleri hizmet enflasyonu da o kadar gerilemediğini belirttiler. Bu da aslında sıkı para politikasının yeterince sıkı olduğunu, iç talebi de yavaşlatıcı bir durumda olduğunu söylemiş oldular, belirttiler. Bu biraz daha belki de aslında bizim işte haftalık fonlama tarafına doğru kademeli olarak geçişin şeyini, yolunu açabilir. Zaten piyasada ilk başta enflasyon beklentileri yukarı alındığında bir acaba gevşeme olmayacak mı diye bir çekimselleşti ama sonrasındaki yapılan sunum ve soru cevap kısmındaki şeylerle konulara baktığımız zaman aslında hala Merkez Bankası'nın Eylül toplantısına kadarki süreçte kademeli olarak fonlamayı 40'tan 37'ye doğru çekmesi şimdilik beklentilerimizde güçlü bir senaryo.
1: Peki piyasaların bu açıklamalardan sonra, yukarı yönlü revizeden sonra piyasaların tepkisini nasıl değerlendirdiniz, nasıl özetlersiniz? Piyasa buna nasıl tepki verdi?
2: Ya, çok sert bir tepki verdiğini söylemek güç. Yani şu anki gündem, dünkü fiyatlamalar zaten aslında çok fazla bir sürpriz görmüş bir piyasayı değildi bence.
1: O zaman bekle gör.
2: Yani bence hatta biraz piyasa yavaştan, sizin de az önce de belirttiğiniz gibi, petrol fiyatlarına doğru gözünü kaydırmaya tekrar başladı. Çünkü Amerika'da Hazine Bakanı Bessent'in yaptığı açıklama biraz piyasaları ürküttü. Çünkü keza kendisi böyle Başkan Trump gibi çok yukarı perdelerden konuşan bir kişi değil. Genelde bir şey söylüyorsa o ciddiye alınır. O yüzden de Brent petrolün bugün 87 dolarlara geldi.

0: Gördük. O yüzden burası da bence biraz daha önemli olacak. Çünkü bizim düşündüğümüz bu 37'ye dönecek olan fonlamanın kademeli olarak aslında petrol fiyatlarında bir sıçrama olmaması koşuluyla olduğunu unutmamak lazım. Olur da petrol fiyatları tekrar 100 dolar, 120 dolarları yükselirse o zaman bu 37'lere gevşeme şeyi biraz daha sonraya kalabilir. O yüzden biraz burada temkinli olmak ve Amerikan iç siyasetinin de petrol düzleminde takip etmek önemli olacak.
1: Şimdi mesajlarında Merkez Başkanı'nın güçlü rezerv vurgusu da vardı. Sıkılık taahhüdü, evet, ve Türk lirasındaki dalgalanmanın da aşağı çekecek mesajlar. Türkiye'nin CDS primi de çok önemli. Yatırımcı, yabancı yatırımcı açısından o da tahvil iştahını destekleyen bir taraf. Nasıl değerlendirdiniz?
0: Yani baktığımızda zaten finansal göstergelerde çok büyük bir bozulma olduğunu söylemek zor. Keza işte kısa vadeli tahvil faizlerinin de yavaştan aşağı geliyor olması, piyasanın yavaştan faiz indirimlerinin önünün açılabileceğine dair bir fiyatlamaya girmesi bunları gösteriyor. Belirttiğiniz gibi CDS zaten bir problemimiz yok. Rezervlerimiz çok kuvvetli. Bunun haricinde yabancı girişleri yavaş yavaş tekrar bir canlanmaya başlıyor gibi. Dün açıklanan Merkez Bankası yurt dışı yerleşik menkul kıymet istatistiklerine baktığımız zaman tahvil tarafına 500-600 milyon dolar bir giriş olduğunu gördük geçtiğimiz hafta. Bu da önemli aslına bakarsanız. Burada hazinenin de son dönemde borçlanmasının bu kadar arttığı bir dönemde yabancı girişleri aslında hisse senetlerinizi de önümüzdeki dönemde olumlu etkileyebilir. Bence o yüzden dünkü fiyat hareketlerine çok odaklanmak yerine ya da yan tahtaları ayıklayıp endeksi biraz daha sektörel bazda düşünürsek önümüzdeki dönemde yabancının gelebileceği ana büyük large cap dediğimiz şirketlere yavaş yavaş tekrar bir giriş görebiliriz.
1: Peki Borsa İstanbul'un o 0,16'lık sınırlı kazancını bu kapanışı nasıl değerlendirdiniz? 14.132 puanda. Destek direnç seviyeleri neresi? Yatırımcı endeksi izlerken nereyi baz almalı?
0: Ben TL hiçbir zaman takip etmiyorum. Biz yüz özellikle bence dolar bazlı takip etmek biraz daha burada sağlıklı olabilir. 300 dolar seviyesi bence çok kritik bir seviye. Bunu biz aslında sene başında bu seviyeleri kırmıştık. Fakat sonrasında işte bu savaşla, sıkı para politikasının devamıyla tekrar aşağı doğru gelmiştik 300 doların altına. Şimdi 290 dolarlara doğru yaklaşan bir piyasa görüyoruz ve 300 doların kırılması durumunda 320 dolar, 340 dolar seviyelerine doğru önümüzdeki 6 aylık süreçte bir hareketlenme yaşanabilir. Burada tabii ki hangi sektörlerle olacak bu hareket olabilir? Biraz da onu da değerlendirmekte fayda var. Benim öngörüm şu anda tekrar bir dezenflasyon sürecinin başlaması ve faiz indirimlerinin önünün açılmasıyla beraber önümüzdeki 6 aylık periyotta yine holding, ucuz kalmış holdingler, bankalar ve enerji şirketleri özellikle son dönemdeki bu enerji piyasasındaki oynaklıktan çok faydalanmışlardı. Bu sektörlerin biraz daha endeksi yukarı yönlü götürmesini bekliyorum.
1: Peki fiyatlamalara bakalım. Hem kıymetli metal altın onsa hem de Brent petrolü elbette. Şimdi altın onsla başlarsak haftalık bir kayıba hazırlanıyor. 2 aylık zirvenin ardından 0,44'lük bir kaybı var şu anda altın onsun ve 4.331 dolardan fiyatlanıyor. Dolar tarafına, dolar endeksine baktığımız zaman o kadar güçlü bir hareket yok dolar tarafında yukarı yönlü. Yüzün altında zaten dolar endeksi. Altının üzerindeki bu baskı nereden? Tahvillerden mi?
0: Ya burada tabii ki uzun vadeli tahvillerin biraz baskısı olabilir ama şeyi de unutmamak lazım. Burada kısa vadeli tahvil faizleri de bir yandan aşağı geliyor. Altındaki şu anda bu hareketler bence biraz daha minimal hareketler. Biz bundan bir ay önce 4.000 doların altına gidiyor mu diyorduk. Şimdi 4.300'deyken 4.400 böyle 50 dolarlık 30 dolarlık seviyeleri konuşuyoruz. Bence burada odaklanmamız gereken şey aslında ana trend. Ana trend hala yukarı. 4.000 doları kırdırmayan bir piyasa gördük. Merkez bankalarının dolarının ciddi alımları vardı. Tabii burada neden 4000 doları geri şey yaptık, biraz daha dersimizi çalışıp baktığımız zaman aslında spekülatif pozisyonlanmalar, bir de FED'e dair lüzumsuz bir faiz artışı beklentisi vardı piyasada. Yeni başkana gelir gelmez bir kredi verdi piyasa ve dediler ki faiz arttırımları ihtimali yüksek. Ama bugüne geldiğimize baktığımızda aslında o kadar da değilmiş. Çünkü Amerika yapay zeka yatırımları yapıyormuş. Bu yüzden

0: Ben de o kadar da belki faizlerin artmaması lazımmış gibi bir konuşma artık oluşmaya başladı. Bu da tabii ki baktığımız zaman altın için çok olumlu bir senaryo. Çünkü faizlerin artmadığı, evet, enflasyonun arttığı bir senaryoda altın fiyatları önümüzdeki dönemde tekrar güçlü seyrini koruyacaktır. Seviye tahmin etmek tabii ki biraz zor. 5400'e 4000 dolar arasında büyük bir banda oynadık çünkü son belki 6 aylık süreç, evet, içerisinde. Fakat yine de baktığımız zaman bence 5000 dolarların üstüne gelen altın, yani bu belki önümüzdeki yıl 6 aylık 1 yıllık bir süreç içerisinde konuşuyorum, kısa vadeli bu kadar hızlı bir hareket şimdilik beklememek lazım. Ama 5000 doların üstünde bir ons altın görmek bence kimseyi şaşırtmamalı önümüzdeki sene.
1: 2027 için öngörünüz 5000 dolar üzeri ons altın fiyatlaması değil, evet, mi? Peki Brent petrole bakalım, 90 üzerine bir atak bekler misiniz?
0: Mümkün ama bu biraz daha şundan mümkün diye düşünüyorum. 120 doların üstünde bir hareket şimdilik beklemiyorum. Şimdi tekrar daha demin konuştuğumuz gibi Hazine Bakanı'nın açıklamalarından sonra belki de şöyle bir senaryo evrilebilir. Amerika bir geri çıkış senaryosu arıyor. Günün sonunda şu tarafı takip etmek lazım. Amerikan iç siyasete. Şu anda Amerika'da Senato %50-%50 olasılıkla Demokratlar ve Cumhuriyetçiler arasında bir dağılım öngörüyor. Fiyatlanıyor daha doğrusu piyasalarda. Temsilciler Meclisi'ni zaten kaybettiler. %84 olasılıkla fiyatlanan bu. Şimdi buranın da kaybolması durumunda aslında Amerikan Başkanı'nın hem Temsilciler Meclisi hem de Senatosu karşı tarafta, muhalefet tarafında olacak ve aslında onun çok ciddi elini bağlayacak. Özellikle geçtiğimiz dönem iki tarafında kendisinde olması ona çok büyük bir esneklik sağlamıştı. Bu istenilmeyecek bir senaryodur. O yüzden hala bence bir çıkış senaryosu aranıyor. Besant'ın açıklamalarını da düşündüğümüz zaman muhtemelen belki son bir saldırı yapılıp piyasanın bundan bir ürkmesini de tabii sağlayacaktır bu durum. Sonrasında artık biz kazandık deyip çekilme senaryosu da olabilir. Petrollü ben bir hala atak olası görüyorum. Ama o da bence bir fırsat verecektir piyasaya. Özellikle risk bir satış dalgası gelirse alım yapmak adına.
1: Evet. Kasım öncesinde de Trump savaşı bitirmek durumunda. Az önce de söylediniz. Yavaş yavaş anketleri takip etmeye başlamak mı gerekiyor? Kesinlikle. Amerika tarafında petrolün gidiş seyrini öngörebilmek için.
0: Kesinlikle.
1: Peki, üfeyle devam edelim. Son gelen veri üfeydi. Onun öncesinde tüfeği aldık. O beklentilere paralel geldi. Şimdi beklentinin altında gelen bir üfe verisi var. Fed'in faiz alanı tüfeğiyle biraz daha açılmıştı. Faiz arttırımı ihtimali biraz daha azalmıştı ama tam da alan rahatlatan, kesin faiz indirimi gelecektir diyen veriler değil bunlar. Nasıl değerlendiriyorsunuz son gelen üfenin beklentinin altında olmasını ve genel resme baktığınızda Fed ne zaman faiz indirir?
0: Bundan bir 3 ay önce falan Fed faiz arttırır mı diye konuşuyorduk. Evet. O zaman yine aslında şey diyorduk. Yani bu etki geçtikten sonra yine faiz indirimlerini konuşma olasılığımız yüksek diyorduk. Çünkü zaten böyle bir eğilim var gün sonunda. Bence günün sonunda Amerika eskisi kadar sıkı reel faizlerle devam etmeyecek. Bu bence cebimizde olması gereken en önemli tahminlerden birisi. Bu tabii ki günün sonunda Fed'in faiz indirimlerini ne zaman yapabilir sorularını artık getirmeye başladı akıllara. Eylül ayı bence çok bir hareket olmaz. Sabit bırakırlar. Çünkü günün sonunda bu oynaklık varken petrol fiyatlarında ve beklediğimiz bu çıkış senaryosu ararken bir tekrar petrol şoku yaşar mıyız beklentilerinden dolayı bence bir Eylül'de hareket görmeyiz. Ama tabii ki bu olaylar sönümlendikten sonra bence önümüzdeki yıl için ya da Aralık toplantısı için faiz indirimi olabilir mi konuşmaları başlayacaktır tekrar. Şimdilik bence Fed sabit bırakacaktır. Zaten piyasa faiz artırmasını bekliyordu. Şu anda faizleri sabit bırakması bile bir önemli donedir günün sonunda. Bence ondan sonraki süreçte de artık Kasım sonraki toplantılarda faiz indirimleri gelir mi onu takip etmek olacaktır.
1: Peki 10 yıllık tahvil faizinin o 4.60 şu an 4.65 seviyesi 0.13'lük yukarı yönlü hareketi var. Bu seviyelerde kalması hisse senedi değerlemeleri açısından ne söylüyor bize?
0: Hisse senedi değerlemeleri açısından tabii ki kötü bir senaryo gösteriyor ama bir yandan da şeyi de unutmamak lazım. Bu neden böyle oluyor? Şimdi günün sonunda Amerikan tahvillerinin bütün hepsinin faizi yükselmiyor. Kısa vadelilerin aşağı geldiği gibi uzun vadelilerin yukarı gittiğini görüyoruz. Bu aslında bize şöyle bir mesaj veriyor piyasa açısından. Amerika faizleri o kadar da arttıramayacak, hatta belki indirme

0: de gidebilir. Ama bu yaptığı politikalardan dolayı uzun vadeli enflasyon beklentileri yukarı gelecek. Zaten bize Fed Başkanı bir önceki toplantısında, bu toplantıda dedi ki enflasyon biraz daha yüksek kalabilir. Yani o kadar da hızlı geri çekilmeyebilir dedi. Bu bir politika kararıdır günün sonunda. Sadece Merkez Bankası kendi başına karar vermiyor günün sonunda.
1: Evet.
0: Devlet politikaları çerçevesinde hareket ediyor. Bir şeyde baktığımızda, Amerikan devletinin politikasına baktığımızda yapay zeka tarafında çok ciddi bir yatırım yapılıyor ve bunların desteklenmesi gerekiyor. Şimdi bilançolara bakıyoruz. Teknoloji şirketlerinin yavaş yavaş artık bu faizlerden zorlanmaya başladı ve yapay zeka yatırımlarından dolayı nakitlerinin azaldığını görüyoruz. Böyle bir senaryoda faizlerin yüksek kalması demek bu şirketler için dezavantaj demektir. Geri planda kalmaları gerek demektir. O yüzden zaten faizlerin çok da artmasını beklememek lazım diye özetleyebiliriz.
1: Tabii o zaman Amerikan borsalarını da konuşalım bu noktada. S&P 500 rekor var. Tabii AI yatırımları, güçlü şirket karlılıkları, sizin de dediğiniz gibi o enflasyon ve faiz tarafında gelen verilerle birlikte bir miktar rahatlama. Ne dersiniz? Ne gösteriyor Amerikan borsaları? Nasdaq 0.10'luk bir geri çekilme yaşıyor ama S&P 500'de gerçekten iyi seviyede.
0: Yeni rekor seviyeleri doğru giden aslında bir Amerikan borsaları görüyoruz. İşte ne olmuştu bundan önceki süreçte? Piyasa faiz artırım fiyatlaması yaptığı için bir miktar düzeltme gelmişti burada. Özellikle yapay zeka temalı şirketlerin öncülüğünde. Ama artık piyasa biraz daha bunu bence oturtmaya başladı. Yapay zekanın ne kadar öncelikli bir politika olduğunu ve tekrar aslında yabancı hisse senetlerinin özellikle Nasdaq tarafının teknoloji önderliğinde bir yeni rekorlara doğru koşulduğunu görüyoruz. Bence burada da devam edecektir hareket. Zaten biraz daha şeylere baktığımız zaman, analist beklentilerine baktığımızda şirketlerin karlılıklarına dair şu andaki mevcut değerlemeler çok da Amerikan hisse senetlerinin pahalı olduğuna dair bir senaryo çizmiyor bize. Bu da aslında yine baktığımız zaman faizlerin de artmayacağı bir dünyada petrol oynaklığı da geçtiği an burada tekrar hisse senetlerinde yine hızlı yükselişler görülebilir.
1: Tabii burada kritik bir soru daha var. O da şu: yapay zekanın büyüyüp büyümeyeceği değil de bu büyümenin aslında bugün borsalarda fiyatlanan o yüksek değerlemeleri de ne kadar taşıyabileceği aslında. Ekran başındaki yatırımcıya gün için nasıl bir strateji önerirsiniz? Ve tabii önümüzdeki günler içinde bu fiyatlamalar bu konjonktürde.
0: Tabii ki ilk başta Türk lirasını her zaman önereceğiz. Çünkü Türk lirasının bu reel faizinin bu kadar yüksek olduğu bir senaryoda şu anda dövize geçmek aslında çok da mantıklı bir senaryo diyor. Çünkü günün sonunda baktığımızda %3,5'un üstünde getiri sağlayan para piyasası fonları varken dövizin aylık %1,7 evet, yükselişi çok da bir kazanç bırakmıyor yatırımcılara. O yüzden bizim önce yatırımcılara ilk tavsiyemiz, aslına bakarsanız, para piyasası fonları ve düşük risk alan değişken fonlar olacaktır. Bununla beraber bir de arbitraj fonları. Yani bunların hepsi aslında TL getiri sağlamaya çalışan, mevduatın üstünde getiri sağlamaya çalışan fon tipleri. Bu yatırımlar bence şu anda TL tarafta önde kalması gereken yatırımlar. Ama tabii ki burada daha demin de konuştuğumuz gibi yabancı hisse senetleriyle ilgili özellikle teknoloji tarafında çok ciddi beklentiler var. O yüzden tematik fonlar, özellikle yapay zeka, robotik gibi konulardaki yabancı hisse senedine yatırım yapan tarafları da bence izleyicilerimize yatırımlarında önceliklendirebilecekleri bir alternatif olarak göstermek lazım. Altın zaten stratejik bir yatırımdır.
1: Tamam, soracaktım, evet.
0: Altın stratejik yatırımdır. Ben sadece bireysellere değil, aslına bakarsanız kurumsal şirketlere de bilançolarında altın taşımasının belli bir miktarda en azından sermayelerine uzun vadeli risklere karşı hedgelemek açısından tutmalarını öneriyorum. Burada da tabii ki yine altın fonları, özellikle bizim de son dönemde ihraç ettiğimiz altın katılım fonumuz güzel bir alternatif hem bireysel hem de kurumsal yatırımcılar için. Burada bence altının özellikle Amerika'daki bu enflasyonun yüksek kalma olasılığı ve reel faizlerin geri çekilme olasılığı altının, evet, önünü açtığı için bence hala önemli bir senaryo olarak duruyor önümüzde. Hisse senetleri için olumluyuz uzun vadede ama tabii ki biraz daha bu faizlerin inmesi ve şu petrol oynaklığının düşmesini de beklemek gerekiyor. O yüzden değişken fonlara park etmek belki biraz daha bu tarafta iyi olur. Çünkü Değişken fonlar biraz daha bireysel yatırımcıya göre daha hızlı aksiyon alarak hisse senetlerinde bir hareketlenme olursa onu yakalayabilirler diye söyleyebiliriz.
1: Çok kıymetli analizleriniz. İyi ki geldiniz.

0: Çok teşekkürler. Keyifli kazanç bir gün olsun.
1: İnşallah, sağ olun.
0: Paranın rotası çok kısacık bir aranın ardından devam edecek. Yeni bir canlı yayın konuğum olacak birazdan. Görüşmek üzere efendim.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam edecek.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Biz burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
3: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahve de bekliyoruz.
4: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Parkhouse Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams. Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
7: Capex Kimya Sanayi, madencilikten çimentoya, agrega üretimi sektöründen ulaştırma projeleri ve altyapıya, sivil amaçlı patlayıcı teknolojilerini millileştiren, sahadan veriye, veriden daha fazla kontrole, Türkiye'den dünyaya ulaşan güç Capex, halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
8: Faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
9: İndirim var, 3 taksit var, vade farkı yok. Peşin fiyatına 3 taksitle aracını yolcu 360'tan hemen kirala, tüm indirimlere ek 3 taksit.

0: yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
1: Tıs diye de açıveriyin. Meysi golla. Bizim olanı keşfet gari.
2: KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
3: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Senin yanında Akbank.
1: Mensup olanı açacağım. Mensup olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.
4: Biraz fazla almadınız mı?
5: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesin topluyor.
4: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var. GCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla.

0: yatırım.
1: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr ile program devam ediyor.

0: Paranın rotası devam ediyor. Kıymetli bir konuğum var. Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz.
1: Günaydın, merhabalar, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Önce enflasyon raporunu konuşalım istiyorum. Yukarı yönlü 2026 için 2 puanlık bir revizyon var. Sonrasında Fatih Karahan'ın önemli mesajları var. Hem revizyonu hem mesajları nasıl değerlendirdiniz? Piyasa nasıl tepki verdi bu rapora sizce?
1: Evet, ya tabii ki sizinle geçtiğimiz hafta yaptığımız konuşmalarda da az çok bunlardan bir miktar daha bahsetmiştik. En azından enflasyon tarafında yukarılarına bir revizyona gidilebileceği konusunda bir miktar daha görüşmeler gerçekleştiriyorduk. Burada %26'dan %28'de revize edilen bir enflasyon tahminimiz var. Bu noktada da aslında bir miktar daha bizim odaklandığımız nokta gelecek günlerde faiz kararının ne olabileceği yönünde biraz daha şekilleniyor. Burada da tabii özellikle bu süreçten sonra ABD ve İran arasındaki savaşın durumu ana belirleyici faktörlerden bir tanesi olacak. Şu anda genel anlamıyla belirsizlik dönemi içerisindeyiz tamamen. Evet, şu şartlara göre beklentilerimiz bu yönde, ama gelecek dönemdeki en azından savaşın seyri ve Brent petrolün durumu bir miktar daha tabii ki olaylara farklı yöne evrilecektir. Şu anda mesela gelen mesajlar, evet, bir gevşeme olabilir mi? Olabilir. Yani bir normal gevşeme değil de normalleşmeye dönülebilir. Gecelik repo faizinden bir haftalık repo faizine dönülebilir. Ama şu anda faiz indirimi için bir miktar daha tabii ki savaşın seyrini, enerji fiyatlarındaki geri çekilmeyi ve talep tarafında bir miktar daha görünümü izlemek, takip etmek gerekiyor. Bu noktada şu an için evet, dünkü enflasyon raporuna gördük. Bir miktar daha temkinli duruş devam edecektir. Savaşın seyri çok daha önemli bir dönemden geçiyor. O yüzden de bir miktar tabii ki Merkez Bankası da temkinli duruşuna devam ettirdiğini söyleyebiliriz. Bizim biraz daha toplantıdan çıkarttıklarımız tabii ki az önce de söylediğim gibi, acaba bir sonraki toplantıda normalleşme adımlarını görebilir miyiz? Yani gecelik borçlanmadan bir haftalık vadeli repoya geçilebilir mi noktası var. Çünkü dün de baktığımız zaman repo piyasası artık ya 39.40'lı seviyelerden daha çok 39.90-39.85 bölgesinde eşleşiyor. Bir miktar daha tabii ki bu tarafta gevşeme adımlarını görebiliyoruz. Tabii Eylül'e kadarki süreçte de en azından savaşın seyri çok daha negatif anlamda büyümezse, işte o zaman belki gecelik tarafta borçlanmaya, haftalık borçlanmaya çevrilebileceği konusunda görüşmeler, en azından toplantıdan kararlar çıkabilir.
0: Peki ne dersiniz, küreselde geciken faiz indirimleri öyle görünüyor şu anda, içeriği nasıl etkiler?
1: Genel anlamıyla aslında birçok ülke hemen hemen bizimle aynı konuda müzdarip. Yani enerji fiyatları birçok ülkenin tabii ki ithal ettiği kaynaklar arasında yer alıyor. Bu da enflasyon tarafında gerçekten yukarı yönlü bir baskılanmaya neden oluyor ki bunun da bir önlemi yok. Yani burada arz kaynaklı bir sebebi faiz arttırarak önüne çok fazlasıyla geçemezsin. Bir miktar daha tabii ki burada talebi kısmak gerekecektir veya arz kaynaklarını çeşitlendirmek gerekebilir. Bileceği bir konjektürden geçiyoruz. Bunda tabii ki çok kolay olmadığı bir dönemdeyiz. Birçok ürün, birçok hizmet direkt olarak enerjiye bağlı olarak şu anda faaliyet gösteriyor. Durum böyle olunca da tabii ki bütün dünyada yükselen enflasyon fiyatlarını görüyoruz. Avrupa bizim en büyük ihracat pazarlarımızdan bir tanesi de Avrupa olmasından ötürü tabii ki ECB'nin burada geçtiğimiz günlerde hatırlarsanız bize faiz arttırım kararı vardı yaklaşık olarak bundan 1-1,5 ay önce. Yani bu faiz arttırım kararları tabii ki Avrupa tarafında bir miktarda olsun talebi kısıtlayıcı, insanların birikime yönelmesine neden olan etkenlerin başında geliyor. Şimdi Avrupa tarafında talep kısılırsa ne olur? Türkiye en azından Avrupa'nın en büyük ithalat pazarlarından bir tanesi. Türkiye'nin de en büyük ihracat pazarı Avrupa. Durum böyle olunca da tabii ki yurt dışı

0: İhracat rakamlarımızda bir miktar daha daralma görmeye başlıyoruz. Bu da tabii ki bizim için vergi gelirleri bütçe tarafında negatif bir görünüme yol açıyor. Yani bu durumun Türkiye açısından zararları maalesef çok daha büyük aslında. Bizim yani bir an önce hem yurt içi şirketler için hem de yurt dışında talebin artması için enerji fiyatlarındaki geri çekilmeyle birlikte talebin bir miktar daha artış eğilimine girmesini ve faiz indirimlerinde tabii ki burada başlıca aktörlerden bir tanesi görmemiz lazım ki artık bir miktar daha gevşemeye dair pozitif fiyatlamaları görebilelim.
1: Peki Borsa İstanbul'daki dünkü kapanışı, rapor sonrası piyasaların verdiği tepkiye sınırlı bir yükselişle kapandı, 0.16 gibi. Nasıl değerlendiriyorsunuz ve aslında endekste bir yükseliş dalgası için nasıl bir katalizöre ihtiyaç var şu anda?
0: Tek katalizör faiz indirimlerinin devam etmesi, faiz indirimlerinin tekrar başlaması, enflasyonun gerçekten dezenflasyon sürecinin devam etmesi ve tabii ki bir miktar daha Borsa İstanbul'da geleceğe yönelik belirsizliklerin tam anlamıyla ortaya kalkması. Şu anda böyle bir dönemde miyiz? Hayır. En büyük belirsizlik ABD ile İran arasındaki gelişmelerin ne yöne evrileceği. Bunun beraberinde MSCI tarafında nasıl kararlar alınabilir veya sermaye piyasası kurulu serbest fonlara ilişkin nasıl düzenleme getirebilir. Piyasada nasıl bir oynaklık olabilir? Türkiye'de yaşanabilecek siyasi durumların tabii ki risk CDS tarafına etkisi nasıl gözlemlenebilir? Birçok anlamda belirsizlik var. Yerli yatırımcı da bu belirsizliği görüp maalesef paralarının en azından büyük bir kısmını para piyasası fonlarında veya buna benzer fonlara aktarmaya devam ediyor. Riskli enstrümanlar bir miktar daha yatırımcıların ikinci, üçüncü tercihleri arasında kalıyor. Ama nasıl bir durumda artık bizim tekrar para piyasası fonlarından çıkıp da hisse senedi gibi veya farklı emtialara geçişleri görebiliriz. İşte o zaman Türkiye piyasalarında belirsizliğin tam anlamıyla kalkması, faizlerin inmesi, dezenflasyon sürecinin halihazırda bir şekilde istikrarlı olarak devam ediyor olması, zaten böyle bir durumda da yabancı yatırımcının ilgisinin tekrar Borsa İstanbul'a yöneldiğini görebiliriz biz. Bu da tabii bir miktar da bizim için pozitif fiyatlamaları beraberinde getirecektir. Her anlamda bizim için Borsa İstanbul'da tekrar bir yukarı yönlü rally'ne başlayabileceğini işaret ettiğini söyleyebiliriz.
1: Fon yönetimi açısından baktığınızda bugün Borsa İstanbul tarafında bir sektör seçmek zorunda kalsanız örneğin?
0: Ya şu dönemde bankacılık sektöründe en azından çok büyük bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz. Gayrimenkul yatırım ortaklığı tarafında da keza aynı şekilde bir fırsat var. Ama bu fırsatları ya çok düştü, aşırı derecede iskontolu fiyatlanıyor anlamında değerlendirmemek lazım. Koşul bazlı bir miktar daha formülize edip bu tarafı denklemine oturtturmak gerekiyor. Şimdi şöyle bir durum var. Eğer biz savaşın bitebileceğini değerlendiriyorsak ve savaşın bitmesinden kaynaklı olarak enerji fiyatlarında bir geri çekilme görmeyi umuyorsak biz, işte o zaman bizim yakın zamanda tekrar faiz indirim sürecine başlayacağımız anlamına gelecektir. Bu da en azından faiz indirim sürecini direkt olarak pozitif etkileyebileceği sektörlere, bankacılık sektörüne, gayrimenkul yatırım ortaklığı sektörlerine bir miktar daha talebi arttıracaktır. Ve tabii ki finansallar tarafında da pozitif ayrışmayı bizlere gösterecektir. Bunun beraberinde faizi duyarlı sektörler tarafında otomotiv var mesela. Bu tarafta da otomotiv yan sanayi, çimento sektörleri, bunların hepsinin pozitif yönde bir fiyatlama hareketini görebilir. Şimdi ama savaşın bitmemesi durumunda, enerji fiyatlarının hala yüksek seyretmesi durumunda bizim ikinci farklı bir portföyümüz ve mutlaka bu dönemde de yatırımcıların portföylerinde belli bir yüzdesel ağırlığı bulundurmaları gereken bir portföy. Sıkılaşma dönemi içerisindeyiz. Talep gerçekten artık çok fazlasıyla düşmeye başladı. Bireyler, kurumlar artık çok daha düşük maliyetlere katlanması gerekiyor. Bu noktada en başında tabii ki bizim için yemek, içme, iletişim gibi sektörler geliyor. Burada da tabii perakende sektöründe en azından sosyal gelirler tarafında maddi anlamda en çok talep edilen şirketlere yönelmek gerekiyor. Bu iletişim sektöründe insanların tabii ki temel ihtiyaçlarından bir tanesi olduğundan dolayı bu sektörler bir miktar da enflasyona karşı veya savaşa karşı talebinin azalmayacağını bildiğimiz sektörler arasında yer alıyor. Bunun tarafta da bir miktar daha en azından portföylerde yer verilebileceğini değerlendiriyoruz.
1: Peki altın ve Brent petrol fiyatlamasına baktığınız

0: açıklamadır. İşte Brent yükselir, altın düşer veya ABD tarafı başkanından bir açıklama gelir. İşte savaşı sonlandıracağız, barış anlaşması imzalayacağız. Altın yükselir, Brent petrol düşer. Ya burada eklemeyi korumak gerekiyor. Yatırımcıların burada bence yapması gereken noktalardan bir tanesi haber bazlı pozisyonlanmalardan bir miktar daha kaçınmalı. En azından 4000 dolarların altı 3800 3900 dolarla altında fiyatlanabilecek ideal seviyeler arasında geliyor. Bunun beraberinde de yukarı tarafta baktığımız zaman en azından şu dönemde altında çok büyük bir yükseliş ivmesi görmeyi bekliyor muyuz? Yani bunun 2025 yılı gibi yukarı yönlü ivmelenme beklemek altın tarafında zor gözüküyor. Çünkü altında çok farklı bir dönemdeydik 2025 yılında. Savaşın olmadığı, Trump'ın sürekli olarak Fed'in başkanını değiştirebileceğini ve faizlerin indirilmesi gerektiğini, ne olursa olsun faizleri indirebileceğini iddia eden bir başkan vardı. 2026 yılında bu iddiaları görmüyoruz. 2025 yılında bu iddialarda dolar endeksini zayıflatıyordu. Bütün yatırımcılar, dünya yatırımcıları dolardan kaçıp farklı enstrümanlara yöneliyordu. Ve burada da tabii ki altın en büyük likiditesi olan, en büyük para kaynağını karşılayabilecek yatırım enstrümanlarından bir tanesi olduğu için sert bir yükseliş giymesi gördük. Ama günümüzdeki Trump bunu yapmıyor. Genel o da ABD ile İran arasındaki savaşın seyrinde ve FED başkanına bir miktar daha Kevin Warsh'a olayı bırakmış durumda. Yani faiz indirimleri için baskı yapan, vurgu yapan bir şu anda ABD başkanı yok. Bu da tabii ki altın tarafından bir miktar daha baskılanmasına neden oluyor. Ve tabii ki ABD'de de enflasyon yaratan bir etki olduğu için enerji fiyatlarındaki ilgili şart. Burada da bizim için bir miktar daha en azından altın baskı altında kalmasına neden oluyor. Tabii bu savaş biterse, FED tarafında faiz indirimlerinin fiyatlanmaya başladığını görürsek, altın tarafında biz tabii ki eski seviyelere geçildiğini görebiliriz. Ama burada da yatırımcıların şu senaryoyu çıkartması lazım. Yani içerisinde bulunduğumuz dönemde %42-43'lük bir para piyasası fonlarının getirisi var. Hadi burada stopajı falan çıktığımız zaman aşağı yukarı %35'lik bir, %36'lık bir getiriden bahsedebiliyoruz. Şimdi %36'lık bir getiriyi göz önüne aldığımız zaman altında ben ne kadar bir yukarı yönlü hareket görmeliyim ki en azından risksiz tarafta elde edebileceğim getiriyi nötrize edebilirim. Bunun da cevabı zaten şu anda basit olduğunu düşünüyorum.
1: Analizleriniz için teşekkür ederim. Keyifli ve kazançlı bir gün diliyorum size. Ve iyi hafta sonları.
0: İyi günler. İyi hafta sonları, görüşmek üzere.
1: Teşekkürler. Paranın rotası devam ediyor. Şimdi konuğum Tera Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Cem Kaya bizimle birlikte. Günaydın, yayına hoş geldiniz. Sesiniz... günaydın Cem Bey. Evet, biz sizin şu an sesinizi duyamıyoruz. Piyasadaki son duruma bakalım, rakamlara bakalım. O sorun halledilene kadar son durum ne, rakamlar bize ne söylüyor? Biz 30'un açılışı da yukarı yönlü hareketle, 0.25'lik yukarı yönlü hareketle açıldı 16.231 puandan. Evet, günaydın, tekrar edeyim, yayına hoş geldiniz.
2: Günaydın, iyi yayınlar.
1: Teşekkürler, çok da şıksınız Cem Bey.
2: Çok teşekkür ederim, sizin yansımanız.
1: Teşekkürler. Özellikle tabii enflasyon raporunu sormak istiyorum ilk olarak. Karahan, sizce satır aralarında piyasaya hangi mesajları verdi dün?
2: Evet, aslında dün... İki başlık öne çıktı bence. Birincisi, 26 olan hedefin 28'e çıkması. Tamam, bu zaten... olabilecek bir şeydi. Bence normaldi ve olması gereken bir şeydi. Ama Karahan ilk defa, uzun süredir ilk defa, evet, şahin duruşunu korudu, temkinli duruşunu korudu her zaman olduğu gibi. Ama böyle güvercin mesajlar verdi. Dedi ki önümüzdeki dönem üst bant 40'ı 37'ye indirmek için takip ediyoruz gündemimizde gibi bir açıklama yaptı. Aslında bu da piyasa tarafından hafif güvercin algılandı. Bu da şunu gösteriyor. Önümüzdeki toplantıda bir bu üst bandın 40'ın 37'ye doğru geri çekilmesi Merkez Bankası tarafından gerçekleşebilir. Bu da piyasada daha önce örtülü olarak yükselen faizlerin tekrar düşürülmesi anlamına, politika faizinin 37'ye doğru gelmesini anlamına gelecek ki normalde 37 olan politika faizimiz şu anda 40 üst banttan fonlanıyor, biliyorsunuz. Bu bence önemliydi. Piyasalarda bunu bence pozitif algıladı diyebiliriz. Güzel bir toplantı oldu.

0: Sayın Karahan yine çok iyi algı yönetimini sürdürdü. Her zaman olduğu gibi şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde bu politikaya devam edeceklerinin altını çizdiler. Burada diğer başlık talep enflasyonunun azaldığı ama maliyet tarafındaki baskının hala devam ettiği yönünde ve bir miktar da aslında benim konuşmalardan çıkardığım izlenim sanayideki bu durgunluğu da artık önemsediklerini, yani büyümeyi de artık biraz yavaş yavaş gündeme alabileceklerini böyle alttan mesajlar verdi ki bu önemli. Belki önümüzdeki dönemde işte bu 40 faiz 37'ye normalleşirse, enflasyonlarda böyle ufak tefek yumuşamalar olursa bunların hepsi tabii piyasaya pozitif anlamda yansıyacaktır bizim tarafta.
1: Tabii ING'den de Merkez Bankası değerlendirmesi geldi. Daha önce Eylül olarak öngörülen normalleşme Ağustos ayında gerçekleşebilir diyor ING tarafı. Borsa İstanbul'da sınırlı bir kazançla dünü bitirdi. 14.132 puan seviyesinde. İşlem masasından nasıl okudunuz bu kapanışı?
0: Şimdi baktığımızda hem endeks 100 hem bankacılık endeksi hem de sanayi endeksi teknik olarak alda devam ediyor. Sizinle en son programımızda 15.250'nin üzerinde kaldığımız sürece bankacılık endeksinin öne çıkacağını konuşmuştuk. Evet, 15.250'nin üzerinde tutunduk ve yukarı yönlü hareket bankalar tarafından da şu anda destekleniyor. Baktığımız zaman global anlamda bir risk iştahı var zaten. Şu anda yine teknoloji tarafında teknoloji hisselerinde dünyada yine bir volatilite görüyoruz yukarı yönlü. Tabii buradaki en büyük gelişme ABD tarafından gelen enflasyon rakamlarıydı. Bunlar beklendiği gibi gelince Fed'in Eylül ayında faiz artış beklentisi törpülendi. %35'lere doğru geri çekildi. Bu oldukça önemli. Zaten Kevin Warsh faiz arttırmamak için ayak sürüyordu. Bu da onun bahanesi olacaktır ve faizleri arttırmayacak beklentisi Eylül ayında, ki Aralık ayı da tartışılmaya başlanacak. Tabii gelen datalara bakacağız. Biliyorsunuz tarım dışı istihdam datası çok düşük gelmişti. Buna bağlı olarak risk iştahı arttı. Bizde de şu anda yukarı yönlü hareket devam ediyor. Baktığımızda endekste 13.800 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece pozisyonlar yukarı yönlü taşınacak. Bugün için ben açılışı 14.250 seviyesine doğru bekliyorum. 14.250 seviyesinin geçilmesi de 14.500 direnç seviyesini gündeme getirecektir. Ara desteğimiz 14. Yani bugün 14.000 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece 14.250 ve 14.500 seviyesini takip edeceğiz ki benim beklentim 14.250'ye yakın bir açılış. Bankacılık endeksinde de 15.400 seviyesi artık oldukça önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldığımız sürece bankalarda yine yukarı yönlü hareketler devam edecektir. Sabırla bu tarafta da pozisyonlarımızı taşımaya devam edeceğiz. Hedefimiz 16.700 olarak, yani yaklaşık bir 1000 puanlık bir yukarı yönlü bir hareket olabilir ki önümüzdeki haftada aynı şekilde 15.400'ün üzerinde kaldığımız sürece bu beklentimizi koruyacağız ve tabii ki sanayi endeksi orada da 18.900'ün üzerinde kalma şartımız var. Onun üzerinde kaldığımız sürece daha önce görmüş olduğu o tepe seviyesi 19.600'e doğru hareketin devam etmesini beklerim ben. Tabii burada baktığımızda 3 göstergemiz var. Birincisi petrol fiyatları, 85 doların altına gelmesi lazım ki henüz gelemedi 87 dolar seviyesinde. Diğer tarafta dolar endeksi şu anda 99.40 ile 100.5 arasında dalgalanıyor ki dolar hala güçlü seyrine devam ediyor. Ve tabii ki ABD 10 yıllıkları, bakalım 4.66'yı geçecek mi yukarı yönlü? Geçerse bu biraz risk iştahını törpüler. Ancak 4.60'ın altına henüz bir türlü inemedi. Faiz artış beklentilerinin törpülenmesine rağmen 4.60'ın altına inmemesi de bence oldukça önemli, tartışılması gereken bir konu.
1: Dünkü hareketin hacmi ve sektör dağılımı açısından görünümü, yükselişin kalitesi açısından ne söylüyor Cem Bey size?
0: Evet, aslında baktığımızda yani iyi piyasada, güçlü piyasada, yükselen trendin olduğu piyasada 200 milyarı geçiyoruz. Çok normal. Dün de 200 milyara çok yakın bir hacim oldu. 200 milyarın üzerinde ben piyasadaki hacmin yukarı yönlü artabileceğini düşünüyorum ki oldukça güzel. Çünkü halka arzlar da var bunun yanında. Bunları da kabul etmek lazım. Şu anda açılış da zaten gerçekleşti.
1: Evet.
0: Baktığımızda 14.137.
1: Bir virgül koyalım ilk fiyatlamaları almak üzere canlı gidelim Borsa İstanbul'a.

0: Begon.
1: Evet, borsa güne yatay başladı. 14.137 puandan açıldı. 0,04'lük bir yükselişle. İlk dakikalardaki bu hareket Cem Bey, ilk fiyatlamalar bize ne söylüyor? Dünkü yükselişi nasıl teyit ediyor?
2: Aslında baktığımızda bugün cuma. Cuma günleri hep böyle hacim biraz daha düşük oluyor. Çünkü Hürmüz tarafındaki belirsizlik hala devam ediyor. Hafta sonu ne olacak? Soru işareti. Bunların hepsi hacmi bir miktar etkiliyor. Baktığımızda yükselen trend içinde açıldığımızı görüyorum. Çok hafif artı 0,04 artıyız. 14.137. Ben bugün 14.000 seviyesinin üzerinde kaldığımız sürece 14.250'ye doğru ataklar görebileceğimizi, ama hacmin 200 milyarın altında olacağını düşünüyorum bir miktar. Bugün cuma olduğu için bankacılık endeksi de 15.779 seviyesinden açıldı. Burada da 15.400'ün üzerinde kaldığımız sürece geri çekilmeler bankalar tarafında yine alım fırsatı olarak değerlendirilecek. Tabii sanayi endeksi de yine güçlü, o devam ediyor. 19.330 açıldığını görüyoruz. Burada da 18.900'ün üzerinde kaldığımız sürece 19.600 hedefimize doğru hareketi yukarı yönlü takip edeceğiz. Tabii burada altın fiyatları biraz önemli. Bir miktar geri çekildi ama altında hala yükselen trend devam ediyor. 4290 dolar ons altında, gram altında 6585 TL ve gümüşte de 63,5 doların üzerinde kaldığımız sürece buralarda da pozisyonlarımızı yukarı yönlü rahatlıkla taşıyabiliriz.
1: Özellikle sanayi hisselerindeki durum, o küresel piyasalardaki rekorların, özellikle de Amerika'daki AI rallisinin bir yansıması diyebilir miyiz?
2: Evet, kesinlikle. Şu anda baktığımızda zaten geçmiş dönemde de olduğu gibi önümüzdeki dönemde de teknoloji hisseleri gündemde kalmaya devam edecek. Bizde nasıl savunma sanayi, petrol, petrokimya ürünleri şu anda ön plana çıktıysa ve enerji altyapısı şirketleri ön plana çıktıysa, bunun önümüzdeki günlerde devam etmesini çok rahat bekleyebiliriz. Tabii burada altını çizmek isterim. Hep bir AI balonu, teknoloji hisselerinde bir balon konuşulmuştu. Bence orada bir balon yok ama bence orası da sadeleşecek. Yani bazı hisseler biraz daha ön plana çıkacak diye düşünüyorum ben önümüzdeki günlerde. O yüzden o tarafta da seçici olmak çok çok önemli. Ama şu anda bilhassa Güney Kore'de iki tane hisse var. Bunlar piyasayı yukarı yönlü çok hızlı bir şekilde hareket ettiriyor. Teknoloji hissesi Hynix ve Samsung. Bunları da tabii yakından takip ediyoruz. Ama baktığımızda şu anda yine teknoloji lokomotif olma özelliğini koruyor bütün dünyada.
1: Bugün yatırımcının özellikle ekranlarda takip etmesi gereken detay ne Cem Bey?
2: Bugün tabii ki yine petrol fiyatlarına bakacağız aslında. Şimdi petrol fiyatları 85 ile 92 dolar arasında. 92 dolar regresyon üst bandımız. Bu seviyenin üzerine çıkmasını beklemiyorum normal şartlarda. Tabii ki Hürmüz'den gelen açıklamalar. Ama ben yine ABD 10 yıllıklarının oldukça belirleyici olacağını düşünüyorum. 4.66 benim için önemli. Bu seviyeni de şu anda 4.66'nın üzerine çıkarsa çok ilginç olacak. Çünkü bir yandan %35'lere düşen Eylül ayı faiz artış beklentisi ABD tarafında. Diğer taraftan da 4.60'ı aşağı yönü kıramayan bir 10 yıllıklar var. Bu önümüzdeki günlerde oldukça gündemde olacak. Ben bugün ABD 10 yıllıklarının küresel anlamda piyasadaki risk iştahını belirlemesini bekliyorum. Bizde de kritik seviyemiz 14.000'in üzerinde kaldığımız sürece bugün için rahatlıkla pozisyonlar yukarı yönlü taşınabilir.
1: Peki açılışta paranın yönünü nereye doğru görüyorsunuz? Bu sabahın liderliğini nasıl okuyorsunuz Cem Bey?
2: Şimdi baktığımızda dengeli yine sanayi tarafında gelen bilançolar sonrası hareketler var çok net bir şekilde. Şu anda 0.42 artı başladık. Sanayi tarafı yine güçlü görünüyor çok net, onu takip edebiliyorum ama baktığımda piyasa yatayda. Ama bence hızlı başlamaması daha iyi oldu, böyle yatay başlaması. Ben 14.250'ye doğru dalgalı seyrin devamını beklerim ama şunun altını çizmek lazım. Tabii ki 85 doların üzerinde kaldığımız sürece petrolde, bilhassa petrol, petrokimya ürünleri

0: yine gündemde olacak. Evet. Enerji ve enerji de bunun yanında tabii lokomotif olacak.
1: Yayına katkılarınız çok kıymetli. Çok teşekkürler. Keyifli, kazançlı bir gün ve iyi hafta sonları diliyorum size Cem Bey.
0: Ben de çok teşekkür ederim. Kolay gelsin.
1: Teşekkürler. Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi de Merkez Bankası'ndan geldi. Hızlıca ona da bakalım. 2026 yılı Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketi reel sektör ve finansal sektör temsilcilerinden oluşan 68 katılımcı tarafından yanıtlanmış ve sonuçlar katılımcıların yanıtları toplulaştırılarak değerlendirilmiştir. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklentisi bir önceki anket döneminde %29,21 iken bu anket döneminde %29,43 olmuştur. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde %23,95 iken bu anket döneminde %23,69 oldu. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde %17,83 iken bu anket döneminde de %18,03'e yükselmiş durumda. Paranın rotasına noktayı koyalım efendim. Görüşmek üzere, hoşçakalın.

0: güvenilir yatırımın adresi gcmyatırım.com.tr sundu.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
2: Aa!
1: Bizim burada da olana ne takılırız biliyor musun?
2: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
2: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
2: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
4: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
2: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
3: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
5: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
6: Rams.
7: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
8: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
9: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
10: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm giyim alışverişlerini vade parksız 2 kat, tam 6 taksitle yapıyor. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tonbank hemen indir, kat kat kazan.
11: Bankam Tonbank kartım hadi.
12: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
13: Gençler sorayım. Efso kebabı sırrı nedir? Kimi et değil, kimi baharat değil, ustasıdır. Ben şimdi sana kebabı ocağa atacağım. Yes. Sen mensup olanı açacaksın.

0: Ne işi bu? Bizim olanı keşfedeceksin ha.
1: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

0: Onu gösteriyor. Ben Fatma Yıldırım. Dün enflasyon raporunu aldık. Detaylarını değerlendireceğiz. Borsa İstanbul'a yansımalarını ve bilanço sezonu nasıl geçiyor? Detaylarını konuşacağız. Stüdyoda değerli bir konuğumuz var. A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizlerle birlikte olacak. İrem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhaba.
0: Teşekkür ediyorum. Şimdi dün rapor sunumunu aldık. Aslında piyasa beklentisi biraz daha çok majör bir beklenti yoktu ama minör de olsa bir değişiklik gördük yıl sonu beklentilerde. İşte enflasyon tahmini %26'dan %28'e çekildi. Ama diğer yıllar beklentilerde aslında orta vade patikada bir değişim görmedik. Bu da biraz dezenflasyon sürecinin bir sonraki yıl itibariyle hızlanacağı mesajını da verdi. Dolayısıyla dünkü rapor sunumu nasıl değerlendirirsiniz? Böyle başlayalım.
1: Evet, önemli bir rapordu, rapor sunumuydu. Özellikle dediğiniz gibi aslında çok majör bir değişiklik beklentisi içerisinde değildi aslında piyasa. Özellikle Merkez Bankası'nın aslında yıl sonu tahminini revize etmesi önemli bir adım. Çünkü piyasalarla beklentilerini paralel bir şekilde sunması, buna göre aksiyon alması piyasalar açısından da aslında piyasanın Merkez Bankası'nın inancının daha fazla devam etmesini sağlayan bir unsur olarak bence karşımıza çıkıyor. Çünkü son dönemde Merkez Bankası'nın iletişim dili, piyasayı yönlendirmesi oldukça kıymetli ve üzerine düşen adımları bence oldukça doğru bir şekilde yöneten bir Merkez Bankamız var. Tabii şimdi 28'e hedef revizesi geldi. Gelecek yıllarda bir revize gelmedi. Burada OVP'yi aslında, orta vadeli programa vurgu yaptı Sayın Karahan. Oradaki değişikliklere paralel olarak aslında ilerlenmesi önemli. Çünkü enflasyon süreci sadece para politikasıyla düzeltebilecek bir unsur değil maalesef ki. Buraya maliye politikalarının da eklenmesi oldukça kıymetli. Belki ilerleyen süreçte bunları da konuşacağımız ya da bunlar yönünde aksiyon alınacak haberler de gelebilir. Buraya da dikkat etmekte fayda var. Aslında dikkatimi çeken başlıklar arasında enflasyon, özellikle Temmuz enflasyon tarafındaki vurgu da önemliydi. Oradaki iyileşme ve hizmet enflasyon katılığından hep bahsederiz. Oradaki katılım bozulduğunu, dezenflasyonist bir sürecin o tarafta da olduğuna yönelik mesaj önemliydi. Ve burada aslında yine sıkı para politikasının hani bu enflasyon hedefi devam edene kadar süreceği mesajı önemli. Buraya dikkat çekildi. Sonrasındaki süreçte işte en çok aslında bu enflasyondaki yüksek seyirin devam etme nedenleri gıda tarafı. İşte gıda tarafındaki bu yükseliş hareketi. Dışsal şoklar olsa da içeride bu gıda enflasyondaki fiyatlama biraz daha temel risk olarak karşımıza çıkıyor. Merkezin aslında buraya da vurgusu vardı. Petrol fiyatlarında aşağı yönlü bir miktar revize yapıldı. Çünkü bir öncekinde oldukça hani yukarı yönlü, işte aslında piyasaya yine uygun, mevcut düzene uygun bir hedefleme, bir seviye koyulmuştu. O yüzden buradaki düzenlemeler tabii oldukça kıymetli. İlerleyen süreç açısından da aslında merkezin hani bunu tahvil piyasasında görebiliyoruz. Kısa vadeli tahvil tarafında bir miktar geri çekilme var. Uzun vadelilerde hala bir yüksek seyir korunuyor. Bu da aslında kısa vadede piyasanın Merkez Bankası'ndan faiz indirimi beklentisi içerisinde olduğu, uzun vadede ise dezenflasyon sürecinin aslında devam edeceği beklentisini uyandırıyor. Tabii şu da önemli. Şimdi piyasada aslında ilk sunumda daha sıkı, daha şahin gözüken bir Merkez Bankası vardı. Soru cevap kısmında aslında biz mesajları aldık. Orası önemliydi zaten. Özellikle haftalık repo ihalelerine tekrar başlanıp başlanmayacağı ana mesele. Çünkü merkezden hali hazırda Eylül toplantısında bir faiz indirimi beklentisi içerisinde değil piyasalar. Mevcut konjonktürde de aslında daha sıkılığın, özellikle işte Eylül enflasyonu gelecek, Ağustos'ta belki hani onun altına geliriz ama Eylül enflasyonu önemli olacaktır. Piyasanın haftalık repo yerlerinin tekrar başlayıp başlamayacağı mesajı önemliydi. Sayın Karahan da yani bunun gündeminde olduğunu ifade eden bir cümle kullandı. Yani tabii net bir vade vermedi ama en azından bunun gündem içerisinde olması piyasadan olumlu bir tepki olarak karşımıza çıktı. İlerleyen süreç açısından bence bu önemli olacak. Ve işte hane halkı beklentilerine orada bir atıfta bulunuldu Başkan Yardımcıları tarafından. Enflasyon geri çekildikçe hane halkı beklentilerinin de aslında aşağı yönlü geldiğini, takip ettiklerini söylediler. Aslında piyasalara uygun, genel konjonktüre uygun açıklamalar ve hedeflemeler takip ettik. Gelecek yıllara dair mesajı da daha çok OVP'de alacağız gibi duruyor. Enflasyonla mücadele sürecinde aslında uzun zamandır bu süreç devam ediyor. Özellikle kredi kanalı, kredi musluklarında ve en önemli vurgu da aslında talep tarafı. Yani talepteki o talebin enflasyonist etkisinin azaldığı, talepteki yavaşlama önemli. önemli. Çünkü orası çok ciddi besliyordu enflasyonu. Buraya vurgu yapıldı. Yani sürecin aslında doğru gittiğine yönelik mesajlar var. Umuyoruz ki yılı bu tahminler patika çerçevesinde kapatırız. Bu da bizi yıl sonuna doğru artık faiz indirimlerine götüren bir süreç olabilir. Ama ilk etapta piyasanın esas beklediği nokta haftalık repo yerleri ne zaman başlayacak? Bunun başlaması için de bir toplantıya gerek yok. Merkez bunu açıklamalarla tekrar başlatabilir zaten. Piyasa biraz daha artık bunu bekliyor ve buna odaklanıyor gibi duruyor diyebilirim.
0: Evet, bahsettiğiniz gibi zaten özellikle iç talepteki yavaşlamaya dikkat çekildi. Yine hizmet enflasyonu hala yapışkan derken gıda enflasyonu da yine aslında risk unsuru olarak takip ediyorsa bir de enerji maliyetleri var. Petrol fiyatları hala enflasyonu etkilemeye devam ediyor. Şimdi bu ortamda tabii biraz bakacağız Borsa İstanbul'a yansımalarına yatırımcı açısından karşılığı olan. Yine şöyle bir yıl sonu enflasyon tahminlerini de yeniden bir hatırlatmış olalım. %26'dan %28'e çekildi dedik. Yine 2027 için %15, 2028 için %9, yine uzun vade yani hedef içinde %5 olarak da bir enflasyon tahmini yapıldığını dünkü rapor sunumunda takip ettik. Tabii diğer taraftan içeride bilanço sezonunu takip ediyoruz. Yine halka arz süreci hızlandı. İşte talep toplamalar var. Şu an 3 tane şirket aynı anda talepte topluyor diyelim. Dolayısıyla bu ortamda tabii ki birçok dışarıdan ve içeriden iç dinamiklerden de takip ettiğimiz başlıklar da var. Şimdi Borsa İstanbul'daki bir son görüme bakalım. Çünkü güne yükselişle başladık. Sınırlı da olsa dün rapor sonrasında aslında karışık bir seyir vardı. Bankacılık endeksi %1 primliydi ama rapor sonrasında bir geri çekilmeler gördü. Son tabloya bakıyoruz. 14.209 puanı görüyoruz ki dün 14.000 üzeri kapanış önemli. Çünkü 2 gündür bu puan üzerine kapanışlar da yapıyoruz. Yine sektör endekslerine bir bakalım. Bankacılıkta yarım puanlık bir artış var. Sanayide yine benzer. Turizmde de yarım puanlık artışlar var. Aslında genel hatları biraz yeşil bir tabloda haftanın son işlem gününde takip ediyoruz. Dolayısıyla Borsa İstanbul'daki yansımalarına gelin. Bu enflasyon raporu nasıl yansıdı Borsa İstanbul'a? Hem diğer tabii dinamiklerle de değerlendirebiliriz. Nasıl bir görünüm var?
1: Şimdi Borsa İstanbul tarafında uzun zamandır baskılanan bir fiyatlama vardı. Özellikle işte MSCI'ın uyarısı, sonrasında fon düzenlemeleri ne zaman gelip gelmeyeceği konuları, yoğun halka arzlar belki de piyasada bir miktar daha o likiditeyi kısma anlamında ya da piyasanın hareket etme alanı anlamında duraksamasına neden olmuştu. 13.850'nin üzerinde kalınması oldukça önemliydi. O günkü harekette özellikle bankacılık çok hızlı fiyatlamıştı. İşte bankacılığın fiyatlaması enflasyon raporu sunumunda daha güvercin adımlar gelir mi mesajlarını uyandırmıştı. Halen bu tarafta hani o fiyatlamayı yorumlayabilmek oldukça zor ama bu mevcut Borsa İstanbul'un fiyatlamasında oldukça iskontolu fiyatlamalardayız. Yani aracı kurumlardan, yabancı kurumlardan raporlar geliyor ve bu iskontolun devam etmesine dair mesajlar var. Tek hikaye iskontoluk olamaz elbette ki. Yani fiyatın altını da altı gelebilir. Onu bilemeyiz ama geleceğe dair mesajlar, işte piyasanın faiz indirim sürecine girmesi, bu işte Merkez Bankası'nın bunun devam edeceği beklentisi, işte yapay zekaya dair mesajlar, bunun artması ve Türkiye'deki şirketlerin buna da yönelik pay alma beklentileri, özellikle işte transformatör alanında ve yeniden yapılanma süreci var Suriye'nin. Burada Türkiye'nin rol oynama hikayesi hisse senetlerinde de şirket bilançolarında da yansımaya başlayacaktır. Bunun fiyatlara yansıdığını da takip edeceğimiz bir görünüm olacaktır. O yüzden bu beklentilerle piyasada zaten ileriye yönelik olarak bir olumlu fiyatlama beklentisi içerisindeydik. Sadece bir duraksama vardı. Enflasyon raporu sunumu sonrasında aslında burada daha yatay bir süreç. Yani piyasayı çok hareketlendirecek, çok hızlı ivmelendirecek bir zaten sunum beklemiyorduk açıkçası. Ama içeride gelen plançolar artık piyasanın 14.000 üzerine atması, yani 14.250 bandına o dirence gelmemiz de bence oldukça kıymetli. Çünkü onun üzerindeki fiyatlamalarda işte 14.000 artık 700'ler, 800'ler tekrar gündeme gelebilir. Yani buraya doğru bir hareket söz konusu olabilir. Burada içeride tabii içerideki hareketten ziyade dışarısı da önemli. Yani o işte İran-Amerika ateşkesin uzatılması. Ateşkes uzatılsa da bu çok anlam maalesef ifade etmiyor. Yani Hürmüz'ün açık kalıp kalmayacağı soruları, çünkü Trump'tan bambaşka açıklamalar geliyor, İran'dan geliyor. Orada kalıcı bir barışın en önemli faktörü sağlanması. Çünkü oradaki süreçte en çok İçeride ise senetlerimiz de olumsuz etkilendi. Özellikle ulaştırma tarafı bundan negatif ayrışmıştı. Gelen bilançoların

0: bence etkisi var. İşte Tüpraş'tan çok iyi bilanço olduk, aldık, onun fiyatlamasını görüyoruz. Aselsan keza aynı şekilde, onun endekse fiyatlaması var. Bankacılıkta öne çıkan hisse senetleri bir miktar daha var. Bizim de ilk 11'imizde olan senetler var. Yani böyle ayrışmaların ve bilanço bazlı hareketliliğin ön plana çıktığı, hisse senedi özelinde, sektör özelinde değil. Fiyatlamalar endeksi bence yukarı tuttu. Tabii bu haftalık kapanışında 14.250 üzerine gelmesi önemli yeni haftaya başlangıç açısından. Buradaki havanın devam etmesi, işte mesela Merkez Bankası sunumunda da CDS risk primlerine düşüşe bir vurgu da vardı. Bunlar tabii piyasa açısından olumlu gelişmeler. MSCI endeksinin hisse senetleri tarafında değişiklikleri vardı. Yani bu değişikliklerde beklenti işte Sabancı Holding'in çıkartılması. Şimdi Sabancı Holding dediğimiz şirket aslında Türkiye'nin lokomotif şirketlerinden bir tanesi, holdinglerinden bir tanesi. Şimdi bu hisse senedinin çıkartılması tabii daha çok hani MSCI'nin daha uyarısının daha fazla hissedileceği bir Borsa İstanbul olur mu acaba'yı getirmişti. Ama o çıkartılmadı. İşte yerine farklı hisse senetleri de eklendi. Bu hani uyarının bu kadar sert olmayacağı mesajına dair. Çünkü fonlara yönelik mesajları vardı. O yüzden buradaki o etkinin bir miktar azalması da bence piyasayı rahatlattı. Likidite yönünde de olumlu adımlar var. Halka arz dediniz. Halka arz da yoğun halka arzlar geliyor. Ve bu yoğun halka arzlar bence önemli. Çünkü hepimizin kafasında şu vardı yatırımcı olarak aslında. İster küçük ister büyük. Halka arzlarda mutlaka birkaç tavan alırız ve çıkarız bakış açısı vardı.
1: Çünkü önceden aslında hep öyleydi. Bir tavan serisini çok takip ettik geçen yıl özellikle.
0: Evet ve bunun bozulması lazım. Çünkü bu şirketlerin doğru fiyatlamasına sağlamıyor. Yani evet yatırımcı açısından bir kazanç belki burada sağlanabiliyor. Bu evet bunu yatsımamak lazım ama uzun vadeli olarak belki şirket oldukça borçlu ve kötü bir performans yapan bir şirket. Ama biz bunun fiyatlamasını maalesef ki doğru yönetemiyorduk. Direkt katılabiliyorduk. Bu kadar çok halka arzın gelmesi iyi ve kötünün ayrımını bence sağladı. Bu etki bence yatırımcı algısında, yatırımcının da daha bilinçlenmesi adına önemli bir hareketlilik bence. Yani halka arzları kısıtlamak yerine çok fazla halka arz yapıp burada yatırımcının doğru bilinçlenmesini sağlamak oldukça önemliydi. Bunun da adımlarını, işte yeni halka arzlar da geldi dediğiniz gibi. Ama likiditenin tabii büyük halka arzlar da var. Ama likiditeyi çeken kısım bence o taraf olduğunu çok düşünmüyorum açıkçası. Tabii bir miktar çekebilir ama esas kısım bence fonlardaki düzenlemeler, hareketlilikler. MSCI'nin da yeni düzenlemesi geldi. İşte artık yatırımcı ilişkileri tarafında İngilizce raporların da gelmesine yönelik. Yani bunlar önemli adımlar ve piyasada etkisini bence takip edeceğimiz süreçler.
1: Evet yani halka arzlar likiditeyi bölüyor ama dediğiniz gibi orada da bir ayrışma var. Artık yatırımcı eskisi kadar halka arzlar ilgisinde temkinli biraz da yaklaşıyor da diyebilir. Şimdi Borsa İstanbul'da aslında rekora da yakınız yani. 15.200 rekor Borsa İstanbul'un tarihi rekoru. Şu an 14.200'lerdeyiz. Aslında 1000 puanlık bir gerideyiz. Yani %7'lik artışla yeniden rekorlar da görülebilir TL bazı ama dolar bazı tabii ki hala uzaktayız. 2010 dolar bazı seviyelerden de uzaktayız. Aslında genel hatlarıyla yeniden bir şu an 14.000 üzeri dediğiniz gibi bugünkü kapanışta gelirse yine orta vadede yeniden bir aslında 15.000'leri de 16.000'leri de konuşmaya da başlayabiliriz diyelim. Şimdi buradan geçelim o zaman stratejik bölümümüze. Günün ilk 11'i diyelim. Hemen başlayacağım. Her takımın yine kalbi, defans noktası, kale diyeceğim. İlk numaraya kimi seçtiniz?
0: Burada ilk numarada Tüpraş var. Yani Borsa İstanbul'un lokomotif şirketlerinden bir tanesi. Özellikle işte bu mevcut süreçte petrol fiyatlarının hızlı yükselmesi de en çok Tüpraş'a yaradı. Sadece bu da değil Tüpraş'la alakalı. Yani beklentilerin oldukça üzerinde bir bilanço geldi Tüpraş kanadında. Ve beklentilerin üzerinde gelen bilanço evet zaten beklenen bir durumdu. Hani çok üzerinde bir fiyatlama aldık ama bence hem güçlü net nakit pozisyonunun artması hem de şirketin geleceğe dair beklentilerinin olumlu yönde iyileşmesi. Yani burada işte net rafineri marj beklentisini 6-7 dolar varil beklentisinden 13-15 dolar seviyesine yukarı yönlü revize ettiler. Bu da geleceğe dair mesajları bence yineliyor. Yani savaşın yani Kasım seçimlerinden önce bitmesi beklenirken Eylül-Ekim'e kadar artık uzamasına dair açıklamalar geliyor Amerika tarafından profesyonellerden. O yüzden bu belli ki petrol fiyatları çok hızlı bir düşme takip etmeyeceğiz. Bu da işte stratejik dönüşüm hikayesi de var Tüpraş'ta zaten. Zaten yeşil dönüşüm hikayesi. Bu da önemli bence. Hani tarihi zirvelerde takip ettiğimiz bir hisse senedi ama güçlü görünümünü koruduğunu da görüyoruz. Yani fiyatlamalara da yansıdığı bir süreç izliyoruz. O yüzden ilk sırada kalede Tüpraş var.
1: Evet yani güçlü bir zaten şirket. Bahsettiğiniz gibi burada tabii

0: Rafineri marjları önemli. Petrol fiyatlarının bu kadar oynak olduğu bir dönemde ki şu an Brent petrol yeniden 85 dolar üzerlerine takip ediyoruz. Yine stok etkisi açısından da önemli bir başlık diyelim. Şimdi son fiyatlamayı da bir aktarmış olalım. %2'lik bir yükselişi var. Haftanın son işlem gününde izledik. Tabii bilanço sonrası hedef fiyatlar da geldi. Onu da altını çizmek isterim. Ziraat yatırım 430 lira dedi Tüpraş için 12 aylık. Şeker yatırım da 395 lira dedi. Aslında iki verilen hedef fiyatta %30'luk, %30 5'te bir potansiyel getireyi de işaret ediyor diyelim. Şimdi kaleyi sağlam aldık. Buradan geçelim savunma hattına 2 numara diyelim.
1: Burada yeni bir aslında oyuncumuz var. Otokar var burada. Özellikle işte bu savunma tarafının, savunma sanayinin aslında lider oyuncularından bir tanesi Otokar. Ticari araç kapsamında da. Burada son dönemde aslında Romanya yatırımları dikkat çekiciydi. Burada Romanya tarafından gelen aslında cezanın etkisiyle fiyatta çok fazla gerileme takip ettik ama özellikle artık bu cezanın şirket lehine bir karar, ön karar açıklanması, hani henüz nihai kararı takip etmedik ama bu ön kararın gelmesi ve savunma tarafının da önümüzdeki süreçte merkez bu Avrupa tarafında işte NATO zirvesinde de savunma harcamalarının çok ciddi arttığını takip ettik. İçerideki oyuncularımızın etkisi açısından da bence Otokar da burada rol oynayabilecek şirketler. Aslında son dönemde de fiyatlamalarına baktığımızda dipten bir toparlanma takip ediyoruz. Güçlü bir toparlanma takip ediyoruz. Ve tekniğin de güçlenmesi bence hisse senedini ilk 11'de ikinci sırada yerini almasını sağladı diyebilirim.
0: Evet, otomotiv sektöründe zaten bir zayıf tablo vardı. Gerek iç satışlarda yine ihracat tarafında zaten takip ediyorduk Otokar'ın buradaki performansını. Bir hissesini de görelim. Otokar hissesinde nasıl bir tablo var diyelim. %0,30'luk bir geri çekilme var. 319 liradan takip ediyoruz fiyatlamayı. Yine şöyle bir son 3 aylık tabloya baktığımızda 388 liraları kadar görmüş. Dip seviye olarak da 273 lirada burada test edilmiş. Yine bahsettiğiniz gibi burada tabii Romanya hikayesi oldukça önemli. Aynı zamanda yine çeyreklik satışlar, kâra dönüşüm hızı da tabii ki satışlar tarafını etkilemeye devam ediyor diyelim Otokar için. Buradan geçelim o zaman. Kale önünden devam edelim. Kale önüne kimi aldınız?
1: Burada da yeni bir oyuncumuz var. Gen ilaç var. Özellikle sağlık sektörü son dönemde işte longevity başlangıcı ilaçlı başlığıyla oldukça artan ve potansiyel barındıran bir sektör bence. Burada da gen ilaç hem nadir hastalıklar tarafında ve özel tedavi alanlarında uzmanlaşan bir şirket. Son dönemde de özellikle ihracat odaklı bir satış stratejisi izlemesi ve güçlü karlılık marjlarıyla dirençli bir görünüm sergilediğini takip ediyoruz gen ilacın. Uluslararası, önümüzdeki dönemde de uluslararası ruhsatlandırmalar tarafında da bir beklenti ve yeni pazarlara genişleme adımları hikayesi söz konusu. Arge yatırımları tarafında da bu yatırımları arttırması aslında şirketin ana büyüme hedefi olarak karşımıza çıkıyor. Hem büyüme odaklı ve ihracat odaklı gitmesi ve son dönemde de aslında güçlenen bir yapı takip ettiğimiz söyleyebiliriz. Yani son dönemlerde en yüksek seviyesine gelmiş ise senede bir miktar düzeltme hikayesi var ama bu güçlü yapının devam etmesi, özellikle bu beklentilerin aslında özellikle sağlık sektörü tarafında iyileşmesi hisse senedi fiyatlamasında destekler nitelikte.
0: Evet, zaten defansif bir sektör, yani ekonomik belirsizliklere karşın yine ayakta kalan, direnç gösteren bir özelliği de var bu sektörün. Tabii Türk operasyonlarının yanında yine ihracat ürün portföyü genişlemesi de aslında büyüme alanlarını genişletiyor gelir ilaç. Yine bakalım ise performansı %1'lik bir geri çekilme takip ediyoruz. 10 lira civarından işlemler geçiyor. Yine tabii kur fiyatlama ve geri ödeme mekanizması da aslında şirket için önemli olduğunda altını çizelim. Buradan yine savunma hattından devam edelim. Kimi seçtiniz?
1: Şimdi bankacılık tarafından bir hissemiz var bu tarafta. Özellikle bankacılık aslında ayrışmalar muhakkak var ama özellikle son dönemde işte faiz indirim beklentilerinin canlanması, merkezin haftalık repolarını başlaması en çok bankacılığı hareketlendirir. Yabancı ilgisinin de gelmesini beklediğimiz süreçlerde hani o algı bir miktar daha bozuldu. Sanayi şirketleri de buradan olumlu ayrışıyor ama bankacılık tabii en fazla pastadan payı alan o taraf oluyor. Orada da garanti var. Garanti Garanti Bankası çünkü diğer bankalar arasından ayrışan bir yapıda. İşte hem en yüksek pazar değerine ve karlılığa sahip olması tabii önemli. Burada kötümser beklentilerin ve fiyat baskısının artık bir miktarda azaldığı bir süreç var bence. Özellikle öz sermaye karlılığı tarafı oldukça kıymetli. Öz kaynak verimliliğin artması, karlılığın artması önemli bir hikaye sunuyor bize. Ve diğer banka hisse senetlerine göre de görece daha pozitif kalması Garanti Bankası'nı

0: daha ön plana çıkartan bir görünüm sunuyor bizlere. O yüzden bankacılık sektörü açısından da Garanti diğer bankalardan daha pozitif ayrışan tarafta. O da dördüncü sırada yerini almasını sağladı.
1: Evet, tabii bankacılık da sadece kredi büyümesine değil aslında. Net faiz marjlarına da bakıyoruz. İkinci çeyrek rakamları karlılık tarafında bir zayıflama bekliyoruz ama yine ilk 6 aylık tarafa baktığımızda gelen rakamlar yine güçlü bir seyri işaret ediyor. Tabii bundan sonraki yılın geri kalanında bankacılık yeniden lokomotif olacak mı? Endekse destek verecek mi? Bu da tabii önemli başlıklardan bir tanesi diyelim. Yine ise fiyatlamasına da aktarmış olalım. %0,20'lik bir yükselişi var. 129 lirayı görüyoruz Garanti Bankası'nda demiş olalım. Tabii bilanço zaten beklentiyi aşmıştı. Bunu da yeniden altını çizelim ve buradan geçelim 5 numara diyelim.
0: Şimdi 5 numarada TAV Havalimanları var. Özellikle ulaştırma sektöründe tabii Türk Hava Yolları bilançosunda da bunu gördük. Fiyat baskısını özellikle marjlardaki fiyatlamalarla bunu takip ettiğimiz bir görünüm karşımıza çıkıyor. Son dönemde de aslında bilanço tarafında da aslında bilançosunda da beklentilerin üzerinde bir bilanço fiyatlaması takip ettik. Özellikle hem burada bilanço içerisine baktığımızda artan uluslararası yolcu trafiğinin artması, İşte Almaty Havalimanı şirket bilançosunda baskı yatırım olarak baskı fiyatlamasına neden olurken burada artık onun karlılığa önemli bir katkı sağladığını takip ediyoruz. Gelecek dönemler içinde Ankara ve Antalya havalimanlarının da olumlu etkisini takip ettiğimiz bir süreç karşımıza çıkıyor. O yüzden bu fiyatlamalar açısından da TAV Havalimanları daha öne çıkan bir görünüm sunuyor. Tabii şu da var, şimdi burada özellikle ulaştırma sektörünün aslında savaşın devam etmesinden negatif ayrıştığını takip ettik. Yani orada savaşın en çok baskısı halen sürmesi ulaştırma endeksine pozitif, olumsuz bir şekilde yansıyor. Burada ayrışanlar var ama özellikle fiyatlamalar açısından ayrışanları takip ettiğimiz bir görünüm var ama yer hizmetleri tabii burada yolcu sayısının artması, o eskiden daha çok arındırılması aslında TAV havalimanlarına bir miktar daha öne çıkartan bir görünüm sunduğunu söyleyebilirim.
1: Evet, yine bahsettiğiniz gibi yolcu trafiği kadar burada tabii ki şirketin büyüme hikayesi de önemli. Yine petrol fiyatları zaten havacılık sektörü genelinde takip edilen bir başlık. Yine son gelen Temmuz rakamlarında da yolcu büyümesinde de artışlar görmüştük diyelim. Tabii bu tarafta diğer sektör, yani sektör içindeki diğer hisselere baktığımızda yani Türk Hava Yolları ve Pegasus'ta da aynı şekilde yolcu büyümeleri devam ediyor. Petrol fiyatlarının bu kadar oynak olduğu bir ortamda ki zaten şirketlerin en önemli maliyet kalemi jet yakıt giderleri, yani enerji maliyetleri, bu da oldukça önemli. Şu an tabii 85 dolarları görmemiz yeniden bir baskı yaratsa da işte savaşın bitme ihtimali ve petrol fiyatlarının aşağı gelme ihtimali yine bu havacılık sektörünü destekleyecek bir başlık olarak da aslında değerlendirebiliriz bu noktada diyelim. Yine ikinci çeyrek rakamlarını da şöyle bir aktarmış olalım. 3,52 milyar lira geldi ikinci çeyrekte ana ortaklık net karı olarak. Yine hem piyasa hem de kurum beklentisi üzeri zaten TAV'dan bir bilanço almıştık diyelim. İşte performansa baktığımızda 0,36'lık bir yükseliş eğilimi var. 279 lirayı görüyoruz bu noktada. Yine de fiyatları da bir aktarmış olalım. Ziraat yatırım en yüksek rakam verendi gelen kurumlar arasında. 510 TL dedi TAV Havalimanları için ki şu anki mevcut fiyata göre de %85'lik bir potansiyel getiri işaret ediyor. Bunu da aktarmış olalım ve buradan geçelim. Bir sonraki numarada sizin kimi seçtiniz?
0: Burada Sabancı Holding var. Sabancı Holding tarafı tabii oldukça önemli. Yani holding çatısı altında aslında birçok sektörü barındıran bir şirket. Türkiye'nin lokomotif holdinglerinden bir tanesi. Hem bankacılık tarafı var, hem enerji tarafı var, perakende yapı malzemeleri tarafları var. Bu da tabii şirketin de aslında pek çok stratejik alanda lider olmasını da sağlıyor. Ve gelen bilançoları takip ettik. Yani birçok alt iştirak şirketlerinin de oldukça olumlu bilançoları var. İşte bunlar arasında Çimsa var, Kortsa var, Enerjisa var. Ve tabii en önemli kalem Akbank tarafından geldi. Akbank'ın aslında pozitif yönlü fiyatlama etkisi, işte oradaki bilançonun iyi gelmesi Sahol tarafında da olumlu fiyatlamaları sağladı. Bunun etkisini takip ediyoruz. Özellikle işte Carrefour'un satış onayı söz konusu. Bu satış onayı hikayesiyle birlikte aslında holdinge nakit girişi ve buradan da aslında fiyatlamasını takip edeceğiz. Şirkette de bir dönüşüm hikayesi var aslında. Yani bu hem iklim teknolojileri tarafında, işte şirketin büyüme stratejisi de aslında yurt dışında yenilenebilir enerji yatırımları dikkat çekiyor. İşte Amerika'daki rüzgar ve güneş projeleri, iklim teknolojileri ve dijital iş alanlarına odaklandığını, aslında holding çatısını

0: yeniden dizayn edildiğini ve mevcut dünya düzenine, yani mevcut şu andaki olumlu ayrışan sektörlere ayrıştığını takip ettiğimiz bir görünüm var. O yüzden ileriye yönelik beklentilerin de aslında daha olumlu fiyatlandığı bir görünüm karşımıza çıkıyor. Beklentilerin üzerine zaten bilanço açıkladı Sabancı Holding'de. En çok işte Akbank ve iştiraklerinden de gelirler, yeni satışlar, işte Akçansa satış hikayesi gibi olumlu fiyatlamalar etkisini takip ettiğimiz bir süreç var Sabancı Holding'de.
1: Evet, tabii bu satıştan artık çeyrekte kaynaklanan bu gelirin de nerede kullanacağı önemli. Bilanço yansıması da yine Akçansa satış için önemliydi diyelim. Tabii bilanço beklentileri yine enerji tarafı önemliydi. Bahsettiğiniz gibi işte bankacılık tarafı yüksek maliyetler derken aslında zayıf bir beklenti vardı. Hissesine bakalım, 88 lirayı görüyoruz. Aslında bir değişim yok. Şu an bir pozitife geçti, sınırlı yatay da olsa. Yine bilanço sonrası da fiyatları da aktarmış olalım. Garanti BBVA yatırım 143 lira 80 kuruş dedi. %60'lık bir potansiyel getiri işaret etti. İş yatırımı 181 lira demiş. %100'lük bir getiri demiş Sabancı Holding için. Yine bilanço sonrası gelen kurumlardan hedef fiyatlar da bu şekildeydi demiş olalım ve bir sonraki günün ilk 11'indeki formaya geçelim.
0: 7 numarada Aksa var. Aksa Akrilik. Tabii burada hem kimya hem de elyaf sektöründe küresel çapta lider olarak karşımıza çıkıyor Aksa ve petrokimya sektöründeki son dönemlerde yaşanan dalgalanma şirkete pozitif etkilemesini bekliyoruz aslında. İkinci çeyrekte de bilançosunu aldık. Bilanço tarafında da aslında ayrışmalar var. Evet, borçluluk bir miktar daha ön plana çıktı ama burada özellikle fiyatlamaya baktığımızda, yani borçluluk tarafındaki harekette özellikle hem beklentilerin üzerine olumlu bir görünüm takip ettiğini söyleyebiliriz. 11.2 milyarlık bir hasılat aldık. Favök tarafında bir miktar daha yükseliş hikayesi var. Net kâra bu yansıdığını takip ediyoruz. Burada tabii şirketin webinar sonrasında gelecek beklentilerinde de ayrışmalar söz konusu olabilir. Bir miktar borçluğa dikkat etmek lazım ama beklentilerle paralel gelecek projeksiyon açısından da olumlu bir görünüm daha çok karşımıza çıkıyor. Bunun ikinci yarısına dair beklentilerin de iyileşmesi tabii önemli bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Özellikle Aksa tarafındaki fiyatlamalarda aslında daha çok daha önemli. Yani burada şirketin bir miktar daha ana büyüme motor hikayesinde aslında hem rüzgar enerjisi tarafında hem otomotiv hem de savunma sanayi tarafında önemli kullanımını arttırması, karbon elyaf yatırımlarına odaklanması şirketin ileri yönelik beklentilerini de orta uzun vadeli açıdan da pozitif fiyatlamaya sağlıyor diyebilirim.
1: Evet, tabii bu çeyrekte özellikle yine Aksa için kapasite kullanımı, ürün fiyatları oldukça önemli ki zaten geçen yıl zayıf bir seyir vardı. Yine operasyonel toparlanma beklentisi şirket genelinde önemliydi diyeyim. Tabii Aksa'da aslında giderek büyüyen bir görünüm de var diyebiliriz. Çünkü karbon elyaf tarafı dedik. Orada 170 milyon dolar civarında bir ciro. Yine 40 milyon dolar üzerine bir Favec katkısı da bekleniyormuş. Bunu da altını çizmiş olalım. Hisse performansını da aktaralım. Yine %1'e yakın bir görünüm var. Yarım puanlık aslında bir yükseliş var şu an. Son tablo itibariyle 84 liraları kadar görüyoruz. Yine son 3 aylık performansı 116'yı kadar test etmiş. Dip olarak da Mayıs ayının ortasında da 73 liraya kadar da Aksa bu noktada fiyatlamayı görmüş diyelim ve buradan geçelim 9 numara diye.
0: 9 numarada Ereğli var. Ereğli Demir Çelik tabi son dönemlerde fiyatlamanın da olumlu etkisini takip ettiğimiz bir hisse ve şirket bilançosunda da aslında toparlanma hikayesi daha çok ön plandaydı. Yani bu bilanço tarafında çok ciddi bir parasal kazanç tarafından olumlu etkisini takip ettiğimiz bir süreç var ama Favec tarafındaki toparlanma, operasyonel verimlilik ve marş toparlanması bence Ereğli açısından oldukça kıymetli ve burada Bingöl paketleme tesisi yatırımlarının ham madde öz kaynak oranını da arttırma hedefi, yenilenebilir enerji yatırımları ve uzun vadede üretim maliyetlerini düşürecek ve marjları kalıcı şekilde toparlayacak bir hamle bence. Aynı zamanda yani ton başı Favec rasyosu da çok agresif olmasa da toparlanmaya başlaması Ereğli tarafındaki potansiyelleri bence barındırıyor. Özellikle hani bilanço tarafında evet kar satışlarına maruz kaldığını takip ettik. Sonra parasal kazançlar etkisiyle işte pozitif yansımasını takip ettik. Şirket zarar açıklama durumundaydı ama Favec tarafındaki iyileşme, operasyonel toparlanma ve gelecek beklentileri Ereğli açısından halen potansiyel barındırdığını söyleyebilirim. Bu da ilk 8. numara, ilk 11'de 8'de yer almasını sağladı.
1: Evet, tabii 2 yıllık zayıf marjın ardından aslında ton başına karlı bir toparlanma yine yatırımcının Ereğli Demir Çelik'te aslında bir ana beklentilerinden bir tanesi. Yine Favak tarafında iyileşme de operasyonel toparlanmaya da işaret ediyor. Yine aldığım notlarda bakıyorum. Hisse performansında bir değişim yok, çok fazla görmüyoruz. 38 lira dünkü kapanışa göre dedik. HSBC'nin yine bir hedef fiyatı olmuş. 41 lira demiş. Halk yatırımda 54 lira 94 kuruş demiş Ereğli Demir Çelik için diyelim. Şimdi az önce Aksa'ya bakmıştık. Aksa enerji ekrana gelmiş. Onu da düzeltmiş olalım. Aksa Akrili'nin bir de hisse performansında bir bakmış olalım. 11 lira 86 kuruşu görüyoruz. %3,5'luk bir geri çekilmesi var. Yine son 3 aylık tabloda 13 liraya kadar da test edenli bir performansı olmuş Aksa Akrilik diyelim. Borsanın ilk 11'inde yer aldı. Şimdi buradan geçelim bir sonraki formaya diyelim. Kimi seçtiniz?
0: Burada Borusan var. Hali hazırda zaten fiyatlamaların da etkisini takip ettiğimiz bir şirket. Güçlü bir bilanço açıkladı. İşte faaliyet gösterdiği alanlar da tabii oldukça kıymetli. Altyapı, enerji, otomotiv ve endüstri sektörüne ciddi katkı veren bir şirketten, holdingden bahsediyoruz aslında. Bu gruptan bahsediyoruz. Küresel pazar anlamında da hem Türkiye'de hem de Amerika ve Avrupa tarafında da küresel pazarda aslında rol alan bir üretici olarak karşımıza çıkıyor. Son dönemdeki finansal performansa da brüt ve faaliyet karı tarafındaki aslında marjlardaki ivmelenmenin yanı sıra Favök tarafındaki büyüme de oldukça önemli. Ve güçlü işletme nakit akışı, yani şirketlerin bu dönemde nakit akışlarını kontrol edebilmeleri, burada güçlü bir performans sergilemesi oldukça kıymetli. Borusan tarafında da bunu takip ediyoruz. Özellikle altyapı ve proje segmentinde rol alması da tabii teslimat hacimlerini de artıran bir unsur. Amerika Birleşik Devletleri tarafındaki aslında operasyonların da dengeli katkısı ciroya ciddi bir karlılık sağladığını takip ettiğimiz bir bilanço dönemi geçirdik. Bu bilanço döneminin geleceklere, yıllara baktığımızda da aslında güçlü operasyonel performansın ardından yıl sonunda da ciro ve favök marj beklentisinde yukarı yönlü revize edildiğini takip ediyoruz. Borusan'da burada güçlü bilançosu ve geleceğe yönelik beklentileri, ihracat pazarındaki pazar payını arttırma hedefleri Borusan Boru'yu olumlu yönde destekliyor.
1: Evet, hatta ilk çeyrekte şirket zarardan kâra dönmüştü. İkinci çeyrekte takip ettik. Yine ilk 6 aylık tarafta da net kârı ilk yarıda 3 katına kadar çıkmış. Bunu da bilanço sonrası eklemiş olalım. Tabii yine Borsan'da hikayenin önemli kısmı aslında Türkiye'den ziyade biraz ABD, Avrupa tarafı da oldukça proje talebi de zaten şirketi etkileyen başlıklardan, bunu da eklemiş olalım. Dolayısıyla aslında yatırımcı bugünkü bilançodan çok, yani evet güçlü bir bilanço aldık bu taraftan, ama siparişlerin önümüzdeki dönemde yine kârla ne kadar yansıyacağını takip ediyor olacak diyelim. Hisse performansına da bir göz atalım. %2,5'a yakın bir primli seyri var. 642 lirayı görüyoruz. Yine hemen bilanço sonrası son hedef fiyatları da aktarmış olalım. Global menkul değerler 8-9 lira demiş. Alnus yatırımda 828 lira 42 kuruş demiş. 12 aylık Borusan Boru'nun hedef fiyatı için diye ekleyelim. Buradan geçelim. Bir sonraki formayı kime emanet ettiniz?
0: Orada Enerjisa var. Enerjisa tabii burada hem holding çatısı altında bir şirket ama ekstra da incelenmesi gereken bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. İşte burada hem Toroslar tarafında, başkent ve Ayadeş tarafında olmak üzere 3 ana bölgede 22 milyondan fazla nüfusa elektrik dağıtımı perakende hizmetleri sunan bir şirket ve enerji şebeke ve çözüm üreten bir şirket olarak karşımıza çıkıyor. Burada tabii enflasyona ve regülasyona endeksli yapısı sayesinde zorlu makroekonomik süreçlerden de olumlu ayrıştığını takip ediyoruz. Büyümesini, yani bu sürece rağmen aslında büyümesini sürdüren bir görünüm var. Kesintisiz altyapı yatırımları, CAPEX yatırımları burada tabii enerjisi açısından da oldukça önemli, bunun yenilenmesi, ivmelenmesi ve operasyonel karlılık tarafını da Favök tarafını da koruyan bir şirket olması benzerlerinden pozitif ayrıştırıyor. Dengeli finansman yönetimi oldukça kıymetli ve güçlü nakit akış hikayesi var. Bu da az önce söylediğim gibi dirençli bir yapı sunuyor aslında şirketlere. Ve bu istikrarlı temposunun devam etme beklentisi de şirkete olumlu yansıyan bir görünüm sunuyor. O yüzden ilk 11'de 10. sırada enerjisi var.
1: Evet, tabii bu dönüşüm yaşayan şirketlerde bir taraftan regülasyon da doğrudan aslında karlılığın önemli bir parçası olarak takip ediyor. Yine bilançosunda beklenti üzeri bir rakam gelmişti. 2,7 milyar TL ilk yarıda net kar açıkladı. Tabii burada biraz geçen yılın zayıf baz etkisi de vardı bilanço etkisinde, ama operasyonel toparlanma devam edip etmeyeceği de yine 3. çeyrek, şu an içinde bulunduğumuz çeyrekte nasıl bir dönem geçiyor, enerji sayı da takip ediyor olacağız. Hisse performansı %1'lik bir prim var. 108 lira 50 kuruşu görüyoruz. Hemen de fiyatları da bir aktarmış olalım. Gedik Yatırım bilanço sonrasında 83 lira 95 kuruş dedi. A1 Kapital'de 141 lira 38 kuruş Enerse Enerji için bir hedef fiyatta belirlemiş diyelim ve buradan geçelim günün ilk 11'inin 11.

0: birinci formasına.
1: Evet, burada aslında geçtiğimiz haftayla aynı bir hisse var. Astor var. Çünkü son dönemde hem fiyatlara yansıdığını takip ettiğimiz bir görünüm var ama aynı zamanda şirketin bence yapılanması oldukça kıymetli. Yani Astor'a baktığımızda hem elektrik ve enerji ekipmanları üreticisi olması, bu sektör imalat sektörü tarafında önemli bir oyuncu olması önemli ve aynı zamanda Amerika pazarına buradaki büyüme hedefleri bence şirket açısından çok kıymetli. Ve baktığımızda da aslında yüksek kar marjlarını koruyan bir görünüm takip ediyoruz şirket bilanço yapısını takip ettiğimizde. Burada net nakit pozisyonu ve yüksek favök etkisi oldukça kıymetli. Şirkete de dirençli bir görünümü sağlamasının neden oluyor aslında. Küresel ölçekte hız kazanan yeşil enerji dönüşüm hikayesinde de Astor'un burada alacağı pay ve elektrik şebekelerinin yenilenme ihtiyacında Astor önemli bir rol oynayabilir. Şirketin zaten hani backlog'una, siparişlerine baktığımızda son dönemlerdeki en yüksek sipariş ödediğini aldığımızı takip ediyoruz ve bunun da ilerleyen süreçte yani bu büyüme hedeflerin işte Avrupa'da, Orta Doğu'da ve Amerika pazarlarında ihracat potansiyelini doğrudan besleyen bir unsur bence. Üretim kapasitesini arttırmaya yönelik de aslında tesis yatırımlarını arttırdığını takip ediyoruz yurt dışında da. Bu ve yüksek katma değerli ürün çeşitlemesi de şirketi benzerlerinden olumlu yönde ayrıştırıyor. Sipariş ödediğinin artması geleceğe dair de mesajları da beklentilerinde iyileşmesini sağlıyor. Ve ilk 11'de de o yüzden Astor yerini aldı.
0: Evet tabii Astor'da yine ana hikaye sadece Türkiye'deki elektrik talebi değil. Bir diğer taraftan altını çizdiğiniz şebeke yatırımları ve enerji dönüşüm hikayesi de zaten şirketin aslında uzun vadeli büyüme alanında oluşturmaya devam ediyor. Özellikle ihracat ve yüksek gerilim ekipmanları tarafında da zaten siparişlerde yine önümüzdeki dönemde aslında büyüme içinde şirket adına takip edilmesi gereken başlıklar diyelim. Bir diğer taraftan yayın başına bahsettik MSCI endeks değişikliklerinden. Şimdi Türkiye'den herhangi bir hisse standart endeksten çıkarılmadı ama Astor burada dahil edildi. Bunu da eklemiş olalım. Astor Enerji Türkiye Standart Endeksine 31 Ağustos itibariyle dahil edilecek. Bunu da dün gece haberini aldık. Hemen bakalım hisse performansa yarım puanlık bir geri çekilmesi var. 343 lira 50 kuruşu görüyoruz bu noktada. Yine son 3 aylık tablo itibariyle 363 liraları en yüksek seviye olarak görürken de 270 lirada dip seviye olarak da takip edilmiş diyelim. Buradan şimdi genel bir kadroya bir bakalım. Kadroyu kurduk. Günün ilk 11'i dedik. Bakalım hangi sektörler ağırlıklı olmuş demiş olalım. Tabii şimdi kale önünde bir bankacılık görüyoruz. O zaten değişen bir formaydı. Altını çizdiniz. Yine kalede Tüpraş var. Forvet'te enerjisi aslında iki enerji orada. Hatta üç enerji şirketi var. Yine holding, demir çelik var. İlaç, biraz defansif sektörlerde var. Havacılık da aslında. Enerjiyle şimdi havacılık biraz zıt. Şu an enerji maliyetlerinin bu kadar dalgalı olduğu bir ortamda. Şimdi birini pozitif, birini negatif etkiliyor. Aslında burada da güçlü bir kadroda. Yani biraz daha hedge mantığı da görebiliriz. Dolayısıyla biraz da şeyi soracağım. Kadroyu almadığınız sektörlerden beklentilerinizi soracağım.
1: Şimdi aslında dediğiniz gibi birçok sektör var ve fiyatlamada da olumlu ayrışan taraflar var. Yani biz burada petrol fiyatlarının enerji maliyetlerinin yükselişle olumlu ayrışan sektörler var. Defansif tarafta kalabilecek sektörler var. Aslında gıda tarafındaki o bilançoların beklentilerin altına gelen içecek sektörüne de bilançolar vardı. Orada bir miktar ayrışmaya da gittik. Yani o sektörü dahil etmedik. Belki burada hani kalıcı bir barış gelir. Sonrasında faiz indirimleri hızlanır. Belki çimento sektörü, gayrimenkul tarafı tekrar burada ilk 11'de yerini alan hisseler görebiliriz. Yani burada biraz daha konjonktür önemli. Evet burada olumlu ayrışanlar var. Daha defansif, daha hedge mekanizmasından aslında dediğiniz gibi çalıştığı bir fiyatlama, bir hisse senedi performansı takip edeceğiz. Tabii burada ulaştırma sektörü çok hızlı olumlu fiyatlamalar görürüz. Belki ulaştırma sektörüne yer hizmetleri yerine ulaştırma hisselerine de ayrıca yer verilmesi gerekebilir. Biraz daha bunu takip edeceğiz. Burada mevcut konjonktür önemli. Yani kalıcı bir barış gelir, faiz indirimleri hızlanır, enerji maliyetleri çok ciddi geri çekilir. O zaman önemli olacaktır ama enerjide de ayrışma var aslında. Yeniden yenilenebilir enerjinin, yeşil enerji hikayesinin olduğu şirketler daha çok ön planda. İşte enerji ekipmanları ihraç eden şirketler var Astor gibi. Yani biraz daha burada bir ayrışma söz konusu. Ama tabii bu olumlu hikayeler daha fazla etkisini görebiliriz. Ya da defansif tarafta yerini alması gereken şirketler olabilir. O zaman tabii yenilenme, değişiklik yapabiliriz ama daha çok dengeli bir portföy hazırladığımızı söyleyebilirim.
0: Evet, biraz daha bankacılığı tabii açmak istiyorum. Çünkü kadroya yeni girdiği için aslında dikkat çekti şu an günlük kombininde. Evet, şimdi beklentiler zayıf olarak zaten

0: Hala yeşil tarafta, art tarafta kalmaya da devam ediyor bankacılık endeks. Şimdi bankacılığı endeksin lokomotifi diyoruz. Şimdi bu zamana kadar çok fazla desteğini göremedik. Çünkü yılın başından bu yana hala endeksin gerisinde kaldı. Getiri olarak eksi tarafta bir fiyatlaması var. Dolayısıyla bundan sonrası için biraz açacağım. Şimdi savaş ortamı diyoruz. Evet, belirsizlik var. Bu noktada faiz belirsizliği zaten bankaları bastırıyor ama eğer savaş biterse, bir normalleşme görürse, Kürmüz Boğazı'na kademeli bir iyileşmeyle beraber petrol fiyatlarının aşağı geldiği bir ortam senaryoda bankacılık hisselerinde işte faiz indirim beklentilerinin yükselmesiyle nasıl bir yılı geçirmeyi bekleriz? Yeniden bir toparlanma, yani endeksin lokomotif olarak konuşacağımız bir dönem olur mu? Nasıl bir beklenti vardır?
1: Şimdi bankacılık tarafı açısından tabii bu dediğiniz şeyler oldukça kıymetli. Yani banka hisseleri tarafında işte kredi mevduat makası, oradaki iyileşmenin görülmesi bilanço dönemlerinde oldukça önemli olacaktır ama beklentilerin iyileşmesi tabii esas fiyatlamaları sağlıyor. Yani burada enerji maliyetleri tabii enflasyon üzerinde çok ciddi bir baskı ama tek başına yeterli değil. Yani maalesef içerideki fiyatlamalarda işte gıda tarafının Merkez Bankası'nın da aslında toplantısına vardı. Enflasyona olumsuz etkisini takip ediyoruz. Burada içeride ayrışmalar var işte sebze meyve fiyatlamalarında ama gıda tarafı oldukça önemli. İşte Eylül-Ekim tarafında gelecek olan enflasyonlar işte okulların açılmasıyla burası önemli olacaktır. Tek kalem bu değil ama buradaki iyileşme tabii çok ciddi bir katkı sunacaktır. Ama beklentiler işte savaşın bitmesi, faiz indirimlerine başlaması, kredi mevduat makasının iyileşme beklentileri ve haftalık repo ihalelerine tekrar başlaması bence en çok olumlu yansıyacak sektörlerden bir tanesi. Genel olarak Borsa İstanbul'un lokomotifi şirketler açısından evet bankalar yükseldiğinde endeksin yükseldiğini görüyoruz ama artık orada da ayrışmalar var. Yani hacim bazlı çok ciddi ayrışan sanayi devi şirketlerimiz var, teknoloji devi şirketlerimiz var. Bunların olumlu etkileri de Borsa İstanbul'u ciddi destekliyor. İşte orada pasadan daha fazla pay alan yeni şirketler de var açıkçası. Orada biraz denge değişmiş gibi duruyor. Ama bankacılığın yükselmesi tabii oldukça kıymetli. Savaşın bitmesi ilk parametre olur. Enerji maliyetleri, Hürmüz'ün kapalı kalıp kalmayacağı, oranın netleşmesi, hani yeni yollar evet elbette ki yapılacaktır ama gelene kadarki süreçte Merkez Bankası atacağı adım açısından da önemli. Yani yurt dışına bakıyoruz. FED tarafı da aslında işte yönlendirmeleri, sözlü yönlendirmeleri kaldırdı mesela Walsh. Burada hani piyasa biraz daha iyimser görünüm sunuyor. İşte faiz artış hikayesinin artık orada sona erdiğini takip ettik ama hala rota çok belli değil. Çünkü küresel şoklar, dış şoklar her an yönünü değiştirebilir. O yüzden daha temkinli tarafta kalıyor. Yani merkezin de bu noktada hızlı bir faiz indirimine gidecek zaten enflasyon tarafında bir alanı yok. Arz tarafı açısından da yani bu arz şokları açısından da oradaki riskleri de almak istemiyor. O yüzden orası biraz daha eli rahatlatır tabii ki. En azından öngörülebilirliği arttırır ve buna yönelik adımlar atılır. Ama bankacılık tarafında da aslında bilançolarda da hani açıklamalar geliyor mesela geleceğe dair beklentilerde. Daha muhafazakar tarafta da daha hani çekimsel tarafta da kaldığını görüyoruz. Yani hedefler çok hızlı yükselmiyor ya da enflasyonun üzerine bir getiri beklentisi içerisinde olmayan da şirketler var. O yüzden bu beklentilerin iyileşmesi ise fiyatlamaların olumlu yansır. Borsa İstanbul'un da geneline yayılan bir olumlu etki yaratır. Ama lokomotif olmaktan biraz daha o ana hikayenin biraz azaldığını takip ediyoruz. Yabancı ilgisi tabii dış hareketlilik de önemli. Tekrar hareketlenmesi borsaya, bankacılık hisselerine olumlu yansır. Bu da borsayı belki yani yeni zirvelere götürebilir ama onun için biraz daha dönem var gibi duruyor umuyoruz. Daha kısa sürede olur.
0: Evet, o zaman bir de çok az bir süremiz kaldı. Yabancıya değmişken yabancı ilgisini sorayım. Şimdi Borsa İstanbul'un yabancı ilgisi ne durumda dersiniz? Dün haftalık rakamları aldık. Hala tahvil ve hisse senedi piyasasına girişler var. Yani TL varlıkları bir ilgi var yabancının. CDS'ler yılın başında 200'ün altını görürüz dedik. Ama savaş o zaman yani öyle bir hikaye senaryo yoktu. Savaştan sonra yeniden bir 300'leri denedik. 220'lere döndük. Dolayısıyla yabancı yatırımcı için ne dersiniz? Borsa İstanbul'a hala ilgisi var mıdır?
1: Yani yabancı raporlarının daha sık geldiği bir görünüm takip ediyoruz. Özellikle burada tabii çok ciddi geri çekildik. Toparlanma hikayesi olabilir. Hızlı bir yabancı girişi açısından öyle bir dönem beklentisi içerisinde değiliz. Bunun daha 2027 yılına kalan bir beklenti olarak bence karşımıza çıkıyor. Burada tabii içerideki makroekonomik koşulların iyileşmesi önemli. TL varlıklarına talep tabii çok kıymetli. Tahvil tarafına çok ciddi bir talep var. Bu da aslında faiz indirimlerinin beklenenden daha önce olma sürecini de canlandırıyor. Bu da önemli olacaktır. Borsa İstanbul'a da yarar bir görünüm sunar. Yabancının da ayrışma içerisinde olduğunu takip ediyoruz aslında. Orada sektörelden sadece bankacılık değil, birçok sanayi şirketinde de beklentisi olan şirketlerde de pozisyon aldığı bir süreç var.
0: Aslında biraz

0: Endeks ve sektörden çıkıp hisse bazlı ayrışmaları konuştuğumuz bir dönem değil mi?
1: Kesinlikle. Yani Borsa İstanbul'un genelinde de öyle bence. Artık sektör yerine hisse senedi konuşmamız gereken süreçler. Çünkü şirketlerin daha defansif ve dirençli olacağı bir süreçten geçiyoruz. 3 yıllık bir dezenflasyonist süreçten geçiyoruz. Bu da hisse fiyatlamalarına yansıyor.
0: Evet İrem Hanım, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
1: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: A1 Kapital Satış Müdürü İrem Özbay bizlerle birlikteydi. Borsa İstanbul'u değerlendirdik. Günün ilk 11'ini kurduk. Böylece ekonomi notlarını burada noktalıyoruz. Birazdan piyasa saatiyle yeniden karşınızdayız.

0: Ankara Yatırım sundu. Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli kimler için uygundur?
2: Faizsiz yöntemle planlı birikim yaparak ev veya araç sahibi olmak isteyen, düzenli ödeme disiplini olan kişiler için uygundur.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: Önce halk, sonra bankayız Halkbank.
5: Gösterge faiz. Vadesine 2 yıl kalmış olan, alım-satım hacmi olarak piyasada en çok işlem gören devlet tahvilinin ikincil piyasada oluşan faizine verilen addır. Bu faiz pek çok işlem için referans olarak alındığı için adına gösterge faiz ya da gösterge tahvil faizi denir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordum. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, hayat tabular Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
4: Fren mi tutmuyor?
3: Ne? Yaptan arabalar. Sıkısımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
3: Aç bakayım ağzını.
5: Diş.
3: Çene var ama can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
3: Oh, maşallah Sıtkı.
1: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
3: Ay, sus.
1: Göreviniz tatil.
3: Tatil.
2: Görevimiz tatil pazar 20'de Ağbara'da.
6: Yıldır sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknik Aplast, şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
7: Baharda göl evi, kışın bir dağ evi, yazında havuzlu villa. Remley Sapanca.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te. 18 milyon yapı kredili bir adım önde. Henüz onlardan biri değilsen bir adım at. Yapı Kredi Mobili indirip hemen müşterimiz ol.
9: Var. 3 taksit var. Vade farkı yok. Peşin fiyatına 3 taksitle aracını Yolcu 360'tan hemen kirala. Tüm indirimlere ek 3 taksitle öde.
10: Yolcu 360. Araç kiralamak ne kolaymış.
8: Yapı Kredi Mobil hayatını kolaylaştırmak için var. Sen de benim dünyama adım at. İster evinle ilgili tüm ödemeleri takip et, ister tatil planla, ister araç kirala. Benzersiz bir mobil deneyimi

0: Piyasa Saati'yle karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Saatler 11'i gösteriyor. Hem küresel piyasalar hem içeriye ilişkin fiyatlamaları konuşacağız. Fiyatlamalar ne anlatıyor? Beklentiler nasıl şekilleniyor? Detaylarına ineceğiz ama önce bir gidelim bakalım. Haftanın son işlem gündeyiz. Küresel hisse senedi endekslerinde risk iştahı ne durumda diye bir endeks fiyatlamalarına göz atalım. Wall Street tarafına baktığımızda bir ayrışma görüyoruz. Endeks kontratlarında Dow Jones negatif ayrışken S&P 500 ve Nasdaq'ta spot piyasa için artı açılışa işaret ediyor. Tabii küresel tarafta tamamen risksiz bir piyasa yok. ABD enflasyonu bu hafta aldık. Ilımlı bir görünüm vardı. Beklenti paraleline rakamlar geldi ama diğer tarafta Orta Doğu ve enerji fiyatları hala masada kalmaya devam ediyor diyelim. Bu da tabii FED beklentileri açısından piyasalara bir nebze de olsun nefes aldırıyor. Avrupa borsalarına baktığımızda yine bir ayrışma söz konusu. Londra X tarafta ayrışırken Frankfurt tarafında da yarım puanlık bir yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Yine Avrupa cephesinde bilanço iyimserliği borsaları desteklemeye de devam ediyor bir noktada diyelim. Bir de bakalım Asya cephesine. Asya Pasifik hattında da yine ağırlıklı olarak yükselişler var. Hong Kong %1 eksiyle ayrışırken Güney Kore KOSPI endeksinde %2,5'luk bir artış yaşanmış. Bu hafta zaten %10'luk da bir artı tarafta fiyatlamada vardı KOSPI endeksin teknoloji tarafına gelen alımlarla birlikte diyelim. Bir de bakalım ABD tahvillerine. Yine kritik bir eşiğe geldik. Fed'in faiz artırım ihtimallerinin zayıflamasıyla beraber son tablo itibariyle baktığımızda 10 yıllıklarda yeniden 4.65'lerdeyiz. Aslında 4.5 üzeri zaten kritik bir nokta. 2 yıllıklarda 4.16, 5 yıllıklarda 4.33 haftanın son işlem gününde takip ediyoruz diyelim. Tabii zaten sadece Fed için değil ABD'nin mali görünüm açısından da zaten ABD tahvilleri oldukça önemli bir başlık. Detaylarını birazdan konuklarla konuşacağız. Bir de bakalım enerji emtia tarafına petrol fiyatlarına yine jeopolitik risk primi devrede. Brent petrol yeniden yükselişe geçti. 88 dolarları kadar görüyoruz. %1,5'luk bir artış var. Ham petrolde de ABD tipi %2'ye yakın bir artışla 82 dolarları görüyoruz. Son işlem günü haftanın diyelim. Zaten Brent'te 90 dolar aslında kritik bir eşik. 85 dolar üzeri kalmamıza zaten yine önemli bir risk unsuru olarak da takip ediyoruz. Sadece enerji hisselerinin değil tabii ki enerji maliyetlerinin artması küresel tarafta faiz ve enflasyon dengelerini de değiştiren bir başlık diyelim. Bir de bakalım kıymetli metaller tarafına. Altında son günde çok ciddi bir yükseliş gördük. 4.350 dolarları kadar test etti. Sınırlarına kadar yükseldi. Bugün sınırlı bir geri çekilme olsa da haftalık tarafta hala art tarafta kalmaya devam ediyor. Son iki ayın zirvesini kadar görmüş. Daha sonra bugün bir satış eğilimi de aslında yeniden bir kar realizasyonu da gördük. Altın ons fiyatında demiş olalım. Bir de gümüşe bakalım. Gümüş tarafında yine 65 dolar civarı oldukça kısa vade izlenebilecek psikolojik bir bölge. 65 doların altında hemen fiyatlanıyor. Sınırlı bir yükseliş var. Altına göre biraz daha pozitif tarafta bir ayrışmada söz konusu gümüşün ons fiyatında diyelim. Buradan geçelim Borsa İstanbul'a. Dün enflasyon rapor sunumunu aldık. Yine kritik başlıklar vardı. Konuklarla değerlendireceğiz ama hemen rapor sonrası Borsa İstanbul'daki fiyatlamalara baktığımızda neredeyse yarım puanlık bir yükseliş var. BIST endeksinde 14.187 puanı görüyoruz. Euro dolarda 1.15, dolar TL 47 seviyesindeyken dolar endeksi yeniden 100 seviye altına kadar da bir gerileme göstermiş diyelim ve buradan gidelim yorumları alalım. Bakalım bu rakamlar, fiyatlamalar teknik açıdan ne anlatıyor? Nasıl fiyatlanıyor? Nasıl bir beklenti var? Bir canlı yayın konuğumuz var. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikte olacak. Cüneyt Bey hoş geldiniz yayınımıza.
1: Yayınlar kolay gelsin.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi ABD enflasyonunu aldık bu hafta. Aslında ılımlı sinyaller vardı. Beklenti paralelinde geldi. Hem manşet hem de çekirdek tarafta piyasa beklentisine uyumlu bir görünüm vardı. Tabii Fed'in Eylül'de faiz arttırmayacağı ihtimali biraz güçlendi. Hemen piyasalardaki fiyatlamalara döndük. Eylül için %35'e kadar bir gerileme söz konusu artış ihtimalleri. Dolayısıyla enflasyon rakamlarından başlayalım. Nasıl değerlendirirsiniz bu hafta gelen? Dün de zaten üfe rakamlarını almıştık.
1: Yani beklentiler paralelinde ama yüksek, neticede yüksek kalmaya devam ediyor. Fed'in hedeflerine baktığımızda %2 ve 6 bir enflasyon hedefi varsa Fed'in mevcut rakam beklentiler paralelinde gelmesi ve sadece yüksek gelmemesi adına bir iyimserlik oluşturur ama Fed'in mevcut durumda Şahin duruşunu koruması adına da bir netlik kazandırır. O yüzden nötr bir veri olarak görmek lazım. önemliydi ama nötr etki yaptı. Şimdi artık yavaş yavaş Fed'in Eylül toplantısına doğru ilerlerken arada bir Jackson Hole toplantılarına konsantre olacağız. Özellikle Ağustos ayı içerisinde yer alacak. Daha önceki Jackson Hole'lerde birçok sinyal almıştı piyasa. Ben Bernanke dönemini hatırlamak gerekiyor bu noktada. İlk faiz indirim sinyalini Jackson Hole'da vermişti öncülüs bir sinyal olarak. İkincil hareketinin, yani ikincil parasal genişleme hareketinin sinyali de Jackson Hole'da verilmişti. Yani Avrupa'da ECB hareketleri için Mario Draghi'nin söylemleri, Stanley Fischer'ın söylemleri vesaire. Yani çok önemli bazı sinyaller gelir Jackson Hole'den piyasanın beklentilerini netleştirmek adına. Biraz oraya konsantre olacak piyasalar, oradan gelecek konuşmalara, özellikle de Kevin Warsh'un söylemlerine. Ne kadar sözcü yönlendirmek kullanmıyorum, kullanmayacağız dese de mutlaka dikkatle takip edilecek. Şimdilik yani faiz arttırımı ihtimali biraz ötelendi. En net ifadeyle Kasım sonrası belki deniyor, da ABD arası seçimleriyle ilişkilendiriliyor. Aslında bu da Fed'in bağımsızlığı için bir soru işareti. Yani seçim bitene kadar faiz arttırmayacak bir Fed demek. Gerekiyor da arttırmıyorsa bağımsızlık noktasında bir sorgu demek. Ama net bakışta da şu an mevcut durumda ekstra bir faiz arttırmasına aslında ihtiyaç yok. Tahvil tarafındaki hareketler ve diğer tüm grafiklerin bize gösterdiği sinyaller piyasada bu noktada, hani mevcutu koruyalım ama sonrasında enflasyon düşmüyorsa Fed zaten gereğini yapar şeklinde. Özetle hani global tarafta Fed ağırlıklı bir süreç devam ediyor. Henüz savaş da bitmedi. Savaşın bitmemesi, senin de yayının başında dediğin gibi, petrol fiyatında dalgalı seyrin devamı ve yükseliş eğiliminin devamı anlamına geliyor. Bugün de %1,5-2 civarı bir yükseliş var Brent petrolde. Bu da zorlayıcı bir süreç. Sadece petrol fiyatı üzerinden de okumamak lazım. Gıda fiyatlarında da küresel ölçekte bir artış eğilimi var. Özellikle de Rusya-Ukrayna savaşının da devam ediyor olması buğday fiyatlarını yukarı çekmişti. Küresel değişimler, bu okumalar da var artık. Yani küresel iklim değişimi, daha doğru ifade, tarım tarafında zaman zaman etkili oldu bu günlere kadar. Şimdi yine aynı şey konuşuluyor. Biraz daha yüksek tonda konuşuluyor. Bu da gıda fiyatlarının önümüzdeki dönemde yüksek kalabileceğini gösteriyor. Hatta bizim birazdan daha net konuşacağız ama bizim Merkez Bankamızın söylemlerinde de vardı. Gıda fiyatlarının hatta yukarı yönlü bir revize vardı, ilgi çeken bir noktada. Özetle enflasyonun da düşmesi için gerekli dinamikler oluşmuyor. Hatta enflasyonun daha da yükselmesi için dinamikler masada kalmaya devam ediyor. Bu da belirsizliği arttırıyor. Hani zorlu bir dönemden geçiyor piyasalar. Her hafta artık kıymetli. Jackson Hole'a kadar ve Jackson Hole sonrası Eylül toplantısına kadar biraz daha netleşecek belki kafalar, ama o ana kadar da fiyatlamalar her iki yönlü gelişebilir. Dikkatli olmakta fayda var. Bakalım.
0: Evet, aslında küresel tarafta bir de sizin teknik grafiklerinize geçmeden önce petrolle sormak istiyorum. Hani bir genel hatları çizmek adına. Çünkü petrolde hikaye yeniden jeopolitik tarafa döndü. Siz de bahsettiniz. Yeniden bir yükseliş eğilimi var. Hatta iki tip kontratta da hafta %4 yükselişe kapatma yolunda ilerliyor. Tabii ABD İran'a yeniden baskıyı artırabileceği mesajı vardı. Dolayısıyla işte Hürmüz riski gündeme taşındı. Arz tarafını konuşuyoruz ama talep tarafı da o kadar güçlü değil. Şimdi OPEC Plus'taki son mesajlara bakıyoruz. Bir de Uluslararası Enerji Ajansı da talep büyüme beklentilerini aşağı çekti. Dolayısıyla iki farklı hikayede çarpışıyor. Yani bir arz riski diyoruz, bir de zayıflayan da bir talep var, bir de ABD tarafına hızla yükselen bir stok var. Dolayısıyla bu genel çerçeveyi de çizelim petrol fiyatları için, daha sonra teknik grafiklerinizden devam edelim.
1: Yani petrol hikayesi artık gerçekten karışık bir hikaye şekline döndü. Net gerçek fiyatın yüksekliği, ama fiyatın yükselmesini belirleyen haber akışı her iki yönde gelişebiliyor. Yani barış anlaşmaları da bir yandan devam ediyor. Anlaşma görüşmeleri diyelim daha doğru ifade. Ateşkes biraz uzatıldı belli bir süre daha. Ama her an sert müdahale söylemleri de Trump'ın özellikle gerginliğin masada kalmasına sebep oluyor. Her ne kadar bağışıklık kazansa da piyasalar artık bu stres bir noktadan sonra petrol fiyatlarını daha da yukarı çekebilir. Yani bir yere kadar bağışıklık kazanırsınız. Bir noktadan sonra bu belirsizlik çok daha uzun sürerse arz talep noktasına bakmaksızın çünkü stratejik rezervler kullanılıyor bazı bölgelerde, bazı ülkelerde. Amerika Birleşik Devletleri içinde bile bir bunlar konuşulmaya başlandı. Amerikan ham petrolünün yükselişte biraz bunun etkisi. Bir de rafine marjları var. Yani rafine marjlarının petrol fiyatlarından bağımsız kullanılan tarafta benzin, motorin ve özellikle jet yakıtı gibi özel alanların da fiyatını daha da yüksek oluşmasını sağlıyor. Bir de Hürmüz dışında farklı bölgelerinde şu an sıkıntı olmuş. Özellikle Avrupa'da kuraklık sebebiyle, Rende'deki kuraklık sebebiyle lojistik etkileşimler petrolü yukarı yönlü tetiklemesine sebep oluyor fiyatı. Yani 87-88 dolarların üzerinde kaldıkça zaten 90-100 bandına doğru gitme potansiyeli zaten bütün dünya için potansiyel bir risk. Hem kamu maliyeleri için hem özel sektör için hem de düşmeyen enflasyonun merkez bankalarına oluşturacağı potansiyel

0: potansiyel risk için bütün bu başlıklar altında petrolde yakından takip edeceğiz. Ama dediğin gibi haftalık kapanış biraz yüksek olacak gibi gözüküyor.
1: Evet Cüneyt Bey, isterseniz grafiklerinize başlayalım. Sizin hep bahsettiğiniz benchmark küresel borsaların hemen ABD 10 yıllık tahvil faiz göstergesiyle. Şimdi 4.60'larla 4.70 arası ciddi bir mücadele var. Şimdi kritik seviyeleri size soracağım ama tabii burada sadece enflasyonu fiyatlamıyor. Birçok başlık var tahvil piyasasında. İşte petrol, bütçe açığı, FED beklentiler aslında aynı anda fiyatlama görüyoruz. Dolayısıyla şimdi grafiğe baktığınızda kritik bölgeler nedir diye soracağım size. Şimdi 4.50 hep riskli diyoruz ama son tablo ne ifade ediyor?
0: Şimdi devamlı bunu anlatmak zorunda kalıyoruz. Yani bu grafiklerle başlamak zorunda kalıyoruz. Çünkü bunlar normale gelmedikçe, yani ABD tahvilleri, diğer bütün tahviller, dolar endeksi ve önemli pariteler dengeye gelmedikçe riskler masada kalıyor. Her ne kadar global piyasalarda görünüm ılımlı olsa da buradaki tahribat çok net bir şekilde kendini gösteriyor. Bu son ABD borçlanmasında da kendini gösterdi. Yani yüksek faizden ABD borçlanmaya devam edebiliyor. Ve talep yüksek faize rağmen çok böyle ekstrem bir talep değil. Çünkü talep ekstra fazla olsa zaten faiz bu kadar en azından tahvil tarafında yüksek olmayacak. FED'den bağımsız ve tüm gelişmelerden bağımsız. Yani özetle şu an tahvil tarafındaki bu problem ABD başta olmak üzere bütün ülkelerin borçlanma maliyetlerini yukarı doğru arttırmaya devam ediyor. Bu da ciddi bir risk önümüzdeki dönem için. Bunu yakından takip edeceğiz. Bunun etkilerini Avrupa tarafında da görüyoruz. Almanya, İtalya, Fransa gibi hatta İspanya gibi önemli ülkelerin faizleri olabildiğince yüksek, Avrupa Merkez Bankası'nın politika faizine oranla dedi diyelim. Ve şu, yani bu grafikte de zaten dördüncüde de potansiyel bir risk var. Tamam, 4.5-5 bandı bu riskin daha da artması anlamına geliyor ve şu an o bölgedeyiz. Problem eğer FED Eylül toplantısına kadar ve sonrasında 5'in üzeri rakamlar görülürse ABD tahvil faizlerinde, bu büyük bir stres anlamına gelir ve piyasa bunun karşılığını net olarak verir. Olumsuz yönde. Onun için hani 4.5-5 içinde kalması şu an için rehberin işer. 5 üzerine potansiyel geçişler risk. 4.5 altında 4'lere yaklaşması da bir miktar stresin azalması, normalleşme anlamına gelecek. Bu seviyelerle bu başlığı takipte kalmaya devam edeceğiz.
1: Evet, şimdi doğal yansımalarından bir tanesi dolar tarafına geçelim. Dolar endeksi ABD enflasyonun ardından yeniden bir 100 seviyesinin altına sarktı. Aslında faiz artışı beklentisinin zayıflaması yine doları biraz aşağı çekti. Dolayısıyla bu 100 psikolojik eşik altında kalması nasıl fiyatlıyor şu an piyasalar?
0: Yani salı günü analiz programında da konuştuk seninle. 100-102 bandına yakın kalması zaten risk. O bölge geçilmedikçe en azından mevcutun korunması parite tarafında, yani euro dolar, dolar yen, dolar yuan ve diğer tüm para birimleri özelinde sürecin korunması. Ama 100-102 dolar, yani dolar endeksine 100-102 bandı aşılacak olursa, bu 6 para birimine karşı ve diğer tüm para birimlerine karşı doların güçlenmesi anlamına gelecek. Onun için yakından takip ediyoruz. Hani 95-96'ya gitmek olumlu senaryo olacak. Bu olmadıkça 100-102 ne yakın olmak zaten risk, ama 100-102 bandı aşılacak olursa grafiğin gösterdiği gibi hem yükselen kanalın önemli bir bölgesine geçeceğiz. Bu 105-110 demek olacak. Hem de potansiyel risklerin, risk iştahının azalması noktasında fiyatlanacağı bir alana geçmiş olacağız. O yüzden yakından takipte kalacağız Fatma.
1: Evet, doların genel resmini gördük. Şimdi sizin hep bahsettiğiniz önemli bir paritelerden bir tanesi dolar yene geçelim. Şimdi burada hala hikaye 160 seviye etrafında. Çünkü 160 üzeri yeniden bir müdahale görür müyüz diye de yine sizinle de salı günü konuştuk. 160 üzerine geçilmesi. En son bir ABD ile Japonya'nın bu noktada müdahalesi vardı ama yeniden müdahale sonrası aslında etkilerini yitirdi diyebilir miyiz? Burada kritik seviyeler nasıl?
0: Yani kritik seviyelerdeyiz zaten. Dediğin gibi ortak müdahaleye rağmen 160'lara yakın olunması çok önemli. Zaten grafik bunu gösteriyor. Yani bir türlü kalıcı bir şekilde denge içerisinde geri gelmiyor. Yani yen dolar karşısında anlamlı bir değer kazanımı sürecine girmiyor. Bu da

0: rate üzerinden piyasaların bir kez daha önce yaşadık bunu, bir sıkıntı yaşaması ve riskli varlıkların başta ise senetler olmak üzere satış görmesi anlamına geliyor. Özetle dolar yen paritesini Japonya Merkez Bankası üzerinden okuyacağız bundan sonra daha çok. Hani bir yere kadar ABD Japonya ortak müdahale edebilir. Tahvil satmasın diye zaten Amerika yardım ediyor Japonya'ya bu noktada, ama Japonya hani tahvil satmayı bir tarafa bırak, anlamlı bir faiz artışına giderse dolar yen paritesinde oluşabilecek bir hareket bütün piyasaları etkileyebilir. Bunu da not etmek lazım. O yüzden bu grafiği de yakından takip ediyoruz Fatma.
1: Evet, petrol aslında başında konuşup bir de grafik üzerinden bakalım. Çünkü aslında orada çok sert bir tahterevalli de var diyebiliriz. Şimdi 80 doların altına sarktı, yeniden 90 doların üzerine çıktı. Yani çok sert hareketler var gelen haber akışları kaynaklı. Şimdi az önce de yine bahsettik, hem talep stok tarafı, arz tarafı fiyatlanmaya devam ediyor. Dolayısıyla şimdi piyasa jeopolitik risk primini sizce doğru mu fiyatlıyor? Çünkü hassas da bir piyasa olmaya başladı. Anlık fiyatlayıp da geçiyor. Nasıl yorumluyorsunuz teknik açıdan?
0: Yani olanı fiyatlıyor. Bağışıklık kazandı bir miktar. Hani savaş derinleşmiyor. Bitmiyor ama derinleşmiyor noktasına bir fiyatlama. Ama yavaş yavaş arz talep dengesi dışında arzın problemlerinin artma ihtimalleri fiyatı yukarı taşıyacak böyle giderse. Yani bunu birçok raporda okumaya başladık. Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Fatih Birol'dan da en son yine böyle açıklamalar geldi. Yani stratejik rezervlere doğru bir kullanım var birçok bölge ve ülkede. Ve bunun sonucunda eğer yani bu akış normalleşmez, petrole ulaşım normalleşmezse, talep olsun olmasın bu petrol fiyatı yüksek kalır ve yükselmeye devam eder. Orada da kritik eşik 88-87'nin üzerinde kalma. Bugün tam orayı test ediyoruz. Bu oluşursa 92 dolarda ikinci eşik. Çünkü oranın üzerinde hızlıca 100 ve üzerine gitme potansiyeli oluşuyor. Grafikler de bunu bize teyit ediyor. Normal bir, biraz daha normal bir petrol için 87-80 dolarını aşmadan o bandın içinde kalmak daha iyi bir senaryo içinde 80-70 dolar civarında kalmak önemli. Dün de bizim Merkez Bankamız bir miktar geri çekti petrol beklentisini 87 dolar civarında 89'lardan. Yani o da piyasayı bu şekilde kendi veri seti içinde okuyor ama umuyorum 90 ve üzerine kalıcı bir şekilde petrol fiyatı gitmez. En azından denge fiyatları olan mevcut bölgeler içinde kalmaya devam eder.
1: Evet, petrolün yanı sıra bir de güvenli liman tarafında tabii hareketlilik var. Buradan bakalım hemen altına. Çünkü 4300'lerin üzerinde hala güçlü bir görüntü var gibi görüyoruz. Yine siz de zaten açıklayacaksınız, açacaksınız orayı. Ama 4400'lere gelindiğinde bir satış da geliyor. Aslında grafiklerden veya şeyden, trendten onu da fark ettik. Dolayısıyla yani bu seviye etrafında yine ciddi bir mücadele de var. Son iki ayın zirvesini gördü. Yeniden bir satış da var. Yine burada haftalık kapanışı da takip edeceğiz. Bu teknik analiz grafiği için ne dersiniz onsu altında? Yani bir soluklanma mı yoksa bir trend mi kuruyor? Nasıl bir görüntü var orada?
0: Tabii ki yani hikaye artık netleşti. Rezerv olarak altının iyice anlamlanması, altın konseyinin açıklamaları, işte Güney Kore'nin 2013'ten sonra ilk defa altın ETF'leri yoluyla tekrar altın pozisyonuna doğru gidiyor olması, mevcut rezervlerini koruyarak bunu yapıyor. Çin'in agresif alımlarının devam ediyor olması, ETF tarafında pozisyonların short'tan long ağırlığa doğru dönmesi, yani kısa pozisyonlardan uzun pozisyonlara, yukarı yönlü pozisyonlara dönmesi, hepsi altın hikayesini yukarı yönlü destekledi, tepki hareketi. Ve gelinen nokta o kadar kritik ki grafiğin gösterdiği gibi 4400-4500 bandının üzerinde kalmak demek Fatma, düzeltmenin bitme ihtimalinin güçlenmesi ve tekrar 5000'lere doğru hareketin başlaması demek olacak. Onun için burada ciddi bir zorlanış var. Yani alıcılarla satıcılar arasındaki denge arayışı, yani bu klasik tabirde boğalarla ayılar arasında hep mücadele olarak nitelendirilir piyasalar konuşulurken, boğalar yukarı yönlü hareketi temsil eder, ayılar aşağı yönlü hareketi temsil eder. Tam da buna benzer bir mücadele şu an altın tarafında var. 4400-4500 önümüzdeki günlerde herhangi bir sebeple ve dinamikle aşılacak olursa hareketin 4850 devamında 5500'lere kadar gitmesi, artık altında

0: düzeltme bitti, destekler sınandı, destek belirlendi ve tekrar yukarı yönlü hareketler için yeni sürece geçildi denir. Ama bu olmuyor. Bu tepki hareketi 4400-4500 geçmeden kalıyorsa o konsolidasyon ve destek arayış süreci devam eder. Tekrar muhtemelen 4350-4300 altında kaldıkça özellikle 4000-4200'e geri döneriz ve orada destek arayışı devam eder. Destek yalnız alt trend destekleri kademe kademe yükseliyor. Yani 3800-850-3500 bandı en altta bu trendin ana desteği. Kademe kademe oralar muhtemelen yukarı yönlü evrilecek, bir noktadan sonra 4300-4806 artık yani kolayına mümkün olmayacak denecek bir noktadan sonra. Mevcut süreç bunu gösteriyor ama dediğim gibi tamam mı devam mı tepkinin sürecinde bu haftalık kapanış ve önümüzdeki hafta hareketler 4500'ün üzeri mi yoksa 4300'ün altı mı noktasında takip edilecek sevgili Fatih.
1: Evet, küresel havaya baktık. Şimdi Türkiye'nin faiz piyasasına nasıl yansıdığına geçelim. Özellikle içeride faiz tarafında tabii Merkez Bankası'nın dün enflasyon rapor sunumu vardı. Oradaki beklentiler de fiyatlandı tahvil piyasasında. Dolayısıyla şimdi %40'lar ciddi bileşik olarak zaten görüyoruz. Yine sizinle de konuşuyoruz. Aslında bu bölgenin altında kalıcılık için piyasada ne değişmesi bekliyor? Onu da sormak istiyorum size.
0: Yani bir faiz indirim ihtimalinin güçlenmesini bekler ve yabancı alımlarının devam ediyor olması ve güçlenmesi. Her ikisi beraber paralel çalışır. Dün Merkez Bankası toplantısı sonrası bir miktar geri çekilme gördük faizde. Bu önemliydi. Yani piyasa dünkü Merkez Bankası toplantısında tamam bir güncelleme aldı yukarı yönde ama enflasyon noktasında, ama söylemlerde hani Şahin başlayıp ılımlı bitiren bir Merkez Bankası Başkanı vardı profil olarak. Bu da hani 2026'nın son çeyreğinde politika faizine döngü Eylül'le beraber. Eylül belki biraz ötelenmiş olabilir mevcut güncellemeden dolayı ama sonraki kalan toplantılarda politika faizine dönmek, yani 37'lere, devamında da 37'nin altında belki bir ya da 1,5 puan aşağı doğru gelme ihtimali mevcut enflasyona da bağlı olarak. Piyasa beklenti anketi geldi bugün, o da yani çok aşırı bir agresif değişimi göstermiyor. Reel sektör ya da hane halkı beklentileri dışında biraz daha ılımlı bir Merkez Bankası'na yakın bir bekleyiş var. Bu da açıkçası Merkez Bankası'nın öyle ya da böyle politika faizine geri dönmesi, hatta akabinde 36-37 fonlamaya doğru 35-36'lara hatta inme potansiyeli anlamına geliyor. Bu da gösterge tahvilin 40'ın altına gelebilme ihtimalini güçlendiriyor yabancı alımları da paralel. Ama tabii global tahvil piyasasında dengenin bozulmaması, iç dinamiklerdeki dengenin korunması bu noktada önemli olacak. Gösterge tahvilin aşağı gelmesi, salı günde konuştuk, hem bankacılık sektöründe kredi kompozisyonu için faizler başta olmak üzere ve miktar akabinde, hem de bankacılık sektörü üzerinde Borsa İstanbul için oldukça önemli. Fatma.
1: Evet, o zaman doğrudan yansıması Borsa İstanbul'a da bir bakalım. Şimdi 2 gündür 14 bin puan üzeri kapanış görüyoruz. Bu bölge üzerinde kalıcılık da önemli. Dolayısıyla teknik grafik eşliğinde size sorayım. 14 bin üzerinde yine hafta kapanışı görürsek yeni seviyeler nasıl olur? Yeniden bir güçlenme görür müyüz Borsa İstanbul'da?
0: Bu önemli bir kere. 14 bin, yani 13.900, 14 bin üzerinde, hatta 14.100 üzerinde bir kapanış, şu an oradayız. Çok iyi bir sinyal olur. Yani en azından 13.500'ler denendi, test edildi, oradan alım geldi ve biz kendimizi 14.100'ün üzerine attık diyebiliyorsak kapanış noktasında haftalık, bu önümüzdeki hafta içinde, sonrası içinde iyi bir sinyal olur. Ama tabii bir kez daha 13.800-14.000'lerin altına gelmeden bunu devam ettirmesi gerekiyor Borsa İstanbul. Yukarıda 14.500-14.600'e konsantre olacağız ki 15 bin üzeri bir fiyat tekrar görebilirim. Eğer bu oluşmaya başlarsa gerçekten Ağustos'u iyi geçirip iyi bitirip evde de iyi bir başlangıç yapma imkanımız artacak. Özetle haftaya iyi başlamamıştık ama haftayı iyi bitiriyoruz. Merkez Bankası beklentileri de bir miktar bunu destekledi. Önümüzdeki hafta eğer 14.500'e de ulaşır, oranın da üzerinde bir kapanışla devam edebilirsek hareket biraz daha momentum kazanacak, ama bir kez daha 13.800'ün altına gelmemiz durumunda düzeltme kalıbı devam edecek. Biraz daha zaman uzayacak yukarı yönlü hareket için. Yakından izleyeceğiz ama iyi bir kapanışla haftayı bitirmeye hazırlanıyoruz. Gün içinde bir sürpriz olmazsa Fatma.
1: Evet, hemen bakalım Borsa İstanbul'u taşıyan diye takip ettiğimiz bankacılık endeksi, ama tabii bu yıl çok fazla taşıyamadı. Aylık tarafta %5'lik bir artı görüyoruz ama yine yıllık performansı hala eksi de. Borsa İstanbul'un da gerisinde. Dolayısıyla yani aylık bir toparlanma olsa da yıllık tarafta hala eksi yazıyor endeks genelinde. Şimdi bilanço sezonu da var. Orada ikinci çeyrek karlılıklarına zaten zayıf beklentiler var ama yine 6 aylık tarafta da güçlü gelen rakamları da özellikle takip ediyoruz. Şimdi yeniden bankacılıkta zirveleri görmek için ne gerekiyor diyeceğim. Yine faiz indirimleri diyeceğim. Ama yani yılın geri kalanında bankacılık endeksi için ne dersiniz ve teknik açıdan seviyeler ne gösteriyor?
0: Yani teknik, yine salıya gönderme yapacağım analiz programımıza. Bütünsel olarak baktığımızda büyük resimde mevcut bankacılık endeksinin mevcut seviyelerin daha önce alımların geldiği noktayı gösteriyor. Bu arada Borsa İstanbul var şu an ekranda ama bankacılık endeksine bir gelebilirsek daha net göreceğiz. 14.500-16.000 bandı 610 günlük ortalama ile 200 günlük ortalama arasındaki bölge. Şimdi buradan gelecek alımlar önümüzdeki dönem için bankacılık endeksi adına çok kıymetli. Bu bölgeyi güçlü alımlarla destek yapıp özellikle de 16.500-17.000 üzerine kendini atabilirse bankacılık endeksi önümüzdeki hafta, kademe kademe 20.000'lere doğru hareketin sinyali başlayacak. Bu da bankacılık endeksinin yukarı yönlü performansının güçlenmesi ve doğal olarak senin de dediğin gibi lokomotif sektör pozisyonuna geri dönmesi anlamına gelecek. Çünkü çok ciddi bir düzeltme yaşadı bankacılık endeksi. Geçtiğimiz dönemde gördüğü yüksek seviyelerden sonra bir türlü yukarı yönlü hareketini güçlendiremedi. Çünkü ortada yüksek faiz ortamının devamı, yüksek enflasyonun yüksek faiz ortamını bir süre daha devam ettireceği beklentisi de hakim. Bir de banka bilançoları, her ne kadar olumlu olsa da banka bilançoları içindeki bazı dinamikler, özellikle reel sektöre ait bazı notlar, bir takım teknik temel rasyolar vesaire. Bütün bunlar da tabii önemli. Önümüzdeki yalnız dediğim gibi hafta ve devamında, bu haftanın kapanışına dair, eğer 16.500-17.000'i geçebilecek bir bankacılık endeksini görürsek bu çok olumlu. Ama her seferinde geri dönüşlerde, yani biraz da kalınlaştıralım, 14.000-16.500 bandık artık dip olmalı. Konsolidasyon burada olmalı, alımlar burada güçlenmeli. Buranın altı çünkü çok başka bir hikaye. Bunu da net olarak söyleyeyim.
1: Evet Cüneyt Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve grafikli yorumlarınız için.
0: Ben teşekkür ederim, yayınlar.
1: Çok sağ olun, hoşçakalın, görüşmek üzere. Stratejist Cüneyt Paksoy bizlerle birlikteydi. Teknik grafikler eşliğinde borsaları ve küresel piyasaları değerlendirdik.

0: Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43 oldu. Piyasanın 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %23,69'a geriledi. Katılımcıların faiz ve büyüme beklentileri ise sabit kaldı. Şimdi detayları konuğumuzla konuşacağız. Stratejist Eralp Ersoy bizlerle birlikte olacak. Detaylarına ineceğiz. Eralp Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş bulduk. Merhaba, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi sabah piyasa katılımcıları anketini aldık. Yıl sonu enflasyon beklentisi bir yükseliş gördük ama 12 ay sonrası için beklentide bir gerileme söz konusu. Şimdi dünkü enflasyon raporuna döneceğim. 2 puanlık bir revizyon vardı. Ama 2027 ve 2028 için sabit tutuldu. Dolayısıyla şimdi bu gelen son anketle de birlikte sizce piyasa kısa vade biraz daha temkinli ama orta vade dezenflasyon konusunda hala iyimser tarafta mı kalıyor? Nasıl değerlendirirsiniz bu anketi ve raporu?
1: Anket

0: ve raporu yan yana koyduğumuz zaman zaten dünkü raporda gelen 200 bas puanlık 2026 yıl sonu için gelen 200 bas puanlık iyileştirme aslında piyasayı yakınsama açısından oldukça iyiydi. Yani bu Merkez Bankası'nın piyasayı dinlediği, piyasayı gördüğü, piyasa dinamiklerine uygun bir adım, bir politika setiyle hareket ettiğini aslında ve beklentilerini bu yönde şekillendirdiğini gösteriyordu. Yakın vade için konuşuyorum ki bu kredibilite açısından pozitif. Ancak 2027 tarafında herhangi bir güncelleme gelmemesi de bir noktaya not edilmeli. İlk yani 2026 için az önce bahsettiğim bu kredibilite etkisini aslında 2027 için bir miktar soru işareti ne bırakabilecek nitelikte bir adım bu 2027 güncellemesinin yapılmamış olması. Tabii Kasım toplantısında, Kasım raporunda 2027 için güncelleme gelecektir diye düşünüyorum. Tabii ortada çok miktarda, çok sayıda belirsizlik var. Hem iç hem dış tarafta çok sayıda belirsizlik var. Bunu not etmek gerekiyor. Şimdi 2026 yıl sonu için zaten piyasa katılımcıları anketinde de gördüğümüz üzere harici piyasa raporlarında da gördüğümüz üzere yıl sonu enflasyon beklentisi yıllıkta %30 civarında oluşuyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı %30 noktasında bir yerde oluşacak gibi gözüküyor. Ama 2027 yıl sonu beklentisi %22 seviyesinde ki burada Merkez Bankası ile aradaki ayrışma korunuyor. Burada da yani şeyde baktığımız zaman piyasa katılımcıları anketine baktığımızda 2027 sonu için bir 40 bas puanlık yukarı yönlü bir hareket görüyoruz. Harici raporlara baktığımız zaman da 2027 için aslında beklentinin bir miktar daha yukarıda işte 23 ile 25 arasında değişen bir noktada olduğunu görüyoruz. Merkez Bankası enflasyon raporunda 2027 için öngörülen kısaca hızlı dezenflasyon hikayesini aslında piyasa henüz satın almış değil. Burada da bir yakınsama olacaktır. Dediğim gibi Kasım raporu bu noktada önemli. Ama 2027 ve sonrası için enflasyon beklentilerini bir kenara bırakacak olursak ki burada dezenflasyon beklentisi baki. Bununla ilgili bir bozulma söz konusu değil. Sadece enflasyon raporuyla piyasa arasında özellikle 2027 için dezenflasyon patikasının hızı arasında bir uyuşmazlık var. Yani gideceğimiz yön belli. Bununla ilgili bir problem yok. Ama hızıyla ilgili bir uyuşmazlık var ve burada bir yakınsama dediğim gibi bir sonraki raporda daha net bir şekilde görülecektir diye düşünüyorum. Diğer taraftan rapora da konu, piyasa katılımcılara anketine konu, diğer hikayelerde işte büyüme, faiz beklentisi, kur beklentisi gibi konularda zaten eşgüdüm var ki burada bir ayrışma yok. Ne bekliyoruz? Reel faiz marjının korunarak politika faizinin dezenflasyon patikasına paralel olarak aşağı yönde hareketi, bir reel olarak değerlenen TL hikayesi, iki doğal olarak da bu sistematik içinde bir kur şokunun beklenmediği bir senaryo tarafında hikaye baki. Bu tarafta bir sorun görmüyorum.
1: Evet, aslında size dikkat çektiğini, şimdi 2 puanlık bir revizyon gördük ama orta vadeli beklentilere dokunmadı. Yani gelecek yıl daha hızlı bir dezenflasyon süreci bizi bekliyor beklentilere göre. Yani %28'den %15'e giden bir patikadan bahsediyoruz aslında dünkü gelen rapor sonrası. Dolayısıyla sizce bu hızlı dezenflasyon süreci için hangi koşulların gerçekleşmesi bekleniyor diye bir soracağım. Tabii birçok başlık var burada açacağımız, kur, ücret, talep, beklenti, hizmet enflasyonu, ama hani genel hatlarıyla bu %15'lik hedefe doğru gitmek için, gelecek yıl için hangi şartların sağlanması gerekir?
0: Öncelikle yani bizim içerideki politika setinin haricinde en başta İran-Amerika hikayesinin, yani enerji fiyatlarının bir artık stabilize olması lazım. Burası net. Sadece enerji fiyatlarıyla da okumamak gerekiyor bunu. Yaşanan hikaye aslında küresel çapta bütün risk birimlerine etki eden, efendime söyleyeyim, bizim cenahta net enerji ithalatçısı ülkeler üzerinde, ödemeler dengesi üzerinde baskı oluşturan bir yapı. Öncelikle bunun çözülmesi lazım. Bu bir. İki, bunun dolaylı etkileri olarak mesela gündemin en önemli maddelerinden bir tanesi ki yakın zamanda da göreceğiz, Japonya hikayesi gibi aslında küresel sermaye akımlarına doğru etki eden ve buradan gene sermaye akımları tarafında gelişmiş, içinde bizim de bulunduğumuz gelişen ülkeler ligi tarafına etki eden hikayelerinde biraz sönümlenmesi lazım ki bu da büyük oranda bu körfezdeki çatışma ortamı ve oluşan belirsizlikle alakalı bir konu.

0: bunları harici iki ana unsur olarak bir kenara park etmek lazım. İki, bizim tarafa gelecek olursak, dün Sayın Karahan'ın da belirttiği gibi, Merkez Bankası Başkanı'nın da belirttiği gibi para politikası uygulamasının yarattığı dezenflasyon etkinin aslında bir miktar sınırlarına gelmiş bulunuyoruz. Yani enflasyon dinamiğinin talep tarafından arz tarafına doğru, yani talep yönlü bir enflasyon değil, arz baskısıyla şekillenmeye başlayan bir enflasyon dinamiği hikayesinden zaten Sayın Karahan da dün bahsetti. Para politikası, sıkı parasal duruş elbette dezenflasyon sürecinin en önemli katalizörlerinden bir tanesi ve burada bir gevşeme, kolay bir gevşeme olmayacak sinyale gerektiği sıkılık hikayesinin korunacağı yönündeki mesaj baki. Ama para politikasının da belirli sınırları var. Hem hizmetler tarafında hem ücretler tarafında. Talebi yönetebiliyorsunuz. Bununla ilgili bir problem yok ama arz tarafında daha bütüncül, aslında hep konuştuğumuz gibi işte yapısal reformlar diye bahsettiğimiz bir hikaye var biliyorsunuz. Bunun da kapsamı oldukça geniş. Yani bunun vergi politikalarından teşvik politikalarına, efendime söyleyeyim, farklı sübvansiyonlardan arz dengesini piyasadaki normalleştirecek regülatif adımlara kadar geniştir yelpazede bir politika seti var. Kısaca bu tarafta sadece işi para politikasına bırakıp evet faizleri enflasyonla birlikte yavaş yavaş gevşeteceğiz. Haydi bakalım arz tarafı da güçlensin. Çalışmıyor bu. Bu hikayeni kamu tarafındaki kamu desteğiyle, maliye politikaları desteğiyle genişleteceğimiz bir eş güdüm hikayesine ihtiyacımız var. Özellikle tekrardan söylüyorum, yani böyle onlu seviyelere öngörülen agresif bir dezenflasyon sürecini görmemiz için bu güçlü işbirliğini hızlıca hayata geçmesi gerekiyor. Ve bunun etkileri zaten dünden bugün olacak etkiler, zaman alacak etkiler bunlar. Regülasyonların devreye alınması vesaire. Bu tarafta daha sıkı bir işbirliğini görmemiz lazım. Bu onlu seviyelerin bir de piyasanın buna ikna olması lazım. İşte bugün de gördüğümüz gibi, az önce de söylediğim gibi, harici raporlarda gördüğümüz gibi aslında 2027 için öngörülen dezenflasyon patikası onlu seviyelerin hala üzerinde de kalmayı sürdürecek. Burada artık Merkez Bankası Kasım raporunda mı biraz yakınsayacak? Yoksa piyasa dinamikleri bu bahsettiğim eş güdüm gördükten sonra bir miktar daha yumuşama mı gösterecek? Bunu biraz zaman alacak. Ama önümüzdeki hikaye 2027'nin hikayesi para politikasının sınırlarına dayandığımız için sadece Merkez Bankası'nın sıkı duruşuyla yönetilebilecek bir durumda değil. Bu dezenflasyonist patikayı istiyorsak biraz daha kapsayıcı, biraz daha bütüncül bir politika setiyle enflasyonla savaşmamız gerekiyor.
1: Evet, az bir süremiz kaldı. Aslında petrolle size sormak istiyorum. Çünkü içeriden ne kadar iç dinamikleri konuşsak da sizin de bahsettiğiniz gibi dışarıdan bir arz şoku da var. Yani Hürmüz Boğazı riskiyle beraber petrol fiyatları. Şimdi haftalık kapanışlara bakıyoruz. Neredeyse iki tip ham petrol kontratlarında da %4'lük artışlarla bir haftayı kapatma yolunda ilerliyor. Yeniden bir riskler yükseldi. Yani bir ateşkes gelecek mi, kalıcı barış anlaşması geliyor mu diye sorduğumuz bir ortam var. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum aslında. Yani eğer ki zaten petrol fiyatları düşerse, bir anlaşma görürsek, Merkez Bankası'nın elini rahatlatacağı gibi küresel piyasaları da oldukça etkileyecek. Hürmüz'de tansiyon düşerse petroldeki primin ne kadarı geri verilir? Çünkü yeniden bir Brent'te 90 dolarlara yaklaşma var. Ya iyi senaryoda nasıl bir rakam görürüz fiyatlama?
0: Doğru. Aslına bakarsanız bunu çok uzak olmayan bir geçmişte gördük. Yaşadık bunu yani. Risk priminin düştüğü, tamam dedik, anlaşmanın tamam olduğu yerlerde 75 dolarlık, 90 dolarların üstünden 75 dolarları hızla gerilediğimiz bir senaryoyu yaşadık. Hep beraber yaşadık. Çok uzak olmayan bir geçmişte. Aslında iyi senaryonun, yani tamam, uzlaşı sağlandı, artık hikaye bundan sonra en kötü geride kaldı. İşte kara operasyonu, tehditlerin içi boş ve bir noktada uzlaşı sağlanacak dediğimizde ilk göreceğimiz yer 75 dolarları hızlıca tekrar bir gevşeme olacak. Ki bu da gerçekten geldiğimiz ortalamaların, hala savaş öncesi ortalama fiyatların üstünde olsa da mevcut ortalamanın altında olduğu için beklentiler tarafında bir iyileşme sağlayacaktır ve bütün mücadele, küresel çapta da bizim kendi özelimizde de mücadele ettiğimiz dezenflasyon hikayesinde çok büyük katkı sağlayacaktır. Ama ilk döpük benim okuduğum ve gördüğüm kadarıyla, benim cenahımdan baktığım kadarıyla işte bir 10 dolarlık bir, hemen bir köpüğün sürülmesine tekrar şahit olacağız.
1: Evet, zaten savaş başladığında 72 dolarla başlamıştık. Yeniden 70 dolarları görürüz diyorsunuz. Erhan Bey, çok teşekkür ediyoruz değerli katkılarınız ve değerlendirmeleriniz için.
0: Ben çok teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum.
1: Çok sağ olun. Hoşçakalın. Stratejist Eralp Ersoy'la küresel borsaları ve fiyatlamaları içeriği değerlendirdik. Böylece biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Piyasa saatini burada noktalıyoruz. Birazdan yatırım haberleriyle yeniden karşınızdayız.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var. Bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya. Gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki. Daha omuzdan böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Bizim burada da olana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya. Her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var. Spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
2: Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahve de bekliyoruz.
3: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: bünyelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Capex Kimya Sanayi, madencilikten çimentoya, agrega üretimi sektöründen ulaştırma projeleri ve altyapıya, sivil amaçlı patlayıcı teknolojilerini millileştiren, sahadan veriye, veriden daha fazla kontrole, Türkiye'den dünyaya ulaşan güç Capex, halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Sıs diye de açıvereceksin. Meysugolla. Bizim olanı keşfet gari.
5: İndirim var. 3 taksit var. Vade farkı yok. Peşin fiyatını 3 taksitle aracını Yolcu 360'tan hemen kirala. Tüm indirimlere ek 3 taksitle öde.
6: Yolcu 360. Araç kiralamak ne kolaymış.
4: Meysu olanı açacağım. Meysu olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.

yatırım haberleriyle karşınızdayız. Haftanın son işlem günü de Borsa İstanbul'da öne çıkan şirket başlıklarına ve hisse performanslarına bakacağız diyelim ve ilk haber başlığıyla başlayalım. Anadolu Grubu Holding biraz daha bugün finansman tarafını konuşmaya başladık. 4,5 milyar liraya kadar borçlanma aracı ihracı başvurusu SPK tarafından onay aldı. Tabii holding tarafını bu tarz kaynak yaratma adımlarını son dönemde sık görüyoruz. Sadece holding değil aslında, birçok sektörde bu tarz başlıklar var. Tabii buradaki asıl sorulardan bir tanesi, hep altını çiziyoruz, bu kaynağın nerede kullanılacağı. Çünkü borçlanma zaten tek başına olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmiyor, ama yatırım mı yapacak, yeni bir proje kapsamında mı kullanacak, yoksa mevcut olan borcumu çevirecek, gelecek olan bu kaynak tabii bilançolara nasıl yansıyacak, en önemli başlıklardan bir tanesi bu tarz haberlerden sonra sorduğumuz diyelim. Ve hisse

tedarik sözleşmesinin imzalandığını açıkladı. Tabii burada sadece sözleşmenin büyüklüğüne bakmıyoruz. Çünkü son dönemde özellikle elektrikli ve sürdürülebilir toplu taşıma araçları tarafında bir büyüme vardı Karsan'da. Affedersiniz. Hisse performansına baktığımızda %1'lik bir yükseliş var. 10 lira civarında işlemleri görüyoruz. Tabi burada yeni siparişten çok siparişlerin teslimat takvimi de finansallara karşı takvimde oluşturacak diyelim. Ve bir diğer şirket performansına geçelim. Europower. Yine bir ihale haberiyle karşınıza geldi aslında şirket haberi. 584 milyon liralık TİAŞ ihalesini kazandı, bağlı ortaklığı bulunan. Dolayısıyla da enerji tarafında yatırımlar hız kesmemeye devam ediyor. Özellikle yenilenebilir enerji kapasitesi bir ülkende tabii arkasında ciddi bir elektrik şebekesi yatırımda ihtiyacı da büyümeye de devam ediyor. Burada zaten TİAŞ ihaleleri de bu tarz enerji şirketleri için de önemli bir başlık haline de geliyor diyelim. Ve ise performansına bakalım. Aslında tek bir ihale değil. Burada tabii sipariş akışını sürdürebilirliğine önümüzdeki dönemde bakmaya devam edeceğiz. %2,5'luk bir prim var. 94 liralara kadar görüyoruz. Son 6 ayda 100 lira üzerine bir test etmiş. Zaten Mart ayında da 32 liraya kadar dip seviyede göstermiş aslında. Yılın başından bu yana güçlü bir seyri de var hisse performansında demiş olalım Europower Enerji'nin. Ve bir sonraki şirket başlığını aslında son haber başlığımıza geçelim. Akfen İnşaat tarafına baktığımızda %500 bedelsiz sermaye artırım başvurusu SPK tarafından onay aldı. Tabii orana baktığımızda oldukça yüksek bir rakam görüyoruz. Dolayısıyla yatırımcı tarafından da doğal olarak da bir ilgi yaratma potansiyeli de bulunabiliyor. Tabii burada yine bedelsiz olduğu için bir ayrımı yapmakta fayda var. Şirketin kasasına yeni bir para girmiyor. Aslında bu tarz her haber başlığında altını çizmeye devam ediyor. Sadece sermaye yapısı ve dolaşımdaki pay sayısını değiştiriyor. Sermaye artırım haberlerinin bedelsiz olması. Hisse performansa %5'e yakın bir geri çekilme var. Satıcılı seyrini takip ediyoruz. 89 liraları görüyoruz yine. Son 6 aylık bir performansa şöyle bir göz gezdirelim. Şubat ayında 25 liraya kadar geri çekilmesi varken aslında o fiyatlardan yıla başlamış. 98 liraya kadar da aslında bu ay başında görmüş. Zaten yılın başına itibaren yine Akfen İnşaat'ın paylarında güçlü bir seyir olduğunu takip ediyoruz. Dolayısıyla burada hikaye sadece bedelsiz değil, şirketin operasyonu da oldukça önemli olmaya başlıyor. Çünkü proje tarafında gelişmeler ve bundan sonra oluşacak finansal sonuçlar da yine belirleyici de olacaktır. Bedelsiz artırım sonrasında bir diğer taraftan da yeni fiyat seviyesi zaten güncelleme beklenebilir. Çünkü dolaşımdaki pay sayısı arttığı için şirketler de hisselerine yeniden bir değerlemeye de yeni bir fiyat seviyesi de izleyebiliyor. Orada bir değişim yapabiliyor. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte ne zaman bu artırım gerçekleşecek tarihini takip ediyor olacağız. Daha sonra da bu kaynaklar nerede kullanılıp aslında yeni fiyat seviyeleri ne yönde evrilecek Akfen İnşaat genelinde de takip edilen başlıklardan bir tanesi de olacak diyelim ve yatırım haberlerini burada noktalayalım. Borsa İstanbul'daki öne çıkan şirket gelişmelerine baktık. Haftanın son işlem gününde izledik. Peki yurt dışı piyasalarda hangi şirket başlıkları gün özelinde konuşuluyor? Saatler 13.50'yi gösterdiğinde de yurt dışı piyasaları konuşuyor olacağız. Hisse Atlası'nda o zaman görüşmek üzere diyelim.

Para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Sunduğu gıda ambalajı ve endüstriyel üretim çözümleriyle milyonlarca insanın yaşamına değer katan Teknikaplast şimdi halka arz oluyor. Dünyanın güvendiği üretim gücüne ortak olmak için talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos.
3: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
4: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

Dünya, tarihinin en borçlu dönemlerinden birini yaşıyor. Borçlanma, doğru stratejilerle yapıldığında bir ülkenin ayakta kalması, hatta kalkınması için önemli unsurlardan biri olarak dikkat çekiyor. Anadolu'da bilinen en dikkat çekici borçlanma stratejisi ise Osmanlı'da göze çarpıyor. Peki, Düyun Umumiye nedir? Düyun Umumiye genel borçlar anlamına gelir. 1881 ila 1923 yılları arasında Osmanlı İmparatorluğu'nun dış borçlarını denetleyen kuruma verilen addır. Düyun Umumiye 33 yıl tahtta kalan 34. Osmanlı Padişahı olan Sultan II. Abdülhamit döneminde 20 Aralık 1881 tarihinde kuruldu. Osmanlı Devleti 1854'ten 1874'e kadar 15 dış borç anlaşması imzaladı. Osmanlı Devleti ilk borcunu 1854 yılında İngiltere'den aldı. Kırım Savaşı başlangıcında İngiltere'ye yaklaşık 200

bin sterlin borçlandı. Bu, Osmanlı Devleti'nin bilinen ilk dış borcu olarak tarihe geçti. Devlet 20 yılda 238.773.272 Osmanlı lirası borçlandı. Ancak tahvillerin düşük fiyattan satılması ve komisyon masrafları yüzünden Osmanlı Devleti'nin eline 127.120.220 Osmanlı lirası geçti. Bu dönemde alınan dış borçların %7,8'i Rumeli Demiryolu yatırımına harcandı. Dış borçlanmanın büyük bir kısmı ise bütçe açığının kapatılması ve cari harcamalar için kullanıldı.

0: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
1: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
0: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank.
2: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için...
3: Net!
4: Türk Erveyas olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
5: Hadi.
6: Onlar da alamamış.
7: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
6: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
7: O zaman spor araba.
6: Az kaçar.
7: Elektrikli araba.
6: Çok yakar. Park etmesi zor.
8: Yok artık.
9: Hiçbirini beğenmedin mi?
6: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
8: Kredi de yok, faiz de yok.
5: Aa, peki ne var?
8: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne

0: Bu haftada birlikte İzaa Para ekranlarında değerli bir konuğumuz var. Doktor Sohbet Karbuz, Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Petrol ve Gaz Direktörü. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk efendim.
0: Şimdi bakıyoruz haber akışında yine Hürmüz tarafında Amerika Birleşik Devletleri İran hattında durum gergin. Çünkü orada arka arkaya gelen açıklamalarda baktığımızda Savunma Bakanı Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a uygulanan deniz ablukasının süresiz bir şekilde devam edebileceğini söylüyor. Hazine Bakanı gelecek hafta İran'ı ekonomik olarak izole etmeye yönelik bugüne kadar görülmemiş ölçeklerde yeni adımlar açıklayacaklarını ifade ediyor. Tahran tarafı da yaptırımlar kaldırılmadan ve dondurulan İran varlıkları serbest bırakılmadan Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmayacağına izin vermeyeceklerini ifade ediyorlar. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri iki gemisinin Hürmüz'den geçerken İran tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Savaş öncesinde günde 130-140 geminin geçtiği Boğaz'da trafik bu hafta sadece 7 gemiye gerilemiş. Uluslararası Enerji Ajansı'nın uyarıları var. Savaşın etkisiyle küresel petrol arzının bu yıl 4.3 milyon varil, yaklaşık %4 azalmasını bekliyor ki bir ay önce 3.7 milyon varillik bir düşüş öngörülüyordu. Ve diğer taraftan da artan Amerikan stoklarıyla ne kadar 6 günlük kesintisiz yükselişin ardından %2 gerilese de petrol fiyatları, Husilerin Suudi Aramco rafinerisine hedef aldığı haberleriyle bölgeye yeniden konunun yayılabileceği endişelerini gündeme getirdi. Şimdi öncelikle siz bu mevcut durumu nasıl değerlendiriyorsunuz? Geçmişte hep kötüyü geride bıraktık diyorduk ama görünen o ki pek de öyle değil gibi durum. Çünkü malum işin içine bölgesel

0: yayılma ihtimali de, ya daha doğrusu zaten hani İran Körfez tarafını vurmuştu ama işin daha da ilerlemesi gibi bir gündemde söz konusu Husiler devreye girdiği için.
1: Evet, bu Körfez krizinin yakın bir zamanda biteceği pek tahmin edilmiyor veya öyle gözükmüyor. Çünkü ortada bir ikilem var. Amerika kazanamaz, İran kaybedemez. Öyle bir durum var. İşte 15 maddelik bir anlaşma vardı. Zaten anlaşma mütabakat zaptı daha doğrusu. O gündeme gelir gelmez bir sürü maddeleri zaten delindi. Bu muhtemelen tekrardan uzatılacak, en azından Amerika'daki ara seçimlere kadar zaman kazanmak anlamıyla. Gemi geçişlerinden bahsettiniz. Evet, gemi geçişleri bir ara arttı bu mütabakat zaptı imzalandıktan sonra. Ondan sonra ve 28 Şubat'ta başlayan Körfez krizinden bu yana işte genelde iki elin parmaklarını geçmiyor gemi sayısı. Ama iki gün önce Amerikan Enerji Bakanı Chris Wright'ın bir açıklaması vardı. İşte geçtiğimiz hafta ortalama olarak günde Körfez'den 9 milyon varil geçti diye. Bu oldukça kafa karıştırdı. Yani bu doğru mudur, değil midir? Ama diğer taraftan baktığınız zaman sanki petrol fiyatları bu GPS'i kapatılmış gemilerin daha fazla miktarda geçtiğini bir şekilde gösteriyor bize. Ortada tamamen bir veri kargaşası var. Propaganda zaten tavan yapmış durumda. Kime inanacağınızı bilmiyorsunuz. Ama şu bir gerçek, bahsettiğiniz üzere İşte çeşitli alternatif güzergahlar söz konusuydu. Burada başı çeken Suudi Arabistan'dı. İşte Yanbu terminaline, Süveyş kanalına petrol akışını başlatmıştı. Ve o petrol aşağıdan Babel el-Manbat'tan Asya'ya gidiyordu. Fakat Husilerin şimdi devreye girmesiyle Suudi Arabistan bir açıdan sıkıştı. Çünkü kuzeyde Süveyş kanalı ve Sümet boru hattı yoluyla petrolü özellikle Asya'daki üreticilere gönderme durumunda. Ama şu var ki bu ay içerisinde Mısır'da iki LNG tesisine de yapılmış bir saldırı vardı. Sanki orası da artık güvenli bir nokta değil diye kafada sorular oluştu. Süveyş kanalından Suudi Arabistan petrolü Asya'ya gönderdiği zaman yaklaşık mesafeyi 3 hafta kadar uzatma durumunda. Yukarı tükürseniz yani bıyık, aşağı tükürseniz sakal diye bir tabir var ya, Suudi Arabistan o durumda kalmış durumda. Birleşik Arap Emirlikleri için çok büyük bir sorun değil. Çünkü onu bypass edecek, Sürmüz Boğazı'nı bypass edecek bir boru hattı var ve bunun kapasitesini önümüzdeki 2 yıl içerisinde çok daha fazla arttıracak. Ve hatta dün yapılan bir açıklama vardı. O bypass hattında yeni bir LNG ihracat tesisi yapacağından bahsetti. Fakat genel olarak baktığımız zaman petrol geçiyor mu? Evet, az miktarda geçiyor. Ne kadar geçiyor? Miktarını kimi takip ediyorsunuz? Ona inanırsınız veya size kalmış bir şey. Çünkü veri sağlayıcıların verdikleri günlük veriler birbirini maalesef tutmuyor. Fakat şu bir gerçek, bu Körfez krizi piyasaları vurmasından ziyade özellikle bazı ülkelerin ihracat kanallarını çok daha fazla vurdu ve herkes bir alternatif ihracat rotası arama yoluna girdi. Burada en çok etkilenen ülkelerin başına da Irak geliyor. Hatta yine bir haber vardı. Irak 22-26 dolar arasında iskonto yapıyor petrol için. Çünkü satacak yer yok. Hatta işte karayolundan Birleşik Arap Emirlikleri'ne petrol aktardığı söyleniyor. Zaten Suriye'ye aktarıyordu. Günlük 200 bin varil civarında karşılık gelen günde 1000 tane tankerle karayolundan. İşte çeşitli alternatif rotalar söz konusu ama bunlar vakit alacaktır. Bunlar bugün, yarın, önümüzdeki yıl çözülecek sorunlar değil. Ve bu Körfez krizi de işte İsrail'deki seçimler var bir ay sonra. Kasım'da da Ekim'de İsrail seçimleri, Kasım'da da Amerikan ara seçimleri var. O zamana kadar bir çözüm bulunacağı pek tahmin edilmiyor. Daha da kötüsü, bahsettiğiniz sizin de üzere, bölgeye yayılması söz konusu krizin ve böyle olunca şu anda kriz diyoruz ama krizi henüz hissetmedik. Çünkü petrol fiyatları öyle 2021-22'deki gibi aşırı seviyelere henüz çıkmadı. Bunun çeşitli nedenleri var. İsterseniz gireriz oraya. Ama şu anda hissedilmedi. Bu hissedilmeyeceği anlamına gelmiyor. Belki birkaç ay sonra hissedilecek. Bu nerede şu anda hissediliyor? Ham petrol piyasasında henüz değil ama petrol ürünlerinde, özellikle dizelde bunu hissediyoruz. Yani dizel fiyatı petrol fiyatının iki katı. Bu şimdiye kadar olmamış bir şey. Yani petrol ürünlerinde hissediyoruz. Avrupa ve bir sürü yer etkilenmedi ama Asya'da özellikle mali durumu yetersiz olan birçok ülke bundan son derece etkilendi. Olay nereye gidecek kimse bilmiyor. Bunu zaman gösterecek ama Hürmüz krizi muhtemelen kriz olmaya devam edecek. Bu sene sonuna kadar en azından.
0: Evet, siz işin kolay çözülmeyeceğini düşünüyorsunuz. Şimdi biraz bahsettiniz alternatif rotalardan. İşte Suriye Arabistan'ın Doğu Batı Boru Hattı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Füceyre Hattı gibi bazı bypass rotaları var ama tabii bunların da toplam kapasitesinin Hürmüz'ün açığını kapatmaya pek yetmeyeceğini görüyoruz. Ne dersiniz bu alternatif rotalara ilişkin ve hani en makul rota neresiymiş gibi görünüyor? Gerçi işte Suudi Arabistan tarafını konuşurken orada da bir anda Husilerin saldırılarının başladığını gördük.
1: Evet, şimdi Suudi Arabistan şöyle bir ikilemde, Süveyş Kanalı ve Sümet Boru Hattı'nın kapasitesi belli. Günlük 5 milyon varil aktarabilirsiniz. Fakat Suudi Arabistan bu en geniş çaplı tankerlerle, gemilerle Süveyş kanalından geçemiyor. Geçemediği için ne yapıyor? Aktarıyor. İşte Sümet Boru Hattı'ndan geçiyor. Orada tekrar boşaltılıyor. Tekrardan dolduruluyor. Ve 3 hafta bir süre eklenerek Asya piyasasına petrol gidiyor. Suudi Arabistan'ın gelirleri düşecektir. En çok etkilenen muhtemelen yine Irak olacaktır. Tabii bunun içerisinde Kuveyt de var, Bahreyn de var. İran ilginç olarak şu son 1-2 haftadır çok fazla ihracat yapamıyor. Çünkü ortada İran ablukasının üzerine Amerikan ablukası var. Ortada 3 tane de rota var. Eskiden işte Hürmüz Boğazı trafiği orta bir menzilde geçiyordu. Sonra İran bunun kuzeyinde bir rotayı önermişti. Amerika ve Birleşik Oman, Umman onun güneyinde bir rota önermişti. Kimlerden geçecek? Bu sorunlar hala devam ediyor. Bir uzlaşma

0: anlaşma sağlanacak mı? Belki sağlanır ama bu geçiş muhtemelen ücretsiz olmayacaktır. Bu konuda da başta işte tanker başına, yani gemi başına 2 milyon dolar deniyordu. Ondan sonra işte gemideki yükün toplam maliyetinin %5'i gibi bir rakamlar ortaya atıldı. Yani İran biraz halı pazarlığı yapıyor gibi, maksimalist yaklaşıyor. Gerçi herkes maksimalist yaklaşıyor konuya. Ama bir çözüm süreci maalesef gözükmüyor. Irak'tan bahsetmiştik. Irak'ın 3 tane alternatifi söz konusu. Bir tanesi Türkiye'ye işte Ceyhan üzerinden boru hattı, Kerkük Ceyhan boru hattı üzerinden petrolünü uluslararası piyasalara iletmek. İkincisi bu karayoluyla taşınan, Suriye'de Banyas limanına taşınan petrolü karayolundan ziyade bir boru hattına çevirmek ve bir boru hattı yapmak. Üçüncü alternatif Ürdün'e bir boru hattı çekmekte, ama Ürdün'e bir boru hattı çektiği zaman yine Süveyş krizi ve Babel el-Mandab, aşağıda Hutiler söz konusu. Dolayısıyla bu artık önemini kaybediyor gibi. Özellikle Suriye ve Türkiye ön plana çıkmış durumda. Ama genel çerçevede bakarsanız bu sene başlarında ortaya atılan bir alternatif rota daha vardı. Hem Irak, hem Kuveyt, hem Suudi Arabistan petrolünü de içine kapsayacak şekilde Suudi Arabistan'dan Umman'a bir boru hattı çekmek. Bunun için mantıklıydı. Burada Süveyş krizinden bağımsız kalıyorsunuz birdenbire. Körfez, Basra Körfezi'nden de kurtulmuş oluyorsunuz. Ve en önemlisi bu alternatif boru hatlarında şu: Körfez'den yapılan petrol ihracatının %80'i Asya piyasasına gidiyor. Yani siz alternatif boru yapacağım diye işte Suriye'ye, Türkiye'ye veya ne bileyim Ürdün'e veya Süveyş kanalı üzerinden ham petrolü Asya'ya gönderecekseniz hem maliyeti hem zamanı son derece uzatmış oluyorsunuz. Çok da büyük alternatif değil. Eğer bu petrolün ve gazın birinci alıcısı Avrupa olsaydı son derece mantıklı olurdu. Ama dediğim gibi %80'i Asya piyasası. O yüzden herkes harıl harıl nasıl yeni bir alternatif rota buluruz, ama bu alternatif Hürmüz Boğazı'ndan çıkan bütün petrolü kapsayacak bir alternatif değil. Yine bir şekilde akışın bu bölgeden sağlanması gerekiyor. Kısmi olarak da olsa, ama şu anda içinde bulunan kriz bölgeye yayılırsa tekrardan gemi geçişlerinin sıfıra inmesi de söz konusu. Böyle olursa, şu ana kadar idare edildi, 5 ayı geride bıraktık, ama piyasa ve genel olarak dünya ekonomisi bu zorluğu 5 ay daha çekemez gibi gözüküyor.
1: Evet, bu noktada da size tam küresel petrol stoklarını soracaktım. Küresel stratejik petrol stoklarının bu krizi ne kadar idare edebileceğini düşünüyorsunuz? Bu stokların eritilmesi de bu yani sıkıntıları çözümlemeye yeterli mi sizce?
0: Şimdi stoklar derken şu anda petrol fiyatlarının veya küresel anlamda bir petrol krizi yaşanmamasının en önemli nedenlerinden bir tanesi Çin. Çünkü Çin savaşın başladığından beridir petrol ithalatını %50'den fazla azalttı şu 5 ay içerisinde.

azaldı da talep o kadar düştü mü? Talep o kadar aslına bakarsanız düşmedi. Bunu nereden biliyoruz? Çin'in rakamlarından bilmiyoruz. Çünkü Çin ne kadar petrol ürettiği konusunda rakamları veriyor, yayınlıyor. İthalat, ihracat rakamlarını bulabiliyorsunuz. Çin'deki petrol rafinerilerine ne kadar petrol akışı sağlandı onu biliyorsunuz ama Çin'de ne kadar petrol tüketildi bilmiyorsunuz. Çin bunu yayınlamıyor. Bu yüzden tahminler var. Ama şu da bir gerçek. Hemen savaş öncesinde, yani 28 Şubat öncesinde Çin stratejik petrol, toplam petrol stoklarını maksimum seviyeye çıkartmıştı. Tarih boyunca görülmemiş bir rakam, 1.4. Bazı kişilere göre 1.5 milyar varil civarında. Muhtemelen bu stokları eritiyor ki o yüzden de piyasa ciddi anlamda bir krize girmedi. Amerika'daki stratejik petrol stokları ciddi manada düşmüş durumda. Yani 300 milyon varil civarında, normalde 750 milyon varil civarındaydı ama gittikçe azalıyor. Bunun bir şekilde doldurulması lazım ama piyasada doldurmaya pek mümkünat vermiyor. Uluslararası Enerji Ajansı biliyorsunuz yaklaşık 400 milyon varil civarında petrol stoklarından bir çekilme kararı vermişti. Yani petrolü stoklardan piyasaya arz etme konusunda. Eğer bu kriz derinleşirse belki ikinci bir hamleye daha girer ve stoklardan tekrar piyasaya petrol arz edebilir ama bu durumda hem Amerikan petrol hem küresel endüstriyel ve stratejik petrol rezervlerinin gittikçe azalması söz konusu olur ki eğer önümüzdeki sene bir toparlanma olursa hem talebi karşılayacaksınız hem o çekilen stokları yerine koyacaksınız. Bu piyasayı tekrardan yeni bir ikileme sokarak arz talep dengesini ciddi anlamda sarsabilir. O Uluslararası Enerji Ajansı veya OPEC veya Amerikan Enerji İnformasyon Dairesi'nin verdiği 2027 arz talep rakamlar arasında da çok buçuk farklar söz konusu. Orada da yani kime güveniyorsanız onu referans alabilirsiniz. Ama genel anlamda piyasada ciddi bir sıkışma söz konusu. Özellikle 2027 yazı gibi. Evet. Ama çözüm yok. Her şey yine dönüp dolanıp birinci olarak Basra Körfezi'nde nasıl bir çözüm sağlanacak? Bir ateşkes en azından sağlanıp Körfez'den geçişler, gemi geçişleri tekrar eskiye dönmek söz konusu değil ama eskiye yakın bir hale gelebilir mi? İkincisi Rusya Ukrayna savaşı nasıl şekillenecek? Eğer Rusya Odessa'yı abluka altına alıp ve hatta Odessa'yı işgal ederse yeni yaptırımlar ve savaşın kızışması söz konusu olacak. Bu da piyasaları vuracak. Piyasalar derken aslında sadece petrol ve gazdan bahsetmiyoruz. Bunun içerisinde üre, gübre, helyum, bu özellikle mikroçip imalatında falan kullanılıyor. Gittikçe daha sıkışık bir duruma gelecek. Yani krize doğru yavaş yavaş gidiyoruz. Fiyatlar her ne kadar bunu göstermese de, çünkü fiyatlarda özellikle vadeli piyasada, buna kağıt varil piyasası diyoruz, orada korkunç bir manipülasyon söz konusu. İşte klasik Trump'ın cuma akşamı pazar sitesi sabahı veya pazar akşamı attığı Twitter diyorum.

0: sosyal medya paylaşımları veya yaptığı açıklamalarla fiyatlar dengesiz bir şekilde inip çıkabiliyor. Yani likidite son derece azalmış durumda. Güvenilirlik, öngörülebilirlik diye bir şey kalmış değil. Körfez'den geçen gemi rakamlarına inanıp inanmamak size kalmış bir durumda. Yani bu belirsizlikler altında önümüzdeki sene veya önümüzdeki aylarda ne olacak diye bir yorum yapmak inanın çok zor. Eğer bunu kendine emin şekilde birisi açıklamalarda bulunursa da yani inanacak kimsenin olacağını ben şahsen tahmin etmiyorum piyasanın içinde birisi olarak.
1: Peki şimdi tabii bu belirsizlik ortamında dün Türkiye Merkez Bankası'nın da yeni tahminlerini aldık petrol fiyatlarına dair. Şimdi ham petrol fiyatlarının 2026'da 87.8 dolara, bir önceki 89.4'tü, geleceğini tahmin ettiler. Diğer taraftan 2007 tahmini ise 76.4. Geçmişteki bir önceki yani tahmin 75.4'tü. Şimdi bu sene sonu için 87.8, gelecek yıl için de 76.4'lük bir petrol fiyatı tahmini. Siz nasıl buldunuz bu tahminleri?
0: Düşük buldum ama tahmin derken bu tahminlerin hangi varsayımlar altında yapıldığını bilmek lazım. Biz genelde işte görüyorsunuz çeşitli kurumlar, şirketler açıklamalarda bulunuyor, tahminlerde bulunuyor ama genellikle bu tahminlerin hangi varsayımlar altında yapıldığını pek açıklamıyorlar. Dolayısıyla siz rakamları verildiği gibi kabul ederseniz, eğer piyasa oyuncusu değilseniz sizi etkileyen bir konu olmaz ama piyasa oyuncusuysanız, hiçbir piyasa oyuncusu böyle yapılan tahminleri ciddiye almaz. Çünkü tahminler hemen hemen her hafta değişir. Şu anda yapılan tahminler böyle. Çünkü işte özellikle Uluslararası Enerji Ajansı'nın işte bir iki gün önce açıkladığı aylık petrol raporunda 2027 ilk iki çeyreği için arz talep arasında özellikle arz tarafında fazlalık görüyor. Dolayısıyla bu da petrol fiyatları tahminlerinin aşağı doğru çekilmesinde bir rol oynadı. Ama dediğim gibi ona mı inanacaksınız, OPEC'e mi inanacaksınız, yoksa çeşitli kurumların, diğer kurumların yaptığı tahminleri ve varsayımlara mı inanacaksınız? Fiziki piyasaya baktığınız zaman eğer bu kriz devam ederse, yani 70 dolarlar bana çok ufak geliyor, az geliyor. Çünkü Çin önemli bir rol oynadı demiştik, stokları kullandı demiştik. O stokları bir şekilde yerde koyacaktır veya koymak arzusunda olacaktır. Öyle olduğu zaman bu petrol bir yerden gelecek. Siz eğer talebin yükselmeyeceğini varsayarsanız o da bir alternatif. Ama dediğim gibi bunlar bana pek inandırıcı gelmiyor çünkü bunlar haftadan haftaya değişir.
1: Evet, bu arada Çin demişken tabii Körfez petrolünün ve İran arzının da en büyük alıcısının Çin olduğunu hatırlatmış olalım. Bu süreç devam ederse şimdi ve Çin'in stokları tabii erimeye de devam ederse Çin için alternatifler neresi olabilir sizce?
0: Çin için Rusya'ya bakmak lazım. Bu Kuzey Hattı dediğimiz Arktik bölgesinden petrol alımına başladı Çin. Rusya'ya biraz daha yüklenecektir. Ama Çin en azından savaş başlamadan az önce veya başladıktan hemen sonra söylemişti. Şunu söylemişti. Bu körfezden bir gram bile petrol geçmezse biz 6 ay kendimizi idare edebiliriz. Dolayısıyla Çin sahip olduğu petrol stokları sayesinde

0: kendisini idare eder bir süre. O yüzden diyoruz ya, bu krizin ne kadar süreceği son derece önemli ve bölgeye yayılmayacağı çok daha önemli. Nihayetinde Çin'de bakarsınız gerçekten talep de düşebilir. Çünkü Çin çok büyük bir oyuncu ve gerek piyasayı gerek fiyatları etkilemede çok önemli rol oynayabilir. Çünkü arz tarafına baktığımız zaman, üretim tarafına baktığınız zaman ciddi bir Orta Doğu haricinde herhangi bir ciddi anlamda bir azalma beklenmiyor. Tam tersine üretim oldukça iyi gidiyor. Ama Körfez önemini yine koruyor çünkü günlük 20 milyon varilden bahsediyoruz, işte petrol artı petrol ürünleri olarak. Çin yine kendisini idare eder. Önemli olan bu krizin ne kadar daha süreceği.
1: Evet, peki. Şimdi bir süremizin sonuna geldik. Son 1,5-2 dakikamız olması gerekiyor. Konuşulacak aslında başlık daha çok var ama daha Avrupa'ya bile giremedik. Ben size son olarak bir Türkiye diyeyim. Türkiye nasıl konumlandırmalı sizce bu krizde kendisini?
0: Bu uzun bir konu. Kısaca 4 başlıkla değerlendirmek uygun olurdu bunu. Belki Avrupa ile kıyaslamak bugüne ve yarına ışık tutardı. En azından 5 yıl içinde küresel enerji güvenliğini tehdit eden iki kriz kapsamında, işte Rusya-Ukrayna krizi ve içinde bulunduğumuz Körfez krizi. Bizim 10 yıldır uyguladığımız bir milli enerji maden politikası vardı. Bu enerji güvenliğini ana ekseni oturtuyordu. Avrupa Birliği'ne girmeyelim ama en azından Avrupa Birliği'yle karşılaştırmak amacıyla Avrupa Birliği.
1: Bu arada 30 saniyemiz kalmış. 30 saniye. Ben sizden bir iki cümle alacağım.
0: Bunları açıklamak mümkün değil ama biz yerli üretime ve arz çeşitliliğine önem verdiğimiz sürece çok da etkileneceğimizi Körfez krizi devam etse dahi tahmin etmiyorum.
1: Peki. Diyelim. Çok teşekkür ediyoruz.
0: En kısa cevap bu olur.
1: Evet, çok teşekkür rica ediyoruz. Sohbet Karbuz, Akdeniz Ülkeleri Enerji Şirketleri Birliği Petrol ve Gaz Direktörü bizimle birlikteydi. Enerji hattını kapatalım. Buradan Çarklar Dönüyor başlayacak. 13'te birlikteyiz. Yatırım günlüğünde piyasaları konuşacağız.

karşınızdayız. Ben Fatrat. Artvin'deyiz. Etibakır Murgul İşletmesi'ndeyiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin işletmeye açılan ilk bakır madenindeyiz. Doğal kaynakların ekonomiye kazandırılması amacıyla işletmeye açılan bu dev tesiste yılda 45 bin ton bakır konsantre

0: Sayısız doğal güzelliğiyle eşine az rastlanır bir görsel zenginlik sunan Artvin, bakır cevheri açısından da Türkiye'nin en zengin yataklarından birine sahip. Öyle ki Türkiye'nin işletmeye açılan en eski bakır maden ocağı Artvin'de bulunuyor. Cengiz Holding'e ait Etibakır Murgul işletmesinde tüvenan, yani herhangi bir işleme tabi tutulmamış bakır cevheri çıkarılıyor.
1: Murgul'un bakırla anılması M.Ö. 250'li yıllara kadar dayanılan bir konu. Buradaki bulgular, Meta'nın yapmış olduğu araştırmalar bunlarla tespit edilmiş vaziyette. O yıllara ait buradan bulunmuş iş aletleri gibi ekipmanlar şu an Meta'nın, eski adı Meta, yeni adı MAPEK, Ankara Müzesi'nde sergilenmekte. Ama tabii o dönemlerde yapılan madencilik daha ilkel madencilik. Bu bölgedeki modernize madencilik aslında 1800'lü yılların sonunda Osmanlı'nın işgal döneminde bölgeye gelen Ruslar ve İngilizlerin birlikteliğiyle burada madencilik, modernize madencilik başlıyor. İşte küçük çapta, bugünkü kadar olmasa da çok daha küçük çapta madencilik faaliyetlerine başlıyorlar. 1922 Batum Anlaşması ile birlikte bölge toprakları tekrar ülkemiz toprağı alıyor. Bununla birlikte Cumhuriyet'in ilanı. Akabinde Maden Teknik Arama Genel Müdürlüğü'nün 1935'te bu bölgedeki araştırma faaliyetleri, sonrasında bu bölgede bakır cevherinin işletebilir kararı alınıyor ve Etibank'a devrediliyor. Etibank 1937 yılında burayı devraldıktan sonra 1951 yılına kadar bu bölgede çeşitli araştırma çalışmaları, tesis kurulum bunları gerçekleştiriyor ve 1951 yılında ilk bakır konsantresi burada üretiliyor. 1951 yılından sonra 1984 yılında Etibank'ın iştiraklerinden Karadeniz Bakır İşletmeleri, KB'yi kısaltması olarak ifade edilir, Karadeniz bölgesindeki birçok bakır işletmesini Etibank'tan devralıyor. Akeza Murgul'u da 1984'te devralıp 2006 yılına kadar KB işletiyor. 2006 yılında yapılan özelleştirme kapsamında Cengiz Holding bu işletmeyi devralıyor. Ondan sonra buradaki işler hızlanıyor. Üretim kapasitesini arttıran hamleler yapılıyor. Çevreye yönelik ciddi hamleler yapılıyor ve 2023'e kadar ciddi bir tonajda Türkiye'nin en büyük, en fazla cevherini işleyen, konsantresini üreten işletme olarak 2023 yılına kadar çalışmalar devam ediyor. 2023 yılında açık işletme metodu ile işletmenin devam edebilmesi, yani yüzeyde olan cevher bitince daha derinlerde olan cevheri almak için arkamda gördüğünüz yeraltı işletmesi, Çakmakkaya yeraltı işletmesi olan burayı aktif hale getiriyoruz. Bu çerçevede Murgul yıllar boyunca açık işletme olarak anılan bir ocaktı. Şimdi yeraltı da burada aktif faal bir şekilde devam etmekte.

dinleyiciler, içerisinde bulunmuş olduğumuz bu dev maden işletmesinde 625 istihdamı sağlanıyor ve personeller yerin 130 metre altında gece gündüz demeden çalışıyor. Bu dev maden ocağında yılda yaklaşık 1 milyon ton tüvenan cevher, yani ocaktan doğal halde çıkarılmış ve işlenmemiş cevher üretiliyor.

0: Güncel durumda 650'ye yakın istihdamımız mevcut. Bunun yaklaşık 26 adedi kadın istihdamdan oluşmakta. Bununla birlikte nakliye işlerimiz, karayolu nakliye işlerimizi bölgedeki nakliye kooperatifleri aracılığıyla çözmeye çalışıyoruz. Halihazırda da bununla çözüyoruz.
1: Dev işletmeye ait Çakmakkaya yeraltı ocağından çıkarılan bakır cevheri, yer üstüne taşındıktan sonra bazı işlemlere tabi tutuluyor.
0: Cevherin konsantre yapım aşamalarını 5'e ayırabiliriz. Bir üretim, yer altından çıktı. Arkamızda gördüğünüz kamyonlarda nakliye yapılıyor. Üzerinde cevher var. Bunlar kırıcılara gidiyor. Kırıcı tesislerinde 20-25 santim ebatlarına küçültülüyor. Ondan sonra konsantre fabrika tesisini alıp değirmenler alınıyor. Değirmenleri şöyle hayal edebiliriz. Bir çamaşır makinesi düşünün ki devasa bir çamaşır makinesi. İçerisine yaklaşık 1500-2000 ton malzeme alabiliyor. Bunun içerisine su katıyorsunuz. Ve bu çamaşır makinesi belli periyotlarda sürekli dönüyor. 24 saat dönüyor. İçerisinde çeşitli elekler var. Bunun amacı öğütme. Üçüncü kademe öğütme. Ne demek öğütme? Mikron seviyesine düşürüyoruz biz malzemeyi. Yani 20 mikron, 30 mikron, 40 mikron seviyesine. Bunu şöyle ifade edelim. Bir saç teli kadar inceliğe öğütüyoruz.

0: Öğütme işlemi bittikten sonra cevher flotasyon işlemine tabi tutularak zenginleştiriliyor.
1: Bu öğünen malzeme dördüncü aşama olan flotasyon aşamasına geçiyor. Burada biraz işin içerisine kimya giriyor tabii. Bunun mantığı şu: flotasyonda suyla birlikte karışmış olan cevheri ve çok ince hale gelmiş cevheri içerisine bir köpürtücü kimyasal atıyorsunuz ve köpürtüyorsunuz. Bu tabii bakırın ruhuna uygun bir kimyasal. Bu bakır mineralleri bu köpüğün üzerine yapışarak suyun üzerine çıkıyor ve bunu yüzeyden alıyorsunuz kenara. Bu tekrarlanıyor birinci aşama, ikinci aşama, üçüncü aşama olarak. Dolayısıyla o bir ton cevherin içerisinde olan 5 kilo, 7 kilo, 10 kilo bakırı biz aslında elimine ederek 40, 50, 60, 70 kilolara içerisine sıkıştırmaya çalışıyoruz. Burada nihai bir bakır ürünü yok. Bu konsantremiz flotasyon aşamasından sonra, bu Türkiye'de başka örnekleri çok nadir olan burada bir tesisimiz daha var. Murgul'dan Karadeniz kıyısında Hopa ilçesindeki filtre istasyonumuz var.
0: Dev tesiste üretilen bakır konsantresi Hopa'daki filtre istasyonuna kilometrelerce uzunluğa sahip iki boru hattıyla naklediliyor.
1: Kilometrelik yüksek basınçlı boru hattıyla gönderdiğimiz konsantre Hopa'daki filtre tesisimizde kurutma işlemine tabi tutuyor. Burada içerisindeki nem %5-6 mertebesine kadar düşürüldükten, yani olabildiğince kuru hale geldikten sonra limandaki bantlarımızla gemilere yükleniyor. Gemilerle birlikte Samsun'daki izabe tesisine gönderiyoruz. Ve izabede son nihai bakır ürünü olacak işlemlere tabi oluyor.
0: Yılda 45 bin ton bakır konsantresi üreten bu dev işletmede yeni rezerv bulma çalışmaları ve yatırımlarsa kesintisiz sürüyor.
1: Şu an arkamızda gördüğünüz Çakmakkaya yeraltı ocağımız iki ayrı bloktan oluşmakta. Yaklaşık 130 metre yüksekliğinde bir blok bu. 10-12 milyon mertebesinde bir rezerv tespit ettik. Şu an buna çalışıyoruz. Bu bloğun altında da yaklaşık 4 milyon mertebesinde bir blok daha tespit ettik. Onunla alakalı iş geliştirmelerimiz devam ediyor. Sondaj çalışmalarımız

Devam ediyor. Yine hemen kameranın arka tarafında olan bölgede bir yer altında tespit ettiğimiz bir 4 milyona yakın bir rezervimiz var. Bununla alakalı da iş planlarımız var. Kısa ve orta vadede bunu da üretime almayı planlıyoruz. Hakeza burada aslında açık işletme olarak daha yüksek tonajda Kızılkaya ocağımız dediğimiz bir ocağımız var. Yaklaşık 20 milyon, 22 milyon mertebesinde bir rezervimiz var. Ama orası tenör anlamında, içerisindeki bakırın miktarı anlamında düşük olduğu için şu an ekonomik gözükmüyor. Bakır tabii dünya fiyatlarının dünyada belirlenen fiyatlarla aksiyon alan bir işletme, bakır üretimi diğer emtialarda olduğu gibi. Dolayısıyla maliyetlerimizde oluşacak azalmalar ve bakır fiyatında oluşacak artmalarla birlikte tespit ettiğimiz yerlerdeki üretimler de zaman içerisinde devreye girecektir.

0: Dev işletmenin elektrik ihtiyacını karşılayan bir hidroelektrik santrali de bulunuyor.
1: İşletmemiz kapsamındaki hidroelektrik santralinin biraz tarihine değinmek lazım. Aslında şu an hali hazırda 20 megawata yakın bir gücü sahip olan hidroelektrik santralimiz özelleştirme kapsamından önce hemen yanında 4 megawattlık bir santral mevcuttu. Bu da KB işletmesindeydi. Tabii o zamanın şartlarında kapasite daha düşük olduğu için bu 4 megawattlık santral burası için o günün şartlarında yeterli görülmüştü. Ancak buradaki üretimin artması, özelleştirmeyle birlikte üretimin artması ve bunun getirdiği elektrik ihtiyacı, daha büyük bir santral kurulması zorunlu kılmış. Bununla birlikte çeşitli mühendislik çalışmalarıyla birlikte arkadaki deredeki suyun daha verimli kullanılabilmesine yönelik bir proje oluşturularak mevcut santralin yanına 20 megawatta yakın güçlü bir santral kurulmuş durumda. Bu santral yılda 60 milyon kilowatt saat mertebesinde elektrik üretimi sağlıyor.
0: Özelleştirilmeden önceki dönemde yeterli seviyede verim alınamayan tesis, bugün Türkiye ekonomisine milyonlarca dolarlık katkı sunuyor.
1: Özelleştirmeyle birlikte Cengiz Holding çeşitli yatırımlara atmış durumda. Bunları şöyle sıralayabilirim. Bir kere konsantre üretimi olarak bir devlet zamanında 1 milyon, 1,5 milyon mertebesinde olan üretim cevher işleme kapasitesi 3,5 milyona çıkarılmış durumda. Bunun için buradaki tesiste çeşitli modernizasyon çalışmaları bunlar yapılmış durumda. Bununla birlikte bu tip tesislerin ana ihtiyaçları, esas maliyet kalemi elektriktir mesela. Sudur. Bunlar çok yüksek miktarda tüketilen ürünlerdir. Elektrikle alakalı 20 megawatt bu tesisin ihtiyacını karşılayacak 20 megawattlık bir hidroelektrik santrali inşaatı. Su teminiyle alakalı bölgenin daha üst alanlarında çeşitli göletler artı daha mühendislik içeren bir konu daha var. Çevreyle birlikte mühendislik içeren bir konu var. Atık barajı. Kamu zamanında bu tesisin atık barajı yokmuş. Özel sektör bu bölgede bu manada bir ilke imza atarak atık barajını inşa etmiş. Aslında atık diye ifade ediyoruz ama artık barajı demek daha doğru. Çünkü madenin içerisinde işte arkamda gördüğünüz dağın içerisinden çıkarılan cevherin içinde bulunan bakır alıyoruz. Geri kalanı burada bırakıyoruz. Aslında kalan bir artık amane aslında. Bu atık barajlarının işletilmesi geri dönüşüm usulüyle oluyor. Tesiste işlenen bakırı alınan, içerisindeki değerli emtiyası alınan ve geri kalan malzeme bu atık barajlarına çamur şeklinde gönderiliyor. Çamurun içindeki su da tekrar geri dönüşümle tesis besleniyor. Bunu yapmasak zaten bu bölgede ne kadar Artvin bölgesi su manasında çok yüksek miktarda barajlara sahip olsa da böyle büyük tesisleri geri dönüşüm yapmadan çevirmenin anlamı yok. Bu hem çevresel bir kazanım hem ekonomik bir kazanım. Bununla birlikte üretimi arttırmak için tabii modernizasyon, iş makinalarının modernizasyonu bunlar gerçekleşmiş. Bunların alt alta topladığımız zaman o günün şartlarında 2006 yılının şartlarında yaklaşık 100 milyon dolar

biz ülke olarak değerli emtialarda dışa bağımlı bir ülkeyiz. Yani şu an Türkiye'de Cengiz Holding'in işletmiş olduğu izafe tesisi Türkiye ihtiyacının yaklaşık %20'sini karşılayabiliyor. Dolayısıyla geri kalanın büyük bir kısmı, bir kısım buradan karşılanıyor. Ama çok büyük bir kısmı dışarıdan ithal ettiğimiz ürünler. Bunun mali karşılıkları yaklaşık olarak devlet rakamlarında da var bu. 8 ile yıllık 10 milyar dolar arasında biz bakımda aslında dışarıya bir bedel ödüyoruz. Dolayısıyla bu ve benzeri tesisler ekonomimiz için kritik olduğunu düşünüyorum.

0: seyirciler, içerisinde bulunduğumuz alan çok değil. Henüz birkaç yıl önce bir maden sahasıydı. Buradaki madencilik faaliyetleri sona erdikten sonra yaklaşık 2 milyon metrekarelik alanda 700 bine yakın fidan dikildi ve arazi yeşillendirildi.
1: Altı yılından sonra Cengiz Holding'e geçen bu işletme bugüne kadar toplamda 2 milyon metrekareye yakın rehabilite yapmıştır. Ve önümüzdeki 5 sene içerisinde de yaklaşık 200 bin metrekareye yakın bir rehabilite planımızda bulunmaktadır.
0: Seyirciler, çarklar dönüyor da bu hafta Artvin'deydik ve Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk bakır madeninde üretim sürecinin nasıl ilerlediğini hep birlikte şahitlik ettik. Önümüzdeki haftalarda farklı bir şehirde farklı konu ve konuklarla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Hoşçakalın efendim.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
4: Bir ömre eşlik edecek sarı ışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
5: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modeli nedir?
2: Katılımcıların bir araya gelerek oluşturduğu fon havuzu sayesinde faizsiz sistemle ev, araç veya iş yeri edinmesini sağlayan organizasyon temelli bir finansman yöntemidir. Banka kredisi yerine dayanışma esasına dayanır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli 28, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 28 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Muğla 37, Aydın 40, Manisa 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 25, Karabük 30, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.

Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız Halkbank. Açık piyasa işlemleri. Para politikası uygulaması açısından merkez bankalarının piyasadaki para miktarını arttırmak ya da azaltmak amacıyla hazine kağıdı alım veya satım işlemlerini yapmasıdır. API çerçevesinde bu kağıtların alım satımı kesin alım satım olabileceği gibi geri satım vaadiyle alım yani repo ya da geri alım vaadiyle satım yani ters repo biçiminde de yapılabilir.

0: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle.
2: Otobit'te. Tonbank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat, tam %10, tüm restoranlarda

0: Sabahını kaçırmayın.
1: Bugün sağlığınız için ne yaptınız? Hiç mi? Peki biz ne yaptık? 7/24 uzman sağlık sigortası danışmanını telefonunuza getirdik. Çok avantajlı fiyatlar ve 12 aya varan taksit için.
2: Net.
3: Hadi.
4: Spor araba.
5: Az kaçar.
4: Elektrikli araba.
5: Çok yakar. Park etmesi zor.
6: Yok artık.
7: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
7: Kredi de yok, faiz de yok.
3: Aa, peki ne var?
7: Emlak katılım tasarruf finansman var.
8: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
9: Doğan her gün işinize değer katan Doğan Yatırım Bankası yatırım günlüğünü sunar.

0: momento, ¿ves? Efendim, yatırım gününden herkese merhaba. Melis Kobal ben. Bugün de birlikteyiz. Haftanın son işlem gününde haftanın öne çıkan başlıklarına bir bakalım. Günün öne çıkan başlıklarına.
1: Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43 oldu. Piyasanın 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %23,69'a geriledi. Katılımcıların faiz ve büyüme beklentisi ise sabit kaldı. Hürmüz Boğazı krizi küresel ekonomiyi zorluyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran Savaşı'nda Washington'ın iki temel hedefinin bulunduğunu belirtti. Vance, Hürmüz Boğazı'nın uzun süre kapalı kalmasının, küresel ekonomide oluşturduğu enerji baskısının giderilmesi ve İran'ın nükleer silah geliştirmesinin engellenmesinin öncelikler olduğunu söyledi. İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar geliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskıyı artıracağını açıkladı. Bessent, gelecek hafta açıklanacak yeni önlemlerin ekonomik izolasyon tarihinde daha önce görülmemiş kapsamda olacağını söyledi. Chicago Fed Başkanı Austin Gosby, son enflasyon verilerinin bir miktar iyileşme gösterdiğini belirtti. Gosby, tarifelerle İran Savaşı nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının etkisinin azalması halinde Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyondaki iyileşmenin sürebileceğini ifade etti. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli kredi notunu AA+ seviyesinde korudu. Not görünümü ise durağan olarak belirlendi. Fitch, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin büyüklüğü, yüksek kişi başına gelir düzeyi, dinamik iş ortamı ve doların küresel rezerv para birimi olmasının ülkenin kredi notunu desteklediğini belirtti. Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Ticaret Mahkemesi, 800 doların altındaki ithal ürünlere uygulanan gümrük vergisi muafiyetinin kaldırılmasını hukuka uygun buldu. Mahkeme, ithalatçıların açtığı davayı reddetti.
0: Ve şimdi bakalım fiyatlamalara, küresel taraftaki görünüme hemen göz atalım. İçeride BIST endeksinde 14.162 şu an fiyatlama, 0.21 yukarıdayız. Avrupa'da şu anda Londra ve Madrid'de negatif yatay bir görünüm. Paris pozitif yatay, Frankfurt 0.72 yukarıda. Asya'da da karışık bir seyirle günü tamamlamıştık. Güney Kore'de 2.42'lik yukarı yönlü hareket KOSPI'de dikkat çekiciydi. Hong Kong 1.11.

0: Hindistan 0.19 gerideyken Çin'de de pozitif yatay bir görünüm vardı ve Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P şu anda pozitif yatay bir görünümde. Diğer taraftan Nasdaq'ta 0.10'luk bir yukarı yönlü hareket olduğunu takip ediyoruz ve Dow Jones'ta da 0.11 geride. Haftanın son işlem gününde Amerika Birleşik Devletleri'nde vadelilerde görünüm bu şekilde, ama Amerika Birleşik Devletleri tarafında dün gece yine rekor seviyeler görmüştük. S&P tarafında teknoloji hisselerinin işlem gördüğü Nasdaq'ta da 0.9'luk bir yükseliş vardı. Amerika Birleşik Devletleri'nde zayıf gelen istihdam verilerinin ardından piyasa beklentilerine paralel tüketici enflasyonu ve bir tık altında gelen beklentilerin üretici enflasyonu sonrası Wall'un işi biraz kolaylaştı. Çünkü faiz artırım beklentileri de ötelendi. Petrol tarafında nasıl görünüm? Brent'te yukarı yönlü hareket var. 0.39 yukarıdayız. 87.41 seviye. Ham petrol 82.25 ve doğalgaz 2.75'te 0.84 yukarıda olduğunu takip ediyoruz. Şu anda seviyenin bölgede tansiyon yüksek seyrediyor. Tarafların şu anda bir uzlaşma, taraflar arasında bir uzlaşma yok. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında. Amerikan Hazine Bakanı Bessent gelecek hafta İran'ı ekonomik olarak izole etmeye yönelik bugüne kadar görülmemiş ölçekte adımlar atmaya hazırlandıklarını ifade etti. Tahran tarafı ise yaptırımlar kaldırılmadan, dondurulan İran varlıkları serbest bırakılmadan Hürmüz Boğazı'nı açmayacağız diyor. Birleşik Arap Emirlikleri iki gemisinin Hürmüz'den geçen iki geminin İran tarafından saldırıya uğradığını açıkladı. Ve de 130-140 geminin geçtiği Boğaz'da savaş öncesinde bu hafta 8 geminin geçtiği ifade ediliyor. Ve kıymetli metal tarafında ons altın 4356'da 0.14 yukarıda, gümüşte 64.92'deyiz 0.76'lık primle, platin 0.92, paladyum 0.42 yukarı yönlü hareketti. BIST 100 endeksinde şu an 0.19 yukarı yönlü hareket, bugünün en yükseği 14.248, en düşüğü 14.137 oldu. Ve bankacılık 0.45, spor 0.51, teknoloji 0.51 geride, sanayi 0.58, turizm 0.94, gayrimenkul 0.64 yukarıda. Sigortacılık endeksinde 0.17, kimyada 2.5, inşaatta 0.12 yukarıdayız. Gıda 1.16, madencilik 1.45, bilişim ise 0.51 geri çekiliyor. En çok artanlarda RAL Yatırım Holding 5.20, Tekfen 4.37, Tüpraş 3.90, Borusan Boru 3.42, Europower 3.37 yukarıda. Azalanlara da bakalım. Odyne Solutions 4.31, Aksa 4.39, TR Anadolu Metal Madencilik 4.17, Efor Yatırım 3.65, Coca-Cola içecekte de 2.65'lik bir geri çekilme olduğunu takip ediyoruz diyerek buradan geçelim. Cenk Bilgin'e, stratejist bizi bekliyor. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Şimdi petrol tarafıyla başlayalım. Hürmüz'de düğümün çözülmediğini görüyoruz. Petrol fiyatlarında yine bugün yukarı yönlü hareket var. Amerikan Hazine Bakanı Bessent'in açıklamaları önemli. İran'ı ekonomik olarak izole etmeye yönelik bugüne kadar görülmemiş ölçekte yeni adımlar atacağız şeklinde açıklamalar var. Şimdi bu cephede şu anda piyasadaki fiyatlama ne üzerine sizce?
1: Yani bence burada belli bir denge, yeni bir denge oluştu. Bir yandan Trump'ın askeri açıdan sıkıştırmaları, işte görülmemiş bir saldırı yapacağız demeleri, işte Bessent'ın da ona paralel şekilde ekonomik yönden şöyle sıkıştıracağız, böyle sıkıştıracağız demeleriyle geçiyor. İran'ın da bir şekilde ben pes etmeyeceğim, ekonomik yaptırımlar devam ettiği sürece Hürmüz Boğazı açılmayacak. Yani bir aslında düğüm olduk yine, ama yani piyasanın alışabileceği bir seviyede düğüm olmamız önemli. Yani daha doğrusu daha kötü yerlere gitmemesi önemli en azından. Yani 80-85 dolarlar civarında, en azından çok 90 doların üzerine çıkmadan bu süreci biraz daha iyi şekilde yönetebilirlerse, daha sulhe yakın yönetebilirlerse bence biraz daha iyi olacak piyasalar için.
0: Evet, peki şimdi dün de enflasyon raporunda petrol tarafında yeni tahminlerini aldık Merkez Bankası'nın. Orada bir tık bir geri çekilme var. Bu yıl içerisinde 87 dolar seviyeleri ve gelecek yıl içinde 76 dolar seviyeleri öngörülüyor. Siz Merkez Bankası'nın tahminlerini nasıl buldunuz? Önceki 89.4 iken bu yıl için 87.8 bu sene ve gelecek sene içinde önceki 75.4 iken 76.8 4'e

0: yükseltildi tahmin. Varsayımı daha doğrusu, petrol fiyatı varsayımı.
1: Yani az önce söylediğim gibi Merkez Bankası'nda muhtemelen bu gerginliğin hani belli bir seviyede kalacağını, daha ileri gitmeyeceğini öngörmüş veya varsaymış. Ona göre bir beklenti oluşturmuş kendince. Gelecek sene bence buradan yani mevcut beklentilerin daha altında olabilirse eğer fiyatlar, enflasyon açısından destekleyici olacağını düşünüyorum. Enflasyon raporunda da realist yaklaşımı benimsedi Sayın Karahan. Makul seviyede değişiklikler yaptılar tahminlerinde. Ama ara hedefe de bağlı kalacakları vurgusunu yaptılar. Bence bu önemliydi. Yapılabilecek en dengeli açıklama diyelim. Onun etkilerini de görüyoruz zaten endekste 2 gündür.
0: Evet, şimdi o noktada dediğiniz gibi tahmini yükseltmiş olması yıl sonu için ama ara hedefi değiştirmemesi. Şimdi burada hani biraz bu konuyu açalım. Yani ne demek istiyor piyasaya Merkez Bankası ara hedefi değiştirmeyerek, onu aynı hedef %24'te tutarak?
1: Yani ben gerçekleri görüyorum. Gerçekler çerçevesinde bir beklenti oluşturuyorum. Ama benim de hedeflerim var ve bu hedeflere sadık kalacağım. Bu hedefler doğrultusunda elimden gelen her şeyi yapacağım. Yani kullandığım para politikası araçlarını kullanmaya devam edeceğim. Gerekli sıkılığı sağlayacağım mesajı veriyor. Burada talep koşullarının dezenflasyon süreci desteklediği vurgusu önemli. Hizmet sektörünün de dezenflasyon çerçevesinde devam ettiği vurgusu önemli. Zaten biz buralarla uğraşıyorduk. Önceki aylarda biz buraları dengeye sokmaya çalışıyorduk. Yani bizim dışımızda olan bu savaşla ilgili gerginlikler vesaire zaten oyunun dışından gelen faktörler. Merkez Bankası'nın çok bir şey yapamayacağı faktörler. Bence görevini, ödevini gayet iyi yapıyor. Doğru yolda, doğru şekilde davranıyor diye düşünüyoruz.
0: Evet, bu arada gıda tarafında da tahminlerde yukarı yönlü bir revizyon var. Daha önceki 26.3 gen şu anda 28.5'a çekildi. Burada da rekoltenin iyi gittiğini dün Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan da ifade etti. Gıda enflasyonundaki bu revizyona dönük yorumunuz nedir?
1: Aynı şekilde yani gerçekleri kabul ediyor diyelim. Piyasayı şaşırtmadan, piyasanın gördüğüne de uyarak, ayak uydurarak ilerlemesi daha doğru bence. Çünkü dönem dönem piyasanın beklentilerinden koptuğu tahminleri de görmüştük. Bunlar biraz eleştiriliyordu gerçeklikten uzaklaştığı için. Bence gerçeklik bağlamında ilerlemesi her taraf için, yani bütün paydaşlar için bence daha rahatlatıcı. Piyasayı öngörmek için de bizim elimizi kolaylaştırıyor diye düşünüyorum.
0: Evet, peki tabii bir diğer önemli açıklamada bir hafta vadeli repoya dönüş gündemimizi ve piyasa koşullarını değerlendireceğiz mesajıydı. Burada sizce ne zaman başlanabilir bir hafta vadeli repoya dönüşe?
1: Yani sanki yurt dışı gerilimle ilgili yeni bir dalga gelmezse Eylül ayında oraya doğru bir dönüş olacak gibi bir sinyal algıladık tabii açıklamalardan. Böylelikle zaten sonra da iki toplantı kalıyor. 35'e kadar inmemiz olası olacak. İşte 29-30 arası bir enflasyon karşılarsak 35 politika faizde yani kendi çerçevemizde bizim ülkemiz gerçekliğinde 5-6 puan zaten normal bir spread diye düşünüyorum. Daha aşağısına inmek için rakamların daha da hafiflemiz gerekiyor. Yani bu seviyeler için uygun olacağını düşünüyorum oradaki bandın. Yani benim tahminim Eylül'de politika faizine dönülebileceği ve devamında da Ekim ve Aralık toplantılarında 100'er bas puanla 35 seviyesine ulaşacağımız yönünde.
0: Evet, sizin enflasyon tahmininizi de alalım yıl sonu için.
1: Yani 30'un bir miktar altında olabileceğini düşünüyorum. Katılımcılar da öyle düşünüyor zaten aşağı yukarı. Yani 30'un altında olması psikolojik olarak yeni yıla bizi daha iyi hazırlayacaktır. Bu yılın baz etkileri çok olumsuzken bence hani yeni bir olumsuz etki olmazsa 2027 için ben daha olumlu bakıyorum resmen açıkçası.
0: Evet, 2027 beklentisinin de %15 olduğunu gördük ve orada bir değişiklik yok, 2028 için de yok. Şimdi 2027'de %15 enflasyon ihtimalini siz ne kadar olası görüyorsunuz?
1: Yani mesafe uzak tabii, yani oralara çok uzak mesafeleri genelde Merkez Bankası çok ellemiyor, oralarla uğraşmıyor, oynamıyor ama makul bir seviyede olduğunu kabul edelim. Ama tabii realite nedir? Hani 15 ile 20 arasında olmasını başarı kabul edebiliriz. Bence öyle de bakmak lazım. Hani 20-25'e de öyle bakmıştık, 26'ya da öyle bakmıştık. Hedef gayet agresif oluyor tabii ki belli bir şeyi tutturmak için, politikayı tutturmak için. Ama gerçeklerde de işte arada yolda kazalar oluyor, dış faktörler oluyor, içeride bazı gerginlikler, sıkıntılar oluyor. Etkiliyor bunlar tabii fiyatlamaları. Bence 15 ile 20 arası makul olacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, bu arada bugün piyasa katılımcıları anketini de aldık. Ağustos ayına ilişkin baktığımız zaman yıl sonu enflasyon beklentisi 29.43. Piyasanın 12 ay sonrası TÜFE beklentisi de 23.69'a gerilemiş durumda. Bir taraftan da aslında %28 hedefiyle hani bir noktada biraz daha piyasa katılımcılarına yakınsanmış oldu. Ne dersiniz?
1: Evet, yani piyasanın baktığı yönden de bakabiliyorum. Ama kendi hedeflerim var. Bu hedefler doğrultusunda politikalarından vazgeçmeyeceğim mesajı. Yani piyasadan çok ayrışması kafa olarak zaten çok şey olmazdı. Destekleyici olmazdı bizim için. Bu yaklaşım bence gayet dengeli. 24'ü de benimsiyorum. Onun için uğraşacağım ama piyasanın beklediğine de yakınım aslında tahmin olarak diyor. Zaten çok bir mesafe kalmadı süre olarak. Hani beklentilerin biraz daha belli noktada toplanması daha doğal tabii.
0: Evet. Bu arada dün haftalık menkul kıymet istatistikler raporunu da aldık. Şimdi orada yabancı yatırımcıların 7 Ağustos haftasında net 1,5 milyon dolarlık bir alım gerçekleştirdiğini görüyoruz. Bu arada son bir aylık dönemde hisse senedinde net çıkış 108 milyon dolar seviyesine ulaşmış. Diğer taraftan tahvil tarafında baktığımız zamansa orada da net 504,6 milyon dolarlık bir alım var ve son bir aylık dönemde ise net yabancı girişi 1,6 milyar dolar olmuş. Şimdi burada tabii ki hisse senediyle tahvil arasında bir fark var. Buna dair yorumunuz nedir? Hani bir tarafta çıkış varken bir tarafta 1,6 milyar dolarlık bir girişten bahsediyoruz.
1: Şimdi hisse tarafındaki çıkış genel olarak MSCI endeksiyle bağlantılı ya da işte MSCI'nin raporlarıyla bağlantılı tedirginlikleri göz önüne sermiş gibi gözüküyor. Zaten endekste de bunun etkilerini gördük. Oradaki değişimlerin makul seviyelerde kalması bence biraz piyasayı rahatlattı gibi gözüküyor son iki gündür. Tahvil tarafında da artık biraz kötü kötü rakamların ya da yüksek rakamların sonlara yaklaşmamız nedeniyle biraz alışlar olduğunu görüyoruz. Yani bu da faizlerin önümüzdeki dönemde inebileceği sinyalini okuyabiliriz. Bu yüzden biraz ayrışmış gibi gözüküyorlar. Muhtemelen bu haftaki raporlar geldiğinde hisse tarafında da belli bir toparlanma göreceğiz diye düşünüyorum. Hem enflasyon raporu hem MSCI konusu endeks üzerinde baskı yaratıyordu. Özellikle büyük hisse senetleri üzerinde baskı yaratıyordu. Bu biraz giderilmiş gibi gözüküyor. İşte 14.200-250 seviyeleri gördük. Yani 14.150 civarında şu anda seyrediyoruz. Dolar bazında da 300 dolara yaklaştığımız için buralarda zorlanmamız normal. Ben haftayı 14.000 üzerinde kapatmamızı olumlu olarak bulurum diye düşünüyorum.
0: Evet, onu soracaktım. Hangi seviyeler kritik olacak BIST 100 endeksinde kapanış için?
1: Yani 14.000'in üzeri 14.000-14.100 bandı olumlu olacaktır. Yani bir iki hafta biz 13.500'lerin altında seyrettik. Oraları çok kritik görüyorduk zaten. Hızlıca toparlandık. Yani 14.200'ün üzerinde kapatmamız tabii daha iyi bir resim ortaya çıkarır. Ama yine ona da katalizörler gerekiyor. Her ne kadar yurt dışı destekleyici olsa da içeride biraz daha bu enflasyon beklentilerini özellikle Ağustos ayı enflasyonu ile ilgili beklentilerin biraz daha netleşmesi gerekiyor. Bu biraz daha Merkez Bankası'nın politikaları konusunda bize ışık tutacak. Biraz zamanın ilerlemesi gerekiyor diyelim ama bu haftayı 14.000-14.200 bandında kapatmamız bence önümüzdeki hafta için olumlu bir sinyal olarak kabul edebiliriz.
0: Evet, bu arada Commerzbank'tan gelen yorum var. Kur yönetiminin zorlaşmasını ve Türk lirasının yıl sonuna kadar daha fazla değer kaybetmesini bekliyoruz diyor Commerzbank. Siz buna katılır mısınız?
1: Yani o koşulların oluşması için biraz daha dış ortamın karışık olması veya işte zorlayıcı olması gerekir diye düşünüyorum. Rezerv rakamları da geldi. Rezervlerde de artış devam ediyor diye gördüm. Ben Merkez Bankası'nın o konuyu dengeli idare ettiğini, doğru idare ettiğini düşünüyorum.

0: Ben öyle bir sıçrama veya değer kaybı şu anda bu görüntüde beklemem açıkçası. Ama hani iç faktörler, dış faktörler değişirse ona farklı bir yorum yapmamız gerekebilir tabii.
1: Çok teşekkür ediyoruz Cenk Bilgin. Size de iyi hafta sonları diliyoruz şimdiden. Görüşmek üzere.
0: İyi hafta sonları, yayınlar.
1: Efendim, kısa bir ara devam ediyoruz yatırım günlüğünde piyasaları değerlendirmeye. Birazdan Betül Getik bizimle birlikte olacak.

0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü reklamlardan sonra devam edecek.
1: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
2: I was wondering if you might stay with the girls.
3: You want me to babysit?
2: Thank you, Mr. Wilder.
1: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
3: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
1: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
3: There just might be something special about this place.
1: Adanın büyüsü. Yarın 20'de APR'de.
0: Doğan Yatırım Bankası'nın sunduğu yatırım günlüğü devam ediyor.

0: Devam ediyoruz yatırım günlüğüne. Betül Gedik bizimle birlikte, İnmeo Portföy Portföy Yöneticisi. Hoş geldiniz.
1: Merhabalar, iyi yayınlar dilerim.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi tabii dünün merak edilen malum gündemi enflasyon raporuydu. Sizin en çok dikkatinizi çeken ifadeler ne oldu enflasyon raporu tarafında?
1: Tabii aslında bu tarafta genel itibariyle baktığımız zaman ne kadar bu tarafta bir revizyon gelse de aslında Merkez Bankası'nın petrol fiyatlarında normalleşmeye bağlı olarak biraz daha gevşeme sinyali verdiğini söyleyebiliriz. Ancak buradaki tabii ki öne çıkarttığı temalardan bir tanesi petrol fiyatlarıydı. Yani aslında uzun zamandır konuştuğumuz, hatta 2026 yılı içerisinde sık sık konuştuğumuz enerji tarafındaki problem hallolmadığı sürece aslında Merkez Bankası buradaki hamlelerinin biraz daha, yani gevşeme hamlelerinin biraz daha petrol fiyatlarına bağlı olacağına ilişkin söylemleri ve vurguları biraz daha önemliydi. Zaten enflasyon raporundaki aslında ana temalardan bir tanesi ve her ne kadar normalleşme, yani şu an hali hazırda bir geri çekilme var. Ancak tabii ki burası kırılgan halen, haber akışına karşı halen duyarlı. Buradaki gelişmelerle birlikte gevşemeye devam ediyor olacak Merkez Bankası. Yani Eylül ayında evet bir faiz indirimi söz konusu olabilir. Ancak yeniden 90-95 dolar ve 100 dolar seviyeleri tabii ki enflasyon tarafını baskılayacaktır. Yani enerji tarafındaki normalleşmeye bağlı olarak gevşeyici politikaya devam edecek. Ancak gevşeme sinyali olarak bunu algılasak da yeniden petrol fiyatlarındaki sert bir yükseliş Eylül ayındaki beklentileri bozabileceği düşüncesindeyiz.
0: Evet. Peki sizin bu petrol tarafında Merkez Bankası'nın tahminlerine yönelik yorumunuz ne olur? Malum orada Hürmüz'de düğümün çözülmediğini takip ediyoruz hala.
1: Aslında şöyle, bu tarafta da varsayımlarla aslında biraz daha yorumlarımızda ve tahminlerimizde bulunuyoruz diyebiliriz. Yani 70-80 dolar varsayım. Yani bu tarafta aslında yıl içerisinde özellikle yılı kapatırken 70-80 dolar varsayımıyla birlikte yıl sonu enflasyon tahminimizi biz 29.8 seviyesinde yapıyoruz. Ama dediğim gibi yani yıl sonunda biraz daha 70-80 dolar bandında bulunacak bir petrol fiyatı enflasyon tarafına 29.80'lik bir beklentiyi ön plana çıkmasının etkisini gösteriyor. Ancak politika faizinde ise %35.5-%36 seviyeleri genel itibariyle beklentilerimiz arasında. Buradaki genel beklentimiz bu anlamda değiştirmedik. Ancak dediğimiz gibi Merkez Bankası'nın verdiği mesaj bu anlamda önemliydi. Petrol fiyatlarına bağlı olarak aslında ki buradaki genel gidişat belirleyici olacak diyebiliriz. Petrol fiyatlarındaki sert bir yükseliş buradaki beklentilerin ve yıl sonu aslında hedeflerinin revizyonuna sebep olacaktır.
0: Evet, peki Borsa İstanbul tarafına geçecek olursak eğer, tabii bu hafta 14.000 üzerinde kapatmamız önemli olacak gibi görünüyor. Sizin açınızdan kritik seviyeler nereleri ve şu anda ne fiyatlanıyor sizce içeride Borsa İstanbul'da?
1: Tabii aslında bu tarafta

0: Baktığımız zaman çarşamba, perşembe ve cuma günleri itibariyle bir toparlanma söz konusuydu. Hatta baktığımız zaman çarşamba günü yaşanan toparlanmayı da genele yayılan bir alım olarak değerlendirdik. Ancak burada özellikle bankacılık sektöründe %4'ü bulan bir kazanç söz konusuydu. Evet, 14.000 seviyesinin üzerindeyiz. Baktığımız zaman haftayı da aslında 14.000 seviyesinin üzerinde kapatmayı genel itibariyle pozitif değerlendiriyoruz. Ancak burada sinyal niteliği olabilmesi için, yani 14.000 seviyesinin üzerinde kapanış evet pozitif, kısa vadeli ortalamaların da üzerinde bir kapanışı gerçekleştirmiş oluruz. Ancak burada geçmiş dönemdeki yayınlarımızda da aslında sık sık dile getirdiğimiz bankacılık sektörünün yükselişlerde bankacılık sektörünün aslında desteği oldukça önemli ve kritik diyorduk. Ki buradaki genel beklentimizi aslında korumaya ve buradaki aslında genel yorumumuzu korumaya devam ediyoruz. Endekste toparlanmanın devamlı açısından bankacılık sektöründe toparlanmaya ihtiyaç var diyebiliriz. Burada yıl içerisindeki performansına baktığımız zaman aslında %4'lük bir kayıp halihazırda söz konusu. Her ne kadar zaman zaman toparlanmanın yaşandığını görsek de bankacılık sektöründe toparlanmalar kalıcı olamıyor. Şimdi burada halihazırda TÜPRAŞ ve Aselsan aslında özelinde bahsetmem gerekirse endeksteki yükselişlerde katkının en çok geldiği hisseler. Buradaki aslında gene itibariyle baktığımız zaman buradaki performans endekste puan bazlı en çok katkı oluşturan vaziyette diyebiliriz ki burada hali hazırda aslında MSR değişiklikleri vardı. Bu tarafta beklediğimiz buradan gelecek olan rapor vardı ki önümüzdeki süreçte Kasım ayında herhangi bir değişiklik yapılacak mı yapılmayacak mı endişesi vesaire var ki burada şeffaflık konusunun aslında ön plana çıkartılıyor olması bu tarafta aslında biraz daha buranın gölgesinde bir fiyatlamanın yaşanması etkisini gösterdiğini takip etmiştik. Bu tarafta da aslında yayınlandıktan sonra hatta diyelim Eylül ayı itibariyle gölgeye giriyor olacak. Genel itibariyle burada bir sürprizin gelmiyor oluşu evet beklentileri bir tık destekledi ancak yükselişlerde kalıcılık için ve yeni bir hikaye için, yeni bir katalist için aslında dediğimiz gibi bankacılık sektöründe toparlanmaya ihtiyaç var ki bu da zaten burada Merkez Bankası'nın gevşeyici para politikasına dönüşüyle birlikte olacak diyebiliriz.
1: Evet, peki şimdi siz gevşeyici para politikası dediniz. Ben yıl sonu bir de faiz enflasyon beklentilerinizi alayım. Oradan yurt dışına geçelim.
0: Tabii ki dediğim gibi aslında şuradaki yorumu ben koruyorum. Burada 70-80 dolar arasında dengelenecek olursa yani buradaki varsayımımız 70-80 dolar tarafında gerçekleşecek olursa petrol fiyatları bizim burada yıl sonu TÜFE tahminimiz %29.8. Bu tarafta aslında yukarı yönlü riskler tabii ki bulunuyor. 29.8 seviyesinde ancak politika faizi tarafına gelecek olursak da %35.5, %36 seviyesinde yıl sonu faiz tarafı diyebilirim.
1: Evet, peki. Şimdi kıymetli metal yorumu da alayım sizden. Altın tarafında bugün bakıyoruz yine yukarı yönlü hareket var. Gümüşte de var. Şimdi bu altın tarafındaki şu an hikaye neye dönüştü sizce? Çünkü bu sürecin başında Amerika Birleşik Devletleri, İran güvenli liman algısı kırıldı diyorduk. Ama altında yine yükseliş olduğunu takip ediyoruz. Bu arada haftalık kayıpla kapatacak gibi gözüküyor ama sonuçta bu hafta 4400'ün de üzerini görmüştük.
0: Evet, aslında bu tarafta oldukça zayıf bir performans vardı. Ancak yeniden 4300 doların üzerinde şu an halihazırda her ne kadar zayıf bir kapanışla haftayı tamamlıyor olsa da bu bölgenin üzerinde kapanması genel itibariyle yeniden aslında güvenli liman mı endişesi yani bu tarz beklentisi aslında söz konusu. Burada aslında biraz daha hatta burada yatırımcıların zaman zaman her ne kadar 4400 seviyesini görüyor olsak da burada yeniden realizasyona gittiğini de takip ediyoruz. Bu bölge üzerinde bir kalıcılık sağlayamadığını takip ediyoruz. Burada FED'e ilişkin beklentiler ve savaş durumu tamamen aslında fiyatlanmaya devam ediyor. Yani FED'in para politikası görünümünü, Orta Doğu'daki gelişmeleri aslında bu tarafta belirleyici unsur olarak baz almak daha doğru olacaktır. Bu tarafta üfe tarafını ve tüfe tarafını gördük aslında Amerika'da. Yani burada aslında beklentilerin altına gelen rakamlar ve beklentilere paralel gelen rakamlar vardı. Yani burada ılımlı açıklanan bir tüfe enflasyon endişelerini azalttı. Bununla birlikte Fed'in Eylül'de 25 bas puan arttırma olasılığında bir hafta önce %55 seviyesindeyken bu hafta itibariyle %35 seviyesine gerilediğini takip ediyoruz. Buna karşılık aslında buradaki gerileyen beklentiler yani faiz getirisi sunmayan otomatik altın tarafında toparlanmayı beraberinde getirdi. Dolar endeksindeki geri çekilmeyle birlikte. Ancak buna karşılık Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılıyor olması ve burada diplomatik görüşmelerin ilerleme sağlanamıyor oluşu aslında biraz daha. Yani enerji fiyatlarındaki yeni bir yükseliş. Burada yeniden bir toparlanma var. Çünkü yeniden aslında halihazırda mevcut durumda baktığımız zaman Brent petrol fiyatının yeniden 86 dolar seviyesinde olduğunu takip ediyoruz. Bu tarafta otomatikten baskılayan tarafta. Yani burada güç bulmakta zorlanan bir performans olduğunu görüyoruz. Genel itibariyle aslında Biz

0: dediğimiz gibi hem fede ilişkin beklentiler ve fede ilişkin beklentilerle birlikte de önümüzdeki süreçte savaş durumunun hangi yöne evrileceği altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak diyebilirim.
1: Evet, gümüş için tahminlerinizi de alalım. Orada da çünkü bu tabii hafta ki, 66 doları test ettik.
0: Bu tarafta aslında volatilite daha yüksek diyebiliriz. Genel itibariyle aslında altın için söylediğim çoğu şey gümüş için de geçerli. Ancak yani buradaki beklentilerin de yansımasını görüyoruz. Ancak şu önemli, gümüş tarafı aynı zamanda endüstri tarafında da, endüstri sanayide kullanılması itibariyle de buradaki volatilitenin dalga boyunun daha aslında geniş olduğunu ve buradaki bandın daha geniş olduğunu takip ediyoruz. Yani burada bir geri çekilme yaşandığı zaman buradaki kaybı almak daha kolay olabiliyor zaman zaman. Ancak burada altın tarafında bir toparlanma gördüğümüz zaman benzeri bir hareket gümüşte daha sert fiyatlamalara sebep olabiliyor. Bu sebeple bu tarafta aslında daha temkinli en azından portföylerde bulunurken biraz daha temkinli olunmasında fayda olduğu görüşündeyiz. Bu tarafta da dediğimiz gibi fede ilişkin beklentiler, ancak savaş burada da belirleyici maalesef ki. Bununla birlikte de eğer Fed'in Eylül ayında pas geçeceğine ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla aslında gümüş tarafında da bir nefes alma, altında olduğu gibi bir toparlanma yeniden gündeme gelebilir. Ancak dediğim gibi aslında bugün itibariyle orada da biraz daha yatay zayıf bir seyir söz konusu. Ancak yıl içerisinde özellikle bu 30 günlük işlem hacmine baktığımız zaman %11'lik bir kazanç söz konusu ki altında da keza aynı şekilde %7'lik bir kazanç varken yıl içerisinde oldukça baskı altındalardı zaten.
1: Evet. Amerika Birleşik Devletleri tarafına da bir dönelim. Çünkü evet, Hürmüz'de düğüm çözülmüyor diyoruz. Petrol fiyatlarında yine bugün yön yukarı diyoruz. Karşılıklı tarafların sert açıklamaları var diyoruz ama Amerika Birleşik Devletleri borsalarının yine dün geceyi rekor seviyelerde tamamladığını takip ettik. Nasdaq'ta 0.9'luk bir yükseliş vardı. Orada tabii bu hafta gelen veriler faiz artırım beklentilerini ötelemiş gibi görünüyor. Şimdi ne dersiniz? Yapay zeka tarafında da çünkü sıkıntılar önümüzdeki dönemde olabilir diye tartışmalar bir hayli fazla. Ama yeni rekorlarda sanki gelecekmiş gibi duruyor Amerika Birleşik Devletleri tarafında.
0: Aslında dediğiniz gibi biraz daha özellikle hisse piyasalarına değinmemiz gerekirse, şimdi Amerika'da evet açıklanan ılımlı bir enflasyon verisi vardı.
1: Bu arada son bir dakikaymış Betül Hanım, son bir dakikaymış.
0: Tamamdır. Çok kısa bir şekilde toparlıyor olacağım. Fed'in aslında burada Eylül toplantısına faiz artırımına gitmeyeceği beklentisiyle birlikte burada yapay zeka temasına yeniden bir yönelim söz konusu. Burada alımların biraz daha haftayı pozitif tamamlamasında etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dediğimiz gibi Fed'e ilişkin beklentiler burada da yapay zeka tarafı ve teknoloji tarafına alım getiriyor ve zirve seviyelerinin aslında test edildiği, rekor seviyelerin test edildiği atmosferle karşı karşıyayız. Otomatikman risk iştahını da bu taraf besliyor, destekliyor diyebiliriz. Ancak günümüz tarafı, yani jeopolitik risklerin halen gündemde olduğunu söylemekte fayda var.
1: Evet, çok teşekkür ediyoruz Betül Gedik, Inveo Portföy Portföy Yöneticisi. Kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere.
0: Ben teşekkür ederim. İyi günler dilerim.
1: Efendim, yatırım gününü burada kapatıyoruz. Haftaya yine Apara ekranlarında birlikteyiz. İyi hafta sonları. Hoşça kalın.

0: genel izleyici için uygundur.
1: Sarı çiçekleri ve baş döndüren kokusuyla insanı masal alemine götüren mimoza ağacı. Güzelliğin, saflığın ve aşkın çiçekleri, mimozalar, gökyüzüne uzanan sarı boncuklar. Mimoza aslında bir süs ağacıdır fakat özellikleri itibarıyla diğer süs bitkilerinden farklıdır. Kış sonunda ilkbahar döneminde açan mimoza ağacı, top şeklindeki çiçekleriyle, var gücüyle baharı müjdelemektedir adeta. Anavatan Avustralya olarak bilinen mimoza, yurdumuzda Ege ve Akdeniz bölgelerinde yetişmektedir. Çoğunlukla

sarı çiçeklere sahip olan mimozanın pembe ve beyaz türleri de bulunmaktadır. Boyu 15 ila 20 metreyi bulan mimoza ağacının ömrü çok da uzun değildir. Ortalama 20 yıl, bakımına bağlı olaraksa 40 yıl kadar yaşayabilmektedirler. Hızlı bir şekilde yayılan mimozaların her yıl budanması gerekir. Budama işleminde dallar ve toprağın altında bulunan kısımlar beraber budanmalıdır. Mimoza ağacı çok hızlı büyüyen bir ağaç türüdür. Yapraklarını dönemsel olarak döker ve kabukları kahverengidir. Gövdesi oldukça pürüzsüzdür ve yeşil yaprakları erelti otunu andırmaktadır. Narin yapıda bir görüntü verse de mimoza çok sağlam bir ağaçtır. Sert iklimlerde bile eksi derecelerdeki ısıya dayanabilir. Sağlıklı büyümesi için güneş ışığına ihtiyaç duyan mimozanın yine de direkt güneş ışınlarına maruz kalmaması gerekmektedir. Killi topraklarda yetişebilen mimoza ağacının sağlıklı bir şekilde büyüyebilmesi için uygun olan toprak cinsi kumlu topraktır. Toprağın alkali yapısı gelişimini olumlu yönde etkiler. Mimozanın dikimi için en uygun mevsim ilkbahar ve sonbahar dönemleridir. Sulamasının sistemli olması mimoza için çok önemlidir. Sulamanın çok fazla olmamasına dikkat edilmelidir. Yetiştiği coğrafyalara güzellik götüren, insanın içini sonsuz bir gülümsemeyle dolduran mimoz ağacı, kısa ömrüne inat, baharı müjdelemeye, eşsiz kokusuyla insanı hayal dünyasına sürüklemeye devam ediyor.

havuç, ülkemizin belirli bölgelerinde bolca üretilip tüketilen kök sebzeler arasında yer alır. Çıtır, lezzetli ve son derece besleyici sebze, özellikle iyi bir beta karoten, lif, K1 vitamini ve potasyum kaynağıdır. Türkiye, havucun anavatanı olarak gösterilebilir. Ülkemizde yıllık havuç üretimi 250 bin tonun üzerindedir. Bu da ülke ekonomisinde ne kadar önemli bir yere sahip olduğunu kanıtlar niteliktedir. Havuç yetiştiriciliğinin gelişimi incelendiğinde en yüksek miktardaki üretimin Avrupa ülkelerinde olduğu görülmektedir. Ülkemizde havuç kış sebzesi olarak nitelendirilir. Ancak Avrupa'da yılın her döneminde kullanılan bir sebzedir. Üretiminin dünya üzerindeki ısı haritası incelendiğinde Kuzey Yarımküre'de yoğunlaştığı gözlemlenmektedir. Bu bölgelerde üretilen havucun neredeyse tamamı turuncu renkte olur. Farklı renklerde üretim imkanına sahip olan havuç, turuncunun yanı sıra kırmızı, sarı, beyaz, mor ve siyah olarak karşımıza çıkabilir. Havuç, serin iklim sebzeleri arasında yer almaktadır. Çimlenme ve sonrasındaki erken dönemde soğuk havalara karşı dayanıklı olması nedeniyle serin bölgelerde erken ilkbahar aylarında, ılıman bölgelerde ise kış aylarında havuç yetiştiriciliği yapılabilmektedir. Sıcaklıklar, havuçta renk oluşumunu etkileyen faktörlerden bir tanesidir. Üretim süreci soğuk ve yağışlı geçerse daha açık bir renge kavuşacak olan havuçlar sıcak dönemde daha koyu turuncu renkte elde edilir. İklim istekleri yönünden seçici olarak nitelendirilen havuç, bu özelliğini toprakta da gösterir. Ülkemizin havucun ana vatanı olarak gösterilmesinde topraklarımızın havuca uygun olmasının payı büyüktür. Toprağın genel yapısı, derinliği, içerisinde zararlıların bulunup bulunmadığı havucun gelişimini etkilemektedir. Havuç, derin bünyeli, besin maddeleri yönünden zengin, serin ve iyi işlenmiş toprakta yetişir. İmparator

Kuru bavuşlar başta olmak üzere birçok havuç türü derin bünyeli, killi kumlu topraklarda başarıyla yetiştirilir. Havuç yetiştiriciliği sırasında her zaman organik gübrelerin kullanılması gerekmektedir. Özellikle erken dönemde yoğun miktarda inorganik gübre kullanımından kaçınılması gerekir. Havuç, taze ahır gübresinden hoşlanmamaktadır. Taze gübre kullanımı, havucun renginde bozulmalara yol açmaktadır. Havucun rengi mavi-kırmızı olarak nitelendirilen bir renge döner ve erken çiçeklenme sorunu görülür. Havucun olgunluk dönemi, çeşit özelliklerini kazanmaya başladığı tarihte başlar ve birkaç hafta sürmektedir. Havuç, daha erken dönemde hasat edilirse cılız, açık renkli ve az şekerli olacaktır. Çiğ olarak değerlendirilecek olan havuçlarda hasat işlemlerinin kesinlikle erken dönemde yapılmaması gerekmektedir. Muhafaza sıcaklıkları konusunda geniş bir aralık söz konusu olmaktadır. Sıcaklığın hiçbir zaman 0 santigrat derecenin altına düşmemesi gerekir. Ancak genelde 20 santigrat derece seviyelerinde depolanması önerilmektedir.

0: Fatih.
1: Onlar da alamamış.
2: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
1: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
2: O zaman spor araba.
1: Az kaçar.
2: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
3: Yok artık.
4: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
0: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
5: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

0: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. İndirim var, 3 taksit var, vade farkı yok. Peşin fiyatına 3 taksitle aracını yolcu 360'tan hemen kirala. Tüm indirimlere ek 3

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli 28, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı

18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 28 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Muğla 37, Aydın 40, Manisa 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 25, Karabük 30, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.

karşınızdayız. Ben Fatma Yıldırım. Küresel piyasalarda bilanço sezonu sonuna doğru yaklaşırken finansalları biz de takip etmeye devam ediyoruz. Özellikle şirketlerden gelen sonuçlara baktığımızda piyasada beklentinin ne kadar gerçekçi olduğunu bir kez daha gördük. Bir tarafta güçlü bilançoya rağmen beklentinin yüksek olması nedeniyle fiyatlamalar sınırlanırken bir diğer taraftan da büyümenin devam edip etmeyeceğine ilişkin mesajlarda yine ise performansına ters yönde desteklediği noktasında bir takım sonuçlar sonrasında performanslara yansımalar gördük. Dolayısıyla 3 tane şirket üzerinden son gelen bilançolar nasıl performans gösterdi ve sektör genelinde nasıl bir görünüm var bakacağız. Ama önce bir gidelim Almanya'da DAX endeksine bakalım. O tarafta nasıl bir hava var? Haftanın son işlem günündeyiz. %1'e yakın neredeyse bir yükseliş eğilimi görüyoruz. Aslında Avrupa'da aşırı sıcaklardan dolayı iş gücü tarafında verimliliğin etkilendiğini takip ediyoruz. Bu da tabii ekonomiye yansıyor. Dolayısıyla da borsalarda bir yansıma gösteriyor. Aslında ekonomik büyümeyi tehdit eden de bir başlık olarak da ekleyelim ama şu an için bilanço iyimserliği bölgede devam ediyor ve bakalım son gelen bilançolardan Commerzbank diyelim. İlk yarı itibariyle baktığımızda 6,5 milyar euroluk bir net kar açıkladı. Beraberinde ise %40'lık bir artış aslında rekor seviyede işaret etti. Şirketin yine detaylar ekranda yer alıyor. Aslında önemli noktalardan bir tanesi net faiz gelirini faiz indirimlerine rağmen ki son dönemde artış da bekleniyor ama son 1-2 çeyreğe baktığımızda ilk yarıda büyük ölçüde yatay kalması önemliydi. Çünkü asıl hikaye sadece faiz olarak bakmadık bilançosunda. Faiz gelirindeki baskıyı komisyon geliri ve maliyet disipliniyle telafi etmesi Commerzbank için önemli bir başlıktı diyelim. İşte performansına bakarken bir de tabii sermaye tarafı var bu noktada. 3,2 milyar euroluk sermaye dağıtım yolunda olduğunu söyledi banka. Dolayısıyla da yatırımcı tarafından baktığımızda artık bundan sonra kar büyümesi değil de bu kardan yatırımcılar ne kadar dağıtacak noktasına geldiler. Yani temettüğünün ne kadar olacağı da önemli bir başlık oldu diyelim ve hisse performansına bakalım. Zaten büyük ölçüde piyasanın bazı beklentileri satın aldığını görüyoruz. Bir de tabii Unicredit hikayesi var. Bilanço sonrası satın alma stratejik kontrol tartışması önemli. Buradaki beklentiler sürerken bu ortamda hisse performansında bir yılda %8, bu yılda %10'luk bir yukarıda performans göstermiş. Yani güçlü bilançoya rağmen yatırımcı sadece kâra değil sermaye getirisine bir de bu Unicredit dediğimiz hikayede bakmaya devam ediyor. Aslında bilançodaki rekorlara rağmen hisse performansının sınırlı kaldığını da söyleyebiliriz diyelim. Bir de buradan gidelim İngiltere Londra piyasalarına bakalım. Yine dün İngiltere ekonomisinin için ikinci çeyrek rakamlarını aldık. %0,4'lük bir büyüme vardı. Piyasa beklentilerine karşın yüksek geldi ama yine burada da sıcak hava dalgası devam ediyor. Hatta ekonomiye 4 milyar İngiliz sterlini tarafında bir kayıp açacağı yönünde bazı hesaplamalar da var diyelim ve borsasında da sınırlı bir düşüş olduğunu takip ediyoruz ve bakalım yine bilanço açıklayan BP şirketine enerji maliyetlerinin bu kadar oynak olduğu aslında yılın başından itibaren bu kadar yükseldiği bir ortamda BP'de bilançosuna baktığımızda ikinci çeyrekte karını iki katından fazla da arttırdığını gördük. 5,7 milyar dolarlık bir maliyet karı açıkladı. Yine şirketin detaylarını ekrana yansıtıyoruz. Özellikle operasyonel nakit yaratımı oldukça önemliydi. Diğer taraftan karlılık tabii sadece petrol üretiminden gelmiyor. Diğer taraftan refinaj ve ticaret tarafında da güçlü performansa zaten bilanço sonuçlarını

0: kazandırmış. Sadece tabii bu şirketleri incelerken petrol fiyatlarına bakmıyoruz. Diğer taraftan tabii nakit yaratma gücüne ve bilanço tarafına toparlama hikayesi önemli oluyor diyelim. Bir de bakalım hızlıca ABD borsalarına. S&P 500 endeksi diyelim rekor seviyeler gelmeye devam ediyor. Dün spotta rekor kapanış vardı. Bugün yine yükseliş eğiliminde. Bir de Nasdaq'a bakalım. Teknoloji tarafını görmek adına orada da yine yükselişler var diyelim ve son bilançosu gelen AMD'ye bakalım. Tabii burada büyüme hikayesi devreye gidiyor. AI yapay zeka hikayesini konuşmaya başlıyoruz. Özellikle veri merkezi yatırımları oldukça önemli bir başlık olurken Nvidia'yı zaten yapay zeka deyince konuşuyoruz ama arka planda kalan bu şirketler de tabii ki büyük bir AI oyuncusu olma yolunda da ilerliyor diyelim. Özellikle veri merkezi yatırımları çok yüksek olduğu için de beklentiler de bir o kadar piyasada yükseliyor. Hisse performansa baktığımızda da bu yıl %125'lik bir getirisi var. Tabii yine burada Anthropic ve Microsoft'la yaptığı işbirlikleri de hikayeyi desteklemeye devam ediyor diyelim. Dolayısıyla da özetlemek gerekirse 3 farklı sektör, 3 farklı şirketten 3 farklı mesaj çıkıyor. Bu da tabii ki artık çeyreklik performansından ziyade şirketler bundan sonraki büyüme kapasitelerine daha çok odaklanıyor. Dolayısıyla rakamdan ziyade bu beklentiler ne kadar gerçekleşecek önemli bir başlık haline geliyor diyelim. Hisse atlasını burada noktalayalım. İyi hafta sonları da buradan Alpar ekranlarından dileyelim.
1: BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

BIST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki. Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Bizim burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana komşular içinden kaynaşmış.
2: Aa Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
3: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
7: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
8: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Böyle
9: Otobit'te. KOBİ'ler özel fırsatlar Akbank'ta.
10: Türkiye'de ilk ve tek kredi garanti fonu kefaletiyle kredi fırsatından yararlanmak isteyen KOBİ'ler Akbank Mobil üzerinden şubeye gitmeden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Seninle.

0: hemen geri arıyorum.
1: Kerem abi.
0: Hayrola çocuklar?
1: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
0: Anlamadım.
1: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
2: Abi eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi yanınızı biz çözerdik.
3: Buna tıkladığınız oluyor.
4: Bu kadar mı?
3: Ya lütfen.
2: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
1: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır akıyor.
0: E tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
5: Eskiden bize sormadan paket bile alınmazdı ya.
6: Yani 15 GB anlaşılmayan bir şey var mı?
0: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm arada birikiyor.
1: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
7: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
1: Ne diye diyor?
5: Şak diye.
0: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
1: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Vallahi bravo. Türkcell.
0: Türkcell çözüm gücü bu gençler.
5: E ne yapacağız biz şimdi?
0: Hadi gelin benimle.
8: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
0: Türkcell'lerin yanında
9: Türkcell'in çözüm gücü var.
0: Reklam güzel oldu.
2: Ya oldu da bize yine Türkcell'li olmayan birileri lazım.
0: Gerek var mı?
10: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan, kendi elektriğini üreten akıllı evler var artık. Aracınızı kapınızın önünde hızlı, ekonomik ve güvenle şarj edin.

Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.

0: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer.
2: Ak Portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine, yapay zekadan yabancı teknolojilere, farklı temalarda yatırım fonlarıyla yatırımlarını çeşitlendir.
1: Akbank Mobil'in geniş yatırım fonu evrenini keşfet. Senin yanında Akbank. Hadi.
3: Spor araba.
4: Az kaçar.
3: Elektrikli araba.
4: Çok yakar. Park etmesi zor.
5: Yok artık.
6: Hiçbirini beğenmedin mi?
5: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
7: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
8: Sasa Polyester piyasa gündemini sunar.

Piyasa gündemi başlıyor. Haftanın son işlem gününde piyasalarda öne çıkan fiyatlamaları ekrana taşıyacağız ve değerlendireceğiz. Önce manşetlere bakalım. Merkez Bankası piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisinde bir miktar gerileme var. Öyle ki bu oran %23.69'a gelmiş durumda. Öte yandan Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketine göre 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi ise %29.43'e geldi. Türkiye'nin son dönemde petrol ithalatında düşüşler var. Rakamlar %13 oranında azalma olduğunu bizlere gösteriyor. Ve Ticaret Bakanlığı ticaretteki dönüşüme ilişkin bir paylaşım gerçekleştirdi. Bu süreç 25 yılı kapsıyor. 25 yıl önce ihracatta gelinen nokta ve bugün itibariyle yapılan ihracatı karşılaştırdı. Son rakamlara baktığımızda 12 aylık ihracat rakamları 270 milyar doların üzerinde olduğunu bizlere gösteriyor. 28 Şubat'tan itibaren savaş malumunuz ve aslına bakarsak bazı sektörlerde savaş sonrasında olumlu bir tablonun olduğunu görüyoruz. Petrol şirketleri ceplerini doldurdu. Uluslararası petrol şirketleri ikinci çeyrekte kârlarını epey bir arttırdı. Bunlar içerisinde ExxonMobil, BP gibi şirketlerin olduğunu da söylemek mümkün. Başlıklar böyleydi. Şimdi yurt içi piyasalarıyla devam edeceğiz.

0: Haftayı tamamlarken BIST endeksinde gelinen nokta 14.170'e işaret ediyor. Bugün özelinde sınırlı bir hareket var. An itibariyle %0.27 yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Grafik günlük 14.248'in üzerine hiç çıkmadı ve aslına bakarsak 14.100'ün altına da hiç inmedi BIST endeksi. BIST 500'de durum benzer, sınırlı hareketler var. 17.934 gelinen nokta. Burada da dar bant aralığını gün içerisinde görüyoruz. Sektörel açıdan nasıl bir seans oluyor? Özellikle dün enflasyon raporu sunumu sonrasında bir miktar daha faizlerin böyle kalacağı, yüksek kalacağına ilişkin öngörülerle birlikte banka şirketleri baskılanmıştı. An itibarıyla bankacılık endeksinde yine düşüş var ama yatay, sınırlı denilebilecek bir geri çekilme. 15.770 son görülen seviye. Sınayi endeksinde ise sınırlı yükseliş takip ediyoruz. Turizmde %1'in üzerinde alım var. Bugün endekslerde karışık bir seyirden bahsedebiliriz. Ve fiyatı en fazla artan şirketlere bakalım. Borsa İstanbul'da en fazla yükselen şirketler. %5.6 ile Ral Yatırım Holding. Onu Obama Karnacılık takip ediyor. Yaklaşık %5'in üzerinde prim var bu şirkette de. Borusan Boru, Pasifik Yüreğe ve Tekfen Holding sıralama böyle. Düşenlere bakalım. TR Anadolu Metal Madencilik, Aksa, Odin, Efor Yatırım, TR Doğal Enerji. Fiyatı en fazla geri çekilen şirketler de bu şekilde. Borsa İstanbul haftayı nasıl tamamlayacak? Göreceğiz, konuşacağız. Piyasa katılımcıları anketine baktığımızda Merkez Bankası'nın yayınladığı ankette 12 ay sonrası adına piyasa katılımcılarının enflasyona dair beklentilerinde bir miktar gerileme var.
1: Merkez Bankası Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Piyasanın 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi %29,21'den %29,43'e yükseldi. Böylece piyasa yıl sonunda enflasyonun %30 sınırına yakın seyredeceğini öngördü. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %23,95'den %23,69'a geriledi. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %17,83'den %18,03'e yükseldi. Ankete göre katılımcıların 12 ay sonrası enflasyonda en yüksek olasılık verdiği aralık %22 ile %24,99 arası. Bu aralığa verilen olasılık %45,17 oldu. 24 ay sonrasında ise en yüksek olasılık %51,87 ile %16 ile %19,99 aralığında.
2: Yıl sonu enflasyon beklentisi yıllıkta %30 civarında oluşuyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı %30 noktasında bir yerde oluşacak gibi gözüküyor ama 2027 yıl sonu beklentisi %22 seviyesinde, ki burada Merkez Bankası ile aradaki ayrışma korunuyor. Burada da yani şeyde baktığımız zaman, piyasa katılımcıları anketine baktığımızda 2027 sonu için bir 40 bas puanlık yukarı yönlü bir hareket görüyoruz.
1: Faiz beklentisinde ise değişiklik yok. Piyasa katılımcıları cari ay sonu gecelik faiz oranının %40 olacağı beklentisini korudu. Eylül ayındaki para politikası kurulu toplantısı için politika faizi beklentisi ise %37 oldu. Büyüme beklentileri de açıklandı. Katılımcılar 2026 yılı büyüme tahminini %3,1'de sabit tuttu. 2027 büyüme beklentisi ise %4,1'den %4'e geriledi.

0: Şirketler finansallarını duyurmaya devam ediyor ve şirketlerin görüntüsünü analiz etmeye devam ediyoruz. ARF Bio'yu konuşacağız. İlk 6 ayda şirket adına görüntünü anlatıyor. İkinci çeyrek finansallarında bir zarar var. Bu zararı doğru anlamak gerek. Son çeyreğe nasıl sirayet edecek? Üçüncü çeyrekte performans nasıl devam edecek? Şirket adına son çeyrek ve ilk çeyrek neden önemli ve şirketin faaliyetlerinde gelinen nokta ne anlatıyor? Birçok soruya cevap arayacağız. Bizlere ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Melih Arslan eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Önce ilk iki çeyreği, daha sonra ikinci çeyrek özelinde bir değerlendirme yaparak sohbetimize başlayalım. İkinci çeyreğe baktığımızda bir zarar var. İlk 6 ay sizler için nasıl geçti ve son çeyrek verilerini nasıl değerlendirirsiniz?
1: Öyle, ilk 6 ay bizim için çok iyi geçti. Öncelikle onu söyleyeyim. Birinci çeyrekte ciddi bir satış performans sıçraması yaptık. Halka arzdan sonra güçlü bir sermaye yapımız olduğu için, likidite olduğumuz için de bizim de organik ve organomineral gübre pazarı yılın ilk 6 ay, ilk aylarında ve yılın son aylarında mevsimsellik içerdiği için en çok gübrenin satıldığı dönemler Ocak, Şubat, Ekim, Kasım, Aralık şeklinde olduğu için bu aylar bizim ciroda sıçrama yaptığımız aylar oluyor. Öyle ki ilk 6 ayda 304 milyon hasılat yaparak geçen sene 1 yılda yaptığımız hasılatı aşmış olduk. 2025'te 240 milyon civarında hasılat yapmıştık. İlk 6 ayda 304 milyon hasılat yaptık. Yani geçen yılın toplamını ilk 6 ayda egale etmiş olduk. İkinci çeyrekte zarar gelmesinin nedeni daha çok kur farklarından ve ertelenmiş vergilerden kaynaklanıyor. Aslında vergi usul kanununa göre verdiğimiz bilançolarda 37 milyon kar var. Net dönem karı. Ama VUK'la TFRS arasında bir yorum farkı olduğu için TFRS gelecekteki

0: oluşabilecek vergileri de bugünden indirdiği için net dönem zararı çıkıyor. Ama bu zarar 36-2025 ile kıyaslarsak %50 düşmüş durumda. Yani geçen senenin 36-2025'in zararıyla 36-2026'nın zararı %50 azalmış durumda. Yani şirket çok doğru bir yönde gidiyor. Ayrıca şirketin hasılatı %160 arttı geçen yıla göre. 31-12 ile den bugüne kadar da %28 civarında borçluluk azalması var. Aslında toplam şirketin mali varlıkları, maddi varlıkları, nakit ve nakit benzeri varlıkları toplam tüm borçlarının kat ve kat üstünde, yani şirket aşırı likidite durumda. Dolayısıyla bilançoyu okurken bunlara dikkat etmek, bakmak lazım.
1: O zaman 3. ve 4. çeyrekte daha müspet bir tablo mu şirket adına göreceğiz?
0: Tabii ki. Çünkü dönemsel olarak şimdi şu anda hasat dönemi, gübre satışlarının şu anda en durgun olduğu, hepimizin fabrikalarını bakıma aldığı, durdurduğu dönem. Eylül'den itibaren pazar hareketlenmeye başlayacak ve yıl sonuna kadar da devam edecek. Zaten bizim de dönemselliğimiz oradan geliyor. Bu yılın sonunu mutlaka çok iyi bir yerde kapatacağız.
1: Nasıl bir beklenti var sene sonuna yönelik peki? Çok iyi bir noktada tamamlayacağız dediniz çünkü.
0: Evet. Şimdi zaten ilk 6 ayda toplam geçen seneki yaptığımız ciroyu geçtik ilk 6 ayda. Dolayısıyla ciro bazında bakarsak geçen seneyle bu seneyi tam ikiye katlayacağız diyebilirim yıl sonuna kadar. Hı hı.
1: Bu da herhalde zaten bir önceki yılda da tablo bu yıla ilişkinde ipuçları veriyor.
0: Evet, aynen. Çok belli yani. Hı hı. Şirketin çok iyi bir yönde gittiği çok belli.
1: Borçluluk kanadına temas ettiniz. Böyle dönemlerde borçluluğun azalması da şirketler adına önemli çok olarak değerlendirilir.
0: %30'a yakın borçluluk azalttık.
1: Bu azalmayı nasıl başardı şirket?
0: Şirket bir yandan işte dediğim gibi satışla, bir yandan da halka arzdan gelen fonlamayla özellikle yüksek faizli borçlarımızı azalttık. Hem de aynı zamanda tabii satış gelirlerinden de borç azalması oldu. Zaten likitteyiz. Bu zamanda likitte olmak da çok önemli. Yani bütün sektörlerde şu anda çok ciddi krediye ulaşamama, nakite ulaşamama sıkıntısı var. Oysa bizde öyle bir şey yok. Tam tersi, toplam borcumuzun üstünde likitimiz var yani.
1: Nakit akışı kuvvetli.
0: Çok, çok kuvvetli.
1: Yine savaş dönemlerinde ya da risklerin olduğu ortamda şirketlerin nakit akışının kuvvetli olması da kıymetli.
0: Çok çok kıymetli. Özellikle şu anda sektöre baktığınız zaman bu enflasyonist ortamda bankaların kredileri çok kıstığı bir dönemdeyiz biliyorsunuz. Sanayicilerin krediye ulaşması, nakite ulaşması son derece zor. Piyasada da vadeler çok açılmış durumda. O yüzden likitte kalan şirketler şu anda çok kıymetli. Tabii.
1: Normalde genel itibarıyla ikinci çeyreklerde gübreye olan talep hep zayıf mı oluyor peki?
0: Tabii. Çünkü neden? Ekim zamanı, yani çiftçinin ekim zamanında gübre kullanıyor, bitki büyürken gübre kullanıyor. Hasat zamanında gübre yok. Hasat, şu anda hasat başladı bütün Türkiye'de. Dolayısıyla bu hasat dönemi bitecek işte Temmuz, Ağustos, Eylül. Eylül'ün başı gibi yeni ekimler başlayacak. İkinci ekimler başlanırken önce ekim öncesi gübre kullanacak. Ekimden sonra da gübre kullanacak. Dolayısıyla Eylül'den, Eylül'ün 15'ine itibaren gübre pazarı çok yüksek bir şekilde imaz. Bu bizimle alakalı değil. Bütün dünyada böyle. Yani şeyin dönemselliği bu şekilde gübrenin.
1: Şimdi ARF Bio yenilenebilir enerji diyoruz.
0: Evet.
1: Sadece faaliyetleri arasında gübre yok. Tabii. Diğer faaliyet alanlarını da konuşalım. Tabii. Son dönemde enerji fiyatlarında oynak bir tablo var. Bu şirkete nasıl yansıyor? Ve bu bahsettiğimiz gübrenin dışında kalan faaliyetler noktasında da nasıl bir periyot sizleri bekliyor?
0: Evet. Şimdi bir kere elektrik üretimi konusunda çok sabit bir şeyimiz var. Sürdürülebilir, dengeli, sürekli ürettiğimiz, 7/24 ürettiğimiz tesisimize elektrik üretimi devam ediyor. Zaten oradan 13.3 dolar sent yekteme bağlıyız 2028 sonuna kadar. Dolayısıyla elektrik üretiminde devlete sattığımız için o yeklem konusundaki gelirlerimizde hiçbir değişiklik yok. O sabit bir şekilde, sürdürülebilir bir şekilde devam ediyor. Asıl bizim karbon sertifikalarımız var biliyorsunuz. Karbon kredisi de bu yaptığımız işten dolayı, yani karbon emisyonunu azalt

0: yaptığımız için yeşilden, yeşil dönüşümden dolayı çok ciddi bir karbon kredisi gelirimiz var. Daha doğrusu hakkımız var. Şimdi bunun Çevre Şehircilik Bakanlığı'na elimizdeki karbon sertifikalarının CORSIA belgesi, Uluslararası Sivil Havacılık Kuruluşu'nda, yani havayolu şirketleri tarafından bu sertifikaların kullanılması için Çevre Bakanlığı bir çağrı yaptı. Biz de o çağrıya istinaden müracaatımızı yaptık. Dolayısıyla şimdi karbon sertifikalarının da yıl sonuna doğru biteceğini düşünüyorum. Çevre Bakanlığı tarafından authorization'ın verileceğini düşünüyorum. Bekliyorum daha doğrusu. Orada bir yıl sonunda, bu yıl sonu itibariyle karbonda da çok büyük bir şey oluşabilir, potansiyel oluşabilir. Ayrıca mikro ek yatırımı ile ilgili de biliyorsunuz bir halka arzdan dolayı fon ayırmıştık, mikro ek. Onun da Ar-Ge ve Ür-Ge çalışmaları Ege Üniversitesi Teknopark'ta son aşamaya geldi. Hatta geçen hafta bir son sunum da yaptı bilim adamı arkadaşlarımız. Sanıyorum bu yıl sonuna kadar mikro ek'teki Ar-Ge çalışmalarımızı da tamamlamış olacağız. Bu da doğrudan 2027 başında mikro ek yatırımını hayata geçirmeye başlayacağımız anlamına geliyor. Böylelikle işte hem mikro ek tarafı, hem karbon tarafı, hem elektrik tarafı, hem de gübre tarafı, şirketin tam yenilenebilir enerji demeyelim de işte aslında döngüsel ekonomi yarattığı hem yeşil, hem sürdürülebilir, hem de bir ekosistem içinde gelir çeşitliği olan bir şirket olarak değerlendirmek lazım ARF Bio'yu.
1: Bu mikroalg yatırımı ne kadarlık bir yatırımdı?
0: Mikroalg yatırımı için biz fondan, yani SPK'dan, halka arz fondundan 110 milyon dolar, 110 milyon lira civarında bir fon ayırdık. Bunu 2027 başına itibaren kullanmaya başlayacağız. Para kasamızda şu anda yani.
1: Ne zamandan itibaren peki bu bitecek, sona erecek bir yatırım?
0: Yani bu Ar-Ge çalışması şu anda endüstriyel boyutta bir mikro ek yapacağız. Türkiye'de ilk olacak bu. Ar-Ge çalışmalarımız, Ür-Ge çalışmalarımız bu yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Şu anda Aslak Sensin suçlarımız yeşil evrede. Onların kırmızı evreye geçmesini bekliyoruz. Önümüzdeki ay geçecekler. Ondan sonra bir sonuç çıkacak. Kaç litreden, kaç litre altten kaç kilo ekstrak alacağız. Buna göre de planladığımız yatırıma başlayacağız. Yani 2027'nin ilk çeyreğinde bu yatırımı başlatmış oluruz. Yatırım süresi de bir yıl gibi öngörüyoruz.
1: Tabii bu bilançoya da sirayet edecek.
0: 2027 sonu veya 2028 ilk çeyreğine sirayet edecek diye düşünüyorum.
1: Şimdi biraz önce bahsettiğiniz karbon sertifikası konusuna da değinelim mi? Neden önemli karbon sertifikası? Nasıl projeler göreceğiz? Bu anlamda şirketin süreci nasıl yürüttüğünü de lütfen bizlere anlatın.
0: Tabii. Şöyle, şimdi karbon sertifikaları biliyorsunuz dünyada gönüllü piyasalar ve zorunlu piyasalar diye iki ayrı piyasa var karbonda. Avrupa Birliği ülkeleri, gelişmiş ülkelerde karbon sertifikaları ya da karbon emisyon azaltımı diyelim, sertifikadan çok emisyon azaltımı vergilendirilmiş durumda. Son dönemde bizde de biliyorsunuz Avrupa Birliği'ne yapılan ihracatlarda sınırda karbon uygulaması başladı Avrupa Birliği'nin zorunluluğuyla. Bu gittikçe işte biliyorsunuz Antalya'da da COP31 olacak bu sene Sayın Murat Kurum'un başkanlığında, 180 ülke oraya gelecek. Burada karbon emisyonunu dünyadaki bütün ülkelerin azaltma zorunluluğu var. Buna imza attılar. Dolayısıyla siz eğer karbon üretiyorsanız bunun karşılığında bir offset çalışması yapmak zorundasınız. Offset çalışması dediğimiz siz karbon artı üretiyorsunuz, bir başka tesiste karbon eksi üretiyorsa Birleşmiş Milletler karbon eksi üreten tesise ekstra bir teşvik veriyor ve bu teşviğin karşılığı da bir karbon sertifikası oluyor. İndirdiği karbon miktarı kadar sertifika veriyor. Bu bir metreküp, yani bir ton karbondioksite eşit. Dolayısıyla siz bunu karbon artı üreten zorunlu pazarlardaki, bölgelerdeki karbon artı üreten firmalara satabiliyorsunuz. Örnek işte Almanya'da X fabrikası artı bir karbon üretiyorsa Almanya devletine her bir ton için 80 euro, 90 euro vergi ödüyor. Oysa siz de burada eksi karbon üretiyorsanız o kadar ton, siz ürettiğiniz eksi karbonu Almanya'daki X firmasına 10 euroya, 15 euroya satabilirsiniz. Bu karşılıklı offset edilmiş oluyor. Bu normal sanayi için, ama bir de bunun havayolu şirketleri var. Biliyorsunuz jetler, uçaklar, bunlar havayı çok fazla kirletiyorlar jet yakıtlarıyla. Dolayısıyla Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı, CORSIA dediğimiz, bunların da karbon negatif, bütün havayolu şirketleri karbon negatif ürettiği için bunları bir şekilde offsetlemesi gerekiyor. Yani ürettiği negatif kadar pozitifte bulması lazım. Bu belgenin adı da CORSIA belgesi. Karbon sertifikanız eğer CORSIA belgeliyse bunu uluslararası hava şirketlerine, havayolu şirketlerine satabilirsiniz. Tabii çok az üretilen bir şey olduğu için bu onların sınıfına uyacak. Dolayısıyla pazardaki fiyatı da çok yüksek. Ancak CORSIA diyor ki sen bana böyle bir uluslararası hava yolu şirketi için kullanılacak bir sertifika üretiyorsan senin bulunduğun ülkenin envanterinde onun olmaması lazım diyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti diyor ki ben yılda şu kadar karbon emisyonunu azaltıyorum. İşte envanter listem, buralardan buralardan bu kadar azalttım. O envanter listesi dışında olmanız gerekiyor. Yani ülkenin offsetinin altında, dışında olmanız gerekiyor. Bu da tabii çok az bir ürün açığa çıkıyor demek. Bu da çok az ürün, tabii ki talep çok yüksek olduğu için çok yüksek katma değer demek. Bizim de belgelerimiz, karbon sertifikalarımız biyogaz tesisi olduğumuz için CORSIA eligible, sadece Çevre Bakanlığı'ndan authorization'ı bekliyoruz şu anda.
1: Peki bu projeler, bu sertifikalar noktasında anlaşmak üzere olduğunuz ya da anlaşacağınız havayolu şirketleri var mıdır? O süreci önce, nasıl yürüteceksiniz?
0: Şöyle, o authorization'ı aldıktan sonra İklim Bakanlığı'ndan zaten siz bir yere gitmiyorsunuz, onlar size geliyor. Yani çünkü olmayan, çok az olan, dünya pazarında çok az olan karbon kredileri olduğu için bunlar.
1: Böylece o zaman ülkeden döviz tutmuş oluyorsunuz.
0: Ciddi şekilde döviz geliyor tabii.
1: Bu da ithalatı azaltıyor.
0: İthalatı da azaltıyor. Ayrıca ülkeye döviz getiriyorsunuz.
1: Yani havayolu şirketlerinin buna ihtiyacı varsa bunu dışarıdan temin ediyor o zaman.
0: Mecbur.
1: Şimdi öyle bir şey yapmayacak, içeride halledecek.
0: Aynen öyle. Burada tabii biz işte yılda 200 bin tonun üzerinde bir karbon offset üretiyoruz. Yani ton üretiyoruz.
1: Bir şirketin ne kadarlık ihtiyacı var bu anlamda? Yıllık?
0: Yani bir Air France'ın yıllık milyonlarca tonu ihtiyacı var.
1: O zaman bu daha bir başlangıç olarak değerlendirilebilir,
0: yani
1: değil mi?
0: Bu burada dünyadaki bütün havayolu şirketlerinin ihtiyacı olan CORSIA eligible karbon kredisi karşılığında yani 5'te biri, 8'de biri falan yok yani.
1: Çok önemli oranlar.
0: Çok. O yüzden de fiyatlar çok yüksek oluyor tabii.
1: Bir de fiyatı da konuşalım ARF Bio'nun. Bugün yaklaşık %6 yükseliyor bu saat diliminde. Biraz önce 24 TL'ydi. Şu an evet. 23 lira 96 kuruş. Oynak bir görüntü var. Zaman zaman 30 liranın üstünü görüyor. Zaman zaman buralara geriliyor. Ama halka açıldığı fiyatın üzerinde kalmaya devam ediyor. Nasıl buluyorsunuz bu görüntüyü? Yani yatırımcının ilgisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
0: Yani şöyle, şimdi biz 19,5 liradan halka arz olduk. O günden bugüne kadar 7,5 ay gibi bir zaman geçti. Çıktığımız günden beri hiçbir zaman halka arz fiyatına dönmedik. Yani arz fiyatına dönmedik. Hep yukarıda olduk. 30-32 bandında uzun süre devam etti. Bu son bir hafta içerisinde genel olarak Borsa İstanbul'un da fazla bir volatilitesi vardı biliyorsunuz. Sanıyorum
1: tadı yok borsanın.
0: Evet, borsanın tadı yok. Ondan etkilendik ama bunun şu andaki 22.62'nin de bugün yine %5 civarında, 6 civarında bir artış oldu herhalde.
1: Şu an 23.92. Evet. Şu köşedeki son fiyat.
0: Tamam, 5.75 olmuş bugün.
1: Evet.
0: Yani şirket adına borsadaki hareketlerin, şirketin yapısı ve işleyişi, bilançosu, karlılığı adına olan bir şey değil bu. Yani bu, bunun şirketle bu inişlerin, çıkışların çok bir alakası yok. Bu tamamıyla Borsa İstanbul'un...
1: Daha iyi noktada olması gerektiğini düşünüyor musunuz siz?
0: %100. Borsa İstanbul'un kendi dinamikleri içerisinde iniş çıkışlar oluyor.
1: Peki önümüzdeki süreçte daha iyi bir fiyat performans söz konusu olabilir mi?
0: Yani bu şirketin varlığı ve elindeki varlıkları, nakit akışı, likidite durumu, işte gelir çeşitliliği, yenilenebilir enerji, sürdürülebilir ESG'lerin çoğunu, beşini karşılayan bir şirket olması, organik, çevre temizliğine, çevreyi temizleyen, yani bütün bu özellikleri koyduğunuz zaman bugünün koşullarında
1: rakamlar belli diyorsunuz.
0: Likidite olan bir şirket için bu yorumu siz daha güzel yapabilirsiniz diye düşünüyorum.
1: Şimdi ikinci çeyreği siz yorumlarken hem mevsimsellik dediniz, evet, hem de kur dediniz.
0: Evet.
1: İş dünyası olarak kurun geldiği noktayı, size yansımasını, faizin olduğu nokta, politika faizi %37, fonlama faizi %40. Dün enflasyon raporusunun bu gerçekleşti. Sene sonu tahmin 28'e geldi. %2'lik bir yukarı yönlü revizyon söz konusu oldu. Nasıl yorumluyorsunuz bu parametreleri?
0: Hatırlar mısınız bilmiyorum. Siz de bir 3-4 ay önce bu yılın sonuyla ilgili, hatta belki Şubat'ta falan olabilir, bir yine böyle bir sohbet yapmıştık. O zaman da ben size söylediğimde siz Merkez Bankası beklentilerini 25'ler civarında, 27'ler
1: civarında. O zaman savaş yoktu ama.
0: Evet. Ben de size demiştim ki yıl sonu 30'un altına düşeceğini sanmıyorum. Bence bu revizyonun bir kere daha yapılacağını düşünüyorum. Yani ben şundan endişeliyim. Şu anda Türkiye'nin geldiği ekonomik durumda, ekonomik global ekonomi karşılamasında şöyle bir yere geldik biz. Dövizi serbest bırakalım, faizi düşürelim mi? Yoksa faizi sabit tutalım, dövizi sabit tutalım, faizi bir tık daha yukarı çekelim mi? Enflasyonu bir iki puan daha yukarıda tutalım mı? Yani bence ekonomi kurmaylarının dövizi serbest bırakacaklarını sanmıyorum. Yani o baskıyı kaldıracaklarını sanmıyorum. Beklenti bu yönde. Bu böyle yıl sonuna kadar gidecek diye düşünüyorum. Belki bir buçuk puan daha enflasyon beklentisini revize edebilir Merkez Bankası.
1: Bakacağız. Benim beklentim tabii böyle. Takip edeceğiz. Diğer yandan şimdi mikro altları konuştuk.
0: Evet.
1: Gübre sektörüne temas ettiniz. Enerji noktasına değindik. Hem bu bahsettiğimiz noktalar ya da bu bahsedilen hususların dışında 2026 yılı içerisinde şirket yeni bir yatırım gerçekleştirecek mi? Bir birleşme söz konusu olur mu? Bir ortaklık, bir satın alma da buna dahil. Ne dersiniz?
0: Ya şöyle, şu anki programımızda yıl sonuna kadar hedeflediğimiz çok önemli şeyler var. Birincisi işte demin söylediğim Corsia ile ilgili İklim Bakanlığı'nın neticelenmesi. İkincisi Mikroalk araştırma ve ARGE ve ÜRGE çalışmalarımızdan şu anda çok harika gidiyor. Beklediğimiz bütün sonuçları neredeyse almış durumdayız. Yıl sonuna kadar onu tamamlamak istiyoruz. Gübre sektöründe artık pozitif ayrıştık. Yani diğer gübre markalarıyla, kalitemizle, fiyatımızla sabit bir duruş sergiledik. Bunun için çok emek verdik. Orada da pozitif ayrıştığımızı düşünüyorum. Elektrikte zaten sabit bir üretim ve giderimiz var. Bu yıl sonuna kadar öncelikle bu mevcut hasılatımızı artırmaya devam edeceğiz. Karlılığımızı biraz daha yükseltmemiz gerekiyor. Bunun için uğraşıyoruz. Organik tarımda ve tarımın finansmanında, tarımın doğru yönlendirilmesinde hedeflerimiz var. Çiftçimize destek olmak, çiftçiyi doğru yönlendirmek, doğru ürün, doğru verim, fayda oranları oluşturmak. Bununla ilgili büyük bankalarla ortak projeler hazırlıyoruz Türkiye'deki. hedeflerimiz bunlar. Şu anda herhangi bir birleşme ya da satın alma konusunda bir çalışmamız yok.
1: Bildiğim kadarıyla şirketin toplam satışlarda ihracat payı sıfır. Önümüzdeki süreçte bir ihracat politikası öngörünüz ya da var, bir çalışmanız var mı?
0: Var, var. Şöyle, ihracatta Senegal'e ihracat yaptık geçen yıl. Bu yıl Brezilya pazarına çok ısrarla girmek istiyoruz.
1: Çok
0: Brezilya,
1: ufak oranlarda mı bu bahsettiğimiz,
0: evet,
1: peki?
0: Evet. Ama Brezilya pazarı çok büyük. Dünyanın en büyük 4. tarım ülkesi Brezilya. Ve şu anda Brezilya'da 4 tane ürünümüzü, hem katı hem sıvı organik gübre olarak 4 tane ürünümüzü Brezilya Tarım Bakanlığı'nda registration için içeri verdik. Bir ay, bir buçuk ay içerisinde de registration işimiz tamamlanmış olacak. Ürünlerimiz Brezilya'ya girebilir onayı alacak. Ondan sonra da Brezilya ihracatına başlayacağız. Çok ümitliyiz çünkü Brezilya çok büyük bir pazar. Yani Türkiye'den de daha büyük diyebilirim tarım girdileri. Ve daha güzeli, Brezilya gübresinin toplam tüketiminin %60'ını yurt dışından karşılıyor. Yani dünyadan karşılıyor. O yüzden çok önem veriyoruz. Yani Brezilya bizim için ihracatta önemli bir kapı olacak.
1: Payı ne kadara çıkacak ihracatta o zaman? Bu
0: yani
1: Brezilya projesiyle.
0: Hedefimiz 2027 yılı için, yani önümüzdeki yıl için %20 ihracata, yani toplam gübre satışımızın %20'sini ihraç etmek istiyoruz. Evet. Önümüzdeki sene için.
1: O zaman orta vadede yatırımcı bu ihracat politikasını, projesini de göz önünde bulundurarak ARF Bio'ya yatırım yapmalı.
0: Doğru.
1: Çünkü doğru, bir anda şirketin satış noktasında gelirine baktığımızda da değişiklik gösterecek.
0: Çok gösterecek tabii. Çünkü yurt dışı fiyatları döviz bazında çok daha yüksek ve daha marjı daha yüksek tabii ki.
1: Kar marjları artacak o zaman.
0: Tabii. Yani iç pazarda şu anda çok ciddi bir rekabet olduğu için marjlarınız çok kısıtlı. Uluslararası pazarda marjlar çok daha yüksek.
1: Bakalım o zaman önümüzdeki süreçte sizin de ifade, evet, ettiğiniz gibi süreç sizin anlattığınız şekilde işleyecek mi göreceğiz. Çok
0: İnşallah.
1: Teşekkür ederiz.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Sağ olun. ARF Bio Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Melih Arslan bizlere eşlik etti. Kısa bir araya gidelim, aradan sonra devam edeceğiz.

0: Spor araba.
1: Az kaçar.
0: Elektrikli araba.
1: Çok yakar. Park etmesi zor.
2: Yok artık.
3: Hiçbirini beğenmedin mi?
1: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
3: Kredi de yok, faiz de yok.
4: Aa, peki ne var?
3: Emlak katılım tasarruf finansman var.
5: Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne güven.
6: Altın herkesindir ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği, Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
7: 8-14 Ağustos arasında BİM'de Şafak toz şeker 94 lira 50 kuruş yerine 87 lira 50 kuruş. Efsane Osmancık pirinç 179 lira yerine 159 lira.
8: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'da

0: Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gayrimenkul sektörünü ve Zera GYO'yu konuşacağız. Şirket finansallarını duyurdu. Hem ilk 6 aylık periyodu, hem yılın kalan sürecini, hem Borsa İstanbul'da şirketin fiyatını masaya yatıracağız. Zera GYO CEO'su Sayın Furkan Bozan bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş buldum. Merhabalar. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederiz. Öncelikle finansalları, mali tabloyu konuşarak sohbetimize başlayalım. İlk 6 ay nasıl geçti? İkinci çeyreğe ilişkin görüntü ne anlatıyor?
1: Öncelikle firmamız büyüme hedeflerine, özellikle gelişimle paralel hedeflerini almış olduğu büyüme hedeflerine ulaşıyor. Bununla alakalı da projelerimizin tamamlanması ve yeni yatırım amaçlı gayrimenkulle yoğunlaşacak portföyünü geliştirme çalışmalarına devam ediyor. Bunun sonucundan da geçen yıldaki mukayeseli döneminde yaklaşık 13 milyarlık bir büyüklüğü var iken, şu andaki aktif büyüklüğü 29 milyar TL'ye ulaşmış bir portföy büyüklüğüne erişmiş durumda firmamız. Buna karşın finansal borçları ise daha sınırlı bir marjda, 1 milyarlık yaklaşık ulaşan bir borçluluğu var. Fakat bu 29 milyarlık ifade ettiğim portföy büyüklüğü ve devam eden diğer aktif büyüklükleriyle 32 milyarı varan bir aktif büyüklüğü firmanın karlılığına en net bir şekilde yansıyor. Ve bu büyüme 13 milyardan 32 milyarlık aktif büyüklük dahiliyle ifade ediyorum, erişen güçlü hacimli portföy çeşitliliğimiz firmamızın en büyük göstergesi. Malum GYO olmamız sebebiyle gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerini belirleyen ana unsur projeleri. Her bir projemiz kümülatifinde firmaya yansıyor ve değerimiz bu şekilde şekilleniyor. Bizler de hem teslimata erişen hem ilerleyen projelerimizle güçlü finansal yapıya erişiyoruz. Bunu projelerimizle okunması gerektiğini tekrardan ifade etmek istiyoruz.
0: Hangi projeleri var şu an şirketin? Devam eden projelerinden bahsedelim mi?
1: Olur, şöyle ifade edeyim. Şu an teslim hazırlıklarında bulunduğumuz Dilasa Orman projemiz var. İçinden de alınan orman isminde de bulunduğu gibi projenin içerisinde iki tane koruluk alan bulunmakta. Tabii bu parsel bu şekilde değil de proje geliştirme serüvenlerimiz bulunduğu arsanın lokasyonu projeler için çok kıymetli olduğu için günün sonunda toplanıp birleşen tevhid edilen projemizin parselasyonu sonucunda çok ciddi bir katma değeri erişiliyor. Ankara'da projelerimiz var. Özellikle yıl sonunda artık teslim görüntüsünü elde edip önümüzdeki yılın ilk periyotlarında teslimatını hedeflediğimiz, tamamlamayı hedeflediğimiz teslimatını projemiz var. Ankara'da devam eden ikinci yatırımlarımız da bulunmakta. Next Capital projemiz var örneğin. Portföy değeri çok yüksek değerde, hacimde. 9 milyarlık bir portföy değerinden bahsediyoruz burada. En üst katında penthouse daireleriyle hem Ankara manzarasına hem de o bölgenin ihtiyacını, nitelikli yeni yaşam alanını özellikle bir perspektifle açan bir projemiz bulunmakta. Keza devam eden projelerimizde biraz daha gelişen normlar sebebiyle ekonomik alım gücüne de bağlı olarak Harmony City projemiz var. Örneğin biraz daha orta kesime hitap eden, keza satış performansı.
0: Ne kadar bulundu bir daire?
1: Dairelerimiz ortalama 8 milyon bantlarında başlayabiliyor. Tabii çok daha özel blok diye ifade ettiğimiz iç alana bakanlarda daha da yüksek. Fakat emsal diğer projelerimizde 12 milyon TL'den başlayan emsalleri burada 8 milyon TL'den başlayabiliyor. Bunu gösteren en büyük unsur projenin arsasını satın almış olmamız. Portföyümüzde kendi arsamız olarak bulunuyor Harmony City. 1110 daireden bahsediyoruz burada. Haliyle onun satış performansı, devam eden projelerinin ilerlemesi yine portföyümüzde ciddi bir hacimde bulunuyor. Gazanya Life 1-2 projemiz var. Bunlar da Dora Hill projemiz var. Şu an teslimatı yaşam başlayacak olan projelerimizden. Onun da yine gelişen bölgeye en büyük katma değeri kendi projelerimizle lanse etmek istiyoruz. Yani Zeray markasıyla gelişen bir bölgede katma değeri erişilen alanlarda keza biz de yatırım yapıyoruz ve bu katma değerden istifade noktasında yatırımcılarımız da sirayet edecek bir boyutta yatırımlarımızı genişletiyoruz. Miracle Garden projemiz var. O da yine Kocaeli'nin Başiskele bölgesinde. Kocaeli'nin Başiskele bölgesi İstanbul'dan deprem göçü dahi alıyor. Tabii çok ciddi bir projeksiyon hazırlığı sunulurken, analizlerimiz yapılırken bölge çok ciddi bir şekilde analiz ediliyor. Üç katlı yapılaşma genel olarak izni verilmesi, proje yoğunluğunun yine yatay mimari olmasına rağmen çok ciddi sınırlandırılmış taban oturumlarının olması projelere çok ciddi bir kazanç sağlatıyor. Bu çeşitliliğimizi önümüzdeki dönemde yatırım amaçlı gayrimenkullerle özellikle genişletip, ki Harmony City projemizin alt katında o gelişen bölgede ticari alanlar var. Bunları satmayacağız. Bunları gayrimenkul yatırım amaçlı olarak, yatırım amaçlı gayrimenkul olarak portföyümüzde bulunduracağız. Evet. Devam eden yeni yatırımlarımızda da, duyuracağımız yeni projelerde de bu algıyı koruyacağız. Aslında firmamız dönüşüm serüveninden önce de bunu aktif bir şekilde uyguluyordu. Cadde mağazası kültürü getirdi. Projelerin yine alt katında bulunduğu, bölgeye ciddi katma değeri sağlayan portföyümüz vardı. Fakat bunları yeni projelerde değerlendirip satışlarıyla daha büyük hacimli projelerin satın alımında özellikle kullanmak, ki Esil Kartepe kendi portföyümüzde 501 adet dairelik yer. Harmony City'nin de keza anlaşma serüveninde bir kısım ticari alanlarımızın satışı da vardı. Bunların karşılığında çok ciddi katma değeri yüksek bir portföy elde ettik. Ama GEO dönüşümümüz sonucunda bunları satış yoluyla değil, şirketin özellikle aktif değerlerine de daha hızlı yansıyacağı için yatırım amaçlı gayrimenkuller olarak da bulundurmayı planlıyoruz. Aynı zamanda tabii otel, AVM, rezidans ve benzeri hacimde çeşitliliklerimiz de olacak.
2: Hemen hisseyi de ekrana taşıyalım. Yeni halka açılan şirketlerden Zeray GYO 8 lira 97 kuruş %1.7 artıda, ama son 6 aya baktığımızda 26 TL'lerden 8.80'e gelmiş. Hissedeki bu geri çekilmeyi siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Yatırımcının bu teveccühsüzlüğü nasıl okunmalı?
1: Öncelikle biz işin profesyonelleri ve yöneticisi olarak firmanın aktif büyüklüğünü finansal performanslarıyla göstermeye çalışıyoruz. Keza 6. ayda oluşan mali verilerimiz sonucundaki yayınlayacağımız varsayımlara ilişkin değerleme raporunda da firmamızın finansallarının aktif büyüklüğüne etkisini malum duyuruyoruz. Şu anda gelişen firmamızın 6. aydaki periyodu sonucundaki hisse değeri, pay başına aktif değeri 35 TL bantlarında olacak. Bir önceki dönemde de 32 TL bantlarındaydı. Keza bunları halka açık firmalar olmamız
2: sebebiyle. İskontolu mu diyorsunuz yani?
1: İskontolu işlem görüyor firmamız. GEO'ların algısı olabilir. Dünya ekonomisinde sektörümüzün yine keza kurumsal firmalarının %3 gibi çok sınırlı boyutta olması, ama genel
2: yüksek
1: algı...
2: faiz ortamı bu sektörü etkiliyor diyebilir miyiz?
1: Mutlak
2: hisse
1: surette,
2: performans açısından.
1: Mutlak surette etkiliyor. Çünkü gayrimenkul sektöründe de ciddi bir potansiyel bekleme moduyla yükseliyor. Haliyle bunun da yine diğer GEO'lara da nazaran yine bunun mutlaka yatırımcılarda da karşılık bulduğunu düşünüyoruz. Ama bizim odağımız firmamızın aktif değerini, malum borsadaki evet göstergeleri çok kıymetli ve değerli.
2: Doğru.
1: Borsada işlem görüyoruz. Fakat bizlerin görevi ve hedefi firmamızın hedeflerine ulaşmak, finansal performansını ileriye taşımak, güçlü bilançolar, ki sürekli kar açıklayan, yıl sonu karlılığının %50'sini temettü olarak dağıtan, ama bunu da vergi avantajı kararı gelmeden önce hedeflerine ve yönetim kurulu kararını alan bir firmadan bahsediyoruz burada. Bunları çok değerli okuyoruz. Çünkü firmamızın tek ortağı var. Tek ortaklık yapı içerisinde de kurumsal yapılaşmasını tamamladığı projeksiyonda karlılığını dağıtmayı, kazan-kazan ilişkisiyle yatırımcılarına da bir portföy değeri elde ettirmeyi ana amaç olarak görüyor. İfade ettiğim gibi bizim amacımız firmamızın finansallarının gösterdiği pay başı aktif değerinin büyüklüğü.
2: Şimdi yeni bir model var Zeray adına. Zeray katılım ödeme modeli. Biraz bunu anlatalım mı?
1: Şöyle, katılım modelleri malum ülkemizde son dönemde bir rağbet görüyor.
2: Bizler Siz de kendi açınızdan bir tane geliştirdiniz.
1: Kesinlikle. Bizler de özellikle alım gücünün sınırlı bir boyutta seyretmesi ve gayrimenkulün sürekli bir aslında ihtiyacın ve talebin yüksek olması sebebiyle bunu kendi bünyemizde geliştirdik. Nasıl işliyor buradaki model? Projelerimizde belli bir peşinat aldıktan sonra 60 aya varan faizsiz bir ödeme seçeneği sunuyoruz. Ve bu peşinatı devam eden projelerimizde 12 ay sonra teslim olacak bir projemiz var ise örneğin, peşinatı dahi 12 aya vade farksız eğebiliyoruz. Güçlü finansal yapılarımızla, özellikle yapılaşmamızla katma değeri yüksek bir ürün ürettiğimiz sebebiyle de karımızın da yüksek olması sebebiyle bu gibi atılımları yapabiliyoruz. Çünkü referans müşterilerimiz de son dönemde keza açıklanan TÜİK verilerine göre de o bekleyen yüksek potansiyeli ekonomik ekosisteme nasıl dahil ettirebiliriz? Bugün yapacak yatırım yarın tekrardan diğer projelerimize de bir yatırım olarak elde edilecek düşüncesiyle çok ciddi bir atılım yaptık. Katılım modelleri yine ifade ettiğim gibi ülkemizde bayağı bir rağbet görüyor. Bizler de hem kendi bünyemizdeki çeşitlendirilmiş portföyden daire sunabiliyor olmamız, yani katma değeri yüksek olacak yarın bir projeye mi bugünden yatırım yapmak istiyor veya tamamlanmış, ki keza stok değerimiz tamamlanmış projelerde çok ciddi önemde, çok ciddi boyutu tamamlanmış projelerden oluşuyor portföyümüz. Buradan yatırım yapmak isteyen kişilere Ankara'da, Kocaeli'nin farklı lokasyonlarında yine ifade ettiğim gibi bir perspektifle çeşitli portföyü kendi bünyemizde sunabiliyoruz. Yine tapu garanti süreci
3: Ankara'daki konutlar için mi geçerli bu?
1: Bu tüm projelerimizde geçerli.
3: Tüm projeler. İstanbul'da hangi projeler var? Buna katılmak isteyen bilsin diye soruyorum.
1: Örneğin Çayırova'da bir projemiz var. Yakın dönemde portföyümüze dahil edilecek. Belki ifade edilecek ama Başiskele'de, Kartepe'de, yine Ankara'da olan projelerimiz, Başiskele'nin ki ifade ettiğim gibi özellikle İstanbul göçü olması sebebiyle çok ciddi bir rağbet gösteriyorlar. Dolayısıyla bütün projelerimize şu an bu geçerli. Hem bitmiş hem devam eden. Devam eden projelerimizde yine ifade ettiğim gibi peşinatını dahi projenin tamamlanma süresine kadar vade farksız yayabiliyorlar. Keza sonrasında da yine ifade ettiğim gibi 60 aya varan faizsiz bir seçenek var.
3: Proje tamamlanana kadar peşinat taksit ödeniyor.
1: Evet.
3: İçine girdikten sonra tüketici taksitlerini sonra kalanları ödemeye devam ediyor.
1: Kesinlikle, aynen öyle. Burada kira öder gibi bazı projelerimizde özellikle onu aynı zamanda bittiğinde kiraya da verebilme opsiyonu sağlandığı için veya teslim projede hemen bugün alıp kullanım hakkı da elde ettiği için çok ciddi bir avantaj elde ediliyor. Sizler de malumunuz olduğu üzere şu an sektörde bir faiz indirimi bekleniyor. Konut ihtiyacı, yapılaşmanın yenilenmesi, keza büyüyen nüfusun koşulları gerçekçesiyle konut alım ihtiyacı devam ediyor. Ama ne zaman bekleniyor? Faizlerin düşüşü, örnek veriyorum. Hal böyleyken bu potansiyeli ifade ettiğim gibi ekonomiye dahil etmek amacıyla yatırımcı odaklı bir kampanya gerçekleştirdik. Malum devam eden katılım modellerinden ayrışan boyutu, firmanın kendi bünyesinde hem tapu güvencesiyle daireyi sunabiliyor olması ve aynı ödeme koşullarını daha esnek pozisyonda, peşinatın dahi taksitlendirildiği bir pozisyonla avantaj sağlayabiliyor.
3: Sayın Bozan, teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz, katkılarınız için.
1: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar.
3: Sağ olun. Zeray GYO CEO'su Sayın Furkan Bozan bizlere eşlik etti. Hem gayrimenkul sektörünü hem de şirketi değerlendirdik. Şimdi yönümüzü Londra'ya çevireceğiz. Temsilcimiz Alparslan Düven bizi bekliyor. Avrupa'da bir enerji krizi var. Bu krizle Avrupa nasıl mücadele ediyor? Depolar dolacak mı? Bir yandan savaş, diğer yandan bu kriz, kuraklık, sıcaklık, hepsi üst üste geldi. Ayrıntıları Alparslan Düven aktaracak. Alparslan, seni dinliyoruz.
4: Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Tabii senin de belirttiğin gibi rekor sıcaklıklar ve kuraklık Avrupa'da sanayi ve tarımı kilitlerken, Orta Doğu'daki krizin derinleştiği enerji darboğazı kış öncesi de alarm vermeye başladı. Nehirlerin kuruması ve tırmanan gaz fiyatları kıta ekonomisine 180 milyar euroluk dev bir fatura çıkarıyor. Arka arkaya yaşanan sıcak hava dalgaları, ABD gümrük vergileri, Çin ile rekabet ve Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği yüksek enerji fiyatlarıyla mücadele eden Avrupa ekonomisinde ciddi aksamalara yol açıyor. Yine rekor kıran sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle nükleer santrallerin üretimi durdurulurken tarımsal faaliyetler gece saatlerine kaydırılıyor ve turistik mekanlar kapılarını erken kapatmak zorunda kalıyor. Aşırı sıcaklar yine soğutma suyu sağlayan nehirlerdeki debinin de tarihi seviyelere gerilemesine neden olmuş durumda. Romanya'nın devlete ait nükleer enerji üreticisi Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi üzerine tek faal rektörünü tabii ki elektrik şebekesinden ayırmak zorunda kalmış durumda. Ülkede Ağustos ayı boyunca enerji acil durum ilan edilirken hane halkı ve işletmelerden elektrik tüketimini azaltmaları isteniyor. Benzer şekilde Fransa ve Macaristan'da nehir sularının ısınması ve seviyelerin düşmesi nedeniyle nükleer güç santrallerinde kapasite düşürüldü. Almanya'da ise sanayi taşımacılığının ana damarı olan Ren nehrindeki sığlaşma, kimya devi BASF'ni gibi sanayi devlerinin ham madde tedarikini zorlaştırmış durumda. Tabii diğer yandan da nehir yoluyla sevkiyat yapamayan şirketler karayolu ve demiryoluna yönelirken bazı Alman eyaletleri tedarik zinciri krizini hafifletmek amacıyla pazar günleri uygulanan kamyon sürüş yasaklarını geçici olarak kaldırdı. Diğer yandan kuraklık ve aşırı sıcaklar bir yandan orman yangınlarını tetiklerken diğer yandan rekolte düşüşe yol açarak gıda fiyatları üzerindeki baskıyı oluşturuyor ve değişen iklim koşulları üretim alışkanlıklarını da etkiliyor. İngiltere'deki özellikle bazı işletmelerin

0: Dırırken yaklaşan kış sezon öncesinde doğalgaz depolarının doldurulmamasını da daha doğrusu doldurulmasını da zorlaştırıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamaları nedeniyle ise küresel sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG arzının 1/5 piyasaya ulaşmakta güçlük çekiyor. Yine ABD menşeli kargoların ise yüksek talep nedeniyle Asya pazarına yöneldiği belirtiliyor. Gaz özellikle şirketleri ve bu şirketlerin yürüttüğü verilere göre ABD genelindeki gaz depolama tesislerinin doluluk oranı %59 seviyesinde kaldı. Bu oran Rusya'nın ihracatı kısıtlamaya başladığı 2021 yılından bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçmiş durumda. Yine gösterge doğalgaz vadeli işlem fiyatları megawatt saat başına 61 avro seviyesine yükselerek geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıktı. Ekonomik fatura ise 180 milyar euroluk bir kayıp riskini oluşturmuş durumda. Özellikle Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından hazırlanan raporda kavurucu sıcakların Avrupa ekonomisine bu yılki faturasının 180 milyar avroyu yani 208 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor. Bu miktar Avrupa Birliği'nin yıl boyunca beklediği toplam ekonomik büyüme yani gayri safi yurt içi hasılasının %1'ine denk geliyor. Raporda en büyük ekonomik kaybın iş gücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklanacağı da belirtiliyor. Bunu tarım, enerji ve ulaşım sektöründeki aksamaların takip edeceği vurgulanıyor. Öte yandan Avrupa Komisyonu üye ülkelerin iklim uyum politikaları kapsamında 2050 yılına kadar her yıl yaklaşık 70 milyar avro tutarında bir yatırım yapması gerektiğini de belirtiyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Alparslan, bir dakikam kaldı. Sen İngiliz siyasetini çok iyi biliyorsun. Bu enerji fiyatları da artıyor diyorsun. Bu bir dakikada senin enerji faturan arttı mı? Onu da merak ediyorum. Önümüzdeki süreçte enerji, Alparslan'ın bağlantısında bir sorun yaşandı. Hazır enerji demişken biz bakalım efendim petrol fiyatlarına. Petrolde 87 dolar seviyeleri hakim. Ham petrol, Brent petrol bir miktar geri çekildi. Avrupa'da enerji fiyatları artıyor. Petrol yükselince, doğalgaz yükselince bu faturalara da sirayet ediyor. Ham petrol 81 dolar. Her ne kadar düştü desek de hala çok yüksek. Brent petrol 87 dolar. Şubat'tan bu yana ortalamalar 90 dolara oturduğunu bizlere gösteriyor. Yani 60-70 dolarlardan çok uzak bir petrol piyasası, gaz piyasası da keza öyle. 3 dolara yaklaşmış doğalgaz fiyatı. Bu da elektriğe, doğalgaza, enerji faturalarına Avrupa'da yansıdı. Sadece Avrupa'da değil, tüm dünyada da faturanın bu şekilde olduğunu söylemek mümkün. Bakalım savaş bitecek mi ve enerji maliyetleri normal seviyelere gelecek mi diyelim ve bu bölümümüze nokta koyalım. Görüşünceye dek hoşça kalın.

0: Altera Yatırım sundu.
1: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
2: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
1: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
3: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Biz burada da olana ne takılırız biliyor musun?
2: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
1: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
2: Pet otel var.
1: Daha bir sürü şey var ama yani.
2: Resmen kompar ayağımıza gelmiş.
1: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
4: Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
2: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
1: Artık bir kahveye de bekliyoruz.
5: Çok isteriz.
1: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
6: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1+1'den 4+1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer kazanın.

0: yaptın. Rams.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
3: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
4: Bu otel harika.
5: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
6: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
4: Trivago'ya bakmalısın.
6: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
4: Yüzden fazlasından.
6: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
5: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakmalıydım.
7: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
8: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
9: İndirim var, 3 taksit var, vade farkı yok. Peşin fiyatını 3 taksitle aracını Yolcu 360'tan hemen kirala, tüm indirimlere ek 3 taksitle öde.
10: Yolcu 360, araç kiralamak ne kolaymış.
11: Ben şimdi sana kebabı ocağa atacağım. Yes. Sen mevsu olanı açacaksın. Oh, mevsu olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
4: CDS. Bir kişi ya da kuruluşun kredi sahibinin karşılaşabileceği alacağın ödenmemesi riskini belirli bir bedel karşılığında üstlenmeyi kabul etmesinin bedelidir. Bu çerçevede bir anlamda kredi sigortası gibi çalışır.
2: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Önce halk, sonra bankayız. Halkbank.
5: Yeteneğini kaybettiğini düşünen bir yazar, kafasını toparlamak için sakin bir yazlığa taşınır.
6: I was wondering if you might stay with the girls.
7: You want me to babysit?
6: Thank you, Miss Wilder.
5: Komşularıyla kuracağı yeni dostluklar, hayata yeniden umut dolu bakmasını sağlar.
7: I don't know about you, but this music makes me feel like dancing.
5: Morgan Freeman'dan sıcacık ve ilham verici bir film.
7: There just might be something special about this place.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur. Tera Portföy, paranın yönünü sunar.

0: günler efendim. 14 Ağustos Cuma günü saatlerimiz 15'i gösteriyor. Paranın yönünde bir saat boyunca birlikte olacağız ve gündemdeki gelişmeleri değerlendireceğiz. Yoğun bir haftaydı. Pek çok verinin açıklandığı bir haftaydı. Ve tabii hafta sonuna doğru girerken piyasalarda nasıl bir tablo var? Onu da konuşma şansımız olacak. Ama öncelikle bakalım gündemde hangi başlıklar öne çıkıyor? Hızlıca göz atalım. Enflasyonda piyasa beklentisi %29,43 oldu. Merkez Bankası Ağustos 2026 dönemine ilişkin piyasa katılımcıları anketi sonuçlarını açıkladı. Ankete göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43'e yükseldi. Piyasanın 12 ay sonrası TÜFE beklentisi ise %23,69'a gerilemiş oldu. Faiz beklentisi de Eylül ayı PPK toplantısına ilişkin %37 olarak kaydedildi. Yani sabit kalmasını bekliyor Eylül'de piyasa katılımcıları. Bu arada Türkiye'nin petrol ithalatı %13 azaldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun raporuna göre Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içinde en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı %9,1 azaldı. Motorin türlerinin ithalatı %24,3 azaldı. Böylece toplam ithalat Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre %12,9 azalarak 14 milyon ton olarak kayıtlara geçmiş oldu. Bu arada hazır petrol demişken Amerika-İran tarafına da bakalım. Amerika'dan İran'a yeni yaptırım hamlesi var. Amerika ile İran arasındaki gerilimde ekonomik yaptırım cephesinde yeni bir adım geliyor gibi görünüyor. Amerika Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları var. Diyor ki önümüzdeki hafta İran'a yönelik yeni yaptırımlar açıklayacağız. Uygulanacak tedbirlerin İran'ın ekonomik izolasyonu daha önceden benzeri görülmemiş bir seviyeye taşıyacak diyor Bessent. Bu arada Hürmüz Boğazı'ndan da çıkış yapan bir tankere insansız hava aracıyla vurulduğunu gördük. Hürmüz'deki gerginliklerin de sürdüğünü görüyoruz. Amerikan Savunma Bakanı Hexet da İran'a uygulanan deniz ablukasının belirli bir süresi olmadığını ve gerektiği kadar devam edeceğini belirtti. Petrol fiyatları da arz endişeleriyle haftayı yükselişle kapatmaya hazırlanıyor. Az sonra bakacağız rakamlara da. Bu arada Amerika-İran savaşı petrol şirketlerine yaradı. Öyle görünüyor. Dünyanın en büyük 9 petrol şirketi yılın ilk yarısındaki toplam karını geçen yıl aynı dönemine göre %56,9 yani %57 oranında artırdı ve 152,8 milyar dolara taşıdı. Tabii bu fiyat artışlarının akaryakıt maliyetlerine yansıması da bir yandan da önümüzdeki dönemde bakalım siyasi olarak nasıl bir sonuç doğuracak. O da başka bir baskı anlamına geliyor aslında. Bu arada Trump İHA ithalatına gümrük vergisi getireceğini açıkladı ki bu da aslında savaşla birlikte öne çıkan savunma sanayi açısından oldukça önemli bir haberdi. Ülkenin insansız hava araçları ve bunların parçalarında dışa bağımlılığı azaltmak amacıyla İHA ve bazı parçaların ithalatına gümrük vergisi getirileceğini açıkladı. Kararnameyi imzaladı Trump. Ulusal güvenlik açısından hassas kabul edilen belirli İHA modellerine %100 gümrük vergisi uygulanacak. Daha küçük İHA'lar içinse vergi oranı %25 olacak. Bu arada tabii savaş demişken sadece Amerika İran'ı düşünmeyelim. Rusya Ukrayna tarafında ne oluyor? Burada da Rusya 2022-2023'te İstanbul'da düzenlenen görüşmelerle sağlanılan Karadeniz tahıl girişimine geri dönüşün mümkün olmadığını açıkladı. Ve Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zakharova Ukrayna'ya geçici bir mühlet vermek için bir gerekçe görmediklerini söyledi. Son haftalarda Rusya ve Ukrayna'nın Karadeniz'de ticari gemilere yönelik saldırılarının artması malumunuz küresel tahıl fiyatları üzerinde de yukarı yönlü bir baskı oluşturuyor. Ama Rusya Ukrayna ile Karadeniz'de ateşkes fikrini reddettiğini söyleyelim. Ve piyasalara bakalım. BIST 100'de yatay negatif seyir var. 14.127 puandan işlem görüyor. Devam edelim diğer endekslere bakalım. BIST Banka'da yatay pozitif seyir var. Keza BIST Sanayi'de de öyle yatay diyebileceğimiz bir seviye. BIST Turizm'de %1'in üzerinde prim var. Yine BIST Gayrimenkul'de de %1'lik primi görüyoruz. BIST Spor'da ve BIST Teknoloji'de %1'e yakın düşüş var. BIST Sigorta'da %0,4'lük yükselişi görüyoruz. BIST Kimya'da %2'ye yakın prim var. BIST İnşaat'ta yatay pozitif seyir var. BIST Gıda'da, BIST Madencilik'te ve BIST Bilişim'de ise düşüş var. BIST Gıda'da ve Bilişim'de %1'e yakın, BIST Madencilik'te ise %2'nin üzerinde kayıp var. BIST 100'de fiyatı en çok artan hisselere baktığımız zaman RAL Yatırım Holding, Pasifik Eurasia, Borusan, Boru Europower ve Girişim Elektrik dikkat çekiyor. BIST 100'de fiyatı en çok azalan hisselere baktığımızda ise TR Anadolu Metal Madencilik, Aksa, Efor Yatırım, Odin Teknoloji, Gülermak Ağır Sanayi olarak sıralanıyor. Altın tarafına bakalım. %0.5'lik yükseliş var. $4,374'dan işlem görüyor. Şu an itibariyle günün en yükseğinde olduğunu söyleyelim altının ons fiyatının. Enerji tarafında ise yatay pozitif seyir var. Amerikan tipi ham petrolde $81.5'dan fiyatlama var. Brent petrolde de $87'ların hemen üzerinde fiyatlamayı takip ediyoruz şu an itibariyle. Evet, dün enflasyon raporu, 3. enflasyon raporunu açıklamıştı Merkez Bankası ve 2026 yılı için tahminlerini 2 puanlık bir yükselişle sonuçlandırdı. Bir revizyon yaptı. Bugün ise piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Orada da yıl sonuna dair ufak bir yükseliş var beklentilerde ama önümüzdeki yıl için, yani 12 ay sonrası için gerileme olduğunu, beklentilerde gerileme olduğunu söyleyelim. Detaylar için haberimize bakalım.
1: Merkez Bankası Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Piyasanın 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi %29,21'den %29,43'e yükseldi. Böylece piyasa yıl sonunda enflasyonun %30 sınırına yakın seyredeceğini öngördü. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %23,95'den %23,69'a geriledi. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %17,83'den %18,03'e yükseldi. Ankete göre katılımcıların 12 ay sonrası enflasyonda en yüksek olasılık verdiği aralık %22 ile %24,99 arası. Bu aralığa verilen olasılık %45,17 oldu. 24 ay sonrasında ise en yüksek olasılık %51,87 ile %16 ile %19,99 aralığında.
2: Yıl sonu enflasyon beklentisi yıllıkta %30 civarında oluşuyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı %30 noktasında bir yerde oluşacak gibi gözüküyor ama 2027 yıl sonu beklentisi %22 seviyesinde, ki burada Merkez Bankası ile aradaki ayrışma korunuyor. Burada da yani şeyde baktığımız zaman, piyasa katılımcıları anketine baktığımızda 2027 sonu için bir 40 bas puanlık yukarı yönlü bir hareket görüyoruz.
1: Faiz beklentisinde ise değişiklik yok. Piyasa katılımcıları cari ay sonu gecelik faiz oranının %40 olacağı beklentisini korudu. Eylül ayındaki para politikası kurulu toplantısı için politika faizi beklentisi ise %37 oldu. Büyüme beklentileri de açıklandı. Katılımcılar 2026 yılı büyüme tahminini %3,1'de sabit tuttu. 2027 büyüme beklentisi ise %4,1'den %4'e geriledi.
0: Efendim, yoğun bir haftaydı. Piyasaları konuşacağız ve tabii piyasalardaki, özellikle dün Merkez Bankası'nın yaptığı açıklamalardan ve revizyon haberinden sonra piyasalardaki etkileri de konuşacağız. Sertaç Akek konuğumuz olacak. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı. Hoş geldiniz Sertaç Bey.
3: Hoş bulduk.
0: Şimdi hareketli bir hafta.
3: Doğru.
0: Ama biraz okumakta da zorlandığımız bir tablo da var. Yani siz bize bir yön çizin aslında. Önce dilerseniz bir şeyden başlayalım. Enflasyondan başlayalım. Dün Merkez Bankası 2 puanlık bir revizyon yaptı. Aslında biraz da hani genel beklentiye yaklaştı gibi görünüyor ama nasıl okudunuz siz?
3: Son dönemde şöyle bir hareketlilik içerisindeydik. Dezenflasyon süreci devam ediyor ama bir katılık. Hani o katılığı hep konuşuyorduk. İşte belirli kalemlerin altını çiziyorduk. Merkez Bankası da aslında aynı yere geldi. Piyasayla çok büyük bir ayrım yok. Piyasa yaklaşık 29 hattında, merkez 28'e kadar gelmiş durumda. Ve bence kalem kalem anlatılması, hangi kalemlerde nasıl harekete, işte kiranın beklenenden daha geç reaksiyon vermesi gibi, tüketimdeki bekledikleri ivmenin yakalanması gibi noktalar bence çok değerli. İki, ton aslında başta böyle bir şahin gibi gözükse de sonra niyet biraz faiz indirimine göz kırpan bir niyet olduğu için piyasa bir yukarıyı tekrar denedi. Ya burada Merkez Bankası aslında şunu söylüyor. Ben bugüne kadar talep yönlü bir enflasyonla uğraştım. Ta ki Hürmüz'e kadar. Ve burada da aslında büyük bir ivme kazandık. Yani şunu taça atmamak lazım. Bazen eleştirmek için eleştiriliyor ama yani Merkez Bankası'nın ateşten gömleği giydiği yerden geldiğimiz şu güne yaşanan olayları bir gözden geçirmek lazım. En basitinde Hürmüz'de biz bu sıkılaşmayla gitmeseydik enflasyon nereye sıçrardı? Hani orayı bir belki 45'i konuşuyor olacaktık şu an. Yani o petrol fiyatlarındaki sapma gerçekten normal bir sapma değil. Bu arada şöyle de bir sıkıntı var. Petrol sadece ham olarak bize zarar vermiyor. Rafinerilerin sıkıntı yaşamasından kaynaklı. Tüpraş tarafında pozitif izliyoruz konuyu ama enflasyon tarafında da negatif izliyoruz. Çünkü ciddi anlamda hasar görmüş bir rafineri süreci var. Trump sağ olsun Ukrayna-Rusya'yı da çözemediği için orada da bir petrol gerginliği yaşanıyor. Yani aslında kabaca baktığımız zaman hep altını çizdikleri iki tane konu var. Bir, bu olmasaydı başka bir denklemdi ki Sayın Şimşek zaten 5 puan demişti. O 5 puan üstüne koyuldu. Diğer tarafta da 2027 için de orta vadeli program önemli olacak. Oradaki paketin bir açılmasını. Çünkü kamunun tavrı, Merkez Bankası tavrı açısından önemli olacak. İşareti de oraya ittirdiğimiz için bence özellikle makasın daralması, rasyonel bir tavırda kalmaları, piyasaya verilen faiz indirim mesajı orta uzun vade için olumlu. Hani nerede kapatırız seni? Ben de çok merkezden ya da piyasadan ayrışmıyorum. Artık sürpriz kalmadı konuda. Bence de 29 yakalanabilecek bir seviye. Hatta 28 ihtimali de var bence bu işin içerisinde. Faizde de 28'e inebilirsek 34'te, inemezsek 29'da kalırsak da 35'te seneyi kapatırız. Bizim esas sıkıntımız o faizle enflasyon arasındaki makas, bu bilinmezlikten kaynaklı bu sene de bir miktar açıkta kalacak. Bir de tabii şurası kritik konulardan bir tanesi. Biz enerji tarafında çok ciddi yatırımlar yapıyoruz. Yani 1-2 sene sonra belki enerji konusunda çok rahat olabilecek bir pozisyondayken Hürmüz tarafında da arz yönlü bir şok yaşamıyoruz aslında. Yani biz ulaşabiliyoruz. Diğer Avrupa konumuna düşmedik. Evet. Hani onların Rus gazıyla ilgili. Fakat pahalılık konusu bizim belimizi büktüğü için de mecburen bütçe tarafının da ayarlanması gerekiyor. Bu da bir enflasyonist baskı yaratıyor. Bir taraftan vergi diliminden işte pompa fiyatlarını aşağı çekmeye çalışıyoruz ama diğer taraftan da belirli yerlerde düzenleme yapılması gerekiyor. O yüzden enflasyon beklemediğimiz yerden gelmedi. Merkez Bankası'nın tavrı çok önemli. En kritik kalem beklentilerin kırılması. Oranın da 50'lerden 45'lere doğru indiği bir hane halkı beklentisi hikayesi görüyoruz. Ve harcamalarda ciddi bir soğuma var. Yani beyaz eşya gibi tüketim kalemleri. Çok zor bir Ağustos 2'nin altına gelip gelmeyecek mi onu görecektir Merkez Bankası. Ben hani yavaş yavaş 37'nin kullanılmaya başlayacağı ve ondan sonra da Ekim ayından itibaren de bir faiz indirim patikasına girebileceğimizi düşünüyorum. En kritik Ekim. Konu tüketimlerin soğuması.
0: Ekim dedim.
3: 37'yi Eylül'de kullanırız. Ekim'e de faiz indirimi yaparız. Yani 200 bas puanlık bir marş sanki bu sene 35 en iyi ihtimalle 34 ile seneyi kapatacağız gibi gözüküyor. Ha plan bu muydu? Sene başında tabii çok başka bir şey konuşuyorduk ama petrol fiyatlarının da buraya gelmesini hiçbirimiz beklemiyorduk. Ya da savaşın bu kadar navlun bedelleri dahil uzayacağı konusunda hiçbirimizin fikri yoktu. Şeyi unutmamak lazım. Yeni dünyadayız artık. Yani eski dinamiklerin hepsi Trump dönemiyle birlikte. Ya daha doğrusu Trump belki oranın sembolü ama güme gitmiş durumda. O yüzden Merkez Bankası'nın döneme adapte olup kendini en azından piyasa profesyonelleriyle yakın bir çizgiye oturtması bence olumlu bir toplantı. Orta vadeli programla birlikte de oturacağız. 2027-28 hattını iyice ayrıntılı irdeleyeceğiz gibi gözüküyor.
0: Evet. Şimdi tabii bu tabloda bir önceki barkoyu verebilir misiniz lütfen? Özellikle önümüzdeki yıl için ham petrol fiyat tahmininde $97.8 bu yıl, gelecek yılda $76.4. Yani $76 seviyesi aslında hala savaşın belirsizliğinin devam ettiği seviye gibi görünüyor.
3: Kesinlikle.
0: Şimdi böyle olunca dolayısıyla hani o %15'lik 2027 hedefi acaba nereye gider?
3: Benim gördüğüm ime ya da işte gıda
0: yani yine
3: fiyatlarındaki...
0: Yine 20'lerin altını göremez miyiz?
3: Bence göremeyeceğiz. Göremeyeceğiz ama 24-25 hattına kadar bir geri çekilme mümkün. Hani evcilleşme eğilimi bence gayet mümkün. Buradaki ana sıkıntı şu. Bölgesel olarak iki tane tahribat çok sert oldu. Bir, işte o rafineri işleme maliyetleri çok. Yani hala o petrol, ham petrolün girip işlenip çıkmasında özellikle motorin gibi kalemlerde çok ciddi bir maliyet oluştu. Bu Amerika'da da ön plana yansıyan konulardan biri. İki, bu sözleşmeler öyle gün be gün yapılmıyor. Yani fiyat aşağı gelip bir saat aşağı geldiği zaman petrol düştü, dur ben bunu yapayım demiyor. Herkesin belli bir takvimi var. Havacılık bilançolarında görüyoruz işte o baskının ne kadar yoğun olduğunu. Üç ve en kritiği, artık Hürmüz gözden çıkartılan boğazlardan biri. Yani ticaret limanları da değişiyor, yerleri de değişiyor. Ben burada belki arada kaynadığını düşünüyorum ama Mekke Anlaşması'nın önemli bir hat da çizdiğini düşünüyorum. Yani Pakistan, Türkiye, Suudi Arabistan bir ticaret hattı da aslında oluşturuyor kendine. Çünkü Hindistan'ın bundan önce Kıbrıs üzerinden bir hamlesi vardı İsrail'e tutunan. Sanki Amerika bölgede özellikle Ekim sonundaki İsrail seçimi öncesinde de bir pozisyon alıyor. Çünkü biz bu ülkeler, hani hangi cloud sistemine yakın dersek, Çin'e değil Amerika'ya yakın ülkeler. Herkes kendi ticaret hatlarını net anlamda çiziyor gibi gözüküyor. Nasıl Japon yenine topyekün bir hamle, bir müdahalede bulunurdu? Aslında buradaki ülkelerin hepsi Amerika'nın ticareti açısından değerli. Türkiye'nin ticareti açısından da bizim Avrupa Birliği ve Amerika ile ilişkilerimiz önemli. Ben o yüzden enflasyon tarafındaki o katılığın 2028 civarında iyice bir borsa tarafında, özellikle yapay zekanın sıkıştığı bir noktada bir kar satışı. Bu KOSPİ'de yaşadığımızın bir benzerini global tarafta bekliyorum. 2028 olabilir, 2027'nin sonu olabilir, 2029'a kalabilir ama burada bir 8000'in üzerindeki rally artık yavaş yavaş yapay zekanın kar mekanizmasını tartıştığımız konu olacak. O zaman beklentim benim enflasyonun çok hızlı bir geri çekilmesi. O zamana kadar bir katılık bekliyor olacağım. Bunun nedeni de şu: çünkü döndük bıçak şuraya geldi. Bir kere şu şeyi kıramıyoruz. Geçenlerde yine başımıza gelen olunca şu hizmetler tarafındaki art niyet, hani hiçbir şeye zam gelmeden sürekli gıda fiyatlarının, daha doğrusu hani işte içtiğiniz kahvenin kafedeki fiyatından tutun da diğer şeylere kadar ki yansımalar çok önemli. Buradaki fiyatlar oynadığı zaman ya da Migros bilançosunda gördüğümüz gibi sepet küçülmeye başladı. İnsanlar hani onu değil şunu tercih ediyorumdan ziyade iki değil bir alayım düşmeye başladı. Bu harcama bir yerde durulacak. Ben ivmenin 24 hattında filan 2027'de durulacağını düşünüyorum. Ama 2028'de filan çok ciddi anlamda enflasyon tarafından kurtuluruz. Orada büyük bir, çünkü büyüme sorunu olacak. Türkiye yine potansiyelinde büyüyebilme hikayesi var. Önemli olan savunma sanayi ve enerji sorununu çözmek. Enerji bence 1-2 sene içerisinde çözülecek sorunlardan biri ama bizim hızlı bir şekilde savunma sanayinde o yakaladığımız ivmeyi katlayarak devam etmemiz lazım. Çünkü yapay zekaya çok odaklandık ama savunma sanayinde 2,5 katı büyüme tahmin ediliyor. Ve bu gerginlikler sürdükçe, bu sistemler, bu müttefikleşmeler devam ettikçe karşılıklı güçlenmeler de gerekecek. Biz İran'dan şunu gördük: savaş başlayınca bitmiyor artık. Yani hani o itiş kakış devam edeceği için savunma sanayi bizim büyüyeceğimiz noktalardan biri ve Türkiye burada gerçekten bölgede çok aktif bir rol alabilir. Bu anlaşmanın ben çok kritik olduğu kanaatindeyim.
0: Peki ya borsa?
3: Borsa tarafı bir hikaye arıyor. Yani enflasyon ve faiz indirimi
0: sanki
3: hikayesi.
0: Sanki bu hafta böyle bir hareketlilik oldu ama.
3: Çok kalem vardı. Evet. MSCI'yi gördük. MSCI'nin azıcık enteresan kararlarına şahit olduk bazı kağıtlarda. Hani çok tartıştığımız hisseler üzerinde, MSCI'nin uyarı verdiğini düşündüğümüz hisseler üzerinde bir alım kısmına, kendi listesine aldığı bir hareket var.
0: MSCI barkodumuzu da bir getirelim.
3: Buradaki önemli konu Astor'un listeye dahil olması. Son dönemde bir yabancı satışıyla bir düzeltme hareketi var. Bu arada bu senenin gerçekten yıldız isimlerinden biri. Yani neredeyse 100 liradan 380 liraya önemli anlaşmalar. Bir de Astor'un ne özelliği var? Bu yapay zeka sistemi içerisindeki o enerji yaratabilecek, o anahtar teslim enerji tesislerini kurabilecek bir şirketten bahsediyoruz ki yakın vadede Amerika'daki anlaşmaları da önemliydi. O yüzden Astor'un listeye girmesi, Astor'un belki yeni zirve yapacak olması, Sahul'ün listeden çıkmaması, hani Arçelik'te çok şüphe etmedik, yani Arçelik zor zamanlar geçiriyor, fakat Sahul'ün listede kalması çok değerli bir hamle oldu. Ben buradaki tabii small kısımda, daha küçük taraftaki kararı hani biraz şey buluyorum. Yani mesela çünkü buraya kadar biraz reaksiyon vermişti belirli konularda, uyarıda bulunmuştu, özellikle pozisyonlar ya da işte ölçümlemeler konusunda.

0: olduğunu. Demek ki ikna oldukları bir konular var ki ona göre pozisyon aldılar. Burada ama en değerli kısım şu, MSCI tarafında bence çok ciddi adımlar atılıyor. İşte fonlardaki pozisyonlar, büyüklükler. Bu hafta raporun alt, daha doğrusu bizim SPK'nın bülteninin hemen alt kısmında yatırımcı ilişkileriyle ilgili bir format. Yani bunlar bence önemli değişiklikler. Ve en kritiği, yavaş yavaş biz bu haftaki büyük ralliyi genelde bankacılığın katıldığı ve neredeyse bütün kağıtların oyuna girdiği bir rallide gördük. Şu güne kadarki en büyük sancımız şundandı. Likit sıkıntısı çeken bir borsada biz bir tedaviyi fonlar üzerinden bulduk. Fakat bu da bir semptom yarattı, bir yan etki yarattı. Şimdi yan etkiyi tedavi ederken büyük tahtaların oyuna gelmesi, oyunu onlarla kurmamız hem artık endeksin yukarıya giderken insanları ikna etme konusunda sıkıntı yaratmayacak, hem de MSCI'nin elinde aslında bir bahane kalmayacak gibi gözüküyor. Ben yavaş yavaş o değişimin, dönüşümün olduğu kanaatindeyim. Artık altı dolan bir hikaye var, ihtiyaç vardı. Bankacılığın çok gereksiz bir ucuzluk içerisinde, yani bir çarpanlara doğru yaklaştı. Biz Halkbank'ı bile fiyatlayamadık yani. Olağanüstü bir haber akışını pas geçtik. Hatta negatif fiyatladık. O yüzden bir yavaş yavaş bilançolar kapandıktan sonra, çünkü bu bilançolarda şöyle yükselişin içerisinde sanayinin de çok ciddi desteğini aldık. Tüpraş'ın muazzam bilançosunu, Aselsan'ın siparişlerine. Yavaş yavaş bayrak bence Tüpraş Aselsan hattından bankalara doğru devrolacak. Bankalarla birlikte de bir yükseliş hareketi bekliyorum. Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasına geri dönüşüyle birlikte sanki bilançoları bitirelim, ondan sonra yavaş yavaş bankacılığı daha iyi konuşabileceğimiz bir döneme geldik gibi. Tamam, bankalarda işler iyi gitmiyor da hani o kadar da değil yani. Hani bir yerden sonra reaksiyon göstermesi gereken yere geldik yani.
1: Yani şimdi banka şirketlerini de bir getirelim. Banka şirketlerinin büyük bir çoğunluğu 2 yıl önceki fiyatlarda.
0: Evet, ve şöyle de bir testlere yapıyorlar. %20 yukarıya gidiyorlar. Herkes oralardan alıyor. Gidiyor artık bankalar diye. Sonra tekrar aşağı aynı yere geliyorlar. Sene içerisinde bu %20'lik bandı kullanırsanız aslında neredeyse %100'e yakın bir para kazandırıyor. İniyor, çıkıyor, iniyor, çıkıyor ve testlere de yıpranıyorsun. Ama siz hani burada artık bir hareket gelecek diye beklediğiniz an gerçekten hisse senetleri elinizde kalıyor. Son büyük bankacılık rallisi nerede geldi diye hatırladığımda Yapı Kredi'nin satış hikayesini konuşmuştuk. O da neredeyse 2 sene, sizin de söylediğiniz gibi. Şimdi bankalar buraları hak ediyor mu? Aslında evet, çarpan olarak birilere, hatta birin altındaki hareketlerle başlamışlardı bunu. Bence artık bu dip seviyelere geldik. Çünkü bilançolar da toparlanmaya başlayacak. Faiz indirimiyle birlikte rahatlayan bir bankacılık kalebi görebiliriz. Bir de ne olursa olsun bankacılık tarafında hani Akbank gibi, Garanti gibi dönemdeki satış rakamlarıyla adapte olan, Yapı Kredi gibi işte PYŞ'sini satıp yani hem satış hikayesinin içerisinde olan hem de gene bilanço tarafında rötuşlanabilen bir hikaye var. İşbank gibi bir tabela değeri var. Yani Türkiye'nin en önemli değerlerinden biri, en önemli nakit. Yani bunların bir eder değeri var. Bazı şeyler fazla ucuzlamaya başladı. Buralar ucuzlayınca da şuraya dönüyoruz konuda. Dönüyoruz, yeni halk arzların fiyatlarına bakıyoruz. Bunlar niye böyle? Bunlar niye bu kadar ucuz demeye başlıyoruz. Aslında kendi içimizde ikna olma mekanizmasını da bozuyoruz. Ondan sonra da zaten MSCI de bunu söylüyor. Yani benim için de ikna edici değil diye. Ben yavaş yavaş daha rasyonel bir yükseliş hareketinin eşiğinde olduğumuz kanaatindeyim. 14.300'ün üzerine geçelim. İlk hedef böyle 330 dolarlı seviyeler olacak bence, haber akışında bir değişiklik olmazsa. İşte o da 16.200, 16.500. Ha, bunun üstünü görür müyüz?
1: Ne zaman diyorsunuz 16.200
0: bu sene
1: için?
0: İçerisinde bence gideriz. Yani bir 17.000'e kadar bir ivme, yani en azından bir 320 dolar 330 dolar arasını göreceğimizi düşünüyorum. Ama bankaların katılması lazım. Biz ne zaman bankacılığı aldık yanımıza, yeni zirve geldi. Bankaların oyun dışı kaldığı yükselişler çok sınırlı kalıyor. Ancak reaksiyonel oluyor. Biz buraya bankacılığı koymalıyız. Bir yandan endeks tarafında bankacılık oyuna girdiği zaman yanına girebilecek kağıtlara da baktığımda, işte yavaş yavaş bilanço okuyoruz, işte Tüpraş, Aselsan, Bayrağı, yavaş yavaş Turkcell gibi hani yabancının gene alım yapabileceği, işte düzeltmeyle birlikte perakende gıdalar gibi sektörlere de kaydırabilir. Oyuna sokamadığımız, bir türlü bizim istediğimizi yapmayan tek sektör havacılık olarak kaldı. Umarım Türk Hava Yolları'nın özellikle harekete katılmasını görürüz. Çünkü bizim bir tane bayrak hikayeye de ihtiyacımız var. Türkiye hikayeleri yarattı. Temmuz aslında çok daha iyi beklediğimiz bir ay. Genelde de iyi geçirdiğimiz bir aydı. Fakat bütün o müjdelerin arasında Trump'ın bir tane kötü haberi, İran Savaşı'nı tekrar başlatma haberi, gerçekten bütün hikayeyi Temmuz ayı için terse çevirdi. Ben
1: ulaştırma
0: istediğimi
1: bir görelim.
0: Rahatlayabileceğimizi, havacılık, yavaş yavaş da toparlanabileceğimizi düşünüyorum. Yani borsa tarafında hala olumlu kalmakta fayda var. Bir de daha genele yayılan, yani büyük hisselerin katıldığı daha genel bir yükseliş bu sefer sanki görebileceğiz diye düşünüyorum.
1: Evet, Türk Hava Yolları 306 liralarda, Pegasus 152 liralarda. Yani şimdi tabii petrol bu kadar

0: baskı altında tuttuğu sürece ya da oradaki riskin devam ettiği sürece, yani şimdi bakıyorsunuz mesela Dubai'ye ya da işte Suudi Arabistan'a, yani çok rahat değiller yani. Orası rahat olmadığı sürece de aslında ulaştırma biraz geriliyor.
1: Düne kadar hani hepimizin böyle gayrimenkul zengini Dubai'de nereden nereye geldi dediğimiz yer şu an tartışılıyor. Hani gidip ev alma bırakıldı, hani insanlar tatile gitmeyi düşünmüyor artık oraya. Yani ne kadar aslında savaşın etkin, bölge coğrafyası için etkin olduğunu gösteren konulardan bir tanesi burası. Şimdi bu sektörde şöyle bir sorun var. Biz yer hizmetlerinde gerçekten çok iyiyiz. Yani Çelebi'nin de ben TAV'ın da çok ciddi hikayeleri olduğu kanaatindeyim. Fakat şanssızlık o ki TAV'da gerçekten yatırımların bir karşılığı var. İyi bir borçla da büyümeye çalışıyorlar. Almatı'dan mesela ciddi karşılık aldılar. Esenboğa geliyor. Antalya'ya çok büyük. Antalya muazzam rakamlara ulaşıyor her sene. Hı hı. Ama tabii ki finansman maliyetleri öyle bir noktaya geldi ki onu yönetmek, bir yandan büyüyebilmek gerçekten yetenek. TAV'da işte onun baskısını görüyoruz. Ama mesela bence çok potansiyel. O borç yönetilebilir olduğu süre boyunca TAV büyümeye devam edecek ve bölge coğrafyasındaki aktifliğini göreceğiz. Çelebi Hindistan olayı geldi başına. İşte Hindistan tarafındaki konuyu çözmekle çok vakit kaybetti ve büyük bir dinamik üzerine baskı oldu. Türk Hava Yolları Pegasus'a baktığımızda bilinmezi çok olan bir şey uçmak. Yani hostesinden pilotuna, işte yer hizmetlerinden birçok kalemin maliyetleri çok yüksek ve niş bir iş kategorisi olduğu için de personel maliyetinden konaklamasına, hani dünyaları dolaşıyor çünkü özellikle Türk Hava Yolları gerçekten maliyetlerin çok yukarıya geldi. Finansman maliyetlerini de eklediğinizde kar edebilmenin gerçekten zor olduğu bir sürece geliyoruz. Ancak ya uçakları satsak bundan pahalı hale geldiler artık. Yani çok uzun bir zamandır buradalar. En azından hani bir yeni zirve reaksiyonu, ki Pegasus'un durumu daha feci. Hadi orada low cost firmalar, yani o düşük gelirli firmalardaki rekabetten kaynaklı genelde Avrupa'da da rakamlar iyi gitmiyor. Hı hı. Fakat hani artık bir yerde en azından eşyanın tabiatına geri dönmesi lazım. Fiyatlama mekanizması nasıl demir çelikte bu sene Ereğli Kardemir bir reaksiyon gösterdi, artık ya yeter dedik. Bir yerde havacılığın da oyuna katılması lazım. O haber akışına da ihtiyaç var. Bir de şimdi Aselsan nereye kadar nefesi yetecek? Yani getiriyor bayrağı bir yere, endekste hani ya bankalara devretmesi lazım ya da Türk Hava Yolları Turkcell gibi kağıtlara devretmesi lazım. Bizim bir tanesine ihtiyacımız var. Hem iletişimden hem havacılıktan hiç destek almadık. Umarım bu çeyrek özellikle Turkcell'deki o 5G yatırımlarının karşılığının gelmesiyle birlikte hem Turkcell hem de artık yani Türk Hava Yolları gerçekten tartışmasız bir dünya markası haline dönüşmüşken Türk Hava Yolları'nda iyi bir ivme yakalanabilir. Bu endekse destek açısından önemli.
0: Peki bilançoları nasıl buldunuz? Şöyle, Turkcell demişken en son
1: muazzam bilançolar var. Yani benim sayabileceğim 4-5 tane içinden çekebileceğim amalı fakatlı olmayan bir tane sayabilirim. O da Tüpraş. Gerçekten muazzam bir bilanço getirdi. Dönem de Tüpraş'a güldü ama
0: tabii ama dönemde yani
1: ya Türkiye'nin stratejik değerleri var. Yani Tüpraş bunlardan bir tanesi. Bence değerli. Aselsan'ın sipariş attı. Yine stratejik bir başka değerimiz. Bunun devam etmesi. Aselsan'daki en önemli konu şu. Aselsan'ın koşmaya devam etmesi lazım. Yani o sipariş attı, o doluluk, bu işte sektörün geldiği nokta. Medikal Park'ın kârlar baskı altındayken hala o adımlarını büyütmesi, sağlık sektörü açısından aklıma Kortsa'nın çok uzun bir zaman sonra Sabancı'nın o dönüşüm hikayesinde Enerjisa ve Kortsa'nın getirdiği bilançolar, Çimsa'nın gene sektörde fena getirmemesi, genel Sabancı Holding bilançosunun buna yansıması, bunlar aslında güzel hikayeler. Var elimizde tutacak fakat çok minimal, yani 20-25 tane bilanço hakkında böyle konuşabiliyoruz. Genelde baskının arttığı bir süreci aslında fena da yönetmemişiz. Hani böyle muhteşem bir ivme yakalayamıyoruz ama hangi şirketi takip etmemiz gerektiğini o bilançolardan çıkartabiliyoruz. Hani benim şu ana kadar mesela Tat Gıda'daki satışın enteresan şekilde negatif etkilediği, bilançonun iyi gelmesine rağmen işte Yayla Gıda iyi bir bilanço getirdi, büyük satış yedi gibi ters etkiler olsa da küçük kağıtlarda yaşıyoruz bunu. Özellikle büyük hisse senetleri için iyi gelen bilançoların ilerisi için de bir sinyal vereceğini düşünüyorum. Bir de ölü sektörler var. Hani şu an böyle muazzam kötü dönemleri, işte Türk Traktör, Ford Oto görebilecekleri en kötü yerler, Arçelik başına gelen. Onlar için de artık toparlanma ve ivme ne zaman onları tahmin edeceğimiz zaman dönemde olduğumuzu düşünüyorum. Bilançolar bence en kötüleri fiyatladı. Yavaş yavaş ivme yukarıya dönecek dönemdeyiz. Özellikle bankacılık 3. ve 4. çeyrekleri daha iyi getirebilir. Genelde beklediğimizden bir sürpriz çıkmadı ama hem Koç Holding, hem Anadolu Grubu Holding, hem Sabancı Holding muazzam ucuz mesela. Yani buralara alım geleceği kanaatindeyim.
0: Holdingleri getirelim.
1: Otomotiv de kanayan yaralarımızın diğeri.
0: Evet.
1: Bu sadece ama, bizde değil ama, yani ama DAX'ta şimdi, da bitik durumdalar yani.
0: Bir de şöyle bir şey var ama şimdi o az önce konuştuk ya, enflasyonu konuşurken yani tüketimin durduğu nokta.

0: noktalardan birisi otomotiv, birisi gayrimenkul. Yani o yüzden hani çok destekleyen doğru. de çok fazla taraf yok yani aslında.
1: Bir de sektör büyük bir dönüşüm içinde. Şimdi biz sedan seven ülkelerden biriydik. Şu an sedanlar SUV'a, crossover'lara, daha ticari araçlara dönüşüyor. Yani sektörde de gitgide biz böyle biraz daha ticarette
0: elektrikli otomobiller geliyor.
1: Elektrikli araçlar, SUV'lar, buralara doğru kırılıyoruz. Bu adaptasyonu yapabilmek de önemli olacak. Yani gerçekten satış rakamları üzerindeki etki olduğu kadar üretim, yani Ford Auto gibi yerlerde üretim sıkıntısı var. Bir de biz belki oraya atlıyoruz ama yani Hürmüz öyle bir lojistik hatlarını bozdu ki tedarik ve göndermede aksamalarda yaşanıyor. Tarım kısmında zaten Avrupa'da bizde herkeste tarım sıkıntısı yaşanıyor. Türk Traktör onu yaşıyor. Burada tabii Tofaş'ın hikayesi bambaşkaydı Stellantis'le. O bile sınırlı kaldı harekette. Doğal olarak kriz yaşayan sektörlerden bir tanesi ama ölü fiyatlamalarına geldi. Ben artık burada mesela otokarın, yani paletli bir savunma sanayi aracı üretebilme gücüne sahip bir şirketin yani 300 liranın altında toplanması gerektiği kanaatindeyim. Bunlar buralar tuttuklu fiyatlarına geri geldiler. Hani Ford Auto, Tofaş, Otokar gibi şirketler bence hani biriktirme hissesi olarak takip edin. Yani yakın vadede otomotivde büyük hareket bekler miyim? Henüz değil. Çünkü önümdeki kılavuz DAX'a da bakıyorum. Hani orada da bütün Alman şirketlerinde neredeyse %30 civarında aşağı yukarı eridiği bir seneyi geçiriyorlar. Rekabet zor. Şartlar değişiyor. Yeni adapte olacak ama bunların hepsi Türkiye'nin büyük şirketleri. Hele Asus'u mesela biraz destek verebilse Anadolu Grubu Holding'de rakamlar bambaşka yere gidebilirdi. Daha küçük kaldı ama total anlamda gerçekten en zor, böyle en elinizin gitmediği sektörlerden biri halinde şu an otomotiv.
0: Şimdi yakın vadede umudunuz olan bir sektör var mı?
1: Ya benim bankalar bir kere mutlaka aradan almalı.
0: Gerçi artık sektörel olarak konuşmak da çok zor
1: doğru,
0: da.
1: Doğru, çok katılıyorum. Bunun içerisinde takipte enerji mutlaka kalmalı. Türkiye'nin enerji hikayesine ben çok güveniyorum. O dönüşüm, yapılan yatırımlar, buna reaksiyon vereceğimizi düşünüyorum ama ilk benim refleksim banka holding hikayesinin biraz elde tutulması gerektiğini. Yani biz buradan kalkacaksak banka holdinglerle kalkacağız. O ivmenin içerisinde banka pozisyonlarının artması gerektiği kanaatindeyim. Yavaş yavaş artık o evreye geldik. Onun haricinde çok perakendelerde Migros kötü bir data açıkladı ama hani çok görüntünün bozulduğu kanaatinde değilim. O da dutluk fiyatlaması. Buradan gelen bilançoyla birlikte Turkcell. Yani enerjiler ve iletişim, telekomünikasyon kısmının olması gerektiği kanaatindeyim. Şimdi enerjilerde Enerjisa, Aksen, bunlar gelmiş. Aksen bilançosu biraz keyifsiz geldi ama gene benim radarımda son fon satışlarından kaynaklı. Tüpraş'ın hikayesinin bittiği kanaatinde değilim ama Tüpraş genelde temettü verdiği dönemlere kadar bir yükselir. Orada bir sakinler. 3-4 ay oralarda oyalanır. Aşağı gelir. Sonra tekrar yukarıya devam eder. Yakınız. Hani Eylül ayı içerisi yakınlarında Tüpraş'ta yavaş yavaş kar satışları gelecektir. Orada gene Tüpraş pozisyonlarımızı konuşuruz. Buranın yakından takip edilmesi gereken 3 şirketi benim şu anki nazarımda Aksen Enerjisi, Astor üçlüsü. Astor MSCI ile birlikte özellikle ay sonuna kadar diri kalabilir. Aksen fon satışlarıyla birlikte, fon pozisyonlarının kapanmasıyla birlikte zaten önemli bir zirveden geri çekilme yaşadı. O da 70'li seviyeler aşağı kırılmazsa yine biriktirilmesi gereken şirketlerden biri diyebilirim. Enerjisi zaten Sabancı Holding'in dönüşümünün içerisinde olan şirketlerden. O yüzden enerjiye devam. Enerjide fena gelmedi bilançolar. Bazen sürpriz bilanço da alıyoruz orada. CV Enerji, işte bence Smart Güneş gene fena getirmedi bilançolarda. Ama dediğim gibi çok yakından
0: Astor
1: takip edilmesi
0: gereken getirelim.
1: Sektörlerden bir tanesi diyebilirim.
0: Bu hafta Astor'un gücüyle aslında borsa 14.000'in üzerine attı değil mi o
1: Astor
0: gün?
1: Astor birkaç tur bizi çok iyi destekledi. Yani özellikle Astor'un bir de tabii şöyle bir şey var. Nasdaq teknoloji yükselince Astor otomatikman onlara altyapı sağlayan şirketler arasında Türkiye'de de alım görüyor. Yabancı oranının da ziyadesiyle güçlendiği bir hareketlenme var. Ben bugünkü geri çekilmenin alım fırsatı olarak değerlendirilebileceği kanaatindeyim. Hani Astor bir dinlenecektir. Ama burada sanki bir zirve denemesi daha hak ediyor. Hani en azından MSCI'ye geri dönmesiyle. Bakalım belki katılım evini de öyle görürüz. Bir çıkıp geri gelme gibi. Astor bir hava alıp geri geldi MSCI tarafına. Çok değerli.
0: Katılım
1: bir...
0: evim acaba hani bir daha yükseğe çıkmak için mi hava alıyor Astor gibi?
1: Valla katılım evindeki MSCI yani... orası biraz daha farklı olabilir. Yani bu arada son dönemin en popüler iş modellerinden biri katılım evi. Yani
0: çok da ilgi var bu arada. Yani, bir, yani sadece katılım evin bazında değil, bütün bu finans modeline çok ciddi bir ilgi var.
1: Çok haklı insanlar. Alternatif olarak paraya ulaşma, gerçekten Türkiye'de bu arada finans matematiği muhteşem işleyen konulardan biri. Ve katılım evi de çok önemli bir yere hani destek verdi. Buradaki önemli konu, yakın vadede bir bölünme yaşamıştı işte. 170'li 180'li fiyatlardan 40'lara kadar bir geri çekilme gördük. Ben buradaki hareketi gene temkinli takip etmek gerektiğini düşünüyorum. MSI'den çıktığı için burada bir miktar pozisyon ayarlaması olacaktır. Ama burası da geri dönerse şaşırmam. Çünkü iş modeliyle iyi. Sadece son dönemde bir miktar benim hani iş modelime göre iskontosu daraldığı için teknik takip etmek lazım. Yani alalım biriktirelim dönemi katılım evi için değil. Yani teknik takibe devam edilebilecek bir yerde.
0: Şimdi aslında buradan şunu da sorayım. Bir şirketin ucuz olması, önümüzdeki dönemde tekrar yükselebileceği ve satın almak için doğru zaman olduğu anlamına mı gelir? Yani her düşen...
1: Artık değil. Eskiden şöyle bir şey vardı. 2008, daha doğrusu 1990'lardan itibaren Greenspan'la birlikte 1970 krizinden sonra büyüyen ekonomide büyük bir tasarruf eğilimi vardı. Ve bu finansal piyasalara geldi. Yani bizim dönemimiz 90'larla başlayıp işte Amerika'yla bize işte pandemi sürecinde iyice pik yaptığı dönemde finansal piyasalar üretimin önüne geçti. Yani inanılmaz bir para burada aktı. Ama mekanizmada şöyle bir sıkıntı var. Para dışarıya kredi olarak da çıkmadı. Yani biz kendi içimizde büyüyen balonlar yarattık. Dönem dönem de patlıyor. Şimdi orada da şuna alıştı finansal sistem. 2008 her şey yıkılıyor. Geliyor devlet müdahale ediyor. Finansal sistem kurtuluyor. Hiçbir şey yapmayan fon yöneticileri yurt dışında özellikle kurtarılmayı beklediler ve her seferinde ne zaman ucuzlasa hisse senetleri aldıkları ne varsa yukarıya gitti. Fakat artık dönem öyle değil. Kimse hiçbir şey kurtarma niyetinde değil. Çünkü şunu öğrendiler. Ne zaman hani Schumpeter'in teorisi gibi yıkmadığın, atıl olan sektörler sana bela olmaya başlıyor. Herkesin bir tercihte bulunması gereken dönem. O yüzden ucuzluk tek hikaye değil. Türkiye üzerindeki işte havacılık ucuz. Çarpanlar hani inanılmaz uygun yerde. Ona bir hikaye, ona bir janjan koymamız lazım. Hani böyle bir kımıldaması, bir pırıldaması lazım. Şimdi şeye gibi düşünmekte de fayda var. Şimdi yapay zekanın konuyu nereye getirebileceği konusunda çok ciddi tartışmalar var. Ben en netini söyleyeyim. Sermayenin ana sorunu sermayenin kendisidir. Çünkü sermaye yatırdığı zaman para isteyecek bir kar mekanizması. Yapay zeka size karı 2030'da vaat ediyor. Hani buraya kadar can kime dayanacak? Bir yerde bir durulacak. Habitat kendi içinde karlılık gösteriyor ama yatırım yapan o korkunç şirketler o iyi yakalayamayacak. Nvidia'nın istediği para inanılır boyutta değil. Kaç ülkenin parası? Şimdi bu nasıl finanse edilecek? İçeriden bu sefer de kredi çekmeye başlıyor. Yani bu sistem bir yerde çökecek. Çünkü kar üretmeyen her yükseliş mutlaka bir yerde duvara vuracak. Ben o yüzden bir kriz bekliyorum. Fakat yapay zekanın savunma sanayinin büyümesinden, sağlık sektörünün gelişmesinden çıkacağımız bir yerde değiliz artık. Çok büyük bir ekonomik dönüşüm içindeyiz. Yani sanayi devrimi neyse yapay zeka o. Dotcom krizi gibi bir konu değil bu. Şimdi dotcom'da çünkü iyi kötü herkes bir yatırım yapabiliyordu. Her ülke bu işin içine girebiliyordu kendince. Biz şu an hadi yapay zekaya girelim deyince hiçbir ülke öyle elini kolunu sallayarak çip üretemiyor. Hani bu gerçekten çok kapalı devre ve Çin'in özellikle kar mekanizmasını çok rahat bozabileceği, o yüzden mücadele ettiği var. Bu krizden sonra biz belki daha genele yayılmış bir sektör konuşacağız ama hikayeniz yoksa burada yükselme ihtimalinizin çok zayıf olduğu bir dönem. O yüzden Aselsan çarpanları çok yukarıda. Evet ama hikaye var. Ya o yüzden Aselsan asla unutulmaması gereken yer. Ha düşecek mi? Evet bence o yapay zeka ile birlikte mesela Aselsan'la bir düzeltme payı var. Ama gene radarda olacak. Savunma sanayi artık hikayesi olan sektörlerden biri.
0: Şimdi tabii şöyle bir şey var. Hani gerçekten eskiden baktığımızdan daha farklı bakmak zorundayız. Onu evet. Görüyoruz. Şimdi yani BIST 100'ün ana belirleyici endeks olması bile ayrıştığını görüyoruz yani o bile doğru. Değil.
1: Herkesin endeksi kendine oldu yani. Evet. Böyle şey gibi.
0: Ama şimdi öyle olmayan bir yer var sanki, o da BIST 30.
1: Evet, orası.
0: Yani BIST 30 dışında yani yüksek montanlı olmayan şirketlerin şansı yok mu? Yani biraz daha çekinerek mi bakmak zorundayız biz? Yani hep o güvenli yani şimdi mevduat faizi güvenli alan. ve dolayısıyla aslında oradan borsaya geçişin daha zor olduğu bir dönem yaşıyoruz.
2: Doğru.
0: Geçenin de BIST 30 gibi böyle daha güvenli alanda kaldığı bir tablo mu olacak? Yani biz bu sürece daha devam edecek miyiz? Daha böyle risk iştahımızın yükseldiği, daha farklı, hani bugün de şu sürpriz yaptı falan dediğimiz günlere geri dönecek miyiz?
1: Onu rasyonel yapabilsek, yani aslında bizim risk iştahımız bence gereksiz yüksek. Yani bizde şöyle bir şey var. Zirvede mesela KOSPI'nin başına geleni unutmamak lazım. Güney Kore borsası da sene başından beri %120 yükselip ve 2 hisseye dayalı yükselip %50'si neredeyse 2 hisse, Hynix ve Samsung. Bir anda evini arabasını satan bizim buradaki gibi Güney Kore borsasına kaldıraçlı pozisyonuna geldi. Yani bizde konu hemen olsun, mümkünse yarına olsun gibi olduğu için KOSPI tarafında da çok ciddi bir silkeleme geldi. Yaklaşık nüfusun %3.4'ünden bahsediliyor. Margin call oldu. Yani battılar o pozisyonlarıyla birlikte. Şimdi benim beklediğim büyük kriz buna benzer bir şey olacak tüm dünyada. Biz yalnız 2008'de de bunu şiddetli bir şekilde hissetsek de biz bunu kalkınma projeksiyonunu içine yerleştirmiş ülkelerden biriz. Yani 2008 bize ivme katan krizlerden biri oldu. Bunu böyle kullanmak önemli olacak. Bizim tarafa gelince şimdi bunu böyle kullanabilecek kaç tane small cap, kaç tane şirket varı konuşmamız lazım. Özellikle halka açılanlar arasında mesela muhteşem şirketlerimiz var. Listede isimleri yok. Hani savunma sanayinde çok güzel şirketlerimiz var. Perakende de var. Listedekileri tartışıyoruz. Her hafta geliyor. O iyi miydi, bu kötü müydü tartışıyoruz. Bu arada içeride muazzam montanla kurulması bile çok zor. Yani istesek kaç senede kuracağımız şirketler para girişinde sorun yaşıyorlar. Yani aslında fiyat merfumuna olan güven bozulduğu için bazılarının fiyatları çok yukarıda, bazılarının aşağıda. Burada biraz kafalar karışıyor. Buradaki önemli hikaye şu. Parayı biz BIST 30'dan zaten kazanamayız aslında. Kendimizi orada koruruz. O hareketler devam eder. Esas parayı kazandığımız şey büyüyen şirketleri bulmaktır. O arada kimin büyüyebileceğini, kimin rally yapabileceğini. Oradaki hikaye bence zamanla sizin söylediğiniz yere dönecek. Yani evet, orada çarpan etkisi yaratan şirketleri bulacağız. Ancak çarpan etkisi yaratan şirketin altında gerçekten bir Hynix hikayesi. Yapay zeka olmasa bile bir savunma sanayi, bir enerji, bir büyüme, belki bölgenin lojistik devi, antrepo, depo işi yapan şirketlerden biri. Bunları bence rasyonel fiyatlamaya başlayacağız. Bizim ana sorunumuz şu oldu. Eksen öyle bir kaydı ki şirketi tartıştığımız fiyatlamalar da yukarıya gidince, bu olmadık bir şey değil. Sonuçta fiyat mekanizması bununla hareket edilir. Herkes de oraya yönelince, bu arada bizim elimizde iki ayrı endeks oldu. Bir böyle tartıştığımız şirketlerden bir endeks, bir de BIST 30'dan bir endeks oldu. Ben yavaş yavaş bunun normalleşeceğini düşünüyorum. SPK'nın attığı adımlar, işte MSCI'nin bu hafta Astur'u listeye alması gibi yerle biz daha çok o kutup yıldızı olma özelliğine endeks gösterecek. Hafif hafif sakinleyecek. Orada rahatlıkla yan tahta biriktirebilir hale geliriz diye düşünüyorum. Ama finansal okuryazarlık çok önemli. Yani bizde hala şu var. Kar süper gelmiş deyip kar nereden geliyor? Hani verginin ötelenmesinden mi geliyor? Parasal pozisyondan mı geliyor? Esas faaliyetten mi geliyor? Bunları çok tartışmamız gereken bir yerdeyiz. Biz bence dönem gelecek gene SAS'a konuşacağız mesela. Çok uzun bir zamandır yakındığımız şirketlerden biri. Ama Türkiye'nin stratejik olarak önemli bir bölgesinde önemli bir şirket. Ama işte o dönem ne zaman, o borçlar ne zaman ödenecek, bunları konuşup finansal okuryazarlık boyutunda tartışmamız lazım. Ya da şey de geliyor başımıza. Şirket çok iyi. Her şey muazzam. Patrondan sorun yaşıyoruz. Yani patronun kafası borsada daha çok olabiliyor ya da başka bir hikayede bozulabiliyor. O yüzden artık patronundan pozisyonuna, şirketin faaliyetinden kasasındaki paraya kadar her şeyi gözden geçirmemiz gereken bir dönem. %70, BIST 30 hatta BIST 50, %30 hala büyümeye çalışan yan tahtalar diyebilirim. Ben yan tahta haricinde kalalım diyemem. Orada mutlaka olmamız lazım ama finansal okuryazarlık çok önemli. Bir de bilançoyu alınca ilk bakacağınız şey cari oranı olmalı ve nakdi oran. Yani şirkette para var mı? Bu borcu döndürebilirim. Çünkü borç yoksa istediği kadar para kazansın. Yani daha doğrusu borcu ödeyebilecek para yoksa istediği kadar kar yazsın. Tahsilatta sıkıntı olduğu andan itibaren işte başımıza gelen batışlar olabiliyor. Çünkü her şey satış değil. Nokia'da muhteşem satıyordu ama Apple bir günde bütün tahta aldı yani.
0: Evet. Şimdi çok az bir sürem kaldı ama bir dakikada şey de sormak isterim. Şimdi özellikle bu finansal okuryazarlık demişken çok büyük alışkanlığımız ya, bu böyle hani bir şirket uçup gidiyorsa, biri 10 biri 20 veriyorsa biz hemen arkasına takılıp gidiyoruz mesela onun. Şimdi o kadar yükselmiş bir şirkete yine de yatırım yapılır mı? O düşecektir anlamına mı gelir? Yoksa yani hani işi nasıl okumalıyız? Bilançosuna bakarak mı oradan devam etmeliyiz?
1: Ben,
0: ne dersiniz?
1: Hikayesi devam ediyorsa, takası bozulmadıysa yapmayın devam. Ama şunu yaparım. Kendi adıma da böyle yaparım. %3, %4. Benim başka bir tahtada telafi edebileceğim kadar bir oranla olursa ben buradan hani iyi para kazanırım. Ama olmazsa o parayı zaten dönerim tıpraştan çıkartırım diyebileceğim bir parayı ve sıfır olma ihtimaline karşı yatırırım. Eğer iş modelini de şüpheli buluyorsam. İş modelini şüpheli biliyorsam zaten kolay girmem de. İki, ya da stopu koyarım ama artık stoplamak da çok zor olduğu için bence orada sıfırlayacağınızı düşündüğünüz parayı ayırın, yatırın. Orada da çünkü o kadar yükselenlerde parabolik yükselen her şey parabolik düşecektir. Gözümüz hep Kospi'de olsun. Kospi altında yapay zeka hikayesi varken bu felaketi yaşadı. Aynı şeyler bizim hisse senetlerinde de olabilir.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Efendim, Sertaç Akik ile piyasaları değerlendirdik. Aslında yoğun bir haftaydı ve bu haftada neler yaşandı, önümüzdeki dönemde de aslında yatırım yaparken nelere dikkat etmeliyiz, bunu da kendisinden öğrenmiş olduk. Bir kısa ara verelim, devam edeceğiz.

0: Altera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam edecek.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
4: Ah, hayat tabular Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
5: Fren mi tutmuyor?
6: Ne? Yaptan arabalar.
7: Sıkısımı dinleyeceğim tuttu çocuğum.
8: Yürüyün hanımlar eve.
9: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
10: Aç bakayım ağzını.
11: Diş yok diş.
10: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
12: Oh, maşallah Sıtkı.
13: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
10: Ay, sus.
13: Göreviniz, göreviniz tatil.
10: Tatil.
2: Görevimiz tatil pazar 20'de Ağbara'da.
0: Tera Portföy'ün sunduğu Paranın Yönü devam ediyor.

0: Efendim bir de küresel piyasalara bakalım. Haftanın sonuna gelirken Philip Capital Portföy Yönetim Müdürü Metin Taşçıoğlu bizimle olacak. Hoş geldiniz Metin Bey yayına.
1: Hoş bulduk, yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Küresel piyasalarda nasıl bir tablo var diye konuşalım. Özellikle bu hafta da yine yoğun ama önümüzdeki hafta da yoğun. Fed ile ilgili beklentiler, tabii Amerikan tüfesinin de ardından Fed ile ilgili beklentiler de çok konuşulmaya başlandı. Ne dersiniz, ne bekliyorsunuz?
1: İki gün üst üste hem TÜFE hem ÜFE tarafında nispeten Fed'in elini rahatlatacak rakamlar almasıyla birlikte Fed'den faiz artışı bekleyenlerin oranı %35'lere kadar düştü. Yıl sonu itibariyle belki bir faiz artışı da mümkün olabilir. Bunu düşünenler de olmaya devam ediyorlar ama hani son aldığımız veriler, gerek istihdam verileri olsun gerek enflasyon verileri olsun, çok böyle acil bir ihtiyaç olmadığını gösteren veriler olması sebebiyle Fed'i biraz daha rahatlattı ki özellikle son 2016 yılından bu tarafa ilk defa 3 tane üyenin muhalif karar vermiş olduğu bir toplantıyı geride bırakmıştık. Dolayısıyla burada bir baskı ortadan kalkmış oldu ama işin kamu tarafı da olsun, özel sektörün borcunu çevirme konusu olsun, kamu borcunu çevirmesi olsun, burada yüksek faiz Amerikan ekonomisine ve tabii ki global ekonomiye zarar verme aşamasında ilerliyor. Son yapılan 25 milyar dolarlık kamu ihalesinde, borçlanma ihalesinde faiz 5'in de üzerine çıktı. Şöyle bir tabloya bakacak olursak, Amerikan kamu maliyesi tarafında federal hükümetin gelirleriyle giderler arasında 1.8 trilyonluk bir fark var, açık var. Dolayısıyla bunun da yine borç çevrilerek, faiz ödenerek bir çevrilmesi mümkün gibi gözüküyor. 40 trilyonluk bir borç stoğu da ortada duruyor. Dolayısıyla hem çevrilmesi gereken borç miktarı yüksek faizle olunca burada tabii Amerikan hükümetine borç veren gerek yabancı ülkeler olsun gerek kendi yatırımcıları olsun burada daha yüksek bir faiz oranı talep etmeye başladılar. Bunu indirecek olan da tabii ki birinci sırada enflasyonun iniş rampasına girmiş olmasıyla beraber Fed'den de bir faiz gevşemesi beklentisi olabilir. Şey tarafından da, hükümet tarafından da tabii ki malum sürekli olarak Fed tarafına bir faizleri indirin baskısı da devam ettiğinden bahsedebiliriz. Bunda bir değişiklik olmadı ama Fed tarafında bununla ilgili henüz daha net bir işaret yok. 2027 içerisinde de biz bunları konuşmaya devam ederiz muhtemelen. Ama görüntü şunu gösteriyor. Biz teknoloji şirketlerinin yatırımları tarafında da ki yıl sonu itibariyle 900 milyar dolar civarında bir büyüklüğe ulaşması bekleniyor. Hem çip üreticilerinin hem teknolojiye yatırım yapan yapay zeka bağlantılı teknoloji şirketlerinin ve buna bağlı olarak da enerji şirketlerinin yaptıkları yatırımların bu büyüklükte olması gerekiyor. Tabii bunun büyük bir çoğunluğu da borçlanma piyasalarından uzun vadeli fon temin etmek şeklinde gerçekleşecek. Bir kısmının içinde tabii ki şey bekleyebiliriz, yani bir IPO bir halka arz bekleyebiliriz ama faizlerin

0: şekilde olumlu bir modda kapatmaları global tarafta beklenebilir. Altınla ilgili de birkaç bir şey söyleyecek olursak şayet altın düşüş trendinin trend çizgisinin hemen altında konsolide ediyor demek lazım. 4440 dolardan geçiyor onsun. Bu seviyenin üzerine atmadığı sürece yatayda hafif gevşek bir altın işlem görecek anlamına gelir. Üzerine atmasıyla beraber daha yukarıları konuşmaya başlarız. Dediğim gibi kritik seviye burada 4440 seviyesindeki geçilemeyen direnç seviyesi olduğundan bahsedebiliriz ama hani orada artık satış baskısının geçtiğini ve yatırım fonlarına, altın fonlarına para girişinin başladığını merkez bankalarının zaten alımlarla piyasaya destek olduğunu da biliyorduk zaten. Dolayısıyla orada zaman zaman teknik düzeltmelerle kar alıp durumlarıyla kademeli ama yavaş bir tempoda hem altında hem gümüşte yukarı doğru hareketin gelebileceğini düşündüğümüzde belirtmiş olalım.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum değerlendirmeleriniz için. İyi hafta sonları diliyorum Metin Bey.
0: İyi hafta sonları.
1: Metin Taşçıoğlu bizimleydi. Küresel piyasaları da inceledik. Böylece yayınımızın sonuna geldik. Pazartesi günü görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Zera Portföy, paranın yönünü sundu.
1: Remley farkıyla hep istediğin hayata. Remley.

0: Ankara Yatırım sundu.
1: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
2: Capex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12, 13, 14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Sigortam netten alınır. Artık daha da kolay. WhatsApp'tan ruhsatının fotoğrafını gönder. Sigortam netle uygun kaskoyu kolayca seç. Benzer kaskoya çok daha fazla ödeme.
1: Kazancım net, sigortam net.
2: Bir üst modele mi geçeceksiniz? Otobit.com'a girin. Elinizdeki aracı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım.

0: Kaçılmadık alışverişin adresi İdefix sundu. İdefix.
1: Türker Beyaş olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
2: Mesut Çolak'ı açtım. Mesut Çolak.
3: Bizim olanı kesmedi daha.
4: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
2: Sıs diye de açıverin. Meysu golla. Bizim olanı keşfet gari.

0: 2 kat, tam %10. Tüm akaryakıt istasyonlarında %10 iade kazanıyor. Tombank hemen indir, kat kat kazan.
1: Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
2: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
1: Yok mu bunun bir çaresi?
3: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla pariteleri, altın, gümüş ve dünya borsalarına kolayca yatırım yapmak var.
4: DCM Yatırım. Geleceğime yatırım.
5: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın. Subway söyle, ritim kaçmasın.
6: Hadi.
7: Onlar da alamamış.
8: Beyefendi, bu modelimiz çok konforlu. Sessiz ama hızlı.
7: Bak sessiz olmaz. Ya insan bir ses arar değil mi yani? Fena mı olur bir ses olsa?
8: O zaman spor araba.
7: Az kaçar.
8: Elektrikli araba.
7: Çok yakar. Park etmesi zor.
9: Yok artık.
10: Hiçbirini beğenmedin mi?
7: Yani beğendim de. Hı. Yok kredisiydi, yok faiziydi.
9: Kredi de yok, faiz de yok.
6: Aa, peki ne var?
9: Emlak katılım tasarruf finansman var. Kredi çekmeden, faiz ödemeden, bütçenize uygun taksitlerle araba sahibi olmanın hem en kolay hem de en güvenilir yolu emlak katılım şubelerinde. Anahtar teslim mutluluklar emlak katılım şubelerinde. Emlak katılım, gücüne

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli 28, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 28 derece.

0: Dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimdeydi, düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğer.

0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A-Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A-Para'da.
1: BİST'te komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sunar.

0: Küresel Bakış'ta karşınızdayız. Artık haftayı tamamlıyoruz. Bir hafta boyunca küresel piyasalarda gelinen nokta, yaşanan fiyatlamalar, önümüzdeki hafta olası senaryolar, birçok hususa temas edeceğiz. Info Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner bizlere eşlik edecek. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Sağ olun. Hemen borsalara bakalım. S&P 7808, Nasdaq %0.29 artı. Dow Jones 53.717. Amerika'da vadeli piyasalar bu şekilde fiyatlanıyor. Avrupa borsaları DAX endeksi artıda, Paris sınırlı hareket ederken Londra çok yatay. Madrid borsası %0.13 aşağı yönlü hareket gösteriyor. Piyasalarda karışık bir tablo var. Haftayı tamamlarken petrolde görüntü nasıl? Petrole, enerji fiyatlarına da bakalım. Amerikan tipan petrol $81 bandında. Brent petrolün varil fiyatı $87 seviyesinin altında kalıcılık sağlayacak mı? $87 seviyesinin altına inecek mi? Hep birlikte göreceğiz, takip edeceğiz. Bakalım enerji piyasasına, petrol fiyatlarına. $87 Brent petrol son görülen seviye. Ham petrolde de $81.33 var. Yavaş yavaş ateşkes nihai bir barışa doğru ilerliyor mu sorusu gündemde daha fazla kalıyor. İkinci çeyrek finansalları da şirketlere dair görüyoruz. Bu arada savaş petrol devlerine olumlu yansıdı. Bununla alakalı bir çalışmamız var. O çalışmayı da ekrana getirelim. İkinci çeyrek ve yılın ilk yarısı birçok petrol şirketleri açısından olumlu ilerledi. Chevron, ExxonMobil, Saudi Aramco, Shell yine yükseliş kaydetti finansallar açısından. Siz petroldeki bu fiyatları ve bu şirketlerin performansını nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Şimdi genel olarak baktığımızda aslında petrol şirketleri bu gidişat açısından bir miktar daha yani karlılık açısından belki sınırlı da olsa düşmüş olabilir. Çünkü üretim tarafında bir azalma görüyoruz. Ama aslında bu gördüklerimiz bütün dünyayı domine eden firmalar, petrol firmaları. Bu bakımdan şu an için belki bu noktada talep azalması görülebilir ama fiyatların artmış olmasından kaynaklı da bilanço tarafında karlılıkların da artmaya devam edeceğini düşünebiliriz. Bu bakımdan petrol fiyatlarının yukarı gittiği bir ortamda her türlü petrol şirketlerinin burada kazançlı bir konumda olduğunu çok rahatlıkla söylememiz mümkün.
0: Hemen karlılıklarını da dile getirelim. Chevron ikinci çeyrekte $12.1 milyar kar elde etti. Yılın ilk yarısında bu şirketin karı $14.3 milyar olarak kayıtlara geçti. ExxonMobil $14.5 milyar ikinci çeyrekte kar elde ederken ilk 6 ayda $18.7 milyar karlılık açıkladı. Saudi Aramco karlılığını yine arttıran bir diğer şirket $65.2 milyar ilk 6 ayda kar duyurdu. Shell, Total Enerji'de yine ciddi karlılık duyuran şirketler arasında yer alıyor.
1: Zaten burada dikkat ederseniz bu şirketlerin birçoğu zaten Amerikan menşeli şirketler olması dikkat çekici. Burada her ne kadar biz

0: petrol tarafında İran, özellikle de İran'la olan savaşın bütün dünyada, küresel tarafta zarar vereceğini düşünürsek de petrol şirketlerinin ciddi anlamda, özellikle de Amerikan petrol şirketlerinin ciddi anlamda kazançlı olduğunu görüyoruz bu tablo itibariyle. Fakat dediğimiz gibi bu petrol ve petrol türevi ürünlerle ilgili iş yapan bütün şirketlerde bu benzer tablo var aslında. O yüzden bu sürecin ben şu anda da mevcut bilançolar Amerika tarafında da gelmeye devam ediyor zaten. Bu durumun sürdürülebilir olup olmadığı konusu tamamen savaşın devam edip etmeyeceğine de bağlı. Burada Hürmüz Boğazı'ndaki bir açılma, tekrar gemi trafiğine başlaması, petrol fiyatlarındaki hızlı bir düşüş belki bu senaryoyu, şu anki tabloyu biraz daha karlılık açısından zayıflatabilir. Ama dediğimiz gibi şu an bir yandan da dünya aslında büyümeyle alakalı da bir sorun yaşıyor. Bütün küresel bu tahmin yapan kurumlar büyüme tahminlerini aşağı çekti. Özellikle de Çin olsun, Amerika ya da Avrupa tarafına baktığımızda buradaki küçülme eğilimleri açıkçası petrole olan talebin de azalması anlamına geliyor. Ve bu da açıkçası belki petrol talebinin az olmasından kaynaklı olarak açıkçası şirket bilançolarına nasıl yansır diye baktığımızda üretim azalıyor, evet, ama şayet burada savaş, belirsizlik devam edecekse açıkçası karlılığın da devam etmesini bekleyebiliriz. Ama burada bir barış durumu da açık, şöyle söyleyeyim, yılın 3. çeyreği itibariyle bu gerçekleşirse, fiyatlarda bir düşüş görürsek de tam tersi bir etki yaratması mümkün olabilir. Ama sonuç itibariyle petrol şirketleri kazanmaya devam ediyor.
1: 87 dolar seviyesinde Brent petrol, ham petrol 81 dolar seviyesinde. Şubat'tan bu yana oynak bir petrol piyasası, hatta Ocak'tan bu yana oynak bir petrol piyasası. Ortalamada da 90 doları gördük. Yani bu seviyelerden daha yüksek seviyeler test edildi. Ama 7 ayın ortalaması yaklaşık 90 dolar. Daha düşük seviyeler söz konusu olur mu? Bu ortalamaları nasıl değerlendiriyorsunuz? Genel bir petrol fiyatlarını da konuşalım. Birazdan grafik üzerinden de bakarız.
0: Yani şu an petrol tarafındaki gidişat, fiyatlamalar tamamen savaşın seyrine bağlı diyebiliriz. Yani şu an bir öngörüde bulunabilirsiniz ama bunun gerçekleşme ihtimali konusunda ihtimaller %50. Piyasa savaşın büyük bir kısmını seyretti, gördü. Hürmüz Boğazı'nda bazen geçişler yaşanıyor, bazen geçişler yaşanmıyor. Şu anda tekrar durmuş durumda. Amerika kontrol bizde diyor tüm geçişlerle ilgili. Şimdi burada piyasa aslında 90 dolarlar seviyesinde, 90 doların biraz altında, Brent petrol açısından söylüyorum, biraz daha oturmuş gibi görünüyor. Ve aslına bakarsanız Amerika'da, İran'da şu an için ne yapmaya çalıştığını iki tarafın da çok kestirmek çok zor. Çünkü Amerika masaya oturmak çok istiyor ama İran biz masadayız ama direkt görüşmüyoruz diyor. Üçüncü şahıslar üzerinden görüşüyoruz diyor. Yani bunu piyasanın yorumlaması çok zor. Doğal olarak da petrol fiyatlarında açıkçası çok böyle yukarı yönlü şu an için beklentiler yok. Onu söyleyeyim. Yani savaşın daha büyük bir boyuta sıçramayacağını varsayımı üzerine konuşuyorum. Bu bakımdan burada 87 dolarlar, 90 dolarlar, bu seviyeler aslında ortalama maliyetleri sizin de bahsettiğiniz gibi şu an yansıtıyor. Ama burada çok böyle somut bir anlaşma ortamı oluşursa da biz daha önce de gördük, Brent petrol çok hızlı bir şekilde 71-72 dolar bandına kadar gerilemişti yakın zamanda.
1: Hemen grafiği verelim o zaman, grafik üzerinden bakalım.
0: Bu konuda iki tarafa doğru da bir esneklik devam ediyor, onu söyleyeyim. Şu an ortalama maliyetlere çok yakın yerlerdeyiz biz. Bu bakımdan 87 dolar, üstte 90 dolar kritik bir seviye. Özellikle de 90 doların altına indikten sonra zaten ciddi anlamda bir bozulma biz yaşamıştık. Şu an tekrar 90 doların üstüne çıkarsak krizin büyüdüğü anlamına gelecek teorik olarak. 90 doların altında seyrediyor olmamız burada bir piyasanın bir sulh ya da bir barış anlaşmasını umut ettiğini görüyoruz. Yani bu tamamen temenni üzerine, beklentiler üzerine şekilleniyor. Ve birçok merkez bankası da zaten tahminlerini buna göre yapmaya çalışıyor. Şu anki mevcut kur üzerinden yapmaya çalışıyor. Dün bizim merkez bankamızın enflasyon raporu açıklanmıştı. Orada da aynı şekilde burada 86-87 dolarların öngörüldüğünü görüyoruz yıl sonuna kadar. Şimdi dünyada da genelde enflasyonun şu an için çok da böyle piyasaları memnun edecek seviyede olmaması, belki şu an birkaç aylığına Amerika tarafında sınırlı bir iyimserlik görsek de buna piyasalar çok inanmıyor. O yüzden petrol fiyatlarının burada 85-90 dolar bandında tahminlerde kullanıldığını görüyoruz. Birçok tahmin aralığında bu aralığın kullanıldığı dikkat çekiyor. O açıdan ben biraz savaşın seyrinin burada bize fikir vereceğini söyleyebilirim. Hı hı.
1: Savaşın gidişatı petrol fiyatları üzerinde nasıl bir tablo olacağı noktasında önemli.
0: Evet.
1: Savaş tamamen biterse daha düşük bir petrol piyasası, yeniden alevlenirse 100 dolar üzerinde bir petrol piyasası sanırım söz konusu olabilir.
0: Yani bu kötü senaryo aslında şu an piyasanın genel olarak hem Amerika hem de İran açısından da söylüyorum, gittikçe uzaklaştığı bir senaryo. Yani bu işin savaşla çözülmeyeceği konusunda piyasanın beklentileri çok daha yüksek. Bu mesela geçtiğimiz günlerde de yine Trump'ın bir açıklamasını biz görmüştük. Savaş halen masada diyor ama bu biraz söylemden öte gitmediğini söyleyebiliriz. İki taraf da savaşı sürdürebilecek o enerjide, o güçte olmama ihtimali çok yüksek. Mesela örnek veriyorum, Amerika'nın bu savunma ile ilgili füzelerinin stoklarının minimum seviyede olduğunu mesela haberlerden çok net olarak görebiliyoruz. Şimdi böyle bir tabloda savaşa devam demek çok böyle fizibil değil, anlamlı değil. Bu bakımdan ben şu an petrol fiyatlarının savaş olmadan karşılıklı görüşmelerle, ta ki bu şu an üçüncü kişiler üzerinden, daha çok Pakistan üzerinden sürdürülüyor. Birebir taraflar karşı karşıya geldiği an zaten, evet, muhtemelen bir anlaşma metni vardır diye düşüneceğiz. O zaman tam olarak bir iyimserlikten bahsedebiliriz. Ama şu an 90-85 dolar arası piyasanın kabul ettiği fiyatlamalar gibi görünüyor.
1: Uluslararası Enerji Ajansı'nın da açıklaması var. Bununla alakalı çalışmamız da var. Hemen onu da ekrana getirelim. Petrol arzı tahminini Uluslararası Enerji Ajansı düşürdü. Orta Doğu'da durdurulan günlük yaklaşık 600 bin varillik petrol üretimi 2027 sonuna kadar kapalı kalabilir. Diğer yandan küresel petrol arzı bu yıl Günlük ortalama 4.3 milyon varil azalacak. Üçüncü çeyrek arz tahmini geçen aya göre günlük 1.7 milyon varil düşürüldü. Küresel petrol talebinin ise günlük ortalama 1.6 milyon varil gerilemesi bekleniyor. Uluslararası Enerji Ajansı'nın açıklaması.

0: açıklaması da bu şekilde.
1: Yani şu an açıkçası bu tablo biraz büyümeyle alakalı, taleple alakalı, doğru orantılı olarak söyleyebiliriz. Ve birçok mesela Aramco'nun mesela şu anda tam kapasiteyle çalışamadığını biliyoruz biz. Bunun gibi birçok petrol üreticisinin tekrar eski tam kapasitesine ulaşması için ciddi anlamda zaman, yani bir yılın neredeyse yarısı kadar bir süre, 6 ay 8 ay gibi tam kapasiteye, eski haline gelmesi için bir süre gerekiyor. Bu bakımdan birçok şirket bu konuda biraz daha petrol üretiminin şimdilik arttıramadı. Elinde olmayan sebeplerden dolayı özellikle de çünkü oralara yapılan saldırılar, hasar ve tekrar aynı eski haline getirilmesi için ciddi anlamda bir çalışma gerektiğini biz biliyoruz. Bu bakımdan bu süre içerisinde bir savaş tekrar bitebilirse kesin olarak işte o zaman önümüzdeki sene başı, belki bu yıl sonuna doğru bu konuda üretimin artması konusunda bir adım atılabilir. Ama şu anki tablo biraz savaşın gidişatına endeksli ve dünyadaki bu büyüme trendine endeksli olarak şekilleneceğini görüyorsunuz.
0: Tekrar küresel öteye ekranı taşıyalım. Amerikan borsaları peki nasıl bir görüntü çizebilir? S&P, Nasdaq, Dow Jones, yapay zeka önderliğinde hareketler hep gördük. Bu yıl %14-%15 civarında S&P ve Nasdaq endeksi dolar bazlı getiriler sundu yatırımcısına. Zaman zaman yapay zeka şirketlerine güven azalıyor. Zaman zaman olumlu raporlar görüyoruz. Geride kalan günlerde finansal tablolar takip edildi ve güçlü mali tabloları gördük. Özellikle bu bahsettiğim sektörde. Önümüzdeki süreçte nasıl bir görüntü olacak? Hem Amerikan borsalarında hem de yapay zeka şirketlerinde.
1: Aslında bakarsanız Amerikan borsaları şimdi burada özellikle de bu savaşın başladığı andan itibaren çok da böyle büyük bir hasar almış gibi görünmüyor aslında. Tarihi zirve seviyelerini her fırsatta yenilemeyi başarabiliyor. Hem Nasdaq tarafı hem de S&P, Russell olsun. Şu an için dediğimiz gibi burada bu borsaları yukarı taşıyan sektörlerin başında da yapay zeka yatırım yapan ağırlıklı olarak şirketlerin biraz daha ön plana çıktığını görüyoruz ve şaşırtıcı bir şekilde karlılıklarının beklentilerin çok üzerinde geldiğini de görüyoruz. Bu da oldukça önemli. Bu bakımdan ben bu taraftaki yaşanan gelişmelerin devam etmesi açıkçası piyasaların güçlü kalmasını da sağlayacaktır. Özellikle de bu Nasdaq tarafındaki yaşanan gelişmeler, şirketlerin iyi bilanço açıklaması. Ben Amerikan borsalarının böyle çok ciddi anlamda bir düşüş trendine girebileceği kanaatinde değilim. Özellikle bütün dünyanın gözü bu borsalar üzerinde ve şirketler gerçekten beklentilerin üzerinde kar açıklıyor olması aslında bu borsaya, özellikle de bu Amerikan borsalarına olan güvenin daha da artmasına sebep olmuş durumda. Burada belki başka tarafa da bakmak lazım. Mesela Avrupa tarafını konuşursak orası, oradaki ekonomik görünüm çok daha zayıf. Borsalar tarafı biraz daha geriden geliyor Amerika'ya kıyasla. Gelişmekte olan ülke borsalarına baktığımızda aynı şekilde oralar da Amerika'dan çok daha geride hareket ettiğini görüyoruz. Asya, Pasifik tarafı da benzer bir şekilde bir görünüm sergiliyor. Burada özellikle de savaşla ilgili ya da bu belirsizliklerin sona ermesiyle ilgili biraz daha belki Avrupa'dan ziyade Amerika şirketlerinin ön planda olma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Çünkü yapay zeka ve burada çip üretimi, bunun detaylara girdiğimiz zaman aslında petrol ve türev ürünlerinin de

0: bu ürünleri ilgili maliyetler konusunda arttırdığını söyleyebiliriz. Evet. Ama bunlara rağmen bilançoların iyi olması burada borsalardaki güçlü görünümün devam edeceği yönde bize fikir veriyor.
1: Altını da konuşalım İsmail Bey. Tabii ki. Ama öncesinde kısa bir aramız var. Kısa bir araya gidelim. Aradan sonra ons altın diyeceğiz.

0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatları. Philip Capital ile devam edecek.
1: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.
0: BIST'te komisyonsuz işlem rahatları. Philip Capital ile devam edecek.

0: devam ediyoruz. Ons altını konuşacağız. 4400 dolar seviyesinin altında konumlanmış bir altın var. Bu hafta iyi bir performans göstermesine rağmen belki de haftalık bir kayıp söz konusu olacaktı ama şu an artıya döndü. Geçtiğimiz haftadan itibaren iyi bir yükseliş. Hemen hemen 10 işlem gününde 400 dolar kadar yükseldi altın. Bundan sonrası adına umut var mı altında?
1: Altın tarafı aslında tabii ki orada şu an için şöyle bir tablo var. Biz normal şartlarda 5400 dolar seviyelerinden geri gelmeye başlamıştık. Ve orada ciddi anlamda 4000 dolarlara kadar geri çekilmeleri görmüştük. Şu an buradaki tablo tamamen biraz petrol fiyatlarına endeksli gibi görünüyor. Özellikle de enflasyon tarafındaki Amerika ve küresel taraftaki enflasyon beklentilerinin yani düşüş eğiliminde girmesi ancak burada altın tarafında bir miktar yukarı yönlü iyimserliği arttırabilir. Son aylarda da Amerika tarafında enflasyon tarafında sınırlı da olsa son iki aydır bir iyimserlik yaşıyoruz biz. Bu biraz aslında piyasaları cesaretlendirdi diyebiliriz. En son şu anda üfe verisi açıklandı Amerika'da. Orası belki bir miktar şu an için yüksek, sınırlı bir yükseliş görsek de manşet enflasyon tarafında son birkaç aydır aslında aşağı yönlü bir görünüm var. Ama bu çok böyle döndü diyebileceğimiz bir tablo değil. Bu tamamen emtialarda özellikle de petrol fiyatındaki geri çekilme, savaşın bitmesiyle birlikte gıda vesaire birçok enflasyondaki düşüş de ancak olabilecek bir şey. Şu an için piyasalar aslında bir umudu satın aldı. Beklentiyi satın aldı diyebiliriz. Yani 4000 dolarlardan 4400 dolara kadar ons altın yakın zamanda çok hızlı bir şekilde yükseldi. Burada savaşın biteceği, 10 yıllık tahvillerin tekrar düşeceği, en azından Fed'in burada Eylül ayında bir faiz arttırımına gitmeyeceği yöndeki beklentiler. Mesela şöyle söyleyeyim. Bu enflasyon verisinden önce %50 Eylül ayında bir faiz arttırım beklentisi vardı. Bu veri geldikten sonra %40'ın altına indiğini gördük. Bu açıkçası iyimserliği biraz daha arttırdı. Sene sonuna doğru bir arttırım ihtimalini arttırdı diyebiliriz. Bu bakımdan altın tarafında böyle kalıcı bir yükseliş başladı mı sorusuna şimdilik buna tam olarak başladı demek zor. Bir ayrıntıyı daha söyleyeyim. Çin başta olmak üzere birçok dünya ülkesi son aylarda altın alımlarını tekrar arttırmaya başladığını görüyoruz. Burada uzun bir süre ons altın 4000 doların üzerinde kaldığı için burada belki en kötünün buralar, özellikle de savaş ya da petrol fiyatlarının

0: artık en kötü fiyatlamasının buralar olduğunu varsayarak. Bu bakımdan altın tarafında 4400 doların üzerine çıkılırsa kalıcı bir şekilde sınırlı bir yükseliş daha görebiliriz ama bundan sonra daha net bir sonuç bekleyecek savaşa yönelik piyasa. Ona göre altın fiyatları belki biraz daha yükselebilir.
1: 4400 doların kıyısına geldi. Yatırımcı bu yükselişlerin devam edip etmeyeceğini merak ediyor ve çok da soruyor. Biz de süreci takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz değerli görüşleriniz için.
0: Çok teşekkürler.
1: Sağ olunuz. Info Yatırım Yatırım Danışmanlığı Direktörü İsmail Güner bizlerle birlikte oldu. Böylece küresel bakışa nokta koyuyoruz. Birazdan spor ekonomisiyle karşınızda olacağız.

0: Biz de komisyonsuz işlem rahatlığı. Philip Capital sun.
1: Para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin. A Para.

0: ekonomisiyle karşınızdayız. Dört büyüklerin transfer politikasını masaya yatıracağız. Foto maç yazarı Serkan Korkmaz bizlerle birlikte olacak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Hemen hemen her gün yeni bir transfer görüyoruz. Taraftarlar çok heyecanlı. Bu süreci nasıl değerlendiriyorsunuz? Her takım istediği transferi yapabiliyor mu?
1: Tabii unutulmaz Türk futbolunun önemli isimlerinden birisi Adnan Süvari'nin adını taşıyor bu sezon. Bir Süvari Birliği gibi Türk futboluna da onun o saygıdeğer ismin ironik bir şekilde Yıldızlar Ordusu'na dönüştü. Yani şu an itibariyle tüm dünyanın gözü Türk futbolunun üzerinde diyebiliriz. Mesela şu an Lukaku'yu görüyoruz. Daha bu adam çok değil. Bir ay önce Dünya Kupası'nda oyuna sonradan girip çok kritik gollere imza atmış. Dünyanın da uzun süredir sakatlığı nedeniyle oynamadığı için hasretle beklediği çok önemli, çok büyük bir forvet. Hatta şunu söyleyeyim, Conte'nin Napoli'ye gittiğinde Osimhen'in yerine birinci golcü olarak düşündüğü ve kullandığı isim Lukaku.
0: O zaman başarılı olmuş muydu?
1: Evet, olmuştu. Conte'nin Conte ile ayrı bir başarı da yakalamıştı. Ha, ama bu Osimhen'i değersizleştirmez. Yani şu anda eminim ki pek çok kişi Osimhen mi Lukaku mu sorusuna Osimhen yanıtını da verebilir. Fakat Türkiye Ligi standartlarında, belki Şampiyonlar Ligi standartlarında, işte yaşı ilerledi, uzun sakatlık geçirdi falan filan denebilir ama Türkiye Ligi standartlarında hakikaten çok ciddi gol sayılarına ulaşmasını bekliyorum. Onuachu, onun tipinde bir forvet. Mesela son yılın gol kralı oldu. Lukaku bence bu sene gol krallığının en güçlü adaylarından biri ligde. Hatta oynadığı sürede bir sıkıntı olmazsa, Allah korusun, çünkü böyle bir yıldızın her daim futbol sahnesinde olması önemli. Onun, Salah'ın, Osimhen'in, Vlahovic'in hiçbirisinin sakatlanması, özellikle benim gibi bir spor profesyonelinin işine gelmez. Allah korusun, ama o ciddi bir maç sayısına ulaşırsa gol kralının en güçlü adayı bile diyebiliriz. Bu bile olmasa en azından ben Fenerbahçe taraftarına şöyle bir umut verebilirim. Çok da aslında sakat bir konudur böyle önden tahminde bulunmak. Oynadığı

0: süre başına en çok gol atan zirvedeki 3 isimden birisi olacağı kesin. Yani onu ne kadar çok oynatabilirseniz, ne kadar çok faydalanırsanız Fenerbahçe'nin lehine.
1: Dünya Kupası'nda hazır görüntüsü verdi herhalde, değil mi?
0: Evet, çok enteresan bir şekilde. Geçen yılki oynama sürelerine bakıldığında ligde toplam ne kadar oynadı biliyor musunuz? Geçen sezon Lukaku İtalya'da.
1: Çok maz.
0: 40 dakika. Çünkü çok ciddi ve
1: koca
0: çok uzun
1: sezon,
0: bir sakatlık.
1: 40 dakika.
0: 40 dakika oynadı. 3 maçta oyuna sonradan girdi. Belki bilemedin 4'tür ama toplamı 40 dakika. Milli takımda ne kadar oynadı biliyor musunuz sonra döndükten sonra? 63 dakika, ama o 63 dakikada 3 gol attı Dünya Kupası'nda. Ve yani ben döndüm, iyiyim dedi. Bu sebeple de şu anda Fenerbahçe taraftarının geleceğe en azından gol bölgesi için umutla bakması için çok önemli bir silah geldi. Zaten Vedat Muriç de iyileşti ve zaten çok da acayip bir Talisca performansı izliyoruz. Sezonun ilk 4 resmi maçında 4 gol attı Talisca. Talisca çok kıymetli bir oyuncu olduğunu gösterdi. Bir de hani kimsenin dikkat etmediği başka bir istatistik var. Fenerbahçe tarihinde oynadığı süreye göre en çok gol atan 3. isim, en çok gol atan yabancı futbolcu Talisca. Mesela bu yönüyle pek konuşulmuyor. 1. Tanju Çolak, 2. Aykut Kocaman. Ya da tam tersi de olabilir. Yani Aykut Kocaman 1, Tanju Çolak 2, 3 Talisca.
1: Oynadığı süre itibariyle,
0: evet,
1: değil mi?
0: Yani işte hani 54 dakikada bir gol atıyor gibi düşünün. Hani bunu. Ve Talisca hani çok ciddi sayıda gol attı.
1: Kalacak mı takımda? Sanki öyle bir söylenti de vardı bir ay kadar önce çünkü.
0: Ya Asensio böyle oynarsa Talisca mevki değiştirerek kesin kalmalı. Çünkü Asensio iyi başlamadı sezona. Ha, sonradan açılır, form tutar ve acayip bir Asensio performansı izleriz. O başka bir konu. Ama hani Talisca kesilebilecek gibi oynamıyor şu anda. Demek ki Lukaku iyiyse Lukaku oynar. Vedat Muriç de iyileşti. Hani golcü noktasında Talisca tarihin en önemli golcülerinden biriyken Fenerbahçe'nin bir anda üçüncü golcü durumuna düşmek yerine tabii ki orada mantıklı olan, yani İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım yönetiminin ve bence Fenerbahçe duayenlerinin, kanaat önderlerinin öncelikle aklına gelmesi gereken şey, ya tamam golcü oynamasın işte, hani golcümüz var ama forvet arkasında işte ya da forveti tamamlayan bir unsur olarak bu kadar skorer ve formda bir ismi yine ilk 11'de değerlendirelim düşüncesi bence öne çıkacaktır. Ha, ama gider mi sorusu çok mantıklı bir soru. Yani ortada somut teklifler yok ama ilgiler var. Talisca her zaman tüm dünyada piyasası olan bir oyuncu. Sanki rasyonel olan gitmesi gibi duruyor. Fakat hani Fenerbahçe'den kazandığı paraları ona verecek başka bir kaynak var mı? Ancak gene Suudi Arabistan olabilir. O da belirsiz. Bu arada hani Fred için de aynı şey geçerli ama Fred'le de sanki bir yol ayrımına gelindi gibi. Şu an Fred'le Talisca da takımın en iyi oynayan oyuncularından ikisi aslında. Böyle tuhaf da bir durum ama bazen böyle olur. Bazen taraftar isimden, cisimden sıkılır. Hani istemez aslında, oyuncu iyi gidiyordur yani. Ama gördüğünüz gibi Icardi gibi bir fenomen bile yani şu an unutuldu. Yani Galatasaray taraftarı şu an Icardi diye yakınmıyor. Taraftar şu anda neden biz transfer yapmıyoruz diyor. Gündeminin ilk sırasında Icardi'nin gidişi yok. O da enteresan işte. Futbolun nevi aslında münhasır özelliklerinden biri. Ve işte bir başka önemli transfer.
1: Abi müsaadenizle bölüyorum.
0: Tabii ki.
1: Siz değerlendirirken çünkü atıldı bir tweet. Fenerbahçe'den Fred'e teşekkür mesajı. Kulübümüz, Brezilyalı orta saha oyuncumuz Fred Santos'la yollarını ayırmıştır. 18 dakika önce atılmış bir tweet. Fred'e teşekkür edildi ve yollar ayrıldı.
0: Şu an canlı yayındayız ya. Bu reaksiyon doğal reaksiyon. Hani YouTube'da benim şu anda odaklandığım yayın platformu, YouTube yayın platformu daha çok. Hani reaksiyon videosu olarak kabul etsin değerli A-Para izleyicileri. Vallahi Galatasaray bence bir düşünsün.
1: Fred'im.
0: Yani ben izledim adamı. Yani şu an izledim. Ha, bir istikrar vaat eder mi Fred? Bir liderlik vaat eder mi? Sonuçta çok tecrübeli bir oyuncu. Futbolda, ya yani futbol seven dünyadaki hemen hemen herkesin tanıdığı bir isim.
1: Neden satıldı? Bir alternatif mi var takımda?
0: Hayır, falan.

0: Fenerbahçe'de çok acayip bir bolluk var. Hı-hı. Tabii ki bu çok yakından takip edenlerin bildiği bir şey. Türkiye'de 10+4 diye bir kural var. 14 yabancı bulundurabiliyorsunuz kadronuzda. 4'ü 2000 sonrası, 2001 Ocak sonrası doğumlu olmalı. Fenerbahçe'de o tip 7 oyuncu var. Yani 2000 sonrası doğumlu, yanlış hatırlamıyorsam. Diğer tipte, yani 10 olması gereken yerde 17 oyuncu var. Hmm. Yani Fred'in gidişi aslında, yani bence faydalıyken bir yaşanmak durumunda kalınan bir ayrılık. Benzer bir durum.
1: Gitmesi gereken başka oyuncular olamaz mıydı?
0: Olabilirdi. 10 sayısına ulaşmak işte, için. Bazen herkesi elinizden aynı rahatlıkla çıkartamıyorsunuz. Fred bugün ülkesinde rahatlıkla kendine bir takım bulabilir. Fenerbahçe'den kazandığını kazanamaz. Belli ki bir anlaşma yapılmış. Fenerbahçe hani senden bonservis bedeli de istemiyoruz. İşte atıyorum şu kadar da sana bu yıllık paranı verelim demişlerdir. Hani yılda 5 milyon euro veriyorlarsa mesela, al sana 2 bonservisin, git demiştir. Fred de şu anda şunu arıyordur. 3 milyon euro kazanacak bir yer. Fred'e 3 milyon euro verecek yer var. Abi lafın gelişi söylüyorum. Bu rakamlar birebir doğru değil ama 3 aşağı 5 yukarı doğru. Yani mesela Vlahovic için gelmesi de çok büyük olay. Yani gerçekten çok sansasyonel bir transfer. Burada da Beşiktaş yönetimini tebrik etmek lazım. Aa, hemen orada yanında da bir arkadaşım var. Onu gördüm. Tesadüfen mesela, bilmiyordum buralarda olabilecek birisi olduğunu.
1: Bu süreçte peki takımların mali tablolarını yönetmeleri de esas olan noktalardan biri değil mi? Yani bahsettiğiniz şey, ikiyi kardeşim ben sana vereyim, sen yoluna bak. O 2 milyon, 2 lira değil, 2 milyon eurodan bahsediyoruz.
0: Yani
1: 10 futbolcuya indirmesi gerekiyor. 17 kişi var. Her birine benzer rakamlar vererek yolları ayırdığı takdirde bu kulüp ya da bu kulüpler borsaya açık şirketler aynı zamanda. Nasıl bir bilanço yönetimi, mali tablo yönetimi yapacaklar?
0: Şu anda hani disiplinler çatışması gibi bir şey yaşıyor olmamız lazım. Hani A Para tabii ki rasyonelitenin zirve yaptığı bir kanal. Yani sonuçta rakamlar, İşte bütçeler, değil mi? Kar, zarar, işte analizler, trendler, işte mesela çat, işte al, üçü, işte Trabzonspor'unki aynı kaldı ama o azaldı, yukarı. Yani burada bir hani hakikaten her şeyin bilimsel temelde, matematikle açıklandığı bir noktadayız ama eğer Türk futbolunu anlamak istiyorsanız mantığı bir kenara bırakmanız lazım. Çünkü hani şu anda olan ekonomik hareketlilik ve dinamizm aslında gerçek hayatta, bence mesela orada benim size danışmam lazım. Hani bence çok karşılığı olan bir durum yok. Yani teknik olarak yakın zamanda net battıklarını bir ilan etmedikleri kalan dernekler statüsünde yönetilen bazı şirketlere bölünmüş bir operasyon bunlar. Yani sonuçta ama şimdi biz böyle konuştukça sana ne kardeşim, sen muhasebeci misin diyor. A Para'da konuşuyorum kardeşim, burada tam sorgulamak gereken yerdeyiz. Yani bu paralar hani ödenebilecek mi diye bana sorsa mesela bir taraftar, vallahi hiç bilmiyorum derim.
1: Yani sana ne diyende de bence bir problem var. Sonuçta sizden bizden çıkıyor, taraftardan çıkmıyor mu yani bu paralar?
0: Mesela sen hani tuttuğun bir takım var kuşkusuz. Onun maçlarını izler misin her hafta?
1: İzliyorum.
0: Avrupa maçlarını izliyorsun.
1: İzliyorum.
0: Peki diğer takımların maçlarını izliyor musun?
1: Fırsat buldukça bakıyorum.
0: Milli maçlara bakıyorsun. Sen fena olmayan, gayet futbol izleyicisi denebilecek, bir futbol sever denebilecek bir insansın. Sadece tuttuğu takımın maçlarını izleyenler var. Sadece milli maç izleyenler var. Yani bu düzlemde benim için hani mesela diyelim ben nükleer enerji profesörüyüm. Bir de hobim var, balık tutmak. Ya futbolda benim için haftada bir tuttuğum takımı izliyorum. Bir de milli maç olursa izliyorum. Bir de Türk temsilcilerin Avrupa maçlarını izliyorum. Şimdi böyle bakan birisiyim ben. Benim için olay şu. Aa, Osimhen gelmiş. Vay be falan. Aa, Salah gelmiş. Tuttuğum takıma Salah. Yani adam onun muhasebesiyle ilgilenmek zorunda değil ki. Hani bir sorumluluğu da yok. O sahneye çıkacak, şarkıyı söyleyecek adamın sesinin rengine, şarkının güzelliğine bakar. Yani müzikse bahsettiğimiz konu. Ama bence duyarlı genel kurul üyeleri, yani kulüp üyeleri, taşın altında eli olan yönetim kurulu üyeleri kulüplerdeki, bu konularda yeteri kadar hassas değiller. Bu işin denetleme boyutunda falan da ki kulüplerimizin yani çok ciddi miktarda borçlu olduklarını söyleyebiliriz. Ha, borç yiğidin kamçısıdır diye bakılıyor. Bir şekilde sistemde ilerliyor. Ama günün sonunda madalyonun diğer yüzünde şuna da bakmak zorundayız. Futbol sadece bir ekonomi değil, sadece bir business da değil, sadece bir oyun da değil. Bugün Türkiye için futbol MENA bölgesinde, işte Orta Doğu'da, Türkiye Cumhuriyetler'de, Türklerin yoğun olarak yaşadığı her ülkede ki neredeyse gezegenin çok büyük bir bölümünü kapsar bu. Futbol büyük bir sosyolojik, politik bir olay. Sadece ekonomik de bir olay değil. Sadece eğlence sektörü deyip geçemeyeceğimiz bir arayüze dönüştü. İşte Dünya Kupası 4 yılda bir yapılıyor. Amerika onu yapmak için can atıyor. Amerika'daki en çok ilgi duyulan spor olmamasına rağmen ve dünyanın hani siyaseten en çok tanınan, en güçlü figürü olarak görülen ismi Donald Trump, yani Amerika Başkanı, aslında Trump özelinde bakmayalım. Evet. FIFA Başkanı'nı Dünya Kupası esnasında arayıp kırmızı kart cezasını iptal ettirtebiliyor. Yani biraz da böyle baktığımızda aslında Türk kulüplerinin güçlenmesi, uluslararası arenada elde edecekleri başarıların bizler için paradan daha önemli olduğu bir arayüze dönüştü futbol. O yüzden hani rasyonel bir şekilde çatı örgütü Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu sektöre dair profesyonellerin, ben ve benim gibi işte sponsorlarda çalışan, federasyonlarda çalışan, sadece futbol olarak bakmayalım, hani futbolun abiliğinde tüm spor endüstrisi olarak bakalım, konuya yaklaşımı son derece özellikli olmalı. Yani işte bu karlar, zararlar, şeyler, matematiğin dışında da bir yaklaşım sergilememiz gerekecek hassasiyette bir iletişim ve paylaşım arayüzüne dönüştü futbol. Bunu da kabul ediyorum.
1: Ama sene içerisinde Kulüpler Birliği'nden çıkma sözü, işte Bankalar Birliği'nden özür diliyorum, İşte biz borcumuzu kapatıyoruz sözü de tüm başkanlar çıkıyor veriyor. Yani bahsettiğiniz gibi bir yüz oluştu ama bu noktayı da işte seçim kazanmak adına kullanıyorlar ya da işte başarılı bir başkan profili çizmek adına da biz borçlarımızı ödeyip işte Bankalar Birliği'nden çıkacağız.
0: Ama Bankalar Birliği'nin yaptığı kulüplere hayat veren, onlara yeniden toparlanma şansı veren çok önemli bir hamleydi. Bankalar Birliği'nden...
1: Daha doğru kullanılması gerekmiyor mu işte sonraki süreçlerde?
0: Tabii doğru. Yani bir kere son derece doğruydu yapılan. Ama kulüplerin çıkmak istemesini de şöyle görmek lazım. Bankalar Birliği'nde olmak demek bir anlamda sıkı yönetim halinde yönetilmek demek. Bankalar Birliği'nden çıkacak düzeye gelen kulüpler, ki benim bildiğim sadece şu ana kadar Galatasaray çıktı, yanılmıyorsam, düzeltirsen eğer, sen bilgi sahibisen diye söylüyorum. Fenerbahçe çıkmak yolunda kararlı, Beşiktaş çıkma yolunda kararlı. Bunları biliyorum. Trabzonspor da çıktı galiba Bankalar Birliği anlaşmasından. Ama bu çıktı demek şu anlamda değil. Biz bunu beğenmedik çıktık değil. Hayır. Ekonomiyi toparladık ve hani şu anda bir takım tahditlerle devam etmek yerine bunu yapıyoruz. Yani aslında demek ki işe yaramış bir dokunuş oldu ve kulüplere hayat verdi. Bence Bankalar Birliği ile yapılan anlaşmalar. Ama kulüplerin bence genel kurullarında biraz gereğinden fazla yer tuttuğu da kuşkusuz. Çünkü şu anda şöyle bakalım, o genel kurul üyeleri de birer taraftar. Ya bizim takım son 4 yıl şampiyon oldu. Ama bakıyorum herkes bir sürü transfer yaptı, bizden adamlar gitti diyen Galatasaraylılar var. Fenerbahçeliler artık lig şampiyonluğu hasreti, Şampiyonlar Ligi'nde takımlarını görme hasretinden ciddi ciddi yıpranmış durumdalar. Beşiktaşlılar kabuklarını kırdıkları şu dönemde Vlahovic gibi, işte Trossard gibi, Salih Özcan gibi, geçen yıl yapılan Orkun Kökçü gibi transferlerle kabuklarını kıran, yeniden zirveye oynayacağını
1: mesela yıllardır şampiyon olamayan bir Beşiktaş. Bu kadar oyuncuyu hangi bütçeyle alıyor? Nasıl bir bütçe yönetiyor?
0: Bilmiyorum. Hani bu Beşiktaş'a yönelik bir yanıt değil.
1: Hepsi için konuşabiliriz.
0: Hepsi için konuşuyorum. Yani tabii ki öğrenmek, aktarmak görevimiz.
1: Şimdi birazdan ben Lukaku,
0: ama ben bilmiyorum.
1: Şunu soracaktım. Lukaku ücretsiz mi geldi ya da bir düşük maliyetle mi geldi? Çünkü dediniz ki 40 dakika ligde oynadı, 63 dakika Dünya Kupası'nda oynadı. Bildiğim kadarıyla da 10
0: küsür. Ama iyi durumda yani.
1: Ama 10 küsür senedir de Fenerbahçe şampiyon olamıyor ve sadece bir yılda 100 dakika oynayan bir futbolcuyu transfer etmek bir nevi zar atmak anlamına gelmiyor mu?
0: Evet ama iyi bir zar, iyi bir deneme. Çünkü Dzeko örneği mesela enteresan bir örnektir. Evet, Fenerbahçe'nin şampiyonu kastetti. Dindirilemedi ama dindirilebilirdi. Dzeko doğru transferdi. Bunu gösterdi. Hala Dzeko'da Dzeko diyoruz. Dzeko'da hala aktif olarak futbolunu oynuyor 40 yaşında. Lukaku da Dzeko kadar önemli. Hatta kimilerine göre daha önemli. Daha büyük bir golcü. Ceza sahası içinde gerçek basketboldaki power forward'ı andıran yıkıcı bir fizik güç. O fizik güce rağmen enteresan etkileyicilikte bir teknik. Hava hakimiyeti zaten tartışılmayacak boyutta. Yani Türkiye Ligi'nin tozunu atabilecek forvet adayları şu anda ligimizde dört büyüklerde Onaçusu, Lukaku'su, Vlahovic'i, Osimhen'i ve Salah'ı kenardan, Sané'si, hani Greenwood'u hakikaten gerçek bir yıldızlar topluluğuyla çok acayip bir sezona. Şimdi ben bunun heyecanını yaşamayı gerçeklikten kopmadan tercih etmek durumundayım. Çünkü ben zaten sahada yazılan hikayeleri aktaran taraftayım. Ya da hikayeleştiren taraftayım. Ve takip eden taraftayım. Haberci kimliğimle ayrı, programcı kimliğimle ayrı, profesyonel bir çalışan olma kimliğimle ayrı. Açıkçası bana yapılan o eleştirileri şimdi ben de, evet, muhasebeci değilim ama durum finansal açıdan bana pek iyi gibi gelmiyor. Uzmanlık alanım olmadığı için çok daha detaylandıramıyorum. Ama bu paralar nasıl ödenecek? Sezon içinde bazı kulüpler maaşları ödemekte zorluk çekecek mi dersen, bence çekecekler. Bence ben bunun haberlerini yapacağım. İşte bilmem kaç aydır X kulübünün oyuncuları para alamıyor falan. Veya işte FIFA'dan uyarı geldi, yok UEFA'dan ceza geldi falan. Bunları şaşırır mısın dersen, asla şaşırmayacağım.
1: Mesela Fred haberini okurken ben ileriye dönük kesin dedim Serkan Bey. Fred gitmeseydi daha mı iyi olurdu haberlerini yapacağı bir dönemde göreceğiz gibi yani. Hani böyle ama bir pişmanlık da olacak gibi.
0: Ya gördüğüm kadarıyla benim futbol anlayışıma göre göz emniyeti açısından tatmin edici bir performans sergiler haldeydi. İyi girdi bu sezona bence. Ama işte Kante gibi bir deneyim var. Guendouzi bence çok yürekli oynuyor ve iyi performans sergiliyor. İsmail gibi milli takımımızın çok önemli bir oyuncusu. Hakeza yine hali hazırda Fenerbahçe'de. Asensio var, belki iyi formla başlamadı ama Asensio'nun, mesela Asensio Galatasaray'da haberi çıksa bir anda Galatasaraylıların çok heyecanlanacağını bileceğim kadar büyük bir futbolcu. Ya da X bir takım. Yani Asensio bugün Avrupa'nın her takımına transfer olabilir ve bu beni şaşırtmaz. Sadece sezona kötü girdi diye. Fred de sadece sezona iyi girdi diye belki bu kadar tepki vermek de doğru olmayabilir. Ama satılma sebebinin performans olmadığı kesin. Bu futbolcu, yabancı futbolcu kontenjanı ve biraz da Fenerbahçe taraftarının ona İrfan Can gibi bir muamele yaptığını düşünüyorum. Yani artık bizim bu adamdan umudumuz yok. Bunu hak edip hak etmediğiyle de ilgilenmiyor Fenerbahçe taraftarı. Taraftar her zaman haklıdır. Yani Kerem Aktürkoğlu içinde böyle bir borderline durum var. Yani o da bu tarafa düşebilir, bu tarafa düşebilir. Fenerbahçe taraftarında olumsuz düşünenler bir tık fazla gibi Kerem hakkında. Ama attıkça o survive ediyor ve kalıyor şeyde, oyunun tam içinde, başrolde. Evet. Milli takım içinde öyle. Galatasaray'dayken de öyleydi. Benfica'da da öyleydi. Yani Kerem Aktürkoğlu, ya tam anlamıyla iyi oyuncu diyemem ama adam atıyor falan denecek bir oyuncu. Fenerbahçe'nin hala bir transfer ihtiyacı olması da çok ironik.
1: Peki artık bu hafta itibarıyla Süper Lig müsabakalarını izlemeye başlayacağız.
0: Evet.
1: Hangi takım daha hazır? Dünkü haberlere göre, takip ettiğim kadarıyla, Galatasaray sadece bir transfer yaptı anladığım kadarıyla.
0: Ugo Çubuk bu.
1: Nasıl buluyorsunuz şansını Galatasaray'ın?
0: Ben vasat bir oyuncu olduğunu gözlemledim şu ana kadar. Ama bazen yan roller başrolleri parlatır ve kurguya çok değer katabilirler. varlıkları belki ölçülemez. Hani kimyadaki katalizör gibi diyebiliriz. Hani etkimeye giriyor, tepkimeye giriyor ama ne kendinden bir şey veriyor ne de bir şey alıyor. Fakat o tepkimeyi hızlandırıyor ve istenilen sonucun gerçekleştiği.

0: Beşiktaş tarihinde ne yaptı? Ağzıyla kuş tutmadı fakat acayip bir yeri var. Ha, Leslie ön adı. Leslie de böyle olabilir mi? Olursa olur, çünkü nereden baksanız bugün baktığınızda 20 milyon euronun üstünde bir değer biçilen adam. Galatasaray onu bir sene kiralıyor. Sezon sonunda opsiyonu var, satın alma opsiyonu var. Galiba 21-22 milyon euro civarı. Açıkçası ben çok olumlu düşünmeyen taraftayım ama olur mu olur. Yani belki çok faydalı bir kariyer geçirir Galatasaray'da ve Galatasaray tarihine adını iyi yazdırır. Beşiktaş'ta Atiba'nın yazdırdığı gibi.
1: 2,5 dakikam var. Bu transferler itibarıyla hangi takımın şansını biraz daha fazla görüyorsunuz bu sene için?
0: Sadece mesela ezbere konuşayım. Yani geldim bugün yurt dışından, yurt dışındaki bir spor mensubuyum ya da yurt dışında yaşayan bir futbol severim. Geldim, burada hangi takımlar var? Ha doğru, duydum onları ben. Dört büyükler mi? Onlar mı popüler? Kim kimi almış? Kadroları ne? Şu an hocalarına bakayım desem. İlk söyleyeceğim şey, her şeye rağmen Galatasaray'ın bir tık önde olduğu olurdu. Fakat yapılan transferler ve kağıt üstündeki kadro genişliğine bakıldığında Fenerbahçe de çok ön plana çıkıyor. Ama ben biraz mühendislik olarak baktığımda, hani bir tabir var. Aslında her şeyin mühendisliği olabilir. Futbolda kadro kurma mühendisliği. Yani en insicamlı kadrolardan birinin Trabzonspor olduğunu düşünüyorum. Bu arada Beşiktaş'ta da Salih Özcan, Orkun Kökçü gibi milli takımdaki önemli iki orta saha ve önlerinde Vlahovic gibi bir adamla çok tehditkar olduğunu düşünüyorum. Fakat Beşiktaş'ta da bence kadro genişliği, derinliği açısından bir problem var şimdilik. Ama 2-3 oyuncu transferiyle onlar da potaya girebilirler. Aslına bakarsan politik olmadan gerçekten samimiyetimle söylüyorum. 4 şampiyonluk adayıyla giriyoruz. Böyle oranlar %25, %25, %25, %25 olmasa bile 27-26
1: erken kopma olur mu peki?
0: 24-23 şeklinde olacaktır. Erken kopma bekliyorum. Çünkü bu kadar yakın durumlarda hayal kırıklığı yaşayan bir takım olacak illaki. Çünkü birbirleriyle de oynuyorlar. Yani 10 hafta geçtiğinde bu 4 şampiyonluk adayından 1-2 tanesi talihsizlikten veya iyi çalışmamaktan veya kimyanın tutmamasından dolayı bir takım hezimetlere ya da beklenmedik puan kayıplarına maruz kalacak ve moralman çökecektir ve yarışta biraz geriye kalabilir. Ben iyi bir başlangıç beklemediğim, sonradan açılacağını düşündüğüm takım olarak Galatasaray'ı gösteriyorum. En istikrarlı performansı Trabzon'dan bekliyorum. Fenerbahçe'de deneyimli oyuncu, yaş ortalaması itibariyle ve kariyer olarak bakıldığında çok fazla sayıda var ve büyük bir derinlik, genişlik var. Fenerbahçe'de İsmail Hoca'nın bunu yönetip yönetememesi durumu çok belirleyici olacak.
1: Bakalım, bizler de heyecanla takip edeceğiz. Çok teşekkür ederiz değerli yorumlarınız.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sağ olun. Fotomaç yazarı Serkan Korkmaz bizlerle birlikteydi. Böylece spor ekonomisine nokta koyuyoruz. Görüşünceye dek hoşçakalın.

0: Türker Beyaz olarak şehirleri aydınlatmak, hayatın enerjisi olmak için çıktık yola. Şimdi de yatırımlarımıza güç katmak ve ülke gelişimine katkı sağlamak için halka arz oluyoruz. Gelin birlikte büyüyelim. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Halk Yatırım, Vakıf Yatırım ve Ziraat Yatırım.
1: Kapex Kimya Sanayi halka arz oluyor. Talep toplama tarihleri 12-13-14 Ağustos. Konsorsiyum liderleri Ziraat Yatırım ve TSKB.
2: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.
3: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracınızı açık artırmada gelen en yüksek teklife satalım. Bir de böyle. Otobit'te.
4: Neyse çolanı açtın. Neyse çolanı.
5: Bizim olanı kesmedi daha.
6: Ama ne otel?
7: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
6: Trivago'ya bakmadın mı?
8: Ben 4200'e buldum.
9: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
6: Trivago'ya bakmamış.
9: Otel mi? Trivago.
4: Mesut olanı açacağım. Mesut olan. Bizim olanı keşfedeceksin ha.
10: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Sivi Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Sivi Enerji.
2: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Altın herkesindir. Ama bilezik Koçak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Koçak'tır. Koçak.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi Kredi.
2: Aracınızı satmak gözünüzde mi büyüyor? Otobit.com'a girin. Aracı

0: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
2: Ne? Atlayın arabadan. Kızımı dinleyeceğim tuttu çocuğum. Yürüyün hanımlar eve.
4: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
2: Aç bakayım ağzını.
4: Diş yok diş.
2: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
2: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
2: Öş, sus.
5: Göreviniz.
0: Göreviniz
5: tatil.
2: Tatil.
1: Görevimiz tatil pazar 20'de Ağbara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

Herkese merhabalar, ben Zehra Öney. Teknoloji ve Gelecek programıma hepiniz hoş geldiniz. Yapay zeka artık hayatımıza yeni uygulamalar ekleyen bir teknoloji olmanın ötesine geçti. Bugün şirketlerin nasıl karar aldığına, hangi yatırımları yaptığına ve geleceğe nasıl hazırlandığına doğrudan etki eden bir dönüşüm gücü haline geldi. Bu dönüşümün merkezinde tabii ki veri var. Veriyi işleyen algoritmalar, onları çalıştıran dev veri merkezleri ve tüm sistemi mümkün kılan teknoloji altyapıları var. Ancak yapay zeka büyüdükçe bir yandan da karşımıza yeni sorunlar çıkartıyor. Bu teknolojinin gelişim hızını kim belirliyor? Kuralları kim koyuyor? Ve giderek daha kritik hale gelen veri altyapı ve ekonomik güç kimlerin elinde toplanıyor? Bugün önce bu sorulara ışık tutan iki önemli gelişmeyi sizlerle paylaşacağım. Ardından da teknoloji ve iş dünyasının deneyimli iki lideriyle birlikte yapay zeka çağında kurumların nasıl dönüşmesi gerektiğiyle ilgili ve verinin nasıl stratejik değere dönüştüğünü ve geleceğin liderlik anlayışının ne olacağını detaylı bir şekilde konuşuyor olacağız. Şimdi ilk haberimle başlayalım. Yapay zeka dünyasının dikkat çeken şirketlerinden, programımda da sık sık yer veriyorum ve sıkı takibindeyim, Anthropic bu hafta önemli bir çağrı ile gündeme geldi. Kendi yarattığı Claude'un, aynı zamanda geliştiricisi olduğu Claude'un, şirket Claude'la ilgili yapay zeka kendini inşa ettiğinde başlıklı bir rapor yayınladı. Dikkat çekici bir uyarıda bulunuyor bu raporda. Rapora göre yapay zeka sistemleri insan müdahalesi olmadan kendi sonraki nesillerini geliştirebilecek bir eşiğe yaklaşıyor. Eğer bu noktaya ulaşılırsa teknolojinin ilerleme hızı insanların takip edebileceğinin çok ötesine geçebilir. Anthropic bugün Claude'un kendi yazılımına eklenen kodların büyük bölümünü üretebildiğini söylüyor. Biraz ürkütücü. Bu nedenle şirket risklerin belirli bir seviyeyi aşması durumunda önde gelen yapay zeka laboratuvarlarının gelişiminin geçici olarak yavaşlatılabilecek ve ortak ve denetlenebilir bir mekanizma kurulmasını öneriyor. Anthropic'e göre tek bir şirketin yavaşlaması da çözüm değil. Çünkü bu durumda yarış yalnızca yavaşlamayan ya da tek oyuncunun öne geçmesiyle sonuçlanabilir. Bu nedenle farklı ülkelerdeki büyük laboratuvarların ortak kurallarla hareket etmesi gerektiğini de özellikle savunuyor. Ancak burada dikkat çekici bir çelişki var. Bu çağrı aslında değerlemesi hızla yükselen, halka arz hazırlıkları yapan ve OpenAI ile rekabet eden bir şirketten gelmesi aslında biraz dikkat çeken bir şey. Bu nedenle bazıları bunu samimi bir sorumluluk çağrısı olarak değerlendirirken büyük bir çoğunluğu da rekabet avantajını korumaya yönelik stratejik bir hamle olarak yorumluyor Anthropic için. Benim fikrimi sorarsanız asıl soru böyle bir yavaşlamaya kim karar verecek ve küresel ölçekte gönüllü bir mutabakat ne kadar uygulanabilir olacak? Evet, bekleyeceğiz, göreceğiz. Önümüzdeki hafta bu konuyla ilgili araştırmalarıma devam edeceğim ve sizlerle bunun devamını paylaşacağım. Diğer haberimi de buna bağlantılı olarak seçtim. Gücün belirli merkezlerde toplanması yalnızca teknolojinin kendisinde yaşanmıyor. Aynı eğilim yapay zeka ekonomisinin etrafında oluşan sermayede de karşımıza çıkıyor. Çok önemli bir konu. Bu yıl çip üreticilerinin yükselişi öyle hızlı ki bazı şirketler bulundukları ülkelerdeki borsaları neredeyse tek başına yönlendirebilecek ölçüde büyüdüler. Bugün TSMC Tayvan'ın ana endeksinin yaklaşık %41'ini oluşturuyor şirket olarak. Güney Kore'ye baktığımızda Samsung ve SK Hynix'in toplam ağırlığı %55 seviyelerine ulaşmış durumda borsada. Bu tablo yatırımcılar açısından önemli bir sonuç yaratıyor. Çünkü ülke ekonomisi

0: ekonomilerinde yatırım ülke ekonomilerine yatırım yaptığını düşünen de birçok kurum, kuruluş, kişi gerçekte birkaç teknoloji şirketinin performansına bağlı hale geliyor. Üstelik bu büyüme bazı fon yöneticileri için ters bir sorun da yaratıyor. Portföy kuralları nedeniyle en hızlı yükselen hisselerdeki ağırlık belirli bir sınırı aşınca satış yapmak zorunda kalıyorlar. Yani başarı belli ölçüde sistem tarafından da sınırlandırılıyor bu şekilde. Goldman Sachs'ın verilerine göre çip devleri dışarıda bırakıldığında bölgedeki birçok sektör yıl boyunca oldukça zayıf bir performans sergiliyorlar. Bir başka deyişle piyasaları yukarıya taşıyan geniş tabanlı bir büyüme değil, sınırlı sayıda teknoloji devinin yarattığı ivme. Birbirinden farklı gözüken bu iki gelişmenin ortak bir noktası var. İster teknoloji kontrolünde, ister sermayenin akışında olsun, güç belirli merkezlerde yoğunlaştıkça denge kurmak ve riskleri doğru okumak giderek zorlaşıyor. Peki bu dönüşüm şirketlerin günlük kararlarına, çalışanlarına ve liderlerine nasıl yansıyor? Şimdi bu soruları sahada birebir yaşayan iki değerli konuğuma da yöneltmek istiyorum. Bugün stüdyomda bu dönüşümü hem teknoloji, hem iş dünyası tarafı, hem de insan kaynağı tarafında çok iyi tanıyan iki değerli isim var. Bu iki konuğumla biraz önce teknolojide yaşanan gelişmeler, teknolojinin penetre ettiği ekonomik düzen, aynı zamanda Türkiye'nin bu teknolojik gelişimde nerede olduğu ve insan olarak, insan kaynakları olarak oradaki etik ve bireysel uyum süreçlerimizin hepsini detaylı bir şekilde konuşmaya çalışacağız. İlk konuğum SAS Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika bölgesinde enerji ve telekomünikasyon sektörlerinden sorumlu bölge lideri Ekrem Emre Ulta. Kendisi aynı zamanda Teknolojide Kadın Derneği'nin de yönetim kurulu üyesi. Hoş geldiniz Emre Bey.
1: Merhabalar Zeya Hanım, hoş bulduk. Çok teşekkürler.
0: Keyifle sizi ağırlayacağım bugün.
1: Ben de çok
0: aynı mutluyum. Aynı zamanda da sizi yakinen tanıyorum. Evet. Çalışmalarınızı, katma değerinizi de çok takip ettim yıllar içerisinde. Biraz ben sizden de bahsetmek istiyorum aslında. İstanbul Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliğinden sonra Marmara Üniversitesi'nde de yönetim ve organizasyon bölümünü tamamlamışsınız ki çok enteresan bir birleşim.
1: Tamamlayıcı, evet.
0: İş hayatına yazılım mühendisi olarak başlamışsınız ve 20 yılı aşkın süredir de teknoloji dünyasındasınız. Software, AG ve Gantech'in ardından da Oracle, SAP ve SAS gibi global şirketlerde çözüm liderliği, satış, pazarlama ve kanal yönetimi alanlarında çalışmışsınız. SAS Türkiye'de 2006-2012 yılı arasında telekomünikasyon ve iş ortakları satış müdürü olarak da görev almışsınız. 2020'den bu yana da SAS'ta Türkiye'de kurumsal satıştan sorumlu genel müdür yardımcısıydınız. Bu yılın başında kıymetli bir göreviniz oldu. Ve Orta Doğu, Türkiye ve Güney Afrika bölgesindeki enerji ve telekomünikasyon sektörlerinde de liderliği ele aldınız. Bunu da biz gururla izledik. Çok tebrik ediyorum.
1: Teşekkür ediyorum.
0: Bir de Türk sesi orada olacak. Ona da ayrıca seviniyorum.
1: Evet.
0: Çok güzel sizi burada ağırlamak. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Seher Hanım.
0: İkinci konu Bacacı Yatırım Holding Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu üyesi Vildan Çal Özel. Hoş geldiniz Vildan Hanım.
2: Merhaba, hoş bulduk.
0: Kısaca sizle de ilgili bilgi paylaşacağım. Hatta çok kesişen yollarımız var. Buna da heyecanlandım ve mutlu oldum. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik'ten mezuniyetten sonra bir de Boğaziçi Üniversitesi'nde yüksek lisansınız var. 20 yılı aşkın süredir de ulusal ve uluslararası deneyimle teknoloji, dijital dönüşüm ve B2B iş geliştirme alanlarında öncü projeleri de imza attınız. Yani early bird bir lidersiniz. O dönemin zorluğuna rağmen kariyerinize Netaş ve Nortel Networks'te sistem planlama mühendisi başlamışsınız. O dönemin gerçekten en yüksek kurumlarıydı. Biz de bizzat şahit olduk.
2: İkinci üniversite diyebileceğiz.
0: Evet, ikinci üniversiteydi. Turkcell de bunları da sayabilirim. Evet. Ardından Avaya'da müşteri ilişkileri yönetimi, Turkcell Global Bilgi'de uluslararası iş geliştirme ve operasyon alanında üst düzey direktörlük ve Avrupa ve Bağımsız Devletler Topluluğu pazarlarında da önemli büyümeleri de bu işler sayesinde imza attınız. Komodata Grup'ta satış, pazarlama ve teknoloji çözümlerinden sorumlu genel müdür yardımcılığı, KFC Türkiye'de Chief Digital Transformation Officer, bunlar hep böyle farklı sektör deneyimleri getiriyor. Ve e-ticaret platformlarında ERP sistemlerine kadar tüm dijital altyapıların yönetiminden sorumlu oldunuz. Ve iş gıdada da yönetim kurulu üyeliği görevini üstlendiniz. Bugün Bacacı Yatırım Holding'de Bilgi Teknolojileri İcra Kurulu üyesi olarak görev yapıyorsunuz. Bu kadar birikim arkasından ve ödüllü teknoloji projelerine liderlik etmiş çok uluslu ekiplerle çok önemli isimleri de ağırlıyorsunuz. Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim.
0: Konuklarım bugün çok yoğun, çok sıkı. Ben de ona göre sorularımı hazırladım. Çok kıymetli bilgilendirmeler olacağına eminim. Tabii SAS çok önemli bir kurum. Dünya için çok önemli, Türkiye için çok önemli bir kurum. Evet. Çok yatırım yaparak büyüyen, çok bu yatırımlarını da hep güncel yapan ve yaptığı yatırımlarla sadece teknolojiyi izlemek değil, yapay zekanın da getirdiği bütün ilerlemeleri ve gelişmeleri uygulayabilen çok kıymetli bir marka. Siz son iki yıldır neredeyse de bu kurumun gündeminde yapay zekanın olduğunu söylemiştiniz. Evet. Bizlerle paylaşmıştınız. Evet. Ancak bir tarafta da milyarlarca liralık yatırım yapan şirketler varken, biraz önce bahsettim. Diğer tarafta da bu yatırımları somut iş sonuçlarına dönüştüremeyen de kurumlar var. Yani bir tarafta yatırım yapıyorlar ama somut iş sonucunu görmüyoruz. SAS'ın uzun yıllara dayanan veri analitiği ve kurumsal dönüşüm deneyimini zaten bütün hepimiz biliriz. Bize biraz SAS'ın son döneminden, yani bu gelişmelerden sonraki SAS yapısından bahsetmenizi rica ediyoruz. Yapay zeka projelerinde başarıyı belirleyen temel unsur teknoloji yatırımı mı, veri kalitesi mi? Bunlar çok önemli. Yoksa liderlik ve kurum kültürü mü? Ya da hepsi mi?
1: Hepsi mi?
0: Evet. Evet. Bir de şeyi soracağım. Bütün bunları anlattıktan sonra en büyük hatayı şirketler nerede?
1: Nerede yapıyor? Peki. Evet, Seher Hanım, çok teşekkür ediyorum öncelikle davetiniz için. Burada sizinle bu programı yapmak büyük keyif. Bildan Hanım'la birlikte aynı stüdyoyu paylaşmak. İş seyahatlerim sebebiyle birkaç kere aslında katılmak istemiştim ama olmamıştı. Bugüne kısmetmiş. Tekrar teşekkür ediyorum. Biraz SAS'tan bahsederek aslında neler yapıyoruz, yapay zeka dünyasında nerede duruyoruz, öyle başlamak istiyorum konuya. Daha sonra sorunuza değiniyor olacağım. Orada epey bilgi ve altyapı var yapay zekanın başarısı ve neler yapılması gerektiği konusunda. Sizin de bahsettiğiniz gibi SAS uluslararası bir firma, Amerika menşeli. Kuruluşundan bu yana her zaman daima veri bilimi, ileri analitik ve yapay zeka teknolojilerine yatırım yapmış bir şirket. Aslında akademik bir şirketiz biz. Kurucumuz Jim Goodnight bir üniversite profesörü. Yıllar önce 1960'larda aslında tarım verilerinin analiz edilmesi, rekolte tahmini için bir yazılım, bir istatistiksel yazılım geliştiriyor. Bu yazılım büyüyor, genişliyor. Farklı alanlarda da kullanılmaya başlıyor. Ve 1976 yılında SAS'ı kuruyor. Tabii akademik kökenli olduğumuz için üniversiteden gelen bir profesörün kurduğu bir şirket olarak da SAS sektör ortalamalarına göre diğer teknoloji şirketlerine nazaran her yıl gelirlerinin önemli bir oranını, ki %26 oranında bir R&D'yi, araştırma geliştirmeyi tekrar ürünlere ve çözümlere yatırıyor. Bu da sizin biraz evvel bahsettiğiniz gibi dinç kalmak, yeni nesil teknolojileri yakalamak adına önemli bir adım diye düşünüyorum. Türkiye'deki operasyonlarımız, Türkiye ekonomisine ve istihdamına katkımız da aslında bir 30 yıllık geçmişi var. İstanbul ve Ankara ofislerimizde faaliyet gösteriyoruz. Tabii şimdi bölge rolleriyle birlikte Orta Asya'nın dışında Middle East'te, Suudi Arabistan'a da bu açılmış durumda. Neler yapıyoruz? Hangi şirketlerle çalışıyoruz? Aslında belki marka bilinirliği çok yüksek değil çünkü son kullanıcı açık bir şirket değil. Ama kurumsal dünyada aslında biz regülasyonu çok yüksek, kompleks kararlar alınan ve çok fazla insana dokunan aslında finans, bankacılık, kamu, sigorta, telekomünikasyon, enerji sektörlerinde faaliyetler yapıyoruz. Buralarda projeler geliştiriyoruz. Bu projelerin aslında nihai dokunduğu noktada insan oluyor. Temelinde ne yapıyoruz? Aslında yapay zekanın da yani 1950'lerden gelen bir teknoloji yapay zeka. Çok yeni değil. Bir takım istatistikleri, antik teknikleri hali hazırda zaten var ya kurumlar tarafından kullanılıyordu ve SAS bu ekosistemin içerisindeydi. Veriyi merkeze koyuyoruz. Şirketlerin verilerini uçtan uca analiz ediyoruz. Sadece içsel verileri değil, dışarıdan aldığımız verileri

entegre ederek aslında tahminsel modeller, işte yapay zeka, makine öğrenme yöntemleriyle veriden bir içgörü oluşturuyoruz. Ve kurumlar bu içgörüyü karmaşık iş problemlerini çözmek için ve kendi işleri adına daha iyi kararlar almak için kullanıyorlar. Birkaç örnekle burayı tamamlayayım. Ondan sonra daha heyecanlı kısım olan yapay zeka ve oradaki gelişimlere değiniyor olacağım. Mesela bir bankaya gittiğiniz bir birey olarak kredi başvurusu bulunduğunuzda sizin dosyanızın tüm inceleniş şekli, geçmiş davranışınız, geliriniz, profiliniz, daha önceki hareketleriniz bir skorlama mekanizmasına giriyor. Bir takım analitik modeller çalışıyor burada. Tabii işte veri kalitesine falan da buradan geleceğiz. Bu veri kalitesinde burada çok doğru olması gerekiyor. Ve bu aslında kredi kararı bir analitik sürecin sonucu. Bir perakende de mesela yeni bir ürün pazara çıkacağında, o ürün eğer başka bir örneği yoksa bir takım yine istatistik metotlarla birlikte ne kadar satılabilir, nerede satılabilir, kime hangi fiyattan satılabilir, bu yine bir tahminleme probleminin çözümü. Eğer evinize kargo vaktinde doğru zamanda geliyorsa onun arkasında gerçek anlamda bir optimizasyon çalışması vardır. Dolayısıyla SaaS yıllar boyunca bu tip projelerle, ki bu sene 50. yılımızı kutluyoruz, şirket açısından da değerli bir zaman bizim için bu sene, hep bu projelerle aslında bir analitik düşünme, kas gücü, zihniyeti kazanmış bir firma ve sürekli teknolojilerini yenileyerek giriyor. İşte biraz daha bahsettiğiniz Anthropic gibi, OpenAI gibi biz öyle ön taraftaki büyük dil sağlayıcı kurumlardan değiliz. Biraz işin arka tarafında, mutfağında, işin yönetişiminde, güvenliğinde, güvenilirliğinde çalışıyoruz. Birazdan yapay zekanın başarı unsurlarından bahsederken bunlara da yine referans veriyor olacağım. Şimdi eski bir teknolojide, yani 50'lerden gelen teknolojidik Zehra Hanım, ne zaman fark yarattı? Aslında 2022 yılının Kasım ayında ChatGPT ile birlikte, biliyorsunuz, yüz milyonlarca kişiye yapay zekanın yetenekleri açıldığında artık insanlar işte soru sorduklarında bir dost gibi, bir insan gibi kendisine cevap veren bir makine gördüklerinde, bir program gördüklerinde, buradan içerik ürettiklerinde, işte kompozisyonlarını yazdıklarında artık bu bir dönüşümün geri dönüşülmez başlangıcı oldu. Ve üretken yapay zekanın hayatımıza girdiği dönem bu. Her zaman bireylerden, tüketicilerden başlayan teknolojiler daha yıkıcı olmuştur. İnternet de böyleydi, yaygınlaşması benzer şekildeydi aslında. Dolayısıyla kurumlar, devletler bireylerden o gelen rüzgara tutunmak zorundalar ve işlerini bu yönde geliştirmek durumundalar. Stanford AI Index'in burada bir değerli bir çalışması var. Son 3 sene içerisinde üretken yapay zekanın entegrasyonu ve yayılması dünya nüfusunun %53'üne ulaşmış durumda. Bu rakam internete, işte akıllı telefonlara, bilgisayarların gelişimine baktığımızda onlardan çok daha öte ve ileride. Dolayısıyla şirketler şu mesajı aldılar. Bir dalga geliyor. Bir değişim ve bir dönüşüm dalgası geliyor. Ve 2023-2024 yılları itibariyle aslında kurumlar, yönetim kurulları, boardlar, CEO'lar bu akımı kaçırmamak adına, buradaki dönüşümü kaçırmamak adına yapay zeka ile mutlaka bir şey yapmalıyız. Bir teknoloji yatırımı yapmalıyız. İnovasyon iştahına kapıldılar diyeyim. Ve ilk projeler, işte test projeleri, üretken yapay zeka yeteneklerini en hızlı şekilde insan kaynakları süreçlerine, işte çağrı merkezi süreçlerine, pazarlama süreçlerine, içeride kod geliştiriyorsak kodların yapay zeka tarafından üretilmesi, yazılması süreçlerine aktardılar. Fakat burada kritik bir şeyi kaçırdık. Hızlı olalım derken biraz hazırlıklı olmayı unuttuk diye düşünüyorum. Bu tip projelerin başarısında dijital dönüşümde de yaşadığımız konulardan bir tanesi, Lidan Hanım da belki kendi konuşmasında katılır. Çoğu proje gerçek bir iş ihtiyacı tanımlanmadan, iş ihtiyacı ortaya, bunun fizibilitesi, fayda maliyet analizi yapmadan hayata geçti. İkinci bir konu, kurumlardaki insan ve kültürün farklılaşması gerekiyor ya da yapay zekaya adapte olabilmek için. Geleneksel zihniyetle çalışan bir şirkete bir yapay zeka teknolojisi çok hızlı bir şekilde adapte etmeniz mümkün olmadı. Buradan kayıplar ve fireler oldu. Üçüncü konuda aslında her yeni yıkıcı strateji kendi içerisinde süreçleri, iş süreçlerini yeniden
tasarlama, dizayn etme fırsatı veriyor bizlere. Ama kurumlar o kadar hızlı hareket etmek istediler ki aslında yapay zeka teknolojilerini mevcut süreçlerin üzerine yapıştırmayı tercih ettiler çoğu zaman. Halbuki biraz da burada yapılması gereken yapay zeka ile bu işi yaptığım işi yapay zeka ile nasıl yaparım değil, elimde yapay zeka var, onun

0: yetenek ve yetkinlikleriyle bu süreçleri nasıl optimize edebilirim, nasıl iyileştirebilirim? Yani bir çağrı merkezi agentini kaldırıp benzer işi yapan bir sanal ajan koymanın çok büyük bir katma değeri olmadı. Maliyeti düşürdü belki ilk etapta ama çok büyük bir katma değeri olmadı. Yapılması gereken süreçlerin de proseslerin de yeniden tasarlanıp dizayn edilip buna göre çalışılmasıydı. Bu biraz o tabii bir ilk refleks, inovasyon refleksi. Ben bunu hata demiyorum. Bu bir tercih ve yöndü. Çok da yanlış bulmuyorum aslında. Daha sonra bu üretken yapay zeka biliyorsunuz ajan bazlı, generatif AI'dan ajan bazlı, ajan destekli yapay zekaya geçtik. İnsanlar durmuyor. Biraz önce antropin söylediğiniz şey çok aslında ütopik ve kendi neslini yaratması.
1: Antropik, Claude'un kendi artık
0: inanılmaz
1: gelişimini kendi yapmasını görünce o durmayı söyledi. Aslında biraz buna öbür soruda geçelim Emre Bey.
0: Evet.
1: Bir Bildin Hanım'a döneceğim ben.
0: Tamam.
1: Böyle bir atışarak gidelim ki
0: olur.
1: Bizim program biraz heyecanlı ve adrenalimiz yüksek.
0: Ben böyle başladım bitirmiyorum
1: program.
0: Zehra Hanım.
1: Fark ettim.
0: Onun evet,
1: için.
0: Fark ettiniz. Gerçek, ben
1: ama çok güzel gidiyordu. Şahane.
0: İki önemli konu var. Veri ve güvenilirlik. Bir sonraki turda
1: tabii.
0: Onlara değinelim.
1: Hemen döneceğiz birlikte. Şimdi Bildan Hanım, birçok şirket dijital dönüşümü teknoloji projesi olarak görüyor. Emre Bey de söyledi. Çok hazırlıklı olmuyor. Halbuki insan ve kültür konusuna da çok dikkat etmek gerekiyor burada. Siz holding yapısında, kendi holding yapınızda farklı sektörlerde dönüşümü yöneten de bir lidersiniz. Daha önceki kariyerde paylaştım. Çalışanların değişime adaptasyonunu sağlamak için liderlerin nasıl bir yaklaşım belirlemesi gerekir? Bu kadar değişik bakış açısıyla soruyorum.
2: Evet, hani dönüşümün sihirli anahtarı hani yapay zekadan da önce farklı dönüşümlerde evet hep insan, süreç, teknoloji oldu. Sadece teknoloji olsaydı zaten hani her yazılımı, aynı yazılımı, dünya devi yazılımı alıp satın alıp içinde kullanmaya başlayan şirketlerde müthiş verimlilikler görürdük. Bazı nasıl diyeyim, başarısız projelerin piyasada adı geçmezdi. Neden dönüşümler başarısız oluyor? İşte dediğiniz gibi ilk başta veri altyapısı evet, hazır olmayabiliyor. Ki yapay zeka ile bir şey yapacaksanız herkesin verisi var ama o veri gerçekten düzgün akıyor mu? Önce onu bakmak, güvenilirliğini sağlamak önemli. Ama sonrasında süreciniz net değilse bir başka başarısızlık geliyor. Ama hepsinin ötesinde bir insan faktörü var. Bütün dönüşümlerde insan faktörü sadece kültürle ilgili değil, bazen bir korku da olabilir. Ki bugün yapay zeka tarafında hani çok fazla pompalanan bir haber de var. İşte şu firma 10 bin kişi yapay zeka nedeniyle işten çıkarttı. İşte hepinizin işini yapay zeka devralacak diye. Dolayısıyla biz teknoloji yöneticilerinin şirketin içerisine yapay zeka ile ilgili bir uygulama getirmeye çalıştığımız zaman şirkette bazı konumlarda korku oluşması çok normal. O yüzden hani liderler olarak biz nasıl bir metot belirliyoruz? Bir kere o liderlik ya da bu işi sahiplenme tek bir pozisyonun, ki genelde şirketlerde teknoloji pozisyonundan sorumlu olan kişilerde oluyor, tek bir pozisyonda olamaz. O lider ekibin hepsi bu işe katkı gösterdiklerinde, bu işin parçası olduklarında işte o zaman başarılı projeler için ilk adım atılmış olur. Benim özellikle uygulamaya çalıştığım kısım o ilk baştaki korkuyu, tepkiyi elimine etmek için daha basit, onların hayatlarını kolaylaştıran uygulamalar devreye almak olur. Bir kere bir başarı şirketin içerisinde, o yüzden hani hep böyle küçük adımları, küçük güzel başarılı adımları atarsanız o zaman o büyük değişim için size teknolojiye bir güven oluşur. O yüzden başlangıç biraz daha insanların hayatına dokunan, onların hayatını kolaylaştıran konulardan geçiyor. Bir de hızlı kazanım alacağınız şeyleri önceliklendirmek. Arkada siz çok büyük bir projeye çalışıyor olabilirsiniz ama hiçbir organizasyon sizi 6 ay, 1 yıl, 2 yıl beklemez. O yüzden o küçük adımlarla hayatlarını kolaylaştırdığınızda organizasyonda size bir güven oluşursa Sonrasında fikirlerle

0: organizasyon zaten size geliyor. Bir de herhalde bizde tabii çok farklı şirketler var, çok farklı sektörler var, lokasyonlar da ayrı olduğunda her yerde, her şirkette, belki departmanlarda sizin bir temsilcinizin olması, IT, teknolojici olması gerekmiyor ama o teknolojiyi sahiplenen, yeni şeyler öğrenmeye istekli kişileri birer temsilci gibi o departmanlara oturttuğunuzda bu sefer size sorunlu süreçler, iyileştirme alanları da gelmeye başlıyor. Aksi takdirde bir teknoloji departmanının her sektörü, her departmanı, her işi bilip oraya bir çözüm üretmeye çalışması pek mümkün değil. Birkaç taneyi yaparsınız ama bir yerde durursunuz. O yüzden o organizasyonun sahipliğini, güveni sağlamak en klasik nokta diye düşünüyorum.
1: Şey soracağım, holding yapısı olarak. Şimdi biz normalde teknolojide ürün ve servis bildik hep. İşte SAS'ın ürünleri var, OpenAI'nin ürünleri var, Anthropic Claude. Yani hep bir ürün bazlı gittik. Oysa yapay zekayı tarif ederken bunun yaşamsal bir sistem, bir form olduğunu hep aktarıyoruz. Evet. Bu bir elle tutulur bir şey değil, bir ürün, bir servis değil. Teknolojik gelişme, yapay zeka, yeni bir zeka türü, yeni bir form. Belki biz gibi olabilecek yeni bir form. Yani bir başka türevden bahsediyoruz. Bir organizmadan, bir canlıdan bahsediyoruz. Zekası olduğu için canlı diye tabir edebiliyorum. Çünkü evet, strateji yapabiliyor, düşünebiliyor, karar alabiliyor. Beden de eklenebiliyor. Hatta beyin, yani insansı bir görüntü de eklenebiliyor. Dolayısıyla şirketlerin aslında bu yolda giderken bu işi bir teknoloji departmanı ya da teknoloji anlatımıyla değil, yepyeni bir sistem, yepyeni bir formun içinde bizimle beraber yeni bir zeka türü var. Bu zeka türü de artık iş dünyasına girdi. Figure AI gibi. İşte X saattir durmadan, yemeden, içmeden çalışan bir arkadaş var orada. Bunlar tabii ki çoğalabilir. Çok çoğalabilir. Maliyetler de yüksek değil bu konuda. Dolayısıyla bunlar basit ürünler, basit üretici zekalar. O zaman insan ve bu formun beraber nasıl el ele tutuşacağı konusu acaba işlense ve bunu daha doğallaştırsak biz. Çünkü teknoloji departmanı dediğimizde uzakta bir departman. Ben teknik değilim. Ben teknolojiyi yapamam. Ben bilmiyorum ki. Bizim için orada teknoloji departmanı var. Bir de Vildan Hanım var. O da çok bilgili. O da dönüşümü yönetir. İnsanlardaki kültür şirketlerde biraz böyle. Siz nasıl yaptınız Bacacı'da?
0: İlk dönüşümler, ilk projelerde biraz teknoloji ekibinin, ama sadece teknoloji şapkasıyla değil. Hani ben o departmana ya da ilgili sektörün sahasına gittiğimde teknolojici olmuyorum artık. Onlardan biri gibi süreci anlamak çalışıyorum. Biraz oradaki yönlendirme, bu cesaretlendirme kritik oluyor. Ama bir süre sonra, ki hedefimiz de orası, teknoloji departmanları aslında en doğru platformu sunan, o platformun arkada güvenliğini sağlayan, çünkü hani bu uçtaki kullanıcının sorumluluğu değil, ama hani bütün bu ajanları, yapay zeka ajanlarını tıpkı departmanına yeni gelmiş bir kişiye oryantasyon yapar gibi, bir problem çıktığında birlikte çalışmaları gibi, bu ajanları o departmanın bir üyesi haline getirdiğimiz bir yolculuğa çıkıyoruz. Hani bugün Bacacı Yatırım da tam bu noktada değil, pek çok şirkette bu noktada değil, ama hedef bu tarafa doğru. Çünkü artık biz dediğim gibi her işi içerisinde olacak bir teknoloji departmanı hiçbir yerde olmadığı için biz artık platform sağlayan tarafa doğru gideceğiz. Hep şey yapıyorum, teknoloji kısmı evet gerçekten departmanlara, şirketlere doğru gidiyor. Ama ilk uygulamalar, o arkada teknoloji departmanının gücünü bütün herkes hissetmek istiyor. O yüzden pek çok sürecin içine şu an için biz de gidiyoruz, ama bir süre sonra zaten o uygulamanın, o ajanın, hatta isimler takılıyor her departmanda, sahiplenildiğine de şahit oluyoruz.
1: Yani yapay zeka mühendislerinin her bölümde, her departmanda, her işte yer almasını kritik buluyorum. Zaten otomasyonla departmanlar da yakınsayacak diye düşünüyorum. Ayrışmayacaklar yani. Evet. Bir ajanın birçok işi yapma formatı var. Evet. Peki Emre Bey, biraz önce

0: Bıraktığımız konudan evet. biraz devam edelim ama sorularıma ekleme yapacağım.
1: Tamam.
0: Büyük ölçüde geçmiş deneyimler ve sezgilerle karar verir biliyorsunuz yöneticiler. Şimdi yapay zekayı da kullanıyorlar bu süreçlerde. 5-10 yıllık dönemde bu liderlik tanımı nasıl değişir? Hani bu yapay zekayla yönetim arasında kalan ve bunun lideri olmak isteyenler nasıl bir formasyonda olmalı? Geleceğin tepe yöneticilerinde ve CEO'larda hangi yetkinlikler daha fazla olacak? Bunu ekleyelim sonuna.
1: Tamam. Ben Vildan Hanım'ın sözlerinin veri kısmına vurgu yaparak başlamak istiyorum. Çünkü bir önceki konuşmamda yapay zekanın başarılı unsurlarını aktarırken veri konusuna yaklaşmıştım. Vildan Hanım oradan aldı, devam etti. Şimdi hemen hemen her toplantıda veri önemli diyoruz. Biraz klişe hale geldiğini düşünüyorum. Burada bence bunu biraz açmak gerekiyor. Veri aslında her zaman önemliydi. Çok az ve erişim imkanları kısıtlıyken de önemliydi. Dijital dönüşüm ve işte online dünyayla birlikte veri çoğaldığı zaman, sosyal medyada hazır bulunur hale geldiği zaman da çok önemliydi. Biz 20 sene önce iş zekası raporlama projeleri yaparken de, e-ticareti konuşurken de, kurumsal kaynak planlarını konuşurken de hep önemliydi. Şimdi fark ne? Yani yapay zeka dünyasında veriye tekrar niye dönüp dolaşıp değiniyoruz? Çünkü çok önemli bir fark var. Hiçbir zaman insanoğlu kontrolü bu kadar kendisinin dışında son kararı başka bir üniteye bırakmaya niyetli olmamıştı. Üretken yapay zekadan sonra işte bu ajan tabanlı yapay zekayla da birlikte aslında bu ajanların birbirleriyle de konuşup bir takım kararlar vermesini bekliyoruz. Yetkiyi olabildiğince açıyoruz. Aslında biraz vitesi boşalttığımız, el frenini indirdiğimiz bir dönemdeyiz. Dolayısıyla işte bu noktada verinin doğru tutarlı olmamasının, verinin kalitesiz olmasının maliyeti eskiye göre bir rapordaki çıktığının problemli olmasından çok daha yüksek. Dolayısıyla bu maliyetleri katlanmamak, bu riski almamak adına bence yeni dönemde şirketler biraz frene bastılar bu inovasyon pace'inden sonra. Bu işin veri tarafına, veri mimari tarafına daha fazla önem vermeye başlar. Bu önemli. Bir konuda yapay zekanın güvenilir olması çok önemli ve değerli. Ölçeklenebilir ve sürdürülebilir olması için. Altında mutlaka etik bir yaklaşımın olması, ayrıştırıcılık olmaması, bir bias olmaması, ön yargı olmaması, kontrollü olması, izlenebilir olması, denetlenebilir olması. Bunlar aslında hep evet bir büyük dil modeli LLM kullanıyoruz ama içeride de mutfağı derli toplu tutmalıyız ki bundan zarar görmeyelim diye. Şimdi liderlere bağlayacağım buradan. Tabii bu ekonomik ve bu teknolojik dönüşümler, büyük dönüşümler liderlik anlayışını ve tanımını da değiştiriyor. Biz sanayi devrinde, sanayi çağında liderleri nasıl tanımlıyorduk? İşte operasyonları sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde yönetecek liderler. Sonra bilgi toplumu gelince bilgiden maksimum faydalanıp aslında şirkete sürdürülebilir büyüme sağlayacak yöneticiler. Şimdi yapay zeka çağında aslında biraz daha yöneticilerin işi zor, liderlerin işi zor. Çünkü bir belirsizliği yönetecekler. Ve artık bilgiye erişim, onların bilgi lüksü, bilgiyi diğer insanlardan daha fazla alma lüksü pek yok. Bilgi demokratikleşti. Yapay zeka ile birlikte her şey yapılabiliyor. Analiz yapılabiliyor, tahminleme yapılabiliyor, kararlar verilebiliyor. Aslında yönetim kurulu odalarında bir yapay zeka ajanı da var. Dolayısıyla burada liderlik tanımı eskiden cevapları bilen kişilerdi, komutanlardı. Şimdi aslında yapay zeka dünyasında liderler çok iyi veri okur yazar olmak durumundalar ve doğru soruyu soran kişiler olmalılar. Aslında yapay zekayı etkin bir şekilde kullanan ve doğru soruyu sorup
0: ya anlayan ve bağlayan.
1: Anlayan ve bağlayan. Bir diğer konu değişim yönetimi. Biraz evvel de bahsettiğiniz gibi ben hibrit bir dünya olacağını düşünüyorum. Uzun bir süre özellikle insanla dijital gücün, yapay zekanın bir arada çalışacağını düşünüyorum. Burada liderlerin sınırları belirlemesi gerekiyor. İnsanla yapay zeka arasındaki etkileşimi, geçişleri belirlemesi gerekiyor. Bir de etik muhakeme çok önemli olacak. Yapay zeka tek başına bir teknoloji değil. Topluma dokunuyor, insanlığa dokunuyor. Sosyolojik tarafı var, psikolojik tarafı var. Dolayısıyla liderler teknolojik olarak bir şey yapılabilir olsa bile gerçekten bunu yapmalı mıyız? Buradaki amacımız ne? Burada hedeflediğimiz yer ne? Bunu da düşünüyor, değerlendiriyor olmak durumunda kalacaklar.
0: Sizce Anthropic bu kaygıyı hissettiği zaman yavaşlayalım, bütün laboratuvarlar yavaşlasın demesi samimi mi değil mi sizce?
1: Ya bilemiyorum aslında, tabii arkasında birçok farklı neden de yatıyor olabilir. Biraz evvel söylediğiniz gibi artık bunlar yani milyarlarca dolara ulaşmış çok büyük oyuncular ve daha önceki bir yayınınızda da bahsetmiştiniz. Artık biraz da bizim adımıza kritik kararları da biz değil, bu oyuncular onlar mı alacak veriyor, acaba evet, diye bir yorumunuz vardı. Gerçekten bu iş biraz oraya gidiyor. Ama bir yerde frenlenecektir, bir yerde dengeyi bulacaktır diye düşünüyorum ben. İnsan hiçbir zaman kendini ezdirmeyecektir.

0: Mez diyelim yapay zeka
1: bir çare çıkarız
0: bir diyorsun. Çare çıkarız diye.
1: Peki Vildan Hanım siz ne diyorsunuz? Önce öyle başlayalım.
2: Antropik için ben şöyle tabii bir şey yarattılar. Biz son kullanıcılar onu henüz görmedik. Onları büyük oyuncularla paylaştılar. Ben yarattıkları şeyden
1: mitos
2: çekiniyorum açıkçası. Çünkü görmedik ama onlar gördüğüne göre gerçekten çok büyük bir şeyden bahsediyoruz. Çok hızlı bir gelişimden bahsediyoruz. Yani bu kadar hızlı gelişen bir teknolojide yeterince alt yapı oluşturmadık. Regülasyon açısından, belki etik kurallar açısından. O yüzden evet biraz yavaşlamak ve buna hazır hale gelmek bana kişisel olarak çok mantıklı geliyor. Çünkü diğerinden çok korkuyorum ve hep şeyi soruyorum. Yapay zeka ajanının aldığı karardan, kim yaptığı sorumlu? Aksiyondan kim sorumlu olacak? Şirket içinde bunu sormak daha kolay. Çünkü şirkette hani size bir süreçle geldiklerinde hani şimdilerde bunu soruyorum. Sürecin sahibi kim? Yani teknoloji departmanına mı devretmek istiyorsun sorumluluğu yoksa sorumluluk sizde mi? Ama daha büyük resme bakalım. Antropi'nin gördüğü, yapay zeka ajanının aldığı karardan kim sorumlu olacak? İşte biz bunlara da hazır olduğumuzda belki ilerlemek bana daha güvenli geliyor. Bu da benim
1: kişisel görüşüm. Tüm dünyanın bu kararı vermesi lazım. Zamanında Elon Musk da çok ciddi imzalar topladı. İşte Facebook, Mark Zuckerberg çok hızlı gitti ve iki yarattığı botun kendi arasında yaptığı kapaklı. Alice ve Bob'un konuşmalarının ne kadar korkutucu ve onları yaratan mühendisler tarafından bile anlaşılamayacak bir noktada olduğunu belirtti. Şimdi kontrolsüz yapılar bunlar. Bir zekadan bahsediyoruz. İyicil, kötücül, savaşçıl, barışçıl bunları bilmiyoruz. Veriyle besleniyorlar ama dünya verileri karmaşık. SAS çok iyi takip ediyordur. Yani muazzam bir veri atığı var dünyada. Ve şu an için hali hazırda onu eleyen sistemler ne kadar çalışıyor, ne kadar güvenli bunları bilmiyoruz. Yani insanlık bu tempoya hazır değilken güç yükseldiğinde acaba bizim geleceğimiz dünyanın geleceğini, ülkelerin geleceğini ne şekilde etkiler? Ekonomik ve finansal yapıları ne şekilde etkiler? Ülkeler değil de kişilerin yönetimi mi söz konusu olabilir? Kişi bazlı şirketlerin mi? Çünkü bir kasa bir masa kurmuşlar bunlar şirketleri. İçeride bir kişi, iki kişi, beş kişi öyle bir durumdalar. Dolayısıyla baktığınızda önemli sorular düşünmemiz gereken. Evet. Yani her kurumun, her şirket sahibinin düşünmesi gereken önemli sorular. Şimdi agent diyorsunuz. Agent yaratmak sizce güvenli mi? Bu agent'ın kontrolü sizin teknoloji departmanınızın gücüyle olabilecek mi? Siber güvenlik konusundaki hususlarda nasıl önlemler almayı düşünüyorsunuz? En sık yapılan hatalar nedir sizce Türkiye'de şirketlerde?
2: Bir kere teknoloji departmanından dediğim gibi çıkmaya başlayan bir konu oluyor. Biz ona bir altyapı hazırlıyoruz. Bugün eğer şirketin süreçleri, şirketin kendisi, yeterince sürecin kendisi, yeterince olgun değilse biz o ajanlara %100 kontrolü bırakmayı tercih etmiyoruz. Belki şey diyebilirsiniz, biraz fazla
1: hiç demiyorum. Son derece doğru izliyorum ve içim rahatlıyor siz söyledikçe.
2: Çünkü yani bu şirkette biz yapay zeka ajanlarını karar destek sistemi gibi kurgulayıp yine son aksiyonu insanın alacağı şekilde süreçlere bakıyoruz. Ben hep şey diyorum, henüz otonom sürüş için teknoloji de belki şirketler olarak bizler de henüz hazır değiliz. Ama yapay zeka çok iyi bir co-pilot. Onun desteğiyle birlikte süreçleri ilerletiyoruz. Bu adım adım ilerleme bana çok daha güvenli geliyor. Aksi takdirde çok pahalı, yanlış kararlar sizi bekliyor olabilir. Ve tekrar söylüyorum, bu kararların sorumluluğu teknoloji departmanında mıdır? Sürecin sahibinde midir?
1: Bence liderdedir. Yani teknoloji departmanı diye bir isme yakın zamanda bence duymayabiliriz. Bambaşka bir formata geçebilir diye düşünüyorum. Kadın liderliğini yeterli buluyor musunuz teknolojide? Son olarak böyle bir dakikada bir cevap alayım sizden.
2: Ya rakamlar hala çok azınlıkta olduğumuzu söylüyorlar ki ben de 30. meslek yılıma giriyorum. Üniversiteden itibaren hani hep bu

0: teknoloji tarafında hem teknolojide çalışan kişiler olarak hem liderler olarak sayılarımız hep azınlıkta kaldı. Ama şimdi yapay zekanın bu aradaki farkı da kaldıracağına inanıyorum. Çünkü dediğim gibi artık biraz orada sağduyu, büyük resme odaklanma, o belirsizliği yönetme gibi yetkinlikler daha öne çıkıyor. Şimdi belki erkek meslektaşlarım beni bana biraz kızacaklar ama
1: kızmazlar.
0: Hani bu yetkinlikler kadınlarda biraz daha fazla. O yüzden ben yeni dönemde kadın liderliğinin çok daha etkin olacağına inanıyorum. Bir de tabii şuna da inanıyorum. Hani sayıları az olsa da çok iyi noktalarda gelen kadın liderlerin yeni nesille destek olmasıyla çok farklı bir resme gidileceğine
1: inanıyorum. Ben formülü aslında çok basit görüyorum ya şu anda bu çağda. Diyorum ki bir çeşitlilik yaratılmazsa yetenek odaklı insanlar aynı havuzun içinde yapay zeka gibi farklı ve cinsiyetsiz görünen bir zeka türüyle birlikte çalışmaya soyunduysa burada hiçbir cinsiyet odağı olmadan ilgi ve yetenek odaklı insanın birleşmesi, bu konuları hiç konuşmaması ve cinsiyeti öne koymadan tamamen yeni döneme, yeni çağa, yapay zeka çağına güçlü insan profilleri yaratmak adına elimizde ne varsa bütün yetkinlikleri birleşerek bir havuza koyup ondan faydalanmak gerektiğini düşünüyorum. Veriyi tek taraflı kullanamayız. Bir tek bir cinsiyet verisiyle yapay zeka ile baş edemeyiz. Kadın verisinin de, erkek verisinin de, canlı insan verisinin full bu zeka ile beraber çalışabilmesi için güçlenmesi gerekiyor. Kendi verimize sahip çıkmalıyız. Burada cinsiyetle uğraşmak çok eski moda, çok geçmiş bir adım olarak düşünüyorum.
0: Şimdilerde ben o dengenin daha da kritik olduğuna inanıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü yapay zekayı besleyen verileri bizler oluşturuyoruz.
1: Evet,
0: dolayısıyla
1: aynen öyle.
0: O oluşturan taraftaki eşitlik, o iki bayasıyla birlikte kadın, erkek, farklı düşünceler, farklı
1: evet.
0: yapılarla birlikte beslenmesi
1: çok
0: daha
1: kritik.
0: Kritik
1: hale Şimdi geliyor. Emre Bey'e döneceğim çünkü zamanımızın son 3-4
2: evet.
1: dakikası.
2: Evet.
1: Emre Bey, dünyada sadece dijitalleşme değil de yapay zeka ile beraber bir iş gücü ekosisteminden de bahsediyoruz burada. Kurumlar insan kaynağını bu yeni döneme nasıl hazırlasınlar ki bu iş gücünü doğru oluşturalım?
2: Aslında ara ara sohbet içerisinde değindik. Ben çok geniş kapsamlı bir konu aslında. Buraya 3-4 tane konuk almamız lazım. Çünkü istihdam konusu, iş gücü yönetim konusu sadece teknolojiyle halledilebilecek bir konu değil. Bunun işte sosyal yönü var, devlet politikaları var, ihtiyaçlar var, işte gelir gider, vergi konuları var.
1: Böyle 2 dakikamız var. Böyle kompakt toparlayayım. Ben
2: şöyle düşünüyorum. Yapay zekanın iş gücünde insanın yerine şu anda geçebileceğini düşünmüyorum. Vildan Hanım'ın söylediği gibi bir çok yakın bir yardımcı olacak. Ama yapay zekanın aldığı rollerle birlikte insan rahatlıyor. Karar mekanizmalarının bir kısmı rutin olanlar en azından yapay zeka üzerinde. O zaman bizlere iş gücüne, yeni iş gücüne daha yaratıcı olma, daha upskill olma, daha yukarı çıkma imkanı sağlıyor. Bence insanlar işim kaybolacak mı, nasıl transform olacak, yeni bir iş fırsatı çıkacak mı düşünmek yerine şu dünyada yapay zeka ile beraber çalışmaya kendilerini şirketler de iş güçlerini buna adapte etmeliler.
1: SAS'ta nasıl profiller arıyorsunuz? Mesela uzmanlık başlıklarınız nedir?
2: Veri analisti, veri bilimcisi genelde uzmanlık başlığında, danışmanlık tarafında ama hep tabii bunu iş tarafını da anlayan, hem işin business tarafını yani o arada köprü olabilecek, sadece salt teknoloji bakış açısıyla değil. Bizde de çok diversity önemli. Kadın çalışanların aslında bu anlamda yetiştirilmesine öncelik veriliyor şirket içerisinde. Dolayısıyla aslında şirket de kendi içerisinde bu politikaları kurguluyor ve yönetiyor. Biz de kendi çözümlerimize yapay zekayı, Copilot'ı entegre ettik.
1: Copilot mı?
2: Kullanıyoruz. Kendi SAS Copilot'ını yazdı ama LLM'lerle entegre çalışıyor ki kod geliştiricilere aslında analitik dünyada yardımcı olabilmek için. Ama o kodu yazan kişi tek başına o değil. Ben şöyle bir toparlan son cümlemi şöyle söylemek istiyorum. Bu Anthropic'in bir sonraki versiyonunu işte oluşturması ürkütücü demiş. Beni bu işlerin başında bir karikatür şu anda hatırlamıyorum ama çok etkilemişti. Bir insansı robot çocuğuyla birlikte bir müze geziyor ve orada bir fanusun içerisinde, bilmiyorum hiç karşılaştınız mı, insan beyni var ve dönüp oğluna diyor ki

0: Bak bu bizim ilk primitif halimiz. Buradaki prosesör. Dolayısıyla hakikaten bu iş oraya gider mi?
1: Gider. Bence gider Emre Beyciğim. Süremiz de o primitif şeyle bitti maalesef, ama güzel bir şey bıraktınız. Anekdot bıraktınız. Bizler görür müyüz bilmiyorum. O müzeyi gezebilir miyiz bilmiyorum ama inşallah da göreceğiz. Ömür uzuyor. Harika bir sohbet oldu. Zaman aktı. Sevgili Emre Ulta ve Bildan Çal Özel bugün teknolojiyle ilgili, şirketleriyle ilgili, Türkiye ile ilgili, girişimle ilgili, KOBİ'lerimizle ilgili çok güzel bilgiler verdiniz. Tam da not alınacak bilgiler. Dediğim gibi çabuk akar bizim program. İnşallah bir kez daha beraber oluruz ve bu sohbete devam ederiz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum her ikinize de. Evet sevgili izleyiciler, harika bir sohbet oldu. Kaçırdıysanız başını sonunu YouTube kanalından izlemeye devam edin lütfen. Önümüzdeki hafta yine teknoloji, yine yapay zeka konuşmaya devam edeceğiz. Sizlerle haftaya buluşmak üzere. Hoşça kalın diyorum efendim.

para, devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur. Birliktir. Para paylaşmaktır. Adalettir. Hepimizindir. Paranızın kıymetini bilin.

0: İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli 28, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 28 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Muğla 37, Aydın 40, Manisa 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 25, Karabük 30, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.
1: Ödemeler dengesi. Bir ülkedeki bireylerin, firmaların ve devlet kurumlarının belirli bir dönem içinde diğer ülkelerin bireyleri, firmaları ve devlet kurumlarıyla gerçekleştirdiği uluslararası işlemlerin parasal değerlerini gösteren hesap tablosu.
2: Alışılmadık alışverişin adresi İdefix sunar.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir alanı kaplayan dev bir yapıdır. Toplam 9800 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç, yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

0: Hayatım, köpekleri pet oteline yerleştirdim. İkisi de suratıma bakmadı oteli görünce.
1: Aşkım baksana, böyle salonu var, bizim kız bayılır.
0: Aşkım ya, gel gel. Gezecek o kadar çok yer var ki.
2: Daha omuzdan, böyle gövdenle.
1: Aa!
0: Bizim burada da oğlana ne takılırız biliyor musun?
1: Aşkım ne güzel ya, her şey evimizin yanı başında.
0: Aynen. Yüzme havuzu var, spor salonu var.
1: Pet otel var.
0: Daha bir sürü şey var ama yani.
1: Resmen konfor ayağımıza gelmiş.
0: Baksana, komşular içinden kaynaşmış.
3: Aa, Hasan Hanım, Ali Bey, hoş geldiniz.
1: Biz de buradayız artık, komşu olduk.
0: Artık bir kahve de bekliyoruz.
2: Çok isteriz.
0: Bundan sonra sık sık görüşeceğiz.
4: Evinizi sınırsız hale getiren sosyal alanlar ve 1 artı 1'den 4 artı 1'e geniş daire seçenekleriyle hayalinizdeki yaşama bugün sahip olun. Rams Park House Maslak ayrıcalığıyla geleceğinize değer katın.
5: Rams.
6: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
7: Biraz fazla almadınız mı?
8: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde cık cık cık çok kesin topluyor.
7: Yok mu bunun bir çaresi?
6: Var.

yaz herkes Sonbank'la uçacak. Tüm Pegasus biletlerinin %50'si Hadi kredi kartından hediye. Hadi koduyla dijitalden müşteri ol. Uçarken de çok kazan.

0: Verilerinizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.

0: Apar ekranındasınız. Saatler 18'i gösteriyor. Z raporu programıyla karşınızdayız. Günün öne çıkan başlıklarını aktaracağız ve piyasa fiyatlamalarına bakacağız. Oldukça yoğun bir haftayı geride bırakırken manşetlerimizle başlayalım. Merkez Bankası Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketini yayınladı bugün. Piyasanın 2026 sonu TÜFE beklentisi %29.21'den %29.43'e yükselmiş oldu. Böylece piyasa yıl sonu enflasyon beklentisini %30 sınırına yakın seyredeceğini aslında öngörmüş oldu diyelim. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri ise belirli bir tablo ortaya çıkmış oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %23.95'ten %23.69'a gerilemiş oldu. 24 ay sonrası ise %18.03'e yükseldi diyelim ve sıradaki manşetimize geçelim. Türkiye'nin petrol ithalatı %13 azaldı değerli izleyenler. Türkiye'nin toplam petrol ve petrol ürünü ithalatı geçen yılın aynı ayına göre %12.9 azaldı. 4.017.943 tona gerilemiş oldu. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Haziran 2026 Petrol Piyasası Sektör Raporu'na göre Türkiye'nin toplam petrol ithalatı içindeki en büyük kalemi oluşturan ham petrol ithalatı %9.1 azalmış oldu diyelim ve sıradaki manşetimize geçelim. Uluslararası Yatırımcılar Derneği, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın ödemeler dengesi istatistiklerinden derlediği rakamlarla uluslararası doğrudan yatırım bültenini yayımladı ve buna göre Türkiye'ye Haziran ayında 210 milyon dolarlık uluslararası doğrudan yatırım girişi gerçekleşti ve böylece yılın ilk 6 ayında Türkiye'ye gelen toplam doğrudan yatırım miktarı da 4.2 milyar dolara ulaşmış oldu. Ve son manşetimize geçelim. ABD'den İran'a yeni bir yaptırım hamlesi var. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'ın açıklamaları var. Washington'ın İran'a yönelik ekonomik baskıyı daha da arttıracağını ve gelecek hafta daha önce görülmemiş yeni önlemler açıklayacaklarını söyledi. ABD-İran hattında da gözler gelecek haftada diyelim ve özetlerimiz böyleydi. Şimdi BIST endeksine bir bakalım. Haftanın son işlem gününde nasıl bir tablo var? 14.154 puanı görüyoruz an itibariyle. Bugün BIST endeksi 14.100 puanın altına inmedi. En düşük 14.102, en yüksekse 14.248 seviyesini test etti. Yani yine 14.200'lerin üzerine test etti BIST endeksi. An itibariyle yatay pozitif bir seyri takip ediyoruz. Sektör endekslerine göz atalım. BIST Banka yatay negatif geri çekiliyor. BIST Sanayi %0.53 yükseliyor. BIST Turizm %1 primli. BIST Teknoloji %0.95 geri çekiliyor. BIST Gayrimenkul %0.77 pozitif bölgede. BIST Spor %2.46 geri çekiliyor. İkinci sayfaya göz atalım. BIST Sigorta yatay pozitif seyrediyor. BIST Kimya %2.73 pozitif tarafta. BIST İnşaat %0.64 yükseliyor. BIST Bilişim %0.95 yükselişte. BIST Madencilik %1.14 geri çekilirken BIST Gıda %1.51 geri çekiliyor diyelim. Ve sektör endekslerindeki görünüm de böyleydi. Şimdi info yatırıma gideceğiz. İnfo Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan yayınımızda bize eşlik edecek ve haftanın son işlem gününü değerlendireceğiz. Tolga Bey, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Hoş buldum Aslan Hanım, merhaba.
0: Merhaba, şimdi BIST endeksi 14.000 puanın üzerinde, yine haftanın son gününde tutunmaya çalışıyor ve bugün yine 14.200 seviyelerin üstünü de test ettik. 14.100'ün altına da inmedik. Bu bize ne anlatıyor haftanın son işlem gününde acaba?
1: Dün de sizinle aslında detaylı konuşmuştuk, evet. Yayında. Buradaki sıkışma devam ediyor Aslan Hanım. Yani aşağıda 14.000, yukarıda 14.300. Çok dar bir marş. Tabii biliyorsunuz geçtiğimiz hafta 14.000'in altında da fiyatlamalar oldu. Aslında bir bakıma bu hafta daha pozitif bir haftaydı. Ancak buradaki sıkışma devam ediyor. Sıkışmanın devam etmesinin tabii birinci sebebi dün Merkez Bankası'ndan piyasa istediği böyle bir yakıt olabilecek bir takım söylemleri duyamadı. Bir yandan da sizin de bahsettiğiniz gibi Amerika-İran hattında şu anda henüz böyle bir gevşemeye yönelik bir detay alamıyor piyasa. Hatta işte tekrar yaptırım vesaire konuşuyor. Petrol fiyatları da evet, savaşın ilk çıktığı dönemki kadar yüksek değil. Biliyorsunuz orada 120 dolara kadar bir hareket olmuştu. Ancak hala tehlikeli bölgede ve yukarı yönlü risklerin daha yoğun olduğu bir durumda olduğu için borsada da şu anda böyle bir sıkışmayı yaşıyoruz. Teknik anlamda 14.000 haftalık kapanışta kırmamız pozitif. Ancak yukarıya da, yani 14.300 seviyesine de yaklaştıkça satışların geldiğini görüyoruz. Yani piyasada hala bir takım endişeler devam ediyor. Çünkü işte Amerika-İran tarafında gerginlik artarsa Bu bizim enflasyon görünümümüzü daha zorlayıcı bir hale getirecek petrol fiyatlarının yükselmesiyle. Bu da tabii piyasanın yakıt olarak beklediği faiz indirimlerini tekrar böyle bir geciktirme durumu söz konusu olabileceği için bir miktar böyle piyasada oyuncuların, yatırımcıların ihtiyatlı davrandığını söylemek mümkün.
0: Peki Tolga Bey, şimdi ikinci çeyrek bilanço dönemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Bunu biraz detaylandıralım istiyorum. Çünkü önümüzdeki hafta BİM, Şok Marketler ve Enka İnşaat gibi şirketlerin ikinci çeyrek finansallarını karşılayacağız. Dolayısıyla sektörel ayrışmaya dair ve şirketlerin performansına dair hem bu zamana kadar açıklanan finansallarda nasıl bir değerlendirmeniz var, hem de önümüzdeki haftaya doğru giderken nasıl bir öngörüleriniz var acaba?
1: Yani bana sorarsanız bu finansal dönemi açıkçası beklenenden bir miktar daha kötü geçti. Zaten borsanın önündeki yakıt şu anda faiz gibi göstermemizin sebebi de bu. Yani borsamız için jeopolitik riskleri vesaire bir kenara koyacak olursak iki tane aslında elde yakıt vardı. Bir tanesi gelebilecek olumlu finansallar, beklenenden daha iyi finansallar. İkincisi de faiz indirimleri. Finansal taraf, dediğim gibi, bankacılık tarafında özellikle piyasanın biliyorsunuz moralleri çok bozuktu. Orada bir miktar beklendiği kadar kötü bilançoların gelmediğini gördük. Ancak bir yandan da böyle iyi bilanço göndermesi beklenen şirketler arasında da böyle negatif sürprizler de gördük aslında. Mesela Migros bunlardan biri. İşte Ereğli Demir Çelik, ki endeksin üzerinde gidiyordu biliyorsunuz Demir Çelik hisseleri son 2 aydır. Ancak finansallar yatırımcıları çok tatmin etmedi. Dolayısıyla böyle bir karışık seyir var. Önümüzdeki hafta özellikle işte perakende sektörü tarafındaki şirketlerin bilançoların iyi gelmesini bekleriz. BİM ve Şok. Ama dediğim gibi orada Migros satışlarını arttıramayıp bir aslında beklentinin çok aksine bir görüntü yarattığı için şimdi o tarafta da böyle bir tedirgin beklenti var. Piyasanın çok şu anda oralara da hani bilanço öncesi hisselere bir talep göstermediğini görüyoruz. Şimdi daha da iyice şey oldu piyasadaki oyuncuların durumu. Yani biz finansalları görelim, ona göre hareket edelim gibi bir görüntü oluşmaya başladı maalesef. Dediğim gibi yani bu finansal tablonun açıldığı, yani bilanço dönemi biraz daha beklenenden maalesef zayıf geçti. O yüzden artık yeni gelecek olan bilançolar konusunda da piyasa biraz daha ihtiyatlı davranıyor açıkçası.
0: Peki Tolga Bey, bugün piyasa katılımcıları anketi de açıklandı Merkez Bankası tarafından. Şimdi yıl sonu TÜFE beklentisinde bir miktar yükseliş görüyoruz. %29.43'e yükseldi. Böylece yıl sonunda aslında enflasyon %30 sınırına yakın seyredeceğini öngördü piyasa. Faiz beklentisi değişmedi. Orada %37'lik bir beklenti var Eylül ayına dair. Nasıl yorumlarsınız? Yansımaları neler acaba?
1: Evet, yani anketteki değişim çok Merkez Bankası'nın tahmini kadar majör bir değişim değil anladığım kadarıyla. Tabi orada genelde aslında hani piyasada %29-30 civarı beklentiler de yoğundu biliyorsunuz. Merkez Bankası'nın hedefi %26 iken. Dolayısıyla piyasa biraz daha o %30 kısmına yaklaştı gibi gözüküyor Aslan Hanım. Eylül ayında evet Merkez Bankası da zaten burada direkt politika faizinde bir gevşeme sinyali vermedi. Mevcut petrol fiyatlarıyla da ve Amerika-İran hattının gidişatına bakılırsa piyasa şu anda biraz daha orada politika faizine indirim gelme ihtimalini düşük görüyor açıkçası. Ama tabii burada şey olabilir. Merkez Bankası biliyorsunuz burada piyasayı aktif fonlarken %40'la fonluyor. Orayı şu anda işte mevcut sıkılığı arttırmak için politika faizini arttırmadan başka enstrümanlarla piyasada ekstra bir sıkılık sağlamaya çalışıyor. Bununla alakalı bir gevşeme olabilir. Yani Merkez Bankası piyasayı aktif fonlama oranını 40'tan 37'ye, yani politika faizine çekebilir. Şu an çünkü bizde politika faizinden fonlanmıyor piyasa. Oranında 3 puan üzerinden biliyorsunuz sonlanıyor. Orayla alakalı Eylül ayında bir değişiklik olabilir. O da petrol fiyatlarına bağlı olarak, ama eğer petrol fiyatları geri çekilirse Eylül'den sonraki toplantıda bir faiz indirimi gelmesi de olası olur. Onu da söylemek lazım.
0: Peki şimdi yatırımcı nasıl bir fırsat kollayabilir diye sormak istiyorum. Çünkü uzun vadeli bakmanın da güç olduğu bir süreç mi acaba? Yani yatırımcı nasıl bakmalı? Yıl sonunu düşündüğümüzde yıl sonunda aslında politika faizi ve enflasyon bu konuştuğumuz seviyelerde olursa, yani tablo böyle olursa nasıl bir ayarlamayı beraberinde getirmeli acaba diye de sormak istiyorum. Yani TL varlıklar cazip kalmaya devam edecek mi diye sorayım. Sorumu unutmayın, çünkü borsanın kapanışına bakalım, devam edelim. Borsa İstanbul'da kapanış zamanı.

Ve BIST endeksi haftayı 14.172 puandan tamamlıyor. %0.28'lik bir yükselişi takip ediyoruz. Gün içerisinde 14.248 gördüğü en yüksek seviyeydi. 14.102 de test edilen en düşük seviyeydi. Şimdi işlem hacmine de baktığımızda orada da şöyle bir rakam karşımıza çıkıyor aslında. Bir de şunu da aktarmış olalım. 16 Temmuz'dan beri en yüksekten tamamladı BIST endeksi.

0: haftayı ve işlem hacmi de 185 milyar TL'ye işaret ediyor. 3 Ağustos'tan beri en düşük seviyeyi görüyoruz ve endeks hafta bazında %2,85'lik de bir değer kazandığını takip ediyoruz. Tolga Bey, nasıl yorumlamak lazım böyle bir hafta kapanışını?
1: Piyasadaki sıkışma kaynaklı hacimin bir miktar aşağı gelmesi normal. Çünkü hani sizinle de az önce konuşmuştuk. Yatırımcıları bir miktar şu noktada ihtiyatlı görüyoruz. Dediğim gibi endeksin kırılımıyla beraber hacimlerin yükselebileceğini düşünüyoruz. Kırılım da biraz da Amerika-İran hattından kısa vadede gelecek haberlere bağlı olacak gibi gözüküyor ki aslında işte Merkez Bankası Başkanı da biliyorsunuz kısa vadeli faiz hareketleriyle ilgili genel olarak enerji fiyatlarını atıfta bulundu. Dolayısıyla bizim için en önemli gündem şu anda orası. Teknik anlamda dediğim gibi hala yukarı yönlü bir fırsat da sürüyor. Eğer 14.300'ü yukarı yönlü kırabilirsek piyasada bir miktar daha iştahın artacağını söylemek mümkün. Ama benim görüşüm hani bu 14.300'ün üzerine anlamlı bir hareket olması için petrol fiyatlarında tekrar 80 doların altını görmek gerekecek diye düşünüyorum. Dolayısıyla bir gözümüz petrol fiyatlarında, bir gözümüz Amerika-İran cephesinden ne açıklama geleceği yönünde, bir gözümüz de bizim Merkez Bankamızda.
0: Evet, aslında kapanışın hemen öncesinde yatırımcı ne yapmalı diye konuşuyorduk. Dilerseniz oradan da biraz devam edelim.
1: Tabii yani şimdi baktığımız zaman sanırım gerçekçi olmak gerekirse şu anda hala TL'nin elde tutma getirisi bütün riskli varlıklar karşısında çok ciddi bir alternatif. Şimdi bunu da konuşmak lazım. Yani evet, Borsa İstanbul'da işte petrol fiyatı yukarıda olduğu için, Amerika-İran savaşı olduğu için vesaire zorlanıyor ve bir yandan da TL de yani direkt zaten hiçbir riskli varlığa girmeden TL'nin elde tutma getirisiyle yatırımcılar hala dolar bazında, yani döviz bazında da anlamlı getiri kazanmaya devam ediyorlar. Yani haftalık menkul kıymet istatistiklerini de izlediğimizde Borsa İstanbul'a dönem dönem yabancı girişleri izledik ama hiçbir zaman yani uzun süredir tahvil tarafına girişlerle maalesef boy ölçüşemedi. Çünkü orada şu anda hala anlamlı bir getiri var. O getiri de borsaya alternatif olmaya devam ediyor. Dolayısıyla yatırımcıların da ana planını bunun üzerine kurması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü bütün yabancı yatırımcılarda, işte büyük yatırımcılarda herkes bir kere o TL'nin elde tutma getirisinden faydalanmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla aslında günlük işleme gelen büyük yatırımcı sayısı da çok artmaya başladı. Yani gün içi trade edip gün sonu gecelik faize giden de bir Borsa İstanbul'dan ciddi bir para var. Dolayısıyla yatırımcıların bir kere mutlaka o fırsat maliyeti dediğimiz TL faizden bir miktar TL elde tutma getirisinden faydalanabiliyor olması lazım. Bunun yanı sıra Borsa İstanbul'da taktiksel giriş çıkışlar yapmak daha doğru olur. Bu ne demek diyecek olursanız, işte Merkez Bankası'nın örnek veriyorum, Eylül'deki ya da sonraki toplantıyla alakalı faiz indirim beklentisi ufukta belirmeye başladığında, piyasa oyuncuları bunu satın almaya başladığında dönüp işte kısa vadede faize daha duyarlı şirketlere giriş yapılabilir gibi. Hani bu tür taktiksel ya da dönemsel olarak bilançosun iyi gelmesi beklenen. Mesela ben şöyle bir örnek vereyim. İşte telekomünikasyon şirketleri biliyorsunuz ağırlıklı olarak taahhütlü çalışıyorlar. Senenin özellikle 3. ve 4. çeyrek bilançoları çok iyi geliyor. Çünkü orada taahhütlerin büyük kısmı dönmüş oluyor ve yeni sezon zamlı fiyatlar ciroya eklenmiş oluyor. Dolayısıyla o dönemlerde daha iyi finansallar görebiliyoruz gibi. Bu tür taktiksel giriş çıkış yapmak lazım ve hisse senedi konusunda çok seçici olmak lazım. Şu anda hisse senetlerinin son 2-2,5 yıllık performansına baktığımızda da uzun vadeli taşımanın da çok cazip kalmadığı ve bir yandan da kaçırdığımız ciddi bir TL'nin fırsat maliyeti olduğunu da göz önünde bulundurmak lazım diye düşünüyorum.
0: Teşekkür ederiz. Hafta kapanışını da böylece değerlendirmiş olduk sizinle beraber. Değerli yorumlarınız için teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim. İyi hafta sonları dilerim.
0: Teşekkürler. İyi hafta sonları. İnfo Yatırım Varlık Yönetim Direktörü Tolga Erkan'dı konumuz efendim. Borsa İstanbul 14.172 puan seviyesiyle haftayı tamamlarken 16 Temmuz'dan beri en yüksek seviyede tamamlamış oldu. İşlem hacmi de 3 Ağustos'tan beri en düşük seviyeye işaret ediyor. Hafta bazında da endeks %2,85 değer kazandı diyelim.

0: Ve şimdi sırada şirket haberleri var.
1: Turkcell 2026 yılının ikinci çeyreğinde 5.2 milyar lira net kar açıkladı. Şirketin konsolide gelirleri yıllık bazda %2,5 artarak 71.8 milyar liraya yükseldi. Turkcell Genel Müdürü Ali Taha Koç, yıl sonu enflasyon beklentisini %28'e revize ettiklerini, %5 ila 7 reel gelir büyümesi ve %40 ila 42 fabrik marjı hedefini koruduklarını açıkladı. Penta Teknoloji 2026 yılının ilk yarısında finansal performansını güçlendirmeye devam etti. Şirketin konsolide cirosu geçen yılın aynı dönemine göre %23 artarak 17.3 milyar liraya yükseldi. Brüt kar ise %30 artışla 1.3 milyar liraya ulaştı. Pabex ise %24 artarak 616.5 milyon lira seviyesine geldi. Otokar'ın tam elektrikli ve seviye 4 otonom sürüş teknolojisine sahip e-Centro otobüsü Avusturya'da yolcu taşımacılığında test edilmeye başlandı. Pilot uygulamada araç gerçek işletme koşullarında sınanacak. Freedom Yatırım Menkul Değerler AŞ, Sermaye Piyasası Kurulu'ndan geniş yetkili aracı kurum olarak faaliyet izni aldı. Şirket 1992 yılından bu yana Türkiye'de faaliyet izni alan ilk yabancı sermayeli geniş yetkili aracı kurum oldu. Kuzey Amerika, Avrupa ve Asya'da 21 ülkede faaliyet gösteren şirket, 2026 itibariyle 14 milyar dolarlık toplam varlığa sahip. Grubun ana faaliyet alanlarından biri olan sermaye piyasaları toplam net gelirin yaklaşık %39'unu oluşturuyor. İstanbul 2027 yılında önemli bir futbol organizasyonuna ev sahipliği yapacak. İspanya Süper Kupası, Barcelona, Real Madrid, Atletico Madrid ve Real Sociedad'ın katılımıyla Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak. Turnuvanın sponsorluğunu ise Suudi Arabistan'ın Genel Eğlence İdaresi GEA üstlendi.

0: Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Buna göre yıl sonu enflasyon beklentisi %29,43 oldu. Piyasanın 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %23,69'a geriledi. Katılımcıların faiz ve büyüme beklentisi ise sabit kaldı. Detaylara bakalım.
1: Merkez Bankası Ağustos ayı piyasa katılımcıları anketini açıkladı. Piyasanın 2026 yıl sonu TÜFE beklentisi %29,21'den %29,43'e yükseldi. Böylece piyasa yıl sonunda enflasyonun %30 sınırına yakın seyredeceğini öngördü. Önümüzdeki döneme ilişkin beklentilerde ise farklı bir tablo ortaya çıktı. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi %23,95'den %23,69'a geriledi. 24 ay sonrası enflasyon beklentisi ise %17,83'den %18,03'e yükseldi. Ankete göre katılımcıların 12 ay sonrası enflasyonda en yüksek olasılık verdiği aralık %22 ile 24,99 arası. Bu aralığa verilen olasılık %45,17 oldu. 24 ay sonrasında ise en yüksek olasılık %51,87 ile %16 ile 19,99 aralığında.
2: Yıl sonu enflasyon beklentisi yıllıkta %30 civarında oluşuyor. Yani 3 aşağı 5 yukarı %30 noktasında bir yerde oluşacak gibi gözüküyor ama 2027 yıl sonu beklentisi %22 seviyesinde ki burada Merkez Bankası ile aradaki ayrışma korunuyor. Burada da yani şeyde baktığımız zaman piyasa katılımcılara anketine baktığımızda 2027 sonu için bir 40 bas puanlık yukarı yönlü bir hareket görüyoruz.
1: Faiz beklentisinde ise değişiklik yok. Piyasa katılımcıları cari ay sonu gecelik faiz oranının %40 olacağı beklentisini korudu. Eylül ayındaki para politikası kurulu toplantısı için politika faizi beklentisi ise %37 oldu. Büyüme beklentileri de açıklandı. Katılımcılar 2026 yılı büyüme tahminini %3,1'de sabit tuttu. 2027 büyüme beklentisi ise %4,1'den %4'e geriledi.
0: Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılı vergi rekortmenlerini açıkladı. Zirvede bu yılda tablo değişmedi. Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar 5. kez üst üste Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu.
3: Rakamlar açıklandı, dev zirvede tablo yine değişmedi. Selçuk Bayraktar 5. kez üst üste Türkiye'nin vergi rekortmeni oldu. Gelir İdaresi Başkanlığı 2025 yılı vergi rekortmenlerini duyurdu. Zirvenin bir numarasında 2 milyar 991 milyon lirayı aşkın rekor vergiyle Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar yer aldı. Listede ikinci sırada değişmedi. Selçuk Bayraktar'ı 2,5

0: milyar lira gelir vergisiyle Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar takip etti. Böylece Bayraktar kardeşler 5 yıl üst üste listenin ilk 2 sırasındaki yerini korudu. Listenin 3. sırasındaysa 830 milyon liralık gelir vergisiyle Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç yer buldu. Açıklanan veriler Türkiye ekonomisinin devasa fotoğrafını da gözler önüne serdi. 2025 vergilendirme döneminde 5 milyon 586 bin mükellef beyanname verdi. Beyan edilen matrah 2 trilyon 394 milyar lirayı buldu. 710 milyar lirayı aşkın gelir vergisi tahakkuk ettirildi.
1: Türkiye'de 1 milyar doları aşkın büyüklüğe sahip oyun pazarında harcamalar artıyor. Temmuz ayında oyun alışverişi %2 arttı. Pazarda en çok payı mobil oyunlar oluşturuyor.
2: Türkiye'de oyun harcamaları artıyor. Mobil oyunlarsa zirvede. Türkiye'de oyun alışverişleri Temmuz ayında bir önceki aya göre %2 oranında arttı. Temmuz ayında mobil oyunların toplam harcamalardaki payı %43'e yükselerek ilk sırada yer aldı. PC oyunlarının payı ise %32 iken konsol oyunları %25'te kaldı. En fazla oyun alışverişi İstanbul'da yapılırken İstanbul'u Ankara, Antalya, İzmir ve Bursa izledi.
3: Türkiye'deki oyun pazarı 2025 yılında ilk kez 1 milyar doları aştı ve geçen yıl bir önceki yıla göre %25 oranında büyüme kaydetti. Aynı performansın bu yılda devam etmesi bekleniyor. Ayrıca Türkiye'deki aktif oyuncu sayısı 50 milyon civarında.
4: Dünya ve Türkiye'de ve Avrupa bölgesinde oyun çok önemli bir sektör. Pek çok farklı oyuncu görüyoruz. Özellikle donanım şirketleri arasında. Türkiye'nin Avrupa genelindeki bu alandaki performansı çok güçlü. Türkiye Avrupa'da en büyük oyun pazarı. Yapay zeka destekli çözümlü bilgisayarlarımız da artık sektöre girdi. Artık gün geçtikçe oyuncularımızın ruh halini anlayan, hızını anlayan, onlara yol arkadaşlığı yapan cihazlar oyunu daha zevkli hale getirecektir diye düşünüyoruz.
2: Harcamalarda 21-30 yaş grubu %56 ile öne çıktı. Özellikle mobil platformların sunduğu kolay erişim ve ücretsiz oynanabilirlik mobil oyunları daha geniş kitlelere ulaştırıyor. Bu sebeple mobil oyunların payı %43 ile pazarın neredeyse yarısına sahip. Türkiye'de 1 milyar doların üzerinde bulunan sektörün yılı 2025 performansına paralel bir şekilde kapatması bekleniyor.
1: Ve Arfbio'nun ilk 6 ayı nasıl geçti? Arfbio Yönetim Kurulu Başkanı Melih Arslan değerlendirdi. İzleyelim.
5: Birinci çeyrekte ciddi bir satış performans sıçraması yaptık. Halk arzdan sonra güçlü bir sermaye yapımız olduğu için, likiditede olduğumuz için de bizim de organik ve organomineral gübre pazarı yılın ilk 6 ay, ilk aylarında ve yılın son aylarında mevsimsellik içerdiği için en çok gübrenin satıldığı dönemler Ocak, Şubat, Ekim, Kasım, Aralık şeklinde olduğu için bu aylar bizim ciroda sıçrama yaptığımız aylar oluyor. Öyle ki ilk 6 ayda 304 milyon hasılat yaparak geçen sene bir yılda yaptığımız hasılatı aşmış olduk. 2025'te 240 milyon civarında hasılat yapmıştık. İlk 6 ayda 304 milyon hasılat yaptık. Yani geçen yılın toplamını ilk 6 ayda egale etmiş olduk. İkinci çeyrekte zarar gelmesinin nedeni daha çok kur farklarından ve ertelenmiş vergilerden kaynaklanıyor. Aslında vergi usul kanununa göre verdiğimiz bilançolarda 37 milyon kar var. Net dönem karı. Ama VUK'la TFRS arasında bir yorum farkı olduğu için TFRS gelecekteki oluşabilecek vergileri de bugünden indirdiği için net dönem zararı çıkıyor. Ama bu zarar 36-2025 ile kıyaslarsak %50 düşmüş durumda. Yani geçen senenin 36-2025'in zararıyla 36-2026'nın zararı %50 azalmış durumda. Yani şirket çok doğru bir yönde gidiyor.

Ayrıca şirketin hasılatı %160 arttı geçen yıla göre. 31.12 ile'den bugüne kadar da %28 civarında borçluluk azalması var. Aslında toplam şirketin mali varlıkları, maddi varlıkları, nakit ve nakit benzeri varlıkları toplam tüm borçlarının kat ve kat üstünde, yani şirket aşırı likidite durumda. Dolayısıyla bilançoyu okurken bunlara dikkat etmek, bakmak lazım. Halka arzdan gelen fonlamayla özellikle yüksek faizli borçlarımızı azalttık. Hem de aynı zamanda tabii satış gelirlerinden de borç azalması oldu. Zaten likitteyiz. Bu zamanda likitte olmak da çok önemli. Yani bütün sektörlerde şu anda çok ciddi krediye ulaşamama, nakite ulaşamama sıkıntısı var. Oysa bizde öyle bir şey yok. Tam tersi, toplam borcumuzun üstünde likitimiz var yani.

0: Hürmüz krizi küresel ekonomiyi sıkıştırıyor. Hürmüz Boğazı'nda gerilim tırmanırken enerji arzı ve küresel ekonomiye yönelik riskler de büyüyor. Washington yönetimindense İran'a yönelik yeni ekonomik yaptırımlar geliyor.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı J.D. Vance, Washington'ın İran Savaşı'ndaki önceliklerini açıkladı. Vance'e göre ilk hedef Amerikan halkının petrol ve akaryakıt fiyatlarını düşürmek. İkinci hedef ise İran'ın nükleer silaha sahip olmasını engellemek. Krizin merkezinde ise Hürmüz Boğazı bulunuyor. Boğazdan geçen emtia gemilerinin sayısı Ağustos ortalamasının altında seyrediyor. Perşembe günü 9 emtia gemisi geçiş yaparken Ağustos ayında günlük ortalama 12 gemi olarak kaydedildi. Washington, İran'a yönelik deniz ablukasını gerekirse uzun süre sürdürme mesajı veriyor. Amerika Birleşik Devletleri Savaş Bakanı Pete Hexet, bölgedeki savaş gemilerinin rotasyonuyla ablukanın sürdürülebileceğini açıkladı. Enerji piyasasındaki baskı da artıyor. Uluslararası Enerji Ajansı, Hürmüz'deki aksaklıktan nedeniyle 2026 küresel petrol arzının günlük 4.3 milyon varil azalabileceğini öngörüyor. Bu tablo petrol fiyatlarını da yukarı çekiyor. Washington'ın ekonomik baskı planı da genişliyor. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı Scott Bessent, gelecek hafta İran'a yönelik yeni ekonomik önlemler açıklanacağını duyurdu. Bessent, uygulanacak tedbirlerin İran'a yönelik ekonomik izolasyonda daha önce görülmemiş bir ölçüye ulaşacağını söyledi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'a yönelik politikasında askeri baskıya ekonomik baskı da ekleniyor.
0: Ve Uluslararası Enerji Ajansı petrol arzı tahminini düşürdü. Orta Doğu'da durdurulan günlük yaklaşık 600 bin varillik petrol üretimi 2027 sonuna kadar kapalı kalabilir diyor Uluslararası Enerji Ajansı. Küresel petrol arzı bu yıl günlük ortalama 4.3 milyon varil azalacak öngörüsü var. Üçüncü çeyrek arz tahmini geçen aya göre günlük 1.7 milyon varil düşürüldü. Küresel petrol talebinin ise günlük ortalama 1.6 milyon varil gerilemesi bekleniyor. Beklentiler bu yönde. Şimdi bir değerlendirme aktaralım. Enerji fiyatları ve Merkez Bankası kararlarına yansımaları ne olacak? Enflasyon raporunda hangi mesajlar öne çıktı? Stratejist Özgür Çandır değerlendirdi. İzleyelim.
2: Tabii yılbaşından itibaren ki hedef seviyesine baktığımız zaman makasın açıldığını görüyoruz. Özellikle burada İran-ABD gerginliğinin başlamış olması Mart ayından itibaren petrol fiyatlarındaki yukarıya yönlü hareket Merkez Bankası'nın da yıl içerisinde süreçte yeni revizeler yapmasına sebep oldu. Yılbaşındaki üst band beklentisi 121 iken şu an için yıl sonu beklentisinin 128 olduğunu görüyoruz. Hatta bu yıl sonunda belki beklentinin de bir tık üstünde, yani revizenin de bir tık üstünde olma ihtimalini beraberinde getiriyor. Buradaki en önemli etki enerji fiyatlarındaki yukarı yönlü hareketti. Tabii bunu yılbaşında Merkez Bankası Brent petrolün ortalama fiyatını 60 dolar olarak belirlemişti. Ama şu an için tabii fiyatlamanın yıl içerisinde 115 dolarlara kadar, şu anda da 87 dolar civarında hareket ettiğini görüyoruz. Bu etki de tabii mecburi bir revizeye sebep oldu. Burada satır aralarındaki en önemli etki enerji fiyatlarındaki özellikle yıl sonuna kadar olan süreçte ÖTV'yi kaldırmış olması, yani bu anlamda dezenflasyon sürecini devam ettirmek istediğini gösteren bir etki. En azından 2027 ve 2028'deki hedeflerine ulaşana kadar olan süreçte tekrardan enflasyonla ilgili kaygıların artmasını bir nebze de olsa frenlemek istediğini gösteriyor. Genel anlamda baktığımız zaman sunum kısmında özellikle Merkez Bankası Başkanı'nın Fatih Karahan'ın yaptığı açıklamaların bir tık daha şahin olduğunu söyleyebiliriz. Yine sıkı para politikası duruşu vurgusunu yaptı. Ama özellikle soru cevap kısmında biraz daha nispeten olumlu, iyimser, önümüzdeki dönem için dezenflasyon sürecinin devamını sağlayacağı yönündeki yaklaşımları dikkat çekti. Ölçülü rasyonel bir yapıdaydı. Bence revizeyi de piyasa daha rasyonel karşıladı diye düşünüyorum. Buradaki en önemli etki tabii yıl içerisindeki oluşan jeopolitik risklerde. Burada Merkez Bankası kendi adına tabii uyguladığı politikayla, para politikasıyla süreçte elinden geleni yapıyor görünüyor. Ama bu anlamda ek etki olarak tabii ki yeni yapısal reformlarda enflasyonla mücadelede önümüzdeki dönem için mutlaka gereklilik arz edecek. Bu da tabii biraz da Hazine Maliye Bakanlığı'na geri geldiğinde Merkez Bankası tarafından toplatılmasına da tabii ki sebep oluyor. Ama genel tutuma baktığımız zaman petrol fiyatlarındaki özellikle yukarı yönlü hareketin etkisinin özellikle enflasyon defterinde yeni revizeler getirdiğini vurguladı. Önümüzdeki dönemle ilgili de enflasyonla alakalı dezenflasyon sürecinin devam edeceği vurgusunu yaptı. Yani hem rasyonel hem de iyimser şeklinde özetleyebiliriz Sayın Fatih Karahan'ın açıklamalarını.
0: ABD Başkanı Donald Trump, insansız hava araçlarının ithalatına yönelik yeni gümrük vergilerini imzaladı. Kararla birlikte bazı İHA'lar ve kritik bileşenlerin ithalatında vergi oranı %100'e kadar çıkacak. Daha küçük İHA'lar ve bazı parçalar içinse %25 gümrük vergisi uygulanacak.
1: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın imzaladığı yeni düzenleme ile belirli insansız hava araçları ve kritik bileşenlerinin ithalatında gümrük vergileri %100'e kadar çıkacak. 25 kilogramdan ağır olan veya termal görüntüleme gibi hassas teknolojilere sahip belirli İHA'lar en yüksek tarife kapsamına alınacak. Daha küçük İHA'lar ve bazı parçalar içinse %25 gümrük vergisi uygulanacak. Washington yönetimi düzenlemenin gerekçesini ulusal güvenlik olarak açıklarken, yabancı üreticilere bağımlılığın Amerika Birleşik Devletleri'nin İHA tedarik zinciri açısından risk oluşturduğunu belirtti. Çin'in İHA sektöründeki hakimiyeti de kararın önemli gerekçelerinden biri oldu. Amerika Birleşik Devletleri yönetimi Çin merkezli üreticilerin yanı sıra Çin menşeli parçaların 3. ülkelerde birleştirilerek Amerikan pazarına girmesini de engellemeyi hedefliyor. Yeni tarifeler Çin'den gelen ürünlerle sınırlı olmayacak. Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore, İsviçre, Liechtenstein ve Tayvan'dan gelen belirli ürünlere %15, İngiltere'den gelen ürünlere ise %10 oranında tarife uygulanması öngörülüyor. Oranlar ilgili ticaret anlaşmaları ve ürünlerin menşe koşulları göre değişebilecek. Tarifelerin yaklaşık 21 gün sonra yürürlüğe girmesi, bazı bileşenlerde ise uygulamanın 180 gün ertelenmesi bekleniyor. Trump yönetimi ayrıca Amerika Birleşik Devletleri'ndeki insansız hava aracı üretimini artıracak yatırımları desteklemeyi planlıyor.
0: Amerika'da açıklanan enflasyon ve istihdam verileri Fed'in para politikasına nasıl yansıyacak? Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor İlhan Küçük Kaplan değerlendirdi. İzleyelim.
3: Şimdi ana mesaj şöyle: ABD'de TÜFE verisi olumlu. ÜFE verisi, üretici fiyat endeksi 4.7, orada bir geri çekilme var ama öncekiye göre de bir artış var. Daha temkinli okunmalı. Orada istihdam da önemli bir veri olarak geliyor. İstihdam ve

0: Çekirdek fiziğe de baktığımızda yine orada da beklentilere bağlı olduğunu görüyoruz. Manşet tüfe aylık %0,1 arttı Amerika'da. Yıllık tüfe 3,5'tan 3,4'e geriledi. Yani tüketici fiyatı. Çekirdek tüfe de aylık %0,2, yıllıkta da 2,5 oldu. Tabii orada o petroldeki soğuma bir ara masanın kurulmasıyla enerji fiyatları aylık %1,5 düştü. Barınma maliyetleri aylık sadece %0,1 arttı. Bu önemli. Buna karşılık yıllık enerji enflasyonu hala da Amerika Birleşik Devletleri'nde de %14,7. Şimdi bu veri tüketici tarafında enflasyonun yönün aşağı olduğunu gösteriyor. Özellikle barınma maliyetlerindeki yavaşlama FED açısından önemli. Tabii üretici fiyat endeksine bakacak olursak aylık bazda değişmedi. Yıllık üfede de %4,7 oldu. Burada gıda, enerji ve ticaret hizmetleri hariç çekirdek gösterge aylık %0,4'lerde, yıllık da %4,7 arttı. Özet yapacak olursak tüketici enflasyonu bize bugünkü fiyatlamanın ılımlandığını, üretici fiyatları ise yarının maliyet baskısının tamamen bitmediğini söylüyor. Yani burada da şunu söyleyebiliriz. ABD'de enflasyon düşüyor ama Fed'in %2 hedefine giden son kilometre taşı hala daha zor görünüyor. Hemen şunu söyleyeyim. Fed 29 Temmuz toplantısında politika faizini biliyorsunuz 3,5 ve 3,75 aralığında tuttu yine sabit. Karar 9'a karşı 3 oyla alındı. Eylül ayında faiz indirimi ihtimali canlı kalıyor ama ben hala daha sabit gideceği yönündeyim. Çünkü Ağustos enflasyonunu da göreceğiz orada. Ancak üfe, üretici fiyat endeksleri ve enerji fiyatları agresif indirim beklentisini sınırlıyor. FED bir toplantıda indirip yapıp sonrasında beklemeyi tercih edebilir ama benim için bu çok olası değil aslında. İstihdam zayıflarsa indirim olasılığı güçlenir. Enerji ve hizmet enflasyonu yükselirse o zaman FED daha uzun süre bekler diye düşünüyorum ben. Piyasa etkisine de bakacak olursak da ABD enflasyonunun düşmesi ABD 10 yıllık tahvil faizlerini aşağı çeker. Ki orası biliyorsunuz belirleyici aslında şu anda. Dolar endeksini zayıflatır. Altın ve gelişmekte olan ülke varlıklarını destekleyebilir. Yani bu yavaş yavaş orada tahvil faizi inmesi durumunda bizde de yabancı ilgisi bakımından olumlu bir dış ortam yaratabilir. Ama bunu engelleyecek en önemli unsur üretici fiyat endekslerinin yüksek kalıyor olması. Tahvil faizlerindeki düşüşü bence sınırlar. Fed'in seri faiz indirimi beklentisini zayıflatır. Altında ve hisse piyasası oynaklığı artar. Yani aslında bir müddet daha sabit tutacaktır kuvvetle muhtemel Fed. Belki duruma göre Ağustos gidişatına göre, Eylül gidişatına göre de bir faiz artırımı yapıp ondan sonra belli bir zamandan sonra şeyi düşmesi ama tabii bu jeopolitik risklere bağlı. Savaşın bir an önce tekrar barış müzakerelerine devam ediyor veya barış müzakerelerinin ciddi anlamda ele alınıyor olması gerekiyor.
1: Ve Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings ABD'nin uzun vadeli kredi notunu AA artı seviyesinde korudu. Not görünümü ise durağan olarak açıklandı.
2: Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Amerika Birleşik Devletleri'nin uzun vadeli kredi notunu AA artı seviyesinde tuttu. Ülkenin kredi notu görünümü ise durağan olarak belirlendi. Fitch kararında Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin büyüklüğüne, yüksek kişi başına gelir seviyesine ve doların önde gelen rezerv para birimi olmasına dikkat çekti. Kuruluşa göre Amerikan ekonomisi yüksek tarifeler, kamu harcamalarındaki kesintiler ve artan politika belirsizliğine rağmen dayanıklılığını koruyor. Ancak Fitch, Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin önümüzdeki dönemde daha yavaş büyümesini bekliyor. Kuruluş, ekonominin 2026 ve 2027 yıllarında %1,9 büyüyeceği tahmininde bulundu. Bu oran 2025'teki %2,8'lik büyümenin altında. Enflasyonda Fitch'in dikkat çektiği başlıklardan biri. Kuruluş, Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonun bu yıl ortalama %3,4 seviyesinde gerçekleşmesini bekliyor. Bu oran, Amerikan Merkez Bankası'nın %2'lik hedefinin üzerinde. Bütçe açığındaki artış da ülkenin kredi profili açısından risk oluşturuyor. Fitch, Amerika Birleşik Devletleri'nin genel hükümet bütçe açığının 2026'da gayri safi yurt içi hasılanın %7,4'üne yükselmesini ve 2027'de de bu seviyede kalmasını öngörüyor. Fitch, Amerika Birleşik Devletleri'nin kredi notunu 2023 yılında AAA seviyesinden AA artıya indirmişti. Son kararla birlikte Amerika Birleşik Devletleri'nin AA artı seviyesindeki kredi notu ve duran görünümü korunmuş oldu.
1: Avrupa ekonomisinde enerji krizi büyüyor. Rekor sıcaklıklar ve kuraklık Avrupa'da sanayi ve tarımı kilitlerken Orta Doğu'daki krizin derinleştiği enerji darboğazı kış öncesi alarm veriyor. Detayları muhabirimiz Alparslan Düven aktaracak.
3: Rekor sıcaklıklar ve kuraklık Avrupa'da sanayi ve tarımı kilitlerken Orta Doğu'daki krizin derinleştiği enerji darboğazı kış öncesi de alarm vermeye başladı. Nehirlerin kuruması ve tırmanan gaz fiyatları kıta ekonomisine 180 milyar euroluk dev bir fatura çıkarıyor. Arka arkaya yaşanan sıcak hava dalgaları, ABD gümrük vergileri, Çin ile rekabet ve Orta Doğu'daki savaşın tetiklediği yüksek enerji fiyatları ile mücadele eden Avrupa ekonomisinde ciddi aksamalara yol açıyor. Yine rekor kıran sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle nükleer santrallerin üretimi durdurulurken tarımsal faaliyetler gece saatlerine kaydırılıyor ve turistik mekanlar kapılarını erken kapatmak zorunda kalıyor. Aşırı sıcaklar yine soğutma suyu sağlayan nehirlerdeki debinin de tarihi seviyelere gerilemesine neden olmuş durumda. Romanya'nın devlete ait nükleer enerji üreticisi Tuna Nehri'ndeki su seviyesinin rekor düzeyde düşmesi üzerine tek faal reaktörünü tabii ki elektrik şebekesinden ayırmak zorunda kalmış durumda. Ülkede Ağustos ayı boyunca enerji acil durum ilan edilirken hane halkı ve işletmelerden elektrik tüketimini azaltmaları isteniyor. Benzer şekilde Fransa ve Macaristan'da nehir sularının ısınması ve seviyelerin düşmesi nedeniyle nükleer güç santrallerinde kapasite düşürüldü. Almanya'da ise sanayi taşımacılığının ana damarı olan Ren nehrindeki sığlaşma, kimya devi BASF'ni gibi sanayi devlerinin ham madde tedarikini zorlaştırmış durumda. Tabii diğer yandan da nehir yoluyla sevkiyat yapamayan şirketler karayolu ve demir yoluna yönelirken bazı Alman eyaletleri tedarik zinciri krizini hafifletmek amacıyla pazar günleri uygulanan kamyon sürüş yasaklarını geçici olarak kaldırdı. Diğer yandan kuraklık ve aşırı sıcaklar bir yandan orman yangınlarını tetiklerken diğer yandan rekolte düşüşe yol açarak gıda fiyatları üzerindeki baskıyı oluşturuyor ve değişen iklim koşulları üretim alışkanlıklarını da etkiliyor. İngiltere'deki özellikle bazı işletmelerin ürünlerin nem oranını koruyabilmek amacıyla hasat işlemlerini gece saat 03'te gerçekleştirdiği belirtiliyor. Diğer yandan da sıcak dalgası günlük yaşamı ve turizmi de olumsuz yönde etkilemeye devam ederken Fransa'nın başkenti Paris'te aşırı sıcaklar nedeniyle Eiffel Kulesi ve Louvre Müzesi belirli günlerde ziyaretçilere erken kapatıldı. Kış öncesi gaz depolarında kritik seviye var. Sıcak havaların klima kullanımını arttırması elektrik talebini tırmandırırken yaklaşan kış sezon öncesinde doğalgaz depolarının doldurulmasını da zorlaştırıyor. Hürmüz Boğazı'ndaki sevkiyat aksamaları nedeniyle ise küresel sıvılaştırılmış doğalgaz yani LNG arzının 1/5 piyasaya ulaşmakta güçlük çekiyor. Yine ABD menşeli kargoların ise yüksek talep nedeniyle Asya pazarına yöneldiği belirtiliyor. Gaz özellikle şirketleri ve bu şirketlerin yürüttüğü verilere göre ABD genelindeki gaz depolama tesislerinin doluluk oranı %59 seviyesinde kaldı. Bu oran Rusya'nın ihracatı kısıtlamaya başladığı 2021 yılından bu yana görülen en düşük seviye olarak kayıtlara geçmiş durumda. Yine gösterge doğalgaz vadeli işlem fiyatları megawatt saat başına 61 avro seviyesine yükselerek geçen yılın aynı dönemine beklentiye göre 2 katına çıktı. Ekonomik fatura ise 180 milyar euroluk bir kayıp riskini oluşturmuş durumda. Özellikle Hollanda merkezli Triodos Bank tarafından hazırlanan raporda kavurucu sıcakların Avrupa ekonomisine bu yılki faturasının 180 milyar avroyu yani 208 milyar doları bulabileceği tahmin ediliyor. Bu miktar Avrupa Birliği'nin yıl boyunca beklediği toplam ekonomik büyüme yani gayri safi yurt içi hasılasının %1'ine denk geliyor. Raporda en büyük ekonomik kaybın iş gücü verimliliğindeki düşüşten kaynaklanacağı da belirtiliyor. Bunu tarım, enerji ve ulaşım sektöründeki aksamaların takip edeceği vurgulanıyor. Öte yandan Avrupa Komisyonu üye ülkelerin iklim uyum politikaları kapsamında 2050 yılına kadar her yıl yaklaşık 70 milyar avro tutarında bir yatırım yapması gerektiğini de belirtiyor diyelim ve sözü tekrar size bırakalım.
1: Londra'dan Alparslan Düven aktardı. Peki altın hangi gelişmelerden etkileniyor? Destek Portföy Fon Yöneticisi Ahmet Deniz Yağbasan değerlendirdi. İzleyelim.
4: Aslında son 3-4 ayda yaşadığımız senaryonun devamını yaşıyoruz. Çok da farklı bir etkiden, çok da farklı bir olağan durumdan geçmiyoruz. ABD tarafından Trump'tan bir açıklama gelir. Kaotik bir açıklamadır. İşte Brent yükselir, altın düşer veya ABD tarafı başkanından bir açıklama gelir. İşte savaşı sonlandıracağız, barış anlaşması imzalayacağız. Altın yükselir, Brent petrol düşer. Yani burada eklemeyi korumak gerekiyor. Yatırımcıların burada bence yapması gereken noktalardan bir tanesi haber bazlı pozisyonlanmalardan bir miktar daha kaçınmalı. En azından 4000 dolarların altı 3800-3900 dolarla altında fiyatlanabilecek ideal seviyeler arasında geliyor. Bunun beraberinde de yukarı tarafta baktığımız zaman en azından şu dönemde altında çok büyük bir yükseliş ivmesi görmeyi bekliyor muyuz? Bunun 2025 yılı gibi yukarı yönlü ivmelenme beklemek altın tarafında zor gözüküyor. Çünkü altında çok farklı bir dönemdeydik 2025 yılında. Savaşın olmadığı, Trump'ın sürekli olarak Fed'in başkanını değiştirebileceğini ve faizlerin indirilmesini gerektiğini, ne olursa olsun faizleri indirebileceğini iddia eden bir başkan vardı. 2026 yılında bu iddiaları görmüyoruz. 2025 yılında bu iddialarda dolar endeksini zayıflatıyordu. Bütün yatırımcılar, dünya yatırımcıları dolardan kaçıp farklı enstrümanlara yöneliyordu. Ve burada da tabii ki altın en büyük likiditesi olan, en büyük para kaynağını karşılayabilecek yatırım enstrümanlarından bir tanesi olduğu için sert bir yükseliş yemesi gördük. Ama günümüzdeki Trump bunu yapmıyor. Genel o da ABD ile İran arasındaki savaşın seyrinde ve Fed başkanına bir miktar daha Kevin Warsh'a olayı bırakmış durumda. Yani faiz indirimleri için baskı yapan, vurgu yapan bir şu anda ABD başkanı yok. Bu da tabii ki altın tarafının bir miktar daha baskılanmasına neden oluyor. Ve tabii ki ABD'de de enflasyon yaratan bir etki olduğu için enerji fiyatlarındaki ilgili şart. Burada da bizim için bir miktar daha en azından altın baskı altında kalmasına neden oluyor. Tabii bu savaş biterse, FED tarafında faiz indirimlerinin fiyatlanmaya başladığını görürsek altın tarafında biz tabii ki eski seviyelere geçildiğini görebiliriz. Ama burada da yatırımcıların şu senaryoyu çıkartması lazım. Yani içerisinde bulunduğumuz dönemde %42-%43'lük bir para piyasası fonlarının getirisi var. Hadi burada stopajı falan çıktığımız zaman aşağı yukarı %35'lik bir %36'lık bir getiriden bahsedebiliyoruz. Şimdi %36'lık bir getiriyi göz önüne aldığımız zaman altında ben ne kadar bir yukarı yönlü hareket görmeliyim ki en azından risksiz tarafta elde edebileceğim getiriyi nötrize edebilirim. Bunun da cevabı zaten şu anda basit olduğunu düşünüyorum.
1: Ticaret Bakanlığı Türkiye'nin son 25 yılda ticaret alanında geçirdiği dönüşüme ilişkin verileri açıkladı. Mal ve hizmet ihracatında yaşanan büyük artıştan gümrüklerden dijitalleşmeye, ihracat desteklerinden tüketicinin korunmasına kadar birçok alanda önemli değişim yaşandı.
2: Türkiye'nin ticaretinde son 25 yılda önemli bir dönüşüm yaşandı. Ticaret Bakanlığı'nın açıkladığı verilere göre 2001 yılında 31.3 milyar dolar olan mal ihracatı 2025 yılında 273.3 milyar dolara yükseldi. Hizmet ihracatı da aynı dönemde 15.1 milyar dolardan 122.6 milyar dolara çıktı. Böylece Türkiye'nin 2025 yılındaki mal ve hizmet ihracatı yaklaşık 396 milyar dolara ulaştı. Türkiye'nin dünya hizmet ihracatındaki payı da %0,89'dan %1,28'e yükseldi. İhracatın güçlendirilmesi amacıyla uygulanan Türk Quality Programı da dönüşümün önemli araçlarından biri oldu. 2004 yılında başlatılan program kapsamında bugün 411 firma ve 443 marka destek ekosisteminde yer alıyor. Yaklaşık 19 bin KOBİ ise URGE projelerinden yararlanıyor. İhracat finansmanında da kapasite artırıldı. Türk Eksim Bank'ın sermayesi 200 milyar liraya yükseltilirken 2001'de 2 olan şu

0: X-ray, plaka tanıma ve araç altı görüntüleme sistemleriyle donatıldı. İkinci el otomotiv, taşınmaz ve kuyum sektörlerinde yetki belgesi sistemi yaygınlaştırıldı. Haziran itibariyle ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinde 84.912, taşınmaz ticaretinde 80.818, kuyum ticaretinde ise 15.017 işletme yetki belgesi aldı. Tüketicinin korunmasına yönelik denetimler de sürdürüldü. 2011-2026 döneminde yaklaşık 59.338 işletmede 64.190 parti ürün denetlendi. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk kapsamında ise 1.3 milyar liranın üzerinde idari para cezası uygulandı. Türkiye'nin ticaret politikasında yeşil dönüşüm de önemli başlıklardan biri oldu. Firmaların sürdürülebilirlik ve bilişim danışmanlığı giderleri, Responsible Yeşil Mutabakata Uyum Projesi desteği kapsamında 5 yıl boyunca %50 oranında destekleniyor. Haziran itibariyle 166 firma bu destekten yararlanıyor. Ticaret Bakanlığı önümüzdeki dönemde hedefin yalnızca ihracatı artırmak olmadığını belirtiyor. Daha yüksek katma değerli üretim, daha güçlü Türk malları, küresel pazarlara daha fazla erişim, dijital ticaret, güçlü KOBİ'ler, rekabetçi üretim, güvenli iç piyasa ve sürdürülebilir ticaret yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.
1: Ve gelecek hafta neleri takip edeceğiz? Piyasa takvimini aktaralım. Pazartesi günü içeride bütçe dengesi, Salı günü ABD'de kırmızı kitap, sanayi üretimi, imalat üretimi takip edilecek. Çarşamba günü İngiltere'de TÜFE, Euro bölgesinde ECB Başkanı Lagarde'ın konuşması, yine Euro bölgesinde TÜFE ve ABD tarafında FOMC toplantı tutanakları takip edilecek. Perşembe günü içeride brüt döviz rezervlerini göreceğiz ve merkezi hükümet borç stoğunu takip edeceğiz. Almanya'da da TÜFE'yi takip edeceğiz. Cuma günü içeride kapasite kullanım oranı, imalat güveni, tüketici güveni, Euro bölgesinde ise imalat hizmet PMI, Almanya'da da imalat hizmet PMI ve İngiltere'de de aynı şekilde imalat hizmet PMI, ABD'de de aynı şekilde yine imalat hizmet PMI'yi takip edeceğiz diyelim ve böylece Z raporunu burada noktalamış olalım. Mutlu hafta sonları, tekrar görüşmek dileğiyle.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanında.

0: Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Havalar güzel, yaz uzun. Nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin. 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
2: Kredi. Oradan kes, buradan kes. Bize bir şey kalmadı.
3: Bizde makas aralığı çok. Her işlemde çok kesinti oluyor.
2: Yok mu bunun bir çaresi?
4: Var. DCM Yatırım.com.tr. Gereksiz kesintiler yok. Minimum makas oranlarıyla

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ayrıca Antalya'ya tatile gidiyordu. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
2: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
3: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor.
4: Ah, hayat tabular Sıtkı.
2: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
5: Fren mi tutmuyor?
6: Ne?
7: Yaptan arabadan.
8: Kusumu dinleyeceğim tuttu çocuğum.
9: Yürüyün hanımlar eve.
10: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
11: Aç bakayım ağzını.
12: Diş yok diş.
11: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
2: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
13: Oh, maşallah Sıtkı.
14: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
11: Üş, sus.
14: Göreviniz.
15: Göreviniz.
14: Tatil.
15: Tatil.
2: Görevimiz tatil pazar 20'de Ağbara'da.
0: Genel izleyici için uygundur.

0: Bugünler efendim, bir yüksek topuklarla daha karşınızdayız. Yine ilham veren bir kadınla birlikteyiz. Ve bu kadın aslında bize markalaşmayı, stratejik pazarlamayı öğretiyor. Aynı zamanda kendimizin CEO'su olmak zorunda kaldığımız bu dönemde neler yapmalıyız onları anlatıyor. Hem şirketlere hem de bizlere. Konuşacağız kendisini, daha yakından tanıma şansımız olacak bu programda. Stratejik pazarlama ve marka yönetimi danışmanı Yelda İpekli'yi ağırlayacağız. Hoş geldiniz Zeynep.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Hoş, sizi gördük, çok iyi olduk.
1: Çok teşekkür ederim. Çok uzun zamandan beri bir türlü denk getirememiştik.
0: Planlayamamıştık.
1: Sizin yoğunluğunuz, benim yoğunluğum çok iyi oldu.
0: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Şimdi öncelikle tabii hani tanıyordur pek çok kişi ama siz bize biraz Yelda İpekli'yi anlatır mısınız? Kimdir? Evet. Nasıl bir eğitimden geçmiştir? Şimdi ne yapıyordur?
1: Tabii. 59 yaşındayım Özlem Hanım ve son demeyeyim, 35 yıldan beri sadece stratejik pazarlama ve marka yönetimi konusunda çalışıyorum. Bu alana geçmem bizim zamanımızda, yani 1980'li yılların başlarında, ortalarında çok bilinen bir alan değildi bu. Marka kültürü daha henüz oluşmamıştı. Çok daha üretim ve ihracat ağırlıklı çalışan bir ülkeydik. Benim hikayem nerede başladı? Ortaokulda ben Ankaralı bir Rumeli göçmeni ailede büyüdüm. Bizim ailemiz ağırlıklı olarak işte doktor, mühendis gibi böyle çok teknik tanımları olan meslek gruplarını başarılı ya da okumuş sayan bir aileydi. O yüzden böyle pazarlama, işletme zaten 1980'li yılların başında telaffuz edilmeye başlanan bölümlerdi. Ama ortaokul son sınıflarda ya da lisenin ilk yıllarıydı, tam hatırlayamıyorum orayı, ama ben İngiltere'ye dil öğrenmeye gittim ve au pair olarak gittim, yani bir ailenin yanında bebek bakmak üzere gittim.

Ailenin babasının bir reklam ajansı vardı. Ben sabahtan öğlene kadar işte dil öğrenmek için bir dil kursuna gidiyordum. Öğlen eve geliyordum. Onun ajansına gidiyordum. Akşama kadar orada çalışıyordum. Akşam dönüp bebekle ben ilgileniyordum. O ajansa gittiğimde tabii ki işte lisede, Türkiye'de bilmediğimiz bir dünya o. O reklam ajansı beni çok etkiledi. Etkileyen şey tabii ki 1980'li yılların başından işte bahsediyorum. Etkileyen şey daha teknoloji bu kadar gelişmemiş. Hala insanların yüz yüze iletişimi, ifadenin, iletişimin ne kadar önemli olduğu bir dönemdeyiz. O sebeple işte oradaki tasarım gücü, orada müşterilere bunların anlatımı, olmayan fikirleri oldurulması için yapılan çalışmalar beni çok etkiledi. Ailenin babası da beni orada aslında İngilizcemi geliştireyim diye beni oraya davet ediyordu. Ama ben tabii orada resmen içlerine sızdım. Yarım yamalık İngilizcemle hani nasıl daha fazla şey yapabilirim diye. 3 ay kaldım yanlarında. O 3 ay içerisinde şunu bile anladım o zaman. Ben işin tasarım tarafında olmak istemiyorum. Zaten çok yetenekli de değildim tasarım tarafında. Ya da müşteri ilişkileri tarafı da değil. Beni esas çeken arkada o fikrin doğmasına destek olan bütün çalışmalar, pazar araştırması, stratejik düşünme, rakipleri inceleme, dünya nereye gidiyor, müşteriler ne ister gibi soruları ilk defa duyduğum ve beni çok heyecanlandıran o strateji bölümünde buldum. Strateji bölümü de reklam ajansının böyle küçücük bir odası ve işte güneş almayan, camı olmayan bir odasıydı. Üçüncü ayın sonunda ben oradan çıktım ve Türkiye'ye döndüğümde kafamda çok net oturmuştu ki, çünkü o yaşa kadar ben ne olacağımı bilmiyordum. Ailem işte bari doktor olamayacaksın bu notlarla, ama çok başarılı bir öğrenci değildim. Bari diş hekimi olursun ya da eczacı olursun falan diye bana meslek biçiyorlardı. Ve ben geldim, ben pazarlamacı olacağım dedim. Şimdi 80'li yıllarda yine pazarlamacı demek, işte kapı kapı dolaşıp pencere tava satmak gibi bir şeydi. Evet. Reklam bile doğru dürüst yoktu. Hani evet, televizyon, reklam ajansları yavaş yavaş olgunlaşıyor. Ama hep yabancı, global şirketlerin reklamları ön plandaydı. Ben anlatamadım hani nasıl işte reklam, pazarlama nedir, ya marka diye bir şey var vesaire. Fakat ben kafama koydum işletme okuyacağım. Çünkü anladım ki o ulaşmak istediğim noktaya beni en kolay taşıyacak şey ekonomi ya da işletmeydi. Ekonomi daha böyle matematik vesaire geldi ve ben işletme okumaya karar verdim. Bizim zamanımızda galiba 5 tercih yapma sınırlaması vardı. Çok hatırlamıyorum ama benim son tercihim Çukurova Üniversitesi İşletme Fakültesi'ydi. Ve ben oraya gittim çok büyük bir memnuniyetle. Hala Adana'yı çok severim. Orada çok iyi dostlarım olmuştur. Hala devam eden aileler olmuştur bana sahip çıkan. Çünkü işte 18 yaşındayım ve ilk defa ailemden ayrılıyorum. Bunu da biraz şimdi düşündüğümde Özlem Hanım, bilinçli olarak istediğimi fark ettim. Çünkü benim kızım da 18 yaşı itibariyle yurt dışına gitti. Ben insan gelişiminde aileden bu 18-19'lu yaşlarda ayrılmanın çok önemli fark yarattığına inanıyorum. Eğer korumalı bir ortamdaysanız. Ben de şansıma öyleydi. O yıllarda zaten güvenlik anlamı, aile yapısı son derece önemliydi. Ve ben işletme okudum. Ama işletmede de baktım ki benim istediğim alan hala tıkalı. Hani pazarlama birinci ve ikinci dönem sınıflarda birer dönem aldığımız bir dersti. Daha çok satış, daha çok işte pazar, işletme, bankacılık üzerine kurgulanmış bir ders, bir müfredat yapısı vardı. Bunun üzerine ben tekrar İngiltere'deki bütün bağlantılarımı kullanarak İngiltere'ye gittim. Henüz marka yönetimi konusunda

0: okulda, orada da tanımlı dersler yoktu master ya da doktorada. Fakat kurslar vardı. Ek seminerler, dersler vardı. Özlem Hanım, hepsine gittim. Zaten daha sonra bu neredeyse master ve doktora düzeyine denk gelen birikimler oldu. Ve hepsine gittim, hepsini aldım. O sırada Hilton Oteller zincirinde çalışmaya başladım. O bir şanstı, o işte reklamcı ailenin bana destek olmasıyla olan bir şeydi. Çok küçük bir parayla başladım çalışmaya. Ama neye denk geldi? İşte Hilton'un tam yeniden yapılanma dönemiydi. Logosunun vesairesinin değiştiği dönemdi. Ve o grubun içinde yer aldım ben. Çünkü Türkiye'den gelmiş olmak önemliydi. Türkiye pazarı büyüyordu ve çok önemliydi. O yüzden benim tabii bir 3 aylık reklam ajansı geçmişimin olması vesaire de cazip geldi. Ama esas önemli olan gelişmekte olan bir pazar olarak Türkiye'den gelmiş olmam ve bu işlere merak duyuyor olmam. Hiltoncuları çok cazip geldi. Ve ben Hilton'da çalışıyordum ama artık resepsiyonda, ön büroda değil, onların kurumsal kimliğinin yenilenme çalışmalarındaki proje ekibinde. İnanılmaz şeyler öğrendim orada. Yani bir logo nasıl yenilenir, neden bir logo yenilenir, bu kadar köklü bir kuruluş neden logosunu yeniler, bütün dünyada bu nasıl eş zamanlı olarak değiştirilir ve bu bir reklam aracı olarak, bir itibar aracı olarak nasıl kullanılır? Gerçekten çok şey öğrendim. Ve işte dedim ki evet, ben markacı olacağım. Markayla ilgili bir şey yapacağım. Başka hiçbir yere başvurmayacağım. Sadece markayla ilgili bir şeyler yapacağım. Tam orada bunların çalışmasını yaparken gittiğim okulda rahmetli, çok büyük rahmetle anıyorum, Özdemir Sabancı Türk öğrencilere konuşma yapmak için okula geldi. Çok büyük bir dahiydi kendisi, işletme dahisi. Zaten burada benim iş hayatıyla ilgili benim en büyük şansım, ben çok önemli liderlerle çalıştım. Özdemir Sabancı, Osman Boyner, Allah rahmet eylesin. Mehmet Otiç, sonra uzun ömürler versin. Bu insanlar benim hayatımdaki hep kritik noktaların dönüm noktaları olmuştur ve çok önemli insanlardı. Özdemir Sabancı ile bir sohbet ederken işte birebir de sohbet ettik ve dedi ki ben sana kendi kartımı veriyorum. Türkiye'ye döndüğün zaman beni mutlaka arayacaksın. Peki dedim ben. Yani koskoca Özdemir Sabancı bana neredeyse iş teklif etti havasındayım ben. Fakat o dönemde Türkiye'de Konrad açılıyordu Özlem Hanım. Ve Hiltoncular dedi ki ya Konrad açılıyor, sen Konrad'a git der misin? Aa, hiç iş aramama gerek kalmadan tabii ki dedim. Ve Konrad Hilton şu anda Barbaros Bulvarı'nda. Aksoy ailesi tarafından işletmesi alındı. Daha inşaat halindeydi. Genel müdürümüz Mr. Vanakor vardı ki otelcilik camiasında duayenlerden biridir. Kendisiyle ben Londra'da işte tanıştırıldım ve o da bana evet gel Türkiye'ye dedi. Benim yanımda ol ve sen hani bütün süreçlerin içinde ol dedi bana. Peki, çok büyük bir şans. Ve ben Konrad Hilton inşaat halindeyken gerçekten inşaat çizmeleri giyerek Konrad Hilton'da işe başladım. İlk iş deneyimim. Orada da çok enteresan, kısa bir süre sonra executive floor dediğimiz özel katlardan sorumlu oldum ben, son 3 katta. İşte oraya politikacılar geliyor, iş adamları geliyor, daha özel bir alan. Orada ben Mesut Yılmaz'la, Özal'la, Türkiye'ye gelen bütün sanatçılarla neredeyse orada tanışma imkanı buldum. Çok değerli insanlarla da çalıştım, tanıştım orada. Zeynel Abidin Erdem'le mesela, sonra onun vasıtasıyla ben Türk-Amerikan İş Adamları Derneği'ne üye oldum vesaire. Ya benim Türkiye'de networking gücümün başladığı nokta Konrad'daki bu pozisyon oldu. Bir gün Konrad'dayken Özdemir Sabancı geldi otele. Atilla Bey ile, Atilla Aksoy'la sanırım görüşmeye. Ben karşılayıp kendisini aşağıdan executive floor alacağım. İndim aşağıya. Beni hatırlayacağını inanın çok düşünmedim ama Özlem Bey merhaba, hoş geldiniz. Ben dedim, ah sen geldin mi Türkiye'ye dedi. Evet dedim, ben geldim. Hani beni arayacaktın? İşte üzerimde Conrad'ın üniforması var. İşte dedim böyle bir şey oldu. Ben dedi o zaman konuşacağım. Atilla ile Erol'la seni alacağım ben dedi. Bilmiyorum efendim falan derken o geçiş sürecini tam hatırlayamıyorum ama ben Özdemir Bey ile TEMSA, Komatsu'da çalışırken buldum kendimi. Orada da daha Toyota Türkiye'ye yeni yeni geliyordu. O süreçte Japonlarla birlikte çalıştırmıştı rahmetli. Çok şey öğrendim kendisinden. Etik değerler, iş etiği, yabancı bir kültürle, bir Japon kültürüyle çalışmak, Japonların iş ahlakları ve iş yapış şekillerindeki disiplin malumumuz. Çok şey öğrendim. Toyota'nın bütün Türkiye'deki bayilik sistemini kurmakla ilgili de bütün Türkiye'yi o dönem dolaştım. Mardin'den, Diyarbakır'dan Trabzon'a kadar çok dolaştım. Ama çok şey öğrendim sahada. Pazarlamada saha bilgisi çok önemlidir. Bunun da orada farkına vardım. Böyle uzun anlattım galiba ama
1: yok, estağfurullah.
0: Eğitim ve ilk basamaklar bu şekilde oluştu.
1: Şimdi de kendi şirketiniz var değil mi?
0: Şu anda kendi şirketim var. 1999 yılında kurdum. 1999'dan bugüne kadar da tamamıyla yabancı markaların aslında Türkiye'ye ve Arap Yarımadası'na gelme dönemine denk geldi. Tamamıyla onların konumlandırma dediğimiz, yani bir yabancı ülkeye giderken nasıl gidelim, orada hangi ürünümüzle var olalım, hangi fiyata satalım, lokasyonlarımız nerede olsun gibi sorulara cevap vermek üzere kurulan bir şirketti. O yüzden stratejik pazarlama danışmanlığı diyoruz. Yani iletişim tarafında olmadık biz hiç, şirket olarak da, ben bireysel olarak da. Sizin gibi çok değerli gazeteci dostlarım, arkadaşlarım tabii ki yıllar içinde oluştu ama ben işin iletişim tarafında, yani PR tarafında hiç olmadım. Daha çok yine işte strateji tarafında bu yabancı markalar Türkiye'ye gelmeden ya da Arap Yarımadası'na gitmeden bu bölgeyi tanımakla ilgili bir sorgulama sürecine giriyorlar. İşte o süreçte onlara danışmanlık hizmeti vermek üzere kurulduk. Tabii 1999 2000'li yıllar yine Türkiye'nin çok, hani yurt dışından yatırımcıların çok geldiği, çok dikkat çeken bir durumdaydı. O sebeple çok şanslı bir rüzgarla büyüdük. Tabii yıllar içerisinde işte bazı bakanlıklar, Türkiye'deki birçok şirket, sonra yavaş yavaş KOBİ'ler, aile şirketleri vesaire diye bunca yıl, işte 2000-2026 neredeyse 30 yıl olmuş yaklaşık. Hepsine ister istemez dokunduk.
1: Şimdi tabii sizin o bahsettiğiniz ilk başladığınız yıllarla şimdiki dönem arasına baktığımız zaman çok ciddi bir aslında hem markaya bakış açısından hem de tüketim çeşitliliği açısından çok farklı bir dönem var.
0: Çok.
1: Yani belki kuşaklar arası fark bile çok azaldı değil mi? 2-3 yıla bile inmiş olabilir ya, kardeşler bile birbirleriyle anlaşamıyorlar.
0: Çok.
1: Şimdi böyle bir tabloda markayı anlatmak daha da zorlaştı mı yoksa daha kolay mı? Ne dersiniz? Markaya bakış nasıl değişti dünyada?
0: Şöyle, markaya bakış evet oluştu ama bence benim gördüğüm kadarıyla yanlış oluştu. Biz markayı Türkiye'de hep iletişim olarak görüyoruz. Sadece iletişimi güçlü olan, popüler olanın ya da pahalı olanın marka olduğunu zannediyoruz. Neden böyle oluştu Türkiye'de? Çünkü Türkiye çok hareketli, sosyal, ekonomik, politik, nüfus olarak da çok hareketli bir ülke. Oysa ki marka hep uzun dönem seviyor. Uzun dönem sürdürülebilir planlar, rekabet

0: avantajları. O yüzden bu mesela Amerika'da, Avrupa'da son derece kolay yapılabilir, uygulanabilir bir altyapı, bir ortam sağlıyor. Ama Türkiye tabii çok hızlı değiştiği için buradaki şirket sahipleri, üst düzey yöneticiler doğal olarak daha kısa dönemli düşünmek zorunda kalıyorlar. O daha kısa dönemde düşünmek de markanın olgunlaşması için yeterli ortamı sağlamıyor. O yüzden Türkiye'de evet marka bilinci belki arttı, belki dil kesinlikle arttı. Fakat bunun bir yönetim felsefesi ya da şirketin sürdürülebilir karlılığını etkileyen, direkt karlılığını etkileyen, kendi değerini etkileyen bir kavram olduğunu kabul etmek için yaşamak gerekiyor. Daha çok bilinirlik ve popüler olmak, daha çok bilinmekle ilgili kullanılan bir araç olarak algılandı marka.
1: Şimdi küresel olarak baktığımız zaman Türkiye'nin en çok hangi markası biliniyor diye aslında küresel markalarımızın çok az olduğunu görüyoruz. Evet. Ama pek çok büyük uluslararası şirkette kriz yönetebilen yöneticilerimizin çok fazla olduğunu görüyoruz. Yani markayı çıkaramıyoruz ama kriz yönetebilen yöneticiyi çıkarıyoruz gibi görünüyor.
0: Kesinlikle.
1: Yani o yöneticiler Türkiye'de markaları belki çok daha fazla üretebilirler. Orada da tüketimden mi kaynaklanıyor? Yani tüketici bilinci mi az yoksa yönetici bilinci mi az?
0: Şöyle, biz krizi yönetmek konusunda gerçekten, siz kendi açınızdan da düşünün, gerçekten çok gelişmiş yetkinliklerimiz var. O sebeple yöneticilerimiz her an çoklu düşünme, çoklu hareket edebilme, hızlı hareket edebilme. Ya biz krize odaklı ya da değişime odaklı bir yapıda olduğumuz için değişen durumlardaki geçişleri çok kolay yönetiyoruz. Ama dediğim gibi yani marka işte müşteriyi bilmek istiyor, pazarı bilmek istiyor, daha rafine davranmak istiyor. Hızdan çok derinlik önem kazanıyor markada. Ama Türkiye'deki yönetim sisteminde de ne kadar çok yayılıp riski dağıtırsam o kadar başarılı oluruma gidiyor. Bundan dolayı yurt dışındaki bir sürü markanın başında şimdilerde özellikle global markaların çoğunda çok fazla Türk çalışan var. Ve onların bu yetkinlikleri o markalara çok şey sağlıyor. Fakat en tepedekilere baktığımızda bu söylediğim yönetim felsefesi olarak marka olmayı içselleştirmiş kişiler var. Onlar da evet Türkler de var ama daha çok bu konuda pişmiş, bu kültürü almış kişilerden tercih ediliyor. Fakat tabii ki gönül ister ki çok daha fazla Türk ürünü, Türk kurumu, Türk dışarıda markalaşsın. Markalaşmakta şu çok önemli. Bazen bana bunu soruyorlar ya, benim işte yurt dışında örnek veriyorum 20 tane mağazam var. Ben işte marka oldum. Hayır, olmadım. Yani mağaza açıyor olman, dünyanın her yerinde mağazanın oluyor olması senin marka olduğun anlamına gelmiyor. Marka mağaza sayısıyla ölçülen bir şey değil. Marka müşteri aidiyetiyle, müşterinin sadakatiyle, müşteri memnuniyetiyle ve gördüğün taleple oluşan bir şey. İşte Arap Yarımadası'nda 50 tane AVM bize teklif etti, mağaza açın burada diye. Bundan daha normal bir şey yok. Yani oradaki mağazaları doldurmaları lazım çünkü. Fakat oradaki sokaktaki insan, ben bu markayı istiyorum diyerek mi acaba sen bu mağazaları açtın? Asıl soru bu Özlem Hanım. Bu açıdan bakıldığında oraya gittiği zaman bizim ürünlerimiz markalaşabiliyorlar. Evet, orada bir etki alanı oluşturabiliyorlar ama öncesinde pek bu sağlanmıyor. Çünkü bu da bir yatırım. Yatırımın yapılması lazım. Bildiğimiz bütün global markalar bir ülkeye gelmeden önce oradaki talebi ölçerler. O talebi önce beslerler, açılmadan önce. Açıldığı zaman da müşterisi kapıda kuyruk olur zaten. Öyle açılırlar. Tabii ki günümüzde bunlar çok değişti ama hala global markalar böyle çalışıyor. Böyle bir arada bir fark var yani.
1: Şimdi farklılık deyince aslında Yaşadığımız o kadar ciddi dönüşümler var ki, bir pandemi yaşadık. Çok ciddi bir teknolojik dönüşümü yaşıyoruz artık, yapay zeka ile

0: yaşıyoruz. Yani artık işimizi elimizden alacak mı demiyoruz. Gelsin alsın ve hızlandırsın diyoruz. Evet. Arada bir de böyle hiçbir şey beğenmeyen ve farklı duyguları olan bir Z kuşağı girdi hayatımıza. Evet. Tüm bunlara baktığımız zaman nasıl bir değişiklik görüyorsunuz? Sizin ilk işe başladığınız dönemle bu dönem arasında kaç kuşak fark oldu acaba?
1: Çok çok kuşak oldu. Çok fazla trend değişti. Çok fazla, her şeyden önce çok hızlandı her şey o zaman. Yani ben bunu metafizik olarak söylemiyorum. Yani zaman hızlandı falan diye değil. Müşterinin, tüketicinin satın alma hızı, beğeni hızı, tercih etme hızı, bunlar da çok değişti. Neden? Çünkü artık sonsuz bir iletişimin içindeyiz teknolojinin de yardımıyla. Bu sonsuz iletişimde artık hani şöyle kaydırarak geçiyor hayatımız. Ve bundan dolayı da bir şeyi algılayıp, ona ihtiyaç duyup, onun için zahmet gösterip, onu almak gibi bir şeyden buralara geldik ve şimdi tak tak tak tak tak, hani en pahalı ürünün bile bir kopyasını bulabilmek mümkün artık. O sebeple inanılmaz bir değişim. İşte marka yönetim felsefesi bu değişime de adapte olmak için çok önemli bir silah aslında. Yani siz ancak marka değeriniz üzerinden müşteriyle irtibat kurup onun değişimini gözlemleyip onun ne beklediğini anlayıp sonra bunu stratejik olarak içeride yapılandırabilirsiniz. Ancak bir marka bütün çalışanları biz markayız dediği zaman bunu yapabiliyor. O yüzden de çok büyük bir dönüşüm diyorum ben artık buna, değişim de değil Özlem Hanım bu. Çünkü değişim nedir? İşte şu arkamızdaki ekranı mor değil sarı yaparız, bu değiştirmektir. Ama dönüşüm ne? Burayı yıkıp hani oval değil de atıyorum üçgen haline getirmektir. Ve şu anda biz dönüşüm içindeyiz ve öyle zannediyorum ki dönüşüm artık bizim doğal halimiz. Yani her sabah yeni bir şeyler, yeni yollar, yeni yöntemler denemek durumunda olduğumuz bir çağın içindeyiz. Bu baş döndüren hızdan ve iletişimin yoğunluğundan dolayı. Bu hızla birlikte tabii ki çok şey değişti. Kuşaklar arasındaki fark değişti. Benim annemle benim aramdaki tüketim alışkanlığında belki %30, %40 fark vardı. İşte annem bir paltoyla 10 yıl geçiriyordu. Ben 2 yıl geçirdim. Ama şimdi bu gerçek araştırma sonuçlarına dayanarak söylüyorum. Şimdi gelir seviyesi fark etmeksizin 18-27 yaş grubu genç kızlarımızın evinde 4 tane paltoları var. Bu bir araştırma sonucu. Ortalama 4 tane. Şimdi düşünebiliyor musunuz? 10 yıl giyilen palto, 2 yıl giyilen palto ve şimdi bir evde 4 tane palto var ya da bir genç kızımızın. Buna benzer çok enteresan rakamlar var araştırmada. Kolay ulaşılabilirlik, hız, işte bu globalleşme dediğimiz şey. Bütün bunlar bu hızdan kaynaklanırken sabit kalan şey de güvenilirlik ve net tanımlanmış doğrular oluyor. Yeni bir trendden bahsetmek isterim. Biz şimdiye kadar hep like ekonomisindeydik. Yani onaylanma ekonomisindeydik. İşte ne kadar çok like alırsam, ne kadar çok görünürsem, ne kadar popüler olursam, herkes beni ne kadar tanırsa durumundaydık. Bu dönem derinlikten çok yaygınlıkla beslenen bir dönem. Çok geniş alanda görünmek, çok geniş kitleler tarafından bilinmek için bazen sansasyonel davranmak, bazen sesi yükseltmek, bazen o grubun onayını almak için sizin inanmadığınız şeyleri de savunmayı gerektiren bir dönem. Fakat bu o kadar yoğun geçen bir dönem oldu ki insanlar artık bundan bıktı. Özellikle yeni jenerasyon.
0: Evet. Yeni herkes jenerasyon yorgun.
1: O kadar yoğun geldi ki artık bıktık. bu bıkkınlık şimdi yeni bir trende sürüklüyor insanlarda tüketimi. O da trusted economy dediğimiz, jargondaki adı bu olduğu için İngilizce söylüyorum, güven ekonomisi dediğimiz bir çağın içine girdik şu anda. Bu çağda artık sizin ne kadar güvenilir olduğunuz, özü sözü bir derler ya, söylediğiniz şeyin ne kadar arkasında duruyorsunuz ya da o söylediğiniz şeyi ne kadar yaşıyorsunuz arkanızda. Ve birilerinden onay almak için değil de kendi doğrularınız ve fark yaratmak için neler yapıyorsunuz? İçi ne kadar dolu? Bilginizin, yaptığınız işin, görüntünüzün içi ne kadar dolu? Artık gerçeklik ekonomisindeyiz. Like almak, almamak, onaylanmak, bunların hiçbir önemi kalmadı. Tamamıyla ne kadar doğru iş yapıyorsunuz? Ne kadar insanlığa faydanız dokunuyor? Ne kadar karşınızdaki insanın hayatına bir şey katıyorsunuz. Şimdi yavaş yavaş büyük bir ihtimalle önümüzdeki 10-15 yıl boyunca yeni kuşağında, jenerasyonda bunu desteklemesi sebebiyle sanırım böyle bir ekonominin içinde olacağız. Ve bu da bütün kurumlara, kişilere şunu söylüyor. Artık ya olduğun gibi görün ya göründüğün gibi ol.
0: Başa döndük yani aslında.
1: Yani artık ben işte şu kadar sosyal sorumluluk projesi yapıyorum iddiaları ya da işte dünyanın şu kadar ülkesine ihracat yapıyorum demenin içini doldurmak gerekiyor. Benim hep verdiğim bir örnek var, misyon, vizyon. Şimdiye kadar yapılan bütün kurumlarda ben bunu çok gördüm. Hep copy paste, başkalarından alınan misyonlar, vizyonlar, değerler web sitelerini doldurdu. Fakat kurumun içine girdiğinizde onu sadece bir paragraf olduğunu gördünüz. Oysa ki bu bir kurumun misyonunu, vizyonunu, değerlerini oluşturmak ayrı bir emekle parmak izi gibi oradan çıkarılması gereken bir şey. İşte tam olarak şu anda o çağa doğru giriyoruz.
0: Şimdi aslında belki sosyal medyanın etkisiyle insanların böyle sizin az önce bahsettiğiniz gibi daha popüler olma isteği ya da beğenilme ya da işte o beğeniyle birlikte mutluluğu bulabileceğini düşünmesi. Tüm bunlar aslında bize böyle biraz daha beni korumayı, beni düşünmeyi getirdi. Dolayısıyla aslında biraz bu sizin de sloganlarınızdan birisi, kendinizin CEO'su olmayı öğrenmek gerekti. Özellikle de pandemiden sonra işte evden çalışma, esnek çalışma kısmı da aslında biraz kendi hayatını programlayabilmeyi, işte ya da kendi markanı üretebilmeyi, kendini bir marka haline getirmeyi öğretti. Şimdi geldiğimiz noktada nasıl görüyorsunuz? Çok mu benciliz biz? Ya da işte o kendimizin CEO'su olma kısmını çok iyi yönetemiyor muyuz? Ne dersiniz?
1: Tam size yakışır bir soru bu arada bu. Bayılıyorum sizin böyle konuğunuzun can alıcı damarlarını yakalayacak sorular sormanızı. Çok teşekkür ederim. Şimdi kendi CEO'n ol demek özellikle bu bireysel üretimlerin arttığı, hibrit çalışma sistemlerinde özellikle yeni jenerasyonda kendi yaratıcılığını ön plana çıkarması gerektiğini düşündüğü dönemlerde ortaya atılmış bir kavram aslında. Politika da çok kullanılıyordu. Amerika kökenliğine oradaki başkanlık seçimlerinde başkanın bir marka olarak tanımlanması, insanların hayatına dokunması için yapılan çalışma aslında ilk çıkışı şu anda dünya devi olarak tanımladığımız teknoloji şirketlerin hepsi bir garajda, bir odada kurulan şirketlerdi ve onların sahipleri kendilerini markalaştırarak güven oluşturdular. Markanın özünde kişisel marka olsun, kurumsal marka olsun güven vardır Özlem Hanım. O yüzden de işte bu yeni girdiğimiz dönemde kurumların markalaşmak için emek harcamaları gerekiyor. Parantez içinde bunu da söyleyeyim. Kendi CEO'n olmak çok önemli bir şey. Bu senin bir değerin, senin bir hedefin, senin hayata bir katma değerin olduğunu tanımlamanla alakalı bir şey. Ve hepimizin bunu yapması gerekiyor. Bir kurumun CEO'su da olsanız tabii ki nasıl o kurumun bir değerleri var, işte bilançodaki karı, zararı vesairesi var, ulaşmak istediği bir hedefi var. Bireylerin de kendilerini yönetirken bunu oturup çalışmaları, düşünmeleri lazım. Kendi içlerine dönüp ya ben nereye gidiyorum, nerede mutlu oluyorum, ne yapıyorum? Çünkü bir tane hayatımız var ve bunu da çok başkalarının çizdiği yollarda giderek bizi tatmin eden bir hale getirmemiz çok mümkün olmayacak. Olmaz diye düşünüyorum. O yüzden oturup ezberleri bir tarafa bırakıp ya da ailemizin bizden beklentilerini ya da şu kadar para kazanıp şöyle evler almam lazım gibi toplumsal güvenlik

0: kaynaklı hedefleri bir tarafa bırakıp, bunlar olmasın demiyorum tabii ki, ama ben nereye gidiyorum? Bu şirkette, şirket ne katıyorum? Hani orada olmak dışında oraya ne katıyorum? Kendi hayatıma ne katıyorum? Zamanımı nasıl daha değerli yönetebilirim? Bu yaptığımı kendi standartlarımda iyi yapıyor muyum? Başkalarının belirlediği standartların bir önemi yok Özlem'in, özellikle bu çağda. Başkalarının en iyi yaptığını geçmek ya da farklılaştırmak bizim bence hayata geliş amacımız. Bu sebeple de tabii ki iyi örnekler vardır, iyi yapılanlar vardır. Ama onların gittiği yol yerine patika yollara biraz girip, işte kendi CEO'n olup bir şirketi yönetir gibi kendini yönetmen. Ve bunların üzerine bir hayat ve başarı hikayesi kurmak bana çok gerekli geliyor. Kişisel markalaşma da bu anlamda şu demek değil. Bu da Türkiye'de işte saç şekli, giyinme vesaire ya da işte sosyal medyanın yönetilmesi gibi sadece görsel ön planda kalan şeylerle tanımlandı ama kişisel marka dediğimiz şey aslında insanın kendisini doğru tanımasıyla da ve bu doğru tanıdığı şeylerin toplum ihtiyacına uygun şekilde faydalı hale getirmesiyle çok alakalı bir konu.
1: Peki bu tablonun üzerinde kadınları nasıl görüyorsunuz? Yani kadınların iş hayatındaki rolünü bundan belki sizin başladığınız dönemlerde bu kadar çok ne yönetimlerde ne de iş hayatında bu kadar kadın yoktu. Ama şimdi daha fazla kadın görüyoruz. Nasıl görüyorsunuz rolünü ve üstlendiği aslında şu andaki kimliği diyebiliriz?
0: Ben kadın yöneticilerin ya da kadın çalışanın artması konusunda çok pozitif bir tablonun içindeyim. Özellikle benim uzmanı olduğum alanlar, yani pazarlama ve türevlerinde kadının işte o yaratıcılığı, çok farklı alanlardaki disiplinini, çok farklı noktaları aynı anda yönetme yetkinliği sebebiyle bizim alanlarda çok fazla kadın meslektaşım, kadın çalışanlar, genç kızlarımız var. Bunları da özellikle bizim yaş grubumuzda desteklemesi gerektiğine çok inanıyorum. Ben yani olduğumuz yeri bırakmayı, biraz yol vermeyi ve yeni seçtiğimiz yolda kendimizi yeniden tanımlamamız gerektiğine inanıyorum. Kadınların en temel problemi, bunu ben de hayatımda yaşadım ve bunun bir çözümü var mı inanın bilmiyorum. Anne olmak ve annelikle birlikte iş hayatındaki o çetrefilli yolları, zor yolları, çok emek isteyen yolları dengelemek her zaman çok kolay olmuyor. Hem duygusal olarak hem sosyal olarak bu kadınları çok yıpratan bir baskı bence. Biliyorsunuz İskandinav ülkelerinde buna bir çözüm bulmak adına kadın erkek çalışma saatleri, ortamları ve sorumlulukları adına eşit haklar tanınmaya başladı. Artık doğum yapan anneye verilen izin kadar ya da yarısı kadar babaya da verilmeye başlandı. Bu baba evde otursun diye değil, çocuğun sorumluluğunu alsın diye. O yüzden ben kadınların hayatında, iş hayatında anne olma, bir çocuk büyütme sorumluluğuyla iş sorumluluğunu dengelemede çok büyük problem yaşadıklarını hep görüyorum. Bunca yıl boyunca hep gördüm, ben yaşadım, hep görüyorum. Bu bence büyük bir dezavantaj. Ancak tabii ki çok fazla yetkinlikleri de var kadınların. Özellikle vizyon anlamında ve çok yönlü düşünmek anlamında. O yüzden bunları bununla kompanse ettiklerini hissediyorum. Ve daha ümitliyim işin açıkçası. Üst yönetime geldikçe şunu biliyorum ki üst yönetimde kadın çokluğu olan şirketler daha başarılı oluyorlar diye görüyorum son zamanlarda.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası neydi?
0: Ya birden fazla dönüm noktası var hayatımda işin açıkçası Özlem Hanım. Ama ilki bu işte İngiltere'de çocuk bakarak geçirdiğim ve mesleğimi orada seçtiğim dönemdi. Öyle bir imkanın olmasıyla birlikte ben bugüne geldim. Bu çok önemli bir dönüm noktası. İkinci dönüm noktası, rahmetle anıyorum Osman Boyner ve saygıyla

0: anıyorum. Mehmet Otiç. Bu iki insanın bana güvenerek bugün network ve fabrika diye bildiğimiz markaları oluşum aşamasında bana sorumluluk vermeleri. Koskoca bir altın yıldız, koskoca bir Beymen yeni marka çıkarmaya karar veriyor ve bunu yaşı çok da büyük olmayan bir kıza teslim ediyorlar. Bu benim hayatımda çok önemli nokta, ikinci önemli noktam budur. Üçüncüsü de herhalde kızımın doğduğu gündür. Çünkü bunu duygusal anlamda söylemiyorum sadece, o başka bir şey. Fakat benim hayata olan bakışımı çok değiştirdi anne olmak. Ben anne olmadan önce çok daha didaktik, çok daha sert mizaçlı bir yöneticiydim. Belki genç yaşta aldığım sorumluluktan dolayı biraz egom kabarmıştı. Belki o sorumluluğun altında ezildiğim için taşıyamadım, bilmiyorum. Ama anne olduktan sonra çocuğun üzerindeki emeği görünce, benden daha gençlerle çalıştığımda onlara olan davranışım, yaklaşımım çok çok değişti. Üçüncü kırılma noktam da bu oldu sanırım. Üç tane önemli kırılma noktam var yani.
1: Peki başarısızlık var mı hayatınız?
0: Var. Belki başarımdan daha çok başarısızlığım var Özlem'in.
1: Size böyle en büyük dersi veren başarısızlık neydi?
0: Anlatayım.
1: Tabii.
0: Şimdi Starbucks. Kızım daha yeni doğmuş. Ben danışmanlık şirketimi işte kurmuşum. Ve daha iş hayatına hani, çünkü bir dönem ara verdim. İş hayatına dönecek miyim? Bir danışmanlık şirketi kurmuşum ama hani bunu nasıl hayata geçireceğim bilmiyorum. Çok karışık bir dönemdeyim yani. Starbucks bir şekilde, İngiltere'nin etkisi var tabii burada, beni buluyor ve bana diyorlar ki biz Starbucks olarak Türkiye'ye gelmek istiyoruz. Bize Türkiye ile ilgili bir rapor hazırlayın. Özlem Hanım, bu benim için nasıl büyük bir heyecan, anlatamam size. Hem oradan kazanacağım paraya çok ihtiyacım var, hem de düşünsenize hani Starbucks gibi global bir marka geliyor, beni buluyor, daha danışmanlık şirketimi yarım yamalak kurmuşum, kurmamışım yani, ekip falan hiçbir şey yok ve ben hani inanamıyorum. Yapılacak olan şey çok belli. Tüm Türkiye'de bununla ilgili araştırma yapılacak, kahve kültürüyle ilgili. Ve bu araştırmanın sonucunda da onlara denilecek ki evet gelin, şu ürünlerle gelin, şurada mağazanızı açın, iletişimde şu noktalara dikkat edin, aman sakın şu konulara girmeyin gibi bir rapor hazırlanacak. İşte bizim yaptığımız iş. Ben inanın 4 ya da 5 ay boyunca bütün Türkiye'yi dolaştım. Tabii rahmetli Özdemir Sabancı'nın işte beni tanıştırdığı o Toyota bayileriyle diyalogum da henüz bitmediği için hani onlar beni ağırladılar, yol gösterdiler falan. Biz bayağı bütün Türkiye genelinde birebir, teknoloji de yok yani, bir de birebir olması gerekiyor, pazar araştırmaları yaptık. Ben kaç kahvehanede kahve içmişliğim vardır yani, aklınız durur. Bir ara bayağı Türkiye'deki kahvehaneleri biliyordum yani. Evlere gidip kadınlarla konuşmalar falan, neyse. Çok kalın bir dosya çıktı yani, 600-700 sayfa olabilir, hani o kadar kendimi kaptırmışım. Raporun özeti şu: Türkiye Starbucks kabul etmez çünkü bizde bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır, biz işte böyle porselende içeriz, özel fincanda içeriz, yok bakırda pişirilecek, yok külde pişirilecek. Bir sürü ritüeli var. Kız isterken bile bu çok önemli bir ritüel. Ya biz öyle kahveyi karton bardaklarda yolda yürürken hani o kadar basite indirgeyemeyiz, biz yapamayız. Çıkan sonuç bu. Ve ben bundan o kadar eminim ki, çünkü çok çalışmışım. Starbucks'çılar geldi, 4 kişi. Büyük bir serafetle, centilmenlikle beni dinlemeye başladılar. İşte ben o raporun özetlerini çıkarmışım, anlattım ve en sonunda dedim ki gelmeyin Türkiye'ye. Şu anda gelirseniz yanlış olur. Gelmeyin çünkü biz arkasını da çok doldurmuşum. Hatta O zaman çok yoktu ama yine benim İngiltere'den öğrenen videoya falan çekmiş, çektirmişim insanların konuşmalarını. Alt yazı olarak İngilizce'ye çevirttim falan. Hani bakın sokaktaki insan da böyle düşünüyor falan diye. Benim anladığım şu, benden çok etkilendiler. Bana çok hak verdiler. Ya harika bir iş çıkardınız dediler bana. Paramı ödediler. Tabii ki gelmeyecekler havasındayım ben. O dönem bir üniversitede de ders veriyorum. Hatta gittim oradaki öğrencilere. Ya işte dedim, Starbucks gelmeyecek tabii ki falan. Ben çok havalıyım. Bildiğiniz gibi değil. Beni dinlediler ve gelmeyecekler. Aradan herhalde 6-7 ay geçti. Taksim'de Starbucks'ın ilk dükkanının önünde kuyruktaydım. Şimdi o zaman diyorum ki ya ben herkese rezil oldum. Çünkü çok hava attım. Hani anneannemin komşusuna bile söyledim ben. Gelmeyecekler falan. Ben herkese rezil oldum. Birincisi. İkincisi ya ben bu işi hiç bilmiyorum. Ya ben ne yapacağım? Yani danışmanlık şirketi kurarak hata mı yaptım? Küçücük bir bebeğim var. Dedim yapamayacağım ben. Yani çok net belli oldu. Herkes bilecek ki aa Yelda beceremedi işte. Starbucks bile beceremedi. Bak adam var. İnanın 6 ay bunalımdaydım. Sonra dayanamadım. Starbucks'taki işte görüştüğüm kişiye mail attım. Dedim ki ben kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Lütfen bana anlatır mısınız bunu? Çok uzun bir mail attı bana Özlem Hanım. O kadar kendimi acındırmışım ki herhalde. Dayanamamış. Hani upuzun bir mail. Hala durur o mail bende. Dedi ki Yelda sen gayet iyi yaptın işini. Bilmediğin bir şey var ama onu da biz biliyoruz. Senin bütün bu saydığın şeylerin, olumsuzlukların karşısında bizim bir cevabımız marka olarak var. Biz güçlü bir markayız ve senin ortaya koyduğun argümanların karşısında biz nelerin üstesinden gelebiliriz, nelerin gelemeyiz diye düşündük. Ve çoğunun üstesinden geleceğimizi anladığımız için de yani biz markamıza, kendi gücümüze güvendik ve geldik. En özet buydu. O zaman şunu anladım Özlem Hanım. Pazarı, müşteriyi dinlemek çok önemli. Bu çok önemlinin karşısında sen marka olarak ne kadar güçlüsün. Ne kadar senin markanı için çalışanlar bu işe ne kadar ait. Ki Starbucks Türkiye'ye gelmeden önce 8 ay mı 1 yıl mı ne bütün ekibini yetiştirdi. Kendilerine ait bir ekip yarattı. Şovmenler yarattı oradan. Ve orada anladım ki hani %50 müşteriyi dinlemek önemli ama %51 değil. %50 de senin marka değerine ne kadar yatırım yaptığını bilmen lazım. Tabii bu beni çok rahatlattı. Çok mesela dönüm noktalarından biridir aslında bu başarısızlık. Mesleğime nasıl daha farklı bakmam gerektiğini bana öğretti. İkinci büyük başarısızlığımı anlatacak vaktimiz var mı yoksa?
1: Kısaca, çok çok kısa.
0: Kızım yeni doğdu. Nöbetçi eczaneler dışında gece çalışan marketler vesaireler yok. Aslında şimdiki Getir gibi. Biz o yıllarda yani 2000'li yılların başında After Nine diye akşam 9'dan sabah 7'ye kadar açık call center'la, çünkü o zaman şey yok, online sipariş sistemi falan yok. Call center'dan sipariş verilip evlere hizmet veren bir sistem kurduk Ortaköy'de, o bölgeye hizmet versin diye. Fakat zamanın çok önünde bir fikirdi. O bir yıl sonra battı. Ama ben fikri Avrupa'nın en cin iş fikri olarak bir ödülle taçlandırdım. Fikir çok iyiydi ama finansal olarak büyük bir başarısızlıktı.
1: Şimdi sizin için hayatta rol model kimdir?
0: Çok fazla rol modelim var. Birlikte çalıştığım liderlerin rol modelliği var benim üzerimde çok fazla. Birlikte çalışmadığım, ondan bir şey öğrenmediğim, uzaktan hayran olduğum hiç kimseyi rol model olarak almıyorum. Yani öyle takip ettiğim çok önemli yazarlar var, çok önemli fikir liderleri var ama rol model olarak alamıyorum çünkü yani fikir olarak beğeniyorum ama model nerede modelleyeceğimi bilemiyorum. Ama Özdemir Sabancı'nın bu cin fikirleri, farklı düşünme perspektifi mesela beni çok etkilemiştir. Osman Boyner'in etik değerleri beni inanılmaz etkilemiştir. Mehmet Otiç'in de kendi yolunu çizmekle ilgili adanmışlığı beni her zaman çok etkilemiştir. Rol model olarak da hep bu insanları aldım. Son rol modelim de kızım. Çünkü yeni jenerasyonun getirdiği, yani o teknolojiyle haşır neşirlerinin getirdiği farklı düşünce yapısı, farklı hayata yaklaşımı var. Bunu ondan öğreniyorum ve onu modellemeye çalışıyorum. Hayat iş dengesini nasıl kuruyor, duygusal tepkileri nasıl oluyor, çok farklı Özlem Hanım bizim yetiştiğimiz dönemden. Yani saygıyla, samimiyeti, laubaliliği nasıl ayırıyor birbirinden. Onu da modellemeye başladım kendime. Bunlar var.
1: Peki 18 yaşındaki Yelda bugün karşınızda olsa ona ne dersiniz?
0: Sakin ol. Kendini çok fazla yıpratma. Su akıp yolunu buluyor. Sen kalbini iyi tut derdim.
1: Peki 10 yıl sonraki Yelda'ya ne söylersiniz?
0: İyi yaptın. İyi yaptın. Rahatsın. Tamam, dokundun. Dokunmak istediğin yerleri iyi yaptın derdim. Bu konuda kendimi çok sorguluyorum ama benim çok hiçbir zaman çok büyük hedeflerim olmadı Özlem'im. Yani ben sadece neyse ayağıma gelen top onu en iyi şekilde oynamak istedim. Bir de yani dost halkımı güçlü tutmak benim için çok kıymetli. Çok insan tanımak değil, yani hepimiz çok insan tanıyoruz. Benim küçük bir dost halkam var. Onlarla iyiyim ve iyi yaptın derdim kendime.
1: Peki birkaç kelimemiz var. O kelimeler size ne ifade ediyor? Birer cümleyle yanıtlarsanız tabii sevinirim. Başarı.
0: Başarı tek bir şey değil. Çok şey. Çok alan. Tek bir yerde başarılıyım demek doğru bir şey değil. O yüzden çoklu düşünmek lazım. Başarı bence bu. Çoklu düşünce içerisinde yarattığım fark başarı.
1: Güç.
0: Güç. Güç. İnsanın kendi özüyle alakalı bir şey. İçinizde ne kadar güçlüyseniz vicdan olarak, ahlaki değerler olarak, ben ona güç diyorum. Geri kalan yani para, pul vesaire beni çok ilgilendiren şeyler değil. Güç insanın kendi ahlaki değerleriyle çok perçinlenen bir şey. Bir de özgürlük. Güçlüyseniz özgürsünüz.
1: Çocukluk?
0: Çocukluk. Ya çocukluk benim böyle biraz flu geçti. O yüzden o çocukluktaki özgürlüğü daha ortaya çıkarmayı çok isterdim. Mesela benim öyle bir şansım olmadı. Belki ailenin, sülalenin ilk çocuğuydum. Benden 8-10 yıl sonra yeni çocuklar aileye katıldı. O yüzden ben de biraz fludur çocukluğum.
1: Aşk?
0: Bu aralar çok düşünüyorum. Bu mesela biraz arka plana ittiğim bir şey herhalde. Çok aşık olduğum birinden bir çocuğum oldu. İyi ki de oldu. Ama aşk için de bayağı bir özveri, tolerans, bir olgunluk gerekiyor. Genç yaşlardaki aşk geçtikten sonra onu yönetmek zor oluyor bence.
1: Tutku. Tutku.
0: Ya tutku bu ara herkes işte tutkulu olmazsan başarılı olamazsın, tutku tutku. Tutku da başarı gibi çok abartılmaması gereken bir konu bence. Çünkü eğer bir hedef yoksa, bir strateji yoksa tutku çok romantik geliyor bana. Ancak bir tutku bana bir hedef belirletiyorsa, onunla ilgili bir strateji yaptırıyorsa, işte ben gece kalkıp onunla ilgili bir şey düşünüp harekete geçiriyorsam tutku önemli ama onun ötesinde bana çok şey romantik geliyor. Bu çağda da romantizm ne kadar insanı tatmin eder çok bilemiyorum.
1: Aile?
0: Aile çok önemli bir kavram. Gittikçe zorlaşan bir kavram. Ama insanın tek dayanağı bence aile. Yani bu aile seçilmiş aile de olabilir. İlla kendi doğduğunuz aile olması gerekmiyor. O artı seçilmiş aileniz olabilir. Benim öyle dostlarım var ki ailem gibi. Onlara dayanmak, zorlu zamanlardan onlarla birlikte geçmek ya da en yıkıldığınız anda kolunuza giren birilerinin olacağını bilmek çok büyük bir güç o zaman. Çok önemli bir değer.
1: Huzur.
0: Huzur. Ben

0: içindeyiz. Ama bir yaştan sonra insan biraz kendine inandığı şeyleri bırakmalı, biraz gevşemeli, biraz rahatlamalı, biraz huzurla birlikte, ya huzur katarak o işleri yapmaya devam etmeli diye düşünüyorum.
1: Kadın?
0: Dediğim gibi ya, kadınlık çok bir kadına bir fabrika gibi düşünsek, çok yönlü bir fabrika, çok yönlü üretim, çok yönlü. Ama işte bunları idare etmek, bunları yönetmek için de bir bilgelik gerekiyor. Her kadında bu var mı tartışılır. Ama kadın olmak biraz bilgeliği de beraberinde getirmesi gerekiyor.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ederim.
1: Çok keyifli bir sohbetti. Çok ilham veren bir sohbetti. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Efendim, bu hafta Yüksek Topuklar'da Yelda İpekli'yi ağırladık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.

0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sunar.
1: Tasarruf finansman modelinde faiz var mı?
2: Sistem faiz içermez. Bunun yerine şirket tarafından organizasyon hizmet ücreti alınır.
0: İyi Finans, tasarruf finansman rehberini sundu.
3: Kuzu Grup, Sır Küpünü sunar.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: üflemeli çalgılar arasında yer alan genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size.
1: Okitima, okishima, okifima. Hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Oka.
2: Kima. Okatima.
0: Kima değil.
2: Sima.
0: Kima.
1: Okanini.
0: Okanini. Okanini.
1: Nine.
0: Nine de değil.
1: Okamine.
0: Okamine değil.
2: Okatina.
0: Değil.
2: Okasima.
0: T'ye çok yakın.
1: Okalina.
0: Değil efendim.
1: Okapina. Okashina.
0: Okashina. H'ye çok yakın diyorum bakın. H. Sonraki harfi.
2: Okarina.
0: H'den sonra ne geliyor?
2: Okarina.
0: Rahat ve geniş davranışlarıyla tanınan kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Böyle büyük davranıyor. Bakın ne olabilir böyle? Böyle büyük büyük davranıyor.
2: Buyurun Murat Bey.
1: Bayağı yani.
0: Hayır.
2: Baba yani.
0: Baba yani olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir bağış soruyoruz.
1: İaşe.
0: Şey değil.
1: İaşe.
0: T değil.
2: İate. İake. İafe.
0: B değil.
2: İac.
0: C değil.
2: Ç.
0: Ç de değil.
2: İabe.
0: B değil.
2: İane.
0: İane mi?
2: İane.
0: Ne mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Evet. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz.
1: Poni, pone, ona, ono, poni.
0: Sinir iletimi yapıyor bakın.
2: Pons.
0: Pons mu?
2: Pons.
0: Bir 10 puan daha tebrik ediyorum. Evet efendim, hoş geldiniz. Harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümündeyiz ve iki yeni yarışmacımızla beraberiz. Hemen dönüyorum, yarışmacılarımızı tanımaya geçiyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk efendim, sağ olun.
0: Ve Ali Medet Bey, Ali Medet Oğuz.
3: Evet.
0: İsimdaşımda diyeyim. Buyurun Ali Medet Bey, sizi tanıyalım. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Benim ismim Ali Medet Oğuz. Yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum. 33 yaşındayım. İkiz kızlarım var, 8 yaşında. Bekarım ama bir ayrılık yaşadım. Onun dışında oyunculuk yapıyorum meslek olarak. Birçok projede de daha önce yardımcı oyuncu olarak yer aldım. Yarışmayı da daha önce gördüm, izledim aslında. Ve burada yarışmak için başvurdum. Teşekkür ederim. Arkadaşlar da beni burada aradılar, çağırdılar, davet ettiler. Mülakatlara geçtik ve şu anda da buradayız. Hobilerim de çok kısaca bahsetmem gerekecek. Dans, spor ve müzikle ilgileniyorum daha çok. Bunlar üzerine yoğunlaşıyorum. Rakibime de başarılar diliyorum. Umarım güzel bir yarışma geçiririz birlikte.
0: Umarım. Ne iyi yaptınız, geldiniz. Harika. Hem hobilerinizle hem sanatla ilgileniyorsunuz, oyuncusunuz, evet. Ve çok çeşitli kulvarlardasınız. Hemen dönüyorum. Murat Bey, hoş geldiniz diyorum.
1: Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür
0: Murat
1: ediyorum.
0: Murat Bey, sizi de tanıyalım lütfen.
1: Tabii ki. Ben 1964 Ankara doğumluyum. Emekli astsubayım.
0: Evet.
1: Asker kökenliyim. Evliyim. İki tane kızım var. Çankırılıyım.
0: Allah bacısı.
1: Hayatımda devam ediyoruz. Bu yarışmaya katılmamın sebebi de ben değişikliği severim. Arkadaş çevresini çok severim. Bir birliktelik olsun, değişiklik olsun diye katıldım.
0: Neyi yaptınız?
1: Sizlerle tanışmak çok güzeldi. Arkadaşıma başarılar dilerim.
0: Ay, çok sağ olun. Sizle de tanışmak çok büyük keyif oldu. Neyi yaptınız? Geldiniz. Daha önce

0: böyle yarışma benzeri projelere katıldınız mı? Mesela evden seyrediyor musunuz?
1: Seyrederim.
0: Evden seyrediyorsunuz.
1: Yarışmaları çok severim.
0: Harika.
1: Bazı programlara yıllar öncesinde katılmışlığım da var. Bir süre ara verdim. Çünkü bir işletme vardı Maltepe'de, Kadıköy'de. Epey bir süre onunla uğraştım. Yakın tarihlerde devrettim. Bıraktım. Dolayısıyla rahatladım. Ve şu anda artık böyle sosyal aktiviteli ortamlara girmek istiyorum.
0: Çok güzel. Ne iyi yaptınız. Hoş geldiniz. Sizi de tanımak bizim için çok büyük bir keyif oldu diyorum. Ve sizleri tanıdıktan sonra hazırsak birinci etaba geçelim mi?
2: Ben hazırım.
1: Hazırız tabii. Buyurun.
0: Hazırsınız. Peki efendim, o zaman harflerle sırladığımız, kelimelerle kazandırdığımız yarışmamız diyoruz. Birinci etap diyoruz ve hemen sır küpünün etabını başlatıyoruz.

0: Evet efendim, hemen birinci etaptayız. Her doğru yanıtımızın 5 puan olduğu bölümdeyiz. Tablomuzu açalım bakalım. Bu bölümde kaç soru üstünden yarışacağız? 58 sorudan oluşan bir çengel bulmaca tablomuz var. Bir de şifre kelimemiz var. Tek kelimeden oluşan şifreyi sakladık sizin için. Şimdi 1 ile 25 arasında ilk etapta istediğiniz bloktan başlayabiliriz ve ilk yarışmacımız Ali Medet Bey, sizin tercihinizle sorularımızı açmaya başlayacağız. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yani benim uğurlu rakamım genelde 3. O yüzden 3 numarayı seçmek istiyorum.
0: 3 ile başlıyoruz, evet, diyorum. Harika. 3 numaralı sorumuzu okuyorum. Kabul görmüş davranış kurallarını ve kendine özgü usulü anlatan bir kelimedir bu. Süreyi başlattım. Ne olabilir?
1: Kabul görmüş davranışlar.
0: Kabul görmüş davranışlar. Bu böyle filmlerde de çok fazla olur esasında. Bana onu kesme gibi. Bir harf desteğimizi verdik. Süreyi sizin için başlattık Murat Bey. Ne olabilir?
2: Anlatan kelime.
0: R ile. Bir harf desteğiyle beraber size geliyorum. Ali Medet Bey, hemen racon söylemeyin lütfen. Sürenizi başlatayım. Sürenizi başlattım.
1: Racon.
0: Racon, doğru. Kesmek derken ve filmler derken oradan yakaladınız, evet, değil mi? Öyle değil midir? Racon, racon kesmek, hani kendine ait davranışları göstermek.
1: Evet. Harf almadan da aslında
0: geldi ama 10 saniyeyi de biz onun için kullanıyoruz. Harikasınız. 5 puan yazdığınız sahnenize size devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Yeniden gitmek gerekiyorsa
0: 3 numarayı açtık. Kesişen sorulardan da destek alabilirsiniz. Farklı yerlerden de yürüyebilirsiniz.
1: Yani o zaman 5 numaradan devam edelim.
0: 5 numaradan devam edelim. Bakalım 5 numaradan destek alarak çabilecek miyiz? Efendim, erkek bireyi ifade eden eski kullanımlı bir söz soruyoruz. Sürenizi başlattık. Erkek bireyi ifade ediyor, eski kullanımlı bir söz. Bakın, burada bir bireyi, birini ifade ediyor. Biz bir harf desteğimizi verelim ve süreyi sizin için başlatalım Murat Bey. Ne olabilir? Birey.
2: Yok.
0: Peki. Bir harf desteğiyle size geliyoruz Ali Medet Bey. Süreyi başlattık. Bakın, birisine birey dersiniz. O bireyle esasında eş anlamlı ne olur? Birey ne demek? Bir birey, peki bir harf de, üçüncü harf belki. Er
2: kişi.
0: Süreyi başlatayım Murat Bey.
2: Er kişi.
0: Er kişi. Birey eşittir kişi, eş anlamlı, doğru yanıtı, evet, verdik. Er kişiydi. Harikasınız. Bir 5 puan da siz hanenize yazdınız. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 19.
0: 19 numaraya gideyim bakayım 19'da ne var? Geliyor. Pantolonlardan ceketlere kadar pek çok üründe kullanılan dayanıklı bir kumaş türü soruyoruz. Süreyi başlattık.
2: Kot.
0: Kot. Kot, doğru yanıt. 3 harfli kottu. Hiç ipucu almadan 3 harfi çözdük. Sizin

0: Devam ediyoruz. Murat Bey, kaç numaralı soruyu açalım?
1: 21 diyelim.
0: 21 numaraya gidiyorum. Efendim, harika bir soru buldunuz. Geliyor. Meyve veya bitkilerin ortasındaki küçük çekirdek kısmı için kullanılan bir söz arıyoruz. Süreyi başlattık.
1: Cücük.
0: Cücük. Cücük. Soğanın da cücüğü diyorsunuz. 5 puanı da gönderiyoruz. Cücük yanıtıyla. Harikasınız. Meyvenin ve sebzenin orta merkezi dedik. Evet. Cücük. Bir de şifre harf buldunuz. Ü harfiydi. Kelimemizin ikinci harfi. Sizi tebrik ediyorum ve devam ediyorum. Kaç numaralı soruyla yürüyelim?
1: 12 diyelim.
0: 12 numaralı soruya gidiyorum. 12. Gelsin. İnce ve zeka dolu nüktelerde karşımıza çıkan kısa anlatım gücünü soruyoruz. Sürenizi başlattık. Zeka dolu kısa anlatım gücünü soruyoruz burada.
1: Güç.
0: Tam duyamadım yanıtınızı.
1: Güç.
0: Değil zaten. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Süreyi Ali Medet Bey, sizin için mi başlatıyoruz sevgili isimdaşım, adaşım? Süreyi başlattık.
2: Güç.
0: Ne olabilir?
2: Nü. Nü.
0: Mümin. Bir harf ihtiyacımız var. Ne olabilir? Bakın, ince ve zeka dolu. Karşımıza çıkan kısa anlatım gücü. Murat Bey, sizin için süreyi başlattım.
1: Nük. Nük.
0: Nük.
1: Nük.
0: Doğru
1: nük
0: olacaktı. Nüktelerde, nüktelerde zaten. Evet. Sorunun içinde gizliydi. Nüktelerde. Özellikle vurgu yapmak istemedim ki kaçmasın, evet, diye. Tebrik ediyoruz. 1-5 puan daha yazdınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 22 diyelim.
0: Bir foto soru 22. Bakalım nasıl bir fotoğrafımız var. Önce görelim. Bir fikrimiz var mı efendim bu?
1: Yok.
0: Ne diyeyim? Müzik aleti. Bu gördüğümüz bir müzik aleti. Ve bu müzik aletiyle ilgili bir sorumuz geliyor size. Üflemeli çalgılar arasında yer alan, genellikle yumurta şeklindeki bir müzik aleti soruyoruz size. Ne olabilir acaba bu müzik aletinin adını? Süre başlattık.
1: Okitima, okishima, okifima. Hiç görmedim, duymadım, bilmiyorum.
0: Bir böyle güzel ipuçlarını yakaladınız. Biz bir harf desteğinde bulunalım, beraber çözeceğiz. Acaba neymiş bu müzik aleti? Süreyi sizin için başlatıyorum Ali Medet Bey. Oka.
2: Tima. Oka tima.
0: Tima değil.
2: Sima. Kima. Oka kima.
0: Kima. M değil ama ne olabilir acaba? Hangi harflere ihtiyacımız var? Bakalım bir harf desteği daha gelsin. Belki dördüncü harf çok işimize yarardı ama son harflerden birini açtık. Süreyi sizin için başlattık Murat Bey.
1: Okanini.
0: Okanini. Okanini.
2: Nine.
0: Nine de değil.
1: Okamine.
0: Okamine değil. Bakalım nasıl bir aletmiş bu gerçekten. Tekrar bir görelim.
1: Hiç görmedim, duymadım ben.
0: Fotoğrafını. Çok da değişik, yumurta şeklindeymiş bu. Üflemeli çalgılar arasında yer alıyormuş. Harika. Rengini de çok güzel seçmişler arkadaşlarımız. Biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Tek harfe ihtiyacınız var Ali Medet Bey. Ne olabilir? Süreyi başlattım.
2: Okatina.
0: Değil.
2: Okasima.
0: T'ye çok yakın. Oka.
2: Okasina.
0: Değil.
2: Okahina. T'ye çok yakın. Lin. Aa. Zaten.
0: Bir harf daha açamıyorum. Murat Bey, size tekrar süre çalıştırıyorum. Süreyi başlattım.
1: Okalina.
0: L mi?
1: L.
0: Değil efendim.
1: Okalina. Okapina. Okashina.
0: Okashina. P'ye çok yakın diyorum. Bakın P'ye çok yakın. Süreyi başlattım. P. Sonraki harfi.
2: Okarina.
0: P'den sonra ne geliyor?
2: Okarina.
0: Rina.
2: Evet.
0: Doğru yanıt.
2: Okarina.
0: Son saniyede arkadaşlarımız bile gidiyordu. P, R değil mi?
2: Evet.
0: P, R. S dediniz, P dediniz, L dediniz.
2: Burada ama biraz heyecanımızı maruz
0: veriyoruz. Tabii ki. Biraz.
3: Ocarina.

0: Neymiş bu müzik enstrümanı?
1: Hiç duymadım, hiç de görmedim bu aleti.
0: Hep beraber öğrendik.
1: Evet.
0: Yumurtaya benzeyen bu üflemeli aletimizin adını okarina olarak bulduk.
2: Aynen.
0: Çok da tebrik ediyoruz gönülden. Harika da bir yer açtınız tablomuzda. Size devam ediyoruz Ali Medet Bey. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Evet, şuradan baktığım üzere 23.
0: 23. Peki, geliyor. Kulluğu ve ibadet etme bilincini anlatan dini bir kelime soruyoruz size. Bir terim soruyoruz. Sürenizi başlattık. Hiç açılmamış yeri niye seçtiniz diyeceğim ama bir şey de diyemiyorum.
2: Biraz oradan gitmek istedim de.
0: Peki. İbadet etme bilincini anlatan dini bir terim soruyoruz efendim. Bir harf desteğimizi kabul edin. Süreyi Murat Bey sizin için başlatalım. Bir terim. Bu tabii ki ne kökenli olabilir? İbadet, bakın ibadet burada çok bize kılavuz olacak. İbadet etme bilincini anlatıyor. İbadete dikkat edin. Süreyi sizin için başlatıyorum Ali Medet Bey. İbadet u. Bakın ibadet u bu. Peki. Sondan bir harfle devam edelim diyecektim. Buyurun Murat Bey, süreyi sizin için başlatıyorum. Ubu.
1: Ubudet.
0: Ubudet.
1: Det.
0: Olacaktı. Doğru yanıtımız. Ubudet. Bir 5 puan daha yazdı hanenize. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 4 numaralı soruyu açalım.
0: 4 numaraya gidiyorum. Bakalım 4 numarada ne var? Türk musikisinin en bilinen makamlarından biri olup duygulu ezgileriyle tanınır diyoruz. Süreyi başlattık.
1: Hicaz.
0: Hicaz doğru yanıtını aldık son saniyede. Harika, Hicaz yanıtını aldık Murat Bey. Sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açacağız?
1: 6 diyelim.
0: 6 numaralı soruya gidiyorum. Efendim, su anlamında kullanılan, kökeni Farsça'ya dayanan kısa ve eski bir kelime soruyoruz size. Sürenizi başlattık.
1: Pa.
0: Pa değil.
1: Ab.
0: Ab doğru yanıt. Bir 5 puan daha geldi hanenize. Sizinle devam ediyorum ve son soruyu açıyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 15.
0: 15 geliyor, 15 numaralı soru. Efendim, utanma duygusunu ve haya kavramını ifade eden kısa kelimeyi soruyoruz. Süreyi başlattım.
1: Ar.
0: Ar yanıtımız da geldi. Bir 5 puan daha aldık. Harikasınız. Birinci etabımızı burada tamamladık. Nasıl geçti? Kısa bir değerlendirme alayım. Önce Ali Medet Bey, sizden başlayayım. Nasıl yani, geçti?
2: Güzel geçti benim için. Biraz daha az olanları ve bağlantılı olanları seçmemekle hata ettiğimi düşünüyorum.
0: Doğru.
2: Ve bu hatamı, evet, bu hatamı bir daha yapmamayı düşünüyorum.
0: Harika. Ve buradan ne yapalım? Puan tablomuza da bir bakalım. Acaba nasıl oldu? Murat Bey, siz güzel açılmış yerlerden ve kısa kelimelerden destek alarak farklı, evet, bir strateji uyguladınız ve galiba stratejiniz, yarışma şekliniz biraz çalıştı gibi geliyor. Çünkü farkı biraz açtınız. Bakalım puanlarımız nasıl oldu? Murat Özel şu anda 40 puana geldi. Ve Ali Medet Bey 10 puanda 2 doğru yanıtla bu etabı tamamladı. Ama hep söylüyorum, birinci etapta açılan 10'ar puan 5'er puan olduğu için ikinci ve üçüncü etapta 10'ar puan üstünden değerlendirileceği için çok bir fark değil. Esasında aradaki sadece 3 soru ve daha 2 etap, evet, daha yarışacağız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: O zaman ikinci etaba geçiyorum. Sır küpünde ikinci etaptayız efendim.

0: Sır küpünde ikinci etaptayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt aradığımız ve her yanıtımızın da 10 puan değerinde olduğu ikinci etaptayız. Hemen dönüyorum. Birinci etabımızı önde tamamlayan Murat Bey'e. Murat Bey, kısaca hemen hatırlatmak istiyorum.
1: Buyur.
0: 10 soru yönlendireceğim size. 120 saniye süreniz var. Bilemediğiniz sorularda istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Sesli ve video sorularımız var. Oralarda istediğiniz kadar durup dinlenebilir, dinleyebilir, izleyebilirsiniz. Hazır mısınız? Kurallarımız gereği de her bildiğiniz soru 10 puan üzerinden değerlendirilecek. 120 saniye içinde de hepsini size okumaya çalışacağım.
1: Hazırım efendim.
0: Hazırsınız.
1: Hazırım.
0: Peki, o zaman 120 saniyenizi kuruyorum. Hazırsanız da okumaya başlıyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas. Kağızman, Arpaçay, Sarıkamış'ın bağlı olduğu ilimiz.
1: Kars.
0: Kars, 10 puan geldi. Kanada'nın başkentidir.
1: Pas.
0: Pas. Hemen bir sesimiz var. Dinleyelim bakalım. Her günde

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Çok severim ama yok, pas.
0: Peki. Bir sıvıyı ağzı dar bir kaba aktarmak için kullanılan... Huni geldi. Yüksek Ova kebabı ve ters lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas. Bir videomuz var, izliyoruz bakalım.
2: Sen büyük patron, milyarder, para babası, fabrikalar sahibi Saim Bey. Sen mi büyüksün? Hayır, ben büyüğüm. Ben Yaşar Usta. Sen benim yanımda bir hiçsin, anlıyor musun? Bir hiç. Gözümde pul kadar bile değerin yok. Ama şunu iyi bil, ne oğluma ne de gelinime hiçbir şey yapamayacaksın. Yıkamayacak.
0: İzlediğiniz Bizim Aile filminde Yaşar Usta karakterini canlandıran usta aktör
1: Münir Özkul.
0: Münir Özkul geldi 10 puan. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden çay yapılan bir ağaç cinsi soruyoruz size. Çayı da olur, çok güzel diyorum. Peki, hemen dinliyoruz. Bir nevi sesimiz var.

0: Dinlediğiniz Sevmek Zamanı adlı şarkıyı seslendiren 90'ların unutulmaz grubudur. Bir kadın bir erkek dedim geçtim. Genellikle su, ayran, meyve suyu gibi içeceklerin koyup servis etmek için kullanıldığı bir kabı soruyorum size.
1: Sürahi.
0: Sürahi geldi. Hemen dönüyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını soruyoruz size.
1: Pas.
0: Peki geçiyorum. Kanada'nın başkentini soruyoruz.
1: Kanada.
0: Efendim?
1: Kanada olması lazım.
0: Kanada'nın başkenti.
1: Kanada.
0: Kanada değil.
1: Pas.
0: Peki. Hemen bir şarkı dinletmiştik size. Bakalım.

0: Az.
1: Yüksekova kebabı ve ters lalesiyle meşhur olan ilimizi soruyoruz. Yüksekova bakın.
0: Hakkari.
1: Hakkari tabii ki. Son saniyede bir 10 puan daha yazdınız hanenize. Tebrik ediyorum sizi. Hemen dönüyorum. Bakalım kaç soru bildik. Tablomuzu bir görelim. 2, 5, 6, 7 ve 10. 1, 2, 3, 4, 5 tane soru bildik. Hangi soruları atladık?
0: Çok iyi bilirim ama isimler
1: aklıma
0: gelmedi.
1: Çok iyi biliyorsunuz. Geliyorum. Hanımın Çiftliği ve Murtaza romanlarının yazarını sormuştuk efendim. Kemal Soy isimli Orhan Kemal Orhan olacaktı. Kemal. Evet. Gidiyorum. Kanada'nın başkenti Ottawa olacaktı. Bir şarkı dinletmiştik size.
0: Selam
1: Her gün... Dinliyoruz.

0: gelmedi.
1: Selami Şahin olacaktı şarkımız. Gidiyorum. Hoş kokulu çiçekler açan ve bu çiçeklerden de çay yapılan bir ağaç cinsidir. Kışında çok içeriz. Neydi efendim?
0: Ihlamur diye.
1: Ihlamur tabii ki. Ihlamur. Neden söylemediniz? Ihlamurdu. Yine bir dinlemiştik.
0: Ağacı vardı orada.
1: Bakın nasıldı şarkımız? Bir dinleyelim, duyalım tekrar.

0: bulduk grubumuz. Oya Bora'ydı efendim. Buranın da doğru yanıtı. Tebrik ediyorum. Ve hemen geçiyorum. Ali, Medet, Oğuz Bey'e hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. 120 saniyenizi kuruyorum.
1: Tamamdır.
0: Ve geliyorum. İlk soruyu okuyarak başlıyorum. Bir sürgün hep o şarkı romanlarının yazarıdır.
1: Pas.
0: Pas. Pamukkale Çivril, Acı Payam'ın bağlı olduğu ildir.
1: Pas.
0: Peki. Dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz Her Şey Senin de Güzel şarkısını kim seslendirmektedir?
1: Nazan Öncel.
0: Değil.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkentidir.
1: Pas.
0: Peki. Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur nohutlu mantısından yemek isteyen biri hangi ilimize gitmeli?
1: Pas.
0: Şeyh Edebali. Pas. Peki. Bir videomuz, görselimiz var, izliyoruz.
2: Hiç bitmeyecek sandığımız mutlu günlerin ardından acılı günler geldi. Yokluğuna alışmak zordu. Bu acıya dayanmak, onu unutmak zorundaydım. Aylar türlü sıkıntılarla geçti. Onsuzluğa tam alışırken yeniden dönmesi bütün hayatımı alt üst etti. Şimdi ne yapacağımı bilemiyorum.
3: Ben seni tanıyorum Çiğde. Sen bu adamla mutlu olamazsın. Sonra anlamıyorum. Bu adamda ne buldun sen? Gecesi gündüzü belli olmuyor.
0: İzlediğiniz Umutsuzlar filminin baş kadın oyuncusu.
1: Filiz Akın.
0: Harika, 10 puan. Kurutmak üzere asılan çamaşırların vazgeçemediği yaylı kıskaç.
1: Mandal.
0: Mandal. Hemen dinliyoruz. Sesimiz var.

0: Dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir?
1: Milkelam.
0: Değil.
1: Az.
0: Peki. İğne şeklinde yaprakları olan ve dört mevsim yeşil açan ağaç cinsidir. İğne şeklinde yapraklar.
1: Çam ağacı.
0: Doğru, çam ağacı. Genellikle kumlu olan porselen veya camdan yapılan küçük kap. Küçük kap.
1: Kupa.
0: Kupanın da küçüğü bu.
1: Fincan.
0: Fincan, doğru. Hemen gidiyorum. Bir sürgün ve hep o şarkı romanlarının yazarı.
1: Az.
0: Pamukkale, Çivril, Acıpayam'ın bağlı olduğu il.
1: Pas.
0: Pas. Bir şarkı dinliyorduk. Bakalım neydi? Her şey güzel, pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki. Hindistan'ın başkenti.
1: Pas.
0: Peki. Şeyh Edebali Türbesi'ne gitmek ve meşhur.
1: Pas.
0: Peki. Şarkı maalesef yetişmedi. Peki. Bakalım nasıl bir 120 saniye çıkarttık. 6, 7, 9 ve 10. Filiz Akın mandal, çam ağacı ve fincan yanıtlarını aldım. Peki hangi yanıtların, hangi soruların yanıtını

0: alamadım. Hemen geçiyorum. Bir Sürgün ve Hep O şarkı romanlarının yazarıdır. Yakup Kadri olacaktı. Pamukkale. Efendim Pamukkale. Denizli.
1: Denizli
0: desem size Denizli olacaktı tabii. Bir şarkı dinletmiştik. Bakalım nasıl bir şarkıydı bu? Özer desem. Zerrin Özer olacaktı. Hindistan'ın başkentini sormuştuk. Yeni Delhi olacaktı. Ve Şeyh Edebali Türbesi ve meşhur nohutlu mantı
1: Kayseri.
0: Bilecik olacaktı. Ve son bir sesimiz daha vardı. Dinletmiştik. Mirkelam dediniz ama Mirkelam değil.

0: Kısa boylu mu?
1: Levent
0: Yüksel.
1: Levent Yüksel olacaktı. Burası da harika bir 120 saniyede siz çıkarttınız. Hemen bakalım puan tablomuz ne duruma geldi? Nasıl bir puan tablosu var? Bakalım puanlarımıza. Ali Medet Oğuz ve Murat Özel'in yarıştığı rekabet dolu bir çekişmeyi beraber izliyoruz ve Murat Bey şu anda 90 puana geldi ikinci etabın sonunda. Yaklaşık 40 puan oldu aradaki fark ve Ali Medet Oğuz şu anda 50 puanla devam ediyor ve yaklaşık 4 soru geriden takip ediyor Murat Bey'i. Ama hiçbir şeyin sonu değil. Tam tersi butonlara geçiyoruz.
2: Kapanabilir mi fark?
1: Bakın burada çok hızlı kapanır ve butonu iyi kullanan kazanacak. Hazır mıyız?
3: Evet. Daima.
1: O zaman 3. etaba geçiyoruz. Butonların devreye girdiği sır küpünde 3. etaptayız efendim.

0: Evet efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Yarışmacılarımızın seçtiği ama butonlarımızın karar verdiği, her doğru yanıtında 10 puan değerinde olduğu etaptayız ve hemen dönüyorum Murat Bey'e. Murat Bey, sizinle başlıyorum. Önce tablomuzu açıyoruz. Bakalım nasıl bir tablo açtık şu ana kadar. Birinci etapta tablomuzun orta bölgesinden güzel bir açılım yaptık ve diyorum ki 1'den 58'e kadar artık tabloda istediğiniz her yeri açabilir, her soruyu isteyebilirsiniz. Sizinle başlayacağım. Kaç numaralı soruyu sorayım?
1: 33.
0: 33. Hatırlatmak istiyorum. Sorunuzu okuduktan sonra süreniz başladı. Süreyi başlattık. Masaları açtık ve benzeri bir cümle kurduğum dakikada en hızlı butona basan ve butonun seçtiği kişi cevabı verecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Evet, sorumuzu okuyorum. Ekonomide bir ülkedeki işsizlikle ülkenin üretimdeki azalmayı gözleme dayalı açıklayan yasayı soruyor size. Süre başladı. Ne yasası acaba bu? Bu bir yasa. Ülkenin üretimdeki azalmasını gözlemliyor bu yasa. Peki, biz bir harf desteğinde bulunuyoruz. Bakalım ilk harf sizden gelecek mi? Ne olabilir bu yasa? Tek harfe ihtiyacımız var. Süreyi başlattım. Buyurun Medet Murat Bey.
1: Okun.
0: Okun yasası doğruydu. Ekonomideki işsizlikle ülkenin üretimdeki azalışını karşılaştırıyordu bu yasa. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 13 diyelim.
0: 13'e gidiyorum. Bakalım 13. Yayla çalınan klasik doğu müziğinde önemli yere sahip telli bir çalgı soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun Murat Bey.
2: Ribap.
0: Ri değil. Ribap değil.
2: Rebap. Rebap.
0: Rebap doğru yanıtını aldık. Ri değil, rebaptı. Yayla çalınan klasik doğu müziğinde önemli olan telli çalgı. Sizle devam ediyorum. Butonu iyi kullanın. Ali Bey, hazırsa sorunuzu açacağım. Kaç numaralı soruyu
1: açacağım? 2 diyelim.
0: Kaç?
1: 2.
0: 2. Bakın, farklı yerlerden soru açmanız lazım.

0: şifre, harf hiç bulamadınız. Evet, evet. Böyle giderse biraz uzayacak ve bulamayacağız. Geliyor iki numaralı sorunuz. Halk dilinde şakacı ya da sert bir şekilde atılan, tokat için kullanılan söz. Süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
1: Patak.
0: Patak doğru yanıt. Pataklarım seni, şeker çocuk diyor ve 120 puana çıkıyor Murat Bey. Dikkat edin, butonu iyi kullanın. Patağı attık, sizle devam ettik. Kaç numara soru?
1: 10 diyelim.
0: 10 numaraya gidiyorum. Hazırsa geliyor. Efendim, gösterişten uzak, rahat ve geniş davranışlarıyla tanınan kimseler için kullanılan bir sıfat soruyoruz size. Böyle geniş geniş davranıyor, böyle rahat. Süreyi başlatayım. Böyle büyük büyük davranıyor böyle. Rahat ve geniş davranıyor böyle. Bir yani, ama nasıl bir yani bu acaba? Böyle büyük davranıyor. Hani evimizde de ailelerimizde büyüklere bir şeyler deriz ya. Süreyi başlattım. Ne deriz evimizin büyüklerine? Peki efendim, bir harf desteği daha veriyoruz ve süreyi başlatıyoruz. Bakın ne olabilir böyle, böyle büyük büyük daha. Buyurun Murat Bey.
1: Bayağı yani, bayağı yani.
0: Hayır. Ah ah ah ah. Bir harf desteğimizi daha kabul edin lütfen. Ve tek harfle kim basacak acaba? Başlattık.
2: Baba yani.
0: Baba yani olacaktı. Buranın yanıtı, harikasınız. Ali Medet Oğuz kaptı hemen. Baba yani'ydi buranın kelimesi. Sizle devam edelim. Siz seçiyorsunuz. Butonlarımız karar veriyor.
3: Tamamdır. 7 numarayı seçeyim.
0: 7 numarayı seçeceksiniz. Peki 7 numarayı soralım. Sonra size harflerle ilgili desteklerde bulunacağım biraz. Çünkü harflerimizi biraz kullanmamız gerekecek artık. Harf açmamız gerekiyor. Sorunuzu okuyorum. Davet ve özel gecelerde tercih edilen şık kıyafet türü. Süreyi başlattım.
2: Abiye.
0: Abiye doğru yanıtı geldi Medet Bey'den. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
2: 35 numara.
0: 35 numaraya gidiyorum. 35 numara bakalım. Şanlı, şerefli ve itibarlı anlamlarında kullanılan eski bir sıfat soruyoruz size. Süreyi başlattık. Şanlı, şerefli, itibarlı, şanlı, şanlı, şanlı olacak. Hazır mıyız? Ali Medet Bey, hazırım. Hazır mıyız?
3: Hazırım.
0: Bendesiniz. Hazırım. Gözleriniz bende. Hazırsak butonu açıyorum. Basacak mıyız? Şanlı, süreyi başlattım. Buyurun Ali Medet Bey.
2: Zişan.
0: Zişan.
2: Evet.
0: Zişan doğru yanıtını kabul ediyoruz. Şan kökenliydi. Evet. Zişan'dı. Şanlı, şerefli, itibarlı anlamında kullanılan kelimeydi. Bir de şifre harf buldunuz. İ harfini yakaladınız. Tebrik ediyorum. Siz çok seçiyorsunuz. Ederim. Butonlar karar veriyor. Dikkat edin lütfen. Kaç numaralı soruyla devam edelim?
2: 39.
0: 39 geliyor. 39. Güzel bir soru seçtiniz. Bakalım 39'da ne bulacağız? Gelsin 39. Efendim, bilgiyi, hikayeleri ve düşünceleri sayfalarda toplayan en klasik bir dost soruyoruz size. Süreyi başlattık. Buyurun.
2: Kitap.
0: Kitap yanıtı geldi. 10 puanda harikasınız. Kitap yanıtını aldık. Bir de şifre harf buldunuz. K harfini yakaladınız. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: Buradan baktığımda şöyle bir bakıyorum. Biraz daha 20 numarayla devam
0: 20
3: edelim.
0: 20 numarayla devam edelim. Bakalım 20 numara bulabilecek miyiz? Gelsin. Okuyorum. Sorunuz zo. Yeryüzünün büyük kara parçalarından her biri.

0: süre başladı. Dünyada da bölge bölge vardır. Orasıdır. Buyurun.
1: Kıta.
0: Kıta. Doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Ve T harfini de yakaladık. T harfi de geldi. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açayım?
1: 32 ile devam edelim.
0: 32 numarayla devam ediyoruz. Toplumsal fayda amacıyla çalışan sivil toplum kuruluşlarının kısaltılmış bir adını soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum kuruluşları. Kısaltması sivil toplum kuruluşları. Sivil toplum... Ama önce süre basmadan, bitmeden önce basmak gerekiyor. Yanıt hakkını kazanmak gerekiyor. Butonu ihmal etmemek gerekiyor. Hiç Murat Bey artık basmıyorsunuz, butondan soğudunuz.
2: Ben gittim.
0: Siz gittiniz, peki. Bakın, eller butonda mı?
2: Evet.
0: Süreyi başlattığım an önce butona basan yarışmacımız cevap hakkını kazanmış olacak. Hazırsanız sürenizi başlattım. Buyurun.
1: STK.
0: STK. Sivil toplum kuruluşlarının kısaltmasıydı. 10 puan daha yaktık hanenize, yazdık. Siz de devam ediyorum. Murat Bey lütfen, koptunuz iyice yarışmadan. Ben da... görüyorum buradan, elinizi butona bile sürmüyorsunuz. Bakın.
2: Bir an dinlemeye geçtim.
0: Şimdi şöyle söyleyeyim size. Yanıtı bulmasanız, bilemeseniz bile yanıtı kaptırmayın. Siz basın, süre sizde bitsin.
2: Evet.
0: Harfi alın, sonra yanıtlayın. Evet, hazır mıyız?
1: Belki de ben Arap atı gibi sonradan açılıyorum.
0: Ne güzel, ne güzel. Tabii ki. Güzel. Üç etapımız onun için var zaten. Birinci etapta, ikinci etapta, üçüncü etapta. Onun için farklı farklı formatlarda yarışıyoruz. Evet, sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: Farkı kapatmam gerekiyor, bir numara.
0: Bir numaraya gidiyorum hemen. Bir numara zaten çok rahat bulabileceğiniz bir soru. Hazırsa geliyor. Tek harfe ihtiyacımız var. Küpe, yüzük ve kolye gibi aksesuarların ortak adı, süre başladı. Buyurun.
1: Takı.
0: Takı yanıtı 10 puan daha geldi. Ali Medet Oğuz hanesine 10 puan yazdı. Ve arayı da sanırım kapatmaya çalışıyor kendisi. Ali Medet Oğuz Bey, harikasınız. Siz seçiyorsunuz yine ama butonlar karar veriyor. Kaç numaralı soruyu soralım?
1: 38 olsun.
0: 38'e bakalım. Nerede? 38'de ne var? Eski Mısır inancında insanın yaşamsal gücünü ve ruhsal varlığını temsil eden kavram, süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
2: Ra.
0: Ka. Ka doğru yanıtını aldık ve 10 puan yazdık hanenize. Bir de şifre harf buldunuz. Sizinle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 14.
0: 14 geliyorum. 14'e bakalım. 14'te ne var? Efendim, insan vücudunda bulunan, yükselmesi durumunda gut hastalığıyla da ilişkilendirilen bir madde soruyoruz. Ne olabilir bu madde? Süreyi başlattım. Kim basacak? Buyurun Murat Bey.
2: Ürik asit.
0: Ürik asit. Doğru yanıtımız geldi. 10 puan daha yazdık hanemize. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: 24 diyelim.
0: 24'e gidiyorum. Bakalım 24'te ne arıyorum? Güzel ve etkili konuşma yeteneğine sahip kimseler için kullanılan bir sıfat soruyorum. Süreyi başlattık. Nat. Buyurun.
1: Natik.
0: Natik. Natik doğru yanıtını aldık. Bir 10 puan da bu tarafa geçti. Sizinle devam ediyorum. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Dikkat lütfen. Sürenizi başlatacağım. Kaç numaralı soruyu isterseniz?
1: 52 olsun.
0: 52 numaralı soruya gidiyorum. Hazır geliyor 52 numaralı sorumuz. Yardım ve destek amacıyla toplanan veya verilen bir bağış soruyoruz. Süreyi başlattık.
1: İBE?
0: İBE değil. Yardım ve destek amacıyla toplanan, bulmacalarda çok çıkar bu. Peki, ilk harf desteğimizi kabul edin lütfen. İlk harfimizi açtık. Ne olabilir? Süreyi başlattık. İ. Ne olabilir? Ali Medet Bey, ne olabilir bu? Peki. Bir harf desteğinde

0: daha bulunacağız ve süreyi başlattım. Buyurun Murat Bey.
1: İyi at. At. Diyarbakır. Ha.
0: İya.
1: De.
0: Efendim?
2: İade.
0: D değil. Son harf olduğu için açamıyorum. Tekrar. Bakın, tek harfe ihtiyacımız var. Hiçbir şey kaybetmediniz. Buton önce basan yanıt hakkını alır. Bendesiniz. Hazır mısınız? Butonları açtım.
2: İade.
1: İaşe.
0: Şey değil. İya.
1: Fe. İya fe.
0: Fe değil. Şey değil. Şey değil. Fe değil.
2: İya.
0: Bekle. Butona kim basarsa. Hazır mıyız? Gözler bende mi? Hangi harf olacak acaba o harf? Süreyi başlattım. Buyurun.
2: İya te.
0: Te değil.
2: İya ke. İya fe.
0: Fe değil İya demiştim.
2: C.
0: C değil.
2: Ç. İya ç.
0: Ç de değil. İ. A. Süreyi başlattım.
2: İya be.
0: B değil.
2: İya.
0: Evet, evet, evet, evet, evet.
2: Hangi? Değil.
0: Değil.
2: Ya
0: T. T değil demiştim. Tekrar bir harf istiyorum. Bakın acaba ne olabilir bu harf? Süreyi başlattım. Ne olabilir bu harf? Bu...
2: İyame.
0: İyame değil.
2: İyane.
0: İyane mi?
2: İyane.
0: Ne mi?
2: Evet.
0: Evet.
2: Evet.
0: Evet.
1: İyane.
0: Tabii ki evet. İyane olacaktı. Yardım ve destek amacıyla toplanan bağıştı. İyaneydi. Buradaki kelimemiz. Harikasınız. Tak diye buldunuz kelimeyi. Bütün alfabeyi tek tek tek tek sıraladık oraya. Ş'ler, C'ler, F'ler geçti. Sizle devam ediyorum Medet Bey.
2: Evet.
0: Ne yapalım? Kaç numarayı açalım?
2: 57.
0: 57'yi açalım. Hadi gelsin 57 numaralı sorumuza gidiyorum hızla. Koşa koşa koşa koşa gelsin bakalım. Bir şeyin çıkardığı sürekli ve ritimli vuruş sesini anlatan yansıma kelime. Hatta bir de bunun neyi vardır? Bir böyle al şu süre başladı. Ne olabilir acaba? Buyurun.
1: Takatuka.
0: Takatuka tabii ki. Neyi vardı efendim? Bir tekerlemesi vardı. Neydi? Al şu takatukaları. Takatukacıya. Takatukalatmaya götürdü. Takatukaydı. Buradaki şifre kelimemiz, sakladığımız, sırladığımız kelimemiz. Sizle devam ediyorum. Kaç numaralı soruyu açmamızı istiyorsunuz?
2: 37.
0: Lütfen dikkat edin. Artık son sorulara geldim. 3-4 tane de harf bulmanız lazım. 37. 37'ye gidiyorum. 37, 37, 37. Gelsin 37. Efendim, her konuda söz sahibiymiş gibi davranan, bilgisini göstermeye çalışan meraklı bir kimse soruyorum. Süreyi de başlattım. Buyurun Murat.
1: Ukala.
0: Ukala doğru yanıtı. Size bir 10 puan daha kazandırdı Murat Bey. Harikasınız. Sizle devam edeceğim. Bir de şifre harf yakaladınız. Ne harfini bulduk? Açılmayan 3 harfimiz kaldı. Bir harf desteğinde ben bulunayım size. Bakalım nereden açmaya devam edeceksiniz? Kaç numaralı soruyu açalım Murat Bey?
1: 29 olsun.
0: 29 olsun. Bakalım olsun mu 29? Sorunuzu okuyorum. Beyin sapının önemli bölümlerinden biri olup sinir iletiminde görev alan bir yapıyı soruyoruz. Sürenizi başlattık. Beyin sapı. Beyin sapı.
1: Şimdi,
0: ne olabilir? Bir harf desteği bizden artık po geldi. Beyin sapı. Süreyi beyin sapı. Süreyi başlat. Tamam. İki harf ihtiyacım var. Buyurun.
1: Poli.
0: Poli değil.
1: Poli.
0: Beyin sapı. Beyin sapı. Ön sapı. Ön sapı.
1: Posi, posa, pose.
0: Pose, pose. Bir harf ikramımızı daha kabul edecek misiniz? Hazır mıyız? Tek harfe ihtiyacım var. Çok dönmeyin. Çok dönmeyin. Hazırsanız tek harfe ihtiyacım var. Butonları açtım.
2: Pony.
0: Pony
1: değil.
2: Posi. Pon. Pony.
1: Pony değil.
2: Pony.
0: Pony değil.
2: Pony.
0: Pony değil.
2: Pony.
0: Ne olabilir? Bakın. Beyin sapı sinir iletimini yapıyor. Sinir iletimi yapıyor.

0: Telefon sinir iletimi yapıyor. Açtım.
1: Pony, pos, pone, pona, pono, pony, pony.
0: Sinir iletimi yapıyor. Bakın, sinir iletimi yapıyor. Sürenizi başlatacağım. Hazır mısınız? Süreyi başlattım.
2: Pons.
0: Pons mu?
2: Pons.
0: Bir 10 puan daha tebrik ediyorum. Pons olacaktı. Sinir üretimini yapan beyin sapı demiştik.
1: Ya ses tahtere
0: gitti. Evet, artık yavaş yavaş son sorularıma geliyorum. Son 2-3 harfiniz var. destek olmak istiyorum ve artık açalım istiyorum. Kaç numaralı soruyu açacaksınız?
2: 55.
0: Efendim 55. 48'i öneriyorum.
2: 48 olsun.
0: Peki 48 olsun geliyor. 48 numaralı sorunuzu okuyorum. Bir şeyi açıkça söylemeden dolaylı olarak anlatma yolu diyorum. Süreyi başlattım. Buyurun.
1: İfa.
0: İfa değil ama çok yakın.
1: İka.
0: Fa. Ka. İyi açalım. Acaba İK ifa değil. Süreye hazır mısınız? Süreyi başlattım.
1: İma.
0: İma tabii ki. 10 puan oraya geldi. Bir de M harfi yakaladınız. M harfi de bir yer açıldı. Ve geliyoruz son 2 soruya. Ve 36 diyorum. 53 diyorum. Son sorumu size bir şifre harfle hediye ediyorum. Kaç numaralı soruyu açalım Murat Bey?
1: 36.
0: 36. Geliyor 36 numaralı sorumuz. Hazır. Küçük koyu renkli yapısıyla üzüm, erik ya da yabani bir yemiş. Bir foto soru bu. Fotoğrafımızı bir görelim bakalım nasıl bir fotoğraf veriyoruz size. Bakın bunlar böyle tatlı tatlı. Küçük koyu renkleri var bunların böyle üzüm gibi. Erik ya da yabani bir yemiş olarak geçiyor. Sorumuzu alıyorum ve sürenizi başlatıyorum. Ne olabilir? Koyu, küçük renkli yapısıyla üzüm, erik ya da yabani bir yemiş.
1: Yok.
0: Bu yemişin de... Peki, K ne olabilir? Süreyi başlattım. Butonu kim kullanıyor? Buyurun Murat Bey.
1: Kabak.
0: Kabak değil.
1: Kabuk.
0: Kabuk değil. Ama çok yakın. Kabuk. Kabuğa inanılmaz yakın. U harfini açalım biz. Bizden size destek olsun. Acaba hangi harf bu aradaki harf? Süreyi başlattım. Kim kullanacak butonu?
2: Kapuk.
0: Kapuk değil.
2: Kasuk.
0: Kasuk değil.
2: Katuk
0: değil.
2: Karuk.
0: Değil karuk. Ah ah ah, yine saymadığınız hangi harfler kaldı acaba? Bakalım nasıl bir harf kalmış. Koyu renkli yapısıyla erik ya da yabani bir yemiş. Yemiş. Süreyi başlattım.
2: Kaçuk.
0: Yemiş yemiş. Yemi.
2: Kayuk.
0: Yemi mi mi.
2: Kamuk.
0: Kamuk tabii ki. 10 puan daha kamuk yanıtıyla verdik ve finale geldik. M harfini de aldık. Tebrik ediyorum gönülden. Hemen gidiyorum tabloya bakmaya. Bakalım süremizin sonuna geldik. Etabımızın sonuna geldik. Sorularımızın sonuna geldik. Bakalım puan tablomuz ne oldu? Hazır mıyız? Murat Bey, Murat Özel acaba kaç puanda? Ali Medet Oğuz kaç puanda? Puanlarımıza hemen bakıyoruz yan yana. Yarışmacılarımızı görüyoruz ve tebrik ediyorum. Ali Medet Bey son düzlükte harika bir yarışma çıkarttı ve arayı çok hızlı kapattı ama yetmedi. Bir 10 puanlık farkla beraber Murat Bey birinci tahmin ve yanıt hakkını elinde tutuyor kendisi. Hemen gidiyorum efendim. Açıyorum tablomuzu ve ilk tahmin hakkı tabii ki sizde. Soruyorum. Şimdi ilk tahmin önceliği sizde. Tek ricamız şu. Kelimeyi tek seferde ve söyleyeceğiniz harfi net bir şekilde bir seferde ifade etmeniz gerekiyor. Cevabınızı değiştiremezsiniz. Anladım. Tek seferde tek yanıt hakkınız.

0: Kitabın sonunda geldiğimiz yerde saklı olan kelimemiz mütekamil mi? Murat Bey, Murat Özel şu ana kadar çok başarılı bir yarışma çıkarttı. Harika yarıştı ve mütekamil dedi kendisi ve tabii ki doğru yanıtı verdi gönülden.
1: Kuzu Grup Sır Küpünü sundu.
2: Bu ülkeye seninle ses verdik aynı Türkiye. Şimdi mührümüzü vurma zamanı.

Aziz milletim, AK Parti ailesinin kıymetli mensupları, değerli dava ve yol arkadaşlarım, Türkiye sevdalısı sevgili genç kardeşlerim, saygıdeğer hanımefendiler, bu tarihi günde, bu anlamlı buluşmada sizleri en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum. Sizlerin şahsında cennet vatanımızın dört bir yanındaki tüm kardeşlerimi, 81 ilimiz, 922 ilçemizdeki vatandaşlarımın her birini yürekten selamlıyorum. Dünyanın farklı ülkelerinde, farklı coğrafyalarında milletimizi temsil eden tüm vatandaşlarımıza aynı şekilde buradan muhabbetlerimi gönderiyorum. Gönül ve kültür coğrafyamızın dört bir yanındaki şu anda kalbi bizimle atan tüm dostlarımıza selam ediyorum. Ülkemizin ve dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, partimize, şahsımıza, hareketimize muhabbet duyan herkese selamlarımı iletiyorum. Özellikle bu akşam gönlü bizimle atan, bu yolda beraber yürüdüğümüz Cumhur İttifakı ortağımız Devlet Bahçeli Beyefendi'ye partim ve tüm arkadaşlarım adına kalbi selamlarımı gönderiyorum. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun. Türkiye'nin 81 vilayetinden koşup gelerek başkent millet bahçemizi hınca hınç dolduran siz kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Aşkınız için, dayanışmanız için, ahde vefanız için, en çok da görenleri kıskandıran şu muhabbetiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi daim kılsın. Dostluğumuz, yol arkadaşlığımız inşallah ebedi olsun, daim kalsın. Sevgili gençler, bugün çok özel, tarihi bir gün. Bugün 25. yılımızı büyük bir gururla idrak ediyoruz.

ak kadrolar olarak çeyrek asrı devirmenin bahtiyarlığını yaşıyoruz. Bizlere bu günleri gösteren, bu güzelliği bizlere yaşatan Cenab-ı Allah'a sonsuz hamdü senalar ediyorum. 25. yaş günümüz, 25. doğum günümüz kutlu olsun. Adalet ve Kalkınma Partimizin 25. kuruluş yıl dönümü ülkemize, milletimize, demokrasimize, tüm insanlığa hayırlı, uğurlu olsun. Öncelikle 14 Ağustos 2001'den bu yana AK Parti çatısı altında farklı kademelerde görev yapan her bir kardeşime ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çeyrek asırdır bu harekete gönlünü veren, bu hareket için yüreğini ortaya koyan kurucularımızdan yöneticilerimize ve bizimle mesaide bulunan Abdülmecit kardeşimin şu anda aramızda da bulunan ailesinden dolayı bu hareketteki o gönlünü ortaya koyuşu unutmamız mümkün değil. Rabbim yar yardımcımız olsun. Rabbim bizleri cennetiyle, cemaliyle inşallah müşerref kılsın diyorum. Bakanlarımızdan milletvekillerimize, il, ilçe, belde başkanlarımızdan belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimizden mahalle, köy temsilcilerimize, sandık müşahitlerimizden üyelerimize kadar yol ve dava arkadaşlarımın tamamına teşekkür ediyorum. Kurulduğu ilk günden itibaren bu hareketi samimiyetle bağrına basan hanım kardeşlerimize, AK Parti kadın kollarının tüm mensuplarına bugün bir kez daha yürekten teşekkür ediyorum. 25 yıldır heyecanlarıyla partimize renk katan, dinamizm katan gençlerimize, AK Parti'nin alnı ak, yüreği ak, bahtı ak gençlerine teşekkür ediyorum. Sandık her kurulduğunda sabahın erken saatlerinden itibaren bir bayram havasında sandıkları şenlendiren seçmenlerimize aynı şekilde gönülden teşekkür ediyorum. Bugüne kadar belki oyunu alamadığımız ama tercihlerini daima saygıyla karşıladığımız vatandaşlarımıza da demokrasimize yaptıkları katkılardan ötürü teşekkür ediyorum. 15 Temmuz gecesi meydanlarda kurduğumuz Cumhur İttifakı bünyesinde Türkiye'nin bekası, milletimizin istikbali uğrunda birlikte yol yürüdüğümüz ittifak ortaklarımıza dayanışmaları için teşekkür ediyorum. Bu vesileyle çok özel hazırlanmış çiçek göndererek 25. yaşımızı kutlayan tekrar Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile telefon etmek veya mesaj göndermek suretiyle heyecanımızı paylaşan siyasi partilerimizin değerli genel başkanlarına ayrıca teşekkür ediyorum. ...25 yıl içinde pek çok kardeşimizi fani dünyadan ebedi aleme uğurladık. Dava ve yol arkadaşlarımızdan ahirete irtihal etmiş olanlara bugün bir kez daha Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Rabbim cümlesinin ruhunu şad, mekanını inşallah cennet.

Eylesin. Aziz milletim, değerli kardeşlerim, AK Parti bundan 25 sene önce milletimizin umudu olarak doğdu. Bu partiyi millet kurdu. Sizler kurdunuz. Kumaşını millet dokudu. Hamurunu millet yoğurdu. Siyasetin sıkıştığı, ekonominin ağır kriz yaşadığı, Türkiye'nin önünü göremediği bir dönemde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak şiarıyla yola revan olduk. Sorunlar çözümsüz değildir dedik. Çözümler imkansız değildir dedik. Buradan bir çıkış yolu var dedik. Bizim reçetemiz var. Bizim çözüm önerilerimiz var. Bizim umudumuz, heyecanımız, gayretimiz var dedik. 14 Ağustos 2001'de AK Parti'yi kurduk ve kurarken de tüm Türkiye'ye karanlığa kapalı, aydınlığa açık dedik. Yeter, sözde, karar da milletindir dedik. Partimizi kurduktan sadece 15 ay sonra 3 Kasım 2002'de seçime girdik. Milletimizin teveccühüyle tek başımıza iktidara geldik. Ne dediler? Yapamazlar dediler. Yaptık. Hem de en güzelini yaptık. Türkiye'yi rahatlattık. Umudu çoğalttık. En başta Türkiye'nin özgüvenini, milletin özgüvenini yükselttik. AK Parti olarak siyasetteki temsil açığına millet iradesiyle, istikrar açığına güçlü ve öngörülebilir yönetimle, icraat açığına eser ve hizmet siyasetimizle, kalkınma açığına yatırım ve girişimcilikle, özgüven açığına Türkiye merkezli bir gelecek tasavvuruyla çözüm ürettik. Ekonomide, sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada Türkiye'ye tarihinin en büyük yatırımlarını, en büyük projelerini kazandırdık. Milletten aldığımız yetkiyi de, topladığımız kaynakları da yine milletimiz için. Ülkemizi büyütmek, kalkındırmak, güçlendirmek için kullandık. Yaptıklarımızın tamamını benim burada anlatmam tabii ki mümkün değil ama bu tarihi günde millete hesap verme, ülkemizin bir gerçeği olarak müsaadenizle kısa bir muhasebe yapmakta fayda görüyorum. Özetin de özeti olacak şekilde 25 yıllık icraat karnemizi sizlere ve ekranları başında bizleri izleyen vatandaşlarıma arz etmek istiyorum. Şimdi değerli kardeşlerim, eğitime 37 trilyon lira, sağlığa 14 trilyon lira, gençlik ve spora 5 trilyon lira, sosyal yardımlara 12 trilyon lira, adalete 4 trilyon lira, iç işlerine 3 trilyon lira, AFAD bünyesinde olmak üzere toplam 5 trilyon lira harcama yaptık. Çalışma ve sosyal güvenliğe 7 trilyon lira. Ulaştırmaya küsuratları söylemiyorum, 15 trilyon lira. Çevre ve şehirciliğe 19 trilyon lira. Kültür ve turizme 11 trilyon lira. Tarım ve ormana 7 trilyon lira. Enerjiye 8 trilyon lira. Savunma sanayine 374 milyar dolar. Sanayi ve teknolojiye 2 trilyon liralık kaynak kullandık. Teşviklerimizde 19 trilyon liralık 129 bin yatırıma ve
4 milyon

128 bin nitelikli istihdamın önünü açtık. 36 milyar dolar olan yıllık ihracatımız Haziran ayında 278 milyar dolara çıktı. Milli gelirimiz 240 milyar dolardan 1 trilyon 600 milyar dolara ulaştı. Dünyanın 21. büyük ekonomisi olan Türkiye 2025 yılı itibariyle dünyada 16. Avrupa'da 6. sıraya yükseldi. Dışişlerimiz Türkiye'yi bölgesinde ve dünyada sözü güçlü, gücü tesirli bir ülke konumuna getirdi. Değerli kardeşlerim, savunma sanayinde kelimenin tam anlamıyla destan yazdık. Piyade tüfeğini bile dışarıdan alan bir ülkeyi, kendi savaş gemisini, insansız uçağını, helikopterini, tankını, füzesini, denizaltısını yapar hale getirdik. Yıllık 10 milyar doları aşan ihracat rakamıyla bugün dünyanın 185 ülkesinde Türk savunma sanayi ürünleri kullanılıyor. Ulaştırma alanında Türkiye'ye çağ atlattık. Tam 24 bin kilometre yeni bölünmüş yol yaptık. Otoyol uzunluğumuzu 2 kat artırdık. 2 kıtayı Marmaray ve Avrasya Tüneli ile yer altından Yavuz Sultan Selim ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile yer üstünden birbirine bağladık. 26 olan havalimanı sayımız 58'e çıktı. Yapımı devam edenler hizmete girdiğinde bu sayı 60 olacak. Türkiye'yi hızlı trenin konforuyla tanıştırmak bizlere nasip oldu. Sıfırdan 2251 kilometre hızlı tren hattı inşa ettik. Sizler için, halkımız için. Bunu biz başardık. 2028'e kadar 27 şehrimizi hızlı tren ağıyla birbirine bağlayacağız. 2053 yılında 48 saatte tüm Türkiye hızlı trenle gezilebilecek. Eğitimde nicelik ve nitelik olarak Türkiye'nin standartlarını yükselttik. 422 bin yeni derslik inşa ettik. Toplam 836 bin yeni öğretmen ataması yaptık. Başörtüsü yasağına son vereceğiz dedik. Üniversitede, okulda, kamuda son verdik. Üniversiteye girişte katsayı adaletsizliğini kaldıracağız dedik, kaldırdık. Harçları kaldıracağız, ders kitaplarını ücretsiz dağıtacağız dedik, sözümüzü tuttuk. Yüksek öğrenim, yurt yatak kapasitemizi 182 binden 983 bine yükselttik. Sağlıkta vatandaşlarımızı birinci sınıf sağlık hizmetleriyle tanıştırdık. Sayısı 27'ye çıkan şehir hastanelerimizle bu alanda adeta devrim yaptık. Değerli yol arkadaşlarım, millet bahçeleriyle şehirlerimizin çehresini değiştirdik. Aynen burada olduğu gibi. 323 millet bahçemizi hizmete açtık. 239 tanesinin yapımı devam ediyor. TOKİ ile 1 milyon 766 bin konut ürettik. 369 bin konutun inşası sürüyor. 6 Şubat asrın felaketinde 455 bin konutu ve iş yerini 3 yıl gibi rekor sürede depremzedelerimize teslim ettik. Deprem turistleri istismar peşinde, fırsatçılık peşinde koşarken biz yaraları sarmak için tam
91,5 milyar dolarlık kaynak kullandık. 500 bin sosyal konut projemizle çok önemli bir ihtiyacı gideriyoruz. Şurası da çok mühim. Eskiden terörün kol gezdiği Gabar'da günlük 83 bin varil petrol üretiyoruz. Karadeniz'deki keşfimiz sayesinde bugün milyonlarca evde kendi doğal gazımız kullanılıyor. Artık başkalarının ürettiği araçlara gıptayla bakmıyor. Türkiye'nin otomobili, TOG'u yollarda gördükçe hepimiz gurur duyuyoruz. Sadece yatırımlarda değil, hak ve özgürlükler alanında da sessiz bir devrime imza attık. OAL'i kaldıracağız dedik, kaldırdık. Farklı dil ve lehçelerde yayınları serbestleştireceğiz dedik. TRT Kürdi'yi kurduk. Özel yayınları serbest bıraktık. Gençlerin siyasette önünü açacağız dedik. Seçilme yaşını 30'dan önce 25'e, sonra 18'e indirdik. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle ülkemizin en kronik sorunlarından olan yönetimde istikrar meselesini çözümüze kavuşturduk. Avusturya Ayasofya'nın kapısına vurulan zincirleri kıracağız dedik. Fatih'in emaneti Ayasofya'yı, Kebir Camii Şerifini yeniden ibadete biz açtık. Daha burada tek tek sayamayacağımız nice reformu, hizmeti, eseri, yeniliği ülkemize kazandırdı. Partimizin programlarında ve seçim beyannamelerinde millete ne taahhüt ettiysek bunları %90 oranında gerçekleştirdik. Şunu da burada ifade etmek istiyorum. Gelecek 25 yılı da planladık. Sadece 50 yılı da planladık. Gelecek 50 yıl. Bugün paylaştığımız 25. yıl vizyon belgemizin rehberliğinde hayalleri hedeflere, hedefleri gerçeklere dönüştürmeye devam edeceğiz. Kardeşlerim, elbette bu 25 yıl boyunca dikensiz bir gül bahçesinde yürümek, bizi yolumuzdan çevirmek için her yolu denediler. Darbe senaryoları yazdılar. Muhtıra vermeye kalkıştılar. Partimizi kapatmaya kalktılar. Danıştay'da, Gezi'de terör eylemleriyle provokasyonlar yaptılar. 17-25 Aralık'ta yargı darbesi yapmaya yeltendiler. 15 Temmuz'da haince silahlı darbe girişiminde bulundular. İçerideki aparatlarıyla, dışarıdaki ağababalarıyla üzerimize geldiler. Allah'a hamdolsun. Hepsini tek tek püskürttük. 25 yıl sonra işte buradayız. Sapasağlam burada. Milletin huzurundayız. İlk günkü heyecanımızla buradayız. İlk günkü enerjimizle buradayız. İlk günkü aşkımızla, ilk günkü kararlılığımızla yine Ankara Millet Bahçesi'ndeyiz. Millete verdiğimiz sözleri tutmanın gururuyla buradayız. Milletin emanetine sahip çıkmanın onuruyla buradayız. Türkiye'yi her alanda büyütmenin kıvancıyla buradayız. Size mahcup olmamanın, sizi mahcup etmemenin, sizin umutlarınızı boşa çıkarmamanın bahtiyarlığıyla buradayız. 25 yıl boyunca milletin gönlündeydik. Bugün de milletin gönlünde en müstesna yerdeyiz. Allah'a hamdolsun. Çeyrek asırda büyük işler başardık. Ama bitmedi. Hiçbir zaman bitmeyecek. Kimse bizden yorulma beklemesin.
25 yıl boyunca her

Sabah yeniden başladık. Her sabah ilk günkü gibi işimize sarıldık. Bundan sonra da her gün bizim için yeni bir gün olacak. Partimizi kurduktan sonraki ilk sabah 15 Ağustos sabahı nasılsa, bugün de yarın da her sabah 15 Ağustos sabahı gibi olacak. Daha yeni başlıyoruz. Türkiye işte bu hareket, bu kadro, kadınıyla, erkeğiyle, genciyle. Ve bu gençler, onların çocukları, torunları inşallah önce 2053'e, sonra da 2071'e taşınacak. Türkiye'nin son 25 yılına, olduğu gibi geleceğine de işte bu hareket damga vuracak. Daha yapacak çok işimiz var. Türkiye'yi ellerinden tuttuk, ayağa kaldırdık, küllerinden yeniden inşa ettik, doğrulduk, büyük işler başardık. Ama durmayacak, dinlenmeyecek, ara vermeyecek, istikbali de inşa edecek, imar edeceğiz. Hani diyor ya Yunus, biz sevdik, aşık olduk, sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız, bizden kim usanasın? Evet, her gün yeniden doğacağız, her sabah yeniden başlayacağız. Bugün unutmayın, yeni bir gündür diyeceğiz. Şimdi yeni şeyler söylemek lazım diyeceğiz. Her dem taze kalacağız. Bakın değerli kardeşlerim, bu ülkenin 1970'lerden itibaren sinsi sinsi büyüyen bir FETÖ sorunu vardı. 1970'lerden itibaren hiçbir hükümet bunların önünü kesemedi. 1980'de, 1997'de iki kez darbe yapıldı bu ülkede. FETÖ'ye dokunmadılar, tam tersine önünü açtılar. Biz ülkeyi yönetme görevini devraldığımızda virüs vücuda yayılmış, bünyeyi adeta felç etmiştir. Sabırla yürüdük, akılla yürüdük, dikkatle yürüdük. O meşhum gecede, o hain darbe girişiminde Allah onlara fırsat vermedi. Aynı şekilde terör meselesi 1984'ten bu yana canımızı yakıyordu. Şimdi yaylalarda rahat geziyoruz. Evlatlarımız tek tek toprağa düşüyordu. Türkiye'nin gençleri de, birikimi de, morali de, hayalleri de terörle, hain terör eylemleriyle her gün solup gidiyor. Ne dedik? Biz çözeceğiz dedik. Türkiye'yi 40 yıllık bu sıkıntıdan kurtaracağız dedik. Elhamdülillah, işte onu da Cumhur İttifakı olarak çözüyoruz ve çözdük. Gazi Meclisimizin desteğiyle, aziz milletimizin hayır duasıyla çözüyoruz. Şehitlerimizin kahramanlığıyla, gazilerimizin fedakarlıklarıyla çözüyoruz. 86 milyon olarak el birliği, gönül birliği, hedef birliği yaparak çözüyoruz. Farklı kesimlerin bir araya geldiği Türkiye mütabakatını tesis ederek çözüyoruz. Şunu unutmayacağız, bizim en büyük sermayemiz kardeşliğimizdir. Kardeşliği korursak bu ülkeye hiç kimse kem gözle bakamaz. Bizi var eden, bizi bin yıldır dimdik ayakta tutan, bizi bu coğrafyaya hakim kılan Müslümanlıktan gelen kardeşliğimizdir. Bu topraklarda ezan sesi susarsa, bu topraklarda Kur'an'ın sesi kısılırsa, bu topraklarda
Müslümanlık

0: Allah muhafaza zayıflarsa, biliniz ki kardeşliğimiz de zayıflamıştır. Kardeşliğimiz zayıfladığında ülkemiz de zayıflamıştır. Biz en baştan itibaren işte bu duyguyla hareket ediyoruz. Bu ülkeyi kardeşlik büyütecek. Bu ülkeyi kardeşlik güçlendirecek. 21. yüzyılı inşallah kardeşlik Türkiye yüzyılı yapacak. Hiç kimsenin endişesi olmasın. Ne yapıyorsak ülkemiz ve milletimiz için yapıyoruz. Ne yapıyorsak gelecek nesillerin selameti, refahı, aydınlık yarınları için yapıyoruz. Ne yapıyorsak bu meseleyi tamamen çözerek evlatlarımıza terörsüz bir Türkiye, terörsüz bir bölge bırakmak için yapıyoruz. Şimdi birileri suyu bulandırmaya, zihinleri kurcalamaya çalışıyor. Milleti korkutup sorunları çözümsüz bırakmak istiyorlar. Niye? Çünkü işsiz kalacaklar. Terör parantezi kapandığında istismar edecekleri bataklıkta kuruyacak. İşte bundan korkuyorlar. Bakın biz sadece terör sorununu bitirmiyoruz. İnşallah terörle birlikte Türkiye'nin içini karıştıran o emperyalist planı da alt üst ediyoruz. Terörün bitmesine kim üzülür? Türkiye üzerine hesabı olanlar üzülür. Bu yaranın bir 40 sene daha kanamasından çıkar sağlayanlar üzülür. Siyaseti ve toplumu terör üzerinden yıllardır dizayn etmeye alışanlar üzülür. Varsın üzülsünler. Bu ülkede anneler artık ağlamayacak. Gençler toprağa düşmeyecek. Çocuklar yetim, eşler dul kalmayacak. Ülkenin enerjisi heba olmayacak. Türkiye işte şimdi şaha kalkıyor. Türkiye yüzyılının şafağı işte şimdi söküyor. Kardeşliğimiz yeniden anlam kazanıyor. Gücümüze güç katıyor. Tarih yeniden yazılıyor. Açın yolları, büyük Türkiye Cumhuriyeti geliyor. Şimdi Diyarbakır'a, Suriçi'ne, Türkiye'nin her şehrinden, dünyadan turist akacak. Şimdi Tunceli'nin dağlarında barut değil, mis gibi çiçek kokacak, çimen kokacak. Şimdi Cilo dağlarında halaylar çekilecek. Dicle'nin, Fırat'ın, Munzur'un suları bundan sonra daha berrak, daha coşkun akacak. Tekrar kucaklaşacağız. Mardin'in camilerinde aynı namazda saf tutacağız. Şanlıurfa'da aynı ezanı birlikte dinleyeceğiz. Dili ne olursa olsun aynı duyguların türkülerini birlikte söyleyeceğiz. 86 milyon olarak hep beraber birlik içinde, bütünlük içinde, kardeşlik içinde geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz. Değerli kardeşlerim, sevgili genç arkadaşlarım, 25. yılımızda şu gerçeği bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Bu hareket gönül hareketidir. Gönüllere girme hareketidir. Biz milletimizle doğrudan irtibat kurarak göz göze, ruh be ruh, gönül gönüle irtibat kurarak bugünlere geldik. Aynı şekilde bu yola devam edeceğiz. Kapı kapı dolaşacağız. Var mıyız? Durmak yok. Yola devam. Şimdiye kadar ne yaptığımızı, bundan sonra ne yapacağımızı anlatacağız. Şunu da unutmayın kardeşlerim. Bu hareket, bu dava sadece bizimle kaim değildir. Bu hareketin, bu davanın dünü vardı, yarını da olacak. Bu uzun soluklu bir yürüyüştür. bu maziden atiye giden kutlu bir yolculuktur. Önemli olan sen yaşarken bu dava için ne yaptın? Sana bırakılan mirası nereden aldın, nereye taşıdın? Bizim meselemiz işte budur. Bayrağı devraldık, onu zirvedeki burçlara diktik. Gelecek nesillere de o bayrağı inşallah emanet edeceğiz. Onlar da hakkıyla taşıyacak. Burada şunu da açık yüreklilikle ifade etmek isterim. Sevgili gençler, Tayyip Erdoğan olarak siyasette 50 yılı geride bıraktım. Ortak eserimiz AK Parti bugün çeyrek ası geride bırakıyor. Allah ömür ve sağlık verirse daha nice yıllar Türkiye'ye hizmet mücadelesi içinde olacağım. Aziz milletimin duası ve teveccühüyle inşallah bu ülke için aşkla çalışmayı sürdüreceğim. Yuvam olarak, evim olarak gördüğüm AK Parti'nin bir neferi olmaya, bu hareketin başarısı için en ön safta koşturmaya devam edeceğim. Bu can bu tende olduğu müddetçe bu sevdamız dinmeyecek. Ancak bugün içim rahat, gönlüm ferah. Arkamızdan çok çok farklı, bambaşka bir gençlik geliyor. Dil bilen, dünyayı iyi okuyan, Türkiye'yi tanıyan, ecdadını, tarihini, mirasını idrak eden, imanlı, vatansever, en önemlisi de özgüveni yüksek bir gençlik geliyor. İmandır o cevher ki ilahi ne büyüktür, imansız olan paslı yürek sinede yüktür. İşte en büyük eserim bu gençliğin yetişeceği iklimi inşa etmek olmuştur. Kaygılı değiliz, karamsar asla değiliz. Bu gençlik inanıyorum ki vakti geldiğinde emaneti bizden devralacak, çok daha yükseklere çıkaracaktır. İşte onun için Türkiye'nin ufku aydınlıktır. Türkiye bu gençlik sayesinde eski karanlık günlerine asla dönmeyecek. Türkiye bu gençlik sayesinde geriye değil hep daha ileriye gidecektir. 25 yılda böyle bir gençliği, böyle bir nesil yetiştirme şerefini bize bahşeden Allah'a sonsuz hamdü senalar olsun. Türkiye'yi kalan bütün özlemlerine, hayallerine, hedeflerine kavuşturmak için azimle, sabırla, heyecanla yol almaya devam edeceğiz. Bu kadroyu, bu teşkilatı, siz değerli arkadaşlarımı Türkiye aşkınızdan, Türkiye'ye kazandırdıklarınızdan dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Türkiye'ye Cumhuriyet tarihinin altın yıllarını yaşattığınız için her birinizi ayrı ayrı kutluyorum. Bu kardeşinize 25 yıl boyunca yoldaşlık ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ebediyete uğurladığımız kardeşlerimizi rahmetle, şükranla yad ediyorum. Birazdan AK Parti ailesine katılacak milletvekillerimize ve belediye başkanlarımıza, aramıza hoş geldiniz diyorum. Rabbim dayanışmamızı, muhabbetimizi daim eylesin. Yeniden görüşmek dileğiyle sizleri Allah'a emanet ediyorum. Kalın sağlıcakla.
1: Sayın Cumhurbaşkanımıza konuşmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. 25. yılımızın hatırına teşkilat, tanıtım ve medyadan

0: Teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.
2: Türkiye Sigorta, gücü adında.
3: Hemen geri arıyorum.
4: Kerem abi.
3: Hayrola çocuklar?
4: Abi biraz ayıp olmuyor mu ya?
3: Anlamadım.
4: Şimdi anlarsın abi. Ati başla.
5: Abi biz eskiden tüm mahallenin telefon desteği gibiydik. Her şeyi hızlı biz çözerdik.
6: Buna tıkladığınızda oluyor.
7: Bu kadar mı?
6: Ya lütfen.
5: İkramımızı alır yolumuza bakardık.
4: Şimdi bakıyorsun neredeyse bütün mahalle Turkcell'li. İnternetler cayır, akıyor.
3: Tabi mobil şebekeler yapay zeka destekli programlarla an be an takip altında.
8: Eskiden bize sorulmadan paket bile alınmazdı ya.
9: Yani 15 GB. Anlaşılmayan bir şey var mı?
3: Çünkü Turkcell kullanımına göre uygun paketi kendi öneriyor. Hatta ücretsiz akıllı faturasıyla paket aşımını bile engelliyor. He, gigabaytın mı kaldı? Ziyan olmuyor. Tüm parada birikiyor.
4: Ha, Necdet abi, geçen gün senede bir işlem kalmıştı. Ne yaptın onu?
10: Onu hallettik yeğenim. Turkcell'i aradım, şak diye çözdüler.
4: Ne diye diyor?
9: Şak diye.
3: Der tabii. Çünkü işlemini mobil uygulamadan Teknocan'a bir kere anlatıyor. Sonra ister Teknocan'la çözüyor, ister çağrı merkezinde kaldığı yerden devam ettiriyor.
4: Bu nasıl bir teknoloji ya?
5: Vallahi bravo. Turkcell
3: çözüm gücü bu gençler.
9: Ne yapacağız biz şimdi?
3: Hadi gelin benimle.
11: Her talebinizi birbirine bildiren destek ekipleri, kişiye özel çözümleri, ileri teknolojileri ve üstün hizmet anlayışıyla
3: Turkcell'lerin yanında
9: Turkcell'in çözüm gücü var.
3: Reklam güzel oldu.
5: Ya oldu da bize yine Turkcell'li olmayan birileri lazım.
3: Gerek var mı?

0: Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom değerli hissettirir.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30 indirim, kaskoda %10, trafik sigortasında %5 indirim, tamamlayıcı sağlık sigortasındaysa %30'a kadar indirim emeklilerimizi bekliyor. Üstelik vade farksız 12 taksitle ödeme avantajıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın.

0: Sen ne yapıyorsun Şeynaz ya?
1: Ne oldu Semih?
0: Ya sen benim düşmanım mısın? Senin bana kastın mı var ya? Ne istiyorsun sen benden ya?
1: Semih sakin olur musun? Dilara uyuyor. Bekle, odadan çıkıyorum.
0: Şeynaz!
1: Bekle Semih. Ne oluyor? Bilmiyoruz ablacığım.
2: Mertcan, sen yat abicim.
1: Niye?
2: Çünkü yarın sabah okul var.
1: Ama merak ediyorum.
2: Mertcan.
1: Hadi bir tanem.
3: Abla lütfen.
1: Ablacığım sen şimdi git. Ben de geleceğim birazdan. Hadi.
3: Ya uf.
2: Hadi.
0: Oraya geliyorum, konuşacağız, tamam mı?
1: Saatin kaç olduğunun farkında mısın?
0: Saat mi? Ya insanda saat mi bıraktın sen ya? Ayıptır, günahtır ya. Böyle iftira atılır mı şimdi? Bu söylenecek söz mü? Şeynaz.
1: Samim.
4: Annem, ne oldu?
1: Yok bir şey güzel kızım. Samim sesine dikkat eder misin?
4: Savaş mı arıyor?
1: Evet canım, sen şimdi git. Uyu, ben geliyorum.
4: Sen de gel.
1: Tamam, geleceğim Diloş'cum.
4: Ne zaman?
1: Samim'le telefon konuşmam bitsin, hemen geleceğim.
4: Şimdi gel.
1: Samim, ben şimdi konuşamıyorum. Müsait olunca seni ararım.
0: Şeynaz! Şeynaz!
5: Dayı, iyi misin?
2: İyiyim kızım, iyiyim.
6: Bak dayı, nereye?
2: Ben gidip geleceğim. Ya dayı, bir şey söyle.
7: Ne oluyor?
5: Ya hiçbir şey anlamadım.
7: Meloş abla da her şey yolunda değil miydi?
5: Evet, Cabbar'ın eline bile öptü.
7: Şimdi ne oldu? Kime kızdı? Nereye gidiyor?

0: Abla dur.
1: Ya Seyhan bırakır mısın?
2: Feride nereye?
1: Gidip o yılan kadına konuşacağım ablam.
2: Abla ya.
1: Ablam sizi ayırmak için attığı yalana bak ya. İnsan çoluğundan çocuğundan utanır.
2: Abla.
1: Seyhan karışma ya. Ya zaten Muazzez cadısının hırsı hala içimde. Gidip ben ona haddini bildireyim bir güzel.
2: Ablam ne olursun dur.
3: Ya yeter. Allah Allah, bu ne Allah aşkına maspası gibi oradan oraya. Hele bir otur.
2: Sen nereden bildin Şehnaz'ın yalan konuştuğunu? Ha?

0: Belki doğru söylüyor. Yani belki hakikaten Samin kızı.
1: Ablam,
0: bak Feride, birincisi senin bu saçla kimse ciddiye almaz. İkincisi bu Sam'le benim aramda bir şey, tamam mı? Eğrisi doğrusu belli oluncaya kadar kimse karışmayacak ya. Bu kadar. Anladın mı?

İçin rahat olsun Refika. Ben aradan çekildim. Kızın istediği oldu. Evleniyorlar.

0: Ablam. Abla.
1: Ha gülüm ha.
0: Ne yapacaksın şimdi peki? Ne var Seyhan? Merak ediyorum, soruyorum. Ha abla?
1: Vallahi Feride şimdi bu kadın gelmiş. Ha bu kız Sammin kızı demiş.
0: Uyduruyor.
1: Abla.
0: Ne var? Hay diyelim ki tamam sen Mavi'nin kızı. Misal. Farzı mahal. Yani babam izin vermiş, rızası var. Sen Mavi gitmiş elini öpmüş. Söz kesilmiş. Yani ne olacak canım ablam bu saatten sonra? Ha? Olmayacak mı? Evlenmeyecek misiniz?
1: Vallahi bilmiyorum ki gülüm.

0: Seyhan.
1: Sami.
0: Abi pardon ya, uyuyordum.
1: Ali çok. Kalk topla kafanı, zaten ortalığı karıştırdın.
0: Abi ben karıştırmadım ya. Ben Seyhan'a söyledim söyleyelim diye. Kızcağız sizi düşündü ya.
1: Seyhan mı? Ne Seyhan?
0: He?
1: Ulan Seyhan da mı biliyor?
0: Niye?
1: Ya oğlum çıldırtma adamı sen. Sen ne biçim kardeşsin ya?
2: Ya Şeynaz tutmuş.
1: O kız senin diyor, koca memleket biliyor, bir benim haberim yok ya.
0: Ne?
1: Ya sen bana gemideydim demedin mi? Ali Yaman deftere baktım demedin mi? Pardon kardeşim.
0: Baktım abi.
1: Baktıysan bu ne?
0: Abi bir dakika bir izin ver.
1: Bak hala izin diyor ya bu. Ya Ali bu hayat Mehmet meselesi be oğlum ya. Oğlum şu defteri gözünün önüne getir. Diloş'un vuku bulduğu zamanda ben Marmaris'te miydim değil miydim?
0: Ya değildin herhalde.
1: Ne demek herhalde?
0: Ya defterde öyle yazıyordu.
1: O zaman Şehnaz'ın lafı ne o zaman?
0: Ya sen mi abi?
1: Ya senin sözüne güvendik, şu halimize bak ya.
0: Ya abi ben orada ne yazıyorsa onu okudum. Ben ayrıntısını nereden bileyim ya?
1: Tamam Ali, ben seni arayacağım, tamam.
0: Ya sen mi abi?
1: Şeynaz yok mu?
3: Yok Sami Bey, çıktı.
1: Nasıl çıktı ya, biraz önce buradaydı.
3: Ben de eve dönüyordum, giderken gördü. Dilara'ya emanet edip çıktı.
1: Allah Allah, nereye gitti, bir şey söylemedi mi?
3: Hayır söylemedi.
1: Tamam kusura bakma.
3: İyi akşamlar.
4: Ablam al papatya çayı, iyi gelir.

0: sıcak sıcak iç ablacığım.
1: Uyku.
0: Ablam, ne dedi Semmi abi?
1: Ne diyecek? Yok diyor.
0: Bak, adamın günahını alıyor.
1: Ya konuşamadık ki daha doğru düzgün. Tam konuşacağız, babam çağırdı.
0: Babam mastikçi al gel deyince ben kıyamet kopacak sandım abla.
1: E tabi, bu kadar yıl can düşmanlığı gibi hırgür.
0: Hep öyle olur, şaşmaz.
1: Seyhan.
0: Ha ablam.
1: Ben bir gidip Sami göreyim, konuşamadık.
0: Ablam otur istersen ha. Bak bir yarın olsun, tamam mı? Hem Sami abi de bir kafasını dinlesin.
1: Ay çocuklar nasıl, şuramda bir sıkıntı var.
0: Ah, bilmez miyim ben onu? Oraya kaya gibi böyle çöker adamın böğrüne.
1: Yok.
0: Yok ablam, bak her şey iyi olacak. Sen kötü şeyler getirme aklına, olur mu?
1: Olacak yani. Of, dur bakalım ne olacak, dur bakalım. Ne olacak? Seyhan.
0: Ha ablam.
1: Bu ne?
0: Ablam hava almaya çıkmıştır.
1: Hava? Bu saatte.
0: E tabi şimdi adamı da afaganlar basmıştır.
2: Bence biz de çıkalım. Sen yat biraz dinlen.
0: Evet evet.
2: Sabaha kadar da düşünmemeye çalış.
0: Ha, hadi gel öpeyim seni bir. Oh canım benim, hadi. Hadi iyi geceler.
1: İyi geceler.
2: Karşıya geçmek yok.
1: Yok gülüm yok.
0: Tamam.
1: Geçmeyeceğim. Burada böyle bekleyeceğim. Sabaha bekleyeceğim.
3: Eda kızım, uyandırdın mı?
4: Yok dayı, uyumamıştım zaten.
3: Ya ben anahtarı düşürdüm mü, kayıp nedir bilmiyorum.
4: Gel dayıcığım.
3: Ya ne oldu ya?
0: Seyhan, birimiz yanında kalsa mıydık?
2: Ay yok ablam, söz verdi. Uyur o şimdi, sen merak etme.
0: İyi tamam.

0: Şehnaz.
1: Merhaba Samim.
0: Ya ben şimdi otelde...
1: Dilara'nın yanında konuşamadım. Burası rahat. Şimdi istediğini sorabilirsin.
0: Burada olmaz yok. Yiğit ol. Biz yukarıdayız.
2: Tamam dayı.
0: Siz de yatın uyuyun. Sabah erken okul var.
1: Tamam.
0: Hadi.
1: İyi geceler çocuklar.

0: Şehnaz, bu işin şakası yok. Geçen defa bir laf uydurdun, ortalığı karıştırdın. Bu defa arada Dilara var.
1: Biliyorum.
0: Biliyorsan o vakit. Şehnaz, biz Melia ile karar verdik. Yapma. Böyle yalan dolanla olmaz.
1: Yalan dolan yoksa mı?
0: Yok.
1: Melia Hanım doğru söylüyor.
0: Ya Şehnaz.
1: Biliyorum senin için kabullenmesi zor ama söylediklerimin her kelimesi doğru samim. İster inan ister inanma. Dilara senin kızın.

0: Peki erken doğum, yani itiraz için söylemiyorum bak Şenaz. Şimdi matematik olarak ben...
1: Evet.
0: Şimdi... Ya bu kız erken doğmadı mı?
1: Doğdu.
0: E ben o zaman gemideydim.
1: Gemiye dönüyordun.
0: Ya ben de onu diyorum işte.
1: Samim, son geceyi hatırlıyor musun?

0: Sen evlendin, boşandın. Ben seni sonra gördüm.
1: Söylesem korkup kaçacaktın Samim. Ben bu yola zaten yalnız çıktım. Yılda bir ay görüşüyorduk, onu da kaybetmek istemedim.
0: Şenaz.
1: Samim, test, tahlil, ne istersen yaptırmaya hazırım. Benim korkacak hiçbir şeyim yok. Sen sadece zamanını söyle yeter.

0: abla.
1: Adam sen yatmadın mı daha? Sabah erken kalkacaksın. Hadi gülüm, hadi hadi hadi.
0: Ya Melih abla bir dakika. Ya Melih abla bir dakika dur ya.
2: Şehnaz. Peki niye önce bana değil de gidip Melih'e söyledin ya?
3: Bir aile kuruyorsun sen. O ailenin bunu bilmeye hakkı var.

0: Mali.
1: Ben çıkıyorum oğlum, yengenin eve bakacağız.
2: Tamam usta.
1: Dükkan sana emanet.
2: Sen bereket mi usta?
1: Hadi bakalım. Bu dükkanı da kimse tutmadı hala.
2: Yok ustam.
1: Bak Cumali, gözün üstünde olacak. Öyle ipsiz, sapsız, uğursuz adam istemiyorum. Öyle bela adam istemiyorum, gene söylüyorum.
2: Tamam usta.
1: Burası aile lokantası.
2: Sen merak etme usta.
1: Hadi bakalım.
2: Güle güle ustam. Selamlar.
1: Selamlar lan. Kime?
2: Öylesine dedim ben ustam.
1: Sen ne diyorsun?
3: Hadi bir ısırık daha al abacığım.
4: Hah, dayım nerede?
3: Odasında.
5: Kahvaltı etmeyecek mi?
3: Bilmiyorum, bir şey söylemedi.
4: Beni okula bırakacaktı.
3: Sen şu ekmeğini bitir, ben şimdi geliyorum.
5: Isır ısır. Evet.
3: Dayı.
6: Gel Eda kızım, gel.
3: İyi misin?
6: İyiyim. İyiyim.
3: Sana yiyecek bir şeyler getirdim.
6: Can can kahvaltı ettim.
3: Seni soruyor.
6: Ya bugün az işim var, onu okulasız bırakırsınız olur mu Ceyhan?
3: Tamam dayı. Peki kahvaltın?
6: Yok kızım, sağ ol.
3: Tabağını bırakıyorum.

0: Seyhan'ım biraz ekmek verir misin gülüm?
1: Çay da koyayım mı sana?
0: Yok sağ ol
2: hayatım. Ha buldum.
0: Allah iyiliğini versin babam ya, o ne?
2: Aynı Kevser halana dönmüşsün.
0: Kim, ben mi?
2: Onun da saçları böyle civciv gibiydi.
0: Ay babam ne alakası var?
2: Ya iki saattir düşün.
0: Bir kere Kevser halamın burnu böyle kemerliydi babam. Değil mi ablam?
3: Ha?
0: Kevser halam diyorum. Benziyor muyum ben?
3: Ha yok da öyle, ikiniz de gözler büyük ya.
1: Az bakayım. Andırıyor hakikaten ha.
0: Ay Seyhan yapma Allah aşkına kız. Ne alakası var? Allah Allah.
2: Madem beğenmiyordun, ne bu böyle Kevser gibi?
0: Bir kere benim saçlarım bal köpüğü babam, bal köpüğü. Kevser halamın saman gibi saçları vardı, sen de yani. Ben bakarım.
2: Dur. Sen kalk Feride. Melia sana.
3: Bana?
0: Değişiklik oldu. Hem ifademi de yumuşattı. İhtiyacım vardı.
1: Çok güzel oldun ablam. Çok güzel oldun.
0: Sağ ol aşkım.
3: Sami.
4: Az vaktin var mı Melia?
3: Var.
4: Çıkıp bir konuşalım ha.
3: Tamam bekle geleceğim. Babam siz kahvaltınızı edin, ben bir çıkıp geleceğim.
2: Tamam kızım. Sen sakın bir yere kaybolma Feride.
0: Neden babam?
2: Bohça alışverişi yapacağız.
0: Bohça mı?
2: Adettir. Samime altın saat alacağız.
0: Babam benim küçük bir işim var.
2: Ya ne işiymiş? Baban kızı böyle bir günde yalnız mı bırakacaksınız ha?
0: Yok babam. Da. Benim yerime ablam gitse?
1: Ha.
2: Ayrı gayrı yok. Beraber gideceğiz. Hadi bakalım.
5: Ev boş oğlum. Eşyanı al gir.
6: Bir aylık depozit, bir de kira dediniz değil mi?
5: Aynen öyle. Süsüymüş püsüymüş. Hanım kızımızın bileceği iş. Ne zaman geliyordu gelin kız?
6: Aa, işi biraz uzadı ama fazla uzun sürmez. Bugün yarın burada olur.
5: Hayırlısı. Bir daha bakacak mısın içeri?
6: Yok amca tuttum.
5: Hayırlı olsun. İyi günler doktor.
6: Sağ olasın.
7: Yapma Melia, bak daha kesin belli değil.
3: Bırak Sami.
7: Ya halledeceğim, bak ne diyorum sana. Melia.
8: Allah'ını seversen söyle Melia. Benim günahım ne?
3: Sami ne olacak?
8: Ne olacak? Bir şey olmayacak.
3: Bir şey olmayacak?
8: Evet.
3: Ya nasıl bir şey olmayacak? Allah aşkına Sami, orada bir evlat var. El kadar bir kız öyle gözünün içine bakıyor. Yapma, orada dururken nasıl bir şey olmayacak?
8: Bir yolunu bulacağım.
3: Ne bulacağım?
8: Bakacağım bir çaresine.
7: Ha Melia.

0: Merhaba canım, hoş geldin.
1: Hoş buldum Selin, hoş geldin.
0: Emlakçıyla konuştum, bizi bekliyor.
1: Hah, iyi. Ferda'yı da ararız.
0: Niye?
1: Ya ne bileyim, bir fikirdir, bir tavsiyedir falan.
0: Feride'nin fikir verecek hali mi var Halim? Saçlarını görmedin herhalde.
1: Evet, tamam. İşte ona da bir değişiklik olur yani. Seven?
0: Halim, biz Feride olmadan görüşemeyecek miyiz hiç?
1: Yok güzelim, o yüzden değil.
0: Halim, orası bizim evimiz olacak. Feride'yi ne ilgilendiriyor?
1: İyi, tamam. Aramayarız.

0: Eda.
1: Ha.
0: Dün akşam Şehnaz Hanım'ın söylediği... Ya olabilir mi öyle bir şey?
1: Bilmiyorum hiç.
0: Bak, kız evimizde kaldı. Mertcan'la aynı sınıfa gidiyorlar. Bizim akıllı kızın peşinden ayrılmıyor. Bir şey olsa mutlaka dayım bir şey söylerdi.
1: İyi de ya o da bilmiyorsa?
0: Melih abla, bence dayıma soralım.
1: Olmaz.
0: Ne demek olmaz? Ya gerçekten onun kızıysa?
1: Ya iyi de eğer öyle bir şey varsa zaten kendisi de söyler. Bırak, ya zamanla ortaya çıkar zaten bu.
0: İyi.
2: Benim bir acayip hayatım vardı Melih. Ben gidiyordum, geliyordum. Ya çoluk çocuk aklımın ucunda yoktu.
3: Ya çocuk mesuliyet Samim, yani şimdi kız orada dururken burada düğün yapmak.
2: Gülüm, zaten duruyormuş. Gözümüzün önündeymiş. Şehnaz yalan demiyoruz.
3: Yalan demiyor.
2: De ki demiyorum Melih. De ki kız benim çocuğum. Ben de üstüme ne düşüyorsa onu yapacağım. Ya bu hayat bizi 20 yıl sonra bir araya getirmiş Melih. Cabbar abiyle insafa gelmiş. Can ayrı, canan ayrı. Yapma. Benden vazgeçme. Bak. Bu mesele benim meselem Melih. Ben halledeceğim. Artık kahrol. Ha? Ben halledeceğim. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Ha Melih?

0: Seyhan.
1: Ha baba.
0: Dur kızım şunu.
1: Tuttum baba. Şöyle koyayım mı?
2: Baktım ben.
1: Tamam. Buyur babacığım.
3: Oh yalan dünya.
1: Furkan.
4: Feride abla.
3: Nasıl olmuş?
4: Güzelmiş, güzel. Al ablam fotoğraflar.
1: Aa, fotoğraflar mı?
4: Kutay abiden aldım. Ama biraz dikkat edelim. Kaynana kızıyor çünkü.
1: Tamam. Heh. Ay çok güzeller ya.
4: Değil mi ya?
1: Ay Seyhan'ım, canım kardeşim benim ya.
4: İşte biraz değişik.
0: Feride.
1: Efendim babam.
0: Haydi kızım.
1: Tamam baba, geliyorum. Furkan da gidiyordu zaten.
4: Selamlar Cabbar Bey amca.
1: Babam arabaya ben şu arkada. Ben de geliyorum zaten.
5: Sallanma Feride.
1: Tamam.

0: Furkan? Ne diyorsun sen burada?
1: Hiç. Melih ablaya geldim ya.
0: Melih ablaya mı?
1: Ha.
0: Hayrola bugün? Önemli iş falan yok mu?
1: Var.
0: Vardır, vardır.
1: Var, var.
0: Vardır, vardır.
1: Sinemaya götüreceğim seni.
0: Allah Allah.
1: Vallahi çok güzel film var. Konusu da var. Şu, iki genç sinemaya gidemiyorlar. Adı da Yılan Hikayesi. Romantik komedi, ne bileyim.
2: Furkan abi.
3: Ne? Küçümen.
1: Hadi gidiyoruz. Nereye?
0: Mert'i okula bırakacağız.
1: E hadi. Sen? Geliyor musun? Niye gelmeyeyim?
4: Mertcan, biz seninle çok güzel anlaşmıyor muyuz?
0: Hı hı.
1: Hadi.
5: Ay, ablam bunu kesin görür burada.
6: Geldim.
7: Ya haydi, geç kalıyoruz.
6: Geldim babam.
5: Babam, özür dilerim.
7: Ne o? Mahallenin tevkileri kapıda gol geçiyor.
5: Furkan. Yok babam, o bir şey getirmiş de.
7: Ya kaç kere söyledim. Yüz göz olmayın elin adamlarıyla.
5: Tamam baba. Babam, emniyet kemeri.

0: Kardeş, iki çay bir ıhlamurumuz vardı. Hadi Meryem.
1: Ne hadi sana?
0: Gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Ya iki gün sonra nikah kıyılacak. İşimiz var, gücümüz var.
1: Sami.
0: Ben seni kolay bulmadım Meryem. Boşuna gelmedi bunca ilham. Bunca yıl sonra şu eli tuttuysam, dünya şahidim olsun. Ölsem de bırakmam. Mam. Meryem. Gelsin kardeşim. Bir süt kalsın. Hadi. Hadi.
2: Anne. Hı. Bugün nasıl hoşlarda kalabilir miyim?
3: Yok Dilara'cığım, olmaz.
2: Neden?
3: Olmaz kızım.
2: Ama artık hep sonuçlu göreceğiz demiştin.
3: Göreceğiz kızım. Şimdi bugünlerde onun biraz işi varmış. Biraz. Birkaç gün geçsin. Ondan sonra Samuş'u artık hep göreceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım, geç kalıyoruz. Öğretmenin kızacak artık bize. Daha fazla geç kalmayın. Al çantanı. Bunu da al. Hadi gel. Yiğit.
4: Aa. Ne arıyor bu burada ya?
5: Siz gidin, ben geliyorum.
3: Ya Yiğit.
5: Eda gidin.
4: Bir şeye ihtiyacın olursa.
5: Tamam.
3: Furkan.
4: Dur kızım, ne? dur. Nurcan, bunun sağa solu belli olmaz. Dur, bekle biraz şöyle.
3: Ne haber?
5: Sen?
3: İyi ya. Çocuk bakıyorum.
5: Çocuk mu?
3: Hı. Babamın patronu ayarladı.
5: İyi. Nasıl gidiyor?
3: Fena değil. İlk günden işi astım. Yakında kovarlar herhalde.
5: Bak Nurcan, para isteyecek.
3: Yok ya, para için değil. Ben sana geldim.
5: Ha, ne?
3: Ha? Şaşırdım. Bir şey diyecektim. Ha. Beni şu hayatta anlayan, sallayan bir sen varsın Yiğit. Yani iyi miyim, kötü müyüm, annemin pek umurunda değil. Ama sen böyle hani, böyle küçük köpek yavrusu gibi bakıyorsun ya sana. Ne bileyim işte, bana iyi geliyor yani.
5: Küçük köpek yavrusu. Sağ ol ya.
3: Var ama var, sende de bir garibanlık var yani. Benziyoruz yani.
4: Eda bak, ben buraya yazıyorum. Bu kız bu oğlanın başına bela alacak.
3: Ya Furkan, buraya yazacağına gidip Yiğit'i çağırsana.
4: Helal olsun.
3: Hadi.
4: İyi gidiyorsun sen de bugün ha.
5: Yiğit. Tamam, geliyorum.
3: Tamam hadi git ya. Ben zaten öylesine uğramıştım.
5: Tamam.
3: Tamam.
5: Nurcan. Eğer istersen işten sonra...
3: Yok yok, işimi boş ver ya. Ben öyle esince gelirim zaten. Takma kafana. Hadi görüşürüz.
5: Görüşürüz.
3: İyi dersler.
5: Tamam.

0: Telefonun çalıyor Seyhan.
1: Biliyorum babam.
0: Baksana.
1: Açacağım babam.
0: E haydi.
1: Tamam. Alo.
2: Seyhan.
1: Buyurun.
2: Buyurun mu? Seyhan neredesin?
1: Arabada. Babam ve ablamla düğün alışverişine gidiyoruz.
0: Melia mı?
1: Yok babam, arkadaş.
2: Bir arkadaş.
1: Şimdi müsait değilim, ben sizi sonra arasam.
0: Arkadaşıyla sizi bizi mi konuşuyor Feri?
3: Yok babam, Seyhan asil kızdır. Kibardır o, bilirsin.
2: Ya sonra aramana gerek yok Seyhan, evi tuttum. İki gündür burada seni bekliyorum. Şu soruma cevap ver.
4: Geliyor musun, gelmiyor musun?
1: Şimdi bir şey diyemiyorum.
2: Ya geliyor musun, gelmiyor musun?
1: Ben sizi sonra arayacağım. O zaman konuşalım, olur mu? Oldu, iyi günler.
2: İyi günler.
0: Aferin kızım. Akranın bile olsa hep böyle saygılı ol.
5: Seçmeli ya.
6: Samim. Ya şimdi nasıl seçeceğiz? Babam yok, kızlar yok.
5: Ya onlara da göstereceğiz. Bu seninle ikimizin arasında. Seninle ben. Hadi seç.
6: Şimdi böyle birden seç deyince...
5: Melian bak, burada 50 tane alyans var. Hepsine bak.
6: Baktım.
5: Şimdi gözlerini kapat.
6: Samim.
5: Sen kapat. Tezgahı hayal et Melian. Gözünü açtığında bak, bu yüzüklerden biri sana daha parlak gelecek. Beni al Meliha. Beni al Meliha diye göz kırpacak.
6: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
5: Kırptı mı?
6: Kırptı.
5: Hangisi?
6: Allah şu kırptı.
5: Tak Meliha.

0: Çok yakıştı Meryem. Tamam kardeşim, alıyoruz.
1: Aa, abla nereden çıktı bunlar?
2: Furkan getirdi.
1: Kapsam çok güzeller.
2: Değil mi? Yalnız ben birazcık şurada şişman çıkmışım ya. Canım sıkıldı.
1: Yok o değildi abla bak. Koyu saç seni daha zayıf gösteriyor.
2: Ciddi misin kız, ver bakayım.
3: Seyhan.
1: Efendim baba?
3: Burada Adanalı bir saatçi varmış.
2: Babam şu yukarıda, hemen ileride.
3: Hadi bakalım.
2: Hadi.

0: 动作，说。
1: Sabri Bey,
2: Ali, buyur oğlum, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ya iki dakikanız varsa sizden bir şey isteyeceğim.
2: Var, hayırdır?
1: Dışarıda konuşabilir miyiz?
2: Arkadaşlar, bana az müsaade. Gel bakalım.

0: Merhaba, iyi günler.
1: Merhaba.
0: Yarım saat kalmıştım. Affedersiniz, bir de fotoğrafları yerde buldum. Biri arar sorarsa.
1: Tamam, oldu. Biz buraya bir yere asarız. Sahibi çıkarsa veririz.
0: Sağ olun, teşekkürler.
2: Aha, bunlar anti alerjik. Kristal cam, İsviçre marka mekanizma.
3: Seyhan, bak bakayım şunlara.
4: Bilmem ki babam.
3: Hangisi?
4: Vallahi işte güzel hepsi de.
2: 14 ayar.
3: Seni de.
4: Baba.
3: Ya 2 saattir ne arıyorsun orada?
4: Babam çantamın içinde işte şey o çantadan.
3: Bak bakayım şunlara.
4: Bakıyorum.
2: Ağam şimdi tabii damat da önemli. Delikanlı uzun mu, ince mi, spor mu?
3: Delikanlı hem kart hem tıknaz. Ya hangisi iyiyse onu ver bana.
2: Hemen al.
4: Ay şu olsun ya beyefendi. Bakın şu çok güzel.
3: Seyhan.
4: Efendim benim.
3: Şimdi bu saat meselesini hallettik. Bunların beyaz eşyası var mı?
4: Sayın abinin. Ha var babam, var beyaz eşyaları. Korkma babam, artık kaçmaz. Rahat ol.

0: Allah, fotoğraflar yok.
1: Nasıl yok?
0: Yok anacığım, yok. Bulamıyorum.
1: Nikah fotoğrafları?
0: Evet, yok günüm. Çantamdaydı, şimdi bulamıyorum.
1: Demin elindeydi abla.
0: Evet ama yok işte, ne yapacağız?
2: Hadi bakalım.

0: Mais c'est autre fait. Si ça nous arrive. Ça nous aussi met très calé. Comme lui, c'est Hollande.
1: Biraz büyük değil mi hanım?
2: Büyük mü? Hayatım, bir oda bizim için, bir oda çocuklara, diğeri de anneme.
1: Annen mi?
2: Annem. Çocuklara kim bakacak?
1: Ha, öyle ya. Yalnız biraz meblağ olarak da fazla oldu diyorum yani.
2: Canım ama ev bu. Yani bir kere alacağız. Ucuzculuk yapmayın.
1: Tabii tamam, peki tamam. Kardeşim, bize bir iki gün müsaade.
0: Tamam.
1: Ben bir hal çaresine bakacağım.
0: Tamam, bekliyorum o zaman.
1: Hadi.
3: Bu ne Sami?
4: Pierre Loti.
3: Anacığım, ne işimiz var Pierre Loti'sinde?
4: Ya içim ferahlasın işte. Ben sana ne söz verdim? Seni sultan küpesi gibi gezdireceğim.
3: Anacığım, gezmek zamanı mı Allah aşkına?
4: Ya bir çay içip döneceğiz. İçim ferahlasın. Seç bakalım bir masa.
3: Dur bakayım. Şurası iyi.
4: Tamam, oraya oturalım.

0: şey olacak, para ödeyeceğim.
1: Biz öderiz baba.
0: Sen karışma kız başına, geç şöyle. Ya siz adamı buru derede sele götürürsünüz ha? Daha dikilmeyin başımda.
2: Beyefendi, bozuk paranız yok muydu?
1: Bende var.
3: Bende de var.
1: Seyhan sen al babamı git. Bende tam para var. Mis gibi bozuklukla uğraşmayın ha baba.
3: Tamam. Hadi babacığım.
0: Tam para diyor Seyhan.
3: Tamam. Şöyle fişmiş uzun sürer. Biz gidelim hadi.
1: Ben hallederim. Hadi babam.
0: Hadi. Biz de arabada bekliyoruz.
1: Ha, tamam. Kurban olurum. Hadi.
0: Bu Feride de iyice eserekli oldu ha.
1: Yok babam, niye öyle diyorsun?
0: Hep de iyi saatleri karışmasın diye ses etmiyorum.

0: Yoksa yumurtadan fes çıkmış cüzdik mi dolaştırmam yanında.
1: Hanımefendi, ne yapıyorsunuz?
2: Fotoğrafı almaya çalışıyorum beyefendi, bizim bu.
1: Tamam, söyleyin, bize verelim.
2: Tamam, siz de acele edin, devamını verin.
1: Şunlar da devamlı.
2: Ha, teşekkürler. Tamam, alayım. Beyefendi, alabilir miyim?
3: Vereceğim de.
1: Bir karışıklık oldu herhalde.
2: Ne karışıklığı?
3: Bu fotoğrafta siz yoksunuz.
2: Beyefendi, bakar mısınız? Kırmızı ceketli alımlı olan benim o. Gözlere dikkat. Rica ediyorum. Beyefendi, saçlar kestane düşün. Bu bal köpüğü. Kardeşim, akşama kadar bekleyeceğim. Bir DNA testi mi yapacağız ben?
1: Hanımefendi, lütfen.
2: Ama yani, of!
1: Hanımefendi, nereye? Ayıp, ayıp.
4: Meryem, buraya adını veren bir subay. Fransız subayı. Bu böyle 100 yıl önce, 150 yıl önce kalkıyor ta Fransa'dan buraya geliyor. Bir geliyor, bir daha gidemiyor.
2: Niye?
4: Aşk. Burada Aziyade isimli bir kadına sevdalanıyorum bizimki. Kadın evli, subay evli. Of, kıyamet kopuyor. Ama tabii gülüm gönül ferman dinlemiyor. Bu tepede bu Pierre Lotti sevdiği kadına koca bir roman yazmış.
5: Aziyade.
4: Aziyade.
5: Sonra ne oluyor? Kavuşuyorlar mı?
4: Yok, sonrası hüsran. Tepeye adını veriyorlar, o kadar işte. Ne yapayım? Herkes bizim kadar şanslı değil. Kavuşmak herkese nasip olmuyor.

0: Kolay gelsin abiciğim.
1: Bize salon 1'e 2 tane öğrenci versene.
2: Tabii.
1: Şöyle ortalardan güzel yani.
3: Bekliyoruz çünkü biz bu filmi uzun zamandır bekliyoruz ha Eda.
0: Tamam değil mi?
2: Tamam.
1: Eyvallah.
3: Vallahi gidiyoruz.
4: Son anda bir aksilik çıkmayacak. Eminsin.
1: Bir dakika be. Sen aksilik çıkartmazsan ben hiç aksilik çıkartmıyorum Eda.
4: Tamam.
1: Tamam. Hadi tamam. Gidiyoruz.
0: Buyurun.
5: Şeyhan.
4: Ha baba.
5: Ya haydi. Nerede kaldı bu kız?
4: Gelir şimdi baba.
5: Çalıştı şu arabayı. Onun keyfini mi bekleyeceğiz?
4: Yok babam, olur mu öyle şey? Ha bak geldi baba. Ay geldim babam.
5: İki adımlık yol. Nerede kaldın kızım?
4: Ay babam sorma. Güvenliğin köpekleri saldırdı ya üstüme, ölüyordum.
5: Bunca adam gelip geçiyor. Güvenliğin iti bir tek seni mi kapıyor kızım?
4: Şans.
1: Sağ ol kardeşim.
4: Kim sandın?
1: Şeynaz.
4: Samoş kusura bakma. Dilara tutturdu sabahtan beri. İlle Samim'i göreceğim diyor.
1: Tamam ben geleceğim Şeynaz.
4: Akşam olmadan gel diye aradım. Hem Dilara'yı görürsün hem de bu test için saç örneği alırız.
1: Şeynaz.
4: Fazla bir şey istemiyorum Samim. Hiç değilse bir iki saat kızını gör. Dilara'nın haberi yok. Ayrıca hiç kimseye de bir açıklama yapmak zorunda değilsin.
1: Tamam. Nerede? Oldu. Gelip alacağım.
4: Dilara hadi kızım.
6: Nereye?
4: Samoş geliyor.
6: Gerçekten mi?
4: Evet, beraber parka gideceksiniz.
6: Sen?
4: Ben sonra gelip seni alacağım kuşum. Hadi bakalım yukarı çıkıp şimdi hazırlanalım. Gel.

Caddeyi geçince sağda 3. bina.

0: tamam Samet. Dur kızım. Feride oku bakayım şurada ne yazıyor.
1: Babam nasıl okuyayım şimdi, ben araba kullanıyorum ama. Seyhan sen oku. O ne abla?
0: Ya yavaşla. Seyhan.
1: Efendim babam.
0: Bak bakayım kızım numaralara. Gırtlak bu tarafta mı?
1: Babam bak bu taraftakiler çift.
0: İyi. Tamam ben iniyorum.
1: Ay baba nereye? Ay baba ne yapıyorsun? Araba geri diyor.
0: Ya geçtikçe geçiyoruz.
1: Tamam babam sen bir sakin ol. Ben ileriden döner gelirim yine, bırakırım seni oraya.
0: Feride çeksene bir kenara.
1: Baba.
0: Ya haydi.
1: Allah Allah. Tamam çekiyorum. Ya. Ay baba.
0: Ya siz gidin, benim işim var.
1: Babam senin ne işin var?
0: Ya karışma haydi.
1: Eve nasıl gideceksin?
0: Gideceğim. Siz işinize bakın.

0: yan çayınız?
1: Yok. Artık kız bekliyor.
0: İç gülüm buraya kadar geldi.
1: Tamam, artık başka zaman içeriz. Hadi geç kalma.

0: Hacı abi.
1: Oo Ali kardeşim, hoş geldin.
0: Ne oluyor abi?
1: Dükkanı boşaltıyoruz. Samim söylemedi mi?
0: Söyledi de. Bu kadar çabuk mu ya?
1: Süremiz doldu oğlum, ne yapalım?
0: Ne yapacaksın?
2: Ne bileyim. Şurada bir dükkan var. Bu zamanda korkumdan kirayı bile soramadım.
0: Nerede?
1: Halim'in dükkanının yanında.
0: Gidip soralım abi.
1: Soralım mı?
0: Abi bu işler belli olmaz, bakarsın. Hadi.
1: Ya Ali.
0: Ya hadi.
1: Oğlum ben gidiyorum.
3: Nerede kaldın?
4: Seni seyrediyordum uzaktan.
3: Koydum. Yok, şuraya koy.

0: Ali'den mesaj geldi. Ne diyor? İstanbul'a gelmiş, konuşmak istiyor. Gülüm, siz tabancaya gitmiyor muydunuz? Gidemedik işte abla. Yani Ali gitti de ben Ebu haldeyken nasıl gideyim? Ne yapacağım? Bilmiyorum abla. Bilmiyorum.
1: Hayatta iki tür insan var Seyhan. Bir kendisi için yaşayanlar, bir de başkaları için yaşayanlar. Biz kendimizi düşünmeyi ayıp sayıyoruz.
0: Benim yerimde ablam olsa aynı şey yapmaz mıydı?
1: Yapardı. Yapardı yani. O yüzden işte baksana, kendine ait bir hayatı yok. Kaç yaşına geldi? Şimdi bir de çocuk çıktı. Artık bu saatten sonra da kendi hayatı olur mu olmaz mı, orası da belli değil.
0: Sence vazgeçer mi?
1: Belli mi olur gülüm? Ama yok ya, kendini düşüneceksin ya biraz. Yani bak, ben artık şu hayattan ders aldım. Kendi kısmetimi de kendim bulacağım. Yok yani, başka çaresi yok. Kafeye koydum mu yapacağım Seyhan'ım yani. Öyle.
0: Öyle de.

0: saldın. Bu arada Feride konusunda da biraz düşüncesiz davrandım. Yani bizi bir araya getiren o. Kusura bakma.
1: Ne demek?
0: Sabah kahvaltı etme.
1: Niye?
0: Eve börek getireceğim.
1: Zahmet oluyor ya.
0: Zahmet olur mu? Yabancı mıyız biz? Sonra da annemle buluşacağız, unutma, tamam mı?

0: Ben birkaç saat gidip geleceğim ben.
1: Tamam sen.
0: Şimdi gelmeyeceğim desem olmayacak.
1: Yok yok, gideceksin. Artık gitmeden olmaz.
0: Akşam babanı çağırırız, gelsin. O da evi görsün. Hı hı. Alaşmadık beni.

0: Alo.
1: Ferde, nasılsın?
2: İyiyim Halim.
1: Nasıl, biraz düzeldin mi? Saç baş?
0: Saç baş aynı da düzeldim, hiç merak etme.
1: İyi Ferde. Sen iyi ol da saç baş düzelir.
3: Ferde, bak kusura kalma.
1: Ya o davetiyeyi saklayalım dedikçe...
0: Üzme kendini bir Halim.
1: Yani işte sakınan göze çöp batarmış kızım. Neyse, sen iyisin değil mi? Bak asabın, moralmanın düzeldi mi?
0: Düzeldi Halimciğim, sağ ol. Hem belki de böylesi daha iyi oldu be Halim. Ben de böyle bir silkindim, kendime geldim.
2: Bundan böyle
0: bambaşka biri olacağım Halim. Yepyeni bir iş, yeni bir hayat.
1: Hayat mı?
0: İmkan çok Halim. Bak önümde şimdi internet açık. Arkadaşlık siteleri falan. Artık kısmetimi buralarda arayacağım.
1: Ferde.
0: İnisiyatifi ele alıyorum.
1: Ya olmaz öyle şey.
0: Ay bir dakika Halim. Birinden cevap geldi.
1: Ya Ferde saçmalama, çık oradan.
0: Bir dakika canım.
1: Ya Ferde çıksana oradan. İt kopuk dolu oraları.
0: Halimciğim ya ben seni sonra arayayım ya. Hadi canım.
1: Ferde. Allah Allah. Tövbe.
0: Hadi bakalım. Hayırlısı olsun.
4: Tutalım abi.
5: Nasıl tutacağız be oğlum? Yeni bir yer, dünya kadar masraf.
4: Paramız var.
5: Var mı? Ne o, piyangodan mı çıktı?
4: Yok. Mersin'de dededen kalma bir bahçe vardı. Yıllar sonra o satıldı. Siz sen tamam diyorsan ben varım.
5: Ya dünyada olmaz. Samim ortalığı ayağa kaldırır.
4: Sen ne olacaksın?
5: Ya bakacağım bir başımın çaresine.
4: Nasıl?
5: Ya bulacağım bir yolunu oğlum, ne yapayım?
4: Sen eşyalarını topla, ben sen abiyle konuşacağım.
5: Ali.
4: Tamam, bitti iş, tuttuk. Tamam, konu kapandı.
5: Ya Samim de seni kendisine benzetti. Ne yapacağınız belli değil be oğlum.
6: Çok güzel olacak.
7: Hacettin Bey.
5: Tamam kardeşim. Tutuyoruz bey kardeşim.
7: Hayırlı olsun.
5: Eyvallah.
8: Hayırlı olsun Taci abi.
5: Sağ ol Cumali. Ali ile sana komşu geliyor.
4: Hayırlı işler. Güzel dükkan, güzel. Ya Orhan abiye gidelim ya.
9: Sahile.
4: He, rapor verelim.
9: Ay Furkan.
4: Ne an?
9: Mertcan'ı almam gerekiyordu, geç kaldım.
4: Ya bir dakika, şey Yiğit.
9: Ya Yiğit anlamasın diye ben alırım dedim.
4: Allah Allah, kaçta?
9: Şimdi.
4: Beklesene.

0: Hayırlı olsun.
1: Eyvallah kardeşim.
0: Hayırlı olsun. Sağ olsun.

0: Buyur ustam.
1: Kim geldi buraya?
0: Hiç ustam.
1: Kim geldi söyle.
0: Müşteri.
1: Müşteri. Bu müşterinin bir adı sahne yok mu Cumali?
0: Taceddin.
1: Taceddin. Başka? Başka?
0: Hatırlayamadım ustam.
1: Dur ben sana hatırlatayım şimdi. Hani benim hiç tasvip etmediğim biri, hiç sevmediğim biri. Ben sana ne dedim sabah? Oraya bir ittir, kopuktur, namussuzdur.
0: Buraya gelmediler ustam, yana geldiler.
1: Yana?
0: Taceddin abiyle tamirci açacaklarmış.
1: İkisi?
0: Evet ustam.
1: Yanıma.

0: Ulan ben sana ne dedim? Ulan terke!
1: Ulan Mustafa!
0: Ulan ne demek ne yaptım? Terke!
1: Mustafa yapma!
0: Bırakın lan vallahi billahi! Kızımı sizden alırım ha! Gelin buraya!
1: Ya Mustafa!
0: Ulan o dükkana it tut kopuk tut girmeyecek demedim mi? Yararsın!
1: İt kopuk gelmedi ki ustam!
0: Ulan hala cevap veriyor! Ulan ne cevap veriyor ulan bana ustam!
1: Ulan ne yapayım?
0: Ne cevap veriyor lan? Ulan bırak lan!
1: Ustam ben ne yapayım? Gelene gelmemi değil!
0: Dur gel gel gel ben sana ne diyeceğini göstereceğim!
1: Ustam yap! Çekil!
0: Ağam yapma dur! Kıvarlar kararım sen lan!
2: Ay! Ay!
3: Hadi ay. hadi!
2: Yok! Benim karnım ağrı girdi!
3: Hadi az kaldı ya!
2: Ben koşamam artık!
3: Ne yapacağız?
2: Ben biraz dinleneyim.
3: Ay. Sen biraz dinlen. Gel, gel. Atla sırtıma.
2: Ya.
3: Gel, gel, gel. Bitti.
2: Yapmam.
0: Mertcan.
2: Ya bıraksana beni.
3: Yorulunca bırakacağım dur.
2: Ya Furkan. Ya bırak. Of.
3: Bayağı ağır mısın ha? Hadi.

0: sabah aradım.
1: Babam yanındaydı, açamadım Ali. Geri döneceğini bilmiyordum ben Ali.
0: Allah'tan ev sahibi iyi bir herif çıktı. Vazgeçtik deyince parayı iade etti.
1: Evi bıraktın mı? Niye?
0: Ne oldu? Gelecek mi?
2: Mertcan?
1: Efendim Mertcan?
2: Oğlum yine mi seni unuttular? Gel bakalım, gel dayını arayalım, hadi gel.
3: Mertcan! Ablam geldi.
1: Aa, ablacığım, ay çok bekledin mi?
3: Yürüyorum, herkes gitti.
1: Ah, affedersin.
2: Mertcan'cığım bak, ablan seni unutmamış.
1: Ya kusura bakmayın Sadef öğretmen.
4: Hocam biz saati unutmuşuz aslında.
2: Önemli değil çocuklar, ama kardeşiniz bir daha bekletmeyin, tamam mı?
1: Tamam, siz merak etmeyin.
2: Tamam. Mertcan'cığım hadi bakalım.
3: Görüşürüz öğretmenim.
2: Görüşürüz tatlım. İyi günler çocuklar.
4: Sağ olun hocam, size de. Küçümen ne haber?
3: İyi. Abla.
1: Efendim ablacığım.
3: Niye gelmediniz?
4: Ders çalıştık oğlum.
1: Yani öyle bilerek yapmadık ablacığım, denk geldi.
4: Matematik çalıştık.

0: Ali bak, bu işin bizim bir ilgisi yok.
1: Hiç olmadı ki.
0: Ali haksızlık ediyorsun.
1: Ya evlendik Seyhan, şu halimize bak ya.
0: Ali.
1: Ya ne Ali? Ya ben artık çocuk değilim. Sen de değilsin, büyüyor artık ya. Ablanın derdi, senin abinin derdi. Ya tamam, elimizden geleni yapacağız ama bu da bizim hayatımız ya.
0: Nasıl bizim hayatımız Ali? Ablamın hayatı alt üst olmuş. Ortada kimin olduğu belli olmayan bir çocuk var.
1: E biz saklanıyoruz diye çözülecek mi?
0: Çözülmeyecek. Ama ben senin gibi değilim. Benim bağlı olduğum insanlar var. Ben bu kadar sorunun arasında ortaya çıkıp ben evlendim diyemem ki.
1: Ya madem diyemeyecektin, niye evlendin? Ya ben çok sıkılmış herhalde.

0: Yiğit.
1: Neredesin Eda?
0: İnternet kafede. Ödev yapacağım dedim ya.
1: E Mertcan nerede? Mertcan'ı alacaktın.
0: Aldım Yiğit. Melih ablalarda. Allah Allah. Ödevimi yaptım geldim. Ne oluyor ya?

0: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Ne var, ne oluyor?
2: Bizim eve kocaman kamyon geldi.
1: Aferin Samet.
0: Ne Samet baba?
1: Beyaz eşya getirdi.
2: Bize?
1: Gelin tarafının hediyesi.
0: Ya babacığım ne gerek vardı? Samim alırdı.
1: Bırak Allah'a sen. Alacak olsaydı şimdi boyum kadar torunum olurdu.
0: Evde kimse var mı koca yanak?
2: Benim ablam var.
3: Merhaba. Samim Altın ne bileyim?
4: Evet.
3: Cappar Bey size beyaz eşya gönderdi.
4: Yok, biz beyaz eşya istemedik.
3: Ama adres olarak burası gönderdi.
1: Geliyorum Samet.
0: Baba.
2: Meryem abla, ben de inebilir miyim?
0: İn hadi koca yanak.
2: Oley.

0: toparlanalım yavaş yavaş. Annen gelecek kızım ha.
1: Beni salınca almayacağım lütfen. Salın.
0: Peki kızım hadi. Hop yavaş yavaş yavaş.
1: Samur.
0: Ha kızım.
1: Beni sallar mısın?
0: Tamam.
2: Of, Sakar Meliha. Sakar Meliha.

0: Sonra pehlivan Kurtdereli rakibinin kısmetinden kavramış, cülle kimi o koca adamı öyle bir kaldırmış ki yere savurmasıyla yer gök secde etmiş, sen bizim aslanımızsın demiş.
1: Ben bir çıkıp geleceğim baba.
0: Tamam kızım. Melia.
1: Ha baba.
0: Ben bu beyaz eşyayı senin rahatın için aldım kızım. Lakin o hergeli de düzelmiş ya, artık gözünün içine bakıyor.
1: Baba.
0: Ya haydi, sallandırma yüzünü. Gönlünü ferah tut. Ben seni içim rahat veriyorum.

0: Kurtdereli'ye bir gün tam giderken bile bakmış ki ne görsün.
1: Meli abla, dayından gidiyorum gülüm.
2: Ferdi.
1: Aa, Halil. Hayırdır?
2: Yokmuş, biraz canım sıkkın.
1: Ne oldu, niye?
2: Bu Ali'nin yanıma taşınacağı doğru mu ya Ferdi?
1: Aa, yok canım. Onlar Sapanca'ya taşınıyorlar.
2: Kimler?
1: Aliler.
2: Aliler kim?
1: Ali, arkadaş. Ay vallahi tam bilmiyorum, yalan olmasın.
2: Yok yok. Yok anam babam, inadına yapıyor. Gözümün önüne geliyor ki benim sinirler zıplasın, ben zıvanadan çıkayım.
1: Ay.
2: Ne oldu be?
1: Ay, yeni mesaj geldi Halim.
2: Kimde?
1: Kısmetimden.
2: Ne diyorsun Seferde ya?
1: Ay, tanışmak istiyor Halim. Yarın buluşacağım galiba.
2: Yok. Yok ya Ferda, olur mu öyle şey, böyle saçma sapan şeylerle, tanımadığın heriflerle ya?
1: Ama tanıdıklarımızı da gördük Halimciğim.
2: Ya Ferda.
1: Tamam diyorum.
2: Deme kız.
1: Ya bir göreceğim Halim, yemin ediyorum içimde bir his var. Bu saçlar bana uğurlu gelecek, hissediyorum. Bomba gibi dönüyorum.
2: Ya Ferda yapma be. Allah Allah.
3: Anne bakın.

0: dedi?
1: Söyle Pelua.
0: Melih ablam dayımla evlenince bizde mi kalacak?
1: Öyle olacak. Ama sen gözünü dayının üstünden ayırmayacaksın. Bir yanlışlık, Melih ablanı üzecek bir şey yaptı mı hemen bana haber vereceksin. Tamam mı oğlum?
0: Dayı, Melih ablam üzmez.
1: İşte o kadar.
0: Peki onların evlenince?
1: Evet.
0: Ben senin gerçek torunun mu olacağım?
1: Sen benim zaten gerçek torunumsun Pelivan.
2: Babam, ben geldim.
1: Ha kızım.
2: Bir isteğin, bir arzun var mı?
1: Yok kızım, sağ ol.
2: Tamam.
1: Görüyorsun ya Pelivan, benden iyisi yok. Senin gibi bir torunum, 3 tane de hayırlı evladım var.

0: Yavaş kay, düşeceksin.
1: İki.
0: Yavaş.
1: Üç. Ay yufi.
0: Kızım şunu otura bak kay. Niye yüzüstü kayıyorsun bunu?
1: Çok eğlenceli. Bir daha.

0: Yavaş yavaş, tamam mı?
1: İki.
0: Bak oturarak düşeceksin bak.
1: Üç.
0: Dur.
1: Başım. Çok acıyor.
0: Dur. Dur, neresini vurdun?
2: Dilara.
0: Dur. Dilara. Yok bir şey kızım. Bak annen geldi ha.
2: Ne oldu senin?
0: Ya yok bir şey, başını vurdu da.
2: Bakayım gülüm.
0: Annem baksın.
2: Dur güzel kızım, ben bakayım.
0: Annem baksın gülüm.
2: Gel tamam. Canım yok bir şey.
3: Hadi gel gidelim.
2: Hadi gel.
3: Hiçbir şey olmamış.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli 28, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 28 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Muğla 37, Aydın 40, Manisa 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 25, Karabük 30, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.

0: yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom Teknolojisi, Türk futbolunun destekçisi. Türk Telekom, değerli hissettirir.
1: Bu otel harika.
2: Evet. Ve geceliği sadece 13.500.
1: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
3: Trivago'ya bakmalısın.
1: Trivago'da birçok farklı sitedeki fiyatları karşılaştırabilirsin.
3: Yüzden fazlasından.
1: Bak, aynı otel 6.750 lira daha ucuza.
2: Trivago'ya bakmalıydım.
1: Trivago'ya bakmalıydım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.

Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz.

Efendim İnsan Hali programına başlarken insanın türlü türlü halleri var. Biz iyi hallerini konuşacağız demiştik daha çok. Bugün programda hem iyi hallerine göz kırpacağız hem de kötü hallerine. İnsanın içinde bir hayvan var, arada bir devreye giriyor. Ama toplumsal hayat içinde sosyalize olmuş bu dünyada genelde kibar, zarif taraflarımızı ön plana çıkarıyoruz. Peki o içimizdeki hayvan, o şiddet, saldırganlık yanlısı, aniden öfkelenip aniden korkabilen canlıyı nasıl idare edeceğiz? İşte bugün hem biyolojik olarak, hem genetik olarak, hem pedagojik olarak, hem psikolojik olarak içimizdeki hayvanın ehilleştirilmesini konuşacağız. Harika bir konu, harika bir insan hali, nefis konuklarıyla başlıyor.

0: Şimdi biz insanın, o içindeki hayvanın sesini duymaya çalışacağız. İçimizdeki şiddetin, öfkenin, hatta o saldırganlığın sesini duymaya çalışacağız. Ama geçen haftada başka bir türden oraya yaklaştık. İçimizde bir sesle uzun yaşamak, sağlıklı yaşamak ve çok daha fazla deneyim kazanmak istiyor. Geçen haftada konumuz buydu. Uzun ama sağlıklı bir yaşam mümkün mü? Oğuz Hoca ve Tunç Hoca vardı. Bakalım bu hafta program başlarken hangi sözleriyle başlasın istemişler. Bir oraya bir kulak kabartalım, dönüp programımıza başlayalım bu haftaki.
1: Uzun yaşamın gerçek bir formülü var. Longevity pahalı bir biyoteknoloji meselesi değil. Dolayısıyla çoğu zaman günlük alışkanlıkların toplamı olduğunu öğrenmemiz gerekiyor. Muhteşem. Ana noktamız bu. Son olarak da şunu söyleyeceğim. Genç kalmanın sırrı zamanı durdurmak değil, bedeni ve zihni hayata bağlı tutabilmektir. Uzun yaşamak bir hedef olabilir ama iyi yaşamak bir kültürdür.
2: Çok güzel gerçekten.
0: Bravo, vallahi inanılmaz güzel cümleler. Peki Tunç Akkoç, son cümleleri ne olur?
3: Benim diyebileceğim
0: çok şey olur hocam tabii ki. Estağfurullah.
3: Biraz da genetik, hani konuştuk ya bir parça. Şimdi genetik yatkınlık, genetik risk bir kibrit çöpü gibi. Bizi yaşam tarzımızla ya onu söndürürüz ya da yine yaşam tarzı ve seçimlerimizle o kibritten büyük yangınlar çıkartabiliriz.
0: Çok güzel.
3: O yüzden seçim tamamen bizim elimizde.
0: Şimdi ülkemizde zaman zaman şiddet, saldırganlık vakaları olabiliyor. Bütün dünyada oluyor. Çünkü insanoğlu iyi tarafları kadar böyle bir haşin, acımasız bir takım taraflara da sahip. Kimileri bunları güzel yönetebiliyor, yok edebiliyor. Hatta daha sağlıklı şekillerde belki ortaya koyabiliyor. Kimisi de paldır küldür yaşıyor bunları. Şimdi stüdyomda gerçek beyefendi olan iki tane can dostum, konuğum var. Profesör Doktor Hakan Toytok. Efendim hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk değerli hocam. Nasılsınız? İyi misiniz?
0: İyi. Sizleri görünce çok mutlu oluyoruz.
4: Enerjik açılışınızda böyle bir hem insan hem hayvan derken ikildik şöyle bir ama inşallah güzel şeye bağlayacağız izleyicilerimizle beraber.
0: Sizi programın insani tarafı. Ben özellikle bu mavi kıyafetleri konuşurken sizi sakinleştirmek için giydim. Ve tabii ki insani tarafın değil, en insani tarafın sembolü olarak Profesör Doktor Korkut Ulucoğan. Can dostum stüdyoda. Hocam hoş geldin. Ayaklarına sağlık.
5: Sağ olun. İyi ki davet ettiniz. Sağ olun. Var olun.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
5: Şükür şükür her şey yolunda.
0: Aman öyle
5: İzliyoruz,
0: olsun. Sizleri. Dönem sonları daha mı yoğun oluyorsunuz?
5: Tabii yani şimdi hem okulda bir idari kimlikte olduğu için sadece kendi işlerimiz değil tabii okulun da işleri biraz yoğunlaşıyor. Hani hepimiz hani normal öğretim üyesi yani normal idari görevi olmasa kendi derslerimiz kendi evet. yoğunluğumuz ama şimdi bütün okulun sorumluluğu da var ama doğru. Şükür gene.
0: Ama siz artık bu idari görevler konusundaki tecrübeniz herhalde bir 10 yıllığı geçti.
5: Oldu. 8,5 yıl bitti. 9'a doğru gidiyoruz. İnşallah.
0: Hocam valla beraber çalıştığınız insanlar çok şanslı. Şahsen yakından tanıdığım güzelliği. İçin canı gönülden söylüyorum bunu.
5: Sağ ol.
0: Dünya tatlısı hocam. Bir insanın idare ettiği bir yerde olmak bence büyük bir şans.
5: Estağfurullah.
0: Bu arada bütün Marmara Üniversitesi de gerçekten son zamanlarda adını çeşitli şekillerde duyuyoruz. Çok da mutlu ediyor bizi.
5: Hocam şöyle bir örnek vereyim. Şimdi bizim tabii sportif aktiviteler de var ve biz şimdi hocam ben Diş Hekimliği Fakültesi'nde çok şanslıyım. Orada çok değerli öğrencilerle beraber yol arkadaşlığı yapıyoruz. Yönetme, evet. idare etmek yok. O olanı evet. işte döndürmeye çalışıyoruz. Bir geçen final maçını kaybettik. Hep biz kadın voleybolda hep şeyizdir. İddialıyızdır ve çocuklar işte üzülenler, gözleri dolanlar ve şöyle dedim. Biz de hocam hiç boş vakit veremiyoruz çocuklara. 8-4 full çalışıyorlar. Hasta bakıyorlar, puan topluyorlar, dersler falan ve bunların yanında tabii. Onu da eksik etmeden o finaldeki mücadeleleri gerçekten büyük övgü ve büyük takdir hak ettiler. Yani biz o açıdan biz çok şanslıyız. Yani öğrenciler bakımından çok şanslıyız.
0: Bayağı çalıştırıyor musunuz öğrencileri bu arada? Bilmiyorum bu. O da ayrı dikkat çekici bir konu.
5: Şimdi hocam şöyle bir şey var. Tabii amacımız evet şimdi Marmara'nın bir şeyi vardır. Hani diş hekimliği camiasında el becerisi gerçekten en yüksek ama ekolden böyle geliyor yıllardır ama. Şey. Şimdi Mehmet hocam şey de var ya biraz daha şeyde hizmeti de arttırmamız yapmamız lazım tüm fakülte olarak. Hasta sayımız çok. Tabii ki de halkımız en güzel hizmeti, en güzel tedaviyi hak ediyor. Biz de bunu vermeye çalışıyoruz. Herkes bizim için değerli. Çünkü biz devlet kurumuyuz. Hani devlete de sağ olsun vatandaşlarımızın çoğu sağ olsun teveccüh ediyorlar. O yüzden de hani biraz daha çıtayı bir tık daha yukarı çekmemiz lazım aslında.
0: Harika. Şimdi ben program başlamadan önce güzel devletimizin güzel üniversitelerindeyiz. İyi ki üçümüz
5: evet,
0: dedim.
5: Evet, evet.
0: Aslında bu hakikaten çok önemli bir şey. Mesela sizin cümlelerinizde en iyi hizmeti götürmek gibi bir bakışa sahip olduğunda tabii, öğretim üyesi bulunduğu şehre de çok büyük katkısı oluyor diye düşünüyorum.
5: Kesinlikle.
0: Bilekliğiniz ilgi çekici.
5: Evet, Hakan Hocam sağ olsun.
0: Benim de ilgi çekici.
5: Bir bize mahcup etti kendisi.
0: Üçümüzün de bileklikler
5: evet,
0: var.
5: Evet, evet.
0: Tam bir bileklik kardeşliği. Evet. Bu el yapımı herhalde değil mi?
4: Tabii bunların hepsi el yapımı. Bakır özelliği şu, dengeleme yapıyor. Dengeli olursak daha az öfkelenir, daha az şiddet olur, daha fazla insan kalıp insan halinden anlarız.
0: Aa, hadi bakalım, böyle bir şeye bağlamanı beklemiyordum. Bak güzel güzel notlarını almaya başladı. Korkutucu bir şey almaya başladı.
4: Evet. Belki öğrenciler daha az koştu.
0: Çocuklar artık 18-15 saat arasında. Peki Cezayir'e ile gelirdiniz eskiden. Herkes bekledi ama bir Cezayir olayını göremedik.
4: Evet.
5: Çalışmadım.
4: Özel gösterişim.
0: Yavaş yavaş hareketler dönmeye başlıyor. Şiddet saldırgan. Şimdi hocam tabii öfke bir duygu. Müsaadenizle Korkut Hocam, Hakan Hocam'a sorarak başlamak istiyorum bunu. Sonuçta hani okullardaki öfke şiddetin daha çok konuşulduğu bir dönemdeyiz. Acaba bizim çocuklarda bir şiddete yatkınlık mı oluştu? Hani futbolda da var, trafikte de var, yollarda var. Bir şekilde dünyanın her yerinde var ama hani belki bu haber bültenlerinde de fazla yansıyor. Belki de gerçekten arttı ama bu tür bir algı var. Nasıl bakıyorsunuz buna? Bizde öfkenin ortaya çıkışıyla ilgili bir tükenmişlik durumu ya da neye bağlıyorsunuz bu genel görüntüyü?
4: Şimdi dünyada artan bir şiddet var. Hı-hı. Yapılan araştırmada en fazla şiddetin arttığı ülke Amerika, ikincisi de Türkiye geliyor. Hı-hı. Zorbalık ve şiddetin arttığı özellikle çocuklar üzerinde ikinci sıradayız burada.
0: Evet. Amerika peki, birinci.
4: Amerika birinci, Türkiye ikinci sıralamada yer alıyor skalada. Yani yakın bir zamanda, yanlış hatırlamıyorsam Nevzat Tarhan Hoca paylaşmıştı diye hatırlıyorum. Sayfasında. Tamam. O da hatırlıyor. İkinci sırada gelen Türkiye yer alıyor. Tabii yani böyle bir yerde ikinci olmak çok hoşumuza giden bir şey değil. Genelde daha fazla, daha az olan, mutluluğun daha yüksek, yaşanan standartların daha yüksek olduğu yerlerde üst sırada, olumsuzlukların yüksek olduğu yerde alt sırada olmayı arzuluyoruz.
0: Tabii ki.
4: Türkiye bu anlamda ikinci sırada. Evet, Amerika'da şiddet çok yüksek. Hı hı. Hatta hani biraz da bu işi daha iyi yapmak adına 1970 yılından 2025 yılına kadar Amerika'daki okul baskınlarını incelemiştim ben. Baktım ne oldu diye. En düşük rakam 2025 yılında olmuş. Hmm. Kaç biliyor musunuz? 18. 18'e seviniyor adamlar. En düşük okul baskını. Hmm. Bir yılda 2025 yılı 18. 2024 39 bu arada.
0: 39 tane 39. Okul baskını oluyor.
4: Bir önceki senede 2023 39. 2025, 18, 2026 devam ettiği için bilmiyoruz. Peki 1970'ten 2025'e kadar toplam kaç okul baskını olmuş? 2936 okul baskını.
0: 3000 tane okul baskını
4: 2936.
0: Var. Ama bu yılın istatistiğine bakarsak sanki bir şeyi başarmışlar gibi. O ne acaba?
4: 18'e düşmüş.
0: Düşmüş yine yani. 18'e. Bir şey var, bir şey olmuş ama ne acaba?
4: Çok çıktılarına bakma. 2026'yı da görmek gerekiyor biraz.
0: Tabii.
4: 2026'da da bu sürdürülebilir düşüyorsa hani bu 2024 ya da 23'te yapılan bir şeyin sonucu olabilir.
0: Olabilir.
4: Ama spesifik belki o dönemde alınan
0: özel bir şey. Bir de belki teknolojik şiddetin, teknolojik zorbalığın artması da baskın denen şeyi ortadan kaldırıyor olabilir belki. Onu da bilmek
4: lazım. Ölüm sayısına baktım. Çok ilginç bu istatistiklere de verip hani programımızın başında olsun. 3986 ölüm. 4000 ölüm.
0: 3000 olay, 4000 ölüm. Ne kadar
4: evet,
0: fazla?
4: 4000 ölüm. Amerika'nın tarihindeki okul baskınlarına baktığımız zaman. Şimdi çok ciddi bir literatür de var burada, onu da söyleyeyim. Muazzam güçlü literatür var. Çok fazla yazılar var. Neden acaba diye baktık orada biz. Neden bu kadar var? Önce verilere bakmak lazım. Veriye dayalı yürütmek daha iyi oluyor bu işte. Yapanların, okul baskını yapanların %94 erkek.
0: Tamam, o anlaşılır bir şey hocam.
4: Ölenlerin de %78 erkek. Erkeğin erkeğe karşı bu da bir zorbalığı var. Daha çok. Baktığımızda.
0: Yani, trafik kazalarında, savaşlarda falan da benzer bir şey oluyor galiba bildiğim kadarıyla.
4: Baktığımız zaman demek ki hani bir kitlenin başka bir kitle üzerine kurduğu bir zorbalama, aşağılama bir şey var ki bir insan durup dururken şeytan meyletmez.
3: Evet.
4: Baktığınız zaman. Şimdi yaş skalasına baktığımız zaman da 14-18 yaş arası. Okul baskınlarına baktığımız zaman da. Tabii Türkiye'de biz bundan çok alışık değildik. Yeni yeni evet. Urfa'da artı Maraş'taki olaylarla bizim dimağımıza geldi bu rakamlar. Tanıştığımız böyle oldu. Ancak tabii bu iki olayın olmuş olması üçüncünün olmayacağı anlamına gelmiyor. Hı hı. Biz ne yapacağız? Olan yerlerdeki tecrübeyi edinerekten bizim kültürümüze, bizim değerlerimize bunun hangileri uyuşuyor, nelerde sorun yaşıyoruz bakmamız lazım. Şunu
0: yani
4: görmüşler.
0: Dünyada buna bulunan çözümlerin bir gözden geçirilmesi aceleyle lazım. Yapılmalı diyorsunuz.
4: Tabii tabii. Tamam. Şimdi şunu söyleyeyim. İlginç bir şey. Toplumda gördüm işte hani psikolojik rahatsızlığı olanlar bu işi yapıyor diye. Hemen söyleyeyim. 5'te 1 var. %22.6. Hani bu suçu işleyen, okul baskınını yapan kişilerin 5'te 1'i sadece psikolojik rahatsızlığı olan.
0: Çok yüksek bir oran değil bu. Yani normal
4: popülasyonda. 4'ü sağlam insan bunlar. Evet. Baktığınız zaman. 5'te 1. Şimdi okullarda ben Maraş'ta duydum, televizyonda duydum. İşte psikolojik sorunu olan çocukların okulda ne işi var gibisinden. Şimdi bunu anlama geliyor. Zaten bir zorbalık var atan. Psikolojik rahatsızlığı tanılanmış olanlarda bir zorbalaştırma, ötekileştirme, ayrılaştırma. Daha da ileri gidelim. Bu bakış açısı. Bir çocuk var. Tanılanması gerekiyor psikolojik olaraktan. Baba götürmekten korkuyor. Niye? O da yaftalanacak. Yarın bir gün aynı gözle bakılacak diye. Evet. Bakın zincirleme reaksiyonu.
0: Yani bu damgalama işini öyle bir kesmeliyiz ki birçok açıdan fayda sağlayacak.
4: Sayısı olaraktan söylüyorum. 5'te 1 bunu yapar.
0: Evet.
4: 5'te 1.
0: Tabii.
4: Bu arada bakın Mehmet Hocam, Korkut Hocam, ben de siz hepimizde şiddet meyli var.
0: Var tabii, herkes de var.
4: Hepimiz de var. Tabii. Haksızlığa uğradığımızda,
0: engellendiğimizde,
4: yalnızlaştığımızda, ötekileştirdiğimizde, çaresizleştiğimizde, kaygı seviyemizi attığında, öfkemizi kontrol edemediğimizde şiddete meyledebiliriz.
0: Tabii.
4: Bunu kontrol etme mekanizmalarımız zayıfsa olabilir. Yani burada biz de bir adayız. Baktığımızda bunu yapabilecek bir adayız. Peki bizi yani diğerlerinden ayıran ne? Biz bunu engelleme mekanizmalarını, düğmelerini kontrol edebiliyoruz.
0: Evet.
4: Çocuklar bunu kontrol edemiyorlar. 14-18 yaş zaten kontrol etmek de çok zorlanan bir yaş.
0: Evet.
4: Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim ben size. Cornell'in bir araştırması var. Cornell 80 ülkeyi araştırmış. 80 ülke tam hocam. 1930 yılından günümüze kadar kitlelerin nesil nesil IQ'larının, zekalarının arttığını görmüş. 2010 yılından sonra da azalmaya başladığını görüyor.
0: Geriye doğru bir geçiş.
4: Evet,
0: öyle
4: dikkat.
0: Mi? 2010'dan sonra.
4: 2010'dan sonra. 2010'dan sonra yeni gelen neslin zekası bir öncekinden düşük olmaya başlıyor. IQ seviyesi, zeka kullanım kapasiteleri. Şimdi 2010 yılında ne oluyor? Şimdi epigenetik olarak bir şey bulmamışlar. Yeme, içmeyle alakalı bir durum değil. Ailede bir şey yok. O zamana kadar hep nesil üzerine koya koya ilerlemiş. Yani. 2010 yılına kadar. 80 ülkede yapılıyor bu araştırma bir de. Cornell'in araştırması. Baktığınız zaman 2010 yılından sonra bakıyorsunuz bıçak gibi kesiliyor ve zeka hala düşüyor. Hala. Şimdi teknolojinin hızla geliştiği dönemdeyiz.
0: Evet.
4: Çevresel faktörlerin çok fazla geliştiği dönemdeyiz. Aile ilişkilerinin çocuklara farklı farklı uygulamalarla yanaştığı bir dönemdeyiz. Çocuk ve aile ilişkilerinde artık otoritenin, disiplinin ve sorumluluk duygularının kaybolduğu bir dönemdeyiz. Ve çocuklar bu çevresel faktörlerle yetişkinlerle alamadıklarından koparaktan artık nesil birbirini olumsuz döllüyerek aşağı doğru çektiğini görmekteyiz. Bakın 2010 yılı, 2026-16 yıl. Bu iş yapanlar hangi skala atıyordu? 14-18. Dikkat edin bakın.
0: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz.
4: O gerilemeyle ilişkilendirebiliriz. Peki bu çocuklar neden geriliyor? 2010 yılından bu yana gerilemenin nedenini bulabilirsek.
0: Ama bu global bir şey diyorsunuz.
4: Tabii global
0: zamanda.
4: 80 ülkede. Ama Türkiye'de etkileniyor buna. Çünkü artık hani bir gerçeklik olgusunun kaybolması söz konusu değerli hocam. Evvelden gerçeklik literatürde, psikolojide, pedagojide 3 taneydi hatırlarız. Neydi bunlara baktığımız zaman? Fizik gerçeklikti. İşte rüya gerçekliğiydi, hayal gerçekliğiydi. Şimdi dijital gerçeklik de ortaya çıktı. 4 gerçeklik oldu. Çocuklar 3 gerçeklikte kendini bulamazsa 4. gerçeklikte buluyorlar.
0: Burada daha rahat bir yer bulmaya başladılar.
4: Tabii,
0: dijital gerçeklik.
4: Yapay zekanın da işe girmesiyle yapay zeka artık insan profillemesini çok hızlı yapabiliyor. Karşınızda konuştuğunuz artık bir insan sanıyorsunuz ama o bir makine. Sizin profillemenizi 8-10 dakikada sorularla halledebiliyor. Sizin gerçek iç duygularınızı manipüle edebiliyor baktığınız zaman. Bunu yapan şirketler var. Milyon dolarlık, milyar dolarlık şirketler var. Yaptığımız, yani çalışmalar için isim vermiyorum buradan şirketler olduğunu. Tabii. Mesela bir tane platform biliyorum. Altında 17 yapay zeka platformu var. Hmm. Bunun iki tanesi zaten, iki tanesi kapatıldı. 2018'de isim verebiliriz. Cambridge Analytic kapatıldı. Amerikan seçimlerine müdahale etti diye. Hmm. İnsan davranışlarının oy verme davranışlarını modelini çıkartarak da seçimi etkiledi. Hmm. Yapay zeka. Hmm. Ve kapatıldı bu yüzden. Şimdi seçmen davranışı ki 18 yaşından etkileyebilen bir kavram. 14 yaşında çocuklar, hatta 14 de değil 12, 11 çocuklar kendilerini burada bulmaya başladılar artık. Gerçeklik olarak nasıl etkileyebilir? Pimi çekilmiş bomba haline getirebilir. İstediği markanın kölesi yapabilir. İstediği siyasi partiye, istediği oluşuma, istediği cemaate, cemiyete, organa onu bir aktör ya da bir dublör istediğin kıvamda oynatabilirsiniz. Manipüle edebilirsiniz.
0: Yani bu dijital kimliklerin gerçek dünyayla bağı azalttığı ve insanların bu manada dirençlerini, dayanıklılıklarını ve zihinsel yeteneklerini belli bir oranda kaybettiklerini tabii, görüyoruz diyorsunuz
4: tabii,
0: bu hikaye.
4: Bu araştırmalar bunu gösteriyor. 2010 evet. yılında birdenbire kaybolması evet. altında yatan şey Cornell ve arkadaşlar ki sonrasından pardon farklı 2-3 üniversitede, Stanford Üniversitesi, İngiltere'deki galiba Next Üniversitesi, yanlış hatırlamıyorsam, emin değilim o üniversiteyi. Aynı benzer araştırma yaptılar, aynı şeyi buldular. Hı hı. Dediler ki, çevresel dijital faktörlerin artması, anne babaların gerçek görevleri olan kültür aktarımını artık çocuklarına yapmayıp, bu kültür aktarımını evde, her evde açık bir pencere konumunda olan dijital platformlardan alması, çocukların maruz bıraktıkları yapılarla, kültürel kırılma neden olmaktadır diye raporlara da baktığımız var.
0: Okay. Şimdi çok güzel anlattınız. Tabii ki böyle bir şiddetin kendine bulduğu bu aralığın geniş bir kapıya dönme ihtimali de olduğunu söylüyorsunuz. Çünkü genel görüntü 2010 yılından beri çizdiğiniz profilde işte o belli zihinsel beceriler düşmeye başladıktan sonra ergenlerin tam bu yaşta da bir takım mevzuları var. Ama Amerika'da da yaklaşık 3000 tane olay var 50 yıl içerisinde diyorsunuz benzer şekilde. Yani hocam tabii ki Korkut hocam şiddetin, saldırganlığın global olması, öfke duygusunun da evrensel olması ama öfkenin herhangi bir duygu olduğunu biliyoruz. Temelde şunu sormak istiyorum size ilk başta. Hocam faillerin %92'sinin erkek olduğunu söyledi. Biz de baktığımızda suç oranlarına gerçekten erkekler daha fazla suç işliyor. Kadınlar olanak mı vermiyor çevre? Yoksa gerçekten bizim biyolojik donanımımızda şiddet ve saldırganlığa yatkınlıkla alakalı bir kadın erkek farkından bahsedebilir miyiz? Ne dersiniz?
5: Şimdi tabii hocam şimdi çok çarpıcı örnekler verdi. Şimdi bir Arizona katkıda bulunuyor.
0: Tamam,
5: hocam
0: lütfen,
5: şimdi 14-10 yaş 18 yaş arası dedi ve gerçekten de kişiliğin, kimliğin, oturma yaşlarının fiziki gelişimin aslında logaritmik olarak arttığı fazların
0: evet,
5: başıdır bu.
0: Kimlik.
5: Ki evet kimliğin oluştuğu işte fiziksel özelliklerin oluştuğu, kendine yön vereceği ve maalesef bu yaştaki çocukların temel veya şey artık bu yaşta kim varsa temel önceliği gene biraz daha ilgi kendi üzerinde olsun ve birçoğunun tabii ki de karşı cinstir bu. Çünkü tam kendi benliğini bulma yaşları. Bakalım karşı cinsten etkili şeyi alabilir, geri dönüş olacak mı, olmayacak mı? Burada bir dolu faktör var. Şimdi hepimiz belki o yaşlarda ilgi çekmek çok istedik. Değil mi? Ders çalışanları biz ulaşamadığımız için belki dışlamaya çalıştık. Kendimize bir açık kapı yaratmaya çalıştık daha doğrusu. Kendi farkımızı koymaya çalıştık ve aslında en kolay konacak farkların birinde de şiddet veya hani o duyguyu yaşamasak da öyle gözükmek kalıyor. Bir arkadaşımızı ittik, top attık. Şimdi bunu niye yaptık? Biz de buradayız. Kendimizi bir şekilde ifade edemedik. Ne o seviyeye gelebildik. İşte kimimiz belki belli bir enstrüman çalgısı veya bir hobisiyle ön plana çıkıyor. Ama bu doğal bir olay. Dopaminerjik sistemimiz bunu ister. Şimdi önemli olan nokta şu. Hani biz daha önceki programlarda da hatırlarsınız hep bunu konuştuk. Şimdi hocam dijital bir yeni platformdan başladı. Hı-hı. Şimdi biz daha önce bu daha dijital ortam bu kadar veya sosyal medya bu kadar ön planda değilken hep neden bahsederdik? Arkadaşlık azaldı çünkü dışarıda oyun zamanı, fırsatı, fiziki mekanlar azaldı. Hep ne derdik? Her yer beton oldu. Çocuk dışarıda paylaşamıyor. Anneye babaya kaldı. İşte bakın o boşluğun dolması lazım. Ben bunu hep söylerim. Demin hocam Hı-hı. bize çok güzel hediyeleri verirken ne dedi? Denge. Evet. Hücre de bir dengedir dedi. Bu denge bozulursa onun hastalıklar da zaten hep şey bu dengenin bozulmasıdır. Bu evet. dengenin bozulmaması lazım. Hı-hı. İşte bu denge bozulduğu zaman yerine bir şey koymak zorundasınız. Hı-hı. İşte bu insanları yönlendirme demin hocamın söylediği iyi kötü alışverişe veya artık sadakata veya şiddete adını siz koyun. O çok güzel bir yer yaptı kendine. Hı hı. Şimdi hocam çok güzel söyledi. O bizim arkadaşımız mı? Değil. O bir sanal bir ortam. O bir bilgisayar. Evet. O bir belki duymak istediğimiz şeyleri duyuyor. Belki işte örnek veriyorum. Siz daha fitsiniz benden. Mesela ben desem ki işte örnek veriyorum. Mehmet Şakiroğlu ile aram kötü. Sen onu döver. Beni güdüleyecek. Hmm. Arkadaşlar öyle değil mi? Oğlum saldır.
0: Motive ediyor. Biz. Tabii harekete yani, geçiriyor
5: her
0: belki.
5: Her şeyi yapabilir. Evet. Bu Connecton projesinin hani bir ara bir çok evet. tartışılmıştı. En korkulan noktası oldu. Acaba beyinler gerçekten bağlanacak mı? Bir merkez tarafından yönetilecek mi?
0: Kontrolü ele alabilecekler
5: tabii,
0: mi?
5: Tabii ki, şey de, tabii ki de. Şimdi tabii bütün bunları düşündüğümüzde o eksikliğin işte buna ebeveyn deyin, adını siz koyun. Birçok faktör var orada. Şimdi hocam gene demin çok güzel bir örnek verdi. Beşte biri psikiyatrik veya psikolojik sorunlu olan vakalar dedi. Evet o yaşta ya, ergendir geçer. Hepimiz öyle söylüyoruz. Bekliyoruz. Hani kimse çocuğuna toz konduramaz. Çok az veli alır çocuğunu götürür bir psikoloğa veya psikiyatriste. Hı-hı. Ya benim çocukta bir sorun mu var? Bunu çok az anne baba yapar. Toz konduramaz.
0: Tabii.
5: Ama oradaki işte açık bu tip sıkıntıları doğurma ihtimali oluyor. Hepimizde şiddetle ilgili ki zaten dedim ya bu dengedir. Bu denge bize güzeldir. Arada bir şiddetlenmemiz lazım. Hızlı aksiyon olmamız lazım. Bu da hayatta kalmamızın bizim için işte daha geçmişe dönelim. Düşmandan kaçacağız. Veya işte kanmazsa biz şimdi yapmayacağımız sıra ihlali yapmayız ama bir şeye doğru giderken bir sıkıntı varsa orada sıra ihlali veya uçağa giderken kimse ama uçağa varken ya arkadaşlar kusura bakmayın uçağım kalkıyor diye yani bu insanları belli durumlar istemedikleri duygulara, davranışlara itebilir. Son bir şey daha söyleyeyim. Bunu ben yıllar önce bir sosyal medyada çok güzel bir şey bir siyahi beyefendi söylüyordu. İşte benim belki çok iyi bilirsiniz özet anlatacağım. İşte bunu hep ben derste de örnek veririm. İşte benim dedem veya büyük dedem işe yürüyerek giderdi. İşte onun oğlu işe işte toplu taşıma gitti. Onunkisi arabayla gitti. İşte benim dedem BMW'ye biniyordu. Ben işte Cadillac'a biniyorum. Hı hı. Hep şey derdi. Zor zamanlar yaratıcı insanları yaratır. Yaratıcı insanlar kolay hani teknoloji ve kolay hayat yaratır. Kolay hayat tembel insan yaratır. Şimdi size bir soru. Son bir soru kıymetli hocam. Yaşımız az çok birbirine yakın. Şimdi 20 yıl önce mi siz daha hani akıllı zeki demeyeyim ama şimdi mi? Kendinize söyleyin.
0: Hocam ben de Hakan Hoca'nın verdiği şeye uyuyorum. Ben 2010'dan sonra
5: peki şimdi bir dakika. Biz eskiden bu telefonlar yokken 100 tane telefon numarasını ezbere bilmiyor muyduk?
0: Biliyorduk. Çok iyiydik o zaman.
5: Her şey ezberdeydi.
0: 2010'da bozuldu her şey.
5: Çok iyi bir planlama şeyimiz vardı. İşte şurada buluşacağız. Oradan buraya şu dakikada gidilecek. Geç kalan oraya gelecek. Ama şimdi cep telefonu bunların hepsini ki yapay zeka şimdi. Ama şimdi bakın beyin bu boşluğu dolduracak bir şey.
0: Hocam yani. Navigasyon bile çok bence tabii, önemli
5: ya
0: bir şey.
5: Ben bakkala navigasyonsuz gitmiyorum ki. Bakkala aynen, gideceğim. Yani soruyorum.
0: Hiç kimse zihnini bu manada 3 boyutlu bir görseli çıkarıp da öngörüler ve şeylerle aslında götürmüyor artık.
5: Bakın bu bizim algı sistemimizde, bütün sistemlerimizde, beyin dinamiğinde tabii ki de bir değişiklik yapacak. Şimdi besin dengesi değişti. Doğal beslenme gitti. Bu sentetik besinler demin hocam epigenetikten bahsetti. Şimdi epigenetiğin önemi her geçen gün arttı ama evet. bu doğal besinler bize istediğimiz epigenetik katkıyı veremeyecek. Çünkü biz bunu metabolizmaya sokamayacağız. Giremeyecek. Beslendiğimizi
0: yani
5: zannedeceğiz.
0: Yani bu mirası kullanamayacağız. Devralamayacağız yani.
5: Tabii ki de şimdi öfke olayında da belki ileriki turlarda şey gelir. Bir dengenin bozulması sıkıntısı var. O dengeyi kontrol epigenetik yapar. Metil grupları yapar. Şimdi ben yeteri kadar metil grubunu almazsam Sentetik bana bunu vermez ki. Evet. Metil tozu isten, o benden midene emilecek de, geçecek de, istediği yere gelecek de, bulabilecek mi bakalım yolu. Ama doğal benim içinde bulunduğum sistem onu öyle efektif kullanmayı. Ha şu var.
0: Ya Aydın da çilek topluyoruz dedi, kızdın.
5: Yok estağfurullah. Hani şöyle yani şey yaptım orada, ne kadar güzel. Şanslısınız doğayla beraber.
0: İşte, hocam aradı da dedim ne yapıyorsun dedi. Dedim çilek topluyoruz
5: şu anda. Dedi. Biz de orada cebelleşiyoruz burada kantel içinde ama işte kıymetli hocam o dengenin bozulacak her şey bizi maalesef iyilikten ziyade maalesef isteksiz hani görmek istemediğimiz olaylara doğru itecek.
0: Evet, peki bu kadın erkek dengesine dair bir şey söyleyeceksin
5: hocam. Şimdi kıymetli hocam, şimdi her olayda aslında biraz içinde bulunduğun topluma göre gider. Olay bir. Hı-hı. Şimdi daha fazla iş kazaları bakıldı, erkeklerde var ama çalışan oranı erkeklerde daha fazla. Daha doğrusu iş kazası maruziyeti olacak işlerde erkekler daha fazla çalışıyor. Hı-hı. Sigarayla kaynaklı hastalıklar erkeklerde daha fazla, erkekler daha çok sigara içiyor. Şimdi bu istatistik büyük çaplı ve anlamlı çıkması lazım. Hı-hı. Ama şu var ki tabii ki de biyolojik faktörler de var. Şimdi şiddet niye erkekte daha fazla var? Hı-hı. Şimdi çok iyi biliyoruz, hepimiz belgesel çok izliyoruz. Hayvanlar, özellikle erkek hayvanlar, testosteronun etkisine giren hayvanlar. Ne yapıyor şimdi? Alkol, bazı istemediğimiz narkotik maddeler ve testosteron beyni bloke eder. Düşünemeyiz, edemeyiz. Tabii. Saldırgan oluruz. Başka bir şey düşünemeyiz. O benim deriz.
0: Düşünen tarafı bloke ediyor
5: tabii
0: yani.
5: Tabii ki de bloke ediyor. Tabii ki de. O yüzden de tabii ki de şiddet öyle bir egoya giriyor ki. Şimdi ben örnek veriyorum. Beni burada kesseniz ben biriyle yol kavgası etmem. Yol ikiye gider. Hani etmem. Niye edeyim? Evet, yolun tek şeride düşmesi benim suçum değil.
0: Değil tabii.
5: O niye terbiyesiz? Onu ona bırakırım. Ben bırak, çoluğuna çocuğuna anlatacak bir şey var. Onu anlatamam ben sıranın bende olduğunu. Tabii. Bilse yapmaz zaten
0: o. O yüzden hemen haydarı çekip de,
5: yok
0: Allah
5: ya,
0: ne verdiyse hani şey, o daha doğru olur.
5: Tabii ki de işte önemli olan bu. Evet, erkeklerde belli hormon veya belli sistem bunu daha şey yapar. Tetikler. O doğru. Bu biyolojik bir gerçek.
0: Bu biyolojik bir gerçek. Evet. Yani bizim hormonal sistemimiz, yani bu belki de testosteronun etkisiyle biraz daha hızlı, ani çözüm arayışı ama böyle biraz agresif yoldan ortaya çıkabilme ihtimali var diyoruz.
5: Var ama
0: öğrenme
5: tek başına o değil.
0: Hesaba katarak.
5: Tek başına o değil. Vücut bir bütün. O onu etkili, o onu etkiliyordu ve oradaki bir dediğim gibi bir belli bir gene aynı şey söyleyeceğim. Dengenin bir tarafa kayması.
0: Evet. Bu arada tabii ki erkek çocuklarının yetiştirilme görüntülerinden de aslında öfkenin kabul edilebilir, şiddet ve saldırganlığın erkekler için anlaşılabilir olduğu söylemleri sık sık ulaşıyor. Tabii orada da bir hatalı algı olabiliyor. Çünkü kız çocuklarına öfkelenmek yakışmaz. Yani tabii ki genel algı bu ama buranın karşı tarafı erkek çocuk da erkekliği gereği arada şiddet ve saldırganlık gösterir ve dönüyor galiba.

0: İblemin bu da. Şimdi erkeğin şu da, hani daha doğrusu insanın, modern insan olmasının tarihi 1000 yıl. Var yok.
1: Yani.
0: Ondan önce baktığımız zaman erkek zaten saldıran, kavga yapan, savaşta önde giden bir yapıyken kadın arkada doğurganlık, ev bakan, ortalığı toplayan, yemek yapan, tarımla ilgilenen, daha çok savaşta da geri plana duran oluyor. Şimdi baktığınız zaman, şimdi dilimize gelelim 21. yüzyıla. 21. yüzyılda çocukların, kız çocukların oynadığı oyun daha çok ne? Evcilik. Evcilik neyi geliştiriyor? Empati. Erkeklerin oynadığı oyun ne? Vurma, yakalama, kovalama, kırma.
2: Tabanca.
0: Testosteron. Rekabete değerlerinden. Evet. Şimdi bir sistem rekabete değerli, genetik kodlarından dolayı rekabetçi gidiyor. Bir tanesi de erken yaştan itibaren emotional quality dediğimiz duygusal zekası, empati gelişiyor. Neyle gelişiyor? Bebekle konuşmaya başlıyor. Bebeği var ya. Bizim ne var? Bizimki Batman'i var, Superman'i var. Tak tak tak tak tak vurduruyor. O bebeğin saçını tarıyor onu, empati kuruyor, konuşuyor. Şimdi bu mekanizmada öfke kontrolü, şiddet daha düşük oluyor.
1: Evet.
0: Öbüründe rekabetçi var.
1: Orada bir empati becerisi çıkıyor diyorsunuz.
0: Tabii geliyor yani, orada baktığı zaman. O yüzden kadınların duygusal zekası çoğunlukla erkeklerin daha yüksektir.
2: Evet. Onu hemen şimdi konu konuya açıyor. Şimdi bu da bu çoğunlukla değil hocam. Zaten biyolojik olarak şöyle. Şimdi dişilerde iki tane cinsiyet kromozomu, X kromozomu vardır. Erkeklerde bir X vardır, bir de Y kromozomu vardır. Özellikle üreme organı oluşumuna sebep olan. O yüzden Y kromozomu erkeklikle alakalıdır. Evet. Şimdi X kromozomu Y kromozomundan çok daha büyük ve çok daha fazla gen içerir ve o genlerden bazıları da bu nöronal plastisite ve nöronların gelişmesiyle, yani beyin hücrelerinin gelişmesiyle, sadece gömülü hücresiz ama hani merkezi sinir sisteminin gelişmesiyle alakalıdır. Ve şimdi X kromozomu üzerindeki genlerin varyasyonları daha çeşitlidir kadınlarda. O yüzden kadınlar, örnek veriyorum, renk ayrımını daha iyi yapar. Bu sarı mıdır? Hayır, hayır, kahverengi. Erkek daha az şeyi görür. Evet. İşte o epigenetiktir bu. X kromozomu çeşitliliğinden, daha doğrusu X kromozomunda taşınan genlerin çeşitliliğinden olur. Mesela bizim öfkeyle alakalı genlerden bir tanesi de X kromozomuyla taşınıyor. Erkekte onun karşılığında bir karşılık yok. Yani o gen kadında onu baskılayacak, etkisini değiştirecek varyasyon olabilir. Ama erkekte mesela bu yok. Tek geni indirgenmez bizim bu konuştuğumuz olay, ama bu da faktörlerden biri. Eğer onunla ilgili yatkınlık geni aldıysa o arkadaş çok zor, o öfkelenme şeyi önünde olacaktır.
1: Kadınların yine bu araba kullanırkenki muhteşem becerileri de belki aynı genetik.
2: Şimdi
1: ama
0: kaşıyor hocam.
1: Kaşıyor.
0: Gelme bak. Sakin ol. Şiddet öpüşürüm. Sakin.
2: Ama mesela şu örneği de vereyim. O da gerçekten çok enteresan. Yurt dışında bir araba sürme geni var hocam. Eğer sizde o genin bir varyantı varsa, siz araba sürdüğünüzde size belli ek görevler, şuraya uğra, buraya uğra, o varyanta sahipler o işi çok daha güzel yapmışlar. Daha kusursuz yapmışlar. Ve ama bu BDNF adını verdiğimiz molekülün metabolizması kadınlarda biraz daha aktif. Aslında onlarda el becerisi daha iyi gelişebilir. Hani çünkü o kas hafızası ve kas becerisiyle de alakalı o. Mesela o varyant çok önemlidir ve kadınlarda bunun gelişmesi erkeklere göre bir tık daha kolay.
1: Evet, şimdi tabii burada bizim
2: yani trafik, iyi araba sürerle hani
1: trafik öyle bir psikolojisi konusu daha önce dile getirdiğimiz için şey yapmayalım. Trafikteki hata, yani trafikte istenmeyen durumlar hata ve ihlal olarak ikiye ayrılıyor. Bunların bir kısmı bilerek yapılanlar. Yani kırmızı ışığı görüyorsun ama kimse seni görmeyecek diye geçiyorsun. Erkekler bunları kadınlardan daha fazla yapıyor. Doğru, ama öbür taraftan kırmızı ışığı görmeden geçiyorsun, farkında olmadan yapılanlar, kadınlar da burada daha fazla bir ekstra becerileri olabiliyor. Yani erkek kadın trafikte şu iyi ya da o iyi deme şansımız yok, ne yazık ki yok. Tabii, tabii, hatanın tabii, şekli, tabii, tabii, ihlal ve hata şeyleri biraz farklı.
0: X ve XY'den bahsetti ya. Mesela kız çocuklar hani XX, erkek çocuklar XY. Erkek çocuklar zekanın, genetik bölümünün büyük bir çoğunluğunu, ki %84 yanlış hatırlamıyorsam, anneden geç alıyor. Çünkü X'ten geliyor zeka. Evet. Kız ise hem babada hem anneden alıyor. Bak orada da dezavantajı başlıyor erkek.
1: Evet.
0: Hayata.
1: Doğru. Evet. Peki yani çift taraflı bir hediye olmuyor yani orada diyorsunuz. Peki hocam. Peki hocam, şiddetin yerine hoşgörüyü koymak mümkün mü? Yani okullarda bir sistem olarak şimdi çocuklar ufak bir teneke kutuyu bastırıp paldır küldür kan ter içinde peşinden koşturuyor. İşte bir güreş yapmaya başlıyor. açıyorlar, uzun eşek oynuyorlar, sürekli bir gergin ve terli bir durum. Kızlar da voleybol oynuyor ya da aralarında konuşuyorlar. Bu hoşgörü sistemini okulların içine yerleştirmek için bir yöntem var mı öfkeyi çıkarıp da?
2: Öfkeyi çıkartan,
1: çıkarıp yani.
2: Öfke ve şiddeti çıkarmak doğru bir terim olmaz. Çünkü öfke ve şiddet bence şey, suyun köpüren kısmı, üstü. Biz onu çıkartmak sorun değil, altta kaynayan nedeni bulmak lazım. Hani şey gibi, hani o şeyim efendime söyleyeyim, iceberg modelini vermeyeceğim. Evet. Ama o arabanın
1: verdi
2: şeyi gibi.
1: Şu anda.
2: Vermeyeceğim ama yok, yani. Odan gelmeyeceğim.
1: Şimdi taktik ekranı yansıtıyoruz.
2: Olmazsa yanar. Hani arabada arızalanması yanar.
1: Evet.
2: Motor lambası. Kız öfke nedir? İşte o arızalanmasının yanmasıdır. Sonra arızalanmasını kırdın. Artık yanmadığı zaman motordaki arıza geçti mi?
1: Hayır, geçmez.
2: Geçmedi. Şimdi öfkeyi yok etmek demek, arıza lambasını söndürmek demek. Evet. Ama kaputu açıp gerçekten arızayı ortaya çıkarmadığımız sürece o lambanın sönmüş olması bir anlam ifade etmez. Hoşgörünün gelişmesi için önce öfke ve şiddetin altında yatan, kaputu kaldıracağız, içinde yatan gerçek nedeni ortaya çıkartmamız gerekiyor ki bu da o Young'ın, Adler'in, Young ve Adler'in, işte Gustav Young ve Adler'in o teorilerinden yararlansak çok iyi olur okullarda. Biz çocuklarımızın sosyal ve Adler'in dediği gibi sosyal ve ilişkisel bağlarını kurdurmalı. Aynı zamanda Young'ın dediği gibi o gölge kalmış olan, gölgede attığı, kendisini görmek istemediği özelliklerle o bilinç altı demeyelim de daha çok bilinç dışı da daha iyi olur sanki. Bilinç dışını attığı özellikler, karanlığa attığı yerlere tek tek yüzleşebilmeli. Çünkü o Young'ın çok güzel bir sözüdür. Ne diyor? Gölgede kalan bilinç dışı her şey ileride kaderin olur.
1: Bir şekilde ortaya çıkar ama
2: kaderin oluyor.
1: Belli olmaz.
2: Patlayacak o. Çünkü o bir gün bir yere patlayacak. Patlamasa daha iyi. Yansıtma diyor ya. Kendisinde baskıladığı, karşı tarafta özgü olan bir şeyi görünce öfkelenecek ona. Kendisinde var bu, baskılıyor ama karşı tarafta gördüğü zaman insan en çok öfkelendiği şey aslında dostluk baktığı zaman kendisinde olan baskıladığı şeylerdir.
1: Evet.
2: Baktığınızda sizin de alanınız hocam, psikoloji daha iyi biliyorsunuz. Evet, hocam, kendindeki alanıdır baktığınız zaman. Ve öfkedeki eğer biz o bizim gölgedeki içsel hatalarımızı, eksiklerimi, görmezden geldiklerimizi, attıklarımızı o kaputu açıp tek tek tedavi edebilirsek zaten öfkeyi bitirmiş olacağız. Olayı bir rahatlatmış olacağız. Öfke dindiği için şiddeti de azaltmış olacağız tepkimizi. Hoşgörü ondan sonra gelişebilir. Orada hala hazırda yığın gibi bekleyen gölgede kabul etmediğimiz, görmezden geldiğimiz, beğenmediğimiz bütün duygularımız, işte yalnızlık duygularımız, işte aldatma duygularımız, şiddet duygularımız, efendime söyleyeyim insanlara yalanlarımız, kendimize beğenmediğimiz her şey, bededilmelerimiz, cinsellikle ilgili şeyler olabilir, dinsel şeyler olabilir, ilişkilerde yasaklı olan şeyler olabilir, hırsızlık yapmışız da olabilir. O da o kaldığı sürece biz bu da hoşgörü geliştirmemiz de olacaktır. Bizim o halının altını önce boşaltmamız gerekiyor, rahatlatmamız gerekiyor. Sonra bununla beraber hoşgörüyle burayı rehabilit etmemiz gerekiyor.
1: Peki hocam, şimdi öfkenin üzerinde durduğu halının altında bunlar var ama mesela hoşgörünün üzerinde bulunduğu halının altındakileri arttırmak da mümkün değil mi? Yani mesela belki paylaşım, belki sabır, belki umut, belki ne bileyim işte kabul gibi o olumlu duygular üzerine bir eğitim sistemini kurmak belki yine mümkün değil mi?
2: Mümkün. Zaten atlet de bunu söylüyor hocam. Sosyal ilişkiler çok önemlidir. Hayata bağlanma noktasında, güvenli yapılma noktasında. Şimdi orada şu var. Şimdi bak, iki tane sorunumuz var. Atletciğim, mantıkla bakalım şimdi orada. Bir, acınası bir durum var. Yetersizlik. Aslında bu çok doğru bir şey. Biz doğduğumuz zaman yetersiziz.
1: Evet, bir süre öyle.
2: Böyleyiz. Baktığın zaman. Bizden daha güçlü, daha yeterli insanlara, değil mi? Destek alırız. Buna biz atla aşağılık diyor.
1: Evet.
2: Değil mi? Ama bunu kabul etmediğin zaman aşağılık komplekse dönüşüyor. Aşağılık komplekse girdiğin anda bunu telafi etmek için tam tersi bir yansıtma getiriyorsun. O da nedir? Üstünlük kompleksi.
1: Üstünlük kompleksi, evet.
2: Onu getiriyorsun.
1: Yani maskeli geziyorsun.
2: Maskeli geziyorsun yani. Baktığı zaman. Üstünlük kompleksi. Üstünlük kompleksi demektir. Evet. Senin zayıf yönlerinin görmemesi için sende olmayan bir davranış şekillerini, sende olmayan insan tipini, sende olmayan formuna dolaşmaya başlıyorsun. Baktığında. Evet. Şimdi geldiğimiz noktaya baktığımız zaman okullarda bizim ilişkilerimizde şunu bilmemiz lazım. Eksikliğimiz bizim suçumuz değildir. Eksikliğimiz bizim aslında fırsatımızdır. Biz eksik doğan bir varlığız. Gün geçtikçe eksiklerimizi farkına vararaktan o acı aslında bizi evrimleştiren bir mazottur. Bizi evime iten temel dinamo o mazottur.
0: Yani eksiğimiz de biz. Mesela siz bugün bir eksiğinizi fark edersiniz. Ne yaparsınız? Yani bu eksikliğinizi tamamlamak için gerekli hamleler yaparsınız. Ama bu eksikliğinizi aşağılık komplekse dönüştürüp üstünlük kompleksine yansıtaraktan davranışa dönüştürürseniz hala acınası durumunuz devam eder. İstiniz devam eder. Bir de üstüne üstlük ne yapmış olursunuz? Reddetmiş olursunuz. Hı-hı. Reddettiğiniz şeye ne diyordu Young? Gölgeye gider. Hı-hı. Gölgede olan her şeyde seni öfkelendirmek için neden oluşur. Zaten bir insanı sinirlendirmenin en kolay yolu onu sinirlendiren noktayı bulduğunuzda hep aynı tuşa bastığınızda o insanı sinirlendirirsiniz.
1: Sigorta attırmak.
0: Sizi sinirlendiren insan aynı zamanda sizi yöneten insan olur.
1: Evet. Tabii. Sigorta attırmak çok iyi bir manipülasyon aracı. Peki hocam şimdi biz bakıyoruz insanlar hem iş yerlerinde öfkesinden şiddet ve saldırganlıktan çok kaybedenler var. Bazıları futbol sahalarında bazıları öfkeli, şiddet ve saldırganlık var ve kaybediyorlar bu yüzden. Bunların çocuklukta belli gen testleriyle bir kişinin şiddet ve saldırganlığa yatkınlığını başı belaya girmeden önce ölçmemiz mümkün mü? Ya da bu tür öngörülerde bulunabilir miyiz?
2: Oh, teşekkür ederim. Şimdi hemen bir geçen hafta programına gitmiştiniz ya ona bir örnek vereyim. Bunu söylemeyi unutmuşum. Ondan hemen geleceğim ona. Şimdi geçen hafta uzun yaşamdan bahsetmiştiniz.
1: Evet.
2: Hani şeyde. Dünyanın şu anda kayıtlı en uzun yaşayan hanımefendi 122 küsür yaşında maşallah gitti ve şimdi tabii orada biz de merak ettik hani şeyde bir bazı genetik analizler yapılmış kendisinde ve en anlamlı fark stresini yönetme genlerinde bulunmuş. Yani bu hanımefendinin en büyük şeyi evet. Hatta şöyle mesela 97 yaşına kadar sigara kullanmış hanımefendi. Ama günde 3 tane Fransız bir hanımefendi.
1: Bu kadar zararlı. Tabii, en kötü alışkanlık.
2: Yani evet mesela belli bir alkol tüketmiş günde ama şeylerde az da olsa.
1: Ne kadar kötü, ne kadar zararlı bir
2: kesinlikle
1: alışkanlık.
2: Ama şimdi şöyle ona baktıkları vakit tabii bunlar doğru değil ama stres burada en büyük şey stres ve bu gerçekten bunların tohumları demin hocamın söylediği gibi arkadaş ortamında hatta birçoğunun da evde başlıyor. Şimdi demin siz sporda şiddetten bahsettiniz değil mi? İşte spor sahasında. Şimdi bunun birçok faktörü var. Taraftarına şirin mi gözükeceksin? Taraftar bunu ister. Çünkü taraftar karşı tarafı düşman olarak görüyor. Sizle biz farklı takımı tutuyoruz. Ben niye sizle düşman olayım? Bir sebep olması lazım.
1: Evet, tabii.
2: Yarın bir gün ülkemizde bir sıkıntı çıktığı zaman omuz omuza savunmaya çalışacağız.
1: Tabii
2: ama şimdi niye karşı olalım? Bakın atışmalar tabii ki de olacak. Sporun doğasında vardır. Tatlı atışmalar. Bu yaratıcılığı yaratır.
1: Tabii
2: bu güzelliği getirir.
1: Tabii. Ama fanatizm boyutu herhalde.
2: Hayır fanatizm boyutu değil. O biraz tabii işin işte şiddetin altında yatan faktörlerden bir tanesi o oluyor. Şimdi burada neden bu işler erken yaşta başlıyor? Hocam daha önceki programlarımızda bir örnek vermiştim. Çok da güzel bir örnek. Hep diyecekler aynı örneği veriyor ama çok hoşuma giden bir örnek bu. Siz bilirsiniz hangi basketçiydi? Bobby Dixon'dı. Muhammed Ali oldu. Karşıyaka ve Fenerbahçe'de
1: Bobby
2: oynadı.
1: Dixon, evet.
2: Onun bir kitabı var. Bu bir reklam değil. Kitabın ismi Savaşçı diye. Hocam kendisi gençliğinde nasıl bulunduğu ortamda uyuşturucu kartelleri, abisinin öldürüldüğü, annesinin hapiste yıllarca geçtiği, kendisini kurtaranın ve bu kadar başarılı olma sebebini basketbol sevgisi olarak.
1: Amerika'da yaşarken.
2: Amerika'da en gidebildiğim kadar yere kadar gidip sabaha kadar eve gitmemek için basket oynayıp oradan eve gittiğini çok güzel anlatıyor. Güzel bir kitap. Ben bunu herkese okumasını istiyorum. İşte epigenetik deseniz biz yıllarca bilimsel anlattığımız işte epigenetik çevre sizi bir şekilde modifiye ediyor.
1: Bu yaşanan örneği.
2: Evet evet şimdi bakın bu öfkeye sebep olan şiddete sebep olan genler bizim ve onların ürünleri biyolojik hormonlar enzimler bizim normal metabolizmamızda olması gereken onlarsız biz yaşayamayız. Ama şu anki bildiğimiz nokta o anlarda şiddet anında öfke anında ölçebildiğimizde onların ya miktarı artıyor veya onu baskılayan sistemde bir azalma oluyor. Yani oransal bir daha doğrusu göreceli olarak bir artış var. Total miktar da artmayabilir. Belki de onu baskılayan sistemdeki bir azalma bunu ön plana getiriyor. Şimdi bunu bilsek çok daha güzel şey yapabiliriz. Hatırlar mısınız sizle biz bir TÜBİTAK projesi düşünmüştük. Taksicilerde hani nabız atımı ile ilgili buna genetik. Ben orada size bir genden bahsetmiştim. Gerçekten o genin bir varyantı bireyleri ben bunları Akdeniz tipi insan diyorum. Çok ateşli yapıyor ve bunlar genelde biraz daha dava uğruna birçok şeylerini verebiliyor. İşte sporda arkadaş karşı meslektaşını sakatlayabiliyor. Ben niye sakatlayayım hani? Bu olay topa sert girme olayı değil. Bu başka bir olay. Kimse kimseye anlatmasın.
1: Tabii tabii canım.
2: Ha,
1: tabii
2: şunu ki demiyorum. Adamın sarı kartı var topluyor futbolcunun. Golü atıyor, formayı çıkartıyor. Unutuyor çünkü o an orada yaşamıyor.
1: O da başka bir şey.
2: Evet
1: yani,
2: işte
1: tabii.
2: Bütün bunun altında yatan o faktörlerden bir tanesidir bu. Ve biz bunu Türk toplumunda çok yüksek oranda gördük. Yani biz sağlıklısında da hastasında da psikiyatrik vakasında da o gen varyantı çok fazla. Yani aslında doğuştan şiddete meyilli doğduk desek, şimdi bilmiyorum biyolojik olarak ama şiddetin tam altında nedeni bilmiyoruz ama biz bu işte bu genleri analiz edip ya evet bu çocuğa biraz daha hobi veya biraz daha paylaşımı arttıran aktiviteler, tek bireysel değil de çünkü onunla paylaşmayı öğrenecek. Bu yorumları yapabiliyoruz. Buna genetik testler müsaade ediyor şu
1: müsaade
2: anda.
1: Müsaade ediyor. Ama yani çıkarımlar yapıyorsunuz.
2: Tabii şimdi iki artı.
1: Bir takım çıkarımlar.
2: Mehmet hocam, hani siz de psikoloji içindesiniz hocam de. Ya sağlıkta 2 artı 2 4 diye bir şey yok.
1: Yok zaten.
2: Biz evet. Matematikte bir formüle koyarız. Oradan alırız öteki. Biyolojide böyle bir şey yok. Olaylar birbiri içinde karmaşık gidiyor. Zaten bizim bunları net anlayamama sebebimiz o. Bazı olaylarda evet ürün oluşturuyor. Şu ürüne göre biz yorum yapabiliyoruz ama birçok bizim metabolizma, duygu davranışlarımızın şu anda artık genleri çok iyi biliyoruz. E niye hala bazı şeyleri bilemiyoruz? Çünkü olay çok kompleks. Oradan giriyor, oradan giriyor. Onun miktarı onu arttırıyor, onun şeyi onu arttırıyor. Net bir şey maalesef, net bir şey bulamıyoruz ama ana yol hakkında yorum yapabiliyoruz. Mesela ben size bir analizi yapsam sizin şiddete meyilli mi? Ama daha mı sakin olmanızla %60-65 derim ki size ya siz şu koşullarda pamuk gibi insan olursunuz. Ama o koşulları sağlamak işte o koşullar epigenetik. Aileyle başlıyor, eğitimle devam ediyor, iş hayatıyla devam ediyor. Şimdi size bir soru. Çok hepimiz yani okullarımıza tabii yani bugün gitmeyeceğiz de pazartesi gideceğiz. Orası bizim iş ortamımız. Şimdi niye gergin olalım? Ya ben size niye bir gerginlik besleyeyim içimde.
1: Yani olmaması daha iyi yani.
2: Tabii
1: normal
2: ki de.
1: Koşullarda
2: tabii
1: olmaması
2: ki de. Ama çünkü bizim kafamız yoğun. Çünkü yapacağımız işe odaklanmışız. Size gelecek bir ortam veya örnek veriyorum. İşte maç esnasında hani örnek verdiniz diye. Niye ben size küfürlü tezahürat yapayım? Ha bazen tabii ki de sürü psikolojisi, toplum psikolojisi bazen bazı şeyler olabiliyor. Ama bu illa bu kendini bir aksiyona dönüştürecek anlamında değil ama bunların genleriyle ilgili belli analizler yapılabiliyor ve bu bize bir ipucu verebiliyor.
1: Evet. Haksızlığa uğramak, bazen engellenmek gibi durumlar zaten temel tetikleyici. Hocam hatırlar mısınız? Zorbay Küçük'ten bahsetmiştik seninle programda. Bir bahis hikayesi döndü. Ben
2: evet,
1: dedim bu çocuk futbolla ilgili konuşmaz bile. Bırak bahis oynamayı. Tamamen aklandı.
2: Şükür.
1: Yeni
2: çok sevindim.
1: Şey kararı geldi. Birisi onun adıyla bir şey açmış. Sadece 20 liralık bir şey dönmüş ve onunla hiçbir alakası olmadı. Mahkeme tarafından gösterildi.
2: Çok
1: ama
2: sevindim.
1: FIFA kokartı gitti. O günden beri maç yönetmiyor. Ve ben ona demiştim ki devletimiz ve yargımıza güven elinde sonunda doğru
2: kesinlikle
1: ortaya çıkacaktır. Öyle oldu. Fakat arkada kaybedilen koskoca bir kariyer var. Dün konuştuk. Hayırlı olsuna gittik. Gözlerinden öptük. Fakat bir yandan da haksızlığa uğrama, engellenme algısı ne kadar değişik ve farklı durumlar yaratabiliyor. O yüzden yani bizleri hepimiz için söylüyorum. Yani gerçekten yargıya, devlete güvenmek çok önemli. Yargısız infaz da bu manada en kötüsü bir noktada da galiba
2: kesinlikle
1: nasıl hesabı sorulur bilmiyorum ama o zaman okuduğumuz haberlere, o çocukla ilgili yazılanlara şöyle bir baktık ki siz korumuştunuz hatta çok iyi hatırlıyorum. Bir şey daha belli değildi. Yani öyle de bir durum, haksızlığa varmakta bu işleri çok tetikliyor galiba. Şimdi bir ara, minik bir ara yapacağız. Ondan sonra tekrar geleceğiz efendim. Korkut Ulucan, Hakan Toytoklu, İnsan Hali programı devam ediyor. Diğer duyguları da gözden geçireceğiz. Ve ne yapabiliriz? Acaba olumluları arttırmak mümkün mü? Onları konuşacağız. Az sonra buradayız.

0: Türkiye'nin kalkınmasına destek olan, hayal kuran, yarını tasarlayan kim varsa bizim için değerlidir. Üreten gücüyle kadınlar, teknolojiyle sınırları aşan gençler, yarını kalkındıran girişimciler için buradayız. Yeşil dönüşümle geleceğe yön verenlerin yanındayız. Üretimi büyüterek dünyaya ulaşan gücün, ihracatçının her adımındayız. Türkiye'ye değer diyerek yeniden kalkınan bölgelerde hayatı ve ekonomiyi inşa edenlerin yolundayız. Çünkü biz kalkınma odaklı değer bankacılığı ile sadece finanse etmiyor, uluslararası kalkınma finansmanı kaynaklarımızla Türkiye'ye güç katıyoruz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Sokağın, hayatın, herkesin bir ritmi, her ritmin bir Subway'i var. Hayat seninle aksın, Subway söyle, ritim kaçmasın.

İstanbul gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Kocaeli 28, Sakarya ve Bursa 29, Balıkesir 30 derece. Ankara parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 30, en düşük sıcaklığı 18 derece. Konya 32, Kayseri 31, Nevşehir ve Sivas 28 derece. İzmir rüzgarlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Denizli ve Muğla 37, Aydın 40, Manisa 35 derece. Antalya parçalı bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 39, en düşük sıcaklığı 28 derece. Mersin 34, Adana 35, Kahramanmaraş 38, Hatay 32 derece. Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 28, en düşük sıcaklığı 23 derece. Bolu 25, Karabük 30, Rize ve Samsun 28 derece. Erzurum gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 25, en düşük sıcaklığı 11 derece. Malatya 34, Erzincan 30, Van 28, Ardahan 24 derece. Gaziantep gök gürültülü sağanak yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 36, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mardin 36, Şanlıurfa 38, Siirt 37, Diyarbakır 39 derece.

Bu sıralar nereye baksak futbol görüyoruz. Gittiği günden beri aklımızdan çıkaramıyoruz. Yollarını gözlüyoruz. Sahaya dönme vakti. Kavuşuyoruz. Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olarak tüm takımlara başarılar diliyoruz. Türk Telekom, değerli hissettirir.

0: Yapay zeka ile ilgili en çok konuşulan mevzulardan biri de her şeyi yapar, problemleri çözer, şunu bunu yapar ama duyguları taklit edemez, kontrol edemez, duyguları geliştiremez gibi. Ki neden olmasın? Geliştirir. Duygu dediğimiz şey çok yönlü, multifaktöryal dile getirilmesi ve göze alınması, irdelenmesi gereken bir şey. Nereye bağlayacağım? Duygularımızın fizyolojik sağlığımıza da etkisi fazlaca var. Yani sen öfkeyi yaşa yaşa yaşa diyoruz ama şimdi onu bastırınca da üstünden duygu çıkacak bir yer bulur. Yani bu tarla faresi gibidir. Bir tarladaki gezilen tarla faresi gibidir öfke. Öfkeyi bir yerde bastırdığında zannetme ki o delikten çıkmaya çalışacak gider. Hiç beklenmedik bir anda besisini arttırıp başka bir delikten çıkar ve başa daha çok dert olur gibi başlıyoruz konuşmaya. Hakan Toytok ve Korkut Ulucan'la beraberiz. İnsan Hali programımız devam ediyor. İkinci bölümdeyiz. Hocam, bu öfkenin ifade edilmediğinde fizyolojimiz üzerinde etkileri nasıl?
1: Şimdi öfkeyi biz tüketemezsek, gömmezden gelirsek şeye benziyoruz. Kaynayan düdüklü tencerenin o hava basınç düdüğü var ya, onu kapattığımız zaman ne olur? Kaynamaya devam ederse patlar. Eğer duygumuzu biz tüketemezsek, ifade edemezsek, o kaynayan düdüklü tencere gibi en sonunda patlatırız. Peki başka bu nasıl patlar? Tabii düdüklü tencere patlamayız ama ne yaparız? Mesela hani öfke çok hitap edemezsek, içimize atarsak, daha çok mide bağırsak problemleri değil mi hocam ortaya çıkıyor. İşte kaygı, depresif durumlarda baktığımız zaman işte kardiyovasküler kalple ilgili sorunlar ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Kronik streste kas ağrısı, işte bağışıklık sisteminin düşmesi. Bakın, baskı altındaki çocuklar, öfke ve baskı altındaki çocuklarda yapılan bir bilimsel çalışma, beyinlerindeki gri sıvılarda azalma olduğu ortaya çıkıyor. Bu beyinlerdeki gri sıvının azalması ne demek biliyor musunuz? Öğrenmelerini %30 geri

0: ciltte azalması gereken bazı salgılar çoğalıyor. Çoğalması gereken salgılar da azalıyor. Mesela hani yağ lipitleri vardır. Bu tenimizdeki bariyerdir. Yağ lipitleri. Bu azalıyor. Yağ lipitleri azaldığı zaman ne oluyor? Bariyer azaldığı için bizim burada deterjan, polen, parfüm, herhangi bir kimyasala karşı vücudumuz tepki veriyor. Son zamanlarda alerjenlere karşı. Neden bu kadar toleransımız düştü? Bariyer sistemimiz azaldı mesela streslerden dolayı. Evet. Başka bir şey mesela bu derimizde bizim az miktarda bulunması gereken histerilediğim madde var. Kaşıntı. Stres durumu, öfke durumunda kaşınırız deli gibi. Niye? Bu madde atıyor. Bakın cildimizdeki bariyer azaldı. Deli gibi kaşınma ne oluyor? Kanama. Azalttık ya bariyeri.
1: Evet.
0: Bu sefer de
1: dış dünyaya daha etkili hale
0: mikrobiyal lipitler var. Bunlar da hani vücuda deriden giren mikroplar öldürüyor. Bunlar da sayısı azaldığı için kanattık içeri girenlerden de dolayı da bu sefer ne oluyor? Zona, uçuk ne bileyim işte sedef, işte kurdeşen gibi rahatsızlıkların ortaya çıkması oluyor vücuda.
1: Direkt strese bağlı bakın, olarak.
0: Sadece cildi söylüyorum. Stresin, yoğun stresin duyguların yönetilememesinin vücutta yarattığı cildi içeri daha söylemiyoruz organlar. Hocam ne bir derya bu konuda bilgisi var. Hani sadece görünen ciltte bu kadar alerjik, herkese bakıyorum. 3 insandan bir tanesi şu an alerjik rahatsızlık var. Baktığınız zaman cilt rahatsızlıkları, zona, uçuk, sedef çoğaldı. Bunlar sebebi ne? Bakın stresin, duyguların yaratmış olduğu
1: günlük bile olabiliyor. Günlük aniden yükselen bir streste. Türk filmlerinde vardır ya saçlar beyazlar bir anda falan. Bu da bir gösterge.
0: Bu gerçek. Yani beyazlayabilir de.
1: Evet.
0: Yani bu film yani değil. Tabii o birden beyaz
1: değil. Olmaz o kadar
0: hani,
1: da.
0: Tabii hani belli bir çok kısa bir süre içerisinde saçlar dökülebilir. Ya da beyazlatar. Mesela ben beyazlatmamak için döktüm.
1: Bir anda beyazlatsın.
2: Hocam ben önce ek yapayım. Şimdi çok güzel bir noktaya geldi. Hani bölmedim inşallah.
0: Tabii hocam. Buyurun.
2: Şimdi örnek veriyorum. Allah korusun. Akciğer kanserinin birinci faktörü nedir?
1: Nedir hocam?
2: Sigaradır. Ya bu sakın insanlar şuna gelmesin. Benim dedem 95 yaşında 5 yaşında. Ya onları geçin artık. Onları çünkü yani. O zamanki dünya, o zamanki doğallık, o zamanki stresi işte bağlayacağım. Uyku durumu, o zamanki çevre artık yok. Bunu kabul etmemiz lazım. Ama genel olarak kanserin en büyük faktörü günümüzde demin de hocamın söylediği uzun süreli artık ve artık bize kanıksamış olduğumuz kronik strestir. Çünkü ne der? İmmün sistemi baskılar. Şimdi immün sistemin baskılanması bazı durumlarda güzeldir. Çünkü iltihabın verdiği aşırı reaksiyonu azaltır. Ama işte bunu yaparken de maalesef bizi birçok şeye açık tutar. Açık hale getirir. Bakterilere karşı, diğer mikroorganizmalara karşı. Şimdi yeni bir tabir geldi epigenetikle beraber hayatımıza. Mikrobiyota. Biliyorsunuz onu nedir? Hatta ne dedi şimdi? Bağırsaklar ikinci beyin mi? Bizden çok daha fazla organizma orada yaşıyor. Hatta ve hatta stresin sebebi oradaki mikroorganizmalar mı? Şimdi özellikle belli serotonin gibi belli bizler için önemli molekülleri onlar da salgılıyor. Ha, sorun şu, acaba o bizim kan beyin bariyerini şu anki bildiğimiz geçemiyor ama acaba oradan bazı sinirler ama sinir hücrelerinin görevi taşıma değil. Ha, tabii yanında götürebilir belli miktar ama acaba beyin dinamiğinde azalan bu nörotransmitterlerin sebeplerinden bir tanesi oradaki mikrobiyatanın değişmesi mi yoksa stresin oradaki mikrobiyatayı değiştirme sonucu mu diğer şeyler oluyor?
1: Yani nedensellik bunun, belli değil oradaki.
2: Nedensellik net değil ama şu biliniyor ki uzun dönemli stres vücudumuzu harap ediyor. Bu hani biz dedik ki 2 artı 2 4 olmaz ama en büyük faktörlerden bir tanesi bu. Evet ben hep şunu söylüyorum. Haklı insanlar hatta çok sevdiğim bir psikiyatrist hocam vardı. Ya diyordu ben şu iş insanlarının çoğuna hayranım diyordu. İşte hocam neden diyorum. İşte nedeni ya hiçbir hobi almadan yıllarca çalışıyorlar. Hiçbir hobi yok. Saatlerce uyku yok. Sağlık yok. Beslenme yok. Belli bir yaşa geliyorlar. Kazandıklarını bana getiriyorlar beni toparla diye. Ben onu toparlayamam o şeyle de. Niye bunu yapıyorsun? Hani hobini koy besle. Çünkü Mehmet Hocam.
1: Sağlıklı yaşa yani değil mi başta?
2: Kesinlikle Mehmet Hocam bakın kesin veya bilinlik şey artık doğa eski doğa değil. Bunu kabul etmek durumundayız.
1: Tabii.
2: Toprak eski toprak değil. Mineraller yeri gerektiği kadar bize gelmiyor. Su eskisi gibi değil. Hava eskisi kadar değil. Şimdi hepimizin patronu var iş yerinde. Bizden hep bir fazlasını istemiyor mu? Bizde öyle.

0: öğrencilerimizden hep bir fazlasını istiyoruz. Artık uyku gitti, mesajla bile taciz edilebiliyoruz. Adı tacizse, ben onu öyle algılamıyorum
1: hemen,
0: ama
1: hemen öyle
0: bir şey isteyebiliyor. Hemen bana bunu at. Allah gece kalkıyoruz yataktan onu atıyoruz filan. Evet, bir acelecilik geldi. Bakın bütün bunlar bile sıkıntı, biliyor musunuz?
1: Evet, tabii ki.
0: Bir örnek daha vereceğim. Şimdi stresi azaltan faktörlerin başında ne geliyor? Tabii ki de 10 bin tane şey söyleriz ama haz duygumuzun daha yerleşik düzende kalması. Haz. Hazı ne yapıyor bize? Dopaminerjik, serotonerjik. Aslında biz beyni hiçbir zaman şu ön plandadır diye ayırmak doğru değil. Beyin bir bütündür. Diğerinin az olması da bunun yüksek olmasının sebeplerinden bir tanesidir. Yani onun az olması bile, hani biz deriz ya işte GABA bizi şu yapar bu yapar. Halbuki onun az olduğu için biz onu olmayabiliriz. Diğerleri üzerindeki etkisi azaldığı için biz ondan dolayı sakin kaldığımızı söyleyebiliriz. Bunu hala bilmiyoruz. Hani bununla ilgili net bir sonuç yok ama şunu biliyoruz ki bizim haz mekanizmamız bazı hani istenmeyen maddeleri kullananlar, bireylerde de o mekanizma çok hızlı artıyor ama çok kötü düşüş gösteriyor. Dönüşüm çok kötü oluyor. Ama bizim egzersiz gibi, hani şimdi sizler diyorsunuz ya sosyal kalın, hani psikologlar hani uzun yaşam, mutlu olmak için iyi arkadaşlıklar kurun, hayır demeyebilin. Bütün bu duygular bizim o haz mekanizmamızı ufak ufak işliyor.
1: Evet.
0: Bunu en hızlı işleyenlerden bir tanesi de kimyasal maddeler için değil ama onlar maalesef çok kötü. Egzersiz. Egzersizi düzenli yapan insanlar görüldü ki daha mutlu. Birçok duyguları daha iyi ve duyguları çok iyi kontrol ediyorlar. Bu egzersiz, bakın çok basit bir şey. Yani bir yarım saat önce kalkıp bir ufak tempo yürüyüş, 25-30 dakikalık. Son model ayakkabı, son model eşofman giyip en son model salona gidip değil. Her yerde artık park var, her yerde bir şey var. Artık belediyeler güzel aletler koydular. Ufak böyle bir 25-30 dakikalık
1: jala güzellerini koymuştur. Koydukları
0: olsun,
1: çok
0: bir harekettir ya. Hiç yoktan iyidir.
1: Tabii
0: yani
1: canım,
0: ya
1: tabii.
0: Bulabilir. İnsan bahane üretirse
1: gelmez. Hani, yürüyüş de yapılabilir. Tabii,
0: tabii
1: ki.
0: Her zaman her yerde.
1: %100 katılıyorum. Ve Türkiye'nin her yerinde o işte güzel parklar, ya millet bahçeleri, yürüyüş parkurları, havuz kenarlarındaki şeyler, bunlar hep boş. Yani ne yazık ki boş yani. Hep boş. Genelde boş yani. O alışkanlığımız pek oluşmuyor.
2: Boş demeyelim de olması gerekenler yok.
1: Olması gereken başka şeyler oluyor. Evet, doğru. Şimdi hocam bir şey, şu az önce söylediğiniz hikayeden, belki Korkut Hoca'nın da ifade ettiği şey. Şimdi biz haytaları ya da biraz daha böyle serseri tırnak içinde öğrencileri sınıfın en arkasında oturuyorlar. Ve bir arada oturuyorlar. Şimdi bunlar bir aktivasyona yakın, bir şiddete ve saldırganlığa yakın bir halde pozisyon alıyorlar. Aralarındaki diyalog genelde böyle fanatizm üzerine diyaloglar. Bir küçük bir olay olsa okulun kapısında dövüşmeye çıkıyorlar. Ve birbirlerinin delikanlılık, erkeklik kodları üzerinden motive ediyorlar ya da coşturuyorlar. Şimdi o zaman bir yandan da bunu yaptığın zaman bilişsel becerilerine de düşme oluyor diyorsunuz. Yani çocuk biraz böyle bir o erkeklik, serserilik, bu testosterondan aldığı kimlikle geriye gittiğinde sınıfın arkasına, burada bir grubun içine girdiğinde, bu desteklendiğinde, bu bir sarmala dönüp bozuluyor galiba, değil mi? Nasıl görüyorsunuz bunu, bu şimdi, arkadaşlık grupları? Hani dedik ya, iyi olmak için iyi arkadaş grubumuz olsun ama iyi arkadaş grubu da yani iyi olsun şimdi, yani.
2: Sayın Bakanım, Ziya Selçuk döneminde Türkiye'de bir çalışma yapıldı. Bir hocam yaptırmıştı, Mustafa Sarı'ya yaptırmıştı. 7 bölgede lisedeki çocukların davranış profillerini çıkarttırma ile ilgili.
1: Harika.
2: Lisedeki çocuklara şu çıkmıştı, sorunuza binaen olsun bu. En arkada kim oturuyor liselerde? Erkekler. Önde oturanlar kim?
0: Genelde
2: kızlar. Mesela çanta getiren kızlar, erkekler çanta değil defter bir tarafına şöyle koyuyorlar.
1: 97 yılından ajanda gelir falan.
2: Onun gibi böyle hani getiriyor. Mesela not tutmak inekli, kitap getirmek inekli
1: olarak. 163 gün geçiyor, çekiyor falan hala.
2: Çok ilginç bir şey. Bir de bir grup var. O grup kim? Önde de oturuyor, kızlarla da oturuyor, arkada da oturuyor. Her yerde oturabilen bir erkek kitlesi var. Kim çıkmış onlar biliyor musunuz? Okul takımındaki sporcular.
1: Daha sosyalleşme
0: paylaşım
1: şey
0: yapar.
1: Her yere
2: kendini ifade edebilen, kendini ne olduğunu bilen, kimseye açıklama ihtiyacı hissetmeyen önde kızın yanında da oturabiliyor. Ortada erkek arkadaşlar oturabiliyor. En arkaya gidip arkadaşlarla kaynatabiliyor. Ama bu yeterli düşük olanlar sadece arkada oturabiliyor. Ve diğerlerinin kopya davranışlarını yapıyor. İnsanlar çok sevdiğim bir laftır. Sürü halinde çıldığı teke teke akıllanır. Baktığınız zaman. O sürüye daha

0: Hayır oluyor. Eşin Süve'ye uyma davranışı biliyorsunuz zaten.
1: Evet.
0: Psikolojik meşhur. Evet. Süve'ye uyuyor. Yanlış doğru birbirine karışıyor. O da alınan kararlar. Ki biliyorsunuz insanlar grup içerisinde davranmaya başladıkları zaman rasyonelliklere değil duygusal hak ederler. Duygularda yönetilen manipülasyona açık yapılarda yönetmeyi bilmediğin duygularla gezersen zaten pim çekilmiş bomba gibi olursun.
1: Yani burada şiddetin zaman öğrenilmesi ya da saldırganlığın öğrenilmesi bazen çok masum gruplar içerisinde de dönebiliyor.
0: Tabii tabii.
1: Oluşabiliyor. Şimdi, yani burada da bir kültür oluşuyor galiba işte, bir şekilde.
0: Oluşuyor. İşte bu kültürden de olumsuzluktan çocuğu korumak için ne yapacağız? Orada çok önemli bir anahtar verdim. Ki, ne dedim ben? Okul takımındaki çocuklar ki özgüveni yüksek oluyor bunların. Umursamıyorlar. Peki hocam çok güzel bir şey söyledi. Spor yapmak. Spor yapmanın en büyük vücuttaki hormonal katkısı endorfin ve serotonin atmasıdır. Değil mi hocam?
2: Etkilerinden tabii.
0: Endorfin ve serotonin. Ki endorfin çok güçlü bir şeydir. İnsan için çok önemlidir. Hani dışarıdan alırsa kafa yapıyor ya. Morfin.
1: Evet.
0: Vücut üretisi endorfin. Çok etkili bir şey. Bizi evet. mutlu kılmamız anlamında baktığımız zaman. Peki bunların eksik olmasında ne oluyor? Mesela serotonin eksik olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Endişeli ve kaygılı depresif oluyorsunuz. Endorfin eksik olduğu ne oluyor biliyor musunuz? Bu sefer de öfkeli. Öfkeli, sinirli, şiddetli bir insana dönüşüyorsunuz. Peki spor yapmak, yürüyüş yapmak, ağaca tırmanmak, sabahleyin bir güneşin doğuşunu izlemek, doğada yürüyüş yapmak şöyle bir, doğada vakit geçirmek endorfin ve serotonin arttırıyor.
1: Evet.
0: Bak bunlar bir enstrüman çalmak. Ki bir enstrüman çalmak muazzam güçlü bir şey. Şarkı söylemek, dans etmek. Bakın anne babayla beraber yapılması gereken şeyler de olabilir bunlar. Çok güzel. Şarkı değil mi? Oyunlar oynatmak, oyun uydurmak.
1: Evet.
0: Ve çocuklarımıza oyun oynatmamalıyız. Onlarla oyun oynamalıyız mesela. Onlarla oyun oynamak. Baktığınız zaman işte bağ kurmak.
1: Evet.
0: Bağ kurmak, bak bakın. Programın başında bir şeyden bahsetmiştim. Ne demiştim? Amerika'daki o şiddetten bahsetmiştim.
1: Evet.
0: Yapılan bir araştırmadan gene o bilgi de vereyim. Okulda en az bir öğretmenle bağ kuran çocuk şiddetten uzak duruyor, biliyor musunuz? En az bir öğretmenle bağ kuran.
1: Evet.
0: Maraş'taki olayla ilgili ben bu konuyu sordum. Maraş'ta bu olay yapan çocuk bağ kurmuş mudur diye. Sadece bir öğretmenle sadece selamlaşıyormuş. Hiç bağ kurduğu öğretmen yok. Baktığınızda.
1: Kendi içi, artık içe kapanık.
0: İçe kapanık, kendini yalnızlaştırmış. Tamamen efendime söyleyeyim psikolojide bir kavram var ya, enhedonist miydi diyordunuz hocam?
1: Keyif hayattan keyif alamayan.
0: Tamamen artık duygularını reddetme. Enhedonist durumuna geçiyor çocuk evet. baktığı zaman. Bakın bir öğretmenle bağ kurmuş olması gölgede kalmadığını, görünebildiğini ortaya çıkartıyor. Bir öğretmenle bağ kurmak çocuğun olumsuz ve davranışlarının azalması, akademik başarılmasının yükselmesinde 170'in üzerinde etki yaratıyor.
1: Kendini ifade etmeyi bir şekilde.
0: Bu kadar basit. Bağ
1: başarabiliyor
0: kurmak.
1: Burada.
0: Peki çocuk bakalım anne babayla bağ kuruyor mu? Anne çocuğuyla sorsam bağ kuruyordu. Görüyoruz. Bana da geliyorlar. Seansa geliyorlar bazı anne babalar. Ben çocuğumla hocam her şeyi yapıyorum. Ne yapıyor? Anlat diyor. Projesiyle ilgileniyor. Akademik başarısıyla ilgileniyor. Sınavlarla ilgileniyor. İşte netleriyle ilgileniyor. En iyi kıyafetleriyle ilgileniyor. Yemeğiyle ilgileniyor. Kimlerle görüşeceğine ilgileniyor.
1: Ama bir şut çekmiyorlar potaya beraber.
0: Abi tamam da. İlgilenmek. Duygular nerede burada? Bu çocuğun duyguları nerede? Duygularla kim ilgileniyor?
1: Evet.
0: Görünüyor mu? Daha baskıcı ailede ilgilenmek yerine diyor ki kontrol onlarda helikopter aile.
1: Yeterince zaman ayırıyorum diyor.
0: Ne diyor da? Çocuğun ne olacağına, kimle görüşeceğine, ne yapacağına, her şeye kim karar veriyor? Aile. Bak iki tarafta da reddedildi çocuk duyguları. Benliği. Reddedilen çocuk ne olur? Bağ kuramaz ki. Bağ kuramaz çocuk. Hemen onaya girer. Yalnızlaşır. Duygularını reddeder, kapatır. Utenceye gibi duygular bir yerde patlar. Ya okulda gider olay yapar, ya gider mahallede olay yapar, ya evde gider olay yapar. Bir yerde bu olay yapacak. Bu enerji patlayacak bir gün bir yerde.
1: Evet.
0: Baktığınız zaman. İşte hani bunu geliştirmek için işte bunların farkındalığıyla öğretmenlerimiz de varmalı. Çocuklarla bağ kurmayı öğrenmeliyiz. Anne baba farkına varmalı. Gerçek ilişki, bağ kurmayı, sevgi, ilgi, ilişki geliştirmeyi öğrenmeliyiz onlarla. O zaman bağ kurduğun zaman merhamet, empati duygusu gelişiyor. Empati ve merhametin geliştiği ya da hoşgörü kendiliğinden gelişiyor zaten. Hoşgörü
1: evet.
0: oluyor.
1: Bizim baktığınız anneler zaman. Yine iyidir bu konuda aslına bakarsanız. Yani şey olarak bağ kurma açısından son derece verici olabiliyor bizim annelerimiz. Ama belki de
0: işte,
1: sorumluluklar çok artıyor.
0: Şey çocuk sayısı. Gibi devreye daha çok hocam. Hani o bağ kurmada özellikle okullardaki o tırnak içerisinde söylüyorum hani programımızın başlangıcında hayvan demiştik ya, seyircilerimiz yanlış anlamadı.

0: Anlamasın. Okula da çok ciddi bir hayvani rekabet var akademik olarak.
1: Evet, akademik olarak.
0: Anneler de bu rekabetin içerisine girip çocuklarına o ne yaptı, bu ne yaptı, onu net yaptı.
1: Yarış atı yaptı gibi davranma hikayesi.
0: Otomatikman buna gidiyor. Bu bir ilgi değil. Bu bir ilgi değil.
1: Evet.
0: İlgi farklı bir
1: bazı
0: şey.
1: Anneler,
0: bunu ilgi demeyelim. Bu ne biliyor musunuz? Bu takip. Bu evet. Takip. Takipçilik evet. Demek bağ kurduğun anlamına gelmiyor. Bağ kurmak için onun duygusunu, onun duygusunun altında yatan nedeni, onu duygulandıran şeyleri, duygu yolculuğunu anlamak, duygularını tanıtmak, ne olursa olsun koşulsuz yanında durduğunu, sevgisini, ilgisini, ilişkisini göstermektir bağ kurma. Yani netleri ne olursa olsun, başarılı olması o önemli değil. Yani bunun üzerine kurgulaması lazım. Biz biraz sanki buralar ihmal ettik, öğretimi çok öne çıkardık okullarda. Sanki eğitimi de bu anlamda biraz ihmal ettik. Bakın Japonya şu an bunu ona geçti. Avrupa'da da Finlandiya zaten bunu yapıyordu, geliştirdi. İlk 1,5 yıl çocuklara ne sayı öğretiliyor artık, ne sembol öğretiliyor. Birlikte yaşama, bir oyun kurma, işbirliği, dayanışma, yardımlaşma, toplum bilinci, toplum kuralları. Pazara gittik, hadi pazarda ne yapacağız? Yaşlılar yardım etme. Bir miktar parayla, hadi bununla bir şeyler alalım, pazar çevirme. Öğretiliyor.
1: Tabii.
0: Bakın dünyada çok en cool. Erken okumaya geçiren millet Türkiye, biliyor musunuz?
1: Doğru.
0: Eylül ayında ayrı çocukları, Kasım ayında okumaya geçiyoruz. En az okuyan çocukları Türkiye.
1: Yani tabii ki çocuklar böyle okuduğu zaman hiçbir davranışsal becerisinden sonra değil mi? Okuduktan sonra da kurdele takılıyor.
2: Doğru.
1: Sizin az önce söylediğiniz doğru. Şeylerin arkasından takılan kurdeleler belki yaşamsal olarak daha değerli.
0: O kurdeleyi alamayan veli, geç alan veli krize giriyor.
1: Giriyor tabii. Doğru. Öğrenci de giriyor.
0: Ve öğretmene sataşıyor. Diyor ki hocam benim çocukla kaydınız da bak yemeden kesildi.
1: Evet.
0: Niye kurdele takmıyorsunuz? Takın hocam, ben halledeceğim diyor. Bakın çocuğun eksikliğini görmek yerine...
1: Sonra en son evde kendi takıp okula gönderiyor.
0: Yani,
1: okulda takılan kurdeleler.
0: Hocam Siirt'te bir şey var. Aklıma geldi, biraz gülelim de. Siirt'te otel yapıyor bir tanesi. Hocam 5 yıldız takmış oteline. Herhangi bir butik otel, gelmişler turizm bakanı geldi. 5 yıldızı kim verdi buna? Sökün demiş, bu olmaz. Adam demiş, lo demiş, otel benim otel. 5 dakika yet abi size ne demiş. Bu standardı çözemediği için bizim evde de anne baba 2 de takmış kurdele, 3 de takmış deftere yıldız da koymuş.
1: Şurada diyor, sıkıntı.
0: Öğretmen vermezse annem var diyor. Başarısızlığıyla yüzleşmek yerine hep hataları kamufle eden bir anne baba.
1: Evet evet, kesinlikle. Şimdi bir de böyle seçilmiş çocuklar var. Şimdi konu biraz da oralardan gidelim. Şimdi bunların çok mu antrenman yapıyorlar, çok mu ellerindeki bir yeteneği değerlendiriyor, yoksa doğuştan getirdikleri zaten bir yıldız olma potansiyeli mi var? Şimdi Arda Güler herhalde 1/100 milyondur. Çünkü futbolda Türkiye'de her çocuk dener yani. Biz de oynamışızdır belki bir dönem, olmadı. Yani onun oldu. Real Madrid'de oynuyor. Ve çok sakin, çok cool, çok iyi, çok cana yakın. Ama öyle bir haksızlık deneyimi yaşadı ki Bayern Münih maçında kırmızı kartı gördü, gitti. Hakemin üzerine yürüdü. Belki de yaşı ve özgüveniyle alakalı bir tavır da olabilir, bilmiyorum. Ama bu becerisi var. Şimdi Mete Gazoz'un bizim bu olimpiyat şampiyonu okçumuz. Güreş'e yönlendirilebilirdi belki. Arda Güler Okay'a yönlendirilebilirdi. Evet. Mete futbola yönlendirilebilirdi. Nasıl bakıyorsun? Yani bu Arda Güler'in biyolojik bütünlüğü olmasa yine öyle bir futbolcu olabilir miydi hocam sence? Yoksa Mete Gazoz'dan çok iyi eğitimle her türlü olimpiyat şampiyonu çıkar mıydı? Bu arada bir tane altın madalyamız yok son olimpiyatlarda.
2: Evet. Yani aslında gerçekten sporun bütünlüğüne baktığımız zaman, sadece futbol odaklı olmadığımız zaman, gerçekten hani bence daha alacak yolumuz var. Ben çok hani hepsinin, Allah bin kez razı olsun, gidiyorlar, uğraşıyorlar, çalışıyorlar. Ama gene söyleyeyim, son 10 yılda buraya yapılan yatırım ve ilgi biraz daha arttı. Şimdi hani doğruya doğru. Bunu ben şey anlamda söylemiyorum.
1: Gen
2: hani,
1: çalışmaları, genetik çalışmalara
2: şimdi hem şeyler, o ha? Hem de total sporcuya olan yaklaşım, şimdi sporda kazanılan başarıların aslında o kadar da rastlantısal olmadığını artık öğrendik.
1: Evet,
2: yani
1: güzel.
2: Bir sistem oturtabilirsek, yani gerçekten bu kadar heterojen bir toplumda, genetik olarak da biz heterojen bir topluma sahibiz. Yani her branşta bizler aslında tepeye oynayabilecek potansiyel var. Yeter ki onu erken yaşta belirleyip egolardan, bireysel farklılıkları ön plana çıkarmadan benim dediğim olacakları bir yana bırakıp daha böyle ölçülebilir metodolojileri daha erişebilir yapabilirsek, örnek veriyorum, şimdi siz mesela vücut yapınıza baktığımda mesela iyi bir kürekçi ama boyunuz bir tık daha uzun, belki işte belli şeye yönlendirilebilirsiniz. O konuda hocalarımız gerçekten çok ehliyetli, çok başarılı.
1: Tabii, tabii,
2: anatomik
1: kesinlikle.
2: Yapılara bakıp, ama şimdi bazı şeyleri yeni yeni anlar olduk. Neden? Şimdi bir kere sporcu bir biyolojik bir varlık, insan. Ki bunun artık altında yatan bütünlüğü biz yeni yeni anladık. Eskiden spor psikoloğu bu kadar önemli değildi. Artık var. Şimdi Arda muhtemelen çok büyük destek alıyor. Sadece Arda değil. O
1: olabilir.
2: Mertebeye gelmiş birçok sporcu. Çünkü çok zor. Çünkü şimdi düşünebiliyor musunuz? Ben Arda'yım. Maça çıktığım an biliyorum ki orada 100 bin seyirci varsa 60 bini beni boşta bile takip ediyor. Şimdi bunu bile düşünse çocuk. Orada yaptığı harekete bakacak. Burnunu kaşıyacak. Kafasını kaşıyacak. Düşecek. Her şeyine dikkat edecek. Çok büyük bir stres. Çok zor bir durum.
1: Evet.
2: Beklenti çok yüksek. Verilen baskı. Paralar çok yüksek. Baskı çok yüksek. Ve o da onun altında yapabilecek, bakalım altyapıya sahip mi? Hani acaba bu kadar, şimdi ben şöyle söyleyeyim, benzer hani belli web portallarında takip ettiğimiz yayın organları var. Bir tanesinin her gün inanın bir penceresi Arda Güler.
1: Tabii,
2: ya
1: muhakkak.
2: Konu yok.
1: Tabii.
2: Ortam
1: İlgi
2: yok.
1: Çeken konu o.
2: Gene şey
1: ya, da
2: ya,
1: Kenan Yıldız.
2: Ben olsam evet sıkılırım ya.
1: Tabii,
2: ya konu yok. Hadi dün beni haber yaptın.
1: Hı hı.
2: Akşam ne yapmış olabilirim ki? Çocuk zaten evine gidiyor. Takip ediyoruz tanıdıklardan. Yatıyor, sabah antrenmana geliyor.
1: İşte Arda patatesini bitirmedi falan,
2: evet,
1: flash.
2: Yani, şimdi onu da yani şöyle hani tamam onlara...
1: Ayranını tam içmedi burada.
2: Evet, yani şimdi bu çok büyük bir, aslında bu sistemsizlik dediğim olay bu. Yani bunu işin uzmanında bıraktığı zaman işte diyecek ki Mehmet Hoca, yani biz Arda'ya nasıl bir program uygulayabilelim? Şimdi biz onun biyolojisini bilmeden, yediğini içtiğini bilmeden, mutlaka çok başarılı diyetisyenleri vardır. Çok iyi hekimlerimiz onu kontrol ediyordur. Şeyim yok ama onun altyapısını, belki tabii genetik yapıya göre de belli şeyler yapılmıştır. Hı-hı. Hani ben hatta bir tanıdıkla haber yolladım.
1: Hayır, siz kendiniz yapıyorsunuz zaten bunları. Ben, çok onu dile getirmiyorsunuz
2: Arda'ya
1: yani.
2: Daha parladığı zaman hani bir tanıdığına, bir spor insanına haber yollamıştım. Hani böyle bir şeyde destek olabiliriz diye. Yani onun bazı takım arkadaşlarını yapmıştık. Hatta bir tanesinin oralar şimdi isim, gerçi isim verebilirsin de her şey ama hani işte Arda, Göztepe'deki Arda mesela, onu ona göre ben ayakla yazı yazmalardan tutun beslenme programı onlara göre ayarladım daha o zaman.
1: Ne ayakla maçta, yazı yazmalar mı?
2: Tabii tabii, daha genç yaşta ayağıyla o minör kaslarının hani tabii
1: ince koordinasyon becerilerini geliştirmek
2: tabii
1: için
2: çünkü
1: çok
2: o aslında şimdi sağ bek evrildi ama o dönemde Fenerbahçe'de işte Ufak Arda ile oynarken sağ açık veya çok seri bir çocuk, çok kuvvetli. İşte ona belli dokunuşlar yapmamız lazımdı. Evet. Elimizden geldiğince yapmaya çalıştık. Yani bakın bunlar önemli. Orada bunu ben söylemiyorum hocam. Bunu bilim söylüyor. Ben sadece
1: ama
2: onu
1: farklı branşlardaki kişilerle de bireysel çalışmalar yaptınız. Olimpiyatlarda dereceler de aldınız.
2: En son şeyde 5 sporcumuz birebir de olimpiyat yarışmıştı. Hı-hı. Hatta birçoğunu da yakından takip ettik. Ama evet, maalesef en güvendiğimiz iki sporcu sadece puan kaybetmemek için, yarışmak için gitti. Yoksa bir puan kaybına uğruyorlardı. Sakatlardı mesela. Onlardan biri %1 milyon. Bakın
1: madalyayı alırdı yani.
2: %1 milyon ama çocuğun çok büyük bir ameliyat ve gitmesi bile büyük bir riskti. Onu kendinde aldı. Ama inşallah yaşı daha bir olimpiyatlar görebilir. Çünkü sporu efor gerektiren bir spor. Hani vücudu da kuvvetli. Ama kıymetli hocam, evet, bunlar yapılabilir. Bunları yapacak bizde gerekli altyapı, gerekli bilgi birikim, gerekli çevre, gerekli her türlü şey var. Şimdi bunu niye yapmıyoruz? Bu sorgulanmalı.
1: Ama bizde mesela başka metagazoz varsa bunu bulmanın yolu belli gen testlerini yapmaktan geçer mi? Aslında onu merak ediyorum.
2: O da bir faktör. Tek başına ona bağlamak doğru olmaz.
1: Peki ama hiç uygun olmayan biri çok antrenman yaparak da mesela
2: başarılı
1: okçulukta
2: olur.
1: Başarılı
2: i̇şte
1: olabilir mi yani? Mesela eskrimde mesela. Bunlar işte, çok özel sporlar,
2: tabii
1: branşlar.
2: Tabii ki de. Şimdi örnek veriyorum. Şimdi okçulukta ben mesela kendisine de federasyona da gittim. Ya kas hafızası ile ilgili ve bilardo federasyonuna da gittim. Gerekli cevabı alamadım ama ben bu sporcularda kas hafızası ile ilgili belli biyolojik ve genetik mark kırları sizin desteğinizle ölçmek istiyorum ki yenilerini yetiştirmekte bize bir kılavuz olsun.
1: Tabii ki,
2: çok başarılıyız o
1: en
2: sporcularda. Hatta şöyle söyleyeyim, isim verebilirim herhalde. Tabii. Ben kaç, hatta bir yıla yakın Semih Saygıner'in peşinden koştum.
1: Hocam dünyada Semih Saygıner'den daha iyi bilardocu o oldu. Şimdi senin elinde bu var yani. Böyle büyük isim var.
2: Ben onu niye istedim? Bir harita olsun. biz aslında Semih Saygıner'i Türkiye Cumhuriyeti çok iyi kullanmalı. Çok başarılı. Evet. Zekası, hareketleri yani tam aslında olması gereken.
1: O zekayı başka alanlarda da güzel gösteriyor şu anda. Konuşmalar yapıyor. Çok iyi konuşmacı oldu sahne insan oldu.
2: Kesinlikle çok disiplinli bir insan. Evet, hani vücudundaki değişim bile o yaşta kimse altına giremez. Yani kendi anlatıyor. Ben diyor hani kahve çırağı, kahvede çalışan işte yardımcı olarak İngilizce kursu isteyen ilk insanımdır belki dünyada. Yani kızmıştır patronu. Evet. Oralardan şimdi insanın içinde olmalı. Evet, evet çok çalışmak çok önemli ama mantıklı. Tabii. Şimdi bir çok başarılı bir güreşçimiz vardı. Bir gün onunla karşılaştım. Hatta havaalanında bir gittim yanına. Şimdi isim vermeyeceğim. Ya elini omzuma attım. Merhaba abi ya. Elim omzu ya. Böyle bir omuz anatomik imkansız. Yani rakip onu kavrayamaz biri. Islanınca.
1: Bu var yani onda hazır.
2: İşte biraz anlattım filan. Ya dedi ben çok çalıştığım için sakatlandım. Bak dedim Güzel abim dedim. Evet çok çalışmak önemlidir ama sen tahminimce programsız çalıştığın için sakatlandın. Hani çok çalışmaktan sakatlandın. Uygun çalışma olacak.
1: Tabii.
2: Yani işte bilim bunları söylüyor. İşte bu genetik testler, biyokimyasal, fizyolojik testler bunu veriyor. Hı. Biz belirleyici değiliz. Biz yardımcıyız.
1: Hı hı. Peki şimdi şuradan, şimdi çok güzel söylüyorsun. Yani hocam bu senin genel mütevaziliğinle de alakalı. Sen kişisel mütevaziliğini biraz alanın içinde kullanıyorsun. Evet. Ben çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani o sizin yaptığınız müdahalelerin, çünkü beraber çalışmalarımız da oldu.
2: Evet,
1: oradaki
2: onu...
1: kullandığınız dildeki mütevaziliği de bildiğim için ama çok önemli. Yani sporun içine bilimi tam teşekküllü katmazsak evet çalışmak, bu biyolojik genetik özelliklerin baştan tespit edilmesi, bunun üzerine yatırımlar yapmak hepsi bir bütün olarak haklısınız ama buradaki ihmal ettiğimiz taraf genelde bilim olabiliyor.
2: Şimdi, hemen bir araya gireyim mi? Tabii ki. Çok ilginç bir örnek. Şimdi beraber çalıştığımız bir sporcu arkadaşla da bir gün maçı var. O zaman bir alt ligde oynuyor. Hı hı. Dakika 89 ve penaltı çaldı. 1-0 gerideler. Hı hı. Bunu belki daha önce verdim ama. Şimdi arkadaş penaltı noktasına koydu ama top durmuyor. Şimdi ben de onun belli genetik özelliklerine göre didişmemesine göre hep söylüyorum. Topla başladı oynamaya. Hmm. Tamam da çok enteresan. Sağ olsun eşim bir ikram getirdi yanıma. Bak dedim penaltı kaçacak şimdi dedim. Hmm. Bakın aynen. Dedi ki tabi dedi banttan hani ikinci izliyor. Vallahi dedim bak canlı yazıyor. Gerçek. Kaçırdı hocam.
1: Aa.
2: Hemen mesaj attım. Soyunma odası ya hocam çok özür ama dedik ona mesela çünkü o şey o didişmeyi gerektirmeyecek
1: topu
2: bir yapı gerektirir.
1: Topu koy vur yani
2: evet,
1: artık değil mi? Onunla uğraşma yani.
2: Uğraştı, dikkati gitti ve orada işte belki stresi ve siniri arttı ve onda ya her zaman yaptığı şey yapamadı. İstediği noktaya vurdu bu arada. Onunla çalışmıştık bu noktaya atacaksın topu diye. Ama biraz fazla gidince işte o koordinasyonu.
1: İşte tam şeye çıkıyor. Benzettim. Bugün video izledim. Kişi artık diyor ki artık yogaya başlıyorum. Huzurlu bir hayatım olacak. Yoga matını tam böyle sarmış. Açıyor, çıkıyor, arka taraf katlanıyor. Dönüyor bu taraf katlanıyor. En sonunda alıp tam didişmek işte.
2: Evet.
1: Benzer bir şey.
2: Evet.
1: Şimdi hocam teknoloji, bilim tabii ki buradaki konuşmada tam profesyonel olması gereken bir işte. Bu arada bütün federasyonlarımıza da selam olsun. Tabii ki altın madalyayı inşallah bu sene olimpiyatlarda bir sonraki olimpiyatlarda çıkaramayız ama altın madalya çıkarılmadığında da hesap sorulacak kişiler federasyonlar, federasyon başkanları yönetimleridir. Bunun da ötesi yok. Pek onları unutuyoruz. Bilmiyorum, fark etmiyoruz maalesef. Ama tek altın madalya almak ülke için tabii ki kabul edilir bir şey değil. İnşallah bu sefer öyle olmaz. Şimdi hocam bilim ve teknoloji siz yapay zekada çok haşır neşirsiniz. Sizin izlediğim bir etkinliğinizde yapay zeka ile müzikler yaptınız ki bu 2 yıl önceydi. Şimdi çok yapılıyordu. O zaman bir programları anlattınız ve inanılmaz bir müzik yaptınız. Yani hakikaten çok daha iyi bir şey çıktı ortaya. Beni de çok şaşırtmıştı. Şimdi peki mesela yapay zeka burada mesela çocukların sporcu olma coşkusunu, sanatçının sanat yapma coşkusunu ya da içimizdeki o hani böyle saldırganlığı, şiddeti yönlendirdiğimiz alanları ele geçirecek mi? Ya da o tepkimiz azalacak mı? Nasıl düşünüyorsunuz?
0: Şimdi şunu söyleyeyim. Yapay zeka bir asistan. Bir ajan değil. Nerede kullanacağımızı biliyorsak bunu biz asistanı. Çok da etkin ve hızlı bir asistan. Yani yapay zeka ile o müzik yaptığımız zaman hatırlayalım. Aynı anda söz yazdık.
1: Evet.
0: Aynı anda 2-3 tarz belirledik ve 3-4 tane de müzik yaparaktan o da eğlendik değil mi? AES yaptık, pop yaptık, rap yaptık, değişik formlar yaptık. Bunların hepsini yapmamız 15 dakika sürdü.
1: Ne istersek yapabiliriz.
0: Şimdi sadece 15 dakikada normalde hangi asistanla biz 4 tane farklı makamda sözleri sıfırdan yazarak şarkı yapabiliriz?
1: Anca bir şarkıyı çalıp şakır şukur oynayabiliriz abi.
0: Bir tanesi belki yapacağız. Şimdi o zaman bu baktığımız zaman yapay zeka bu şarkıcılarına geçmeyecek. Ben ona ne komut gelsem onu yapabiliyor. Peki ben ne yapacağım? Beni hızlandırdı. Şimdi evet, hocam evet, haz evet, çağı dedi ya. Ben onu biraz daha yani eklemek istiyorum. Hız çağı bir de bu çağ. Haz önemli.
2: Orası zaten.
0: Hız çağı. Peki hızlanmak, evet. Biz

0: Bunları da becermeliyiz ama bazı konuda hızlı aksiyon almak için de bu asistanları iyi kullanıyor olmamız lazım. Doğru. Yapay zeka yaratıcı değil. Yaratıcı zeka kopyalayıcı. Yani yapay zeka ne yapıyor? Ben ona diyorum ki şu kelimelerden en çok eğlenceli, şuna dikkat edecek bana diyorum bir tane şarkı sözü yazıyor. Bakıyorum. Burası hoşuma gitmedi. Burası daha Türkiye'deki, dünyadaki en çok kabul edilen çocuk şarkısının ritmine göre sound'unu değiştir diyor. Onu değiştiriyor. Bana çocukların en çok seveceği sound yap desem bak bu yaratıcılık. Ama dünyada en çok dinlenen sound'u bul desem onu bana 10 saniyede buluyor. En çok dinlenen sound'u. O sound'a bunu yerleştirebiliyor. Ama yeni bir sound yap dünyada en çok o dinlensin desem yapamaz.
1: Yani artık yani ama şimdi
0: yani
1: insanın ama çalışma yöntemi şey de bu değil mi biraz? Yani o da çalışmak neden şey buna benziyor biraz. İşte, her insan da yaratıcı değil yani.
0: İşte, ama her insan yaratıcı değil ama her insan içinde yaratıcılık var.
1: Nasıl görüyorsun bu arada hakikaten? Yani çalışan çok çalışkan çocukla yaratıcı olan çocuk mesela bu da ciddi bir ayrımdır.
0: Bakın çocuk doğdu, şöyle anlatayım ben çok hızlı zaten. Çocuk diyelim ki mesela 10 bin puanla doğar. Hepsi de yaratıcı. Yaratıcı olmayan çocuk yoktur. Anne, baba, ebeveyn ve eğitim sonunda bu çocukların yaratıcılıkları 10 bin puandan tek yaşam skorlarda 10 binden atıyorum 800'e düşüyor. 2000'e düşüyor. Kiminde 10 binden 8000'de kalıyor. 8000'de
1: ama başta maksimum var yani.
0: Herkes 10 binde doğuyor. 10 binde doğuyor. Ama doğduğun ev kaderin oluyor. Maruz kaldığın şeyin de senin kaderin devamı oluyor. Orada eğer baskıcı, kontrollü olan bir evse, mesela İsmail Aydın Hoca doğduğu zaman dedesinin ve babasının evinde Trabzon'da olan o beyin cerrahımız 6-7 bin kitapla 10 bin kitapla eve doğuyor. Dede 3 dil biliyor. Baba 2 dil biliyor. Gezmiş her şekilde. Her şekilde evde her şey hazır. Ne çıkıyor? Beyin cerrahı çıkıyor. Beethoven'du galiba. Mozart da olabilir. Tam karıştırdım emin değilim. Doğduğu zaman annesinin evinde annesi piyano çalan bir olmasa olabilir mi deseydin? Ne Beethoven'la doğuyor?
1: Tabii ama
0: evlendi,
1: canım, tabii
0: evlendi. Ne Adal'a doğuyor?
1: İşte fazla sayı örneği.
0: Değil mi hocam? Tabii ne Adal'a doğuyor? Topa değmediği için, doğru temas edemediği için bitiyor. Tabii. Bugün bir halı saha maçına gidiyorsun. Bakıyorum çok topla dans ediyor resmen. O kadar yeteneği var. Ama doğru kim eller boşlamış, buluşmadığı için gidiyor, yok oluyor. Doğru. Şimdi yaratıcılık var. Biz yaratıcılık olan, yüksek olan çocukları seçen bir seçici eğitim sistemine sahip değiliz. Amerika'nın eğitim sistemi mesela, Amerika yapan her yıl bulduğu 10 bin çocuktur. Sistemden çekiyor onu alıyor üst kademelere, sonra devletin stratejik yerlerine getiriyor. Amerika yapan onlar. Amerika'nın eğitim sistemi sadece seçme eğitim sistemidir. Seçen alır. Bizde en zeki çocuklar en normal çocuklarla, daha düşük çocuklarla aynı sınıfta kalıyor. Doğru mu? Aynı sınıftalar.
1: Yani.
0: Ne var? Bilimsel merkezlerimiz yani, var bir miktar. Haftada bir gün, iki gün oraya gidiyorlar. Odası X, çok girmeyeceğim detayına. Odası olan sola IQ'ya da yazdı çünkü. Yaratıcılığı ölçmüyor. IQ ölçüyor. IQ yaratıcılığa doğrudan bir ilişkisi yok. Bu arada onu söyleyeyim. Artık hani kullanılan bir test biçimi değil IQ testi. Artık bugün dünyanın en büyük CEO'ları artık EQ testleriyle alıyorlar. Bugün Elon Musk'ın şirketini alırken mühendise sorduğu soru, hayatta karşılaştığın en büyük problem neydi? Bunu nasıl çözdün?
1: Elon Musk'ın kendisinin EQ'su da yalnız bayağı sorgulanacak bir durum.
0: Yani sorduğu soru bu. Ben neyi ölçüyorum? IQ değil bakın. Duygusal zekası.
1: Anlıyorum.
0: Duygusal zekası.
1: Belki ölçüyor. Problem çözüm becerisi sosyal ortamdan daha yüksek oluyor böylece.
0: Ona bakıyor şimdi. Baktığımız zaman bizim bu seçici olan bir eğitim sisteminde yaratıcılıkları besleyecek tırnak içerisinde söylüyorum. Hafız yani ezberci mantıktan çıkaracak. Yaratıcı, modern, çocukların dersinin dışında ev ödevi altında kitaplarla ödev verilmeyen, araştırma, sorgulama, işbirliği gerektiren, çalışmalar yaptıran, yaratıcılıklarını bulup sınıfta bu platformlarda etkinliklerle, yapıtlarla açan, bunu projelerle değişik yerlere sunma platformu açabileceğimiz eğitim ortamlarına ihtiyacımız var. Anne babaların da erken yaşta bunu geliştirmek için yapmaları gereken şey ne? Bakın bir kez daha söylüyorum. 2 yaşından itibaren çocuklar mutlaka bir enstrüman çalmayı, bir spor yapmayı, herhangi bir spor, jimnastikle başlasın. Her jimnastik belli bir süre sonra boyun büyümesi engelliyor. Sonra vazgeçebiliyor ama
2: esneklik var hocam.
0: Değil mi? Esneklik kazanır. Odan derslik sonra rekabetçi oyunlar, top oyunları, atıyorum topla, basketbol olabilir. Ama bir futbol, bakın bir enstrüman çalmak ve bir futbol oynamak Uğur'un da kulağını çıtlatalım. Uğur Sunlar'ın da Süper Beyin Teorisi'nde falan bu çok işler.
1: Uğur Batı. Bir,
0: evet. Hı. Sevgili dostumuz Uğur Batı. Buradan da kendisine sevgiyle.
1: Yarın Denizli'deyiz hep beraber.
0: İşin aslına da girmek gerekirse yani buradan baktığımız zaman. Şimdi Uğur'un da sunumunda diyor ya, bir enstrüman çalmak 170 plus yeteneği geliştiriyor. Hı. Bakın 2 yaşından itibaren bir enstrüman çalması 170 plus.
1: Bizde blok flüt çalıyor hep.
0: Bak flüt de çünkü enstrümanların çoğunda iki elimizi kullanırız.
1: Sen çaldın mı hocam şimdi, blok flüt müzik dersinde?
2: Şey tabii ki
1: plastik o onlar, flütten tabii, su dışlım dilim yandı.
0: Deli o destane.
1: Sen çaldın mı orada, ciddi söylüyorum hocam.
0: Ben bağlama da çalıyorum.
1: Müzikte hayır ama müzik dersindeki o blok flütü çaldın. Hem de işe yarıyor mu sence o da?
0: Çalmaz olmaz.
1: O da yarıyor. Tamam.
2: Kıymetli hocam, çift eli çalıştıran her şey müthiş bir bağlantı.
1: Onu hepimiz çaldık yani.
0: Enstrümanların çoğu da çift elli. Hani flütte biraz daha böyle çok basit ama bir bağlama düşünün.
1: Ama orada
0: bir bağlama düşünün. Bir yanda tellere basacaksınız. Doğru tel harmonisi. Bir yanda doğru tel vurma. Bir yanda pozisyon al. Pozisyonunuzu alma.
1: Ama hocam flütü hepimize çaldırdılar. Başka bir hata yapılıyor demek ki o zaman. Yani bu gerçekten amacı uğrunda değil de sanki yapılmak zorundaymış gibi yapılıyor şimdi, demek ki.
2: Hocam, çünkü çaldırdılar. Ama sıkıntı flütü. Şuydu. Şimdi flüt bir mecburiyetten herkese denetilen. Tabii. Şimdi ben flüt sevmiyorum.
1: Ben de.
2: Sound'unu sevmiyorum. Hareketi hoşuma gitmiyor. Şimdi bunu dayatmak ayrı bir olay. Orada mecbur ve işin sonunda sınıf geçme kalma var. Şimdi tamam
1: bir şarkı stres çalsan yetecek.
2: Tabii ki de. Şimdi onu yapamamak. Hemen şunu da söyleyeyim hocama, hani araya girmeyeyim. Şimdi bizim alanda da yeni vefat etti. Çok değerli bir bilim insanı vardı. Hatta İnsan Genom Projesi'nin baş mimarlarından. Mesela onun biyografisinde de ben okumuştum ki ben hep şunu söylerim. İnsan yanlış yapmalı. Yanlış yapmak, ben asistan arkadaşlarla da konuşurken, yanlış yap ama her şeyi not al ki bir daha oya ben sana söylesem bu sende bir şey ifade etmeyecek. Cihaz bozulur hocam, korkma cihazı bozmaktan. Hatta o cihazın içinden geç derim ben. Boz, yaptırırız ama yeter ki sen öğren.
1: İkinci çünkü, kez yapma aynı hatayı diyorsunuz.
2: Kesinlikle aynen. Çünkü bazı şeyler hani eskiden aynı örnekleri veririm hep, hani denizciler denize en kötü havada çıkarmış. Sebebi erkenden o sorunla karşılaşalım ki ileride iyice açılınca o sorunla baş edemezsin.
1: Antrenman yapıyor yani.
2: Tabii ki de şeydeki Craig Venter de o çok değerli bir bilim insanı. Doktorasını NIH dediğimiz Amerika'nın ve dünyanın en saygın bilim merkezlerinden birinde yapmış. Ama şöyle diyor, işte epigenetik bu. O kadar şanslıydım ki diyor, üst katımda Nobel'li biyokimyacı bu vardı. Alt katımda Nobel'li fizyolog bu vardı. Ve ilk gittiğimde kalp kasıyla çalışıyor kıymetli hocam. Kaslarla çalışıyor. Bir o zaman işte adrenalin uyguluyor kasların kasılmasını. O Nobel niye şunu denemedin diyor. Denemem gerektiğini o söyledi. Ama diyormuş hani hocam böyle deneyeceksin göreceksin diye. Gerçekten o çok önemli. Deneyecek. Müthiş. Pilot deneyecek. Bağlama deneyecek. Gitar. Piyano. Bir şeyi sevecek. Onu bulmak önemli.
0: Evet. Ama denemeye devam edecek.
2: Kesinlikle.
1: Buna katılıyorum.
0: Peki. Şey film var ya. Özür dilerim. Bu ödüllü bir film var. Kova filmi. Bunu mutlaka.
1: Hangisi hocam? Bir de.
0: Kova filmi var. Kova. Ama Splash değil. 2007 bak Fransız ve İtalyan yapımı ödüllü bir film, Kova filmi. Bir müzik öğretmeni bir yatılı yurda gidiyor. Gerçek bir hikaye anlatıyor. Ve o da herkesin terk ettiği çocuklardan muazzam bir eser yaratıyor. Kova filmi gerçektir. Şimdi biz o şekilde herkesi yan flüt değil, oradaki disiplinle yapmamız lazım. Önce kimin neye yatkınlığı var, seslere deneyeceğiz. Kimi sesle, kimi enstrümanda. Hiçbir yeteneği olmayan, o da üçgen zil veriyor. Dın.
1: Evet.
0: Parçası, ritim. Onun parçası olup nerede vuracağını, o zil sesi bile yanlış vurursa bütün ahengi bozar.
1: Evet, tabii. Baktığınız zaman. O grubun içerisindeki kendi pozisyonunun
0: tabii,
1: farkında.
0: Ama çok güzel bir film. İşte biz, herkes yan, bütün bizim sistemimiz bu. Bizde kolektif mantık var ya, blok herkes flüt. Aynı şeyi yapacak. Herkes flüt çalacak değil. Herkes flüt çalmayacak. Sınıf bir orkestra gibidir. Herkesin farklı bir sesi, tınısı, düşünme şekli, yapısı var. İster bu öğretide olsun, ister uygulamada olsun. Biz bunu kabul etmeliyiz. Şimdi bu hoşgörü dediğimiz ortam burada başlıyor.
1: Resim konusunda herkesi da biliyorsun.
0: Herkesin flüt çaldıysan hoşgörü gelişmez.
1: Resim konusunda da o klasik resmi çizdik hep. Doğa görüntüsü doğru. Diye.
0: Bir noktaya kadar
1: hiçbir bu önemli. Hiçbir referans yok.
0: Perspektif olarak bunu öğrenmeniz lazım.
1: Ev güneşten büyük, bulut inekten küçük.
0: Başlangıçta,
1: ağaç, horozdan
0: işte başlangıçta bunu yapmak önemli. Yani perspektif algısı, resimde birebir otonom aktarma, ölçüleme. Bunlar başlangıç olabilir ama sonrasında artık benim önüm açacak ben oradan yolumu çizecek, daha farklı resim denemeler yapabilecek bir yola gidebileceğim, bana kanallar açmalısın.
1: İşte hocam senin dediğin gibi yani bu rekabet, oradaki rekabet belli yaratıcı alanların geliştirilebileceği dersleri öyle bir ikinci plana ittiriyor ki performans odaklı bu sistem. O yüzden bunlar göz ardı ediliyor ve çocuklar sadece akademik başarıyı ya da işte okul başarısını matematikteki akademik müzik, beceri üzerinden okullarda, değerlendiriyor.
0: Okullarda müzik dersinde deneme sınavı yapıyoruz biz.
1: Ha tabii tabii öyle. Beden derslerinde de işte beden dersinde koşturan çocuk garipsenir. Sınav var. 100 soru daha çözebilirdim.
0: Şimdi iki tane bir role play yapalım. İki insan. Hı-hı. Tamam mı? Bir Korkut hocam olsun. Hı-hı. Mehmet hocam bir de sen ol.
1: Tamam.
0: Şimdi basmavi giymiş hocam. Tam şeye geleceksin. Bir yıldan beri hazırlandı. Sınava gideceksin. Hı-hı. Çok da güzel. Hem mülakat hem de yazılı var. Güzel tamam. De giymiş. Tam yandan araba geçiyor. Su fışkırtıyor. Kıyafet gitti.
1: Gitti. Çok soğukkanlı davranırım.
0: Kıyafet gitti. Şimdi onu yapan arabada 10 metreyle de kırmızıda durdu. Hı-hı. Mehmet hocam yanaştı. Didişmeye başladı. Adam bastı gaza gitti. Hı-hı. Bu şekilde gidemez. Eve döndü. Üstünü değiştirdi.
2: Kaybı, stres, yetişim.
0: Arabaya bindi taksici. Taksi yavaş gidiyor. Taksici kavga yapmaya başladı. Hızlı gitsene, hızlı gitsene. Taksici bir şekilde gitti. Sınava girdi, oturdu. Kağıdı elini aldı ama ele ayağı titriyor. Bütün yolu odaklanamıyor. Bir yıldan beri hazırladı, bekledi sınav. Geçen not alamadığı için mülakata da girmeye
1: hak kazanamadı.
0: Kazanamadı. Bir yılı gitti.
1: Evet.
0: Korkut hocam, 1,5 yıldan beri de özel bir genetik çalışmaya çalışıyor kendisi. El notları, yazılar falan var. Bir gün de dedi ki kafam dağılsın. Dışarı çıktı. Yürüyüş yapıyor. Hı hı. Yürüyüş yaparken eve temizci geldi. Bu müsveddeli almış, şömine yatayım, sobaya yatayım, yansıttım. Evet, bunlar dağınık hoca dedi. Hoca geldi zaman rahat olsun diye.
1: Camı açtı. Güzel bir temizlik.
0: Camı açtı. Bunları da yaktı. Korkut hoca bir geldi. 1,5 yıllık tüm notları, araştırmalar, verileri küllerini gördü şöminede. Ya da hı hı. Sobanın dibinde. Dedi ki evet, bu külleri tekrar yere getiremem. Dedi ki evet, odamı temizlediğin için teşekkür ederim dedi hizmetçiye. Müsveddeler evet işime yaramıyordu, atmışım, yakmışım. Hı. Ama senden ricam, bundan sonra odamda benden habersiz hiçbir müsveddeyi atma ve yakma, olur mu? Sizin için önemli miydi sayın hocam dedi. Yok önemli değil, ben onlara bir şey toparlarım. Ama dedi sen bundan sonra böyle yapmayalım, olur mu dedi. Hı. Bakın İki farklı davranış. Öfke. Birinde öfke dışarıda vurdu. Birinde öfke dışarı çıkmadan
1: içeride çözüldü ya da
0: çözüldü.
1: Bir şekilde.
0: İki siyaset fark ne? İki insan genetik mi genetikle mi bunu bahsetmiş?
1: Öğrenmeyle gibi sanki.
0: Bu bahsettiğim şey tamamen duygular, öğrenmeyle ilgili. Şey. Ne yapıyor? Olay şu. Hem de bu da hani öfkeyi nasıl kontrol edeceğiz, şimdi nasıl kontrol edeceğiz, bunun anahtarını vermiş olalım.
1: Doğru yedi, Ahmet, yanlış Mehmet hikayesi çok güzel.
0: 7 yedi saniye kuralı. 7 saniye kuralı.
1: Okay, tamam.
0: 7 saniye kuralı.
1: Tamam.
0: Birinci olarak ne yapacaksınız? Duyguyu gördüğünüz anda reddetmek yerine bir 7 saniye sakin durmayı başarmanız
1: lazım. Bir süre vermemiz lazım kendimize.
0: 7 saniye. Evet.
1: Tamam.
0: Baktınız ki kıyafetiniz ıslandı. Bir 7 saniye duracaksın. Bu kıyafetimi şimdi kurtmam mümkün mü? Değil. Kavga yapmam çoğunu çözmeyecek.
1: Çözmeyecek.
0: Ve benim bir sınavım var.
1: Evet.
0: Bunu yaptığın anda sen mantıksal alanında kaldığın için limbik bölüm hareket geçirmiyorsun.
1: 7 saniye yeterli olabilir.
0: 7 saniye. Bu sorular sorarak. Evet.
1: Dur düşün.
0: Peki, yapmadın.
1: Yani.
0: Yapmadın ne oluyor? Tak diye amiptalaya mesaj gidiyor.
1: Saldır.
0: Üzerin battı.
1: Haksızlığa uğradın.
0: Bu yapılır mı lan sana?
1: Evet.
0: Oğlum bu yapılır mı
1: saldırdı.
0: Sana? Bir yıldan beri sen bu sınava çalışmıştın.
1: Evet.
0: Amiptalaya mesaj gidiyor mu? Amiptalaya mesaj gidince amiptala biliyorsun nedir? Savaş, kaç. Yukarı hipokalamusa diyor ki ne varsa salıver gitsin diyor. Savaş durumu var diyor. Yani bir durum var diyor. Gerginlik var diyor. O da ACT o şeydi hocam değil mi galiba? ACT hormonu. Odan böbek üstü bezlere diyor ki kortizonu bas yukarı. Kortizon bir gidiyor. Artık senin mantıksal bölüm felç. Sen tamamen savaş kaç modundasın? O an öfke artık kontrolden çıktı. Amiptala vücudunu gasp etti. Kortizon seviyen yükseldi. Adrenalin yükseldi. Vücutta kortizon yükseldiği için kalp basıncı arttı. Tansiyon yükseldi. Tansiyon yükselince zaten öfke de daha çok katlanıyor. Hı hı. O saatte adamı da öldürürsün. Kavga da edersin. Her şeyi de halledersin. Peki 7 saniye o da ne oluyor? 7 saniyede kalmış olsa amigdalanın gaspını ele geçirmesini vücutta engelliyorsun. Kontrol sende kalıyor gene şeyde. O da vasküs sinir değil mi hocam devreye giriyor. Kalbin kasılmasını, hızlanmasını engelliyor.

0: sağında kalyon amiptala az olmadığı için, devreye girmediği için kod sonda çok herhangi problem olmuyor. Evet. Sakin kalıyorsun. Diyorsun ki bundan sonra lütfen odamda kağıtlarımı, müsveddelerimi benden habersiz elleme ve yakma. Öbür tarafta sen kırmızı evet. adamdan evet. koyarsın. Bir yılı kaybediyorsun.
1: Evet hocam. Programın sonuna geldik. Kusura bakmayın. Hikaye bitmiş gibi gidiyor. Çünkü hakikaten Ali Can da sürekli 7 dakika 5 dakika diye gitti. O zaman öğrencilerimize diyelim ki o 7 saniye kuralı uyguladığın sınavda bir şok, panik, endişe, korku, sınav süren yetmeyecek falan gibi şey derseniz. Hocam önümüzdeki hafta program nasıl başlasın? Birkaç cümlenizi almak isteriz. Son bir dakikamız. Lafı evet. size bırakıyorum.
2: Estağfurullah. Tabii ki öfkeyi veya şiddeti kontrol etmek ben de hocama inanıyorum. Elimizde hani sakin kalmak zor gibi gözüküyor ama aslında işin en kolayı sonrasında düşündüğümüz zaman ben de hep şunu söylerim. Gerçekten sakin kalmak bütün sistemik özelliklerimizi mental açıdan, fiziki açıdan bizi her zaman tahmin etmeyeceğimiz kadar da dinç tutar. Sakin kalmak her zaman kazandırır. Nacizane.
1: Çok güzel. Hakan hocam önümüzdeki hafta bugünkü bütün programı düşünürsek hangi sözlerinizle başlasın programımız?
0: Önce şunu söyleyeyim. Dünya senin öfkenle ilgilenmez. Senin öfken seni zehirler. Öfkeni tetikleyen faktörleri bilirsen, kontrol edebilirsen kimsenin senin öfkeni ve seni yönetmesine izin vermez.
1: Evet, teşekkür ediyorum. Ben de şöyle bitireyim bu haftanın konusunu. Şiddet, saldırganlık bir davranış, öfke bir duygu. Suçlu olan öfke değil, bizim öfkeyle ne yaptığımız. Küçük yaşlardan itibaren öfkemizi nasıl yöneteceğimiz, nasıl kullanacağımız ya da onu nasıl olumluya çevirebileceğimizi öğrenir, güzel pratik edersek öfkeyi bir düşman değil, dost haline getirir. Şiddet ve saldırganlık yerine yaratıcı alanda kullanabiliriz. Yapımcımız Aynur Coşan, yönetmenimiz Ali Can Yaşar'la beraber bütün Apara ekibi olarak da efendim size selamlarımızı, sevgilerimizi gönderelim. Güzel bir hafta sonu dileyelim. Konuklarımıza tekrar teşekkür ederim bu değerli bilgilerle bizi aydınlattıkları için.
2: Teşekkür ederiz.
1: Önümüzdeki hafta tekrar bir arada olacağız.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Seyhan.
1: Seyhan gülüm, seni bekliyoruz.
0: Ya ablacığım, cevap verecek misiniz acaba?
1: Hayır bekleyeceğim.
0: Hayır mı?
1: Evet. Seyhan evet mi hayır mı?
0: Ya evet dedi.

0: gitti.
1: Ya Furkan bir sus.
2: Ablacığım o hayır evet dedi.
0: Ne?
2: Abla Seyhan kurban olayım, bir karar ver artık.
3: Ya verdim. Ya
0: tamam vermiş işte.
1: Ya bir dur. Seyhan. Derin nefes al. Bir daha soruyorum. Benimle evlenir misin?
3: Evet.
1: Evet.
3: Evet. Evet dedi.
0: Ay aman yok be.
3: Ali.
1: Evleniyoruz.
4: Arkadaşım ben gidiyorum.
1: Oh, oh, oh, dur abi kapatamıyorum daha fazla. Tamam. Abi.
4: Gel.
3: Hadi.

0: Samim.
1: Dediğim gibi anlasanız anlasanız beni bir tek siz anlarsınız.
0: Dilara'nın babası öyle mi?
1: Evet.
2: Bildiğimize evlenmek için müracaat etmiş bulunuyorsunuz. Yazılı müracaatınız incelendi ve evlenmenize herhangi bir yasal engel olmadığı anlaşıldı. Şimdi bir kere de benim ve şahitlerin huzurunda evlenme isteğinizi sözlü olarak tekrarlamanızı istiyorum. Sayın Seyhan Yalçın hanımefendi, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan ve kendi özgür iradenizle Sayın Ali Yaman beyefendi ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?
1: Evet.
3: Sayın Ali Yaman Bey, hiç kimsenin etkisi altında kalmadan kendi özgür iradenizle Sayın Seyhan Yalçın hanımefendi ile evlenmeyi kabul ediyor
4: musunuz? Evet, ediyorum ben.
3: Sizler de şahit misiniz?
4: Evet, şahit. Evet.
3: O zaman buyurun imzaları atın. Ben de yasaların bana vermiş olduğu yetkiye dayanarak sizleri karı koca ilan ediyorum. Gelin öpün.

0: Çok teşekkür ederiz. Sağ olun.
1: Seyhan'cığım hayırlı olsun oğlum. Artık insan iyisin.
2: Evet.
1: Teşekkür ederim, sağ olun.
3: Ben aynen böyle yapacağım ya.
0: Sen kimle evleneceksin oğlum? Ya boş ver şimdi ya. Şimdi zaman değil zaten.
4: Furkan geçin şöyle bir fotoğrafınızı çekeyim sana.
3: Fotoğraf, hadi.
0: Fotoğraf. Makine getirmedin. Makine bende yok.
2: Ali fotoğraf makinesini getirmedin mi?
0: Yok, sen duvak dedin, makine demedin ki.
2: İyi de yani nikah makinesiz geleceğini düşünemedim.
0: Sizde makine yok mu?
5: Yok.
1: Şey, telefonla çekiverelim.
2: Seyhan, öyle telefonla olacak iş değil.
0: Yok canım. Tamam ya. Tamam ya, ben şey hallederim şimdi onu. Tamam, siz durun bir dakika ya. Şey olunca makineyi unuttuk tabii.
2: Olsun.
0: Merhabalar. Kolay gelsin abi.
6: Ya.
0: Abim be. Ya şu fotoğraf makinesini senden bir ödünç alabilir miyim? 2 dakika.
6: Makine mi?
0: He, bir fotoğraf makinesi. Biz unutmuşuz da. 2 resim çekeceğim. Hemen getireceğim. Sonra ben senden alırım fotoğrafları abi.
1: Verme Kutay.
0: Aa. Teyzeciğim bak şimdi niye öyle söyledin?
1: Ne yapalım canım? Unutmasaydınız.
0: Kutay abim. Kutay değil mi?
6: Evet.
0: Kutay abim bak öncelikle hayırlısı olsun. Bak bizi anlarsan sen anlarsın Kutay abi. Valla bak damat, gelin, baldız, bizim aile içeride perişan olduk. Makineyi unutmuşuz be abi. Bizi anlarsan sen anlarsın. Ver şunu hadi halledelim be. He?
6: Al kardeşim.
0: Eyvallah baba.
6: Ama çabuk getir.
0: Tamam.
6: Sırada bizim nikahımız var.
0: Tamam babacığım.
2: Ya Kutay niye?
6: Getirecek.
0: Ya ablam be. Senden şu çiçeği rica etsem 2 dakika. Hemen getireceğim sağ ol.
2: Kızım niye verdin?
0: Anacığım getireceğim anacığım.
1: Ya getirmezse şimdi makineyi? Çiçeği de verdin kaldın çiçeksiz şimdi. Resim çektireceğiz daha.

0: Tamam, şurada çekti.
1: Bir dakika, ben çiçeği atacağım. Atıyorum.

0: Sam abi. Hop Sam abi. Nereye ya?
1: Eve gidiyorum ya.
0: Gel 2 dakika çay iç.
1: Yok sağ ol.
0: Ya gel Allah aşkına ya. Çarşamba pazar gibi. 2 dakika soluk lan. Süper çıkar çakap.
2: O şerefsizle biri olup bana oyun oynadı. Bu yaşta babanı millete rezil ettin.
3: Estağfurullah babam.
2: Sus! Kebapçı köşelerinde beni o masajıyla bırakıp gitmeye utanmadın mı? Ama ben onu oracıkta böyle kıtır kıtır boğazlayacaktım ya.
3: Ya babacığım.
2: Rezil! Senden yüz bulmuş, seni nikahına geçirecekmiş. Ulan ben sana kız değil kırık tırnağı mı vermem?
3: Ya babacığım.
2: Ona dedim, sen de kulağını aç beni dinle Melia. Benim Samim reziline verecek kızım yok! Yok! O kadar!
0: Sen işinde şahsan mı abi? Ya Cappar ağam iyi hoş adam da biraz sinirli sinirli.
4: Ya Halim, sinirli adam bağırır çağırır. Bu öldüreceğim diye üstüme yürüyor ya.
0: Tövbe.
4: Her Allah'ın günü canımla oynuyorum ben.
0: Bak şimdi Sami abi. Bize atalarımızdan babalarımızdan kalma bir gelenek var.
4: Ne gelene?
0: Şimdi bak, Cappar ağa hızı vermiyor.
4: E 2 gönül 1 olur. Ne yapacaksın?
0: Ne yapacağım? Yapma Sami abi. Bana biraz yardımcı ol. Adana'daki operasyonu hatırla.
4: Kaçıracağım. Ya sen delirdin mi halim ya?
0: Ya zaten kaçırmışsın kızı.
4: Ya ben kaçırmadım kimseyi. İnsanı deli etme halim ya. Kızı arabaya bindirdim. Maksat konuşacağım, indireceğim.
0: Ya indirme artık, olsun bitsin.
4: Oğlum ben eşkıya mıyım?
0: Ya estağfurullah sanma abi.
4: Durup dururken kızı niye kaçıracağım? Allah Allah.
0: Abim bak şimdi. Meli ablam yok dediği halde bir arabaya bindirme olayı olmuş.
4: Hakkane ya Allah.
5: Ya bize böyle aksetti.
0: Meli ablam artık he diyor. Gönlü var. Ya daha fazla beklerse maazallah kuruyacaksın mı abi? Ya hal böyleyken sen daha artık ne bekliyorsun anam babam?

0: abi.
1: Ay pardon. Balık ekmek çok güzel abi, kesene bereket.
2: Afiyet olsun.
3: Bizimkiler öğrensin, bir de bizim evde yemek yaparız.
1: Ay Samim abi de mangal atar kapının önüne.
3: Ablam da patlıcanlı kebapları hazır etti mi?
4: Ay!
3: Ay!
2: Evlendik ha?
5: Evlendik.
2: Göster bakayım yüzünü. Sen karı mısın?
5: Karı mı?
2: He?
5: Ali yapma.
2: He?
5: Ne yapıyorsun? Ali yapma.
2: Herkese söyleyeceğim.

0: earlier. Baba ne diyeceğiz?
1: Önce yengeye söyleriz.
0: Olmaz.
1: Niye?
0: Kaç gündür evleneceğim diye hazırlık yapıyor. Ali nasıl diyeyim?
1: Tamam ben söylerim.
0: Sakın.
1: Biri söyleyecek.
0: Tamam. Evlensinler. Öyle.
1: Ya saçmalama.

0: Duyarsa ablam da duyar.
1: Tamam. Birkaç gün daha beklerim. Evlendiler evlendiler. Yoksa avazım çıktığı kadar bağırırım. Kimseyi tanımam.
0: Tamam. Tamam aşkım.
1: Aşkım değil. Kocam.

0: Ablam dur bir be, geleyim ben. Hallendim.
1: Kesme fırçalar nerede?
2: Nerede?
3: Meltcan sen dışarıda bekle abiciğim.
2: Niye?
3: Dayım gelirse sen haber vereceksin.
2: Ben de boyamak istiyorum.
1: Siz başlayın. Ben nöbet tutayım ilk başta.
3: Ha? Tamam.
2: Tamam.
3: Hadi. Yavaş yavaş.
1: Alo.
4: Ne haber?
1: İyi. Senden?
4: İyi valla. Böyle deniz kenarı falan.
1: Deniz kenarı mı? Ne yapıyorsun orada?
4: Balık ekmek yiyorum.
1: Balık ekmek mi?
4: Ha, balık ekmek niye?
1: Hayır, sen bana işin var demiştin de.
2: Ben de önemli bir şey oldu sandım.
4: İşim vardı Edacığım, işim vardı, işim bitti.
1: Ali yapma.
2: Ali. Ne Ali Ali?
1: Furkan, o kim?
4: Kim kim?
1: Bilmiyorum, bir ses duyuyorum.
4: Ne sesi Eda?
1: Seyhan ablanın sesine benziyor.
4: Hay Eda, benim Seyhan ablayla ne işim olacak ya?
1: Ali diyor.
4: Balıkçı o, balıkçı. Balıkçı Ali. Eda tamam, ne oldu? Ne aradın sen? Ne diyeceksin?
1: Ben mi? Furkan, beni sen aradın.
4: Aa, ben aradım seni. Ha, ne bileyim öyle.
5: Deniz kenarı falan. Görüşmüyorduk uzun zamandır.
4: Ha? Boya yapıyorsun. Sonra... Tamam. Tamam.
6: Bu ne oldu?
4: Ne olsun abi ya?
7: İyi günler. Teşekkürler.
1: Hocam merhaba, beni arayan oldu mu?
7: Yok Şenaz Hanım. Hı. Sabah Sami Bey aramıştı.
1: Ha, burada mı?
7: Yok, gelmedi.
1: Bir daha aramadı mı?
7: Yok, aramadı. Şenaz Hanım, Dilara aşağıda mutfakta şefe yardım ediyor.
8: Bak Dilara'cığım, şimdi pilavımızı süsleyelim, tamam mı? Bunlardan süs yap aralarına. Şunlar da gözleri olsun. Tamam mı?
1: Dilara hadi kızım.
2: Anne bak.
1: Şimdi bakamam. Hadi.
2: Nereye?
1: Odaya çıkıp sana çanta hazırlayacağız.
2: Niye?
1: Of, çok soru sorma hadi.
8: Sen şimdi git. Yarın devam ederiz, tamam mı?
1: Hadi.

0: Seyhan, ben giriyorum eve gülüm.
1: Tamam abla, ben geliyorum şimdi.
0: Tamam.
2: İyi geceler Feride.
0: İyi geceler. Damat bey, hadi.
2: Ay. Evlendik.
0: Evlendik.
2: Nerede kalacağız?
0: Nasıl? Aynı.
2: Ayrı evlerde.
0: Öyle dedik ya Ali.
2: Ha, öyle bir şey demedik ya.
0: Ali.
2: Hangi çağda yaşıyoruz ya?
0: Ne çağ Ali? Babam evde.
2: Tamam. Başka yerde kalalım.
0: Nasıl kalayım Ali?
2: Evli değil miyiz?
0: Evliyiz.
2: O zaman.
3: Feride.
0: Babam.
3: Ne var, nereye giriyorsun kapıda?
0: Hiç babam, öyle geldim duruyorum.
3: Nerede şey ya?
0: Seyhan. O geldi, geliyor. Yoldan bir şey alıyor, geliyor yani. Ali.
2: Ya ne Ali Ali? Karımı öpemeyecek mi?
0: Ya mahalledeyiz, biri görecek.
2: Ya görsün. Bak, kapı gibi evlilik cüzdanımız var.
0: Sok şunu cebine.
2: Ya bu nasıl evlilik, ben anlamadım ya. Eskiden arardık, bakın. Bak.
0: Ali, sok şunu cebine. Seyhan. Heh. Seyhan.
2: Yine başladık.
0: Gitmem gerek.

0: arıyorsun sen bu saatte dışarıda?
1: Buradayım babam.
0: Akşam oldu, ikiniz de sokaklardasınız. Hele sen. Bütün gün işe gitme, sokaklarda dolaş.
1: Babam.
0: Sus. Sabahtan akşama kadar kadir azabı şarkılar. Böyle böyle bacını da yoldan çıkardın.
1: Aa, ben mi?
0: Yahu konuşma.
1: Babam, onun bir suçu yok.
0: Ben bilmez miyim malımı? Hadi bakayım yukarı.
2: İnanamıyorum aşkım. Yani gökten taş yağsa benden bitecek pes.
1: İnanamıyorum. Pardon.
3: Sen mi abi?
4: Aliço neredesin oğlum sen?
3: Abi işim var dedim ya.
4: Ne iş bu ya?
3: Bir iş işte. Beni boş ver. Senin konuşma nasıl geçti?
4: Nasıl geçecek? Cabbar'a gene çıngar çıkardı.
3: Yapma be abi ya.
4: Olacak buydu zaten.
3: Evlenmeyecek misiniz?
4: Evleneceğiz. Bu işin kaçarı yok Aliço. Bu nikah öyle ya da böyle kıyılacak.
5: Geliyorlar.

0: Dayı? Yiğit oğlum ne oldu? Hiç dayı.
1: Benim karnım acıktı. Ben de sofrayı kurayım. Ben de gideyim.
0: Durun iki dakika ya.
2: Sofrada görüşürüz.

0: Ablam bak, babam söylenip duruyor, acıktı yine, hadi. Ablam, bunun ne işi var burada anam?
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Gülüm, o nereden çıktı?
0: Buzdolabından.
1: Ya yüklüye kaldıracaktım ama.
0: Abla, tam da düğün öncesi niye? Ay abla söylesene.
1: Ya Feride, babam gelmeden kaldır hele şunu.
0: Ya ablam, senin canın mı sıkkın? Böyle bir yüzün gözün bir solmuş. Babamın söylediği laflara mı takıldın sen?
1: Yok öyle bir şey işte. Hadi götür babam görmeden.

0: olmadı diyor. Al yengeye diyor, yıldırım nikahı hakkı diyor.
1: Ali. O ne anlıyormuş bu işlerden?
0: Bilmiyorum. Öyle her isteyen kıyabiliyor mu Ali'ciğim?
1: Tabii abi, ne? 6 tane resim lazım. Nüfus cüzdanı, ikametgah senedi falan, evrakları tamamlıyorsun.
0: Ne kadar sürüyor?
1: Başvuruyorsun, 24 saat sonra evleniyorsun.
0: Yapma ya. Rapor, mapor.
1: Ne bileyim abi, bana niye soruyorsun ya?
0: E biliyorsun oğlum.
1: Yok abi, nereden bileceğim?
0: Bilmiyorum ya, fotoğraf matura böyle bir malumatım var işte.
1: Yok malumatım falan.
0: Aliço, başka bir şey istiyorlar mı?
1: Abi ne bileyim, git araştır ya. Allah Allah, ben belediyede mi çalışıyorum?

0: Alo.
1: Şşş. Ulan Furkan.
2: Hani bana söz vermiştin?
0: Ali abi.
1: Ne Ali abi? Sami abi nereden biliyor?
0: Neyi nereden biliyor?
1: Ne biliyor işte. Deminden beri ağzımı arıyor.
0: Ben bir şey söylemedim abi.
1: Bak emin misin Yiğit'e miyite?
0: Abi ayıp ediyorsun. Sır dedik, sır bizden çıkmaz. Hayır.
1: Şşş, bana bak ha. Aman Furkan. Seyhan'a söz verdik. Kimse bilmeyecek.
0: Yok abi tamam eyvallah.
1: Bu çocuğun suratı çok fırıldak ya.
3: Çocuklar alo. Çocuklar gelin çocuklar. Dayınızın yemeğini özlediniz mi?
4: Vallahi özledik dayı ya.
5: En çok da Mertcan.
3: Mertcan sana

0: oldu ya?
1: Zeyren.
0: Oğlum Ali Çoğ'tan tünürüm, başka bir şey bilmez. Siz dayınızın yemeğinden şaşmayın. Ali Çoğ!
2: Geldim abi.
0: Ha, gel, yemek hazır.
2: Ben bakarım.
0: Dur dur. Nereyedir ya? Siz oturun, ben gelirim.
3: Şeynaz.
4: Kusura bakma, habersiz geldim Samoş.
3: Yok. Hayırdır?
4: Ya dönmeden önce yapılacak işlerim var. Bu akşamlık Dilara'ya göz kulak olursam. Bir akşam. Yani Mertcan'la aynı sınıftalar zaten. Yarın okula bırakırsın, dönüşte alırım. Hı?
3: Tamam, bırakırım da.
4: Ha, tamam. Samoş'un sözünden çıkmak yok, tamam mı Dilara'cığım?
1: Tamam.
4: At bakalım.
3: Şeynaz.
4: Emri vaki oldu biliyorum Samoş, ama İstanbul'da güvenip de bırakabileceğim kimse yok biliyorsun.
3: Tabii. Bir günse tabii ki... Biz Diloş'la oyunumuzu oynarız, değil mi Dilara?
1: Hı hı. Mertcan evde mi?
3: Mertcan, tabii tabii, olmaz olur mu evde?
4: Samoş, bir daha olmayacak söz.
3: Hadi gel, gel Ciğer.
4: Samim, sağ ol.
0: Dilara, yemek yedin mi kızım? Gel bakalım Gülyana, çantanı şöyle bırak.
1: Öyle abi. Hı. Veli abla ne zaman gelecek?
5: Bilmiyorum Mert, ama fazla uzun sürmez. Birkaç güne taşınır.
6: O gelinceye kadar biz de boyayı bitiririz.
0: Eda kızım, mutfaktan bir tane tabak alsana.
1: Dilara.
7: Merhaba Mertcan.
0: Diloş, bu gece bizde misafir, bizde kalacak.
6: Hoş geldin Dilara.
7: Merhaba.
4: Al bakalım ablacığım.
0: Bak, yemeği soğutmayalım. Hadi afiyet olsun.
1: Ali abi. Diler ne duyacak?
8: Bilmiyorum, bulunur bir. Sen ben

0: Babam bir kaşık beğendi, alır mısın? Baba.
1: Sihan, bir kaşık ver kızım.
2: Vereyim babam.
0: Bana müsaade, afiyet olsun. Ben babamın yatağını hazırlayayım.
2: Ha yok, gerek yok. Ben yaptım abla.
1: Sağ ol kızım.
2: Bir şey değil.
1: Zaten evlatlarımın arasından bir hayırlı sen çıktın.

0: Rahat mıymış Mertcan'ın yatağı?
1: Sen nerede yatacaksın?
2: Abin odasında.
0: Ablacığım, hadi vedalaş arkadaşınla.
1: İyi geceler Dilara.
3: İyi geceler.
0: Şşt, hop. Bombanı unuttun.
2: Ben zaten yalnız uyuyorum. Gece korkarsan bombana sarılabilirsin.
3: Tamam.
0: Hadi bakalım. İyi uykula.
4: Hadi hayırlı akşamlar.
5: Usta.
4: He.
5: Ustam ben bu terlik meselesine çok üzüldüm.
4: Kız iyi değildi. İyicene delirttin Ferda'yı yani ha. Gitti bir derse evine çeyiz terliklerini verdi. Artık Ferda'ya ne dese yer oğlum.
5: Ustam ne dersen yaparım.
4: Git bakalım şuradan bir kağıt kalem al gel. Otur. Şimdi buraya 100 kere ben bir daha ağamın işine karışmayacağım yazacağız. Bitti mi? Çevireceksin. Ben bir tevgeyim, ben bir tevgeyim diye 100 kere daha yazacaksın. Tamam mı Cumali?
5: Tamam, başka bir şey.
4: Sen benim işime karışma, ben başka bir şey istemiyorum. Tamam mı yavrum?
5: Tamam usta.
4: Hadi hayırlı akşamlar. Hadi.
6: Yaşar abi, yaşarız.
7: Şimdi peki babam hayır derse evlenmeyecek misiniz abi?

0: Abi ne bileyim ben.
1: Olur mu öyle şey abla? Babam bu, kızacak tabii.
0: Olmadı, kaçar evlenirsiniz be ablam. Sonuçta iki gönül bir olunca zamanlık seyran olur.
1: Ne kaçacağım Feride?
0: Ay tamam canım, farz mahal. Kızma. Ne oldu yine, sen oflayıp pufluyorsun? Ha? Yüzün düştü. Abla.
1: Abla şunun sesini kıssana, sıkın zaten ablanın canım.
0: Kısayım hayatım.
1: Kısma kısma. Benim işime

0: Sare'yi görünce bozulmasın.
1: Yok oğlum, kızmaz. Nelly anlayışlı kadındır.
0: Hani gidiyordun Marmaris'e?
1: Gidecek, işleri var herhalde. Yani çocuğu okula bırakacağız, o gelip alacak.
0: Dönecek mi?
1: Dönecek.
0: Emin misin?
1: Bu ne demek şimdi?
0: Ya ne bileyim abi. Gecenin bir yarısı çıktı geldi.
1: Ya Aliço, apır sapır konuşma. Kadın burada evladını bırakıp gidecek değil.
0: İyi abi, tamam, öyle diyorsun.
1: Ulan Aliço, sen insanı var ya kuru derede sele götürürsün.
0: Yatıyor musun?

0: Alo.
1: Alo. Dışarı gel.
0: Ali.
2: Kapıdayım, çık.
0: Bir dakika, bir dakika. Olmaz, babam uyuyor.
1: Ya iki dakika.
0: Ya Ali.
1: Ya karımı görmek istiyorum.
0: Şş, ya.
1: Tamam, ben geliyorum o zaman.
0: Sakın.
1: Kapıyı açtın yoksa zil çalacağım.
0: Ya olmaz.
1: Önüme ilk çıkana evlilik cüzdanını gösterdim, karımı alacağım derim.
0: Ya tamam, tamam. Tamam, bekle, geliyorum, bekle.

0: Gel kızım. Ne yaptı, çocuklar uyudu mu?
1: Aha, ikisi de uyudu dayıcığım. Ya dayı.
0: Ne kızım?
1: Hiç senin Melih ablayla fotoğrafın var mı? Eski de olabilir.
0: Var.
1: Verir misin?
0: Ne yapacaksın?
1: Ya sen ver.
0: Ya bunlardan bende bunlar böyle 3-5 tane var yok. Melih'den isteyeceksin sen, onu daha çok dur bak. Al bakalım.
1: Teşekkürler dayıcığım. İyi geceler.
0: İyi geceler kızım.

0: önce dükkanı tutacağım.
1: Önce?
0: Tamam. Sonra Sapanca'da lokanta.
1: Sapanca'da yaşayacağız ha?
0: Hayır.
1: Hayır mı?
0: Ben sana ne söz verdim?
1: Ne söz verdin?
0: Biraz para biriktirince alacağız başımızı gideceğiz.
1: Nereye?
0: Nereye istersek.
1: Hayır. Bir aksilik çıkacak diye ödüm kopuyor.
0: Çıkmayacak.
1: Ablamlar evlenecekler değil mi?
0: Evlenecekler. Sonra da biz herkese söyleyeceğiz. Bu işin dönüşü yok.
1: Biliyorum.
2: Melia?
1: Bir dakika, burada mı yatıyor? Ali ne yapacağız?
2: Kim var orada?
1: Ay, benim baba.
2: Ne işin var orada?
1: Hiç. Baba, ben ses duydum, ona bakmaya geldim.
2: Yok bir şey. Git yat.
1: Tamam babam. İyi geceler.
2: Hadi, Allah rahatlık versin.

0: Senin işin var burada.
1: Kilitli kaldım.
0: Acımadı mı kapıyı?
1: Yok. Baban kapıyı kilitledi. Anahtarı da aldı. Ablan değil, baban.
0: Sen bu gülümün annenin babası. Bismillah.
1: Abla. Ali.
0: Anne, ne işin var senin burada ya?
1: Kilitli kaldım.
0: Allah Allah, nasıl?
1: Baban kapıyı kilitledi. Anahtarı da aldı gitti.
0: Ali, babam duyarsa vallahi kıyametleri kopartır.
2: Ali, çabuk git buradan.
1: Ya tamam, gideceğim, aşağıya inemem. Buradan çıkacağım.
0: Nasıl çıkacağım?
1: Ya bilmiyorum. Şunu bırak elinden ya. Şeytan da olur.
3: Ali. Ali'cim.

0: bizim başımıza bin tane bela var. Sen kalkıp Sabancı'ya gidiyorsun ya.
1: Abi kusura bakma ya.
0: Oğlum Cabbar'a ikna edilecek. Melia ile Yıldırım nikah. Tam burada kıyamet kopacakken senin ne işin var Sabancı'da Aliço ya?
1: Ya var işte bir işim.
0: Aliço.
1: Ya abi bak benim de hoşuma gitmiyor ama mecbur olmasam gitmem.
0: Ne mecburiyetiymiş?
1: Ya bir iş. Özel bir iş.
0: Ha özel iş. Benim her şeyim özel. Bir tane normal işim yok ki senin umurunda değil.
1: Ya abi bak. Gerçekten mecbur olmasam gitmem ya. Bana birkaç gün müsaade et.
0: Aliço.
1: Abi döndükten sonra ne istiyorsan yapacağım. Söz vallahi ya. Asma suratını ya.

0: Abla hadi, babam söyleniyor yukarıda acıktın diye.
1: Tamam anacığım, tamam.
2: Ah sakar Meliha.
0: Tamam.
2: Seyhan sen sucukları al.
0: Aldım. Abla sen iyi misin?
2: Ha?
0: Sıkkın gibi görünüyorsun hala.
2: İyiyim gülüm, iyiyim. Valla pek iyi değilim Seyhan.
0: Ne oldu abla?
2: Ali'yi gördüm.
0: Ali'yi mi?
2: He, Ali'yi gördüm.
0: Nerede?
2: Burada. Dün gece salon camından bana böyle bakıyor.
0: Ablam valla.
2: Yok, iyi saatte olsunlara karışacağım ben artık Seyhan. Gayipten sesler, camda yüzler. Artık o kadar insan içinde niye Ali gözüktüyse gözüme.
0: İşte oluyor ablam öyle gayipten arada, tamam.
2: Ya hadi hadi, sen babam bekletme, heyirleri üstünde onun da. Hadi.
1: Feride!
3: Geldim ablam.
0: Çıksana bir. Feride!
3: Ablam geldim.
0: Ablam çık lütfen, çık.
2: Feride!
3: Ablam?
2: Hadi anacığım, babam bekliyor.
3: Tamam ablam, geldim.
4: Ulan Aliçoğum, kanca beraber kanca beraber dedim. İnsan kardeşini böyle bırakır mı?
5: Dayı.
6: Ha oğlum, biz çıkıyoruz.
4: Tamam.
6: Çocuklar? Kahvaltıları ne ediyorlar? Okula sen bırakacaksın değil mi?
4: Ha, ben bırakacağım.
6: Tamam, ben kaçtım, akşama görüşürüz.
4: Tamam oğlum.
7: Feride, şuradan ekmek geliyor bizim.
2: Feride versene.
3: Vereyim babam.
7: Ne oldu eline?
3: Kimin eline? Benim elimin bir şey yok. İyiyim babam.
7: Niye öyle çolak gibi bakıyorsun?
3: Yok babam. Benim elim iyi. Sağlığım yerinde. Rahatım. İyiyim Allah'a şükür. Ben ekmek getireyim ablam. Ekmek bitmek üzere.
0: Ben geliyorum ablam.

0: Abla?
1: Anacığım, özendim taktım, yemin ederim sıkışacağını bilmiyordum Seyhan.
0: Tamam ablam, artık olmuş, ne yapalım?
1: Öyle bir deneyeyim dedim kız, özendim.
0: Ablam kimse görmesin yeter.
1: Yeter de anacığım çıkmıyor. Oh,
0: dur bakayım. Ay, sabunla deneyelim.
1: Ama sür kurban olayım sür.
0: Sürüyorum ablam.
1: Çıkmıyor vallahi Seyhan.
0: Oh ablam ya.
2: Seyhan! Geliyoruz ablam.
1: Allah'ım, hem evlenemiyorum hem de alyans yüzüğü elimden çıkmıyor. Ay!
0: Yüzüğüm nerede?
2: Seyhan!
0: Geldik ablam, buradayız.
3: Hadi anacığım, babam bekliyor.
0: Geldik. Geldik ablam, geldik.
3: Ha, ekmek nerede?
0: Aha, ekmek.
4: Alo, Furkan. Hakkını helal et oğlum.
5: Hayırdır abi, ne oldu gene?
4: Yok bir şey. Sapanca'ya gidiyorum.
5: Seyhan abla?
6: O da geliyor.
4: Şu ev işini halledip döneceğim.
5: Ha tamam, siz taşınıyorsunuz abi ya.
6: Öyle. Gitmeden son bir kez arayayım, eyvallah diyeyim dedim.
5: Abi tamam, sen merak etme. Bizim sözümüz söz, kimse bilmeyecek. Tamamdır abi, eyvallah. Hay! Ne yapıyorsun kız?
7: Ne oldu? Neyi kimse bilmiyor?
5: Bir şey değil ya, önemli bir şey yok.
4: Ne haber Furkan?
5: Ne yapayım birader?
4: İyi eleman.
5: Okuldan bir çocuk ya. Vallahi gel gel. Her yer
2: karanlık. Abla? Gel gülüm gel. Babam kahvesini içti mi?
0: Hı, içti.
2: Abla.
3: Ha gülüm.
0: Sen iyi değilsin. Senin neyin var?
3: Yok bir şey gülüm.
0: Nasıl bir şeyim yok abla? İki gün sonra evleniyorsun. Ablam gibi makbel dinliyorsun.
3: Dur bakalım.
0: Ne dur bakalım?
3: İşte öyle yani, dur bakalım.
0: Yapma abla. Siz Samim abiyle birbirinizi seviyorsunuz. Bak 20 sene. Sen beklemişsin. Babam da bir gün kabul edecek, sen üzülme.
3: Gülüm, bizim tek derdimiz babam olsa.
0: Ne var başka? Abla, ne var başka? Ha babam.
8: Ben çıkıyorum Seyhan.
0: E nereye babam, otursaydın biraz.
8: İşte ben sıkıldım.
0: İyi tamam.
8: Can, hazır mısın oğlum?
9: Hazırım.
5: Ha, Dilara, hadi sen de al çantanı kızım, çabuk.
9: Saçım?
5: Saçın? Saçın iyi, ne var ki saçının?
9: Toplamadın.
5: Sen topla.
9: Ben toplayamam ki.
5: Kızım ben ne bileceğim saç toplamasını. Can. Haydi daha gel bakayım. Ver. Hay Allah'ım, dur şöyle kızım bakayım. Böyle kıvırıp.
0: Benim kızı.
3: He vallahi öyle gülüm.
0: Yok ablam, olur mu öyle şey? Hani kız erken doğmuştu. Samim abi gemideydi. Hani ortalarda yoktu. Samim abi ne diyor?
3: Vallahi ben bir şey diyemedim Seyhan şimdi. Nasıl?
0: Ablam söyleyeceksin tabii. Ne malum kadının uydurmadığı. Belki sinirden söyledi.
3: Öyle değil gülüm. Bana hiç öyle gelmedi.
0: Yok ablam, olmaz, inanmam.

0: Seyhan.
1: Efendim.
0: Hele bir gel.
1: Ne oldu?
0: Ne gülü?
2: Hadi Cancan gel bakayım ya. Kızım şunu tak. Ha, saçı güzel olmuş ha.
0: Bilmiyorum abla. Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
1: Babam! Babam! Babam dur kurban olayım. Dur.
3: Ne var? Ne oldu?
1: Babam diyorum ki hani seninle şöyle...

0: Ya benim dünyadan haberim yok. Seyhan kız bak eve yerleşmiş.
1: Ya abla. Alo.
2: Alo. Seyhan sana iki tane iyi haberim var.
1: Ali.
2: Birincisi paramızı aldık. İkincisi evi tutmaya gidiyorum. Sen de ayarlayıp yarın Sapanca'ya gelsene.
1: Hayatım Ali burası pek müsait değil.
2: Baban yanında.
1: Aa.
2: Abla. Tamam Melih ablayı ayarla yarın gel Sapanca'ya.
1: Ali.
2: Ya Ali Mali itiraz istemiyorum.
1: Hayatım. Tamam. Anlaştık. Tamam. Tamam.
0: Yok Seyhan anacığım ben dayanamıyorum. Darallar geldi.
1: Nereye abla?
0: Abla?
2: Hayırlı işler.
3: Samim.
1: Melih abla?
0: Ha merhaba kocana.
4: Çok şükür.
0: Nereye Samim?
4: Şey haberler iyi Melih. Bu Dilara ile annesi Marmaris'e dönüyor. İşte işlerini halledene kadar bir seferlik bize bıraktı emanet etti çocuğu.
0: Samim.
4: Ya sana soracağım şimdi kızar mısın kızmaz mısın bilmiyorum ama. Otelde kimse yok Melih. İşler de duruyor orada. Hani şimdi sen çocukları okula bırakıversen.
0: Samim bak konuşmamız lazım.
4: Ya konuşacağız ben sana her şeyi anlatacağım gülüm.
0: Bak benden bir şey saklıyorsan.
4: Ya, haşa ben sana Adana'da ne söz verdim? Yüzdük kuyruğuna geldik ciğerim. He? Bu kızcağızın bir günahı yok. Bir gün gider ediver. Ha. Çocuklar hadi gelin.
0: Ha. Bak arayacağım Samim.
4: Tamam Melih tamam, tamam. Hadi tutun Melih ablanızın elinden. Ha. Hadi hadi zihin açıklığı. Ha.
5: Bazen yani misal başına kötü bir şey geldiğinde insan kendinden çok sevdiklerini düşünüyor. Onlar senin için üzülmesinler istiyorsun. Kıyamıyorsun. İşte ne bileyim, her şeyi söyleyemiyorsun.
6: Bu da nereden çıktı Ferde?
5: Çıktı babam. Biz de senden sakladık. Üzülürsün dedik, kızarsın dedik ama yani korkunun ecele faydası yok.
6: Ya ne var deliğinin altında?
5: Babam birincisi, ben Kenan'dan ayrıldım.
6: Ayrıldın mı?
5: Evet.
6: Melih'e?
5: Askı maskı yok. Ablam sen üzülmeyesin diye öyle dedi.
6: Sebep?
5: Anasıyla bir olup beni ortada bıraktılar. Aslında baştan belliydi de işte ben görmek istemedim.

0: oldu mu?
1: Hah, oldu gülüm, hadi.
2: Melih abla.
1: Ha kocayana.
2: Artık bizi okula sen mi bırakacaksın?
1: Yok canım benim. Zaten Dilara'lar dönüyorlarmış. Yani dayın öyle söyledi. Değil mi Dilara?
0: Bilmem.
1: Nasıl bilmem? Gülüm, senin haberin yok mu?
0: Yok.
1: Ha yok. İyi hadi o zaman.
3: Babam aslında ben Kevser Alı'dan şüpheleniyorum.
4: Ya rahmetliyi niye karıştırdın Feride?
3: O ablama kızın üçümüze de beddua etmişti kuruyasınız inşallah diye.
4: Allah Allah.
3: Çıktı babam.
4: Ya bırak Allah aşkına.
3: Yalan mı babam? Baksana şu halimize, benim durumum zaten ortada. Seyhan desen ayrı hikaye. Ablam kendimi bildim bileli yalnız.
4: O kendi akılsız başının cezasını çekiyor.
3: Yok babam, seviyor. Gerçekten bizim aklımızın alamayacağı kadar çok seviyor. Ya bu kadar yıl geçti babam, kolay mı sanıyorsun? Başkası olsa çoktan evlenip gitmişti şimdiye.
4: Feride.
3: Babam, ablam Samim abiden başka hiç kimseyi sevmeyecek. Biliyorsun. 20 yıl bekledi babam. Gerekirse bir 20 yıl daha bekleyecek. Ben mutlu olamadım. İzin ver ablam olsun.

0: birazcık hatırım varsa kurban olayım. Bırak şu kini baba. Benim diyeceğim o kadar. Müsaade varsa.
1: Tamam kızım.

0: da oyalanmayın Hamza. Çabuk çabuk. Cumali. Al oğlum şunları sen.
1: Ustam.
0: Bu ne?
1: Terlik ustam.
0: Ne terliği?
1: Feride ablayı aldım. Zararı karşılamaz ama.
0: Oğlum sen deli misin, divane misin? Sana ne Feride'nin terliğinden Tevye?
1: Ustam ayıp olmasın diye ben.
0: İş güzel. Ben istesem alasını alırım. Sen kimsin ya, her şeye bunu sokuyorsun?
1: Ustam bir bak beğenmezsen.
0: Götür bunları hadi.
1: Ustam bir bak.
0: Ver şunları Cumali.
1: Ustam.
0: Beni deli etme be.
2: Merhaba.
0: Hoş geldin sevim.
2: Hoş bulduk canım. Bu ne yine?
0: Buyur. Cumali bu ne?
1: Terlik ustam.
2: Vallahi bir terliktir gidiyor. Artık kime diye sormaya korkuyorum.
1: Size yenge.
2: Bana.
1: Evet.
2: Niye? Geçen sefer üzüldüm diye mi? He. Sağ ol canım. Teşekkür ederim.
1: Sana getireyim mi ustam?
0: Ayna geliyor Cumali, geliyor. Az kaldı. Ayna geliyor Cumali, ayna geliyor.
2: Çok güzel.
3: Efendim, aşçımızın tavsiyesi, fırında 6 saat helmeleniyor bu pirzola. Elinizle tuttuğunuz zaman limen hemen dökülür efendim. Afiyet olsun. Ve efendim balığınız, ıskara. Yanında içli pilavınızı veriyorum. Taze karabiber az öder misiniz?
2: Teşekkürler.
3: Afiyet olsun.
2: Sağ olun.
3: Hanımefendi tavuğunuz geliyor. Oğlum Zeki, hanımefendinin tamam, suyunu tazeleyin.
2: Gönderim.
3: Afiyet olsun.
2: Mersin.
3: Usta masa iki ızgara tavuk bekler.
4: Tamam.
3: Hadi Şehnaz, hadi Şehnaz. Yok, cevap vermiyor.
4: Masa iki tavuk hazır.
3: Ya ustam sen emin misin bu Şehnaz Hanım giderken sana bir şey demedi mi ya? Ne zaman dönecek, nereye gitti?
4: Yok sanırım demedi.
3: Allah Allah.
5: Hadi abi 3 dakika kalacağım, 3 dakika. Hizmet.
0: Alo.
2: Ali burası çok fena karıştı.
0: Niye?
2: Ya söyleyemem.
0: Şehnaz ne oluyor?
2: Ya... Ben yarın Sapanca'ya gelemeyeceğim.
0: Nasıl?
2: Bana birkaç gün izin ver.
0: Seyhan bak, yan çiziyorsan.
2: Yok, yan çizmiyorum. Ne yan çizmesi?
0: Ya bak, ben gidiyorum, evi de tutacağım.
2: Tamam.
0: Gelmezsen.
2: Geleceğim Ali, geleceğim, söz.
0: Seyhan.
2: Ablam geliyor, benim kapatmam lazım.
0: Ben seni istemem.
5: Hizmet kalmasın, hizmet. Hizmet. Hadi abi, kalkıyor abi.
2: Ablam?
6: Ha geldim gülüm.
2: Ha, ne oldu, ne diyor?
6: Aman yok, konuşamadık.
2: Hiçbir şey söylemedin mi abla?
6: Ya Seyhan, kadın kızını bırakıp gitmiş şimdi çocukların yanında be.
2: Blöf yapıyor abla. Bence Salim abinin de haberi yok.
6: He, olmasa kızı niye yanına dolaştırsın Seyhan?
2: Şeynaz Hanım'ın işi abla. Bak bence sen oyalanma. Al Salim abi karşına sor.
6: He, soracağım, söyler mi gülüm?
2: Söyler ablam. Hem zaten söylemese de öğrenmenin yolu var biliyorsun.
6: Yok gülüm, ben öyle test mest istemem. Ha bir kadın gelmiş Sami benim kızım babası diyorsa, o kadının bir bildiği var yani.

0: surat?
1: Yakuşay.
0: Ya ne çattın kaşlarını?
1: Oğlum bir çay ver bana.
2: Tamam. Gideyim artık ben. Al, şunları bırakmayı unuttum.
3: Bu ne?
2: İçinden birkaç mobilya beğendim ben. Sen de bir bak. Eğer beğenirsen ısmarlarız.
3: Ha, peki, iyi, tamam.
4: Halim abi, posta.
3: Ha, sağ ol usta, sağ ol. Eyvallah, eyvallah. Abo.
2: Ne oldu? Ali, söylesene ne oldu?
3: Kenan. Ey güzel Allah'ım ya. Ey güzel Allah'ım.
2: Ne olmuş Kenan?
3: Evleniyor anam babam. Evleniyor.
2: Ne? İnanmıyorum.
3: Cumali, al bunu kaldır oğlum. Yere. Ferdi ablan görmeyecek ya.
4: Tamam usta.
3: Vay Ferdi, vay be.
5: Usta ben servisi kapattım. Sen mübayağı listeni hazırla. Şu cancanı alıp geleyim ben.
4: Tamam tamam.
0: Kız haklı. Bir ayağın çukurda. Yarın bir gün sağa bir şey olsa ne olacak?
1: Ne olacakmış bana?
0: Ya kalbim var demedin mi?
1: Var.
0: Bak kaç yaşına geldik. Türlü türlü hastalığımız var. Dünyaya kazık kalkacak değilse bugün varız, yarın yoğuz.
1: Ya ama uzattın sen de ha.
0: Ya madem ki kızın gönlü var, sen de inat etme.
1: Nahşen.
0: Ya sen gidince ne olacak? Ha? Evlatların başı boş kalmaz. Başlarında bir erkek olur. Kin gütmeyi bırak, kızlarına düşün.
2: Feride, Sevin ne haber canım? İyi ne olsun, idare etmeye çalışıyoruz. Ne oldu? Yok, bir şey yok. Söylesene Sevin ne oldu? Feride ısrar etme, yok bir şey. Ay Sevin, lütfen. Tamam söyleyeceğim. Ama bak üzülmek yok. Neye? Şimdi başka birinden duyarsan kahrolursun sen. Yoksa hayatta söylemem böyle bir şey, biliyorsun. Sevin neyi? Kenan evleniyor. Ne? Halime davetiyesi gelmiş. Feride başkasından duyma diye söylüyor. Feride. Feride. Kimle? Sevin kimle söylesene. Sabah. Yazık Sabah.
3: Ne davetiyesi?
2: Halim kurban olayım bana yalan söyleme.
3: Yok Feride davetiye falan yok.
2: Halim!
3: Tamam sen şöyle otur geç bakayım bir sinirin gelsin. Çay al. Cumali çay getir.
2: Ben şunu!

0: Can can.
1: Hayır. Görüşürüz Emircan.
0: Dilara.
2: Merhaba Samoş.
0: Annen gelmedi mi?
2: Yok, gelmedi.
0: İyi, gelecek değil mi?
2: Hı hı.
0: Hadi geçin, şöyle oturun siz. Hadi. Bekleyelim biraz bakalım.

0: çay vereyim mi usta?
1: İstemez.
0: Feride ablaya bakacağım mı?
1: Bunlar çöp bahçım halim. Gerisine de karışma oğlum.

0: Mertcan.
1: Can Can.
0: Ablacığım, evde misin?
1: Yoklar.
0: Emeli abla?
1: Evdedir herhalde.
0: Mertcan'ı bekleyecek miyiz?
1: Ha yok, beklersek akşam olur. Biz halledelim.
0: Evet, dayım gelmeden bitirelim işi.
1: Tamam, hadi.

0: Hadi Lara'cığım.
1: Annem nerede kaldı?
0: Bilmiyorum kızım. Telefonda cevap vermiyor. Biraz daha bekleyelim, gelmezse eve gideriz ha çocuklar.
1: Tamam.
0: Aferin oğlum.

0: Alo.
1: Aliço, yandık oğlum.
0: Ne oldu abi?
1: Şehnaz yok.
0: Nasıl yok?
1: Yok, gelmiyor, yok.
0: Abi ben dedim sana ya.
1: Ya bırak şimdi bana laf öğretmeyi Aliço.
0: Abi bu kadın seni bırakmamak için elinden geleni yapacak, bak görürsün.
1: Hay Allah'ım ya Rabbim ya. Aliço şimdi ben çocuklar alıp eve gidiyorum, ondan sonra bir hal çaresine bakacağım sen. He? Ne işi oğlum bu kaç gündür? Tamam hadi bakalım, tamam. Çocuklar hadi gidiyoruz.
2: Anne.
1: Annen kızım işi çıkmış, sonra evden gelip alacak, hadi.
3: Hadi gel.

0: Anne!
1: Canım. Kusura bakma Somoş, geç kaldım.
2: Yok ya, önemli değil.
1: Diloş bir zorluk çıkarmadı inşallah.
2: Çıkarmadı, yok, Melian bıraktı zaten bu sabah onu.
1: Ha, nasıl, Melian'la konuşabildiniz mi?
2: Konuşacak mıydım?
1: Bilmem, bir şey söylemedi mi?
2: Ne söyleyecekti Şenaz?
1: Hayır, bilmiyorum canım, öylesine merak ettim. Hadi Diloş'cum, hoşça kal arkadaşına.
0: Hoşça kal Maçcan.
1: Görüşürüz. Görüşürüz.

0: Ya bir gel içeride söyleyeceğiz.
1: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah. Bak Eda, bir hastalıktır, hastalıktır.
0: Yok, yok Melih abla.
2: Sürpriz Meloş abla, hadi.
1: Ha iyi, dur.

0: Çocuklar, dayımla ikinizin odası.
1: Fikir Mertcan'dan çıktı ama akşama kadar bekleyemedik.
0: Hava kararıyor ya, hem rengi de bir gör istedik. Nasıl, beğendin mi Melih abla?
2: Çok, beğenmez miyim gülüm ya?
1: Mertcan gelince bir tören daha yaparız.
2: Koca yanağın Fikri he mi?
1: Tabii tabii, duvarların rengini de o seçti.
0: Yatak örtüsü senden, fotoğraflar dayımdan.
2: Çok sağ ol gülüm, çok zahmet oldu ya.
1: Peki, beğendin mi?
2: Çok, çok beğendim.
3: Vallahi.
2: Sağ ol gülüm.
4: Vallahi can canım, bir ara ödüm koptu ha. Şeynaz ortada görünmeyince dedin Samim işin iş.
5: Ya keşke diler de bize gelseydi.
4: Gelsin gelsin tabii de temelli değil. Üç tane canavar Samim dayına yeter değil mi can canım?
5: Hı? Sizin Melih abiyle çocuğunuz olmayacak mı?
4: Vallahi üç canavar ona da yeter can canım. Koca yanak. Seni büyütecek, okula gönderecek değil mi?
5: Hı?
4: Ha, bak. Üçün gün görüşmedik Melih, ama şuradan bir çiçek alalım can canıma.
5: Tamam.
6: Abim buyur.
0: Al asmadık Melih abla.
2: Güle güle gülüm.
3: Ne oldu?
0: Ya bilmiyorum, anlamadım.

0: Ja.
1: Baba, baba.
0: Neyin var?
1: Yok bir şey babam ya. Ben iyi bir...

0: Zubair. Zubair.
1: Oğlum ayıma oynuyor. Neye bakıyorsunuz öyle?
2: Usta.
1: Ha. Vay vay vay vay vay. Bu kim? Ferda bu ya. Oğlum bakmayın. Ustaşınızı yönün. Yayılmayın. Zübeyir ağzını topla.
3: Ali'yim.
1: Ferda hoş geldin.
3: Sürpriz. Bir şey söylemeyecek misin? Nasıl olmuş?
1: Ne olmuş?
3: Saçım Halimciğim, saçım.
1: İyi olmuş Ferda, saatler olsun.
3: Halim, karar verdim. Artık hayatımda yepyeni bir sayfa açıyorum. Benim için üzülmene gerek yok gerçekten.
1: Hayırlısı.
3: O malum şahsında ismi lazım değil, nikahına gidersen aynen böyle iletirsin, olur mu?
1: He.
3: Neyse, iyi olacağım. İyi akşamlar.
1: Hadi Ferda.
2: İyi akşamlar Ferda abla.
3: Hoşçakal.
1: Gir lan içeri, gir lan içeri, gir. Tövbe tövbe. Dövdüreceksiniz kendinize ha. Tövbe bilsin.

0: olmaz kızım. Ben kendime göre birini her zaman bulurum. Asıl o düşünsün.
1: Evet ablam. Hatırla, o anasının ayarladığı yıllık sabahıyla evlensin. Bir de bana yemin billah etmişti biliyorsun, aramızda bir şey yok diye.
2: Belki o zaman yoktur ablam.
1: Bırak Seyhan, bunu o şahsı koruma. Ama ben de onun bıraktığı yerde kalmayacağım. Bambaşka bir Feride olacağım.
2: Olmuşsun zaten ablam.
1: Görecek o Kenan gününü, görecek. Görecek.
2: Abla bu ne?
1: Daha neler var?
3: Bakar mısın şunlara Seyhan?
2: Aa!
3: Ay şunun güzelliğine bakar mısın ya? Minik serçe.
1: Aa! Kızım benim içimde daha ne kuşlar var Seyhan'ım. Aha! Ölecek o Kenan pişmanlıktan Seyhan. Bambaşka bir Feride olacağım. Bomba gibi geliyorum Seyhan.
4: İhaneti sen de gördüm, sen de.
5: Ya hani beraber gösterecektik?
6: Yine göstereceğiz ablacığım.
7: Akşam oluyordu Mert'o, karanlık basmadan gösterelim dedik.
6: Ya evet, hem Melih abla söz verdi. Yarın yine gelecek.
5: Ya ama aynı şey değil ki.
7: Ya olsun, hep burada olacak zaten.
6: Evet ablacığım.
8: Eda kızım, yemek hazır.
6: Aha.
8: Sen nereye dayı?
9: Ben Melih ablana kadar gidip geleceğim.
5: Cabbar dedi.
9: Yok, Cabbar'a kapıyı açmaz canım, merak etme sen.
6: Tamam. Dikkatli ol dayı.
10: Haydi bakalım.
8: Koysana bana.

0: akşamlar Meryem. Hayırdır gülüm?
1: Sağ ol sen.
0: Sen niye yüzünü astın bakayım?
1: Hani konuşacaktık bugün biz Sami?
0: Ya bugün canım burnumda dolaşıyorum. Ali çok gitti gelmedi. Şeynaz çocuğu alacağım dedi. Yok oktalarda, bekle bekle yok.
1: Sami, senin benden sakladığın bir şey var mı?
0: Yok. Meryem yok dedim. Yok.
1: Sami.
0: Ha Meryem. Meryem.
1: Şehnaz Hanım öyle demiyor ama.
0: Gene ne diyor bu ya? Allah'ım yarabbim bu. Beni seviyor mu diyor, evlenecek mi diyor. Ne uyduruyor bu Meryem ya?

0: Meryem bak ne dediyse yalan söylemiş. Bu kadın şaşırmış, ben bunu tanıyamıyorum.
1: Ya onun değil, kızının hakkında.
0: Kızı? Dilara. Dilara ile ne ilgisi var?
1: Var.
0: Meryem bak bu işin...
1: Bu işin benimle değil Samim, seninle bir alakası var.
0: Meryem. Bak.
2: Seher.
3: Ha buyur baba.
2: Çağır Meryem'i gelsin.
3: Tamam baba.
2: Kapının önünde.
3: Tamam baba.
2: Başka kişiyi de al getir.
0: Meryem yok olmaz. Hesap var, kitap var.
3: Ablam. Ha Seher. Babam seni çağırıyor.
1: Tamam gülüm.
0: Meryem.
3: Senin de Samim abi.
0: Benim?
1: Samim'i ne yapacak Seyhan?
3: Bilmiyorum ablam, yukarıda bekliyor.
0: Allah Allah.
1: Bir şey demedi mi Seyhan?
3: Yok ablam, işte çağır gelsinler dedi.
0: Bak Meryem, yemin ederim sana.
1: Ya o Samim şimdi sırası değil. Hadi.
4: Ya dayım nerede kaldı?
5: Bilmiyorum ki. Gelir şimdi. Mertcan.
6: Yemeğin bitmedi ablacığım. Masadan kalkma.
3: Ya bir bakacağım. Abi.
4: Ne oldu?
3: Çarpar dedi, dayımı yakalamış.
4: Ne?

0: Ablam, ben mutfaktayım.
1: Ben hayatta ne dediysem onu yaptım. Asacağım dediğimi astım, keseceğim dediğimi kestim. Lakin dünyada evladın varsa büyük lokma yiyeceğin, büyük laf etmeyeceğin. Kızımı yarı yolda bıraktın, kaçtın, yalan söyledin. Benim ilk göz ağrım. Sen onun ömrünü bağrını heba ettin. Gel gör ki bu kız yine samim diyor. Melih'e çok çektim. Ben daha çektirmeyeceğim.

0: ailece Antalya'ya tatile gidiyorduk. Geçerken sana uğrayıp bir hal hatır soralım dedik.
1: Tatile çıkmaya karar veren bir aile.
2: Böyle yapınca bunların hepsi havalanıyor. Ah, ayakkabılar Sıtkı.
1: Başlarına gelen eğlenceli olaylar.
3: Fren mi tutmuyor?
4: Ne?
2: Ayaklar arabadan.
4: Sesimi dinleyeceğin tuttu çocuğum.
2: Hop, hop.
4: Yürüyün hanımlar eve.
5: Siz frikik barajı kurar gibi böyle duruyorsunuz ya.
4: Aç bakayım ağzını.
5: Diş yok diş.
4: Çene var ama can can can can konuşuyorsun.
1: Gülümseten sımsıcak bir komedi.
4: Oh, maşallah Sıtkı.
0: Şuurunu kaybedersin. Adını bile hatırlayamazsın.
4: Ay, sus.
6: Göreviniz, göreviniz tatil.
4: Tatil.
1: Görevimiz tatil. Yarın 20'de abonede.
7: Genel izleyici için uygundur.

0: Sen ne yapıyorsun Şeynaz ya?
1: Ne oldu Semih?
0: Ya sen benim düşmanım mısın? Senin bana kastın mı var ya? Ne istiyorsun sen benden ya?
1: Semih sakin olur musun? Dilara uyuyor. Bekle, odadan çıkıyorum.
0: Şeynaz!
1: Bekle Semih. Ne oluyor? Bilmiyoruz ablacığım.
2: Mertcan, sen yat abicim.
1: Niye?
2: Çünkü yarın sabah okul var.
1: Ama merak ediyorum.
2: Mertcan.
1: Hadi bir tanem.
3: Abla lütfen.
1: Ablacığım sen şimdi git. Ben de geleceğim birazdan. Hadi.
3: Ya uf.
2: Hadi.
0: Oraya geliyorum, konuşacağız, tamam mı?
1: Saatin kaç olduğunun farkında mısın?
0: Ya insanda saat mi bıraktın sen ya? Ayıptır, günahtır ya. Böyle iftira atılır mı şimdi? Bu söylenecek söz mü? Şeynaz.
1: Samim.
4: Annem, ne oldu?
1: Yok bir şey güzel kızım. Samim sesine dikkat eder misin?
4: Savaş mı arıyor?
1: Evet canım, sen şimdi git. Uyu, ben geliyorum.
4: Sen de gel.
1: Tamam, geleceğim Diloşcuğum.
4: Ne zaman?
1: Samim'le telefon konuşmam bitsin, hemen geleceğim.
4: Şimdi gel.
1: Samim, ben şimdi konuşamıyorum. Müsait olunca seni ararım.
0: Şeynaz! Şeynaz!
5: Dayı, iyi misin?
2: İyiyim kızım, iyiyim.
6: Bak dayı, nereye?
2: Ben gidip geleceğim. Ya dayı, bir şey söyle.
7: Ne oluyor?
5: Ya hiçbir şey anlamadım.
7: Meloş abla da her şey yolunda değil miydi?
5: Evet, Cabbar'ın eline bile öptü.
7: Şimdi ne oldu? Kime kızdı? Nereye gidiyor?

0: Abla dur.
1: Ya Seyhan bırakır mısın?
2: Feride nereye?
1: Gidip o yılan kadına konuşacağım ablam.
2: Abla ya.
1: Ablam sizi ayırmak için attığı yalana bak ya. İnsan çoluğundan çocuğundan utanır.
2: Abla.
1: Seyhan karışma ya. Ya zaten Muazzez cadısının hırsı hala içimde. Gidip ben ona haddini bildireyim bir güzel.
2: Ablam ne olursun dur.
3: Ya yeter. Allah Allah, bu ne Allah aşkına maspası gibi oradan oraya. Hele bir otur.
2: Sen nereden bildin Şehnaz'ın yalan konuştuğunu? Ha? Belki doğru söylüyor yani, belki hakikaten Samim'in kızı.
1: Ablam.
2: Bak Feride, birincisi senin bu saçla kimse ciddiye almaz. İkincisi bu Sam'le benim aramda bir şey, tamam mı? Eğrisi doğrusu belli oluncaya kadar kimse karışmayacak ya. Bu kadar, anladın mı?

İçin rahat olsun Refika. Ben aradan çekildim. Kızın istediği oldu. Evleniyorlar.

0: Ha, bu kız Sammin kızı demiş.
1: Uyduruyor.
0: Abla.
1: Ne var? Hay diyelim ki tamam sen Mavi'nin kızı. Misal. Farzı mahal. Yani babam izin vermiş, rızası var. Sen Mavi gitmiş elini öpmüş. Söz kesilmiş. Yani ne olacak canım ablam bu saatten sonra? Ha? Olmayacak mı? Evlenmeyecek misiniz?
0: Vallahi bilmiyorum ki gülüm.

0: Seyhan.
1: Sami.
0: Abi pardon ya, uyuyordum.
1: Ali çok. Kalk topla kafanı, zaten ortalığı karıştırdın.
0: Abi ben karıştırmadım ya. Ben Seyhan'a söyledim söyleyelim diye. Kızcağız sizi düşündü ya.
1: Seyhan mı? Ne Seyhan?
0: He?
1: Ulan Seyhan da mı biliyor?
0: Niye?
1: Ya oğlum çıldırtma adamı sen. Sen ne biçim kardeşsin ya?
2: Ya şey nasıl tutmuş?
1: O kız senin diyor, koca memleket biliyor, bir benim haberim yok ya.
0: Ne?
1: Ya sen bana gemideydim demedin mi? Ali Yaman deftere baktım demedin mi? Pardon kardeşim.
0: Baktım abi.
1: Baktıysan bu ne?
0: Abi bir dakika bir izin ver.
1: Bak hala izin diyor ya bu. Ya Ali bu hayat Mehmet meselesi be oğlum ya. Oğlum şu defteri gözünün önüne getir. Diloş'un vuku bulduğu zamanda ben Marmaris'te miydim değil miydim?
0: Ya değildin herhalde.
1: Ne demek herhalde?
0: Ya defterde öyle yazıyordu.
1: O zaman Şehnaz'ın lafı ne o zaman?
0: Ya sen mi abi?
1: Ya senin sözüne güvendik, şu halimize bak ya.
0: Ya abi ben orada ne yazıyorsa onu okudum. Ben ayrıntısını nereden bileyim ya?
1: Tamam Ali, ben seni arayacağım, tamam.
0: Ya sen mi abi?
1: Kezban Hanım, Şehnaz yok mu?
3: Yok Sami Bey, çıktı.
1: Nasıl çıktı ya, biraz önce buradaydı.
3: Ben de eve dönüyordum, giderken gördü. Dilara'ya emanet edip çıktı.
1: Allah Allah, nereye gitti, bir şey söylemedi mi?
3: Hayır, söylemedi.
1: Tamam, kusura bakma.
3: İyi akşamlar.
4: Ablam, al papatya çayı, iyi gelir.
5: Sıcak sıcak iç ablacığım.
4: Koy.
5: Ablam, ne dedi sen abi?
4: Ne diyecek? Yok diyor.
5: Bak, adamın günahını alıyor.
4: Ya konuşamadık ki daha doğru düzgün. Tam konuşacağız, babam çağırdı. Ya,
5: babam mastikçiye al gel deyince ben kıyamet kopacak sandım abla.
4: E tabi, bu kadar yıl can düşmanlığı gibi hırgür.
5: Hep öyle olur, şaşmaz.
4: Seyhan.
5: Ha ablam.
4: Ben bir gidip Sami göreyim, konuşamadık.
5: Ablam otur istersen ha. Bak bir yarın olsun, tamam mı? Hem Samim abi de bir kafasını dinlesin.
4: Ay çocuklar nasıl, şuramda bir sıkıntı var.
5: Ah, bilmez miyim ben onu? O oraya kaya gibi böyle çöker adamın böğrüne.
4: Yok yok ablam, bak her şey iyi olacak. Sen kötü şeyler getirme aklına, olur mu?
5: Olacak yani.
4: Of, dur bakalım ne olacak, dur bakalım. Ne olacak? Seyhan.
5: Ha ablam.
4: Bu ne?
5: Ablam hava almaya çıkmıştır.
4: Hava? Bu saatte?
5: E tabi şimdi adama da afaganlar basmıştır.
4: Bence biz de çıkalım, sen yat biraz dinlen.
5: Evet evet.
4: Sabaha kadar da düşünmemeye çalış.
5: Ha, hadi gel öpeyim seni bir.
4: Oh canım benim, hadi.
5: Hadi iyi geceler.
4: İyi geceler.
5: Karşıya geçmek yok.
4: Yok gülüm yok.
5: Tamam.
4: Geçmeyeceğim. Burada böyle bekleyeceğim. Sabah bekleyeceğim.
6: Eda kızım, uyandırdın mı?
7: Yok dayı, uyumamıştım zaten.
6: Ya ben anahtarı düşürdüm mü, kayıp nedir bilmiyorum.
7: Gel dayıcığım.
6: Ya ne oldu ya?
5: Seyhan, birimiz yanında kalsa mıydık?
4: Ay yok ablam, söz verdi. Uyur o şimdi, sen merak etme.
5: İyi tamam.

0: Merhaba Samim.
1: Ya ben şimdi otelde...
0: Dilara'nın yanında konuşamadım. Burası rahat. Şimdi istediğini sorabilirsin.
2: Burada olmaz yok.
3: Yiğit ol. Biz yukarıdayız.
4: Tamam dayı.
3: Siz de yatın uyuyun. Sabah erken okul var.
0: Tamam.
3: Hadi.
0: İyi geceler çocuklar.

0: Şeynaz, bu işin şakası yok. Geçen defa bir laf uydurdun, ortalığı karıştırdın. Bu defa arada Dilara var.
1: Biliyorum.
0: Biliyorsan o vakit... Şeynaz, biz Meryem ile karar verdik. Yapma. Böyle yalan dolanla olmaz.
1: Yalan dolan yoksa mı?
0: Yok.
1: Meryem Hanım doğru söylüyor.
0: Ya Şeynaz.
1: Biliyorum senin için kabullenmesi zor ama... söylediklerimin her kelimesi doğru samim. İster inan ister inanma. Dilara senin kızın.

0: Peki erken doğum, yani itiraz için söylemiyorum bak Şehnaz. Şimdi matematik olarak ben...
1: Evet.
0: Şimdi... Ya bu kız erken doğmadı mı?
1: Doğdu.
0: E ben o zaman gemideydim.
1: Gemiye dönüyordun.
0: Ya ben de onu diyorum işte.
1: Samim, son geceyi hatırlıyor musun? Bana kusura bakma demiştin. Ben bir yerde duramam, birine bağlanamam. Bu iş böyle olmayacak.
0: Son gece.
1: Son gece.
0: Bak Şehnaz.
1: Samim, ben bu çocuğu kendim için doğurdum. İnsanın içinde bir bebeğin kalbi atmaya başladığı zaman, hele de 30'larının sonuna geldiysen, bir daha olur mu olmaz mı? Anne olmak için bu son şansın mı? Böyle kolay değil. Kestirip atamıyorsun.
0: Sen evlendin, boşandın. Ben seni sonra gördüm.
1: Söylesem korkup kaçacaktın Samim. Ben bu yola zaten yalnız çıktım. Yılda bir ay görüşüyorduk, onu da kaybetmek istemedim.
0: Şehnaz.
1: Samim, test, tahlil, ne istersen yaptırmaya hazırım. Benim korkacak hiçbir şeyim yok. Sen sadece zamanını söyle yeter.

0: abla.
1: Adam sen yatmadın mı daha? Sabah erken kalkacaksın. Hadi gülüm, hadi hadi hadi.
0: Ya Melih abla bir dakika. Ya Melih abla bir dakika dur ya.
2: Şehnaz. Peki niye önce bana değil de gidip Melih'e söyledin ya?
3: Bir aile kuruyorsun sen. O ailenin bunu bilmeye hakkı var.

0: Malet.
1: Ben çıkıyorum oğlum. Yengenin eve bakacağız.
2: Tamam usta.
1: Dükkan sana emanet.
2: Sen bereket mi usta?
1: Hadi bakalım. Bu dükkanı da kimse tutmadı hala.
2: Yok ustam.
1: Bak Cumali, gözün üstünde olacak. Öyle ipsiz, sapsız, uğursuz adam istemiyorum. Öyle bela adam istemiyorum. Gene söylüyorum.
2: Tamam usta.
1: Burası aile lokantası.
2: Sen merak etme usta.
1: Hadi bakalım.
2: Güle güle ustam. Selamlar.
1: Selamlar mı? Kime?
2: Öylesine dedim ben ustam.
1: Sen ne diyorsun?
3: Hadi bir ısırık daha al ablacığım.
4: Ha, dayın nerede?
3: Odasında.
5: Kahvaltı etmeyecek mi?
3: Bilmiyorum. Bir şey söylemedi.
4: Beni okula bırakacaktım.
3: Sen şu ekmeğini bitir. Ben şimdi geliyorum.
5: Isır ısır. Evet.
3: Dayı.
6: Gene de kızım gel.
3: İyi misin?
6: İyiyim. İyiyim.
3: Sana yiyecek bir şeyler getirdim.
6: Can kahvaltı ettim.
3: Seni soruyor.
6: Ya bugün az işim var, onu okula siz bırakırsınız olur mu Ceyhan?
3: Tamam dayı. Peki kahvaltın?
6: Yok kızım, sağ ol.
3: Tabağını bırakıyorum.

0: Seyhan'ım biraz ekmek verir misin gülüm?
1: Al. Çay da koyayım mı sana?
0: Yok sağ ol hayatım.
2: Ha buldum.
0: Allah iyiliğini versin babam ya, o ne?
2: Aynı Kevser halana dönmüşsün.
0: Kim, ben mi?
2: Onun da saçları böyle civciv gibiydi.
0: Ay babam ne alakası var?
2: Ya iki saattir düşün.
0: Bir kere Kevser halamın burnu böyle kemerliydi babam. Değil mi ablam?
3: Ha?
0: Kevser halam diyorum. Benziyor muyum ben?
3: Ha yok da öyle, ikiniz de gözler büyük ya.
1: Az bakayım. Andırıyor hakikaten ha.
0: Ay Seyhan yapma Allah aşkına kız. Ne alakası var? Allah Allah.
2: Madem beğenmiyordun, ne bu böyle Kevser gibi?
0: Bir kere benim saçlarım bal köpüğü babam, bal köpüğü. Kevser Hanım'ın saman gibi saçları vardı, sen de yani. Ben bakarım.
2: Dur. Sen kalk Feride. Melia sana.
3: Bana?

0: Değişiklik oldu. Hem ifademi de yumuşattı. İhtiyacım vardı.
1: Çok güzel oldun ablam, çok güzel oldun.
0: Sağ ol aşkım.
2: Sami.
3: Az vaktin var mı Meryem?
2: Var.
3: Çıkıp bir konuşalım ha.
2: Tamam, bekle, geleceğim. Babam, siz kahvaltınızı edin, ben bir çıkıp geleceğim.
4: Tamam kızım. Sen sakın bir yere kaybolma Feride.
2: Neden babam?
4: Bohça alışverişi yapacağız.
2: Aa, bohça mı?
4: Adettir. Samime altın saat alacağız.
2: Babam, benim küçük bir işim var.
4: Ya ne işiymiş? Baban kızı böyle bir günde yalnız mı bırakacaksınız ha?
2: Yok babam. Da. Benim yerime ablam gitse? Ha.
4: Ayrı gayrı yok. Beraber gideceğiz. Hadi bakalım.
5: Ev boş oğlum. Eşyanı al gir.
6: Bir aylık depozit, bir de kira dediniz değil mi?
5: Aynen öyle. Süsüymüş püsüymüş. Hanım kızımızın bileceği iş. Ne zaman geliyordu gelin kız?
6: Daha işi biraz uzadı ama fazla uzun sürmez. Bugün yarın burada olur.
5: Hayırlısı. Bir daha bakacaksın mı içeri?
6: Yok amca, tuttum.
5: Hayırlı olsun. İyi günlerde oturun.
6: Sağ olasın.
7: Yapma Meryem, bak daha kesin belli değil.
2: Bırak Samim.
7: Ya halledeceğim, bak ne diyorum sana. Meryem.
8: Allah'ını seversen söyle Meryem. Benim günahım ne?
2: Samim, ne olacak?
8: Ne olacak? Bir şey olmayacak.
2: Bir şey olmayacak?
8: Evet.
2: Ya nasıl bir şey olmayacak? Allah aşkına Samim, orada bir evlat var. El kadar bir kız öyle gözünün içine bakıyor. Yapma, orada dururken nasıl bir şey olmayacak?
8: Bir yolunu bulacağım.
2: Ne bulacağım?
8: Bakacağım bir çaresine.
7: Ha Meryem.

0: Merhaba canım, hoş geldin.
1: Hoş buldum, sen hoş geldin.
0: Emlakçı ile konuştum, bizi bekliyor.
1: Hah, iyi iyi. Ferda'yı da ararız.
0: Niye?
1: Ya ne bileyim, bir fikirdir, bir tavsiyedir falan.
0: Feride'nin fikir verecek hali mi var Halim? Saçlarını görmedin herhalde.
1: Evet, tamam. İşte ona da bir değişiklik olur yani. Seven?
0: Halim, biz Feride olmadan görüşemeyecek miyiz hiç?
1: Yok güzelim, o yüzden değil.
0: Halim, orası bizim evimiz olacak. Feride'yi ne ilgilendiriyor?
1: İyi, tamam. Aramayarız. Aramayız.

0: Eda. Ha. Dün akşam Şehnaz Hanım'ın söylediği. Ya olabilir mi öyle bir şey?
1: Bilmiyorum Ümit.
0: Bak, kız evimizde kaldı. Mertcan'la aynı sınıfa gidiyorlar. Bizim akıllı kızın peşinden ayrılmıyor. Bir şey olsa mutlaka dayım bir şey söylerdi.
1: İyi de ya o da bilmiyorsa?
0: Melih abla, bence dayıma soralım.
1: Olmaz.
0: Ne demek olmaz? Ya gerçekten onun kızıysa?
1: Ya iyi de eğer öyle bir şey varsa zaten kendisi de söyler. Bırak ya, zamanla ortaya çıkar zaten bu.
0: İyi.
2: Benim bir acayip hayatım vardı Melih. Ben gidiyordum, geliyordum. Ya çoluk çocuk, aklımın ucunda yoktu.
3: Ya çocuk mesuliyet Samim, yani şimdi kız orada dururken burada düğün yapmak.
2: Gülüm, zaten duruyormuş. Gözümüzün önündeymiş. Şeynaz yalan demiyoruz.
3: Yalan demiyor.
2: De ki demiyorum Melih. De ki kız benim çocuğum. Ben de üstüme ne düşüyorsa onu yapacağım. Ya bu hayat bizi 20 yıl sonra bir araya getirmiş Melih. Cabbar abiyle insafa gelmiş. Can ayrı, canan ayrı. Yapma. Benden vazgeçme. Bak. Bu mesele benim meselem Melih. Ben halledeceğim. Artık kahrol. Ben halledeceğim. Biz de yolumuza devam edeceğiz. Ha Melih?

0: Seha.
1: Ha baba.
0: Tut kızım şunu.
1: Tuttum baba. Şöyle koyayım mı?
2: Baktım ben.
1: Tamam. Buyur babacığım.
3: Oh, yalan dünya.
1: Furkan.
4: Feride abla.
1: Nasıl olmuş?
4: Güzel olmuş, güzel. Al ablam fotoğraflar.
1: Aa, fotoğraflar mı? Dur bakayım.
4: Kutay abiden aldım. Ama biraz dikkat edelim. Kaynana kızıyor çünkü.
1: Tamam. Heh. Ay çok güzeller ya.
4: Değil mi ya?
1: Ay Seyhan'ım, canım kardeşim benim ya.
4: Biraz değişik.
0: Feride.
1: Efendim babam.
0: Haydi kızım.
1: Tamam baba, geliyorum. Furkan da gidiyordu zaten.
4: Selamlar Cabbar Bey amca.
1: Babam arabaya ben şu arkada. Ben de geliyorum zaten.
5: Sallanma Feride.
1: Tamam.

0: Aa, Furkan? Ne yapıyorsun sen burada?
1: Hiç. Melih ablaya geldim ya.
0: Melih ablaya mı?
1: Ha.
0: Hayrola bugün? Önemli iş falan yok mu?
1: Var.
0: Vardır, vardır.
1: Var, var.
0: Vardır, vardır.
1: Sinemaya götüreceğim seni.
0: Allah Allah.
1: Vallahi çok güzel film var. Konusu da var. Şu, iki genç sinemaya gidemiyorlar. Adı da Yılan Hikayesi. Romantik komedi, ne bileyim.
2: Furkan abi.
3: Ne? Küçümen.
1: Hadi gidiyoruz. Nere?
0: Mert'i okula bırakacağız.
1: E hadi. Sen? Geliyor musun? Niye gelmeyeyim?
3: Mertcan, biz seninle çok güzel anlaşmıyor muyuz?
0: Hı hı.
1: Hadi.
0: Ablam bunu kesin görür buradan.
4: Geldim.
5: Ya haydi geç kalıyoruz.
4: Geldim babam.
0: Babam özür dilerim.
5: Ne o? Mahallenin tevkeleri kapıda kol geziyor.
0: Furkan. Yok babam, o bir şey getirmiş de.
5: Yahu kaç kere söyledim. Yüz göz olmayın elin adamlarıyla.
0: Tamam baba. Babam emniyet kemeri.

0: Kardeş, iki çay bir ılamurumuz vardı. Hadi Meryem.
1: Ne hadise mi?
0: Gidiyoruz.
1: Nereye gidiyoruz?
0: Ya iki gün sonra nikah kıyılacak. İşimiz var, gücümüz var.
1: Sami.
0: Ben seni kolay bulmadım Meryem. Boşa gelmedi bunca ilham. Bunca yıl sonra şu eli tuttuysam, dünya şahidim olsun. Ölsem de bırakmam. Mam. Meryem. Gelsin kardeşim.

0: Hadi. Hadi.
1: Anne. Bugün masam hoş orada kalabilir miyim?
2: Yok Dilara'cığım, olmaz.
1: Neden?
2: Olmaz kızım.
1: Ama artık hep sonuçlu göreceğiz demiştin.
2: Göreceğiz kızım. Şimdi bugünlerde onun biraz işi varmış. Biraz. Birkaç gün geçsin. Ondan sonra Samuş'u artık hep göreceğiz. Tamam mı? Hadi bakalım, geç kalıyoruz. Öğretmenin kızacak artık bize. Daha fazla geç kalma. Al çantanı. Bunu da al. Hadi gel.
3: Yiğit.
4: Aa.
5: Ne arıyor bu burada ya? Siz gidin, ben geliyorum.
3: Ya Yiğit.
5: Eda gidin.
4: Bir şeye ihtiyacı olursa.
5: Tamam.
3: Furkan.
4: Dur kızım, ne? dur. Nurcan, bunun sağa solu belli olmaz. Dur, bekle biraz şöyle.
3: Ne haber?
5: Sen?
3: İyi ya. Çocuk bakıyorum.
5: Çocuk mu?
3: Hı. Babamın patronu ayarladı.
5: İyi. Nasıl gidiyor?
3: Fena değil. İlk günden işi astım. Yakında kovarlar herhalde.
5: Bak Nurcan, para isteyecek.
3: Yok ya, para için değil. Ben sana geldim.
5: Ha, ne?
3: Ne? Şaşırdım. Şey, bir şey diyecektim. Ha. Beni şu hayatta anlayan, sallayan bir sen varsın Yiğit. Yani iyi miyim, kötü müyüm, annemin pek umurunda değil. Ama sen böyle, hani böyle küçük köpek yavrusu gibi bakıyorsun ya sana. Ne bileyim işte, bana iyi geliyor yani.
5: Küçük köpek yavrusu. Sağ ol ya.
3: Var ama var, sende de bir garibanlık var yani. Benziyoruz yani.
5: Eda bak, ben buraya yazıyorum. Bu kız bu oğlanın başına bela olacak.
3: Ya Furkan, buraya yazacağına gidip Yiğit'i çağırsana.
5: Helal olsun.
3: Hadi.
5: İyi gidiyorsun sen de bugün ha. Yiğit. Tamam, geliyorum.
3: Tamam hadi git ya. Ben zaten öylesine uğramıştım.
5: Tamam.
3: Tamam.
5: Nurcan. Eğer istersen işten sonra...
3: Yok yok, işimi boş ver ya. Şey, ben öyle esince gelirim zaten. Takma kafana. Hadi görüşürüz.
5: Görüşürüz.
3: Gidersen.

0: Telefonun çalıyor Seyhan.
1: Biliyorum babam.
0: Baksana.
1: Açacağım babam.
0: E haydi.
1: Tamam. Alo.
2: Seyhan.
1: Buyurun.
2: Buyurun mu? Seyhan neredesin?
1: Arabada. Babam ve ablamla düğün alışverişine gidiyoruz.
0: Meliha mı?
1: Yok babam, arkadaş.
2: Bir arkadaş.
1: Şimdi müsait değilim, ben sizi sonra arasam.
0: Arkadaş inançsızlığı bizle mi konuşuyor Feri?
3: Yok babam, Seyhan asil kızdır. Kibardır o, bilirsin.
2: Ya sonra aramana gerek yok Seyhan, evi tuttum. İki gündür burada seni bekliyorum. Şu soruma cevap ver.
4: Geliyor musun, gelmiyor musun?
1: Şimdi bir şey diyemiyorum.

0: Ya geliyor musun, gelmiyor musun?
1: Ben sizi sonra arayacağım. O zaman konuşalım, olur mu? Oldu, iyi günler.
0: İyi günler.
2: Aferin kızım. Akranın bile olsa hep böyle saygılı ol.
3: Seçmeli ya.
4: Samim. Ya şimdi nasıl seçeceğiz? Babam yok, kızlar yok.
3: Ya onlara da göstereceğiz. Bu seninle ikimizin arasında. Seninle ben. Hadi seç.
4: Şimdi böyle birden seç deyince...
3: Meryem bak, burada 50 tane alyans var. Hepsine bak.
4: Baktım.
3: Şimdi gözlerini kapat.
4: Samim.
3: Sen kapat. Tezgahı hayal et Meryem. Gözünü açtığında bak, bu yüzüklerden biri sana daha parlak gelecek. Beni al Meliha. Beni al Meliha diye göz kırpacak.
4: Hayırdır inşallah. Hayırdır inşallah.
3: Kırptı mı?
4: Kırptı.
3: Hangisi?
4: Vallahi şu kırptı.
3: Tak Meliha.

0: yakıştı Melih'e. Tamam kardeşim, alıyoruz.
1: Aa, abla nereden çıktı bunlar?
2: Furkan getirdi.
1: Aa, çok güzeller.
2: Değil mi? Yalnız ben birazcık şurada şişman çıkmışım ya. Canım sıkıldı.
1: Yok, o değil de abla bak. Koyu saç seni daha zayıf gösteriyor.
2: Ciddi misin kız bebeğim?
3: Seyhan.
1: Efendim baba?
3: Burada Adanalı bir saatçi varmış.
2: Babam şu yukarıda hemen ileride.
3: Hadi bakalım.
2: Hadi.

0: cosa?
1: Sen Bey,
2: Ali, buyur oğlum, hoş geldin.
1: Hoş bulduk. Ya iki dakikanız varsa sizden bir şey isteyeceğim.
2: Var, hayırdır?
1: Dışarıda konuşabilir miyiz?
2: Arkadaşlar, bana az müsaade. Gel bakalım.
3: İyi günler.
4: İyi günler.
3: Merhaba, iyi günler.
5: Merhaba.
3: Yarım saat kalmıştım. Affedersiniz, bir de fotoğrafları yerde buldum. Biri arar sorarsa.
5: Tamam, oldu. Biz buraya bir yere asarız. Sahibi çıkarsa veririz.
3: Sağ olun, teşekkürler.
6: Aa, bunlar anti alerjik. Kristal cam, İsviçre marka mekanizma.
7: Seyhan, bak bakayım şunlara.
8: Bilmem ki babam.
7: Hangisi?
8: Valla işte güzel hepsi de.
6: 14 ayar.
7: Feride.
8: Baba.
7: Ya iki saattir ne arıyorsun orada?
8: Babam çantamın içinde işte şey o çantadan.
7: Bak bakayım şunlara.
8: Bakıyorum.
6: Ağam şimdi tabii damat da önemli. Delikanlı uzun mu, ince mi, spor mu?
7: Delikanlı hem kart hem tıknaz. Ya hangisi iyiyse onu ver bana.
6: Hemen al.
8: Ay şu olsun ya beyefendi. Bakın şu çok güzel.
7: Seyhan.
8: Efendim baba.
7: Şimdi bu saat meselesini hallettik. Bunların beyaz eşyası var mı?
8: Sayın abinin. Ha var babam, var beyaz eşyaları. Korkma babam, artık kaçmaz. Rahat ol.

0: Fotoğraflar yok.
1: Nasıl yok?
0: Yok anacığım, yok. Bulamıyorum.
1: Nikah fotoğrafları?
0: Evet, yok günüm, çantamdaydı, şimdi bulamıyorum.
1: Demin elindeydi abla.
0: Evet ama yok işte, ne yapacağız?

0: Beste mutfak. Sizi salonumuza alayım. Salonumuz 30 metrekare. Kombimiz sıfırlandı.
1: Canım, ne diyorsun?
2: Ha, iyi, iyi. İyi de biraz büyük değil mi hanım?
1: Büyük mü? Hayatım, bir oda bizim için, bir oda çocuklara, diğeri de anneme.
2: Annen mi?
1: Annem. Çocuklara kim bakacak?
2: Ha, öyle ya. Yalnız biraz meblağ olarak da fazla oldu diyorum yani.
1: Canım ama ev bu. Yani bir kere alacağız. Ucuzculuk yapmayalım.
2: Tabii tamam, peki tamam. Kardeşim bize bir iki gün müsaade.
0: Tamam.
2: Ben bir hal çaresine bakacağım.
0: Tamam, bekliyorum o zaman.
2: Hadi.
3: Bu ne Sami?
4: Pierre Loti.
3: Anacığım ne işimiz var Pierre Loti'sinde?
4: Ya içim ferahlasın işte. Ben sana ne söz verdim? Seni sultan küpesi gibi gezdireceğim.
3: Anacığım gezmek zamanı mı Allah aşkına?
4: Ya bir çay içip döneceğiz. İçim ferahlasın. Seç bakalım bir masa.
3: Dur bakayım. Şurası iyi.
4: Tamam, oraya oturalım.

0: Babam! Babam nereye?
1: Ya nereye olacak? Para ödeyeceğim.
0: Biz öderiz babam.
1: Sen karışma kız başına. Geç şöyle. Ya siz adamı Brüder'e sele götürürsünüz ha? Ya dikilmeyin başımda.
2: Beyefendi bozuk paranız yok muydu?
0: Bende var.
3: Bende de var.
0: Seyhan sen al babamı git. Bende tam para var. Mis gibi bozuklukla uğraşmayın ha babam. Tamam hadi babacığım.
1: Tam para diyor Seyhan.
0: Tamam şu fiş miş uzun sürer. Biz gidelim hadi. Ben hallederim hadi babam.
1: Hadi. Biz arabada bekliyoruz.
0: Ha, tamam kurban olurum hadi.
1: Bu Feride de iyice eserekli oldu ha.
0: Yok babam niye öyle diyorsun?
1: Hep de neyi saatleri karışmasın diye ses etmiyorum. Yoksa yumurtadan fes çıkmış yüzük mü dolaştırmam yanımda.
2: Hanımefendi ne yapıyorsunuz?
0: Fotoğrafı almaya çalışıyorum beyefendi bizim bu.
2: Ulan söyleyin bize verelim.
0: Tamam siz de acele edin devamını verin.
2: Şunlar da devamını.
0: Ha, teşekkürler. Alabilir miyim?
4: Vereceğim de.
2: Bir karışıklık oldu herhalde.
0: Ne karışıklığı?
4: Bu fotoğrafta siz yoksunuz.
0: Beyefendi bakar mısınız kırmızı ceketli alımlı olan benim o. Gözlere dikkat. Rica ediyorum. Beyefendi saçlar kestane düşün bu bal köpüğü. Kardeşim akşama kadar bekleyeceğim bir DNA testi mi yapacağız ben?
2: Hanımefendi lütfen.
0: Ama yani of.
2: Hanımefendi nereye? Ayıp ayıp.
5: Melian buraya adını veren bir subay. Fransız subayı. Bu böyle 100 yıl önce, 150 yıl önce akıyor ta Fransa'dan buraya geliyor. Bir geliyor, bir daha gidemiyor.
0: Niye?
5: Aşk. Burada Aziyade isimli bir kadına sevdalanıyorum bizimki. Kadın evliliği, subay evliliği. Of kıyamet kopuyor. Ama tabii gülüm gönül ferman dinlemiyor. Bu tepede, bu

0: Pierre Loti sevdiği kadına koca bir roman yazmış.
1: Az iade. Sonra ne oluyor? Kavuşuyorlar mı?
0: Yok, sonrası hüsran.
2: Tepeye adını veriyorlar, o kadar işte.
0: Herkes bizim kadar şanslı değil. Kavuşmak herkese nasip olmuyor.

0: Kolay gelsin abicim. Bize salon 1'e 2 tane öğrenci versene.
1: Tabii.
0: Şöyle ortalardan güzel yani. Bekliyoruz çünkü biz bu filmi uzun zamandır bekliyoruz ha Eda. Tamam değil mi?
1: Tamam.
0: Eyvallah. Vallahi gidiyoruz.
2: Son anda bir aksilik çıkmayacak. Eminsin.
0: Bir dakika bekle. Sen aksilik çıkartmazsan ben hiç aksilik çıkartmıyorum Eda.
2: Tamam.
0: Tamam. Hadi tamam. Gidiyoruz.
1: Buyurun.
3: Şayan.
2: Ha baba.
3: Ya haydi. Nerede kaldı bu kız?
2: Gelir şimdi baba.
3: Çalıştır şu arabayı. Onun keyfini mi bekleyeceğiz?
2: Yok babam, olur mu öyle şey? Ha bak geldi baba. Ay geldim babam.
3: İki adımlık yol. Nerede kaldın kızım?
2: Ay babam sorma. Güvenliğin köpekleri saldırdı ya üstüme, ölüyordum.
3: Bunca adam gelip geçiyor. Güvenliğin iti bir tek seni mi kapıyor kızım?
2: Şans.
4: Sağ ol kardeşim.
2: Sen
4: mi? Şeynaz.
2: Samoş kusura bakma. Dilara tutturdu sabahtan beri. İlle samimi göreceğim diyor.
4: Tamam ben geleceğim Şeynaz.
2: Akşam olmadan gel diye aradım. Hem Dilara'yı görürsün hem de bu test için saç örneği alırız.
4: Şeynaz.
2: Fazla bir şey istemiyorum samimi. Hiç değilse 1-2 saat kızını gör. Dilara'nın haberi yok. Ayrıca hiç kimseye de bir açıklama yapmak zorunda değilsin.
4: Tamam. Nerede? Ol. Gelip alacağım.
2: Dilara hadi kızım.
5: Nereye?
2: Samoş geliyor.
5: Gerçekten mi?
2: Evet, beraber parka gideceksiniz.
5: Sen?
2: Ben sonra gelip seni alacağım kuşum. Hadi bakalım yukarı çıkıp şimdi hazırlanalım. Gel.

0: Caddeyi geçince sağda 3. bina. Tamam Samet. Dur kızım. Feride oku bakayım şurada ne yazıyor.
1: Baba nasıl okuyayım şimdi, ben araba kullanıyorum ama. Seyhan sen oku. O ne abla?
0: Ya yavaşla. Seyhan.
1: Efendim babam.
0: Bak bakayım kızım numaralara. Gırtlak bu tarafta mı?
1: Babam bak bu taraftakiler çift.
0: İyi. Tamam ben iniyorum.
1: Ay baba nereye? Ay baba ne yapıyorsun? Araba geri diyor.
0: Ya geçtikçe geçiyoruz.
1: Tamam babam sen bir sakin ol. Ben ileriden döner gelirim yine, bırakırım seni oraya.
0: Feride çeksene bir kenara.
1: Baba.
0: Ya haydi.
1: Allah Allah. Tamam çekiyorum. Ya. Baba.
0: Ya siz gidin, benim işim var.
1: Babam senin ne işin var?
0: Ya karışma haydi.
1: Eve nasıl gideceksin?
0: Gideceğim. Siz işinize bakın.

0: Ne oluyor abi?
1: Dükkanı boşaltıyoruz. Samim söylemedim.
0: Söyledi. Bu kadar çabuk mu ya?
1: Süremiz doldu oğlum. Ne yapalım?
0: Ne yapacaksın?
2: Ya ne bileyim. Şurada bir dükkan var. Bu zamanda korkumdan kirayı bile soramadım.
0: Nerede?
1: Halim'in dükkanının yanında.
0: Gidip soralım abi.
1: Soralım mı?
0: Abi bu işler belli olmaz, bakarsın. Hadi.
1: Ya Ali.
0: Ya hadi.
1: Oğlum ben gidiyorum.
3: Nerede kaldın?
4: Seni seyrediyordum uzaktan.
3: Koydum. Yok, şuraya koy.

0: Ali'den mesaj geldi. Ne diyor? İstanbul'a gelmiş, konuşmak istiyor. Gülüm, siz tabancaya gitmiyor muydunuz? Gidemedik işte abla. Yani Ali gitti de ben bu haldeyken nasıl gideyim? Ne yapacağım? Bilmiyorum abla. Bilmiyorum.
1: Hayatta iki tür insan var Seyhan. Bir kendisi için yaşayanlar, bir de başkaları için yaşayanlar. Biz kendimizi düşünmeyi ayıp sayıyoruz.
0: Benim yerimde ablam olsa aynı şey yapmaz mıydı?
1: Yapardı. Yapardı yani. O yüzden işte baksana, kendine ait bir hayat yok. Kaç yaşına geldi? Şimdi bir de çocuk çıktı. Artık bu saatten sonra da kendi hayatı olur mu olmaz mı, orası da belli değil.
0: Sence vazgeçer mi?
1: Belli mi olur gülüm? Ama yok ya, kendini düşüneceksin ya biraz. Yani bak, ben artık şu hayattan ders aldım. Kendi kısmetimi de kendim bulacağım. Yok yani, başka çaresi yok. Kafeye koydum mu yapacağım Seyhan'ım yani. Öyle.
0: Öyle de

0: aldın. Bu arada Feride konusunda da biraz düşüncesiz davrandım. Yani bizi bir araya getiren o. Kusura bakma.
1: Ne demek?
0: Sabah kahvaltı etme.
1: Niye?
0: Eve börek getireceğim.
1: Zahmet oluyor ya.
0: Zahmet olur mu? Yabancı mıyız biz? Sonra da annemle buluşacağız, unutma, tamam mı?

0: Ben birkaç saat gidip geleceğim hele.
1: Tamam sen.
0: Şimdi gelmeyeceğim desem olmayacak.
1: Yok yok, gideceksin. Artık gitmeden olmaz.
0: Akşam babanı çağırırız, gelsin. O da evi görsün. Hı hı. Alaşmadık Meryem.